birlikte ortaya karışığı noktalıyoruz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ben Göksel'in Çağrı Saraç, ortaya karışıkta sizlerle birlikteydim saat 18'de. Düzeltiyorum, saat 17'de. Şampiyonlar Ligi final maç önü programında yine sizlerle birlikte olacağım. Bir saat sonra görüşmek dileğiyle.

0: Temelburgaz Metin Oktay tesislerinden herkese mutlu akşamlar. Çok özel bir yayınla karşınızdayız. Galatasaray'ımız 26. şampiyonluğu elde etti ve bu 26. şampiyonluğun üst üste 4. şampiyonluğun en önemli mimarlarından biri golcümüz Victor Osimhen de özel yayında, canlı yayında bizimle birlikte. YouTube katıl, sarı kırmızı paket ve GS Plus Premium'da öncelikli yayınla karşınızdayız. Victor, hoş geldin.
1: Welcome Victor.
2: Thank you.
0: Nasılsın? How are you?
2: I'm fine. Thank you.
0: Evet, gayet iyi. Bu dakikalarda tabii şunu da belirtelim sevgili seyirciler size. Galatasaray'ımızın antrenmanı da devam ediyor Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde. Oradan da zaman zaman güzel görüntüleri sizlerle paylaşacağız. Ben öncelikle Osimhen'e şunu sormak istiyorum. Osimhen'in ikinci şampiyonluğu üst üste ne hissediyor bu şampiyonlukla ilgili olarak?
3: First of all, I'd like to ask Osimhen this question. This is your second title in a row, and how is this special? And how do you feel about this second title that you have won?
2: I mean, feels so good. I mean, the feeling is still overwhelming. I think the first two titles I've won with Gala, I think is the greatest for now. You know, I'm enjoying every bit of it. I think. So far, so good. This is where I enjoy most in my career, and the league titles I've won here has given me some kind of sense of fulfillment, because I feel like I deserve it. The club deserve it. The fans deserve it. So yeah, I'm enjoying my time here as well as the titles won here. So yeah, I feel very good and fulfilled.
3: Çok iyi hissediyorum. Tabii ki ikincisi şimdilik en iyisi diyebiliriz. Şimdiye kadar kariyerimdeki en güzel, en iyi hissettiğim dönemlerden bir tanesini yaşıyorum. Kupaları da hak ederek kaldırdık. Hem kulüp olarak, taraftarlarımız olarak, hem benim için hem takımımız için. Ve çok keyif alıyorum şu anda, çok mutluyum.
0: Tabii burada 4 yıl üst üste şampiyonluk Okan hocamız için de çok önemli bir başarı. Futbolcuyken bu başarıyı göstermişti. Şimdi teknik direktör olarak da gösterdi. Bundan sonraki hedef 5. şampiyonluk, bir rekor kırmak. Hem Okan Hoca'nın bu başarısı hem de 5. üst üste şampiyonluk için de söylemek ister.
3: Four in a row is for our head coach Okan Buruk is very special. As a player he had done this and he is repeating it as a head coach right now. And right now we have the fifth one, this possibility ahead of us. What would you like to say about this possibility breaking this new record?
2: I mean, first of all I have to say you know, he, Okan Buruk, is for me, I think, one of the greatest coach in the league, alongside with Fatih Terim. I think they've done, you know, amazingly well during their tenure, and he did it as a player, and he has done it now as a coach. And of course, he's in a club also that is very ambitious, that set you know, standards for themselves, and they achieve it, and it's beautiful to see because the fans also they demand more. And then when you talk about the 15 in a row to break your own record is super amazing. And I think just like every time we've won it four times in a row with the fans behind us, I think it's achievable. But also just like this season, next season is going to be even more harder, because of course everything wants to be the best, everything wants to beat Big Galatasaray, and I think because it's going to give them some kind of huge name when they get a win from Gala. So I think everyone should be prepared, including the fans, the players, the staff, everyone associated with this club Gala should be prepared for next season. It's not going to be easy, of course, but I think we will also come very much stronger and we will triumph.
3: Birincisi tabii ki Okan Buruk hocamız, bence ligdeki en iyi hocalardan bir tanesi Fatih Terim'le birlikte. Ve dönemlerinde çok iyi işler çıkardılar. Hem oyuncu olarak hem de hoca olarak bunu kazanmış olması, bu kendisine koyduğu standardı da gösteriyor aslında. Kulüp olarak da aslında bizim koyduğumuz standardı gösteriyor. Taraftar da talepkar bir taraftarımız var. Onlar sayesinde çok kazanabiliyoruz birçok maçı. Ve onlar sayesinde bu 4 sene üst üste şampiyonluğu aldık. Önümüzdeki sezon daha da zor olacak bence. Tüm takımlar Galatasaray'a karşı kazanmak istiyorlar. Kazanmanın bir prestij haline aldığını görüyoruz. Ve bize karşı gerçekten zorlayıcı maçlar çıkaracaklarına eminiz. Ama biz çok daha fazla çalışmaya devam edeceğiz ve daha çok savaşacağız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız önümüzdeki sezonda.
0: O sezon şampiyonluğu ilan ettiğimiz Antalya Spor maçında kenardaydın ve artık son golde Icardi rakibi çalımlayıp gole gittiğinde adeta gol olduğunu hissettin ve sahaya doğru koştun. O an neler yaşandı? Ne hissettin o an?
4: In the last game when we have won and won the title, we were at the sideline and Icardi dribbled past the opponent and you have recognized that there was a goal happening over there and you ran into the pitch. How was the feeling in that moment?
2: I mean, that moment, what Icardi did was sensational. It was sensational. Shows how talented of a player he is, and I think when he did that dribble, it was like that's my captain, you know, this type of thing. So I mean, when he did that, I knew he was going to go for the goal himself, because I didn't see Khan at first approaching, because I was just I was celebrating the dribble. He can't dribble past two persons, so it was really unique in that moment. Then he saw Khan moving, and then he plays the ball. I mean, it's a very good goal. It's a very good goal. It shows off how great a player he is. And I think, that was one of the reasons why when Khan scored the goal, it was done, because it was 3-2 at that time. So when he scored the goal, it was done. So it was just, the celebration started. This is the reason why I ran towards him to say that was a very good play, and also ran to Khan and say that was a very good goal. So yeah, I think both of them, they deserve the praise for that goal.
3: Evet, o an Icardi çok sansasyoneldi. Yani zaten öyle yetenekli bir oyuncu ki o çalımı atması ve ardından ben de evet işte bu benim kaptanım dedim gerçekten. Sonrasında da kendisi atacak sandım. Yani Kaan'ı görmemiştim ilk önce. İki kişiyi o şekilde geçip ondan sonra Kaan'a pas çıkarması ne büyük bir oyuncu olduğunu gösteriyor aslında. 3-2'den sonra artık o golle birlikte de biz de kutlamaya başladık. Çünkü artık hani kazandığımıza emin olmuştuk. Ve çok iyi bir pozisyondu, çok iyi bir goldü. İkisini de gerçekten bütün iltifatları hak ettiğini düşünüyorum.
0: Şunu soracağım. Çok önemli bir maçtı Antalya Spor maçı. Şampiyonluğu ilan ettiğimiz maç ama sezon içinde kendisi için dönüm noktası dediği bir maç ya da maçlar var mı?
4: Of course, Antalya game was very important for us, but during the season, do you think there was a breaking point or there were some games that were like so important in your opinion?
2: I think for me, if I'm being fair and honest to myself, I think we already won the league way before. That was when we played Samsunspor in Rounds Park, where we won 3-2. That game was really like the highlight of our season, as at that time it was really intense. And I think, yeah, of course, every other game was so important, but that game was really our turning point of the season for us, because it was really a big game, a tough one. But we were able to pull through the win. And yeah, just like I said earlier, that game was actually the turning point for us.
3: Bence şahsen, yani kendime adil olmam gerekirse, Samsunspor'a karşı evde kazandığımız 3-2'lik maç sezonun en öne çıkan maçıydı. Gerçekten çok zorluydu, çok yüksek şiddetli geçmişti. Ama o dönüm noktası oldu. Çok büyük ve zorlu bir maç olduğunu düşünüyorum. Çok önemliydi ve o andan sonra o dönüm noktası oldu diyebilirim.
0: Peki buna bağlantılı olarak, tabii ki her futbolcu sezon başlarken şampiyon olmak için sahada olur ama bu sene şampiyon olacağız dediği bir maç var mı ya da bir an var mı? Bir

0: because 3 days or 4 days before the game, the whole dressing room was so lively and very, you know, very intense, as well as the training, and everyone, we didn't speak about the opponent that much, but we were only giving ourselves some kind of sense of belonging and trying to let the whole squad know how important it is for us to get this game done at our home and get it sorted out. So from the training, I could see that, I could feel that this game was going to turn out so good for us. And just like it happens, I knew, not like disrespecting anyone, but I knew this game was going to be in our favor. And then from the performance of the whole squad in that particular game, I think we deserve to win that game. We deserve the title. And yeah, I'm really happy we won the game, and also we won the title.
1: Rakibimize karşı, yani diğer taraftaki, karşı taraftaki takıma karşı 3-4 gün önceden soyunma odasında ne kadar canlı olduğunu hatırlıyorum ve herkes çok iyi çalışıyordu. Rakibi o kadar konuşmuyorduk aslında ama orada o aidiyeti hissedebiliyordunuz. Yani bu evimizdeki maç gerçekten ne kadar önemli bizim için, içimizden gelerek onu hissettiriyordu. Ve antrenmanda anladım ben orada bu maç bizim lehimize gidecek büyük ihtimalle diye. Ve ondan sonra da, yani bunu bütün saygımla söylüyorum tabii ki de, hak ettiğimiz bir galibiyet aldık onlara karşı ve ardından da hak ettiğimiz bir şampiyonluğa ulaştık.
2: Tabii biz şu anda YouTube Katıl Sarı Kırmızı Paket'te ve GS Plus Premium'da yayındayız Utku. Bazı mesajlar geliyor. Onu söylemek istiyorum, sen de lütfen çevirirsen. Mesela Şirin Çakır diye bir kullanıcı demiş ki, sen bizim mucizemizsin, yollarımız kesişmiş çok şükür diye mesaj atmış. Şu anda YouTube'dan yayında bize, kendisine.
3: Of course, this is a live broadcast from YouTube Katıl of Galatasaray and also the GS Plus. There are some comments that they are sending, and one of them say, you are our miracle, and it has been a miracle for you to come to us and achieving such success. Would you like to say something to this comment?
0: I mean, thank you so much for the comment. To be honest, I think me and Gala coexisted because Allah has made this possible, and it has written it in the destiny of both Galatasaray and Osimhen to come in contact between each other and do great things. So for me, just like the fans, you know, appreciate that I come to this club, which is very, very beautiful and very rare to see in this modern football. I'm saying this again, I've said it before, and I'm truly, truly, truly grateful to come to this club and experience some sort of very emotional stuff that I haven't seen in my career, only a few clubs that I've played. I mean, yeah, I really appreciate the love, the support towards myself, my daughter, my family, everyone. I think it's really beautiful. And every time I step on the pitch, I don't play for Osimhen. I play first of all for these fans, this club, the management, everyone that has helped me through life's journey. I think it's beautiful to see, and I'm really grateful for this.
1: Çok teşekkürler yorum için. Açıkçası Galatasaray ve Osimhen, yani Allah kaderimize yazmış diyebilirsiniz. O şekilde büyük bir büyük şeylere ulaşacağımızı ve bunlar için birlikte mücadele edeceğimizi bizim kaderimize yazmış, alnımıza yazmış. Taraftar gerçekten çok özel. İlk geldiğim andan beri inanılmaz destek oluyorlar. Ben çok mutluyum bu kulüpte. Yani duygusal çok özel anlar yaşadım. Bulunduğum diğer kulüplere nazaran çok daha farklı bir yeri var buranın. Burası hem bana, hem kızıma, hem aileme inanılmaz destek olan birçok insanla, taraftarı olsun, kulübün yöneticileri olsun, çalışanları olsun, herkesin gerçekten arkamda olduğunu hissettiğim bir yer oldu. Ve her sahaya çıktığımda da kendim için oynamak yerine kulübe adamak, takıma adamak ve bu formaya adamak istiyorum.
2: Biz zaten onu net olarak görüyoruz. Az önce biraz Okan Hoca'nın çok iyi bir teknik direktör olduğundan bahsetti ama biraz daha gene açarsak, takım üzerindeki en büyük etkisi ne Okan Hoca'nın?
3: You have mentioned that Okan Hoca is a very good head coach, but could you say, if we elaborate a bit, could you say what is the greatest effect of Okan Hoca on the team?
0: I mean, a lot of quality he possesses. I mean,

0: It's not an egoistic coach. It's not actually. He actually believes in his players, which is very good, and which is actually rare, you know, for so many coaches. And the way he speaks, the way he lets some of this experienced player also take charge a bit and take responsibility, it's hard for you to see in this era. So I mean, aside from the way he wants us to play, I think Asseman is actually a great person, and I think for me, he's one of the coaches that I've met that I'm really, really, you know, satisfied with. And every time I put on the shirt, also like I play for him, and just like the rest of the boys. And for me, it's just like I said earlier again, he's actually, you know, I said it again and I will say it again, you know, he and Fatih Terim are actually the greatest, you know, coach in the one of or the greatest coach in the history of this of Turkish football. And I mean, to be honest with you, what he has also done last season in the Champions League is highly, you know, highly applaudable. So I mean, he's a good coach, a good person, and this is what is the most important thing, and I truly have great respect and admiration for.
1: Çok kaliteli özellikleri olan bir insan kendisi. Yani birincisi egoist değil. Oyuncularına inanıyor ki bu nadir bir şey artık günümüz hocaları arasında. Konuşma şekli, deneyimli oyunculara sorumluluk bırakması bu çağda kolay kolay rastladığınız bir şey değil. Ve bu ne kadar büyük bir insan olduğunu gösteren şeylerden aslında. Yani büyük bir insan olduğunu söyleyebilirim. Ben çok çok memnunum yani hocam olarak onunla birlikte çalıştığım için. Ve her forma giydiğimizde hem benim için hem takım arkadaşlarımız için yani takım için çalışmamızı ve mücadele etmemizi sağlıyor. Dediğim gibi yani Fatih Terim ve kendisi Türk futbol tarihinin en iyi hocaları, belki en iyi iki hocası. Ve bu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performans da alkışa layıktı kesinlikle. Ve çok saygı duyuyorum kendisine.
2: Tabi program biraz interaktif yapıyoruz. Utku, soru yerine biraz yorumlar geliyor. Ben onları da okuyarak kendisine iletmek istiyorum. Ufuk demiş ki, bir gün Osimhen de bu takımın Okan Buruk gibi teknik direktörü olacak. Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağız demiş. Bir başka taraftarımız da Osimhen gol, hep bunu duyalım diye bir talepte bulunmuş ya da bir istekte bulunmuş.
3: We are making a bit interactive, okay? And there are some comments, and I'm trying to read as much as I can. And Ufuk, one of the commentators, has said, one day maybe Osimhen will be the technical director, the head coach of Gala, and we're going to win the Champions League under his management. And another one says, I will never get tired of hearing Osimhen goal.
0: I mean, I don't know, because I already mapped out my life after my career. But yeah, you never know what the future holds also. I mean, on the other side. So yeah, I mean, the moment now I'm enjoying it, being at a place where I'm loved, I'm doing my job so diligently, and the fans are also, you know, very accommodating everywhere I go. So for me, I'm enjoying it, and yeah, inshallah, we keep on, you know, keep on scoring, keep on making these people happy alongside myself and my teammates, which is the most paramount, because I think the happiness of these fans, you know, is also paramount, as well as the career of the player. So yeah, as long as I'm here, I continue to give my best, and once again, thank you for your support.
1: Bilmiyorum tabii, ben hayatımı planladım aslında genel olarak. Kariyerimin sonrasında neler gelecek, ama gelecek belli olmaz tabii ki de. Ben belki de severim ve başka bir şey yapmak isterim. Şu anda günümü yaşıyorum. Sevdiğim bir yerdeyim. Taraftarım desteğini her gün arkamda hissediyorum ve onları mutlu etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Taraftarın mutluluğu bence birinci önceliğimiz olmalı her zaman ve ben de takım arkadaşlarım da bunu öncelik olarak görüyoruz zaten.
2: Bugün basın röportajlarının birinde Gabriel Sara çok iyi anlaştıklarını biliyorum. Beni çok kızdırıyor ama çok seviyorum dediği gülerek. Sara'yla ilişkileri gerçekten çok özel.
3: you have a special relationship with Gabi. In one of the interviews today, he said, I love him so much, but I am also very annoyed of him about you.
0: I mean, Gabi is a brother, you know, he's someone that the moment when I came to the club, you know, he was already here. And then we set sights on each other. It was all love. When I mean all love means like in the brotherhood. I mean he's been that jovial guy. He's been that guy that we can chat about a lot of things, a lot about family, a lot about my country, his country, and everything like that. And we talk about when the Syrian national team actually sent him an invite that I said he should try to go there and honor the invite and stuff. So it was we talk about a lot of things, and then we have, you know, great respect and admiration for each other, and we also criticize each other in a very good way, in a joking way. And I think it's beautiful to come across someone like him. He's a top lad, and also, you know, one of the most important players also in the squad. And I wish him all the very best, and I was so happy when he was called to the Brazilian national team. And I hope for him that by the special grace of God, he will go to the World Cup, because a player of his talent deserves to be at the World Cup, while Brazil is also going to the World Cup, which is very also good for his career and also for this club. Yeah. So the bottom line is a brother, and also, just like you said, I want to destroy him every time I see him, every time we speak. But above all, he's an amazing person and a top guy.
1: Gabi kardeş, yani kulübe geldiğimde o buradaydı zaten. Yanına oturdum ve tamam bir sevgi kendisi. Yani konuşuyoruz, gülüyoruz. Ailelerimizden Suriye milli takımı davet göndermişti. Mesela ben gitmelisin, kesinlikle kabul etmelisin daveti demiştim. Çok saygı duydum ve çok sevdiğim biri kendisi. Eleştiriyoruz da tabii birbirimizi ve birbirimizi yükselten şeyler bunlar. Bunu şakayla karışık yapıyoruz. Ve çok keyif alıyorum onunla birlikte oynamaktan. Takımda da en önemli oyunculardan bir tanesi, çok kritik bir yeri var. Ve Brezilya milli takımına çağrıldığı zaman da çok mutlu olmuştu. Ve umarım Dünya Kupası'nda da Brezilya'nın formasını giyecek ve kendi ülkesini temsil edecektir. Çünkü o seviyenin oyuncusu. Hem kendi kariyeri için hem Galatasaray için de çok önemli bir adım olur böyle bir şeyin olması. Ve onu çok seviyorum. Gerçekten inanılmaz bir insan kendisi.
2: Yine Burak Bey demiş ki, aslında bahsetti Galatasaray formasını giymek nasıl bir his, onu söylemişti. O da şöyle bir yorumda bulunmuş: biz her giydiğinde gurur duyuyoruz ve seni çok seviyoruz. Osi diye de bize mesajını göndermiş.
3: Mr. Burak has written a comment as well. You already said that you're proud of wearing Galatasaray jersey, but we are also proud as well every time you wear our jersey, he says.
0: It's beautiful, it's beautiful. Thank you very much, thank you.
3: Çok güzel, çok güzel, çok teşekkürler.
2: Ben konuyu da sormak istiyorum. Alçı da çıkmış. Şu an nasıl durum?
3: The cask is off. I would like to ask about your arm as well. Is it okay? They are also curious.
0: Yeah. Now it's okay. I have to use the opportunity to say a very big thank you to Dr. Yena and his to the medical staff at the hospital where I did the. Is it Acıbadem? How you pronounce it? The hospital.
3: Acıbadem.
0: Acıbadem. Yeah. Acıbadem. Big shout out to them for their constant care while I was undergoing the surgery, and also to Yenai, did an amazing job, to the physio, everyone, Samet, Seda, I love them. I think they did an amazing job for me to be back on time to try to help the team. So also this league that we won, attribute some of the success also to this guys, the physiotherapists, all of them, the doctors, because it's actually not easy, and they did an amazing job on me, and I'm really appreciate.
1: Şimdi iyi, çok teşekkürler. Yani Doktor Yener'e teşekkür etmek istiyorum. Sağlık ekibine çok teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda Acıbadem'de orada operasyon geçirmiştim. Onlara da çok teşekkür etmek istiyorum buradan. Doktor Yener olsun, fizyo, herkes gerçekten çok iyi iş çıkardılar. Çok mücadele ettiler benimle birlikte. Samet olsun. Takım için ne kadar önemli olduklarını gördük. Ve şampiyonlukta da payları var mutlaka ki. Onlar da bu şampiyonluğu getiren insanlardan oldu. Çünkü hemen takımın ihtiyacı olan anda anda geri dönmem için ellerinden geleni yaptılar.
2: Evet, buradan sağlık ekibine de çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten muazzam bir iş çıkarıyorlar. Başta Yener Hoca olmak üzere. Şunu da soracağım. Taraftar ilişkisi muhteşem. Ultra Aslan'ın kendisi için çok özel bir koreografi hazırlamıştı. Onunla ilgili ne söylemek ister?
3: Your relationship with the fans is amazing, extraordinary. And the Ultra Aslan had prepared the choreography in the stadium for you especially. Would you like to say a couple of words about that?
0: I mean, that was actually unexpected, to be honest with you. Nobody told me anything. I never heard anything or see anything online as such, you know, was going to happen. And then, you know, when I was coming out and I saw this, you know, the banner of my mom and myself when I was young, and then I had my daughter on my hand, and the me now, it's very emotional considering the fact that, you know, I didn't get time to spend with my mother before she passed on. And every time I, not just because of the choreography, and every time I see also even our pictures on my phone and everything like that, I always have this sort of tears in my eyes, which, you know, it saddens me that she struggled for everything, for myself and my siblings, and then she died and didn't enjoy what she was supposed to enjoy now. But at the same time, it's beautiful to see what Gala fans did with the memory of my mom. And yet again, I said again that they are one of the most compassionate, you know, fans around the world, or in world football in general. And I take this medium to say a very big thank you to those people, the ultra, the person that did the mural, absolutely everyone involved that making that actually possible. I mean, I truly appreciate the effort that they put in organizing something amazing, because I think what they did is unbelievable, and it's gonna stay in my heart for the rest of my life till I die. And I want to say again, and every time I have the opportunity, I will say a very big thank you to them. And as long as I remain in this club, and as long as I put on the jersey of Galatasaray, I will always fight for the badge. I will always fight for these fans, for these guys, because they truly deserve it. And I feel the same way, you know, that my teammate also will say the same, because this club is actually a club full of love, compassion, which is very good, and which is very rare for a lot of players to experience in the entirety of their, you know, of their career. And I'm privileged that among the few among them that could experience, you know, something like this coming from a place of heart. And I think, you know, I think God has blessed me with so many things, and He has blessed me also to be in a club that is as massive as Galatasaray.
2: Bir aile uzundu.
1: It was a bit long. Beklenmedikti. Kimse söylememişti bana öncesinde. İnternette falan da görmedim. Girince sahaya, orada annemi, kendi küçük halimi, ondan sonra kızımı görünce tabii çok duygulandım. Annemle çünkü vaktim olmamıştı. Çok erken vefat etti. Gözlerim doldu tabii. Benim ve kardeşlerim için çok mücadele etti zamanında. Ama daha sonra o mücadelesinin meyvelerinin keyfine varamadı, çıkaramadı. Ve Galatasaray taraftarı gerçekten bana inanılmaz bir anı verdi orada. Yani çok duygusal bir taraftar her şeyden önce. Ve bu en duygusal anınızı bu şekilde sizi motive etmek için gerçekten bir anı olarak size vermesi. Ultra Aslan'a çok çok çok teşekkür ediyorum. Sadece Ultra Aslan'a da değil, o koreografide emeği geçen, ona efor harcamış herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Benim için inanılmaz bir andı o. Ve hayat boyu da hatırlayacağım bir anı oldu. Her fırsatta da taraftarımıza teşekkür edeceğim ve kalbimden gelen teşekkürlerimi ileteceğim. Formayı da her giydiğimde bu kulüp için mücadele edeceğim, bu takım için mücadele edeceğim. Çünkü başkasını yapmam düşünülemez bile. Hak ettikleri şey bu. Sevgiyle inşa edilen bir kulüpte oynadığınızı fark ediyorsunuz burada. Az sayıda oyuncunun bunu deneyimleyebildiğini düşünüyorum ve Tanrı gerçekten beni kutsamış Galatasaray'la.
2: O zaman taraftarlarımızın birkaç yorumunu da aktarayım. Yavaş yavaş da röportajın sonuna geleceğiz. Ersin Bey demiş ki sadece bir forvet değil, rakip savunmaların korkudur rüyası. Gol atması bile yaptıklarını görüyoruz. Gol atmasa bile yaptıklarını görüyoruz. Onun gol atması önemli değil.

0: takım için oynaması ve kaptığı toplar enerji inanılmaz. Torunlarımıza bile anlatacağız demiş Ersin Bey. Bunu iletim taraftarımızın mesajı.
1: Mr. Ersin has said that you are the nightmare of the opponent center backs, the defenders, and you're not just a striker. You can score goals, or maybe you don't score goals, but you will recover the ball, and you're an amazing player by any mean.
0: Bir yorumda söyleyeceğim. Bir taraftarımız demiş ki, annem 53 yaşında, senin çok büyük hayranın, seni çok seviyoruz, o hep bizimle kal demiş.
1: Another fan says, my mother is 53 years old and she is your biggest fan and she wants you to stay with us forever and ever.
0: Bunları okumam gerekiyor çünkü bir tane daha okuyacağım. Çünkü çok özel mesajlar gerçekten. Emin Bey de demiş ki, Osimhen sen bambaşka bir karaktersin. Oyunculuğun, insani karakterin, aidet duygun. Seni çok ama çok seviyoruz. Senin canın yanınca bizimki daha çok yanıyor. Sen bize Allah'tan gelen bir lütufsun. Seni çok ama çok seviyoruz demiş.
1: You're very special and this... Comments are very special as well, so I have to talk of these. With your character as a player, with your feeling of belonging, you're definitely a God-given blessing for us, and we love you that much.
2: Thank you very much.
0: Bunları okudum. Artık sadece birer cümleyle birkaç sorum var. Çok da fazla yormak istemiyorum. Öyle sorarak başlayacağım, devam edeceğim. Son dakika penaltı olsa kullanır mı?
1: Just one phrase questions, okay? We are making you tired a bit. If it was last minute penalty, would you take it?
2: Of course, I definitely.
1: Tabii.
0: Kesinlikle. Türk yemeklerinden birini önerse bize neyi önerir?
1: Which Turkish food would you recommend us?
3: Oh, I actually don't know the name, but it's a wrap. Who's? Ege, what's the name? What's the name of that rap?
1: Dürüm.
0: Dürüm.
1: Hangi dürüm?
3: Dürüm.
0: Dürüm.
3: Yeah, yeah. This. I love the rap a lot.
0: Adana dürüm mesela.
3: To be honest with you.
1: But which one?
3: There are different types.
1: Yeah, yeah.
0: Adana dürüm, Urfa dürüm.
3: Absolutely.
1: Chicken dürüm.
3: No, beef. There's beef.
1: There is beef, but there is with you know, a bit hot, spicy, and
3: yes, or the beef one.
1: Yeah.
3: But to, apart from this, I think. This country has one of the best food in the world. Yeah, to be honest with you, yeah.
1: Dünya üzerinde
0: kebaba çıkıyor aslında. Evet.
1: Kırmızı
0: evet.
1: Et ve dünyanın en iyi mutfaklarından bir tanesine sahip bu ülke.
0: Doğru. Yeah. Aynen. Galatasaray taraftarını tek bir cümleyle anlatırsa,
1: if you could explain the whole of Galatasaray fans with one sentence, what would it be?
3: Sensational.
1: Sensasyonel.
3: Should I continue? Exceptional.
1: Devam edeyim mi?
3: loving.
1: Sevecen.
3: Compassionate. And hardcore.
1: Hardcore.
3: You know hardcore.
1: Nasıl
3: like, hardcore.
0: Yani aslında genç bir oyuncu ama hala bizim için. Böyle you're 18 yaşında ya da daha küçük bir futbolcuya tavsiye verse ne söylerdi? Tek bir tavsiye.
1: If you could give a recommendation for a player of 18 years old, what would it be?
3: My advice to an 18 years old. I mean,
1: football player.
3: A football player. Yeah. Trust in God. Have confidence. Believe in your ability. And it's crazy to say, but many people don't want to hear it. But you're gonna fail at one point in your career. It happens to me 2 times. And then when this happens, you know, say your prayer, whichever religion you are, Muslim, Christian, say your prayer, go out there, continue to work hard, believe in yourself again, restart again. And I think because these are the principles that actually work for me. And then again, never give up. Never give up because the victory is also at the end. So for me, these are my principles that actually work for me. And yeah, I hope any 18 years old or younger or older is listening to me or is seeing me here. I think these are the principles that work for me. And inshallah, this is going to work for you if you put it in practice also.
1: Tanrı'ya güven, yeteneklerine güven ve kendine güven derdim. Çünkü başarısız olacaksın. Çoğu insan bunu duymak istemez ama başarısız olacaksın. Bu benim başıma iki kere geldi. Bundan kaçınamıyorsun. Fakat başarısız olduktan sonra çalışmaya devam etmek lazım. Tekrardan kalkıp hangi dini inanca sahip olursunuz, onu Müslüman olabilirsiniz, Hristiyan olabilirsiniz. Duanızı edin, çalışmaya devam edin ve bu prensiplere bağlı kalarak hareket edin. Çalıştığınız zaman eninde sonunda pes etmezseniz eğer, ki ben pes etmem, eninde sonunda kazanacaksınız. Bu 18 yaşında biri için olabilir, daha genç veya daha yaşlı biri için de olabilir. Ya benim izlediğim yol bu oldu ve benim işime yarayan da bu oldu.
0: Peki stadımız Rams Park.
1: Our stadium, Rams Park. What would one you say?
0: Okay, two, three.
3: Hell. Jannah. I mean, for the, you know, I wouldn't want to play against, you know, against Galatasaray in Rams Park. Because even as a player, you know, the unstoppable noise and an atmosphere is unbelievable, you know. I get to see most of the time on social media with, like, big accounts also, like, from the US, you know, talking about the stadium. And most of the time when I haven't came here, I think you guys played one in the Champions League, and then there is this banner that say welcome to hell. So I was watching from, like, on my TV, and I'm like, what is it going to be like if someone is, like, inside the stadium and witnessing something like that? And then when I came here and see that truly, when they put out there, like, welcome to hell, it's actually hell. But I mean, for the opponent, it's a hell. But for us, it's like it's a heaven, you know, because it's beautiful when you hear the sound of these fans 90 minutes on their feet, cheering us up. It's beautiful. And I think, you know, I think Rams Park is one of the most iconic. When I mean iconic, I'm actually not trying to mince my words. And I mean one of the most iconic stadiums in world football. And I think in terms of atmosphere, to be honest with you, there is no stadium that comes close to this.
1: Galatasaray'a karşı Rams Park'ta bir oyuncu olarak oynamak nasıl olur diye düşündüğümü hatırlıyorum. Ben atmosferin inanılmaz olduğunu televizyonda izlemiştim çünkü gelmeden önce. Ve çok büyük bir hesapta vardı Instagram'da. Orada da görmüştüm. Orada Welcome to Hell yazıyor şeyde, pankartta. Ve ben oraya gitsem acaba nasıl hissederdim diye düşünmüştüm. Ve ilk geldiğimde gerçekten de cehennem gibi olduğunu gördüm. Tabi bu rakip için cehennem ama bizim içinse cennet gibi oluyor. 90 dakika ayakta, taraftar sizi destekliyor. Bence gerçekten, hani bunu küçük bir kelime olarak düşünmeyin, ikonik statlardan bir tanesi. Yani atmosfer olarak dünya üzerindeki en ikonik statlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Yakından bile geçmiyor diğer herhangi bir atmosfer.
0: Şampiyonluk kutlamasında mikrofonumuzu aldı ve adanmış hayatları söyledi. Onu denedi. Peki en sevdiği tezahüratı sorsam?
1: You know, we have the chance and you try to sing the... You took the microphone from them and you try to sing Adanmış Hayatlar.
3: It's called the Adanmış Hayatlar. The one we sang in the dressing room of your opponent?
1: Yes.
3: Ah, yeah, that song is so nice. I like it. I like it a lot. And it brings... When one player start the song, in like 2 seconds, it's like very contagious, you know, these things. Everyone start to sing it. I mean, Gala has so many songs, but this one is actually my favorite. And someone like Mario, Lemina, also. I mean, I like this song. It's amazing.
1: Evet, bir şey de orada denemiştim ve biri, aslında biz soyunma odasında, rakip soyunma odasında da bunu çalmıştık. Biri onu söylemeye başlayınca bulaşıcı, ikinci kişi de söylemeye başlıyor. Benim favorim şahsen o, aynı zamanda Mario Lemina'nın da favorisi o.
0: O zaman bir iki tane kaldı. Bu sene FIFA Ranking'deki puanını sorayım. Kaç bekliyor şeyini, ratingini? 87'di galiba bu sene. Seneye ne bekliyor daha yüksek?
1: Yeah, which FIFA rating do you expect for the coming year? It was 87, I think.
3: I think now should be like 90. Yeah, 90.
1: 90 olmalı değil mi? 90.
3: I don't know yet.
0: Daha da yüksek hatta.
1: Even higher.
3: One person will never agree with me, Gabi. He will not agree with me. Sarah will not agree with me, but yeah. I mean, 90, yeah.
1: Gabi Sara kabul etmez bunu muhtemelen. Benle aynı fikirde olmaz ama yani umarım 90 olacak.
0: Peki bize söyleyebileceği Türkçe kelime var mı?
1: Any Turkish words that you can say to us?
3: Teşekkürler.
0: only.
3: Merhaba. The ones that I know is bad words. I don't want to say it.
0: Kötü kelimeleri söylemek istemiyorum. Yok zaten günü geçirmek için yeterli. Merhaba.
3: Günaydın.
1: These are enough for daily, you know.
3: Yeah, this is enough for the daily life.
1: Yeah. Günlük hayatta yeterli.
0: Evet, aynen. Peki, çok teşekkür ediyorum. Osimhen'e, Victor'a. Tabii, Kurumsal İletişim Direktörümüz Murat Bereket'e teşekkür ediyorum. Onun başkanlığında Kemerburgaz'da Egehan Şengül şu anda arkamda gözükmüyor ama o bize çok büyük destek verdi. Coşkun Gülbağar, medya ekibi, Utku Yurt Bey, sana çok teşekkür ediyorum gerçekten bize verdiğin destek için. Son olarak kamera orada bir şey söylemek isterse.
3: Hey, you have to give a prop to Utku also. It's not easy.
1: Thank you. Son. Seni söylediğimi tekrar etti aslında.
0: Evet.
1: Is there anything that you want to say to the fans? The last thing?
3: Thank you so much, Galafan. Through this season, you've been with us through it all. The good, the bad time. We had a great time in the Champions League. And above all, we became champion again. For you guys, for me, twice in a row. For you guys, four times in a row, 26 in total. I think next season, of course, inshallah, we will give everything. With you guys behind us, we know that we can go further and also even in Champions League. And thank you for your support. We appreciate. See you on Friday. Let's celebrate our trophy and enjoy it. Thank you.
1: Çok teşekkürler Galatasaray taraftarı. Bütün sene iyi günde, kötü günde hep yanımızdaydınız. Ve Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde burada şampiyon da olduk. 4'te 4'ü kazandık sizlerle birlikte. Önümüzdeki sezonda inşallah sizinle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde daha da ileri gideceğiz. Çok teşekkürler ve Cuma günü görüşürüz. Hadi beraber kutlayalım şampiyonluğu.
0: Biz hazırız. Teşekkür ediyorum.
3: Thank you.
0: Sevgili seyirciler, Victor Osimhen'le birlikteydik. Hırsı, gücü, enerjisi. İşte enerjisi o kadar yüksek ki.
1: Son maç enerjisi.
0: Biz kapatırken o yayından çıkıyor sevgili seyirciler. Müthiş hırsıyla, gücüyle, kuvvetiyle Galatasaray'ımızın en önemli golcüsüydü bizim. Ona teşekkür ediyoruz. Utku, sana bir kez daha teşekkür ediyorum verdiğin destek için. Güzel bir röportajdı. Umut ediyorum sizler de keyif almışsınızdır. Yeni röportajlarda görüşeceğiz efendim.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Dünya Kupası hikayeleri. Pasadena'nın kavurucu sıcağı sadece Rose Bowl stadını değil, futbolun kalbini de yakıyordu o gün. Tarih 17 Temmuz 1994'ü gösterirken Kaliforniya semalarında güneş sanki bir infazı, bir devrin son saniyelerini izlemek için durmuştu. Sahadaki yorgunluk formaların üzerindeki ter değil, koca bir ulusun 100 yıllık hayallerinin ağırlığıydı. İtalya ve Brezilya, 120 dakikalık o nefes kesen kör dövüşü gelip en insafsız noktaya, o beyaz çizgiye dayanmıştı. Tribünlerdeki 94 bin kişinin uğultusu o an dünyanın en gürültülü sessizliğine dönüştü. Çünkü topun başında futbolun ilahi at kuyruğu vardı. Roberto Baggio. O sadece bir futbolcu değildi o yaz. Sakat dizlerine, bitkin bedenine rağmen İtalya'yı adeta sırtında taşıyan, her zorlukta bir mucize yaratan isimdi. Nijerya maçında ölümü gören İtalya'yı o uyandırmış, İspanya'yı o devirmiş, Bulgaristan karşısında finale giden yolu o açmıştı. Şimdi son bir adım kalmıştı. Bir vuruş, bir kupa ve sonsuz bir zafer. Roberto topu o soğuk beyaz noktaya yerleştirirken aslında sadece bir deri parçasını değil, Roma'nın dar sokaklarından, Floransa'nın meydanlarına kadar her bir İtalyanın umudunu oraya bırakıyordu. Adımları her zamankinden daha ağır, bakışları ise bir o kadar derindi. Karşısında kalede bir dev gibi duran Claudio Taffarel vardı. Taffarel'in gözlerinde kararlılık, Baggio'nun gözlerinde ise o her zamanki mistik hüzün. Radyoların başında milyonlar nefesini tuttu. Akdeniz'in dalgaları o an durdu sanki. Baggio gerildi, birkaç adım attı. O an zamanın yavaşladığını hissedebilirdiniz. Saçındaki o meşhur örgü rüzgarda bir veda buğsesi gibi savruldu. Ve o efsanevi sağ ayak topa dokundu. Ama o meşhur vuruş bu kez filelerle buluşmak için değil, gökyüzünün sonsuzluğuna karışmak için yapılmıştı. O an futbol tarihinin en ağır saniyesi yaşandı. Top kale direğinin üzerinden o sıcak Kaliforniya gökyüzüne doğru yükselirken bir hayalin parçalanış sesini duyabilirdiniz. Baggio topun gidişini izlemedi bile. Başını hemen öne eğdi. Kollarını beline koydu ve öylece kala kaldı. Çevresinde sarı formalı Brezilyalılar bir bayram yerine çeviriyordu sahayı ama Baggio o 94 bin kişinin ortasında evrendeki en ıssız adada kalmış gibiydi. Kimse kaçan bir penaltıya bu kadar üzülmemişti tarih boyunca. Çünkü herkes biliyordu ki o top kaleye girseydi adalet yerini bulacaktı. Ama hayat bazen en büyük kahramanlarına en acı finalleri yazar. Baggio o gün orada dakikalarca kıpırdamadan durdu. O meşhur at kuyruğu bir bayrak gibi değil, bir yaz sembolü gibi sarkıyordu ensesinde. Derler ki o gün Brezilya kupayı kazandı ama dünya o masum İtalyan'a ağladı. Ve yine derler ki Sokrates zehirlenerek, Nietzsche halüsinasyonlar görerek, Baggio ise ayakta.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor

0: Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinden bir kez daha mutlu akşamlar. Bugün özel röportajlara sizleri doyduracağız sevgili seyirciler. Victor Osimhen'den sonra şimdi de Mauro Icardi ile birlikteyiz. 4 yıl üst üste şampiyonluğun mimarlarından biri ve bizim özel yayınımızda bizlerle birlikte Mauro. Ben hoş geldin diyorum yine yayınımıza her zaman olduğu gibi.
1: Bienvenidos como siempre.
2: Teşekkürler.
0: O zaman şampiyonlukla başlayacağım. Galatasaray'ımız 4 yıl üst üste şampiyonlukla daha önceki Fatih Terim'in rekorunu kırdı Okan Hoca ve 26. şampiyonluğa ulaştık. Öncelikle kendisi de 4. üst üste şampiyonluğa ulaştı. Ne hissediyor bu şampiyonluk?
1: Yo quiero empezar por ganar el título 4 años enseguida. Hemos igualado al récord de Fatih Terim y es nuestro campeón Copa 26 en la Liga. ¿Cómo te sientes sobre este logro que habéis logrado?
2: Bueno, primero, muy felices. Desde que llegué a Turquía, como siempre dije, hace 4 años que estoy aquí. Llegué en un momento difícil del club. Era consciente de eso. Era consciente de que los años anteriores las cosas no habían ido tan bien. Y vine con una promesa de ayudar al club, de ayudar a cada una de las personas que confiaron en mí, en traerme acá. Obviamente que la pieza más importante fue Erden Timur. Confió en mí, me dio todas las garantías para poder estar acá, poder ser feliz acá. Y bueno, hoy después de 4 años que somos campeones consecutivamente, igualamos un récord creo que histórico, no es tan fácil conseguir 4 campeonatos seguidos y ya lo habían conseguido, el club lo había conseguido con Fatih Terim hace muchos años y ahora es un honor para mí y para los chicos que iniciamos este camino hace 4 años, poder conseguir e igualar este récord es algo que da mucho, mucho orgullo y es un honor para todos nosotros.
1: Birincisi çok mutluyum tabii. Türkiye'ye geldiğimden beri hep söylüyorum, 4 yıl önce zor bir anda gelmiştim ve önceki yıllarda çok iyi işler gitmiyordu, çok istediğimiz kadar başarılı olamıyorduk ve bunu görüp bunu bilerek bana güvenen insanların sözleriyle geldim buraya ve onlara bir söz verdim. Bunlardan önemlisi de Erden Timur'du. Beni mutlu etmek için, beni burada rahat ettirmek için eline gelen her şeyi yaptılar ve 4 yılda tarih yazdık gerçekten. Kolay bir şey değil. Fatih Terim'in yıllar önce kırdığı rekoru egale ettik ve ben de takımda gerçekten çok büyük gurur duyuyoruz bu konuda ve çok onur duyuyoruz.
0: Peki şöyle sorayım, şampiyonluk düdüğü, yani maç bittiği an o düdük çaldığında ne aklından ne geçti ilk olarak?
1: Este último pito de cuando hemos ganado el título, ¿qué has pensado en ese momento? ¿Lo que has pensado primero?
2: Bueno, la verdad que fue como un alivio, creo que fue como un alivio a este año que la verdad no fue tan, tan fácil como esperábamos. Obviamente que somos campeones de Turquía, de la Liga, es un proceso y un camino muy largo. Ser campeón, jugar 34 partidos de una temporada de Liga, pero un equipo como el nuestro tiene que estar acostumbrado a ser ambicioso. Tenemos muchos jugadores que son de altísimo nivel. Tenemos una plantilla enorme con jugadores de mucha calidad. Y creo que haber quedado fuera de la Copa también fue como algo triste, algo que nos bajoneó un poco. Entonces, cuando fue este último pitido, además en el partido no se pusieron las cosas fáciles, fue un partido que se puso cuesta arriba porque nos empataron, estábamos 2-2, faltando pocos minutos y bueno, ya con el gol de Víctor, faltando 3 minutos fue como un respiro y cuando ya con el último gol de Kang y el pitido final fue como el alivio, creo, de todos los jugadores, de toda la gente en el estadio, que también se escuchaban los cómo murmuraban. Y creo que eso fue, esa es la palabra, decir somos campeones otra vez. Ese alivio de decir somos campeones.
1: Doğrusu rahatladım, bir oh be dedik diyebilirim. Çünkü bu sezon gerçekten beklediğimiz kadar kolay değildi. Biz Türkiye şampiyonu olarak bu sezona başladık ama çok uzun bir yol bu. 34 tane maç var ligde ve bizim gibi takımlar hızlı olmak zorundalar. Çünkü çok üst seviye oyunculardan oluşuyorlar. Baktığınız zaman kupadan elenmek de çok üzücüydü. Ve dediğiniz o son düdüğe kadarki maçta da baktığınızda 2-2 beraberlik var. Viktor'un golüyle bir nefes alıyoruz. Ondan sonra Kaan'ın golü ve son düdük. Ya tüm taraftarlar ve oyuncular gerçekten tekrardan şampiyon olduk diye bir oh dediler diye düşünüyorum.
0: O zaman o ana gelelim. Mauro orada iki oyuncuyu çalımlayıp kaleye doğru yöneldi. Kaan'a golü attırdığında sahanın kenarında bambaşka bir coşku vardı. Özellikle Viktor ve diğer oyuncular golü hissetmişlerdi aslında belki de. Ve az önce röportajda Viktor da söyledi. Yani inanılmaz güzel cümleler kurdu o anda Icardi için. Golü kendisinin atacağını düşündüm bir an dedi. Kaan'ı görmemiştim dedi ama muazzam bir coşku vardı sağ kenarında. Ne söylemek ister?
1: Volvemos a ese momento entonces que regateaste y superaste a dos jugadores y has hecho el pase a Kaan y al lado del campo Víctor y los demás estaban celebrando y dicen que estaban sintiendo que iba a ser gol. Y Víctor, justo ahora en la entrevista ha dicho que había pensado que tú lo meterías. Pero has hecho ese pase y hemos marcado el gol y hemos ganado el título.
2: Bueno, sí.
1: También ha dicho unas frases muy lindas sobre tú.
2: Sí. Ah, bueno, después las voy a escuchar entonces. Pero sí, creo que fue un momento, yo había entrado hace poco, estaba fresco también, ya era... Eran los últimos momentos del partido y había que aguantar el balón en la mitad de campo del otro equipo para terminar el partido ya con el 3-2. Y bueno, creo que fue una jugada un poco a campo abierto, fue una pelota larga que intento bajar, le queda a Noah, me mete un pase largo y bueno, ahí lo primero que pensé fue vamos a atacar, vamos a intentar hacer otro gol. Como dije siempre, soy una persona que es muy, muy competitiva, quiero siempre marcar goles. Y sí, creo que si no hubiera estado Kang ahí en ese momento, hubiera seguido. Pero levanté la cabeza, vi Kang que estaba entrando solo. Y creo que también es un premio a Kang, darle este pase, que pueda hacer un gol. Ya cuando lo vi solo, sabía que iba a ser un gol fácil de hacer. Y creo que es un jugador también que se merece poder disfrutar ese momento, porque es un jugador profesional, un jugador que siempre estuvo, nunca jugó muchos partidos seguidos, pero cuando se lo necesitó siempre estuvo presente, así que cuando lo vi ahí solo, lo primero que pensé fue en pasarle el balón. Creo que si hubiera estado otro jugador, a lo mejor no sé si la hubiera pasado, porque yo quería terminar el partido también marcando un gol. Pero bueno, al final lo más importante es que el equipo ganó, pudimos festejar en nuestro campo y eso es al final una alegría enorme para nosotros, para los jugadores, para el staff, para el club y para todos los hinchas que estaban presentes. Tanto en el campo como en sus casas, en una televisión o en donde pudieron verlo.
1: Ben çok yeni girmiştim zaten o andan önce ve henüz enerjim vardı bol bol. Ve yakıp yarı sahada orada pozisyon almıştım. Orada oyuncuların arasından geçmem gerekiyor. Ama Noah'ın uzun pasını aldım. Ve hücum etmemiz lazım, gol atmamız lazım. Yani içimden geçen şeyler bunlardı. Ben çok mücadeleci biriyim zaten, hep söylüyorum ve her zaman da gol atmak istiyorum, kendim atmak istiyorum. Ama Kaan'ı gördüm orada ve Kaan olduğu için orada o pası attım. Çünkü onun da gol atmasını istedim. Çünkü çok özel bir insan kendisi de. Çok hak ediyordu o golü. Çok profesyonel, sürekli takımının yanında. Yani üst üste çok maça çıkmadı bizimle birlikte ama ne zaman ihtiyacı olsa takımın hep hazırdı. Ve onu görünce özellikle onun için vermek istedim pası. Ben de normalde gol atmak istiyorum. Belki başka bir oyuncu olsaydı kendim atmak için oynardım. Ama en önemlisi tabii takımın kazanması. Evde taraftarımızın önünde. Yani hem bizim için, oyuncular için, taraftar için, kulüp için, çalışanlar için çok kıymetliydi o galibiyet. Ve hem statta olsun hem televizyonların başında olsun bütün taraftarlarımızı bu şekilde mutlu ettik.
0: Yine interaktif bir yayın. Taraftarlarımızdan güzel mesajlar geliyor. Ben birkaçını okumak istiyorum Mauro'ya. Bakalım nasıl tepki verecek. Şöyle demiş Şirin Çakır. 50 bin erkeğe belki daha fazlasını aynı anda aşkın olayım dedirtmek nasıl bir duygu diye sormuş. Ne dersin?
1: Estamos haciendo un poco interactivo y vamos a leer algunos mensajes que nuestra hinchada está enviando ahora mismo.
2: Okay.
1: Y Shirin ha escrito, ¿cómo te sientes sabiendo que 50,000 hombres te están cantando aşkın olayım, quieren ser tu amor?
2: Bueno, la verdad que es algo increíble, ¿no? Creo que después del partido pasó esto, fue un momento muy emocionante, un momento en el cual se pasan 4 años de momentos, de goles, de situaciones que hemos vivido juntos, 4 campeonatos, alguna otra copa de más también, pero se pasan estos 4 años que fueron increíbles. Creo que no puedo explicar con palabras lo que siento cuando escucho a la gente cantando mi canción. Me pasa en la calle, me pasa en el campo de entrenamiento, me pasa en el estadio, que es una es increíble escuchar 50,000 personas cantando una canción y vivirlo en ese momento. La verdad que no lo puedo explicar con palabras, pero como dije siempre, es un honor, todo el amor que me dan día tras día, que me dieron durante todos estos 4 años. Y la verdad que lo único que podía hacer y que podía entregar de mí para devolver un poco de todo este amor es lo que hice en el campo, más allá de que tuve una lesión grave, que estuve fuera mucho tiempo, ayudar al equipo, volver a estar en la cima de Europa, volver a estar en la cima de Turquía, con mis goles ayudar a ganar partidos, ayudar al equipo a estar en esas posiciones, crear un equipo competitivo, que todos los jugadores hoy en día tengan Galatasaray en la mente o visto, eso es gracias a todo lo que venimos haciendo estos años y la verdad que para mí es un honor, es un placer poder disfrutar esto y lo disfruto cada momento, cada día con mi familia, con mis amigos, con la gente que tengo cerca, es algo que es inexplicable con palabras, pero de alguna manera dentro del campo pude devolver todo este amor.
1: İnanılmaz bir şey tabii ki de, yani o maç sonundaki o duygu yüklü şarkının söylenmesi, 4 senelik bir geçmiş, beraber yaşananlar, 4 tane şampiyonluk. İnanılmaz bir şey tabii ki, kelimeler yetmiyor. Yani benim şarkımı antrenmanda olsun, statta olsun, sokakta yanımdan geçerken bir sürü insan söylüyor. Orada da statta da 50 bin kişinin tek bir ağız olması ve hep birlikte söylemeleri. Yani gerçekten açıklanması imkansız. Ama onlara bu gösterdikleri sevgiye de her gün olabildiğince yapabileceğim tek şey olan sahada karşılık vermeye çalıştım. Tabii zorlu bir sakatlık dönemim vardı. Orada çok fazla karşılığını gösterememiş olabilirim. Ama Avrupa'nın da Türkiye'nin de zirvesine geldik. gol katkılarımla olsun, takımıma mücadeleci olması için elimden geleni yapmak gerçekten beni çok onur ediyor. Bugün bütün oyuncular biliyor ki Galatasaray çok büyük bir takım. Yani bizim oyuncularımız dışındaki bütün oyuncular da Galatasaray'ın ismini biliyor, tanıyor ve her an, her gün burada çok keyif alıyorum. Hem ailem hem benim için gerçekten çok kıymetli bir yer burası. Ve takımımı da sahada elimden geleni yapmaya devam edeceğim son ana kadar.
0: Yine buna benzer bir soru değil ama sadece bir yorumda bulunmuş taraftarımız. O da demiş ki, aşka inanmayan ben bile aşkın olayım dedirttin ya, sana helal olsun demiş.
1: Otro comentario dice que yo no creo en amor, pero yo hasta yo estoy diciendo quiero ser tu amor.
3: Bueno, esto lo que acabo de decir más o menos es algo inexplicable, es algo increíble. Repito, mi familia, mis amigos, la gente cercana no lo pueden creer. El amor de tanta gente en Turquía y creo que no hay una explicación. Creo que desde el momento que llegué esto fue así, fue recíproco. Yo intenté también siempre mostrarme cerca de la gente, mostrarme cerca de tantos niños, como dicen también que hay el dicho de que toda una generación hoy en día es de Galatasaray por mí. Eso la verdad que es un orgullo, es algo que no tengo palabras para describir, no tengo palabras para expresar lo que siento, pero creo que la gente lo puede entender y ponerse un segundo en mi lugar, ¿no? Y pensar qué se siente cuando ves toda una generación de niños en los colegios, en un campo de fútbol, en la calle, en cualquier situación de la vida cotidiana, cantando mi canción y queriendo ser Icardi, ¿no? Eso es algo que creo que es lo más importante, más allá del fútbol, creo que es lo más importante que me voy a llevar de Turquía y que voy a guardar en mi corazón como un gran recuerdo y un gran tesoro, porque creo que ver tantos niños crecer hoy en día queriendo ser Icardi y teniendo un sueño de llegar a ser Icardi es algo increíble y la verdad que no tengo cómo devolver tanto amor en ese sentido.
1: Bu gerçekten açıklanamaz, inanılmaz olan şey. Arkadaşlarımla, ailemle burada geldikleri zaman inanamıyorlar. Bu kadar sevgi gösterisi Türkiye'de. Tabii karşılıklı bir sevgi de var. Ben de çocuklarla birlikte gerçekten onlara sevgimi göstermeye çalışıyorum. Taraftarımıza sevgimi göstermeye çalışıyorum. Ve benimle ilgili şunu söylediklerinde, bir nesli Galatasaraylı yaptı dediklerinde gerçekten gurur duyuyorum. Yani anlatılamaz yani bunun yerini tutabilecek bir şey olamaz. Okullarda, sokaklarda, sahalarda benim şarkımı söylemeleri, Icardi olmak istemeleri, yani futbolun ötesinde bir şey. Yani Türkiye'den gittiğim zaman muhtemelen kalbimde taşıyacağım en büyük hazine de bu olacaktır diye düşünüyorum. Ve bu kadar sevgiye nasıl karşılık verilebilir ki?
0: Yani ben çok şu an duygusallaştım resmen, gerçekten inanılmaz. Atılan bir mesajı da görünce daha da aslında insan mutlu oluyor. Onu da paylaşmak isteyeceğim lütfen. Hüseyin Bey demiş ki, az önce bahsettik, bir nesli Galatasaraylı yaptım Mauro. 6 yaşındaki oğlum Ertuğrul babası olarak benim doğum günümü bilmediği halde Mauro'nun doğum gününü biliyor diyor. Seni çok seviyoruz Mauro'da da diye de ekliyor.
1: Nos estamos poniendo un poco emocional, ¿vale? Pero vamos a leer otro mensaje de Hussein, que dice que su hijo de 6 años no sabe la fecha de nacimiento suyo, pero sabe el tuyo.
3: Bueno, es que sí, es algo increíble. Yo creo que también el día del partido, después del partido, el día siguiente del partido, yo también en mis redes sociales un poco mostré un par de videos de la gente, de muchos niños llorando, de muchos niños mirándome en la televisión, de gente mayor también, gente que se emociona al ver un gol, o gente que se emociona por una noticia. O, la verdad que, repito, no tengo palabras para describir eso. Intento ser cercano a la gente, intento poder, a través de mis redes sociales también, demostrarle amor, demostrarle un cariño, que yo sé que es algo simple, el poner un video o repostear una foto o poner algo en las redes sociales, pero para esas personas es algo especial. Yo tengo mi pareja Eugenia, que cada vez que ve un video de alguien llorando, de un niño llorando, o que abraza la televisión, o de una persona mayor que abraza la televisión y me da besos en una televisión, ella se pone a llorar. Es algo muy emocionante, la verdad. Y me dice, no puedo creer el fanatismo de esta gente, que todos los días se tiene que levantar para ir a trabajar, que los niños se tienen que levantar para ir al colegio. Y como dije antes, todos esos niños, su sueño es poder llegar a ser Icardi, jugar en Galatasaray, que es su club, del cual son fanáticos, y poder llegar a marcar goles y escuchar a Skino Layim, y se ponen con las manos en las orejas. Y la verdad que eso es algo increíble. Ahora ya terminamos el campeonato, terminó el año, y se puede expresar un poco más todo este amor, que también en los momentos difíciles o en los momentos, recuerdo también cuando me lesioné la rodilla, la gente llorando por algo que es normal en el fútbol, algo que pasa, es algo que le puede pasar a cualquier persona que trabaja, tener un accidente. Bueno, mi accidente fue romperme los ligamentos, y durante semanas vi gente llorando y gente muy triste por eso. Y no son nada, no son familiares, no son personas cercanas, pero entregan todo su amor hacia mí. Y eso, la verdad que es algo inexplicable, lo vuelvo a decir. Algo que no tengo palabras para describirlo, pero que lo recibo con todo el amor del mundo, y es un orgullo poder representar a Turquía, a Galatasaray y a tanta gente después de estos 4 años que hemos vivido juntos.
1: İnanılmaz tabii. Yani maç önü, maç günü, maçtan sonra videolarda bakıyorum, yani ağlayan insanlar, büyüklerde de var bu. Yani gol atıyorum ve o kadar duygulanıyorlar ki kelimelerle açıklanamıyor. Yani yakın olmak istiyorum onlara da, yaklaşmak istiyorum. O sevgilerine karşılık vermek istiyorum. Yani sosyal medyadan onlara bunu göstermeye çalışıyorum elimden geldiğince. Ya benim açımdan aslında kolay bir şey orada sosyal medyadan bir şey yapmak, ama onlar için o kadar özel, o kadar önemli ki. Ve ben de bu şekilde elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Eugenia da mesela bazen görüyor birilerinin ağladığını. Ondan sonra o da çok duygulanıyor. O da ağlamaya başlıyor bu sefer. Taraftarlığın ne kadar inanılmaz olduğunu gördü burada. Okula giderken, sokaklarda hepsinin hayali Icardi olmak. Hepsinin hayali Galatasaray oyuncusu olmak. Ve ellerini kulaklarına götürerek gol sevinci yapmak. İnanılmaz bir şey bu. Sene bitiyor tabii, şimdi daha rahat gösterebiliyoruz karşılıklı sevgimizi, daha rahat konuşabiliyoruz. Ama zor zamanlarda da oldu. Mesela sakatlığımda, dizimden sakatlık geçirdim. Yani futbolda olan şeyler bunlar. Çapraz bağımdan sakatlık geçirdim. Ve insanlar ağladı. Ailem değiller, yakınım değiller, ama benim kadar üzülüyorlar. Ve kelimeler yetmez gerçekten yani.

0: Bunu kendimize bir meydan okuma olarak gördük ve uğraştık. Tek başımıza tabii ki de yapamayacağımızı bilmemiz gerekiyor. Hep her şeyin takım olarak yapılması gerektiğini fark etmemiz gerekiyor. Sadece evde değil, bu 4 sene içerisinde deplasmanda da bu rekorları kırdık. Burada tüm takımın, bütün oyuncularının takım için mücadele etmesi tabii anahtardı. Bu kadar geniş bir kadroya sahip olmak, bu kadar iyi oyunculara sahip olmak tabii ki de teknik ekip için de zor bir şey. Yani ilk 11'i de çıkarma açısından, hangi oyuncuya dakika vereceği konusunda da. Oyuncuların tek başına kazanamayacağını kabul edip de teknik ekibe kararlarına saygı duyması da önemliydi. 4 senede üst üste birçok rekoru hep beraber getirdik aslında. Önümüzdeki yıllarda da şimdi bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Bu galip mentalitesini devam ettirmemiz gerekiyor. Tekrardan şampiyon olmamız gerekiyor her sene. Şampiyonlar Ligi'nde de aslında final oynamayı hedeflememiz, hatta kupayı da almayı hedeflememiz gerekiyor. Adım adım azar azar oraya gitmemiz gerekiyor. Türkiye'ye ve Galatasaray'a gelmek artık yurt dışındaki birçok oyuncu için çok daha cazip bir hal aldı. Bunu devam ettirmemiz, bunun için de şampiyon olmaya devam etmemiz gerekiyor.
1: Çok fazla yormayacağım. Biraz o zaman kısa kısa biraz cevaplara geçelim. Mauro'yu da yormadan. Bu sezonun dönüm noktası hangi maçtı diye sorsam.
0: No vamos a cansarte mucho, que okay. Vamos a hacer algunas preguntas que puedes contestar muy corta, ¿vale?
2: Okay.
0: ¿Cuál era el punto clave para ganar el título este año, en tu opinión?
2: Bueno, yo creo que hubo muchos altibajos este año, pero creo que después del partido contra el Fener en casa, que ganamos 3-0 contra el Fenerbahce, un clásico. Y ya faltando tan pocos partidos, creo que ya nos relajamos un poco. Después fuimos a jugar a Samsung, teníamos que ganar para ser campeones y se vio, se demostró dentro del campo que el equipo estaba relajado. Pero creo que el punto ese de decir somos campeones fue en el partido contra el Fenerbahce.
0: Çok iniş çakışlı bir sezondu aslında, ama Fenerbahçe'yi evde 3-0 yendiğimiz zaman ve derbide, bu çok az da kalmıştı tabii sezonun sonuna, biraz rahatladık orada. Samsun'da da gördük zaten, ondan sonra takım bir rehavet içerisindeydi, ama Fenerbahçe maçıydı diyebilirim artık, yani şampiyon olduk dediğimiz maç.
1: Sadece bu sezon özelinde değil, ama 4 sezonda unutamadığı goller.
0: Nosotros para esta temporada, pero en 4 años, los goles o el gol que no puedes olvidar.
1: Çok vardır.
2: Bueno.
0: bueno,
2: para un delantero, yo siempre lo dije, desde que soy muy chico, muy joven, para un delantero todos los goles son importantes. Pero obviamente que cómo se viven los clásicos, cómo se viven los derbis acá en Turquía, creo que los goles en los clásicos, creo que en todos, fueron increíbles. Obviamente yo sé que para la gente el mejor gol fue contra el Fenerbahce cuando entré en los últimos 15 minutos que mostré mi camiseta, creo que ese fue el... Pero hay muchos importantes. El penalti de Panenka contra el Bayern Múnich en casa. Los goles al Besiktas en el primer año que ganamos 2-1. El gol, creo que uno de los mejores goles que he metido aquí fue el gol a Trabzonspor de cabeza con centro de Kang. Hay muchos goles. Ahí me están diciendo el gol en Manchester también. Creo que el gol de Manchester es un gol que nadie se esperaba después de errar un penal. A los 2 minutos poder hacer un gol con un Panenka, una picada. Creo que ese fue ganar en Manchester, en ese estadio, con la historia que tiene. La verdad que hay muchos goles importantes. Pero no tengo uno en especial.
1: Anladığım kadarıyla çok gol var, evet.
0: Evet, çok hay muchos goles, entiendo. Forvetler için, santraforlar için, yani ben küçüklükten beri hep bunu öyle düşünüyordum. Her gol aslında önemlidir. Tabii ki derbiler burada, bu ülkede bir farklı yaşanıyor ve derbi gollerinin hepsini öncelikle diyebilirim. Taraftar için hangisi olduğunu biliyorum. Fenerbahçe'ye son 15 dakikada girip de attıktan sonra golü, o formamı göstermiştim. O çok güzeldi. Ondan sonra Panenka golü vardı. Bayern'e karşı attım. O çok güzeldi. Onun dışında Beşiktaş'ı 2-1 yendiğimizdeki goller öyle kıymetliydi. Trabzonspor'a kafa golüm Kaan'ın ortasına. O çok güzel bir goldü. Ya çok gol var gerçekten. Manchester United golü, penaltı kaçırdıktan sonra 2 dakika içinde gol atmak. Yani bunu kimse beklemiyordu diye tahmin ediyorum. Tarihi bir statta bu şekilde Manchester United'ı yenmek özellikle de. Ya bir tane özel gol yok aslında.
1: Çok var. Çok var.
0: Aymuçası.
1: O zaman şunu soracağım. Panenka'dan bahsetti Bayern Münih'e karşı. Artık son an maç 1-1 penaltı. Panenka dener mi?
0: Panenka contra Bayern. Sí, es último minuto. Es 1-1. Y hay un penal.
2: Lo hubiera hecho.
0: ¿Probarías?
2: Sí, lo hubiera hecho.
0: Y aparte.
2: Yo siempre con los compañeros, cuando hay un penal, digo que patearlo Panenka es 99% gol. Porque normalmente los arqueros eligen un lado, uno o el otro. Entonces, patear Panenka siempre, uno que no lo hace habitualmente, para uno que no lo hace habitualmente es 99.9% gol. Se lo digo siempre a mis compañeros cuando hay un penalti, digo siempre lo mismo.
0: Takım arkadaşlarımla hep diyorum ki eğer normalde sürekli Panenka yapan biri değilse, atan değilse, o zaman kaleciler zaten bir taraf seçiyorlar genelde. Dolayısıyla eğer sen normalde yapmıyorsan Panenka at, 199 gol atacaksın zaten.
1: Harika bir ama bizim şu anda kalecilerin hepsi
0: Ara Tadas.
1: O zaman öğrenmiş oldu bunu.
0: Aprendido ahora.
2: Tengo con esta pregunta que me hace, tengo un gol hecho Panenka cuando jugaba en Inter de Milán contra el Napoli, minuto 88-89, perdíamos 2-1 y un penal para nosotros, lo pateé Panenka, fue el empate 2-2, pero con mucha presión obviamente, pero sabía que haciendo Panenka, como digo, es 99% gol.
0: Bundan ilgili mesela bir örneğim de var. Napoli'ye karşı Inter'de oynadığım zaman 88-89. dakika 2-1 gerideyiz. Panenka yapmıştım mesela, öyle gol atmıştım.
1: Yaparsa Mauro yapar.
0: Mauro Loari'ye.
1: O zaman tek kelimeyle isteyeceğim.
2: Palabra solo.
1: 4 yıldır Türkiye'de artık bizden biri oldu. İstanbul'da da çok iyi biliyor yemeklerimizi de. Bir yemek söylesin bize, tavsiye etsin. Ne tavsiye eder Mauro'nun tavsiyesi?
0: Ya estas cuatro años acá, eres uno de nosotros en Estambul. ¿Cuál sería tu comida favorita de Turquía?
2: Uf, es que no tengo una comida especial. Pero hay una cosa que me gusta mucho, que siempre le digo a Barış, porque es del pueblo de Barış, creo. El sudlach se llama.
0: Sudlach.
2: Es algo que siempre que me gusta y creo que es algo increíble. Y cuando siempre Barış, que me dice eso es de mi pueblo, siempre que vamos a jugar a Rize, me quiere hacer comer 20 sudlach porque dice que es muy bueno, que es el mejor en Rize.
1: Anladığım kadarıyla Hamsiköy sütlacından bahsediyor Rize'deki.
0: Ha, se llama sütlaç de Hamsiköy.
1: Hamsiköy.
0: Ne? Pueblo de Hamsi.
2: Sí, de Hamsi. Ah, no sabía. Pero es de cerca de Barış. De donde es Barış.
1: Evet, evet. Ah,
2: porque siempre me lo dice.
0: Hep o söylüyor çünkü. Evet. Diyor ki bir özel yemek söylemek çok zor. Fakat Barış'ın memleketinde ne zaman biz Rize'ye gitsek 20 tane yiyesim geliyor.
1: Çok güzel sütlaçtır kesinlikle.
0: Es buenísimo, sí.
2: Es muy bueno, sí.
1: O zaman tek kelimeyle Ramspark desen bana ne der?
0: Una palabra. Ramspark.
2: Buena o mala?
0: İyi mi kötü mü?
2: No, porque...
1: Rakipler için kötü, bizim için iyi.
0: Para oponentes malo.
2: No, por eso. Para oponentes sería, como decimos, bienvenido al infierno. No?
0: Cehenneme hoş geldin oraya, rakipler için.
1: Aynen öyle.
2: Pero yo creo, para mí, entrar a Ramspark es... Es como decir, en una palabra, es que me quedo corto, increíble, extraordinario. No se puede describir en una palabra, es algo increíble para cada persona que entra, la hinchada, para nosotros jugadores obviamente lo importante, es lo más lindo, ver una hinchada así con una 50.000 personas cantando, gritando, silbando cuando el contrario tiene la pelota. Es algo inexplicable, no sé.
0: Bilmiyorum yani bir kelime yetmiyor gerçekten yani inanılmaz sıra dışı yani bir kelimeyle açıklamak imkansız. Taraftar olarak da oyuncu olarak da girdiğiniz zaman 50 bin kişinin birlikte maçlar söylemesi, şarkılar söylemesi, rakibe top geçtiği zaman ıslık çalınması bilmiyorum inanılmaz yani.
1: İnanılmaz. Zaten Galatasaray taraftarını da bir şekilde anlatmış oldu aslında bunun için.
0: En una manera ya se explicado la hinchada de Galatasaray también.
2: Sí, sí, es que creo que todo el mundo se sorprende, de, lo hemos visto, han hecho declaraciones de otros equipos que vienen a jugar a Rams Park. Es inexplicable el amor de la gente para ir a ver un partido y alentar y a cantar y a silbar y vivir los 90 minutos de esa manera. Es algo que bueno, toda la gente que yo he invitado se quedan alucinados porque no existe algo parecido.
0: Evet, herkes gerçekten sıra dışı diyor. Buraya geldiği zaman yani taraftar olarak da olabilir, bu seyirci olarak da olabilir veya oyuncu olarak da. 90 dakika boyunca o duydukları, gördükleri şeyler, ben kimi davet etsem hepsi büyülenmiş gitti buradan.
1: Peki son olarak diyeceğim artık, İstanbul desem bana ne söylemek ister?
0: Digo Estambul, ¿qué me dirías?
2: Es que todo lo que expliqué al principio de la entrevista, creo que más allá de lo futbolístico, el amor de la... Perdón, me está sonando el teléfono. El amor de la gente es algo también inexplicable. Es algo único. Es una ciudad increíble. Desde donde lo mires... es algo alucinante, extraordinario, hermoso, bello. Para mí, antes de venir a Estambul, no conocía tanto, y es lo que le pasa a mucha gente, por ejemplo, en Argentina, o gente que, mis amigos, o gente que no saben lo que es Estambul. Y cuando una vez que lo viven, una vez que están acá, una vez que pueden disfrutar de todo esto, se enamoran. Es como una ciudad mágica. Eso, más allá de lo futbolístico, ¿no? Es lo que me pasó desde que llegué, desde que salí a pasear por el Bósforo por primera vez, salí por el centro de la ciudad, no fui mucho porque es un poco difícil. Pero bueno, alguna que otra vez lo pude disfrutar y es algo increíble.
0: Yine röportajın başında söylediğim şeyler aslında, yani anlatması gerçekten çok zor. Futbolun dışında buradaki insanların sevgisi yani açıklanamaz. Çok sıra dışı, tek. Nereden baktığına göre yani güzel, büyüleyici. Gelmeden de tanımıyordum. Arjantin'deki arkadaşlarım da mesela çoğunlukla bilmiyorlardı. Ama bir geliyorlar buraya, yaşıyorlar ve aşık oluyor hepsi. Yani dediğim gibi futbolun çok ötesinde bana gerçekten çok özel bir yer burası. Boğaz'ı da geziyorsun. Şehir merkezine çok gidemiyorum çünkü o zor birazcık. Ama her şeyiyle gerçekten çok sevdiğim, büyüleyici bir şehir burası.
1: Ozan, Süper Chat'ten gelen biraz duygusal mesajlarla artık noktacığımız. Buna yani cevap vermesi için değil, sadece okuyacağım ve bilmesi için söyleyeceğim. Aleyna demiş ki, o statta Aşkın Olayım çalıyor ya, işte o an sanki hayat duruyor. Sadece o ve milyonlarca Galatasaray taraftarı güçlerini birleştiriyor. Hissettirdiği tüm duygular için teşekkürler. Çok seviyoruz onu demiş.
0: No para contestar, pero Aleyna ha dicho, en ese momento que marcas un gol o acabó el partido, estamos victoriosos y se canta Aşkın Olayım y la vida se para, ¿vale? Tú y millones de hinchadas de Galatasaray están ahí celebrando y eso es todo.
2: Sí.
1: Fatma Hanım yazmış ama buna belki bir ufak cevap isteyebileceğim. Annem 81 yaşında. Dua etmediği bir gün yok. Mutlu olması için de hep dua ediyor. İyi ki bizimle diyor.
0: Mi madre que tiene 81 años reza cada día para que seas feliz. y ojalá quedas con nosotros.
2: Bueno, muchas gracias.
1: Yani şöyle söyleyeyim, bir Nesli Galatasaraylı yaptı ama ilerideki Nesli

0: De Galatasaraylı yani, onu da söyleyeyim. 7'den 70 öyle diyelim yani.
1: No, no solo has hecho una generación la hinchada de Galatasaray, pero los viejos también son hinchada de Galatasaray. Están enamorados de ti.
2: Es lo que hablamos antes, es algo inexplicable, algo increíble y la verdad que me llena de orgullo poder representar, porque obviamente no soy turco, pero poder representar a Turquía, representar a Galatasaray y poder devolver un poquito de todo este amor dentro del campo o con mis goles o con los campeonatos para un hincha que son importantes es mi mejor manera de devolver todo ese amor que se ha generado en estos 4 años con niños pequeños. También esa es otra de las cosas, que hay muchos niños, muchos bebés que nacen y le ponen Icardi. Después adolescentes, gente más grande y gente anciana también que me dan todo ese amor y que me demuestran todo ese amor, es algo increíble la verdad.
1: Evet, önceden de dediğim gibi yani gurur duymamı sağlıyor. Yani açıklayamıyorum gerçekten duygularımı. Yani ben tabii ki Türk değilim ama Türkiye'yi temsil etmek, Galatasaray'ı temsil etmek gerçekten bana gurur veriyor her seferinde. Ve çok mutlu oluyorum bundan. Onların bu gösterdikleri sevgiye de elimden geldiğince karşılık vermeye çalışıyorum. Yani çocuklar olsun, yeni doğan bebekler olsun, yaşlılar olsun, onların hepsi gerçekten çok farklı bir sevgiyle, inanılmaz bir sevgiyle karşılaşıyor.
0: O zaman son mesajı da okuyayım, öyle artık bitireceğim. Bilgi yaşantısı diye kullanacağı da ama seni çok seviyoruz kaptan, bir devri başlattın, taraftarın kalbisin, yüzün gülünce güneş doğuyor, birlikte kazanılacak çok kupamız, çok daha doğacak güneşimiz var demiş, hep mutlu ol diye de eklemiş.
1: Con tu sonrisa nace nuestro sol y que seas feliz siempre y te quedas y ganamos muchísimas más trofeos juntos.
2: Bueno, muchas gracias por los mensajes.
1: Teşekkürler mesajları için.
0: O zaman Türkçe birkaç kelime 4 yılda.
1: Algunas palabras en turco.
0: Victor'dan daha fazla bilir.
1: Seguramente hablas más que Victor.
2: No, alguna palabra suelta sé o entiendo algo de cuando él me pregunta algo entiendo, pero bueno, es difícil hablar.
1: Ama konuşma kısmı zor.
0: Nando da anlıyordu birebir. Zaten konuşuyordu ama hiç...
2: Nando tuvo 14 años.
0: 14 yılda konuştuğumuzu anlıyordu. Peki Mauro, kamera orada. Son bir mesajını alalım taraftara, camiaya ve yayını noktalayalım.
1: A la cámara, último mensaje a la comunidad de Galatasaray, a la hinchada de Galatasaray.
2: Bueno, creo que ya en este tiempo que estuvimos hablando ya expresé un poco de todo mi amor, expresé todo lo que siento por Estambul, por Galatasaray, por Turquía, por todas las generaciones de gente que me dan cotidianamente y expresan tanto amor, con tanto orgullo. Estamos en directo, así que los invitamos a todos mañana que vengan a los festejos. Vamos a festejar con toda la ciudad, vamos a hacer algo inolvidable para cada hincha de Galatasaray. Y seni seviyorum.
1: Yanıyorum ki tüm sevgiyi gerçekten anlatmaya çalıştım elimden geldiğince, İstanbul'a karşı, Galatasaray'a karşı, Türkiye'ye karşı duyduğum, çevremdeki herkesin bana gösterdiği sevgiden ne kadar gurur duyduğum ve şu anda canlı yayın olduğu için de yarınki kutlamaları herkesi çağırayım, hep beraber inanılmaz unutulmaz anılar biriktirelim.
0: Yarım saat için anlaşmıştık ama süremizi de açtık. Teşekkür ediyoruz. Biz de hiçbir zaman kırmadığı için.
1: Hemos pasado media hora. Arada kaynattık burada. Bueno, ya está que... Y gracias por bueno, gracias. No romper nuestros corazones.
2: Gracias, gracias a todos.
1: Sizlere teşekkürler.
0: Evet sevgili seyirciler, Mauro Icardi aşkın olayımla çok özel bir röportajı gerçekleştirdik. YouTube Katıl Sarı Kırmızı Paket ve GS Plus Premium'da bir kez daha kendisine teşekkür ediyoruz. Yine medya ekibimizin ayağına, eline, yüreğine sağlık. Utku, sana da teşekkür ediyoruz. İnşallah yeni sezonda yine güzel röportajlarla karşınızda olacağız efendim. Yarın şampiyonluk kutlamasının tüm detaylarını yine Galatasaray'ımızın resmi hesaplarından takip etmeyi unutmayın. İyi akşamlar.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: 2026 Dünya Kupası grupları. D grubu. Amerika Birleşik Devletleri. Turnuvaya 1994 yılında da ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri bu yılda 3 ev sahibi ülkeden birisi olarak yer alıyor. 12. kez turnuvaya katılım sağlayan ABD, 2. kez ev sahipliği yaparken 2002'de yaşadığı çeyrek final başarısının da üzerine çıkmayı hedefliyor. Birleşik Devletler kadrosunda namı diğer Kaptan Amerika ya da bildiğimiz adıyla Christian Pulisic, Juventus forması giyen Weston McKennie ve birçok yetenekli ayağı bulunduruyor. Paraguay. Güney Amerika'nın ortalarında yer alan Paraguay, 9. kez Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. 2010 yılında rakibi Santa Cruz önderliğinde çeyrek finale kadar yükselip tüm dünyayı şaşırtan Paraguay, geçmişe oranla daha güçsüz bir kadroya sahip olsa da genç yeteneği Julio Enciso, bir zamanlar Newcastle'da yıldızlaşan Miguel Almiron gibi isimleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Avustralya. Tim Cahill, Harry Cavill, Mark Schwarzer. Bu formayla efsaneleşmiş isimlerden sadece birkaçı. 7. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Avustralya, 2006 Almanya ve 2022 Katar'da son 16 başarısı gösterse de diğer turnuvalarda grup aşamasında veda etmişti. San Paoli'de forma giyen Kaptan Jackson Irvine önderliğinde Avustralya, milli takımımızın da ilk rakibi olacak. Ve Türkiye.
5: Ara buluruz izini bilirsin, zır deliyiz biz, zır deliyiz biz, la la la.
4: Yani bizim çocuklar.
6: Hem yazında hem kışında nerede olsan seninleyiz.
4: Vincenzo Montella önderliğinde 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükselen A milli futbol takımımız önce Romanya sonra da Kosova engelini geçerek tarihinde 3. kez Dünya Kupası bileti alırken 24 yıllık hasrete de son verdi. 24 yıldır uzaktan imrenerek baktığımız bu turnuva bu sene nefesimizi kesecek. Güçlü kadromuzla inancımız tam, umudumuz yüksek, kulaklarımızda ise çalan tek bir şarkı var.
7: Ayıldızım at golünü

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Bu bir tekrar yayındır.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum. Tabii ki Devler Ligi finalinde, Kupa 1 finalinde Paris Saint-Germain penaltılar sonucunda Arsenal'i mağlup etmeyi başardı ve ikinci kere üst üste Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonu unvanını almış oldu. Tabii ki birçok bağlantımız olacak ama ben de birçok Şampiyonlar Ligi maçlarını dinlediğim, gerçekten çok çok da sevdiğim abime ilk başta bağlanmak istedim. Emre abi hoş geldin. Emre Tilek bizlerle.
4: Mutlu bayramlar, iyi akşamlar, hoş bulduk sevgili Can.
3: Yani açıkçası abi seninle şu anda konuşmak benim adına çok çok büyük bir keyif, çok çok büyük bir mutluluk, onu da söyleyeyim. Hele hele Devler Ligi maçı sonrasında, Devler Ligi finali sonrasında. Abi yani beklediğin gibi bir karşılaşma mı oldu? Sonucu beklediğin gibi mi oldu? Biz bu 120 dakikalık heyecanda zaman zaman kısır geçti kabul ama bu 120 dakikalık heyecanda ve seri penaltı atışlarında neler gördük? Nasıl heyecanlar yaşadık abi?
4: Bir kere şunu söylemekte fayda var. Arsenal'ın herhalde finallerde penaltılarla kaybetmek ritüeli oldu desek doğrudur. Kabusuna dönüştü penaltılar Arsenal'ın. Hatırlayacaksın 2000 yılında da Galatasaray'ı UEFA Kupası finalinde penaltılarla kaybetmişti. Ve Galatasaray'da penaltılarla kupaya sahip olmuştu. Şimdi genel hatlarıyla bu mücadeleye baktığımızda gördüğümüz en önemli öğelerden bir tanesi hiç kuşku yok ki zorlu bu mücadelede Arsenal takımının bu kadar defansif oynaması. Yani Arsenal bu kadar defansif oynayınca ve bu kadar geriye çekilince Paris Saint-Germain için daha nitelikli bir futbol felsefesi ortaya çıktı. Hani futbolda ilk ortaya çıktığı dönemde 1-8-1 gibi oyunlar varmış ya, ya da 8-1-1 gibi. Ben Arsenal'ın oyununu buna benzettim. Arteta'yı zaten çok tuttuğum bir teknik direktör değildir. Çünkü hakikaten 6. dakikada bulduğu golden sonra adeta kamyon çekti ve bu kamyon çektiği mücadelede de akın akın gelen bir Paris Saint-Germain vardı. Paris Saint-Germain takımının hücumda birazcık daha üretken olması, özellikle kanat organizasyonlarını etkin kullanması onu belki daha nitelikli sonuca götürebilme adına hamleler yapma şansını yakalamasına yardımcı olacaktı ama dediğim gibi yani hani Arteta'ya da bir tane forma verseydin o da 5. stoper olarak sahada yer alacaktı. Yani Havertz mesela sırtı kaleye dönük mükemmel oynayabilen, gol yollarında etkin ve üretkenliği dinamik olan, kaleye şut atabilen, etkili pozisyonlar geliştirebilen bir oyuncu. Ama Havertz'ten hiç yararlanmadı ya, inanılmazdı. Benim açımdan. Keza yine Odegaard yine kaleye sırtını dönüp birebir de adam eksiltebilen bir oyuncuydu. Ama Odegaard'ı adeta üçüncü bir stoper gibi Declan Rice'la Lewis Scully'nin arasına yerleştirmeye çalıştı. Bruno Saka Bukayo Saka hiçbir şekilde etkili değildi. Trossard bana göre çok zayıf kaldı. Mosquera belki penaltı pozisyonunda ikinci sarı karttan kırmızı kartı görebilirdi. Yani burada akıllıcılık yaptı, hemen oyundan çıkarttı onu ve sıkıntı yaşamasının önüne geçti. Ama ben Paris Saint-Germain'in bu oyunu daha çok hak ettiğini düşünüyorum. Oyunu hamleler anlamında da Luis Enrique'nin daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Hem Barcelona'nın hem Ramos'un hem Beraldo'nun oyuna girişleri, İlya Zabarmi'nin son hamlesinde Marquinhos'la yer değiştirerek oyuna atışı ve tüm bunları arka arkaya eklediğimizde ben Luis Enrique'nin takımının şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiğine inanıyorum. Arsenal buraya kadar çok iyi geldi ama biraz da şansı da yaver gitti oynadığı maçlara baktığımızda. Yarın çifte şampiyonluk kutlaması heyecanı yaşayacaktı. Bu biraz hevesi kursağında bıraktı ama ben aktif oyunun, yani dinamik, gol noktalarında etkili olmaya çalışan, zaman zaman futbolu ileri taşıyıp bol pozisyonlu, izler kitleye keyif veren, 1996 yılında Ruth Hullett'in İngiltere'de yorumculuk yaptığı sırada söylediği seksi futbol, yani haz veren futbol felsefesinin kazandığını, kamyon çeken, geride kalan ve tamamıyla bir anlamda rakibi bozma yönelik futbol felsefesinin kaybettiğini gördüm. Bundan dolayı da mutluyum.
3: Vallahi abi, ben harfiyen katılırım bu cümlelere. Sonuç olarak bu yolda belki Arsenal'ın grup aşamasına 8'e 8 yapmasıyla beraber, senin de bahsettiğin gibi abi, turnuva ağacında birazcık daha kolay bir taraftan finale doğru geldiğini, aslında birazcık da rekabet düzeyi çok yüksek maçlarda Paris Saint Germain'in oynadığı futbolla da bizleri mest ettiği bir yolculuk vardı. Yani Luis Enrique, o zaman şunu sormak istiyorum abi, yani neyi farklı yapıyor? Sonuç olarak 2 sene üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonu Apoleti almayı başardı. Yani Luis Enrique diğer teknik adamlardan neyi farklı yapıyor? Yoksa Paris Saint Germain kadrosu çok daha standart bir teknik adamla bile 2 sene üst üste Şampiyonlar Ligi alır mıydı diye sormak istiyorum abi.
4: Ya bir kere uyum çok iyi. Aynı takımdan 15 oyuncu, bir sene sonra yine aynı takımdan 15 oyuncuyla final oynuyorsun. Yani artık birbirinin attığı yeri ezberlemiş oluyorsun. Jane Torvill, Christopher Dean çifti vardı. Artistik patinajın efsanevi çifti. Birbirimizin beyninin içerisinde aynı şekilde hareket ediyoruz diyordu. Ben burada bunu çok net söyleyebiliriz. Yani kadrolara baktığımızda Paris Saint Germain'de Marquinhos'la Pacho'nun aynı şekilde düşündüğünü, Mendes'in önündeki Fabian'le ve Quartz'la aynı eksende yürüdüğünü, Aşraf Hakimi'nin artık neresi ve Due'yi çok iyi algıladığını söylemek mümkün. Bu bir tarafı. Diğer tarafına baktığımızda %76'ya %24'lük toplu oynama oranı var. Bu inanılmaz bir oran. Yani 76'ya 24 dediğimiz oran o kadar yüksek bir oran ki bu oranı yakalamak demek topu daha çok kendinde tutmak.

0: demek. Topla daha çok hareket ediyor olmak demek. Topla dinamikleri daha etkin bir şekilde ortaya koyuyor demek. 11 ya da 12 korner saydım ben. Ve Arsenal'ın 3 korneri var sadece.
1: 10'a 0 abi tablo. Son tablo 10'a 0.
0: Atılan şutlara bak, 21 şut atmış. Ya bu şunu gösteriyor, diyor ki ben arzuluyum, iştahlıyım, ısırırım. Rakip kalede daha çok gözükürüm, pozisyon yaratırım. Yarattığım bu pozisyonlarda sonuca gitmek isterim, topla oynarım. Topu ileriye taşımaya gayret ederim. Top bende olursa daha dinamik olurum. Bu tip kavramları şu ana kadar iyi yapan bir Luis Enrique'den bahsetmek, şampiyonluktan bahsetmekle eşdeğer özellikleri bünyesinde barındırıyor.
1: Ya Allah, kesinlikle katılırım abi. Yani şöyle de bir şey söyleyeyim Emre abi. Yani benim Avrupa'da desteklediğim takım Arsenal olsa bile yani oynanan futboldan ben de pek memnun değilim. Hatta ve hatta yani sezonun özellikle ikinci yarısında çok geriye giden Arsenal oyununu görmüştük. Evet, yani Premier Lig'de mutlu sonu ulaştı.
0: 12'ye 1 Can. Yani şu target dedikleri istatistik 12'ye 1. Yani ben şimdi hani sorarım şunu, baba derim ya, yani sen şu maça geldin, buraya kadar geldin, 8'de 8 yaptın, müthiş işler yaptın, iyi bir teknik direktörsün, İngiltere'de şampiyon oldun, ama neyi yanlış yaptın? Ya kamyon çekme mantığını boş ver artık. Yani sen bu takımları penaltıya kadar ancak bu kadar doldurabilirsin ya da bu kadar kontrol edebilirsin. Bir de penaltılar çekilmeden önce bir taraf Arteta'yı, bir tarafta Luis Enrique'yi gösterdi. Luis Enrique'nin coolluğunu, sadeliğini, takım içerisindeki dinamikliği ortaya koyacak felsefeyi o kadar güzel gösterdi ki bu resim. Ve bence bu resimlerin ötesinde bir başka resmi daha görmemiz lazım. Türk hakemleri bu maçı alsınlar. Yani çıtkırıldım Türk futbolcuların, böyle havada rüzgar esti, ay düştüm, ayağım çime takıldı, vay düştüm, sırtıma top geldi, uf çok acıdı gibi komik, akıl almaz, oyunu durduran, oyunun boşluklarına sığınan felsefelerden kaçınsınlar. Bak, hatırlar mısın? Galatasaray'ın Antalya Spor mücadelesinde sana bağlanmıştım ve Antalya Spor kalecisinin çok önceden sarı kart görüp oyunun boşluklarına bu kadar sığınırsa yanlış iş yaptığını anlatmıştım.
1: Çok doğru abi, hatırladım.
0: Burada Alman hakem daha taç atışında buna izin vermedi.
1: Çok doğru. Yani tam onu soracaktım. Daniel Zaybert'e soracaktım abi. Bugün artılarını eksilerini soracaktım tam. Çok güzel konuya girdin. Genel olarak bir Daniel Zaybert ve Alman hakem triosu hakkında yorum almak isterim abi.
0: Valla ben hakemi çok beğendim. Oyunun akışına bırakması, özellikle avantajları kullanması ve bence en kritik hamle bu oyunun sertliğinin oyunun DNA'sında olduğunu aktarabilmesi. Yani bizim hakemlerimiz oyunun DNA'sını bozdular. Bak, bizi 2026 Dünya Kupası'nda bekleyen en önemli tehlike ne biliyor musun?
1: Nedir abi?
0: Daniel Zaybert gibi hakemlerle karşı karşıya kalan milli takımın oyuncuları, Bereket Kenan'ı, Arda'sı, işte Hakan Çağlar olsun, yani yabancı eksende hareket eden ve o yörüngede döngülenen bazı oyuncularımız kaynaklı mutluyuz. Yoksa Türkiye'den Barış, Kerem'e şunu öğütlemek lazım. Baba, atma kendini yere. Vermiyor hakemler artık. Yani bu oyunda ayakta durman lazım. Ya dikkat eder misin? Bir Arsenal'ın penaltı pozisyonu var.
1: Evet.
0: Be kardeş, onu nasıl süzdün? Yani Arsenal'lı oyuncunun Paris Saint-Germain'li futbolcunun koluna elini sokuşunu, kendini bile isteye yere bıraktırışını. Yani ben iddia ediyorum, Yasin Kol beyefendi olsaydı 5 kere penaltı
1: kesin verirdi abi. Hatta ve hatta
0: Mehmet Türkmen olsaydı 3 kere penaltı vermişti.
1: Emre abi, şöyle bölmek istiyorum seni, kusura bakma tekrardan böldüğüm için. Yani burada Süper Lig dakika skor programlarında bu tip pozisyonlar o kadar fazla penaltı verildi ki ilk açıdan baktığımda ben de penaltı gördüm. Sonradan baktım, hiç alakası yok pozisyonun penaltıyla. Ama arada şu yorum eklemek istedim abi, bizim de DNA'mızı bozdular abi.
0: Tabii canım, yani şiraze kaçtı Türkiye'de. O yüzden biz bu maçı yeniden, hani şeyde vardı ya, bilgisayarda loading yazar, yükleniyor.
1: Evet.
0: Biz
1: evet,
0: yeniden MHK DNA'sını oluşturup

0: orada DNA'nın ana faktörü şeydir böyle. Adenin, timin, guanin, sitozin şeklinde evet. dizilimi vardır ya.
1: Evet.
0: İşte orada faul, yani adenin faul olur, timin offside olur, pozisyon çalma sitozin olur ve guanini de oyunun akışına bırakma kabiliyeti olur. Bunları yeniden futbol DNA'sının içine yüklemek lazım.
1: Vallahi abi çok güzel söyledin. Yani %100 katılırım. Oyunun bizler de yani burada birçok yayın yaptığımız zaman en büyük şikayetimiz hakemlerle beraber tabii ki oyuncuların kendini yere atması ve hakemlerin de her şeye düdük çalması. Yani hata yapmalarına ben çok okeyim. Çok mutlu da oluyorum. Hata yapsın insandır ama yani o düdüklerin o kadar çalınması gerçekten çok büyük bir problem. Oyunu çok büyük zedelediğini ben de çok net bir şekilde düşünüyorum abi. Peki şunu soracağım, yani bizim ülkemizdeki sorunla alakalı şunu da son olarak sormak istiyorum. Yani hakemlerde midir %100 suç veyahut da oyuncu grubu hakemlerde yüzdesel olarak, yani oyuncuların bu konudaki suistimal etmesi bu durumu ağırlığı nasıl olur? Yani yüzdeleri mesela 60-40 neye veririz? 60 hakem 40 oyuncu mudur yoksa nasıldır abi?
0: Öğrenci dersin boşluklarına sığınmayı çok sever. Hı. O öğrenci dersin boşluklarına sığınmanın cezasını üniversite sınavına girdiğinde yaşar. Der ki ya keşke daha çok çalışsaydım. Hı. O öğrenci üniversitede dersin boşluklarına sığındığında iş hayatında vay be keşke şunu daha iyi öğrenseydim der. O öğrenci eğer öğretmenin dinamik aktif bakış açısını ortaya koyan felsefesini benimsemek yerine farklı noktalarda işte masanın altından çıkarttığı bir hikayede bir romanı okurken ya da sırada işte kalemiyle resim çizerken belki farklı ufuklara yolculuğa çıkar ama o ufuklar bir noktadan sonra duvara toslar. Hı. Bu da aynısıdır. Yani bir futbolcu oyunun boşluklarına sığınmayı, hakemi aldatmayı, hakemden kendi hakkı olmayan bir şeyi beklemeyi sever. Hı. Bir kere biz 8 yaşından itibaren, 10 yaşından itibaren eğitim alan çocuklara, hatta ilkokul 1. sınıftaki çocuklara şunu öğretmemiz lazım. Baba, çalma eylemi sadece bir insanın cebinden parayı çalmakla olmuyor. Çalma eylemi aklı çalmakla da oluyor, hakkı çalmakla da oluyor, senin olmayana dil uzatmakla, el uzatmakla da oluyor. İşte bunun önüne geçebilme kabiliyetini ortaya koyabilecek olan felsefede bir kere önce futbolcuya eğitmek ve sonra da dürüst olma kavramının dinamiklerini bizim kodlarımızın içerisine yazdırmak, ardından da hakemden bunu verimliliğe dönüştürebilecek anlayış ve felsefeyi yaşatmasını sağlamak gerekiyor.
1: Çok güzel özetledin, çok güzel anlattın Emre abi, gerçekten bir kez daha çok çok teşekkür ederiz abi kıymetli yorumlarından dolayı.
0: İyi bayramlar Can, özledim radyoyu, zaten bu hafta yoktum ama pazartesi günü sabah saat 7'de saygıdeğer dinleyicilerle zamanı paylaşmak için yine birlikte olacağız. Ben Paris Saint Germain'i kutluyorum. Hı. Sevindim dersem herhalde kimseye haksızlık etmiş olmam.
1: Katılırım.
0: Yani The Gunners topçular lakabıdır biliyorsun Arsenal'ın.
1: Tabii.
0: Ve efsanevi Highbury'de çok maç anlatmışlığım vardır. Hı-hı. Ama dediğim gibi ben sevdim Paris Saint Germain'in ikinci kez şampiyonluğunu. Luis Enrique için sevdim.
1: Evet.
0: Fransız ekolünü sevmem ama Luis Enrique'yi çok seviyorum.
1: Luis Enrique'yi ben de çok seviyorum abi. Bir kez daha çok çok teşekkür ederim. Buradan da tabii ki Luis Enrique'nin vefat eden maalesef çok küçük yaşta vefat eden kızına gelsin bu şampiyonluk demek istiyorum.
0: Sevgiler Can, herkese bir kez daha güzel bayramlar olsun.
1: Aynen öyle abi, herkesin bayramını kutlarız. Görüşmek dileğiyle Emre abi, hoşçakal.
0: Hoşçakal Can.
1: Evet, Emre Tilev bizlerle beraberdi sağ olsun. Şimdi Selim Hoca'ya bağlanacağız. Selim Feyzoğlu ile beraber tabii ki birçok detaya ineceğiz, karşılaşmanın detayına. Bu arada Paris Saint Germain de kupayı kaldırdı. Kimpembe getirdi kupayı. Marquinhos kaldırdı. Bütün oyuncular kupayla çok güzel görüntülere imza attı. Paris Saint Germain Arsenal finalindeki Avrupa futbolunu çok yakinen takip eden ki Radyo Gol'de birçok maçta bize yorumculuk katkısında da yorumları ile dikkat çeken yorumcumuz Selim Feyzoğlu bizlerle beraber. Selim Hoca hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhaba.

0: pek iyi değiliz Selim Hoca yani. Bir Arsenal taraftarı olarak üzüldük sonuç kaynaklı olarak. Biraz dramatik bir son oldu ama tabii ki futbolun hak edeni galiba kazandı diye yorumluyorum. Ama tabii ki yorumlar sende abi. Yani ilk 120 dakikaya ne der Selim Hoca? Onun haricinde seri penaltı atışları öncesinde ne tarz bir duygudaydı? Yani genel olarak Selim Hoca maçı nasıl yaşadı?
1: Ya her şey Arsenal'in başladı, her şey Arsenal'in istediği gibi başladı diyebiliriz. Erken bir gol buldular. Bu arada ufak bir el vardı gibi gördüm o pozisyonda ama golü verdi hakemler. Yani bütün maç boyunca ben aşağı yukarı 65. dakika penaltıyı kazanana kadar Paris Saint Germain Arsenal'in maçı tutacağı hissindeydim ama bir anda hızlanıp golü buldu ve maçı uzatmaya taşıdı Saint-Germain. Arsenal'in hücum gücü gittikçe azaldı. Kontra ataklar çok etkisiz olmaya başladı. Martinelli ile Madueke girdikten sonra birkaç pozisyona girildi ama hiç yararlanılamadı. Yani heyecanlı başlayıp sonra durağan geçen 1-1 olduktan sonra da daha heyecanlı devam eden, muhtemelen bütün izleyenlerin de penaltıya gitmesini umduğu bir maç oldu. Sonunda da Paris Saint-Germain kupayı kaldırdı. Turnuva boyunca hiç kaybetmediklerini belirtmek lazım.
0: Doğru.
1: Baştan sona hiç yenilgisiz kupayı kaldırdılar. 2 sene üst üste şampiyon olmuş oldular. Çok yani enteresan bir maç izledik bence. Yani çok kapalı bir Arsenal savunması, yani ilmek ilmek işleyip kaleye yaklaşmaya çalışan bir Paris Saint-Germain. Güzel bir Şampiyonlar Ligi finali oldu. Paris Saint-Germain de adını yeni formatta 2 kere üst üste şampiyon olan takım olarak adını yazdırdı kupaya.
0: Peki şunu soracağım abi, yani şu anda tabii ki teknik adamlar çağındayız birazcık. Yani tabii takımları hep konuşuyoruz ama hep şu var, insanların diline pelesenk olmuş bu durumda. İşte hoca takımı, hoca farkı. Yani iyi kadrodan ziyade işte şu hoca çok büyük fark yaratıyor gibi bir son dönemde konuşulan, herkesçe böyle bir tabir var. Yani sana hocanın ve kadronun yüzdelerini soracağım. Yani hocanın tabii ki futboldaki etkisini soracağım ama bunun yanında da 2 sene üst üste Paris Saint Germain'le Kupa 1'in sahibi olan Luis Enrique'ye soracağım. Yani Luis Enrique şu anda aktif dünya futbolunun en formda hocası mıdır diye sormak istiyorum.
1: Bu görüşe kesinlikle katılırım. İspanyol hocaların şu anda bir futbolda dominasyon olduğunu görüyoruz bence hepimiz. Enrique, keza Arteta, Pep Guardiola gibi isimler şu anda, hatta buna İspanya milli takımının şu anki teknik direktörünü de
0: Luis de la Fuente'yi de ekleriz.
1: De la Fuente'yi de ekleyebiliriz. Şu anda bir İspanyol teknik adam furyası var. Bir Fabregas geliyor bir yandan, Como'ya Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya kazandılar.
0: Andoni Iroma ve Inigo Perez de sayayım abi. Onlar da bayağı başarılılardı. En azından ufak bir sos katmış olayım yoruma.
1: Doğru.
2: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
1: Ya yüzde konusuna gelirsek bu soruya cevap vermek biraz zor bence. Çünkü hani bir yandan sahaya çıkıp mücadele eden oyuncular var. Bir yandan da bütün bu organizasyonu yöneten tek bir adam var. Aşağı yukarı 25-30 oyuncunun egosunu yönetmek, seni oynatıyorum, beni bu maç oynatamayacağım diye bir şekilde onları mutlu tutmak da zor iş. Bütün bu taktiksel organizasyonları yapmak da çok zor. Yani 50-50 diyelim bence, tam ortası olsun. Çünkü yani Paris Saint-Germain oyuncularının da kalitesini tartışamayız. Yani bu, ben uzun zamandır bu kadar topa hakim olabilen bir orta saha izlememiştim açıkçası.
0: Yok, katılırım yani sana, %100 katılırım. Peki yani Bayern Münih Paris Saint Germain finali olsaydı çok daha güzel bir final mi izlerdik diye de sormadan edemeyeceğim abi.
1: Ya o eşleşme zaten bitmesin diye istemiştik hepimiz izlerken, hani artık ikinci maçta penaltılara gitsin, öyle bir

0: olmasın diye. Ya futbola doymuştuk ama kendi ruhu içerisinde bir final oldu bence. Arsenal kazansaydı 3 İngiliz takımı 3 Avrupa Kupası'nı kazanmış olacaktı. O bayağı dikkat çekici bir başarı olurdu İngiliz takımımız açısından. Ama olmadı yani. Ben de hani çok fazla Arsenal'e gönül veren arkadaşım olduğu için bugün biraz daha Arsenal'e yakın hissediyordum.
1: Tıpkı bizler gibi değil mi abi?
0: Vallahi öyle oldu.
1: Gerçekten öyle. Abi yani tabii birçok şey konuşabiliriz ama Selim Hoca yani sizinle beraber tabii ki yapmak çok büyük bir zevk. Öncelikle bunu da söylemem lazım ama ya tipik bir gazete kağıdını şöyle açtığınız zaman, gazetenin spor sayfasını açtığınız zaman şöyle 10 üzerinden bütün oyunculara bir puan vermek istiyorum hocam sizinle beraber. Müsaitseniz.
0: Teker teker sayarak ilerleyelim.
1: Olur. Safanoğlu'na başlayalım Paris Saint Germain tarafında. Matvey Safanoğlu.
0: Birkaç top geldi ve başarılı kurtardı. Penaltı atışlarında da böyle Eze'nin atmasını bekledi. Eze dışarı attı sonra kıpırdamadığını gördük. Safanoğlu 8 verelim.
1: 8
0: verelim. Kafasına darbe aldı maç içinde. Sonra evet. Devam etti. Evet. 8 diyebiliriz.
1: 8. Hakimi, Marquinhos, Paco ve Mendes şeklinde devam edelim abi.
0: Ya ben stoper ikilisini çok sağlam gördüm bugün. İlk golde hataları da yoktu. İkisine 8 verelim.
1: Tamam.
0: Hakimi'ye de 8 verelim ama Nuno Mendes'e 6 vereceğim bugün. Ya çok top sürdü, top kayıpları da yaşattı. Çok iyi bulmadım bugün.
1: Ki penaltıyı da kaçırdı zaten.
0: Penaltıyı zaten kaçırdı.
1: Peki sonradan oyuna dahil olan savunma hattına Lucas Beraldo ve İlya Zabarni'ye bir puan var mı veyahut da soru işareti midir?
0: Beraldo puan penaltıyı attı. O işini yaptı yani. Ona da 8 verebiliriz bence. Zabarni çok kısa oyunda kaldı. Ona soru işareti diyelim.
1: Tamam. Orta alana geçelim istersen. João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz diyerek başlayalım.
0: Fabian Ruiz bugün böyle takımın agresif isimlerinden biriydi. Hani Vitinha ile Neves sakin kalırken Ruiz sürekli böyle Arsenal'li oyuncularla mücadele ediyordu. Ruiz'e ben 9 vereceğim. Vitinha ile Neves'e de 8 puan vereceğim.
1: Vitinha Neves 8'ler alırlar dedin. Ön hatta geçmeden önce oyuna sonradan giren Zaire Emery'i de sorayım.
0: Soru işareti diyebiliriz.
1: Peki. Yani
0: ortada basit oynadı.
1: Peki. Kenarlarda kullandığı isimleri soracağım. Luis Enrique'nin. Yani Desire Doué, Kvaratskhelia ve Barcola. Yani Kvara, Doué, Barcola puan alalım. Barcola 83'e girdi.
0: Evet. Şöyle şimdi Kvara'nın bacağında maçı izleyenler görmüştü, bir yara vardı. O bence etkili olmasının önüne geçti maç boyunca. Penaltıyı alan isimdi. O yüzden 8 vereceğim ona. Penaltı sonuçta skora katkı sağladı.
1: Tamam.
0: Barcola çok kritik pozisyonlara girip kaçırdı. 6 vereceğim.
1: Tamam.
0: Üçüncü kim demiştik? Doué çok zorladı. Bugün Doué'ye 8 puan vereceğim.
1: Tamam. Son olarak da Ousmane Dembele'ye ve aynı zamanda Gonçalo Ramos soracağım. Yani 90'da çıktı Dembele. Uzatmalarda da Ramos vardı.
0: Ramos'u pek göremedim ben. O yüzden soru işareti vereceğim. Dembele'ye de 6 puan vereceğim.
1: Tamam. Gole rağmen 6'yı aldı diyorsun.
0: Yani o penaltıyı zaten penaltı uzmanı bir oyuncu. Yani onu zaten atabilecek bir adam.
1: Onun dışında yok gibiydi ama
0: başka
1: hakikaten.
0: Başka biri atacaktır o penaltıyı zaten. Ben 6 puan.
1: Peki PSG'deki en iyi oyuncu Fabian Ruiz miydi sana göre? Bunu sorayım. Zor soru değil mi hocam?
0: Çok mücadele etti. Ama ben yani bu teknik işin öne çıktığı bir takımdan ziyade bir yani çok iyi işleyen bir bütün bir makine bence. O yüzden böyle bütün takıma dikkat çekmek
1: O zaman istiyorum. 10 puan Luis Enrique'ye vererek aslında işin içinden çıkalım mı hocam?
0: 10 puan Luis Enrique'ye verelim.
1: Peki Arsenal tarafına döneceğim. David Raya Martin'i soracağım kaleci.
0: Raya yani penaltılarda etkili olsaydı birkaç tane çıkarsa direkt 10 puan hak ediyordu. Ben 9 puan vereceğim Raya'ya.
1: 9 alır. Savunmada Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié.
0: Mosquera penaltıyı yaptı ama hani o penaltı pozisyonuna kadar da Saka'nın da desteğiyle çok iyi tuttular. Yani ben yani PSG'nin en iyi oyuncularından biri Kvaratskhelia'yı oynatmadılar diyebiliriz ilk yarıda ve ikinci yarının büyük bir bölümünde. Ya Mosquera'ya 7 puan veriyorum ben, çünkü penaltıya
2: sebebiyet verdiği için
0: diğer oyunculara daha yüksek puan vereceğim.
2: Tamam.
0: Stoper ikilisi Saliba ve
2: Gabriel'e
0: 8 puan veriyorum penaltıyı kaçırmasına rağmen.
2: Tamam.
0: Bence çok iyi bir maç çıkardı Arsenal savunması.
2: Tamam.
0: Sol bekte Hincapié'ye de yine 8 puan veriyorum.
2: Şöyle oyuna sonradan giren savunmacılara bakıyorum. Timber'i sormak istiyorum sana. Tabii ki savunmacı.
0: Timber'in sakatlığı vardı. Mosquera'nın hani tercih edilme sebebi buydu bence.
2: Evet.
0: Timber ortalama bir maç çıkardı bence. Yani 7 puan verebiliriz.
2: Timber 7 puanı aldı. Şöyle bakıyorum orta alanda. Lewis Skelly Rice Ödegaard olarak devam edebiliriz hocam.
0: Ben Ödegaard'la başlamak istiyorum.
2: Lütfen.
0: Bugün pek sahada göremedim. Yani 4 veya 5 puan verilebilir ancak. Hani bu biraz Arsenal'in oyun planı içerisindeydi bence. Ama biraz daha organizasyon yapılmasını sağlayabilirdi. Ona 5 puan veriyorum Ödegaard'a.
2: Tamam.
0: Zaten oyundan da çıktı.
2: Tamam.
0: Lewis Kelly'ye 8 puan veriyorum. Declan Rice'ı çok beğendim bugün. Declan Rice 10 puan vereceğim.
2: Declan Rice'a 10 puan geldi. Cömert bir puan geldi.
0: Cömert bir puan geldi.
2: Peki oyuna sonradan girenleri sorayım. Martin Zubimendi var orta alanda.
0: Soru işareti
2: midir?
0: Soru işareti.
2: Tamam, ön hatta geçiyorum o zaman. Saka Trossard olarak kanat oyuncularını sorayım. İlk 11'de başlayan.
0: Ya Trossard özellikle benim çok beğendiğim bir oyuncu ama bugün pek etkili değildi. Yani gol pozisyonunda asisti o yapmış gibi oldu ama hani biraz da istemsiz de Trossard'a 7 puan vereceğim.
2: Tamam.
0: Golü atan Kai Havertz'e 8 puan vereceğim. Saka'ya da savunmaya olan katkılarından dolayı 7 puan vereceğim.
2: Peki yani tabii muhtemelen Eze'ye de bir soru işareti koyacaksındır 91'de girdiği.
0: Eze'ye soru işareti koyamayacağım çünkü penaltılarda çok böyle enteresan işler yapılmasını sevmem. Yani direkt gidip vurmak gerekir bence. Yani kimseye de karışmak gibi olmasın ama yani bu seviyede bu şekilde penaltı kaçırılması çok yazık. Yani Eze'nin hani kaç puan verelim ki? 5 puan verelim abi.
2: Peki tabii oyuna sonradan giren Madueke'yi ve Martinelli'yi de soracağım. Yani bir puan alır mı? Yoksa senden soru işareti mi alır?
0: Madueke çok zorladı girdiği andan itibaren. Hatta ben hücum gücünü arttırdığını düşünüyorum. Saka pek etkili olamadı maç boyu.
2: Tamam.
0: Bir penaltımsı bir pozisyon vardı. O pozisyonun penaltı olmadığı kanaatindeyim. Madueke'ye ama 7 puan veriyorum.
2: Peki o zaman son olarak da şunu sorayım. Mikel Arteta'ya kaç puan gelir senden? En azından.
0: Ya, yani mükemmeldi bence. Yani bütün maçın ana plan müthiş kurgulanmıştı. Öne geçilip erken bir gol bulup maçı kitleme planı penaltıya gelene kadar müthiş çalışıyordu. Yani 10 puanı Enrique'ye verdik kazandığı için ama hani Arteta'ya 10 puan veremeyiz şu an ama en azından 9'u hak ediyor. Yani hem Premier Ligi kazandıkları hem de buraya kadar belli bir sistemle hiç ödün vermeden geldikleri için 9 puan hak ediyor bence Arteta'da.
2: Peki o zaman şunu da sormak istiyorum abi, tabii ister istemez yani birçok kişiye puan verdik ama karşılaşmanın hakemiyle alakalı da sormak istiyorum. Yani Daniel Zaybert'i çok beğenen de var, çok eleştiren de var. Sen hangi taraftasın hocam?
0: Onu da sorayım. Hakem maç genelinde çok sağlam durdu. Kararları çok netti ve yani doğru yorumladığını düşünüyorum birçok pozisyon ama mesela ilk gol pozisyonunda top Trossard'ın elinden sekmesine rağmen oyun doğrudan başladı, devam etti. Ondan sonra PSG'nin penaltı pozisyonunda %100 penaltı kanısında olmasına rağmen birçok kişi hani inceleme yapıldı, biraz beklendi. Ya hakemlik bir maç hiç yoktu, çok da iyi yönetti ama böyle iki tane enteresan

0: Tam nüans gördüm hakemden. Hakeme 8-9 puan verebiliriz bence.
1: Peki.
0: Beğendim ben hakemi.
1: Peki. Selim hocam çok çok teşekkür ederiz kıymetli yorumlarından kaynaklı.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Herkese iyi yazlar, iyi bayramlar.
1: Evet, şimdiden hakikaten güzel bir yaz dileyelim biz de. O halde görüşmek dileğiyle Selim hocam. En yakın zamanda program yapma dileğiyle.
0: Görüşmek üzere, görüşmek üzere.

0: konuştuk ettik. Sonrasında sıcağı sıcağına bir maç sonu programı kurguladık sizler adına. Bir kez daha aktaralım. Paris Saint-Germain penaltılar sonucunda Arsenal'ı mağlup etmeyi başardı. Bu heyecan fırtınasında gülen taraf bir kere daha Paris Saint-Germain oldu. Geçtiğimiz sezonun da kupa bir şampiyonu Paris Saint-Germain yine Luis Enrique ile şampiyon unvanını korudu. Back to back dediğimiz arka arkaya ikinci kez şampiyon olmuş oldu. O halde tabii ki birçok maç yayınında, maç sonu yayınında sizlerle beraberiz ama bugünkünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki maç sonu yayınında da görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın demek istiyorum.
1: Can Genç'le dakika skor sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: sisteme bulunmaktadır.
1: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Yeniden iyi bayramlar diliyorum tüm dinleyicilerimize ve programımıza başlıyoruz. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. İlk olarak motor sporlarıyla başlayacağız. Altay Gök bizimle birlikte. Altay hoş geldin.
2: Hoş buldum Göksel'in. İyi bayramlar öncelikle.
1: İyi bayramlar diliyorum ben de sana ve tüm dinleyicilerimize.
2: Çok teşekkür ediyorum.
1: Motor sporlarıyla başlayacağız. Şöyle bir takvime bakıyordum Altay. Yani öyle bir soru işareti oldu ki kafamda. Onunla başlayacağım. Monaco Grand Prix'si 7 Haziran ama sonrasında İspanya 14 Haziran. Şimdi 14 Haziran günü spor severler ne yapacak? Altay Gök bize açıklasın. Sabah 7'de son maçını izlemiş olacak. 16'da bunu izleyecek. Sonrasında Viyana'da var o aralıkta sanıyorum. 20'de başlayan bir Dünya Kupası seansı yine diğer sabah 7'ye kadar. Ya spora doyacağımız bir yaz oluyor değil mi Altay?
2: Onu duyacağımız bir yaz olmasını geçtim. 13-14 Haziran tarihlerinde Le Mans 24 saatte var aynı zamanda. Motorsporları izleyiciler için bunu da unutmamak lazım. Aynı hafta sonra Formula 1, Le Mans 24 saat, VNL ve Dünya Kupası'nda Türkiye maçı. Yani 40 spor tarihinin muhtemelen sporu en çok duyacağımız günlerinden birisi. Çünkü Le Mans 24 saatte de 2 Türk yarışacak. Muazzam bir hafta bizi bekliyor aslında ya baktığımızda.
1: Kesinlikle öyle. Peki geçmiş Formula 1 yarışıyla başlayalım. Kanada Grand Prix'si ile başlayalım. Antonelli yarışın kazananı oldu ve bu normal puan durumunda da zirvede puan farkını açmayı başardı ve bu yönde de gidiyor. Hepsini konuşacağız ama ilk olarak yarış özelinde nasıl değerlendirirsin Antonelli, Hamilton ve Verstappen podyum?
2: Bugün yarış özelinde Mercedes ve Antonelli'yi başlamak istiyorum. Öncelikle Antonelli evet arka arkaya 4. galibiyetini aldı. 20 yaşında bir pilottan beklenmeyecek olgunlukla ilerliyor. Arka arkaya 4 galibiyet ne olursa olsun asla tesadüf değildir ki bu 4 galibiyetin 3'ünü gayet de dominant bir şekilde aldı. Ama Kanada özelinde bakacak olursak ben bu galibiyetin aslında George Russell'ın hakkı olduğunu düşünüyorum. Çünkü George Russell geçtiğimiz 3 hafta sonunun aksine bu hafta sonu toparlanma sürecine girmişti. Kanada zaten en iyi pistlerinden birisi. Yanlış hatırlamıyorsam Mercedes'le ilk ya da ikinci podyumunu burada almıştı. 2022'de ben burada podyumda olduğunu hatırlıyorum sanki. Yanlışım varsa düzeltebilirsin veya izleyicimiz, dinleyicimiz düzeltebilir. Onun dışında geçen yılda burada galibiyete ulaşmıştı. Çok sevdiği pisti. Zaten pole pozisyonunu aldı. Sprint yarışını gayet iyi bir şekilde götürdü aldı. Ama ana yarışta bir motor arızası yaşadı. Çok da sinirlendim motor arızasının ardından. Hatta beni çok sinirlendiren bir şey yaptı. Bu kafalığı var ya bu kafa koruma sistemi. Aldı onu pistin üzerine fırlattı. Büyük bir güvenlik açığı yarattı. Para cezası aldı bu yüzden. Çok normal böyle sinirlenmesi. İyi olduğu bir hafta sonunda çok sıkıntılı bir şekilde kaybetti galibiyeti. Hak etmediği bir şekilde kaybetti. Bence galibiyet onun hakkıydı. Bu hafta sonu üzerinde Russell biraz daha böyle derli toplu görünmüştü. Ama Formula 1'de önemli olan şey nedir? Formula 1'de önemli olan şey yapabileceğin en iyisini yapmak ve sonrasında fırsat beklemek. Antonelli için yapılabilecek en iyi şey ikinci sırada olmaktı. Russell bu kadar iyiyken.

0: ikinci sırada olmak ve birinciliği kovalamaktı. Ki zaman zaman liderliği de aldı. Startta zaten Russell'dan daha iyiydi. Liderliği aldığını belli bir sürede götürdü. O yüzden Antonelli için yapabileceğinin en iyisini yaptı ve galibiyet eline düştü diyebileceğim bir hafta sonuydu. Bu da gayet iyi bir şey. Çünkü 20 yaşındaki bir pilotun dediğim gibi bu olgunlukta sürmesi inanılmaz. Ben bugün bir gönderi gördüm Göksel'in. Antonelli genç yaş rekorlarının neredeyse hepsini teker teker kırıyor şu anda. Arka arkaya 4 galibiyet alan en genç pilot rekorunu kırdı. En genç pole pozisyon rekorunu kırdı. En genç en hızlı tur rekorunu kırdı. En genç hat-trick rekorunu kırdı. Yani en genç pole pozisyonundan galibiyet rekorunu kırdı. Bütün en genç rekorlarını Verstappen, Hamilton, Vettel üçlüsünden bir bir aldı. Antonelli'nin şu an bizi izlettikleri inanılmaz her şeye rağmen. Bu Mercedes'in en iyi verim alan pilotu oldu şu anda. Biz normalde Russell'dan dominant bir sezon, belki dominant bir şampiyonluk bekliyorduk. Gel gelelim şu ana kadar Russell'ın bir, Antonelli'nin 4 galibiyeti var. Ben tam tersini beklerdim. Antonelli'yi tebrik etmek lazım. Şu anda şampiyonu puan farkını yanılmıyorsam şey yaptı. 131 puandaydı Antonelli hatırladığım kadarıyla. Russell 88 puandaydı. Şu anda önümüzde 31 artı 12'den 43 puanlık bir fark var. 43 puan fark ve daha sezonun 5. yarışındayız. Antonelli şu anda çok avantajlı bir konumda ama bu avantajı korur mu koruyamaz mı bu sezonun önümüzdeki kısımlarında görülecek. Çünkü hatırlarsın geçen sene Oscar Piastri de böyle başlamıştı. Sonrasında Norris dizginleri eline aldı. O 4 puandan geri döndü. Bu fark kapanabilir mi? Kapanabilir. Antonelli'nin sakinliğini koruması ve bu şekilde sezonu sürdürmesi lazım. Şu anda bizi izlettiklerinden ben çok memnunum. Ama Kanada özelinde galibiyet Russell'ın hakkıydı. Russell bu şekilde devam ederse sezonda pekala dengeler Russell lehine de değişebilir. Ama şu anda Antonelli her şeyi kontrol altında götürüyor. Ben çok heyecanlıyım Antonelli'den ya. İnanılmaz heyecanlıyım.
1: Puan durumuna baktığımızda da Antonelli senin de söylediğin gibi zirvede yer alıyor. Antonelli'nin 131 puanı var. İkinci sırada en yakın takipçisi Russell 88, Leclerc ise 75 puanda. Ve şöyle bir yine puan durumuna baktığımızda son tarafta Aston Martin'ler yer alıyor. Yine olmadı Altay. Aston Martin için yine olmadı. Yani Fernando Alonso son sırada puansız. Lance Stroll 21. sırada.
0: Yani Fernando Alonso çok kötü seneler geçirdi kariyeri boyunca. Bir kere bir 2015 geçirdi McLaren'le birlikte. 2017'si var yine McLaren'de. Onun dışında Alpine'de iyi yıllar geçirmişti pekala. Ama hani o yıllarda da beklentisi 2022'de el planken 2023'e yine Aston Martin'de bulduğu bir süreç olmuştu. Ama şu anda Alonso'nun kariyerinin çok net en kötü sezonundayız. Çünkü McLaren araçlarında hiç olmazsa belli derecede pist seçen araçlardı. Belli derecede bir şey falan böyle gösterebiliyordu. 2015'te McLaren bir beşincilik elde etmişti Fernando Alonso. Ya ben sana burada bir soru sormak istiyorum. Aston Martin'in bu sene herhangi bir beşincilik alabileceğini görebiliyor musun mesela? Ben göremiyorum.
1: Yok yani çok fark var. Şey gibi yani o Verstappen'in şampiyon olduğu ilk sene Haas için ne diyorsak Aston Martin için de benzer şeyler söyleyebiliriz. Tabii orada ciddi bir fark vardı ama ya burada da fark ona yakın bir duruma geldi neredeyse.
0: Evet ve sıkıntı da şurada. Çok güzel bir örnek verdin. O yılki Haas Formula 1 tarihinin en kötü araçlarından birisiydi ama Haas zaten o sene araca hiçbir şekilde yatırım yapmamıştı. Bildiğin kullanılmış şasiyle, kullanılmış motorla, bildiğin ikinci bir Formula 1 aracıyla yarışıyorlar. Tek amaçları gridde kalabilmekti ekonomik olarak. Aston Martin Ezio Nüvi'yi aldı. Yeni tesisleri inşa etti. Honda motoru yeni bir döneme girdi. Ve bu kadar paraya rağmen bu durumdalar şu anda. Şu anda Formula 1 tarihinin en büyük fiyaskolarından birisini izliyoruz. Bakalım bu iş acaba Fernando Alonso'nun Formula 1 kariyerine mal olacak mı? Mesela ben bunu düşünüyorum. Çünkü Alonso devam etmek istiyor. Hala heybesinde çıkarabildiği şeyler var. 44 yaşında olmasına ve 45 yaşına girmeye sene 2 ay kalmasına rağmen. Ama yani Fernando Alonso buradan sonra bir yıl daha devam eder mi etmez mesela ben bilmiyorum. Belki bir yıl daha görmek isteyebilir. Edwin Nüvi'ye, projeye vesaire güvenip. Ama ne olursa olsun Fernando Alonso'yu bu kadar hırsına, bu kadar denemek için istekli olmasına rağmen bu kadar dipte görmek çok üzücü ya. Bütün Formula 1 için çok üzücü bu durum. Öte yandan Lance Stroll gelirsek o da yani niye yarıştığını bilmediğim bir adam konumunda artık Lance Stroll. Hiçbir şekilde Formula 1'e tutkusu kalmamış gibi duruyor. Zaten yıllardır öyle. Hiçbir şekilde gelişmiyor da. Şu an Lance Stroll'ün gridde olması bana kalırsa abart kıyıyor olabilirim belki ama ben bence utanç olarak görüyorum yani. Lance Stroll yerine geçen yılın Formula 2 şampiyonu Leonardo Fornaro'ydu burada olabilirdi. Yıllardır koltuk bekleyen Felipe Drugovich 2022 F2 şampiyonu burada olabilirdi. Hakkı yenen bir Theo Pourchaire var 2023 şampiyonu burada olabilirdi. Lance Stroll bütün bu genç pilotların resmen hakkına giriyor yani şu anda. Gridde olmaması gereken bir isim Lance Stroll. Her iki böyle bir Aston Martin'le hiç olmaması lazım. Şu anda Aston Martin, Fernando Alonso dışında baştan aşağı bir fiyasko konumunda Göksel'in.
1: Peki Lance Stroll parantezini açtın. Ya şunu da söylemek lazım. Şimdi hani baba parası yakıştırması vardır ya. Ya bunu çok daha istekli şekilde kullanan çok pilot gördük. Mesela hep dalga geçilirdi ama Latifi isteğini hiç kaybetmemişti Altay, değil mi?
0: Ya Latifi sürekli gelişiyordu bir de. Şimdi şöyle bir şey var. Latifi'nin evet tavanı çok düşüktü. Tabana da çok düşüktü aynı şekilde. Ama Latifi'de biz ne görüyorduk? Latifi elindeki araçla, elindeki kapasiteye göre sürmeye çalışıyordu. Latifi'nin 2021 Macaristan, bizim çok sevdiğimiz bir yarış bilirsin, Ocon'un galibiyeti. O yarışta Latifi'nin uzun süre 3. gitmişliği var. Ve Latifi'nin uzun süre savunma yapmışlığı var. 7. bitirmişti o yarışı. Ve hani çok kötü bir Williams'la yapmıştı yine bunu aynı şekilde. Ben Lance Stroll'in mesela böyle bir performans sergileyebileceğini göremiyorum. Eline böyle fırsat gelse bunu değerlendireceğini göremiyorum mesela. Çünkü o hırs yok. Ama Latifi ya hiç olmazsa bir gelişmeye çalışıyordu. O çok düşük tavanına ulaşmaya çalışıyordu. Ve buna ulaşamadığı nokta dedi ki benden geçti. Adam gitti akademik kariyer yapmaya çalışıyor şu anda. Latifi istese pekala Le Mans 24 saatte yarışabilirdi. IndyCar'da yarışabilirdi. Ve Romain Grosjean ne yapıyorsa onun aynısını yapabilirdi. Bu performansı verebilirdi, yapmadı. Adam benim elimden budur dedi. Bırakçı noktada bıraktı. Stroll bırakmıyor da. Çok güzel bir örnek verdin aslında burada Latifi konusunda.
1: Peki önümüzdeki yarış programına baktığımızda da bu haftayı boş geçiyoruz. Önümüzdeki yarış programında 7 Haziran Monaco var. Yani çok sevilen bir yarış değil artık Monaco Grand Prix'si ama sen keyifli geçmesini bekliyor musun? Ya bir gelenektir Monaco ama yarış keyfini veriyor mu, vermiyor?
0: Hiçbir şekilde yarış keyfi vermiyor. Ama ne olursa olsun Monaco'da araçların 78 tur arka arkaya dizilere katmasını izlemek bile bana her seferinde keyif veriyor. Çünkü ya Monaco birazcık olasılıklar yarışı. Ama o olasılıkların gelme ihtimali çok düşük. Yani Monaco'da eğer ki 6-6 gelirse inanılmaz keyifli bir yarış izleyeceğin kesindir. Ama genelde o zarlar 1-1 gelir. O 6-6'yı beklemek heyecan verir Monaco'da. Şimdi bir düşündüğümüzde 2023'te Fernando Alonso'nun pole pozisyonunu almaya çalışmasını izlemek bile apayrı bir eğlenceliydi. Bir kez sıralama turda çok eğlenceli geçer Monaco'da. Esteban Ocon'un 2023'teki üçüncülüğü, Verstappen'in 3. sektörde aldığı o inanılmaz pole pozisyonu, Fernando Alonso'nun pole pozisyonunu oynaması bir kere tarihin belki en iyi sıralama turlarından birisiydi. Ondan sonrasında yağmur yağan yıllarda Monaco zaten bambaşka bir keyif verir. Yağmurla Monaco yarışları bambaşka keyifli geçer. Biraz kaos olduğunda, biraz kaza olduğunda, değişkenler arttığında Monaco çok keyifli geçer. O yüzden ben Monaco'dan beklentim bizlere birazcık değişken sunması. Ama onun dışında evet pek yarış keyfi vermiyor. Vermese bile günün sonunda gelenektir. Ben Miami'de suni bir heyecan izlemektense, Miami'de suni bir Monaco izlemektense gerçek Monaco'da bir geçit töreni izlemeyi tercih edenlerdenim. Tabii bu birazcık da benim tercihim. O yüzden çoğu kişi aslında İspanya yarışını bekliyor olacak muhtemelen. Ama yine de Monaco'yu asla es geçmeyin. Biraz değişken olursa, iki damla bile yağmur yağarsa Monaco'da tarihin en iyi yarışlarından birisini izleme olasılığımız her zaman var.
1: Peki şunu sormak istiyorum. Türkiye'nin hala bu takvime eklenme olasılığı var mı? Yani bu sezon için soruyorum. Çünkü iptal eden Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar'ın iptali konuşuluyor.
0: Ya bu konuyla ilgili 1,5 hafta önce haberler çıkmıştı. Türkiye'yi boşluğa değerlendirebiliriz diye. Ama yani o boşluğu takvimde nerede bulacaklar? Ben asıl merak ettiğim şey bu. Çünkü Ekim ayına geldiğimizde Amerika yarışlarıyla birlikte çok yoğun bir takvim ortaya çıkıyor. Bu yoğun takvimin arasına bu bitik yarışların birisini sıkıştıramazsın. Türkiye için en gerçekçi seçenek her seferinde konuşulan Madrid'in iptali durumunda bir takvime giriş, ama Madrid'de şu an için iptal olacakmış gibi durmuyor. Oradaki haberler de birazcık durdu. Ben Türkiye'ye elbette 2026'ya isterim. Elbette 2026'da bir yarış yapalım isterim. Bir an önce gelsin isterim. Ama 2027'de tamamen toparlanmış bir Türkiye GP'si izlemek daha keyifli olabilir. O yüzden 2026'yı ben şu anlık çok beklemiyorum. Öte yandan Formula 1'in de Bahreyn ve Suudi Arabistan'ın yerine doldurmak için çok heyecanlı olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi takvim çok sıkışık. Yani Mayıs ayına geldik. Şu ana kadar da 5 yarış yapılabildi. Haziran ayında 6. yarış yapılacak. Normalde Haziran ayında son zamandaki takvimde 9. yarışları falan böyle görüyor oluyorduk. Şu an Formula 1 tarihinin en sıkışık senelerinden birisindeyiz. Bu sıkışık takvime 2 yarış daha eklemek hem takımları hem pilotları hem izleyiciyi çok yoracaktır. Çünkü Formula 1'de zamanında arka arkaya 3 hafta yarış geldiğinde bile bu ciddi bir devrim olmuştu. Ve bir daha yapılmasını istemeyenler çoktu. Böyle bir durumda arka arkaya belki 5-6 hafta yarış olacak. Bu pilotlar, takımlar, izleyiciler için çok yorucu. Formula 1'in de o özel statüsünü ortadan kaldırabilecek bir şey. O yüzden ben bu yarışların yerinin doldurulmaması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de gelecekse inşallah Madrid'in yerine gelir.
1: Peki diğer motorsporları dallarında neler oluyor? Nasıl özetlersin? Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu başta olmak üzere.
0: Toprak Razgatlıoğlu'nun bu hafta sonu yarışı var. Mugello'da. Hız tapınağı. MotoGP'nin hız tapınağı. MotoGP'nin en uzun düzlüğünü barındıran. MotoGP'nin ortalama sürat olarak en hızlı pistindeyiz. Bugün iki rekor kırıldı. Öncelikle Mugello hız rekorunu Aprilia kırdı. Jorge Martin uzun süredir yani böyle uzun süre demeyeyim de birkaç yıldır bir kırılan hız rekorunu kırmayı başardı Aprilia ile birlikte. Sonrasında sıralama turlarında da Marco Bezzecchi tur rekorunu kırdı. Aprilia için yine her şeyin çok yolunda gittiği bir hafta sonu oluyor şu ana kadar. Ama hafta sonunun en büyük gelişmesi Marc Marquez'in geri dönmesi. Bu adam gerçekten uzaylı gökselim. Ben bunu açık açık söylemek istiyorum. Bu adam daha 3 hafta önce sakatlandı bileğinden. 2 yarış kaçırdı. Ardından geri döndü ve bugün sıralama turlarını en iyi Ducati olarak bitirdi. 4. sırada bitirdi. Pecco Bagnaia o sakat haliyle neredeyse geçmeyi başardı. Harika bir pilot Marc Marquez'i hala elinde birkaç senesi daha var. İzlemeyenler mutlaka Marc Marquez'i izlesin. Ben 3 şampiyonluğuna tanık oldum. Çok şanslı hissediyorum. Sizler de bu tarihe tanıklık edin derim. Ama asıl tarih yazan isim Toprak Razgatlıoğlu. Halen kendisi MotoGP'ye alışma sürecine devam ediyor. Mugello birazcık zor bir pist zaten. Hele ki Yamaha için daha zor bir pist. Çünkü Yamaha yüksek hızda hiç iyi değil. Ve Toprak Razgatlıoğlu bu durumdan etkilendi. Kendi sıralama turlarını 20. sırada anladı. Bu hafta sonu bizim için biraz zorlu geçecek gibi duruyor. Ama Toprak Razgatlıoğlu'na ne olursa olsun güveniyoruz. Kendisi daha kısa süre önce 13. olarak MotoGP'deki en iyi sonucunu elde etti. Puanını epey bir arttırdı. Toprak Razgatlıoğlu'na güveniyoruz. Kendisini çok seviyoruz. Kendisinin motosikletin üstünde kalacağı ve iyi sonuçlar alacağı bir yarış diliyoruz. Sprint yarışı bugün saat 4'te. Kaçırmamanızı tavsiye ederim.
1: Peki diğer tarafta tabii takip ettiğini biliyorum, yazılarını da gördüm. Roland Garros neler oluyor Altay ya? Bütün favoriler gitti. Çok da ben aslında keyif alırım. Genelde ilk turlardan çok keyif alırım. O kalabalığı seviyorum ben. Ama favori kalmadı. Yani dün dedim ki bari hani kim kaldı? İşte Casper Ruud kaldı. Ya dedim burada da Tommy Paul yensin bari. Hani sevdiğim bir tenisçi, o da gitti kaybetti, olmayacak bir noktadan. Djokovic'le devam edelim dedim öncesinde. Fonseca, yani herkes gitti Altay.
0: Ya öncelikle ben Fonseca Djokovic maçının son setini takip edebildim. Çünkü öncesinde işte normal baktım Djokovic 2-0 önde, dedim ki yani bu adam Novak Djokovic dedim. 302 kez 2-0 öne geçmiş. Bunların sadece birini kaybetmiş. Bu adam kaybetmez dedim. Sonrasında baktım maç 2-2 olmuş. Bambon içeren sesleniyor. Altay maç son sete gitti. Hemen gittim oturdum maçı izledim. Ya iyi ki de izlemişim. Bir tarihe tanık ettik. Çünkü bildiğim kadarıyla Göksel'in seri ilk 50'deki en yaşlı ve en genç oyuncu karşılaştı. Ve yenecek geleneği yendi burada. Bir kere bundan ötürü tarihi maç izledik zaten. İkincisi Djokovic'e üzüldüm. Çünkü Sinner'ın ikinci turda elendiği, Alcaraz'ın çıkamadığı bir turnuvada 25. Grand Slam için çok büyük fırsat geçmişti eline. Bunu değerlendiremedi. Ondan ötürü çok da üzüldüm. Bir yandan da mutlu oldum tarihe tanık ettiğim için. Fonseca için çok mutlu oldum. Ben çok beğenilen bir genç bir yetenek ve bunu sergilemeyi başardı tarihin en iyisine karşı. Bence Djokovic tarihin en iyisidir. Bana kızanlar olabilir belki, Federer'den, Nadal sevenlerden, ama bence Djokovic tarihin en iyisi. O yüzden tarihi maç izledik. Öte yandan Sinner çok kötü bir sakatlık geçirdi. Kariyerinin bence en kötü mağlubiyetini aldı. Çünkü setlerde 2-0 öndesin. Son sette 5-1 öndesin. Buradan maçı kaybediyorsun. Çok büyük bir şoktu Göksel'in baştan sona. Şimdi baktığımızda elimizde kimler kaldı? Alexander Zverev kaldı. Artık buradan da ilk Grand Slam galibiyetini alamazsa hiçbir şey diyemem yani Zverev'e. Artık buradan bence alması gerekir.
1: Kesinlikle öyle, ama Zverev'in de çok dağıldığı anları görüyoruz. Birazdan Elif Alper bizimle birlikte olacak. Onunla da konuşacağız, ama benim en sevdiğim kişi yine gitti. Khachanov. Ya bir türlü istediğin şunu yakalayamıyor, inanılmaz. Hep de böyle 2-2'ye getiriyor, diyorsun ki o nereden getirdi ve bitirecek maçı diyorsun. Son sette öyle bir dağılıyor ki, yani karar setinde 4-0'la başlayan Haçanov, yani öyle bir soğudum ki ekran başında, ya anlatamam.
0: Haçanov ve Medvedev, yani bana gerçekten en çok saç baş yolduran isimler olabilir ya. Özellikle yani Medvedev bana çok saç baş yolduruyor. Haçanov da onunla benzer yoldan gidiyor. Onun için de artık kartların bir araya gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben de senin gibi.
1: Kesinlikle, bakalım. Yani ama orada da mesela Zeynep Sönmez temsilcimiz. Yani her spor dalında bir temsilcimiz olması ve en üst seviyede bir temsilcimiz olması gerçekten ülkemizde sporcunun son dönemlerde ne kadar iyi yetiştiğini, kendilerini geliştirdiğini spor konusunda gösteriyor değil mi? Yani önceden ya motor sporlarına MotoGP en üst seviyede bir Türk sporcu hayal gibi geliyordu. Keza ana tablodan Grand Slam'lerde, yani ülkemizde Marcel İlhan adı dışında tenis bilen yoktu mesela.
0: Ya aynen öyle. Yani Marcellin elbette çok büyük bir yol açtı. Bunu kabul etmek lazım. Ama kendisini daha çok neyle görürdük? Marcellin veda etti. Klişe haberiyle böyle görürdük yani. Onun dışında Mehmet Okur ve Hidayet Türkoğlu All-Star olsun diye bütün Türkiye seferber olur oy verirdi. Şimdi onlar seferber olmadan Alperen Şengün'ümüz direkt seçiliyor. Zeynep Sönmez bütün Grand Slam'lere artık ana tablodan direkt dahil oluyor. Sıralama rekorunu zaten kırdı. 60. sıraya geçti. Çağla Büyükakçı'ya geçti. Futbolda Arda Güler'imiz, Kenan Yıldızlar'ımız var. Uluslararası onlarca yıldızımız var artık futbolda. Voleybol'dan dünya ülkesi olduk. Motor sporlarında zirveye tırmanıyoruz. Alp Aksoy geliyor alt taraftan yavaş yavaş Formula 4'te. Ben şu anda Türk sporunun altın çağında olduğumuzu rahat rahat söyleyebilirim sanırım. Bireysel bazda özellikle.
1: Peki. Altay, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Çok teşekkür ederim Göksel'in. Senden sonra gelecek Elif Alper'e de bol bol selamlar. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Altay Gök bizimle birlikteydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kısa bir araya gidelim. Aranın ardından Elif Alper bizimle birlikte olacak. Tenis gündemini Roland Garros'u konuşmaya devam edeceğiz.
2: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam edecek.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tenisle devam ediyoruz. Hattımızda Elif Alper var. Elif hoş geldin. İyi bayramlar diliyorum öncelikle.
1: Merhabalar. İyi bayramlar. Hoş bulduk.
0: Yani Fransa Açık'ta büyük sürprizlerle başlayan bir turnuva. Büyük sürprizlerle de devam ediyor. Neresinden başlasak bilemiyorum ya. Bütün favoriler elendi. Ki ben ilk turlardaki o kalabalığı çok severim ilerleyen turlardansa. Mesela Dünya Kupası'nda falan da grupları daha çok seviyorum. O kalabalık çok hoşuma gidiyor ama bu kadar verim alabileceğim bir kalabalık görmemiştim herhalde. İlk olarak dünle başlayalım. Djokovic de gitti. Yani Fonseca karşısında tam işi bitiriyor derken Djokovic, Fonseca'nın gösterdiği reaksiyon ve maç sonuna kadar kıyasıya giden mücadeleyi Fonseca kazandı. Nasıl değerlendiriyorsun Djokovic'in vedasını?
1: Öncelikle ben de katılıyorum. Yani slamler zaten bu yüzden güzel aslında. O ilk haftaki kaos ortamından dolayı daha çok seviyorum Grand Slam izlemeyi. Roland Garros da buna çok hizmet eden bir slamdir. Toprak oyunu, burada her şeyin daha zor olmasıyla. Ama gerçekten çok keyifli geçiyor. Bence son zamanların en değişik ilk turlarını yaşıyoruz diyebiliriz. Dünkü maça gelecek olursak açıkçası ben hani Fonseca'dan her zaman bir beklentimiz var. Potansiyelin çok yüksek olduğunu düşündüğüm bir oyuncu. O üçlü arasına girebilir mi? Üçüncü kişi olabilir mi de bence aday oyunculardan bir tanesi. Ama bir türlü onun o tam potansiyelini ortaya koyduğu maçı göremiyorduk. Bugün de Djokovic maçını izlerken dün ya tamam hani iyi oynuyor çocuk ama Djokovic alacak herhalde diye düşündüm ben de açıkçası. Ama tenisin nasıl bir oyun olduğunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Fonseca 3. setten itibaren özellikle çok doğru bir oyun ortaya koydu ve kendisi de dedi çok düşünmedim aslında, düşünmeden oynadım dedi. Belki de onu rahatlattı biraz. Çok sağlam oynadığını düşünüyorum ve muhteşem bir galibiyet aldı. Hani tavanı neresi Fonseca'nın şu anki tavanı, onu görmüş olduk. İlerisi için de bence çok güzel bir şekilde potansiyelini ortaya koymuş oldu.
0: Dün beni şaşırtan bir diğer karşılaşmada Alex de Minaur-Menchik karşılaşmasıydı. Yani Menchik bir önceki gün kortta neler yaşadı hep beraber gördük. Tamam, bir reaksiyon daha farklı olmasını bekliyorduk ama Alex de Minaur yani hiçbir şey yapamadı. Gerçekten 6-0'lık set üstüne bu kadar kötü bir gidişat hiç beklediğim bir şey değildi. O karşılaşmayı nasıl değerlendirirsin? Yani Alex de Minaur mu çok kötüydü, Menchik mi durdurulamazdı?
1: Deminör kendisi söylemiş. Onun sözleri bence gayet açıklayıcı. Yani ben hani hep böyle üst sıralara oynuyorum genelde slamlerde ama burada önüm bu kadar açılmışken yapabileceğimin en kötüsünü yaptım demiş. Yani gerçekten de öyle. Tabii burada şu da önemli. Menchik evet bir önceki turda çok sıcaktan çok fazla etkilendi. Hatta yerlerde kaldı, kramptan kalkamadığını gördük. Ama işte o aradaki bir günlük dinlenme burada çok önemli hale geliyor. Slamlerde bu büyük bir avantaj da yaratıyor bir yandan. Menchik de onu iyi kullanmış oldu. Ben Menchik'in kazanabileceğini düşünüyordum açıkçası. Sadece o dinlenme süresini işte yeterince iyi geçirdi mi, o kafamda soru işaretiydi. Ama Demir'in kendisinde dediği gibi çok büyük bir fırsatı kendi adına kaçırmış oldu.
0: Ve bir diğer tarafta da Tommy Paul. Ya kazanmaya bu kadar yaklaşıp sürekli kaybeden herhalde bir tek o var. Yani Casper Ruud karşısında da aynı senaryoyu gördük ki maç puanı, iki maç puanından dönüp kazandı Ruud.
1: Bence o maçın hakkı Tommy Paul'aydı biraz. Ben çok büyük bir Casper Ruud fanıyımdır, bilen bilir ama bence Tommy Paul'un hakkıydı maç. Ruud da zaten benzer bir şey söyledi. Yani şans Ruud'un çok yanında oldu o konuda, kesinlikle öyle düşünüyorum. Ama tabii ki iki set geriye düşmüşken oradan maçı bırakmayıp gelip kazanmak da büyük bir reaksiyon. Ruud da onu göstermiş oldu. Ruud da bir önceki turda çok fazla etkilenmişti sıcaktan. Ama işte yani bu slamlerde biraz daha istikrarlı olabilen, kendini toparlayıp devam edebilen hem maç içinde hem turlar arasında kazanıyor. Ruud tabii ki önemli bir toprak oyuncusu ve burada iki kez final oynamış bir oyuncu. Bence artık onun üzerinde bir baskı var. Çünkü kazandı burayı. Yani bence öyle bir durumda şu anda. Ve dördüncü turdaki rakibi de Djokovic elendi ve Fonseca oldu. Bu da onun için bir fırsat olabilir. Yani çok büyük aslında, artık büyüdü Ruud için işler. Bence birkaç kişi için böyle. Yani kazanabildi bu maçı. Kazanabilmiş olması bir başarı ama Tommy Paul'un da hakkıydı bence maç.
0: Tabii sıcaklar deyince bunun en büyük belirtisini Sinner'de görmüştük. Ya nasıl değerlendiriyorsun bu sıcaklar? Nasıl bir önlem alınabilir ki? Bir önlem de alındı sanıyorum.
1: Yani Sinner'in gündüz şansında oynayacağını gören herkesin aklına bence gelmiştir sıcakta nasıl baş edecek diye. Çünkü gerçekten çok sıcak bu hafta. Etkileneceğini bekliyordum ama böyle bir noktada, yani 3. sette 5-1 iken, artık maçı kapatacakken kapatma fırsatını bir türlü bulamaması, hiç o noktaya gelememesi gerçekten şaşırtıcı oldu. Kendisi sıcaktan dolayı olmadığını, zaten kendini o sabahtan beri kötü hissettiğini söylüyor ama bence sıcağın etkisi var muhakkak. Yani böyle farklı makaleler okudum, işte kızıl saçlıların nasıl daha farklı etkilendiğiyle ilgili ya da farklı şekilde terle attıkları maddelerin farklılaştığı ve bunun nasıl etkilendiğiyle ilgili. Eminim böyle araştırmaları yapıyorlardır bu seviyede bir oyuncu için. Ama bu zayıf karnı olmaya devam edecek gibi duruyor. Yani Sinner tabii çok fazla maç oynadı. Bütün toprak sezonunu oynattı ve her şeyi kazandı. Bir noktada yorulacağını da düşünüyorduk ama bence biraz erken oldu yani. Bir de bir baskı var muhakkak üstünde. Çünkü tek kazanamadığı büyük turnuva burası. Ama o baskıyı hissetmek için bu turların erken olduğunu düşünüyorum. Yani üzücü oldu. Hem gücü gitti hem de aklı gitti bir noktada. Yani hiçbir şekilde kortta yoktu Sinner.
0: Tabii turnuvanın yükselen yıldızlarından birisi bugün de 16.45'te tabelo karşısında olacak Kouame. Nasıl değerlendiriyorsun? 17 yaşında ve iyi bir gidişat. Gerçekten performans anlamında da, yani kazandığı maçlar şansa kazanılmış maçlar değildi. Marin Cilic karşısında 3-0, sonrasında Vallejo karşısında 3-2, bugün de tabelo karşısında olacak.
1: Vallejo maçı bence turnuvanın en iyi maçlarından bir tanesiydi. Dünkü Djokovic Fonseca maçıyla birlikte. Hı-hı. Gerçekten müthiş bir maçtı. Kouame 17 yaşında ve o yaşta bu kadar da büyük bir seyirci baskısıyla oynuyor. Tabii ki seyirci onun arkasında ama yine de bir baskı bu. Oynarken daha büyükmüş gibi görünüyor. Hani baktığınızda da oynarken sanki yaşı daha büyükmüş gibi görünüyor. Maç sonunda ne kadar çocuk olduğunu fark ettim. Yani özel bir oyuncu olacağı belli. Tabii ki nasıl devam edecek ona bakacağız, bir turnuvayla bu belli olmaz ama hakikaten çok hem güçlü vuruşları var hem de akıllıca oynuyor oyunu. Üzerine devam edeceğim bir oyuncu olur benim yani bu saatten sonra. Bakalım ne olacak. Richard Gasquet var baksında da. Hani belli ki bir potansiyel görüyorlar bu çocukta. Kendisi ben espri pilotu olmak istiyorum falan demiş ama bence teniste devam edebilir.
0: Yani şöyle eşleşmelere de baktığımızda herhalde herkesin heyecanla beşlediği

0: beklediği bir başka eşleşme, Ruud Fonseca eşleşmesi. 5 seti göreceğiz herhalde yine Elif.
1: Ya ne olur, hiç artık şey yapamıyorum burada. Çünkü Ruud da böyle şey bir oyuncu değil. Hani tamam artık buradan alır yürür diyebileceğimiz bir güveni hiçbir zaman vermiyor. Ama hani 5 sete kadar zorluyor, oyunu bırakmıyor. Farklı bir noktada bir savaşçı diyebiliriz onun için. Çok merak ediyorum sonucunu. O maçın sonucu da bence önemli belirteçlerden biri olacak. Artık dediğim gibi yani burada 3 daha önce slam finali görmüş 3 isim var. Zverev, Ruud ve Berrettini. Hepsinin ilk rakibi öncelikle kendileri. Çünkü kendilerine baltalama yönünde bir eğilimleri var üçünün de. Ama tabii Fonseca'da çok potansiyel görülen, çok hype'lanan bir oyuncu. Onun da burayı kazanmak için isteği çok olacaktır. Artık bu noktadan sonra bence tahmin edilemez bir yere geldik. Ve bu çok heyecan verici geliyor bana. Uzun yıllardır böyle bir slam izlemedik çünkü.
0: Evet.
1: Artık tahminlerin olmadığı bir dönem bence.
0: Peki WTA tarafını nasıl değerlendirirsin? Beklentilerinin ötesinde bir şeyler var mı? Ve temsilcimiz tabii ki Zeynep Sönmez. Bir sakatlık yaşadı, o da geçmiş olsun.
1: Evet. Yani Zeynep'in yaşadığı sakatlık burada yıllardır çok tartışılan bir konuyu yeniden gündeme getirdi. Büyük sakatlıklar yaşamış oyuncular da var. Philip Kent burada değil ama Abu Dhabi'de galiba yine aynı şekilde reklam panosuna takılmıştı. Büyük bir sakatlık yaşadı. Yani bu konular artık oyuncu güvenliği gözetilmeli çünkü burada hakikaten en büyük aset oyuncu. Yani reklam tabii ki yapılsın ama oyuncu güvenliğini tehlikeye atacak şekilde değil. Umarım Zeynep de az hasarla atlatmıştır bu durumu. Kadınlar tarafına bakacak olursak ya yine iyi ilerleyen isimler var son dönemde formda olduğunu gördüğümüz. Bencic gibi, Svitolina gibi, Kostyuk gibi, Kristea gibi. Yani onlar tekrar devam ediyorlar. Burada benim için heyecan verici olan Kostyuk-Świątek maçı var. Kostyuk bu sezon toprakta iki tane şampiyonluk yaşadı. Hem Madrid'i kazandı hem 250'lik turnuva kazandı. Świątek de zaten burada 4 kere şampiyon olmuş bir isim. Bence en heyecan verici maç o olacak önümüzdeki. Yani güzel normal bir slam tadında gidiyor kadınlar tarafı da.
0: Peki Hodari sormak istiyorum. Hepimiz izledik. Yani bunun cezası ne olacak? Diskalifiye olmamalı mı bunun cezası sence?
1: Ben Hodar maçını izledim. O anı da hatırlıyorum. Orada Hodar tuvalet molasına çıkıyor. Koridora doğru giderken de babasıyla tartışıyor. Bunları çok yapıyor bu arada. Yani baksıyla çok fazla tartışıyor. Maç içinde kovdu hatta birkaç kişiyi baksından.
0: Evet.
1: Orada babasıyla tartışıyor. Babasına işte matarayı fırlatıyor falan. Yani kızı itmiyor aslında. O görüntü açıdan dolayı gerçekten öyleymiş gibi görünüyor ama öyle değil. Zaten itmiş olsa seyirci çok büyük tepki verir buna. Sadece kız orada alan bulamıyor. Yani alan bırakmıyor kıza babasıyla tartışırken ve kız mecburen geriye giderken kort örtüsüne takılıp sendeliyor. Yani ben maçı da izlediğim için hani o anı bu şekilde gördüm. Görüntü tabii ki içiyormuş gibi gösteriyor ama öyle değil. Onu belirtmek isterim. Burada diskalifiye bir durum yok o yüzden bence. Ama genel anlamda Hodar oyununu çok beğendiğim ve çok potansiyel gördüğüm bir oyuncu. Ama genel anlamda tavırları ve davranışlarını biraz törpülemesi gerekiyor. Yani hem top toplayıcılara maç içinde hem baksana hem hakeme dediğim gibi biraz davranışları çok o işte Alcaraz'dan falan alıştığımız nezakette değil. Oraları törpülemesi gerektiğini düşünüyorum ama o videoda biraz yanıltıcı duruyor.
0: Seyircilerden şikayet demişken Djokovic de Fonseca maçında biraz aslında şikayetçi oldu. Yüzünden, mimiklerinden de belliydi. Hatta maçın spikeri sevgili Buğra da, Buğra Balaban da şey diyordu. Yani gerçekten Maracana'ya çevirdiler orayı diyordu. Yani Brezilyalılar biraz aslında işi abartıyor sanki. Tenis kültürünün biraz dışında kalıyor.
1: Brezilyalılar hep böyleydi. Fonseca'dan önce Haddad Maia maçları da böyle geçiyordu.
0: Evet.
1: Ben canlı da izleme fırsatı bulmuştum. Yani bir yandan eğlenceliler ama tabii ki karşı taraftaysanız da sinir bozucu olabilir. Bir noktada bir tenis kültüründe dediğin gibi yani o sessiz olmaları gereken noktada artık susmaları gerekiyor. Bu da hakemlerin işi. Yani tabii ki rahatsız olacak Djokovic zaten bu tip konularda hemen reaksiyon gösteriyor. Ama Fonseca'nın da böyle bir tribünü olacak yani. Onunla karşılaşacak herkes de bunun artık bilincindedir. Aynı şey kadınlar tarafında da Alexeyala da var Filipin tribünleri. Yani böyle bir şey de geliyor artık genç oyuncuların özellikle böyle tribünleri oluyor. Özellikle böyle çok üst düzey tenisçiye alışkın olmayan ülkelerden. Belki biz o noktaya gelsek biz de öyle olacağız, bilmiyorum. ama yani bir yandan eğlenceli, bir yandan

0: tabii ki bir noktada kontrol edilmesi gerekiyor.
1: Son olarak Ali Yaşim'i sormak istiyorum. Ali Yaşim de aslında ilk turda elenmeye çok yakındı. 4,5 saatlik maç sonrasında durumu tam tersine çevirdi. Bugün de Brandon Nakashima karşısında olacak. Aslında o da beklediği o fırsatı yakaladı. Yani kazanması halinde o da yola açık isimlerden birisi. Ama ilk turda da elenmeye çok yakındı. Nasıl değerlendiriyorsun? Çok sallantılı performanslar var. Hachanov'da da aynısını gördük mesela. De Jong karşısında karar setine götürürken ya öyle bir enerji verdi ki işte baksana tribünlere. Ya götürecek herhalde 6-0 falan karar setini alacak dedik. 4-0 ile başladı zaten kaybetti sonrasında.
0: Hachanov için çok karakteristik bence.
1: Evet ya çok alıştık ona. Şey gibi evet. Cameron Norrie'nin işte en kolay maçının biri 3-2 bitmesi gibi mesela.
0: Evet. ya Felix için, Felix de tabii ki ilk, özellikle Felix'i ilk izlemeye başladığımızda bu çocuk kesin Grand Slam'ler kazanır gibi bir duygu vermişti hepimize. Çok da yetenekli, teknik olarak da çok temiz oynayan bir oyuncu. Toprak en iyi anlaştığı zemin değil Felix'in. Ama günden güne de burada gelişme gösterdiğini görüyoruz. O da biraz tahmin edilemez gibi geliyor bana. Yani evet, finale kadar da çıkabilir, bu turda elenebilir. Nakashima da çok böyle hafife alınacak bir rakip değil bence. Artık her, işte dedim ya, ortadaki şey çok büyük. Herkes ona ulaşmak için elinden geleni ortaya koyacaktır. Felix'in de o işte dalgalı şeyi, hali bu maça nasıl yansıyacak göreceğiz, ama bu maçta bence uzayabilir, 4-5 sete gidebilir.
1: Tabii bu takvim hepimizi Wimbledon için de heyecanlandırdı. Yani Wimbledon'da böyle bir ilk turdan favorilerin zorlandığı bir turnuva yaşarsak gerçekten inanılmaz olacak ki orada çim avantajını da ele geçiren çok duymadığımız bir isim de şampiyonluğa uzanabilir. Ya benzer bir şey Wimbledon'da olursa daha da tarihi olabilir aslında.
0: Tabii ki. Yani Alcaraz yine olmayacak Wimbledon'da.
1: Evet.
0: Finalde Wimbledon'a kadar bir turnuva oynamayacağını söyledi. Yani neler olacak, ben de heyecanla bekliyorum orayı. Djokovic hala bence 25 için fırsatını görüyordur yani. Burada bir fırsat var, ben oraya ulaşabilirsem diye, ama zorlandığını da görüyoruz artık. Yani şu an öyle bir aralığa girdik ki, özellikle Alcaraz'da sakat ve Sinner'de böyle maç içinde kırılgan göründüğü anda bir anda her şey de olabilir. Umarım bu noktada işte bu saydığım, özellikle slam kazanma şansını giderek yitirdiğini düşündüğümüz oyuncular biraz daha fırsatın farkına varabilirler. Yani mesela Zverev'in bir Roland Garros kazanmaması, bilmiyorum yani bu, onlar için, özellikle Zverev, Ruud ve Berrettini için, özellikle evet. Zverev ve Ruud için bence kariyerlerini nasıl anacağımız konusunda çok kritik bir turnuva burası. Yani ileride onu nasıl anacağımızla ilgili. Bakalım ne olacağını çok merak ediyorum.
1: Peki Elif, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun, görüşmek üzere.
1: Elif Alper'le birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve araya gidiyoruz. Aranın ardından Ali Şiviloğlu bizimle birlikte olacak, basketbolla devam edeceğiz.

0: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz basketbolla. Devam ediyoruz hattımızda. Ali Şiviloğlu var. Ali hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyiyimler.
0: Teşekkür ediyorum. İlk olarak Euroleague artık sona erdi ve bir sezon değerlendirmesi yapalım. Fenerbahçe Beko Olympiakos karşısında kaybetmişti. Olympiakos şampiyonluğa doğru ilerledi zaten. Finalde de Real Madrid karşısında kazandı. Nasıl değerlendirirsin Final Four?
1: Maçlar güzeldi bence. Fenerbahçe maçı hariç. Ama yani aslında yani maçtan bakınca genel anlamda çok sürpriz sonuçlar görmedik bence. Olympiakos sezonun büyük kısmında favori gibi gözüktü zaten. Normal sezonda lider tamamlamıştı. Şampiyonluğu bana göre favorisiydi ve öyle de oldu. Ha, yani tabii çok tartışmalı bir şampiyonluk diyebiliriz ama aslında yine de sürpriz olmadığını düşünüyorum ben Olympiakos şampiyonluğunu. Şimdi maç maç ilersek Final Four'a işte bir Fenerbahçe Olympiakos maçı var bir tarafta. Real Madrid Valencia maçı var diğer tarafta. Tabii Real Madrid'in yani net bir yükselen formu vardı. Yeni transferlerin, yani sezon başı gelen oyuncuların takıma süreç içinde alışması ve takımın iyice oturmasıyla beraber oluşan ivme ama playoff'ta yaşanan Tavares sakatlığı, daha sonra gelen Garuba sakatlığı ve Alex'ten sakatlığı uzun rotasyonunda program yaşamasına sebep olmuştu Real Madrid'in. Buna rağmen Real Madrid çok da bir şey kaybetmemiş gibi oynadı bence Final Four'u. Yani bu da çok müthiş bir şey bence. Olympiakos Fenerbahçe maçına zaten birlikte anlattık. Yani Fenerbahçe çok kötüydü. Şimdi ilk çeyrekte itibaren böyle çok kötü hakem kararları falan da gördük ama ya Fenerbahçe genel anlamda çok maçın içine giremediği için çok da önemli olmadı aslında bu hatalar diyelim yani. Yani açıkçası ben tamam ben Final Four boyunca Olympiakos'a hakemlerin çokça yardım ettiğini düşünüyorum iki maçta da. Hem Fenerbahçe maçında hem Real Madrid maçında. Ama sonucu değiştirir miyiz değiştirmez miyiz çok emin değilim. Olympiakos o bakımdan birazcık kalite farkı koydu bence sahaya iki maçta da. Ki Real Madrid maçı çok daha farklı ona geleceğim ama Fenerbahçe maçına baktığınız zaman hatırlıyorsun yani 12-0'la ilk çeyrek 12-0'la başladı. Sonra Fenerbahçe biraz toparladı. İkinci çeyrek 10-0'la başladı. Fenerbahçe biraz toparladı. İkinci çeyrek yine bir 9-0'la mı o tarz bir şeyle başladı. Yine Fenerbahçe sonradan toparladı ama sonuçta her çeyrekte adım adım farkı kapatmaya çalışsa da Fenerbahçe çok da başarılı olduğu söylenemez bu konuda. İşte son çeyrekte yine galiba sadece son çeyreği Fenerbahçe böyle seri yemeden başlamıştı. Yani böyle 10-0'lık 12-0'lık seriler yiyerek yani başlamıştı halbuki yani çok gerçekten felaket Fenerbahçe'nin aynı buradaki performans. Ama baktığınız zaman da Fenerbahçe'nin Euroleague sezonunu 3. 4. sırada bitirmesi kesinlikle bir başarıdır bence yani. Şu anda diğer Euroleague takımlarının bütçelerini, durumlarını falan düşünürsek Fenerbahçe'nin geldiği nokta kabul edebilir. Kesinlikle kabul edebilir yani. Hiç başarısızlık namına hiçbir şey yok bence bu sezon Fenerbahçe'de. Uzun bir süre bir liderle götürdü Fenerbahçe ligi. Hatta ilk dörtten sonlara doğru son işte hani normal sezon sonlarında bir mağlubiyet serisinden dolayı Fenerbahçe'nin sırası düştü. Ama yine de sadece avantajını kaybetmedi Fenerbahçe sonuç olarak ve zaten normal sezon ilk dörtte bitirmek de şöyle bir ligde bence çok zor. Şimdi NCAA kontratları da iyice boynunu bükük Avrupa takımlarının zaten bükmeye başladı yani anlaşmalar falan konuşuluyor ama zaten hani NBA'deki minimum kontratların Euroleague'in iyi kontratlara denk olduğu son 5 yıldan itibaren Avrupa basketbolunun geldiği nokta sebebiyle farklı bir durumdayız Avrupa basketbolunda. Yani özellikle oyuncu ithal etmek hatta hem ithal hem ithal etmek anlamında ya Avrupalı oyuncu daha iyi para olduğu için Amerika'ya gitmeye çalışıyor. Oynamayacak olsa bile Amerika'da var olmaya barınmaya çalışıyor. En kötü G-League'de oynayıp two-way kontratla NBA'de oynarım gibi düşünüyor. Yani iki yönlü kontratla. Bu gibi şeyler çok baltalıyor.
0: Peki NBA demişken tabii orada da finale değinmek lazım. 3-3 yani son maça kaldı artık. Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs tarafı.
1: Alo.
0: Sesimi alabiliyor musun Ali?
1: Evet.
0: NBA'de diyorum finale değinmek lazım. Batı konferansında San Antonio Spurs ve Oklahoma City Thunder karşı karşıya geliyor. 7. maça kaldı seriyi. Nasıl değerlendiriyorsun? Tabii Oklahoma'ya ülkemizde ve dünyada bir antipati oldu artık niyeyse.
1: Ya o şeyden dolayı herhalde. Gilgeous-Alexander'ın yani faul almaya çalışarak oynadığı bir oyun stili var sonuçta. Ben, bu çok antipati de
0: yapıyordu
1: takım
0: ama Harden yıllarca yaptı bunu.
1: Genel olarak da NBA takımları çok baskılı savunmalar, pardon yanlış konuştum, yani Oklahoma City'nin savunma şeması çok baskıya dayalı ve rakibi hataya zorlamaya dayalı olduğu için hem bu kadar temaslı oynayıp savunmada hem de hücumda en ufak temasta faul almaya çalışan bir takım oldukları için antipatik gözüküyorlar. Bence bu çok normal. Adamların stratejisi çok işe yarıyor ve çok bunların ekmeğini acayip yiyor Oklahoma City'dir ama bunu çok iyi uyguluyorlar ve hani şey Gilgeous Alexander baktığın zaman yani öyle ya da böyle yani bir pivot olmamasına rağmen yani Tunic ve Smaç ağırlıklı bir oyun olmamasına rağmen %60'larla falan şut atan bir oyuncu. Yani insanlık dışı bir verimle oynuyor. Onun liderliğinde, onun çevresinde de çok iyi parçalar var. Alex Caruso'lar, işte Chet Holmgren, Jalen Williams, şimdi AJ Mitchell da oraya dahil oldu. O da çok başka şeyler vaat etmeye başladı ve bu oyuncuların bazılarının kontratları oldukça keletir. Sistemi de hepsi uyuyor yani. İşte Lugnet Dort var mesela. Lugnet Dort'un yeteneği çok tartışmalıdır belki ama o boğuşan takımın belki en önemli oyuncuların bir tanesi Ludort. Zaten bu yüzden ilk 5 başlıyor. Öyle bir sistem olunca Oklahoma City'nin de başarısı kaçırmaz oluyor ama biliyorsun bu gece işte 7. maça kaldık seriyle Oklahoma City. Tamam, San Antonio Spurs de üst üste ilk turda üst sıralardan draft yaptıkça o kadar iyi bir kadro kurdu ki hem geniş hem de kaliteli bir kadro oldular. Belki çok gençler ve tecrübesizler ama zaten Wembanyama önderliğine, Wembanyama sağlıklıysa zaten çok başka şeyler vaat eden bir takım. Ki çevresinde Wembanyama'nın yani acayip iyi gardlar var. Mesela gard ağırlıklı, aslında gard ağırlıklı bir takım San Antonio Spurs ama gardlara bakıyorsun De'Aaron Fox, Stephen Castle falan yani hepsi de en tecrübesi de bu arada De'Aaron Fox yani. De'Aaron Fox da çok böyle hani tecrübeli oyuncu anlamında görmeyiz genelde. Şimdi sonuçta böyle nasıl diyeyim hani ele hocası olmayan bir adam o da baktığın zaman ama takım o kadar genç ki o kadar genç parçalar oluşuyor ki o hani takımın şeyi nasıl denir tecrübelisi gibi gözüküyor. İşte Dylan Harper'ı geliyor. Keldon Johnson six man olacak daha az daha zaten. Devon Vassell'in yanında zaman zaman Carter Bryant sürü oluyor. Carter Bryant mesela işte Oklahoma'yı bezdirmek için resmen sahada full yani fiziksel olarak oynamaya çalışıyor. O da aslında yani hareketli ve tehlikeli oyuncu ama onun da farklı yanında kullanmaya çalışıyor. Mesela Julian Champagne'i oynuyor 4 numarada ama Julian Champagne'i aslında 4 numara denemez tam olarak. 3 numara bence yani Julian Champagne'i biraz daha böyle 3 and D oyuncusu ama o da altında yani 5 numarada Wembanyama olunca orayı çok güzel kapatabiliyorsun yani. Devon Vassell mesela 3'te oynuyor ama Devon Vassell normalde 2'de oynar. Yani aslında 1'den 4'e kadar olan kısım kısa ağırlıklı San Antonio'da. Ama 5 numarada fazla uzun ve her şey hani sahanın her yerinde oynayabilen insanüstü bir şey var orada. Bir anda acayip şutlar falan atabiliyor. Benim de mesela gönlüm San Antonio Spurs'un kazanmasından yana yani.
0: Peki Doğu Konferansı'nda da New York Knicks konferans şampiyonluğunu kazanmıştı. Finalde rakibini bekliyor. New York Knicks'e nasıl şans veriyorsun? Ya Oklahoma veya San Antonio ile final oynayacak.
1: New York Knicks son 11 maçını kazandı. Ve yani sonuçta son 11 maçı değil son kaç maç oluyor? 8, 4, 6, 4, 10, 14. 14 maçtır playoff oynuyor New York Knicks ve 14 maçın 11'ini kazandı. Zaten 2 maç kaybetti Atlanta Hawks'a. Kaybetti ikinci maçtan sonra bir daha maç kaybetmedi New York Knicks. Yani zaten Atlanta'yı inanılmaz bir performans en son maçta mağlup etmişlerdi. Yani rekor kırdılar galiba. Rekora getirdiler daha doğrusu. Halk maçının 6. maçı, Halk Beriyet'in 6. maçı 140'a 89 bitti. 51 sayılık farklı bitti yani. Ondan sonra gelen 76ers eşleşmesi, Philadelphia eşleşmesi 4-0-0'dı New York ki yani Sixers bir maç biraz zorladı. Onun dışında hiç bence şanslı bile olmadı. Cleveland Cavaliers da benzer şekilde yani adam çok zor şekilde Detroit Pistons'a dediler ki ben Cleveland'ın Detroit'ten daha yetenekli olduğunu düşünüyordum ama yani çok ortada bir seriydi o da. Son maçta çok rahat kazandı Cleveland. Hücum performansı tabii ki. Zaten yine Cleveland'ın park yaratıcı ayakta olmuyor asla. James Harden ve Donovan Mitchell olunca kısaların. Tekrar hani geri takımın geri kalanında aslında Evan Mobley ve Jared Allen gibi mükemmel iki tane savunmacı ki ikisi de center, ikisi de pivot. Hani San Antonio'ya hiç benzemeyen bir yapı var orada mesela. 3 numaradan da ya bir 4 numara getiriyorlar ya da Max Strus getiriyorlar bazen. O da değişiyor. Ama hiç var olamadılar Knicks karşısında. Knicks nasıl oynadı gerçekten? Yani Mike Brown zaten aslında Sacramento ile çok güzel bir yapı kurmuştu ama sonra çok darmadağın oldu o yapı ve yani görevinden oldu. New York'a gelirken çok hani soru işareti vardı aslında ama sezon sırası da çok böyle mükemmel bir sezon oynadı mı New York Knicks? Avantılıydı ama sonuç olarak kadro da belli. Ben açıkçası playoff'lara bakarken New York'un bu kadar böyle bir seviyeye çıkacağını düşünmüyordum ama ya Jalen Brunson bence çok başka bir hikaye yazıyor. Çünkü şeyi düşünüyorum, Jalen Brunson bir ara Doncic'in yediği olarak Dallas Mavericks'te 6. adam olarak oynayan bir adamdı ve hani orada zaten böyle bir anda atmak verdi. Şimdi 1.80 boyunda bir oyuncu olduğu için Jalen Brunson NBA'ye girdiği yerde hani üst düzey bir atletizmi de yok Jalen Brunson. Bu kadar dezavantaja rağmen bir süperstar dönüşmesi bana çok enteresan geliyor. Ve onun etrafında o kadar iyi bir kadro var ki zaten kadro yıllardır değişmiyor da. Yani işte o gençine yani kadroyu belki, kadronun belki de en efektif halini kurmayı başardı burada Mike Brown. Öyle ki Carl Anthony Towns'un mesela kariyerinin en fazla asist yaptığı sezonu oluyor. Çok o bence en büyük değişiklik o. Yani bir kabiricisi Josh Hart, Carl Anthony Towns, Ojan'ın bir Jalen Brunson. Aslında zaten birkaç yıldır yok, bu 5'te oynuyor. Son Carl Anthony Towns sakısından beri bu 5'ten Raymond'lar yani. Onunla bir geldi. Toronto'dan Carl Anthony Towns geldi. Şeyden Minnesota'dan ve oturdular yani. Bir daha da asla değiştirmediler bu yapıyı. Kenardan Queen geldi, hep değişiyordu. Hiç de orada hep problemleri vardı. Bence oyuncusu bulmakta çok zorlanan bir takım oldu New York Knicks. Dar kadroya sahip oldular. İlk 5'te iyi olsa da. Yani Mitchell Robinson burada çok iyi seçenek olsa bile Mitchell Robinson da bir yani injury problem, sürekli sakatlanan bir oyuncu olduğu için ona da her zaman bel bağlayamıyorlar. Ama Landry Chamberlain'dan çok iyi bir katkı geldi bu sene ve Miles McBride'dan. Ki zaten McBride yani bu takımın yine 2-3 yıldır 6-7. Adamı gibi düşünebiliriz. Ondan gelen istihdarlı katkı bence. Ve Landry Chamberlain'ın bir anda kendini bulması bu takımın içinde. O da biraz ciddi oldu açıkçası. Ve 5 sezon ortasında bir de Jose Alvarado'yu takas ettiler. Böylece Brunson'ı, Bridges'ı ve Hart'ı çok iyi yedekli var zaten. Bu üçü hem çok enerjik hem de çok hareketli. Aslında fiziksel olarak onlar da çok dezavantajlı durumdalar ama buna rağmen orada yapıyı çok iyi kurdular. Ve şimdi yani kim gelirse gelsin rekabetçi olacaklar bence. Yani Thunder'ı daha Spurs'ı da çok zorlayacaklardır ama sezon başından beri Batı Konferansı'nın benim fikrim olacaksa o kupa yollanacak gibi bir durum vardı. Bence hala geçerli bu. Yani Thunder ve Spurs'u ben hala biraz daha önde görüyorum ki mesela Thunder'ın şu anda Thunder Spurs serisinin beraber olması sebeplerinden bir tanesi bence Thunder'ın sakatlık problemleri. Spurs tam kadro, New York Knicks tam kadro. Bu arada şey ameliyat oldu aslında. Mitch Robinson yine ameliyat oldu ama yetişecek diyorlar final maçlarında. Yani çok bir şey yokmuş. Serçe parmağını kırmış galiba maç çünkü antrenman dışında bir durumda. Neyse. Thunder'da İki tane oyuncu sakat. Yani şey, bir Jalen Williams sakat ki çok önemli bir oyuncu. Aslında bu sezon çok maç kaçırdı zaten. 10 top oynamayı biliyorlar ama sonuçta bir 7. maç ve bir konferans finali olduğu için Jalen Williams'ın yokluğu bence çok büyük problem. Artı işte bu sezonun nasıl diyeyim sürpriz ismi sakat aynı zamanda. İsmini karıştırıyorum bir dakika. İsmini hangisi diyeceğim hiç olmuyordu. İsmini ben karıştı. Hemen bakayım bir dakika. Evet, AJ Mitchell. AJ Mitchell da oynayamayacak. Bu ikisinin yokluğu büyük problem. Şimdi Kaysen Wallace ve Caruso'nun çok ekstra maç oynaması lazım. Bir de tabii Aaron Wiggins belki süre alır ekstra. Biraz daha farklı oyunculardan bir şeyler bulmak zorunda Oklahoma bu maçta. Ve bu maç haricinde de yani final serisi başladığı zaman Jalen Williams ve AJ Mitchell'ın durumları nasıl olacak çok soru işareti. O yüzden biraz da kimin sağlıklı kalacağına bakıyor bence şampiyonluk. Eğer sağlıklı kalmaya devam edilirse yalnız Spurs New York eşleşmesi bence çok keyifli olacak ama yani Spurs'u ben aslında bakın New York daha tecrübeli bence orada. Hatta bence falan değil yani çok net daha tecrübeli New York Spurs'ten ama işte Bembanyama gibi oyuncu dünyada yok yani. Belki MVP olamadı çok maç kaçırdı falan. Adam olacak gibi de değildi yani. Çok fazla rakibi var orada ama şu an bakınca güncel oyuncularda en herhalde böyle anormal oyuncu dünyadaki ve Manyama ve her maçta bunu her maç gösteriyor. Her maç çok fark yaratıyor. Her maçta istisnasız. O yüzden orada daha büyük bir fark yaratabileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki New York'un fiziksel ve o fiziksel oyunu tabii dar rotasyon olmasına rağmen fiziksel oyunu belki Spurs yıpratır mı? Soru işareti. Yıpratabilir bence. Ki bir de şöyle bir durum var. Mitchell Robinson'ın finalde hep çektiği var. Mitchell Robinson'la ve Manyama muhtemelen bol bol eşleşecektir. O sürelerde Mitchell Robinson'ın nasıl oynayacağı çok kritik olacak. Ben şimdiden Spurs çıkmış gibi konuştum ama Spurs biraz yakın görüyorum kesinlikle ve birazcık daha merak ediyorum. Spurs ve New York finali olursa ne olacağı biraz daha merak ediyorum Thunder'a göre açıkçası.
0: Peki öteki tarafta yani ligimizde de playoff heyecanı yaşanıyor. Nasıl değerlendiriyorsun playoffları şu ana kadar Ali?
1: Ya çok sürpriz olmadı şimdiye kadar playofflarda. Bugün bu arada son çeyrekler maçı var. Beşiktaş ve Galatasaray yenişemedi. İlk iki maçta birbirlerini yendiler. Üçüncü maça kaldı seri. Üçüncü maça kalan tek seri bu zaten. Bu çeyreklerlerdi. Fenerbahçe Erokspor'u çok rahat eledi. İki maçta da yani çok baskın oynadı. Bahçeşehir-Kolej Trabzon maçının ilki çok bariz. Bahçeşehir-Kolej'de yeniydi. Trabzon ikinci maçta zorladı ama çok da yani erken tükendi Nefes. Çünkü Trabzonspor'un tabii yani hem Delgado sezonu kapattı. Hem de yerli gardların ismini unuttum. Eski Gaziantep'te yerli gardları vardı. İlk 5 oynayan hatta bir takıma çok yakındı. O da sakatlandı, sezonu kapattı. O ikisinin yoktu. Trabzon'un beni çok büktü. Trabzon'da şu an ligin MVP'si var. Ama Marcus Reed'den bahsediyorum. Ama tabii yetmiyor. Şu anda çember altı çok zayıf tabii Trabzon'un. Onunla da alakası var. Telekom Efes eşleşmesi aslında iki maç çok yakın geçti. Ama Efes iki maçı da kıl payı kazandı diye.

0: deriz yani, ufak durum fark eder, ufak kalite fark eder. Tabii Larkin döndü, Fethi Larkin fark yaratıyor. Onun da etkisi büyük. Ve Beşiktaş Galatasaray kalan, elde kalan son eşleşme. Beşiktaş tabii ki daha avantajlı yani birçok anlamda. Tabii son maç aynı zamanda Beşiktaş'ın ev sahibinde oynanacak. Muhtemelen Beşiktaş çıkacaktır oradan da. Ondan sonra da yarışmaları göreceğiz. Yarışmalarda yani çok herhalde yani büyük bir, şimdi Efes'in ne yapacağını aslında önemli. Efes kimle eşleşiyordu? Beşiktaş'la eşleşiyor. Efes yani şu an yüklenemedi o ya. Ağacı atmak mı istedim ama yani Efes'le Fenerbahçe eşleşiyormuş öyle finalde. Tabii Efes biraz daha iyi konuda bitirseydi normal sezonu belki ikinci sırayla eşleşip Ağaç'ta bir finale çıkma penceresi görebilirdi ama Fenerbahçe'yle erken bir eşleşme yaşaması Efes için bence şanssızdır. Efes belki çok berbat denilecek sezon geçirdi bu sezonu özellikle Euroleague'de ama Süper Lig'de bence hala şansı vardı yani Beşiktaş'ta eşleşseydi falan. İşte Fenerbahçe sonuçta biraz daha farklı bir seviyede. Adamlar Final Four oynadı. Belki Final Four'u çok kötü oynadı belki Fenerbahçe ama Erospor maçında gene çok rahat iki maçı da kazanmayabildi Fenerbahçe baktığın zaman. Yani oyuncular birazcık gününde oldu mu Fenerbahçe'yi yenecek takım Avrupa'da tek yok zaten. Onu herkes anlamıştır bence. Dolayısıyla orası öyle olacaktır. Diğer yarı finalde de zaten Bahçeli Koleji ve Beşiktaş veya Bahçeli Koleji veya Galatasaray olacak. Bahçeli Koleji de biraz aslında yani bu sezon beklentinin altında kaldı diyebilir miyim? Ben derim şahsen. Çünkü kadro gerçekten vaatkardı. Yani finali zorlayabilirdi bence Bahçeli Koleji. Yapamadılar. Ama burada çok büyük bir farklar olduğunu düşünmüyorum. Yine de Beşiktaş'ı finale daha yakın görüyorum. Yani önce Galatasaray'ı eleyeceğini ve sonra Bahçeli'yi eleyeceğini düşünüyorum ben Beşiktaş'ın. Ama bence çok güzel maçlar olacak hepsi. Yani çok birçok şeye gebe olduğunu düşünüyorum bu maçların. Ki şunu da ekleyeyim buraya. Fenerbahçe Efes maçları bir tanesinde belki bir Efes'ten de bir maç çalma görürüz bence. Yani çalma da denir mi gerçekten? Yani aslında normalde böyle sezon başına bakınca hiç böyle olacağını düşünmezdim ama yani şu anki genel noktaya baktığım zaman Efes'in kazanacağı bir maç çalmak olarak bence nitelendirilebilir yani. Ve yani olabileceğini düşünüyorum ama Fenerbahçe'nin seriyi vereceğini düşünmüyorum Efes'e. Onu da söyleyeyim yani.
1: Peki. Ali, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.
1: Ali Şivilioğlu ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Şimdi bir araya gideceğiz. Aranın ardından gündemdeki son gelişmeleri, Dünya Kupası ve spor hakkındaki son gelişmeleri sizlere aktaracağız.
2: Gökçe'nin çağrısı araçla ortaya karışık devam edecek.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.

Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Real Madrid'in başına geçmesine kesin gözüyle bakılan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun ilk transfer talebi ortaya çıktı. İspanyol devinin eski oyuncusu Nico Paz'ı yeniden kadroya katmak istediği öne sürülen Portekiz teknik adamın planı Arda Güler açısından yeni bir forma rekabeti anlamına gelebilir. Real Madrid'de gözler başkanlık seçimine çevrilirken teknik direktörlük koltuğu için Jose Mourinho ismi öne çıkıyor. İspanyol basınında yer alan iddialara göre Florentino Perez'in yeniden başkan seçilmesinin ardından Mourinho'nun göreve getirildiği resmen açıklanacak. Portekizli teknik adamın transfer planları da şimdiden şekillenmeye başladı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Mourinho Como forması giyen Nico Paz'ı kadrosunda görmek istiyor. Real Madrid altyapısında yetişen Arjantinli futbolcu daha önce İtalyan ekibi Como'ya gönderilmişti. 21 yaşındaki Nico Paz, Como'da gösterdiği performansla Avrupa'nın dikkat çeken genç yıldızlarından biri haline geldi. Arjantinli futbolcu son 2 sezonda 75 maçta 19 gol ve 17 asist üreterek önemli bir çıkış yakaladı. Yıldız ismin piyasa değeri 80 milyon euro seviyesine ulaştı ancak geri alma bedeli olduğu için Real Madrid ucuz bir rakama Nico Paz'ı geri alabilecek. Nico Paz'ın transfer edilmesi halinde Arda Güler'in forma rekabeti yeniden artabilir. İngiltere Premier Lig'de Liverpool'da teknik direktör Arne Slot'la yolların ayrılmasına karar verildi. Sezona büyük hedeflerle başlayan Merseyside ekibi beklentilerin uzağında kalarak Premier Lig'i 5. sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi biletini alamadı. Yönetimin bu sonucun ardından teknik direktör değişikliğine gitme kararı aldığı belirtildi. İngiliz devi yaptığı açıklamada Liverpool Arne Slot'un teknik direktörlük görevinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını ve yerine gelecek ismin belirlenmesi için sürecin başlatıldığını teyit eder. Kulübümüzden bir Premier

Çalıştırıcısı Andoni Iraola yer alıyor. 42 yaşındaki İspanyol teknik adam Bournemouth'la bu sezon İngiliz futbol tarihine geçen bir başarıya imza attı. Iraola yönetimindeki Bournemouth Premier Ligi 6. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Böylece Bournemouth 127 yıllık kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele etme başarısı gösterdi. Gösterdiği performansla İngiltere'de sezonun en dikkat çeken teknik adamlarından biri haline gelen Iraola'nın Liverpool yönetiminin bir numaralı tercihi olduğu ifade edildi. Liverpool'un önümüzdeki günlerde Iraola için Bournemouth'la resmi temaslara başlaması bekleniyor. Arne Slot İngiliz ekibinin başına geçti. 113 maçta 66 galibiyet, 18 beraberlik ve 29 mağlubiyet elde etti. Hollandalı teknik adam yönetimindeki Liverpool bu süreçte 227 gol atarken kalesinde 140 gol gördü. Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Süperspor Şampiyonası'nda sezonun İspanya'daki 6. ayağının ilk yarışını 12. tamamladı. Organizasyonda sezonun 6. ayağının ilk yarışı İspanya'daki Motorland Aragon pistinde gerçekleştirildi. Can Öncü, Aragon'daki hafta sonunun 15 turluk ilk yarışına 4. sıradan başlaması gerekirken sarı bayrak kuralına uymadığı gerekçesiyle ceza aldı ve yarışa 34. sıradan başlatıldı. Yarışta iyi performans sergileyen ay yıldızlı genç motosikletçi gerilerden gelerek damalı bayrağı 12. sırada geçmeyi başardı. Yarışta Eco Santagata Altea takımından İtalyan pilot Alessandro Zaccone birinci, Blue Crew takımından İspanyol motosikletçi Albert Arenas ikinci, Pieter Triumph takımından İngiliz pilot Tombot Amos üçüncü oldu. Gündemden, spor gündeminden gelişmelerle devam ediyoruz. Siber Güvenlik Kuruluşu Grup IB'nin raporuna göre Çince konuşan siber korsanlardan oluşan şebeke devasa bir dolandırıcılık ağı kurdu. Ghost Stadium adı verilen örgüt FIFA'nın resmi web sitesinin birebir kopyasını oluşturarak 300'den fazla sahte adı olan bir site domain üzerinden taraftarların kimlik ve ödeme bilgilerini çaldı. Bu sahte siteler FIFA'nın giriş sistemini taklit ediyor. Kullanıcı giriş yaptığında şifre sıfırlama talebi tetikleniyor ve kurban gerçek FIFA sitesine yönlendirilirken korsanlar hesabı ele geçirip mevcut biletleri çalıyor veya yüksek fiyatlara başkalarına satıyor. Ağustos 2025'ten bu yana bu turnuvayı hedef alan 4300'den fazla şüpheli domain tespit edildi. Aktif sitelerin 79'u fiyatı 1500 ila 10.000 dolar arasında değişen lüks VIP bilet satışları yapıyor. Uzmanlar toplam mağdur sayısının 47.000'i aştığını ve lüks bilet dolandırıcılığındaki zararın 474 milyon dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Korsanlar sosyal medyada ilk gelen alır diye lüks biletleri 60 dolara satıyormuş gibi gösterip kandırıyor. FBI'dan bu durum için 3 tavsiye var. Arama motoru sonuçlarına veya sosyal medyadaki reklamlara tıklamak yerine FIFA'nın resmi adresi tarayıcıya bizzat yazarak girin. Resmi ve güvenilir siteleri tarayıcınızın yerimlerine bookmark olarak kaydedin. Bilmediğiniz ya da şüphelendiğiniz sayfalara asla hassas kişisel veya finansal bilgilerinizi girmeyin şeklinde. Yani dikkat edilmesi açısından durumu da özetleyelim. Yöntem şu şekilde: siber suçlular FIFA'nın resmi web sitesini birebir kopyalayarak sahte sayfalar üretiyor. Bu yönteme yazım hatası avcılığı deniliyor. Taktik: dolandırıcılar kullanıcıların tarayıcı adresi yanlış yazma veya kampanya reklamlarına tıklayarak giriş yapma dalgınlığına güveniyor. Amaç da sadece bilet değil, turnuvada iş fırsatları arayan insanlar da tuzağa düşürülüyor. İsim, ev adresi, telefon, e-posta ve en önemlisi banka veya kredi kartı bilgileri ele geçiriliyor. Trabzonspor'da transfer gündemi hareketlendi. Sezon bitmeden ayrılmak istediğini yönetime ileten Zubkov'un yerine Bordo Mavililer yine Ukraynalı bir yıldızı takıma kazandırmayı hedefliyor.
Kulübün merceğindeki isimse İspanya La Liga'da bu sezon küme düşen Girona'da forma giyen Victor Sigankov. 28 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesi bir yıl daha devam ediyor ancak takımın alt lige düşmesi nedeniyle Sigankov'un ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin çok beğendiği Ukraynalı oyuncu bu sezon çıktığı 34 maçta 7 gol atıp 5 asistlik katkı sağladı. İspanyol basınından yer alan haberlere göre Trabzonspor'da

Birçok kulüpte Sigankov'u kadrosuna katmak istiyor. Hollanda ekibi Ajax'ın ciddi şekilde devrede olduğu belirtiliyor, ancak İspanya ve Hollanda basını transferin yüksek maliyeti nedeniyle Ajax'ın bu işi bitirmesinin zor olduğunu yazıyor. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri MLS ekiplerinden ve La Liga'dan bazı kulüplerin de Sigankov'u takip ettiği vurgulanıyor. İspanyol basını 1.78 boyundaki yıldıza Türkiye'den önemli bir teklif olduğunu duyurdu. O kulüp şüphesiz Trabzonspor. Bordo Mavili yönetim transferde yoğun uğraş verirken oyuncu tarafına adeta pres uyguluyor ve şartları zorluyor. Transferin en kritik detaylarından birisi de bonservis durumu. Girona 2023'te Sigankov'u Dinamo Kiev'den 5 milyon euroya kadrosuna katmıştı. Fakat oyuncunun bonservisinin %50'sinin hala eski kulübü Dinamo Kiev'de olduğu belirtiliyor. Bazı kaynaklarda ise sonraki satıştan Kiev'in %50 pay alacağı ifade ediliyor. Bu durum transferi daha da karmaşık hale getirmiş durumda. Ukrayna milli takımında da düzenli olarak görev alan Viktor Sigankov bugüne kadar 65 kez milli formayı giydi. Milli forma altında 13 gol atan başarılı kanat oyuncusu 8 de asist yaptı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Sigankov kariyerinin en yüksek piyasa değerine 2024 yılında 30 milyon euro ile ulaştı. Trabzonspor'da son yıllara damga vuran sol kanat Anthony Vakayeme ve sağ kanat Edin Visca ile yolların resmen ayrılmasının ardından kanat hatlarında büyük bir boşluk oluştu. Yine sağ kanat Alexander Zubkov'un da menajeri aracılığıyla kendisine bir kulüp bakması ve ayrılık aşamasına gelmesi yönetimi harekete geçirdi. Gelecek sezon zirveyi isteyen Fırtına ilk 11 kalitesinde en az 2 yabancı kanat transferi istiyor. Bu nedenle yönetim girişimlerini sürdürüyor. Beşiktaş'ın Beninli orta saha oyuncusu Junior Şoğlaytan, Süper Lig'de 4. olarak tamamladıkları sezona ve futbol kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı takımdaki ilk sezonunu değerlendiren Olaytan, Nijerya basınından Soccernet'e yaptığı açıklamada, "Şubat ayında birçok yeni oyuncuyla birlikte geldim ve burada tanıştığım herkesten, oyunculardan, personelden, yönetimden ve taraftarlardan çok memnunum" ifadelerini kullandı. Ara transfer döneminde birçok ismin takımdan ayrıldığına dikkat çeken Beninli futbolcu, "Ocak ayında birçok oyuncu ayrıldığı için takımı yeniden kurmaya çalışıyoruz ve ben de sisteme hala adapte olmaya çalışıyorum. Gelecek sezon harika olacak ve çok şey başarmaya çalışacağız" diye konuştu. Futbol kariyerinin olumlu yönde ilerlediğini belirten siyah beyazlı oyuncu, "Kariyerimin zirvesinde olduğumu söyleyebilirim ama %100 değilim. Çünkü hayalim Avrupa'nın en iyi 5 liginde oynamak. Henüz 24 yaşındayım ve futbolu daha iyi anlamaya çalışıyorum. Panik yapmıyorum çünkü biliyorum ki istikrarlı bir şekilde çalışırsam bir gün hayallerime ulaşacağım" dedi. Benim milli takımında da forma giyen ve 39 karşılaşmada 5 kez fileleri havalandıran Junior Olaytan, futbol kariyerinin ilk yıllarında Nijerya'yı temsil etme hakkının da bulunduğunu, ancak o seviyede göz ardı edildiği için büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi. Nijerya vatandaşlığı da bulunan Olaytan, U17 milli takımda oynama şansı olduğunu, fakat o dönem kendisine söylenen bazı olumsuz sözler nedeniyle bu ihtimalin gerçekleşmediğini söyledi. Olaytan, henüz 17 yaşındayken yaşadıklarını, "Evet, Nijerya U17 takımında oynamak istiyordum ancak bana söylenenler beni şaşırttı ve gerçekten üzdü. Antrenör bana bir atasözü gibi bazı insanların saha dışında benden daha iyi oyuncular olduğunu ancak sahada onlardan daha iyi bir oyuncu olduğumu söyledi ve bunu hemen anladım" sözleriyle açıkladı. Beşiktaş'ın Panamalı futbolcusu Amir Murillo, Footballers Unfiltered programında kariyer yolculuğunu, Dünya Kupası hedeflerini ve Panama milli takımıyla yaşadığı unutulmaz süreci anlattı. Panama'nın Dünya Kupası'na katılamadığı dönemlerde büyüdüğünü söyleyen Murillo, çocukluk yıllarından büyük annesiyle birlikte eleme maçları izlediğini anlattı. Murillo o günleri şu sözlerle hatırladı. "Büyük annem bana asla başaramayacaklar çünkü sürekli kaybediyorlar" derdi. "Ben de her zaman ben milli takımda oynadığımda Dünya Kupası'na gideceğiz" diye cevap verirdi. Yıllar sonra Murillo, Panama'nın 2018 FIFA Dünya Kupası'na tarihinde ilk kez katılmasını sağlayan kadronun önemli isimlerinden biri oldu. Kariyerinde Anderlecht ve Marsilya formalarında giyen deneyimli futbolcu, 2022 Dünya Kupası öncesinde yaşadığı zorlu dönemi de anlattı. Marsilya'dan ayrılış sürecinde belirsizlik yaşadığını belirten Murillo, Dünya Kupası hayalini koruyabilmek için büyük fedakarlık yaptığını söyledi. "Tek başıma antrenman yapıyordum. Tek düşündüğüm hazır olmak ve yeni bir fırsat çıkarsa ona hazır şekilde yakalanmaktı."
Bu süreçte Beşiktaş'a transfer olma kararını da açıklayan Mourinho şunları söyledi. Beşiktaş'a gelme fırsatı yakaladım. Zihnimde farklı bir atmosfer yaratmak ve Dünya Kupası'na daha iyi hazırlanmak istedim. Dünya Kupası öncesinde futbolcuların yaşadığı baskılara değinen Mourinho, sakatlık riskinin oyuncular üzerindeki etkisine dikkat çekti. Dünya Kupası yaklaşırken büyük oyuncuların sakatlandığını görmek çok zor. Her futbolcu Dünya Kupası'nda oynamak ister. Panama milli takımının yeni jenerasyonuna güvendiğini belirten Mourinho, 2018 ile 2026 arasındaki farkı da anlattı. 2018'de Panama'nın efsaneleri son danslarını yapıyordu. Şimdi ise genç bir takımımız, iyi oyuncularımız ve büyük bir motivasyonumuz var. Tarih yazmak istiyoruz, diyor. Panama'nın Dünya Kupası tarihinde henüz galibiyet alamadığını hatırlatan tecrübeli savunmacı, yeni hedeflerinin grup aşamasını geçmek olduğunu söyledi. Dünya Kupası'nda bugüne kadar hiç maç kazanamadık. Eğer bir üst tura çıkma fırsatı yakalarsak bu bizim için gerçekten çok güzel olur. Motivasyonumuzu korur ve doğru bir zihniyete sahip olursak ülkemiz için özel şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum, dedi. Böylelikle ortaya karışığı noktalıyoruz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ben Göksel'in Çağrı Saraç, ortaya karışıkta sizlerle birlikteydim saat 18'de. Düzeltiyorum, saat 17'de Şampiyonlar Ligi final maç önü programında yine sizlerle birlikte olacağım. Bir saat sonra görüşmek dileğiyle.

0: Göksel'in çağrı Saraç'la ortaya karışık sona erdi.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum. Tabii ki Devler Ligi finalinde, Kupa 1 finalinde Paris Saint-Germain penaltılar sonucunda Arsenal'i mağlup etmeyi başardı ve ikinci kere üst üste Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonu unvanını almış oldu. Tabii ki birçok bağlantımız olacak ama ben de birçok Şampiyonlar Ligi maçlarını dinlediğim, gerçekten çok çok da sevdiğim abime ilk başta bağlanmak istedim. Emre abi hoş geldin. Emre Tilek bizlerle.
5: Mutlu bayramlar, iyi akşamlar, hoş bulduk sevgili Can.
4: Yani açıkçası abi seninle şu anda konuşmak benim adına çok çok büyük bir keyif, çok çok büyük bir mutluluk, onu da söyleyeyim. Hele hele Devler Ligi maçı sonrasında, Devler Ligi finali sonrasında. Abi yani beklediğin gibi bir karşılaşma mı oldu? Sonucu beklediğin gibi mi oldu? Biz bu 120 dakikalık heyecanda zaman zaman kısır geçti kabul ama bu 120 dakikalık heyecanda ve seri penaltı atışlarında neler gördük? Nasıl heyecanlar yaşadık abi?
5: Bir kere şunu söylemekte fayda var. Arsenal'ın herhalde finallerde penaltılarla kaybetmek ritüeli oldu desek doğrudur. Kabusuna dönüştü penaltılar Arsenal'ın. Hatırlayacaksın 2000 yılında da Galatasaray UEFA Kupası finalinde penaltılarla kaybetmişti. Ve Galatasaray da penaltılarla kupaya sahip olmuştu. Şimdi genel hatlarıyla bu mücadeleye baktığımızda gördüğümüz en önemli öğelerden bir tanesi, hiç kuşku yok ki zorlu bu mücadelede Arsenal takımının bu kadar defansif oynaması. Yani Arsenal bu kadar defansif oynayınca ve bu kadar geriye çekilince Paris Saint-Germain için daha nitelikli bir futbol felsefesi ortaya çıktı. Hani futbolda ilk ortaya çıktığı dönemde 1-8-1 gibi oyunlar varmış ya, ya da 8-1-1 gibi. Ben Arsenal'ın oyununu buna benzettim. Arteta'yı zaten çok tuttuğum bir teknik direktör değildir. Çünkü hakikaten 6. dakikada bulduğu golden sonra adeta kamyon çekti ve bu kamyon çektiği mücadelede de akın akın gelen bir Paris Saint-Germain vardı. Paris Saint-Germain takımının hücumda birazcık daha üretken olması, özellikle kanat organizasyonlarını etkin kullanması onu belki daha nitelikli sonuca götürebilme adına hamleler yapma şansını yakalamasına yardımcı olacaktı ama dediğim gibi yani hani Arteta'ya da bir tane forma verseydin o da 5. stoper olarak sahada yer alacaktı. Yani Havertz mesela sırtı kaleye dönük mükemmel oynayabilen, gol yollarında etkin ve üretkenliği dinamik olan, kaleye şut atabilen, etkili pozisyonlar geliştirebilen bir oyuncu. Ama Havertz'ten hiç yararlanmadı ya, inanılmazdı. Benim açımdan. Keza yine Odegaard yine kaleye sırtını dönüp birebir de adam eksiltebilen bir oyuncuydu. Ama Odegaard'ı adeta üçüncü bir stoper gibi Declan Rice'la Louis Scully'nin arasına yerleştirmeye çalıştı. Bruno Saka Bukayo Saka hiçbir şekilde etkili değildi. Trossard bana göre çok zayıf kaldı. Mosquera belki penaltı pozisyonunda ikinci sarı karttan kırmızı kartı görebilirdi. Yani burada akıllıcılık yaptı, hemen oyundan çıkarttı onu ve sıkıntı yaşamasının önüne geçti. Ama ben Paris Saint-Germain'in bu oyunu daha çok hak ettiğini düşünüyorum. Oyunu hamleler anlamında da Luis Enrique'nin daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Hem Barcelona'nın, hem Ramos'un, hem Beraldo'nun oyuna girişleri, İlya Szczesny'nin son hamlesinde Marquinhos'la yer değiştirerek oyuna atışı ve tüm bunları arka arkaya eklediğimizde ben Luis Enrique'nin takımının şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiğine inanıyorum. Arsenal buraya kadar çok iyi geldi ama biraz da şansı da yaver gitti oynadığı maçlara baktığımızda. Yarın çifte şampiyonluk kutlaması heyecanı yaşayacaktı. Bu biraz hevesi kursağında bıraktı ama ben aktif oyunun, yani dinamik, gol noktalarında etkili olmaya çalışan, zaman zaman futbolu ileri taşıyıp bol pozisyonlu, izler kitleye keyif veren, 1996 yılında Ruth Hullitt'in İngiltere'de yorumculuk yaptığı sırada söylediği seksi futbol, yani haz veren futbol felsefesinin kazandığını, kamyon çeken, geride kalan ve tamamıyla bir anlamda rakibi bozma yönelik futbol felsefesinin kaybettiğini gördüm. Bundan dolayı da mutluyum.
4: Vallahi abi, ben harfiyen katılırım bu cümlelere. Sonuç olarak bu yolda belki Arsenal'ın grup aşamasına 8'e 8 yapmasıyla beraber, senin de bahsettiğin gibi abi, turnuva ağacında birazcık daha kolay bir taraftan finale doğru geldiğini, aslında birazcık da rekabet düzeyi çok yüksek maçlarda Paris Saint Germain'in oynadığı futbolla da bizleri mest ettiği bir yolculuk vardı. Yani Luis Enrique, o zaman şunu sormak istiyorum abi, yani neyi farklı yapıyor? Sonuç olarak 2 sene üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonu Apoleti almayı başardı. Yani Luis Enrique diğer teknik adamlardan neyi farklı yapıyor? Yoksa Paris Saint Germain kadrosu çok daha standart bir teknik adamla bile 2 sene üst üste Şampiyonlar Ligi alır mıydı diye sormak istiyorum abi.
5: Ya bir kere uyum çok iyi. Aynı takımdan 15 oyuncu, bir sene sonra yine aynı takımdan 15 oyuncu ile final oynuyorsun. Yani artık birbirinin attığı yeri ezberlemiş oluyorsun. Jane Torvill, Christopher Dean çifti vardı. Artistik patinajın efsanevi çifti. Birbirimizin beyninin içerisinde aynı şekilde hareket ediyoruz diyordu. Ben burada bunu çok net söyleyebiliriz. Yani kadrolara baktığımızda Paris Saint Germain'de Marquinhos'la Pacho'nun aynı şekilde düşündüğünü, Mendes'in önündeki Fabian'le ve Kvarts'la aynı eksende yürüdüğünü, Aşraf Hakimi'nin artık Messi ve Due'yi çok iyi algıladığını söylemek mümkün. Bu bir tarafı. Diğer tarafına baktığımızda %76 %24'lük toplu oynama oranı var. Bu inanılmaz bir oran. Yani 76'ya 24 dediğimiz oran o kadar yüksek bir oran ki bu oranı yakalamak demek, topu daha çok kendinde tutmak demek, topla daha çok hareket ediyor olmak demek, topla dinamikleri daha etkin bir şekilde ortaya koyuyor demek. 11 ya da 12 korner saydım ben ve Arsenal'ın 3 korneri var sadece.
4: 10'a 0 abi tablo. Son tablo 10'a 0. Yani
5: atılan şutlara bak, 21 şut atmış. Ya bu şunu gösteriyor, diyor ki ben arzuluyum, iştahlıyım, ısırırım, rakip kalede daha çok gözükürüm, pozisyon yaratırım, yarattığım bu pozisyonlarda sonuca gitmek isterim, topla oynarım, topu ileriye taşımaya gayret ederim, top bende olursa daha dinamik olurum. Bu tip kavramları şu ana kadar iyi yapan bir Luis Enrique'den bahsetmek, şampiyonluktan bahsetmekle eşdeğer özellikleri bünyesinde barındırıyor.
4: Ya Allah, kesinlikle katılırım abi. Yani şöyle de bir şey söyleyeyim Emre abi. Yani benim Avrupa'da desteklediğim takım Arsenal olsa bile, yani oynanan futboldan ben de pek memnun değilim. Hatta ve hatta yani sezonun özellikle ikinci yarısında çok geriye giden Arsenal oyununu görmüştük. Evet, yani Premier Lig'de mutlu sona ulaştı.
5: 12'ye 1 Can. Yani şu target dedikleri istatistik 12'ye 1. Ben. Yani ben şimdi hani sorarım şunu, baba derim ya, yani sen şu maça geldin, buraya kadar geldin, 8'de 8 yaptın, müthiş işler yaptın, iyi bir teknik direktörsün, İngiltere'de şampiyon oldun, ama neyi yanlış yaptın? Ya kamyon çekme mantığını boş ver artık. Yani sen bu takımları penaltıya kadar ancak bu kadar doldurabilirsin ya da bu kadar kontrol edebilirsin. Bir de penaltılar çekilmeden önce bir taraf Arteta'yı, bir tarafta Luis Enrique'yi gösterdi. Luis Enrique'nin coolluğunu, sadeliğini, takım içerisindeki dinamikliği ortaya koyacak felsefeyi o kadar güzel gösterdi ki bu resim. Ve bence bu resimlerin ötesinde bir başka resmi daha görmemiz lazım. Türk hakemleri bu maçı alsınlar. Yani çıt kırıldım Türk futbolcuların, böyle havada rüzgar esti, ay düştüm, ayağım çime takıldı, vay düştüm, sırtıma top geldi, uf çok acıdı gibi komik, akıl almaz, oyunu durduran, oyunun boşluklarına sığınan felsefelerden kaçınsınlar. Bak, hatırlar mısın? Hı. Galatasaray'ın Antalya Spor mücadelesinde sana bağlanmıştım ve Antalya Spor kalecisinin çok önceden sarı kart görüp oyun boşluklarına bu kadar sığınırsa yanlış iş yaptığını anlatmıştım.
4: Çok doğru abi, hatırladım.
5: Burada Alman hakem daha taç atışında buna izin vermedi.
4: Çok doğru. Yani tam onu soracaktım. Daniel Zaybert'e soracaktım abi. Bugün artılarını eksilerini soracaktım tam. Çok güzel konuya girdin. Genel olarak bir Daniel Zaybert ve Alman hakem triosu hakkında yorum almak isterim abi.
5: Valla ben hakemi çok beğendim. Oyunun akışına bırakması, özellikle avantajları kullanması ve bence en kritik hamle bu oyunun sertliğinin oyunun DNA'sında olduğunu aktarabilmesi. Yani bizim hakemlerimiz oyunun DNA'sını bozdular. Bak, bizi 2026 Dünya Kupası'nda bekleyen en önemli tehlike ne biliyor musun?
4: Nedir abi?
5: Daniel Zaybert gibi hakemlerle karşı karşıya kalan milli takımın oyuncuları, Bereket Kenan'ı, Arda'sı, işte Hakan Çağlar olsun, yani yabancı eksende hareket eden ve o yörüngede döngülenen bazı oyuncularımız kaynaklı mutluyuz. Yoksa Türkiye'den Barış Kerem'e şunu öğütlemek lazım. Baba, atma kendini yere. Vermiyor hakemler artık. Yani bu oyunda ayakta durman lazım. Ya dikkat eder misin? Bir Arsenal'ın penaltı pozisyonu var.
4: Evet.
5: Be kardeş, onu nasıl süzdün? Yani Arsenal'lı oyuncunun Paris Saint Germain'li futbolcunun koluna elini sokuşunu, kendini bile isteye yere bıraktırışını, yani ben iddia ediyorum Yasin Kol beyefendi olsaydı 5 kere penaltı
4: kesin verirdi abi. Hatta
5: Mehmet Türkmen olsaydı 3 kere penaltı vermişti.
4: Emre abi, şöyle bölmek istiyorum seni, kusura bakma tekrardan böldüğüm için. Yani burada Süper Lig dakika skor programlarında bu tip pozisyonlar o kadar fazla penaltı verildi ki ilk açıdan baktığımda ben de penaltı gördüm. Sonradan baktım hiç alakası yok pozisyonun penaltıyla, ama arada şu yorum eklemek istedim abi. Bizim de DNA'mızı bozdular abi.
5: Tabii canım, yani şiraze kaçtı Türkiye'de. O yüzden biz bu maçı yeniden, hani şeyde vardı ya, bilgisayarda loading yazar, yükleniyor.
4: Evet.
5: Yeniden MHK DNA'sını oluşturup orada DNA'nın ana faktörü şeydir, böyle adenin, timin, guanin, sitozin şeklinde dizilimi vardır ya.
4: Evet.
5: İşte orada faul, yani adenin faul olur, timin offside olur, pozisyon çalma sitozin olur ve guanini de oyunun akışına bırakma kabiliyeti olur. Bunları yeniden futbol DNA'sının içine yüklemek lazım.
4: Vallahi abi çok güzel söyledin. Yani %100 katılırım. Oyunun bizler de, yani burada birçok yayın yaptığımız zaman en büyük şikayetimiz hakemlerle beraber tabii ki oyuncuların kendini yere atması ve hakemlerin de her şeye düdük çalması. Yani hata yapmalarına ben çok okeyim. Çok mutlu da oluyorum. Hata yapsın, insandır, ama yani o düdüklerin o kadar çalınması gerçekten çok büyük bir problem. Oyunu çok büyük zedelediğini ben de çok net bir şekilde düşünüyorum abi. Peki şunu soracağım, yani bizim ülkemizdeki sorunla alakalı şunu da son olarak sormak istiyorum. Yani hakemlerde midir %100 suç, veyahut da oyuncu grubu hakemlerde yüzdesel olarak, yani oyuncuların bu konudaki suistimal etmesi bu durumu ağırlığı nasıl olur? Yani yüzdeleri vesaire 60-40 neye veririz? 60 hakem 40 oyuncu mudur, yoksa nasıldır abi?
5: Öğrenci dersin boşluklarına sığınmayı çok sever. Hı. O öğrenci dersin boşluklarına sığınmanın cezasını üniversite sınavına girdiğinde yaşar. Der ki ya keşke daha çok çalışsaydım.
4: Hı.
5: O öğrenci üniversitede dersin boşluklarına sığındığında iş hayatında vay be keşke şunu daha iyi öğrenseydim der. O öğrenci eğer öğretmenin dinamik, aktif bakış açısını ortaya koyan felsefesini benimsemek yerine farklı noktalarda, işte masanın altından çıkarttığı bir hikayede bir romanı okurken ya da sırada işte kalemiyle resim çizerken belki farklı ufuklara yolculuğa çıkar, ama o ufuklar bir noktadan sonra duvara toslar. Bu da aynısıdır. Yani bir futbolcu oyunun boşluklarına sığınmayı, hakemi aldatmayı, hakemden kendi hakkı olmayan bir şeyi beklemeyi sever. Bir kere biz 8 yaşından itibaren, 10 yaşından itibaren eğitim alan çocuklara, hatta ilkokul 1. sınıftaki çocuklara şunu öğretmemiz lazım. Baba, çalma eylemi sadece bir insanın cebinden parayı çalmakla olmuyor. Çalma eylemi aklı çalmakla da oluyor, hakkı çalmakla da oluyor, senin olmayana dil uzatmakla, el uzatmakla da oluyor. İşte bunun önüne geçebilme kabiliyetini ortaya koyabilecek olan felsefede bir kere önce futbolcuya gitmek ve sonra da dürüst olma kavramının dinamiklerini bizim kodlarımızın içerisine yazdırmak, ardından da hakemden bunu verimliliğe dönüştürebilecek anlayış ve felsefeyi yaşatmasını sağlamak gerekiyor.
4: Çok güzel özetledin, çok güzel anlattın Emre abi, gerçekten bir kez daha çok çok teşekkür ederiz abi kıymetli yorumlarından dolayı.
5: İyi bayramlar Can, özledim radyoyu, zaten bu hafta yoktum ama pazartesi günü sabah saat 7'de saygıdeğer dinleyicilerle zamanı paylaşmak için yine birlikte olacağız. Ben Paris Saint Germain'i kutluyorum. Sevindim dersem herhalde kimseye haksızlık etmiş olmam.
4: Katılırım. Yani
5: The Gunners topçular lakabıdır biliyorsun Arsenal'ın. Ve efsanevi Highbury'de çok maç anlatmışlığım vardır. Ama dediğim gibi ben sevdim Paris Saint Germain'in ikinci kez şampiyonluğunu. Luis Enrique için sevdim. Evet. Fransız ekolünü sevmem ama Luis Enrique'yi çok seviyorum.
4: Luis Enrique'yi ben de çok seviyorum abi. Bir kez daha çok çok teşekkür ederim. Buradan da tabii ki Luis Enrique'nin vefat eden maalesef çok küçük yaşta vefat eden kızına gelsin bu şampiyonluk demek istiyorum. Abi.
5: Sevgiler Can, herkese bir kez daha güzel bayramlar olsun.
4: Aynen öyle abi, herkesin bayramını kutlarız. Görüşmek dileğiyle Emre abi, hoşçakal.
5: Hoşçakal Can.
4: Evet, Emre Tilev bizlerle beraberdi sağ olsun. Şimdi Selim Hoca'ya bağlanacağız. Selim Feyzoğlu ile beraber tabii ki birçok detaya ineceğiz, karşılaşmanın detayına. Bu arada Paris Saint Germain de kupayı kaldırdı. Kimpembe getirdi kupayı, Marquinhos kaldırdı. Bütün oyuncular kupayla çok güzel görüntüleri imza attı. Paris Saint Germain Arsenal finalindeki Avrupa futbolunu çok yakinen takip eden ki Radyo Gol'de birçok maçta bize yorumculuk katkısında da yorumları ile dikkat çeken yorumcumuz Selim Feyzoğlu bizlerle beraber. Selim Hoca hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk, merhabalar, nasılsınız?
4: Bizler pek iyi değiliz Selim Hoca, yani bir Arsenal taraftarı olarak üzüldük sonuç kaynaklı olarak. Biraz dramatik bir son oldu ama tabii ki futbolun hak edeni galiba kazandı diye yorumluyorum ama tabii ki yorumlar sende abi. Yani ilk 120 dakikaya ne der Selim Hoca, onun haricinde seri penaltı atışları öncesinde ne tarz bir duygudaydı, yani genel olarak Selim Hoca maçı nasıl yaşadı?
6: Ya her şey Arsenal'in başladı, her şey Arsenal'in istediği gibi başladı diyebiliriz. Erken bir gol buldular. Bu arada ufak bir el vardı gibi gördüm o pozisyonda ama golü verdi hakemler. Yani bütün maç boyunca ben aşağı yukarı 65. dakika penaltıyı kazanana kadar Paris Saint Germain Arsenal'in maçı tutacağı hissindeydim ama bir anda hızlanıp golü buldu ve maçı uzatmaya taşıdı Saint Germain. Arsenal'in hücum gücü gittikçe azaldı. Kontra ataklar çok etkisiz olmaya başladı. Martinelli ile Madueke girdikten sonra birkaç pozisyona girildi ama hiç yararlanılamadı. Yani heyecanlı başlayıp sonra durağan geçen 1-1 olduktan sonra da daha heyecanlı devam eden, muhtemelen bütün izleyenlerin de penaltıya gitmesini umduğu bir maç oldu. Sonunda da Paris Saint Germain kupayı kaldırdı. Turnuva boyunca hiç kaybetmediklerini de belirtmek lazım.
4: Doğru.
6: Baştan sona hiç yenilgisiz kupayı kaldırdılar. 2 sene üst üste şampiyon olmuş oldular. Çok ya enteresan bir maç izledik bence. Yani çok kapalı bir Arsenal savunması, yani ilmek ilmek işleyip kaleye yaklaşmaya çalışan bir Paris Saint Germain. Güzel bir Şampiyonlar Ligi finali oldu. Paris Saint Germain de adını yeni formatta 2 kere üst üste şampiyon olan takım olarak adını yazdırdı kupaya.
4: Peki şunu soracağım abi, yani şu anda tabii ki teknik adamlar
7: çağındayız birazcık. Yani tabii takımları hep konuşuyoruz ama hep şu var. İnsanların diline pelesenk olmuş bu durumda. İşte hoca takımı, hoca farkı. Yani iyi kadrodan ziyade işte şu hoca çok büyük fark yaratıyor gibi bir son dönemde konuşulan herkesçe böyle bir tabir var. Yani sana hocanın ve kadronun yüzdelerini soracağım. Yani hocanın tabii ki futboldaki etkisini soracağım ama bunun yanında da 2 sene üst üste Paris Saint Germain'le Kupa 1'in sahibi olan Luis Enrique'yi soracağım. Yani Luis Enrique şu anda aktif dünya futbolunun en formda hocası mıdır diye sormak istiyorum.
6: Bu görüşe kesinlikle katılırım. İspanyol hocaların şu anda bir futbolda dominasyon olduğunu görüyoruz bence hepimiz. Enrique, keza Arteta, Pep Guardiola gibi isimler şu anda, hatta buna İspanya milli takımının şu anki teknik direktörünü de
7: Luis de la Fuente'yi de ekleriz.
6: De la Fuente'yi de ekleyebiliriz. Şu anda bir İspanyol teknik adam furyası var. Bir Fabregas geliyor bir yandan, Komoya Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya kazandılar.
7: Andoni Iroma ve Inigo Perez de sayayım abi. Onlar da bayağı başarılılardı. En azından ufak bir sos katmış olayım yoruma.
6: Doğru.
8: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
8: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
6: Ya yüzde konusuna gelirsek bu soruya cevap vermek biraz zor bence. Çünkü hani bir yandan sahaya çıkıp mücadele eden oyuncular var. Bir yandan da bütün bu organizasyonu yöneten tek bir adam var. Aşağı yukarı 25-30 oyuncunun egosunu yönetmek, seni oynatıyorum, beni bu maç oynatamayacağım diye bir şekilde onları mutlu tutmak zor iş. Bütün bu taktiksel organizasyonları yapmak da çok zor. Yani 50-50 diyelim bence, tam ortası olsun. Çünkü yani Paris Saint Germain oyuncularının da kalitesini tartışamayız. Yani bu, ben uzun zamanda bu kadar topa hakim olabilen bir orta saha izlememiştim açıkçası.
7: Yok, katılırım yani sana, %100 katılırım. Peki yani Bayern Münih Paris Saint Germain finali olsaydı çok daha güzel bir final mi izlerdik diye de sormadan edemeyeceğim abi.
6: Ya o eşleşme zaten bitmesin diye istemiştik hepimiz izlerken, hani artık ikinci maçta penaltılara gitsin, öyle bitsin diye. Ya futbola doymuştuk ama kendi ruhu içerisinde bir final oldu bence. Arsenal kazansaydı 3 İngiliz takımı 3 Avrupa Kupası'nı kazanmış olacaktı. O bayağı dikkat çekici bir başarı olurdu İngiliz takımları açısından. Ama olmadı yani. Ben de hani çok fazla Arsenal'e gönül veren arkadaşım olduğu için bugün biraz daha Arsenal'e yakın hissediyordum.
7: Tıpkı olmadı. Bizler gibi değil mi abi?
6: Vallahi öyle oldu.
7: Gerçekten öyle abi. Yani tabii birçok şey konuşabiliriz ama Selim Hoca, yani sizinle beraber tabii ki yayın yapmak çok büyük bir zevk. Öncelikle bunu da söylemem lazım ama yani tipik bir gazete kağıdını şöyle açtığınız zaman, gazetenin spor sayfasını açtığınız zaman şöyle 10 üzerinden bütün oyunculara bir puan vermek istiyorum hocam sizinle beraber, müsaitseniz.
6: Teker teker sayarak ilerleyelim.
7: Olur. Safanoğlu'na başlayalım Paris Saint Germain tarafında. Matvei Safanoğlu.
6: Birkaç top geldi ve başarılı kurtardı. Penaltı atışlarında da böyle Eze'nin atmasını bekledi. Eze dışarı attı sonra kıpırdamadığını görecek. Safanoğlu'na 8 verelim.
7: 8
6: verelim. Kafasına da darbe aldı maç içinde. Sonra evet. Devam etti. Evet. 8 diyebiliriz.
7: 8. Hakimi, Marquinhos, Paco ve Mendes şeklinde devam edelim abi.
6: Ya ben stoper ikilisini çok sağlam gördüm bugün. İlk golde hataları da yoktu. İkisine 8 verelim.
7: Tamam.
6: Hakimi'ye de 8 verelim ama Nuno Mendes'e 6 vereceğim bugün. Ya çok top sürdü, top kayıpları da yaşattı. Çok iyi bulmadım bugün.
7: Ki penaltıyı da kaçırdı zaten.
6: Penaltıyı zaten kaçırdı.
7: Peki sonradan oyuna dahil olan savunma hattına Lucas Beraldo ve İlya Zabarni'ye bir puan var mı veyahut da soru işareti midir?
6: Beraldo puan, penaltı yaptı. O işini yaptı yani. Ona da 8 verebiliriz bence. Zabarni çok kısa oyunda kaldı. Ona soru işareti diyelim.
7: Tamam. Orta alana geçelim istersen. João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz diyerek başlayalım.
6: Fabian Ruiz bugün böyle takımın agresif isimlerinden biriydi. Hani Vitinha ile Neves sakin kalırken Ruiz sürekli böyle Arsenal'li oyuncularla mücadele ediyordu. Ruiz'e ben 9 vereceğim. Vitinha ile Neves'e de 8 puan vereceğim.
7: Vitinha Neves 8'ler alırlar dedin. Ön hatta geçmeden önce oyuna sonradan giren Zaire Emery'i de sorayım.
6: Soru işareti diyebiliriz.
7: Peki. Yani
6: ortada basit oynadı.
7: Peki. Kenarlarda kullandığı isimleri soracağım. Luis Enrique'nin. Yani Désiré Doué, Kvaratskhelia ve Barcola. Yani Kvara, Doué, Barcola puan alalım. Barcola 83'e girdi.
6: Evet. Şöyle şimdi Kvara'nın bacağında maçı izleyenler görmüştür bir yara vardı. O bence etkili olmasının önüne geçti maç boyunca. Penaltıyı alan isimdi. O yüzden 8 vereceğim ona. Penaltı sonuçta skora katkı sağladı.
7: Tamam.
6: Barcola çok kritik pozisyonlara girip kaçırdı. 6 vereceğim.
7: Tamam.
6: Üçüncü kim demiştik? Doué. Doué çok zorladı. Bugün Doué'ye 8 puan vereceğim.
7: Tamam. Son olarak da Ousmane Dembele'ye ve aynı zamanda Gonçalo Ramos soracağım. Yani 90'da çıktı Dembele. Uzatmalarda da Ramos vardı.
6: Ramos'u pek göremedim ben. O yüzden soru işareti vereceğim. Dembele'ye de 6 puan vereceğim.
7: Tamam. Gole rağmen 6'yı aldı diyorsun.
6: Yani o penaltıyı zaten penaltı uzmanı bir oyuncu. Yani onu zaten atabilecek bir adam.
7: Onun dışında yok gibiydi ama
6: başka
7: hakikaten.
6: Başka biri atacaktır o penaltı zaten. Ben 6 puan.
7: Peki PSG'deki en iyi oyuncu Fabian Ruiz miydi sana göre? Bunu sorayım. Zor soru değil mi hocam?
6: Çok mücadele etti. Ama ben yani bu tek bir kişinin öne çıktığı bir takımdan ziyade bir yani çok iyi işleyen bir bütün bir makine bence. O yüzden böyle bütün takıma dikkat çekmek istiyorum.
7: O zaman 10 puan Luis Enrique'ye vererek aslında işin içinden puan, çıkalım mı hocam?
6: 10 puan Luis Enrique'ye verelim.
7: Peki Arsenal tarafına döneceğim. David Raya Martin'i soracağım kaleci.
6: Raya yani penaltılarda etkili olsaydı birkaç tane çıkarsa direkt 10 puan hak ediyordu. Ben 9 puan vereceğim Raya'ya.
7: 9 alır. Savunmada Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié.
6: Mosquera penaltıyı yaptı ama hani o penaltı pozisyonuna kadar da Saka'nın da desteğiyle çok iyi tuttular yani ben yani PSG'nin en iyi oyuncularından biri Kvaratskhelia'yı oynatmadılar diyebiliriz ilk yarıda ve ikinci yarının büyük bir bölümünde. Ya Mosquera'ya 7 puan veriyorum ben çünkü penaltıya
7: sebebiyet verdiği için.
6: Diğer oyunculara daha yüksek puan vereceğim.
7: Tamam.
6: Stoper ikilisi Saliba ve
7: Gabriel'e
6: 8 puan veriyorum penaltıyı kaçırmasına rağmen.
7: Tamam.
6: Bence çok iyi bir maç çıkardı Arsenal savunması.
7: Tamam.
6: Sol bekte Hincapié'ye de yine 8 puan veriyorum.
7: Şöyle oyuna sonradan giren savunmacılara bakıyorum. Timber'i sormak istiyorum sana. Tabii ki savunmacılar.
6: Timber'in sakatlığı vardı. Mosquera'nın hani tercih edilme sebebi buydu bence.
7: Evet.
6: Timber ortalama bir maç çıkardı bence. Yani 7 puan verebiliriz.
7: Timber 7 puanı aldı. Şöyle bakıyorum orta alanda. Lewis Kelly, Rice, Ödegaard olarak devam edebiliriz hocam.
6: Ben Ödegaard'la başlamak istiyorum.
7: Lütfen.
6: Bugün pek sahada göremedim. Yani 4 veya 5 puan verilebilir ancak. Hani bu biraz Arsenal'in oyun planı içerisindeydi bence. Ama biraz daha organizasyon yapılmasını sağlayabilirdi. Ona 5 puan veriyorum Ödegaard'a.
7: Tamam.
6: Zaten oyundan da çıktı.
7: Tamam.
6: Lewis Kelly'ye 8 puan veriyorum. Declan Rice'ı çok beğendim bugün. Declan Rice 10 puan vereceğim.
7: Declan Rice'a 10 puan geldi. Cömert bir puan geldi.
6: Cömert bir puan geldi.
7: Peki oyuna sonradan girenleri sorayım. Martin Zubimendi var orta alanda.
6: Soru işareti
7: midir?
6: Soru işareti.
7: Tamam ön hatta geçiyorum o zaman. Saka Trossard olarak kanat oyuncularını sorayım. İlk 11'de başlayan.
6: Ya Trossard özellikle benim çok beğendiğim bir oyuncu ama bugün pek etkili değildi. Yani gol pozisyonunda asisti o yapmış gibi oldu ama hani biraz da istemsiz de Trossard'a 7 puan vereceğim.
7: Tamam.
6: Golü atan Kai Havertz'e 8 puan vereceğim. Saka'ya da savunmaya olan katkılarından dolayı 7 puan vereceğim.
7: Peki yani tabii muhtemelen Eze'ye de bir soru işareti koyacaksındır 91'de
6: girdi. Eze'ye soru işareti koyamayacağım çünkü penaltılarda çok böyle enteresan işler yapılmasını sevmem. Yani direkt gidip vurmak gerekir bence. Yani kimseye de karışmak gibi olmasın ama yani bu seviyede bu şekilde penaltı kaçırılması çok yazık. Yani Eze'nin hani kaç puan verelim ki? 5 puan verelim abi.
7: Peki tabii oyuna sonradan giren Madueke'yi ve Martinelli'yi de soracağım. Yani bir puan alır mı? Yoksa senden soru işareti mi alır?
6: Madueke çok zorladı girdiği andan itibaren. Hatta ben hücum gücünü arttırdığını düşünüyorum. Saka pek etkili olamadı maç boyu.
7: Tamam.
6: Bir penaltımsı bir pozisyon vardı. O pozisyonun penaltı olmadığı kanaatindeyim. Madueke'ye ama 7 puan veriyorum.
7: Peki o zaman son olarak da şunu sorayım. Mikel Arteta'ya kaç puan gelir senden? En azından. Ya,
6: yani mükemmeldi bence. Yani bütün maçın ana plan müthiş kurgulanmıştı. Öne geçilip erken bir gol bulup maçı kitleme planı penaltıya gelene kadar müthiş çalışıyordu. Yani 10 puanı Enrique'ye verdik kazandığı için ama hani Arteta'ya 10 puan veremeyiz şu an ama en azından 9'u hak ediyor. Yani hem Premier Ligi kazandıkları hem de buraya kadar belli bir sistemle hiç ödün vermeden geldikleri için 9 puan hak ediyor bence Arteta'da.
7: Peki o zaman şunu da sormak istiyorum abi, tabii ister istemez yani birçok kişiye puan verdik ama karşılaşmanın hakemiyle alakalı da sormak istiyorum. Yani Daniel Zaybert'i çok beğenen de var, çok eleştiren de var. Sen hangi taraftasın hocam?
6: Onu da sorayım. Ya hakem maç genelinde çok sağlam durdu. Kararları çok netti ve yani doğru yorumladığını düşünüyorum birçok pozisyon ama mesela ilk gol pozisyonunda top Trossard'ın elinden sekmesine rağmen oyun doğrudan başladı, devam etti. Ondan sonra PSG'nin penaltı pozisyonunda %100 penaltı kanısında olmasına rağmen birçok kişi hani inceleme yapıldı, biraz beklendi. Ya hakemlik bir maç hiç yoktu, çok da iyi yönetti ama böyle iki tane enteresan nüans gördüm hakemden. Hakeme 8-9 puan verebiliriz bence.
7: Peki. Peki. Selim hocam çok çok teşekkür ederiz kıymetli yorumlarından kaynaklı.
6: Ben de çok teşekkür ederim. Herkese iyi yazlar, iyi bayramlar.
7: Evet, şimdiden hakikaten güzel bir yaz dileyelim biz de. O halde görüşmek dileğiyle Selim hocam. En yakın zamanda program yapma dileğiyle.
6: Görüşmek üzere.
7: Evet, Selim Hoca ile de bağlantımızı gerçekleştirdik. Artık yavaş yavaş yayınımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz ki bugün epey uzun bir yayın oldu. Tabii ki maç öncesi, maç içi, uzatmalar vesaire konuştuk ettik. Sonrasında sıcağı sıcağına bir maç sonu programı kurguladık sizler adına. Bir kez daha aktaralım. Paris Saint Germain penaltılar sonucunda Arsenal'ı mağlup etmeyi başardı. Bu heyecan fırtınasında gülen taraf bir kere daha Paris Saint Germain oldu. Geçtiğimiz sezonunda kupa bir şampiyonu Paris Saint Germain yine Luis Enrique ile şampiyon unvanını korudu. Back to back dediğimiz arka arkaya ikinci kez şampiyon olmuş oldu. O halde tabii ki birçok maç yayınında, maç sonu yayınında sizlerle beraberiz ama bugünkünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki maç sonu yayınında da görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın demek istiyorum.
9: Can Genç'le dakika skor sona erdi.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: değiştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Yeniden iyi bayramlar diliyorum tüm dinleyicilerimize ve programımıza başlıyoruz. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. İlk olarak motor sporlarıyla başlayacağız. Altay Gök bizimle birlikte. Altay hoş geldin.
2: Hoş buldum Göksel'in. İyi bayramlar öncelikle.
1: İyi bayramlar diliyorum ben de sana ve tüm dinleyicilerimize.
2: Çok teşekkür ediyorum.
1: Motor sporlarıyla başlayacağız. Şöyle bir takvime bakıyordum Altay. Yani öyle bir soru işareti oldu ki kafamda. Onunla başlayacağım. Monaco Grand Prix'si 7 Haziran ama sonrasında İspanya 14 Haziran. Şimdi 14 Haziran günü spor severler ne yapacak? Altay Gök bize açıklasın. Sabah 7'de son maçını izlemiş olacak. 16'da bunu izleyecek. Sonrasında VNL'de var o aralıkta sanıyorum. 20'de başlayan bir Dünya Kupası seansı yine diğer sabah 7'ye kadar. Ya spora doyacağımız bir yaz oluyor değil mi Altay?
2: Onu duyacağımız bir yaz olmasını geçtim. 13-14 Haziran tarihlerinde Le Mans 24 saatte var aynı zamanda. Motorsporları izleyicileri için bunu da unutmamak lazım. Aynı hafta sonu Formula 1, Le Mans 24 saat, VNL ve Dünya Kupası'nda Türkiye maçı. Yani 40 spor tarihinin muhtemelen sporu en çok duyacağımız günlerinden birisi. Çünkü Le Mans 24 saatte de 2 Türk yarışacak. Muazzam bir hafta bizi bekliyor aslında ya baktığımızda.
1: Kesinlikle öyle. Peki geçmiş Formula 1 yarışıyla başlayalım. Kanada Grand Prix'si ile başlayalım. Antonelli yarışın kazananı oldu ve bu normal puan durumunda da zirvede puan farkını açmayı başardı ve bu yönde de gidiyor. Hepsini konuşacağız ama ilk olarak yarış özelinde nasıl değerlendirirsin Antonelli, Hamilton ve Verstappen podyum?
2: Bugün yarış özelinde Mercedes ve Antonelli'yi başlamak istiyorum. Öncelikle Antonelli evet arka arkaya 4. galibiyetini aldı. 20 yaşında bir pilottan beklenmeyecek olgunlukla ilerliyor. Arka arkaya 4 galibiyet ne olursa olsun asla tesadüf değildir ki bu 4 galibiyetinin 3'ünü gayet de dominant bir şekilde aldı. Ama Kanada özelinde bakacak olursak ben bu galibiyetin aslında George Russell'ın hakkı olduğunu düşünüyorum. Çünkü George Russell geçtiğimiz 3 hafta sonunun aksine bu hafta sonu toparlanma sürecine girmişti. Kanada zaten en iyi pistlerinden birisi. Yanlış hatırlamıyorsam Mercedes'le ilk ya da ikinci podyumunu burada almıştı. 2022'de ben burada podyumda olduğunu hatırlıyorum sanki. Yanlışım varsa düzeltebilirsin veya dinleyeceğimiz düzeltebilir. Onun dışında geçen yılda burada galibiyete ulaşmıştı. Çok sevdiği pisti. Zaten pole pozisyonunu aldı. Sprint yarışını gayet iyi bir şekilde götürdü aldı. Ama ana yarışta bir motor arızası yaşadı. Çok da sinirlendim motor arızasının ardından. Hatta beni çok sinirlendiren bir şey yaptı. Bu kafalığı var ya bu kafa koruma sistemi. Aldı onu pistin üzerine fırlattı. Büyük bir güvenlik açığı yarattı. Para cezası aldı bu yüzden. Çok normal böyle sinirlenmesi. İyi olduğu bir hafta sonunda çok sıkıntılı bir şekilde kaybetti galibiyeti. Hak etmediği bir şekilde kaybetti. Bence galibiyet onun hakkıydı. Bu hafta sonu üzerinde Russell biraz daha böyle derli toplu görünmüştü. Ama Formula 1'de önemli olan şey nedir? Formula 1'de önemli olan şey yapabileceğin en iyisini yapmak ve sonrasında fırsat beklemek. Antonelli için yapılabilecek en iyi şey ikinci sırada olmaktı. Russell bu kadar iyiyken. İkinci sırada olmak ve birinciliği kovalamaktı. Ki zaman zaman liderliği de aldı. Startta zaten Russell'dan daha iyiydi. Liderliği aldığını belli bir sürede götürdü. O yüzden Antonelli için yapabileceğin en iyisini yaptı ve galibiyet eline düştü diyebildiğim bir hafta sonuydu. Bu da gayet iyi bir şey. Çünkü 20 yaşındaki bir pilotun dediğim gibi bu olgunlukta sürmesi inanılmaz. Ben bugün bir gönderi gördüm Göksel'in. Antonelli genç yaş rekorlarının neredeyse hepsini teker teker kırıyor şu anda. Arka arkaya 4 galibiyet alan en genç pilot rekorunu kırdı. En genç pole pozisyon rekorunu kırdı. En genç en hızlı tur rekorunu kırdı. En genç hat-trick rekorunu kırdı. Yani en genç pole pozisyonundan galibiyet rekorunu kırdı. Bütün en genç rekorlarını Verstappen, Hamilton, Vettel üçlüsünden bir bir aldı. Antonelli'nin şu an bizi izlettikleri inanılmaz her şeye rağmen. Bu Mercedes'in en iyi verim alan pilotu oldu şu anda. Biz normalde Russell'dan dominant bir sezon, belki dominant bir şampiyonluk bekliyorduk. Gel gelelim şu ana kadar Russell'ın bir, Antonelli'nin 4 galibiyeti var. Ben tam tersini beklerdim. Antonelli'yi tebrik etmek lazım. Şu anda şampiyonu puan farkını yanılmıyorsam şey yaptı. 131 puandaydı Antonelli hatırladığım kadarıyla. Russell 88 puandaydı. Şu anda önümüzde 31+12'den 43 puanlık bir fark var. 43 puan fark ve daha sezonun 5. yarışındayız. Antonelli şu anda çok avantajlı bir konumda ama bu avantajı korur mu koruyamaz mı bu sezonun önümüzdeki kısımlarında görülecek. Çünkü Hatırlarsın geçen sene Oscar Piastri de böyle başlamıştı. Sonrasında Norris dizginleri 50 aldı. O 4 puandan geri döndü. Bu fark kapanabilir mi? Kapanabilir. Antonelli'nin sakinliğini koruması ve bu şekilde sezonu sürdürmesi lazım. Şu anda bizi izlettiklerinden ben çok memnunum. Ama Kanada özelinde galibiyet Russell'ın hakkıydı. Russell bu şekilde devam ederse sezonda pekala dengeler Russell lehine de değişebilir. Ama şu anda Antonelli her şeyi kontrol altında götürüyor. Ben çok heyecanlıyım Antonelli'den ya. İnanılmaz heyecanlıyım.
1: Puan durumuna baktığımızda da Antonelli senin de söylediğin gibi zirvede yer alıyor. Antonelli'nin 131 puanı var. İkinci sırada en yakın takipçisi Russell 88, Leclerc ise 75 puanda. Ve şöyle bir yine puan durumuna baktığımızda son tarafta Aston Martin'ler yer alıyor. Yine olmadı Altay. Aston Martin için yine olmadı. Yani Fernando Alonso son sırada puansız. Lance Stroll 21. sırada.
2: Yani Fernando Alonso çok kötü seneler geçirdi kariyeri boyunca. Bir kere bir 2015 geçirdi McLaren'le birlikte. 2017'si var yine McLaren'de. Onun dışında Alpine'de iyi yıllar geçirmişti pekala. Ama hani o yıllarda da beklentisi 2022'de el planken 2020'de yine Aston Martin'de bulduğu bir süreç olmuştu. Ama şu anda Alonso'nun kariyerinin çok net en kötü sezonundayız. Çünkü McLaren araçlarında hiç olmazsa belli derecede pist seçen araçlardı. Belli derecede bir şey falan böyle gösterebiliyordu. 2015'te McLaren bir beşincilik elde etmişti Fernando Alonso. Ya ben sana burada bir soru sormak istiyorum. Aston Martin'in bu sene herhangi bir beşincilik alabileceğini görebiliyor musun mesela? Ben göremiyorum.
1: Yok yani çok fark var. Şey gibi yani o Verstappen'in şampiyon olduğu ilk sene Haas için ne diyorsak Aston Martin için de benzer şeyler söyleyebiliriz. Tabii orada ciddi bir fark vardı ama ya burada da fark ona yakın bir duruma geldi neredeyse.
2: Evet ve sıkıntı da şurada. Çok güzel bir örnek verdin. O yılki Haas Formula 1 tarihinin en kötü araçlarından birisiydi ama Haas zaten o sene araca hiçbir şekilde yatırım yapmamıştı. Bildiğin kullanılmış şasiyle, kullanılmış motorla, bildiğin ikinci bir Formula 1 aracıyla yarışıyorlar. Tek amaçları gridde kalabilmekti ekonomik olarak. Aston Martin Ezio Nüvi'yi aldı. Yeni tesisleri inşa etti. Honda motoru yeni bir döneme girdi. Ve bu kadar paraya rağmen bu durumdalar şu anda. Şu anda Formula 1 tarihinin en büyük fiyaskolarından birisini izliyoruz. Bakalım bu iş acaba Fernando Alonso'nun Formula 1 kariyerine mal olacak mı? Mesela ben bunu düşünüyorum. Çünkü Alonso devam etmek istiyor. Hala heybesinde çıkarabildiği şeyler var. 44 yaşında olmasına ve 45 yaşına girmeye sene 2 ay kalmasına rağmen. Ama yani Fernando Alonso buradan sonra bir yıl daha devam eder mi etmez mesela ben bilmiyorum. Belki bir yıl daha görmek isteyebilir. Edwin Nüvi'ye, projeye vesaire güvenip. Ama ne olursa olsun Fernando Alonso'yu bu kadar hırsına, bu kadar denemek için istekli olmasına rağmen bu kadar dipte görmek çok üzücü ya. Bütün Formula 1 için çok üzücü bu durum. Öte yandan Lance Stroll'a gelirsek o da yani niye yarıştığını bilmediğim bir adam konumunda artık Lance Stroll. Hiçbir şekilde Formula 1'e tutkusu kalmamış gibi duruyor. Zaten yıllardır öyle. Hiçbir şekilde gelişmiyor da. Şu an Lance Stroll'ün gridde olması bana kalırsa abartıya olabilirim belki ama ben artık utanç olarak görüyorum yani. Lance Stroll yerine geçen yılın Formula 2 şampiyonu Leonardo Fornaro'ydu burada olabilirdi. Yıllardır koltuk bekleyen Felipe Drugovich 2022 F2 şampiyonu burada olabilirdi. Hakkı yenen bir Theo Pourchaire var 2023 şampiyonu burada olabilirdi. Lance Stroll bütün bu genç pilotların resmen hakkına giriyor yani şu anda. Gridde olmaması gereken bir isim Lance Stroll. Hele ki böyle bir Aston Martin'le hiç olmaması lazım. Şu anda Aston Martin, Fernando Alonso dışında baştan aşağı bir fiyasko konumunda Göksel'in.
1: Peki Lance Stroll parantezini açtın. Ya şunu da söylemek lazım. Şimdi hani baba parası yakıştırması vardır ya. Ya bunu çok daha istekli şekilde kullanan çok pilot gördük. Mesela hep dalga geçilirdi ama Latifi isteğini hiç kaybetmemişti Altay değil mi?
2: Yani Latifi sürekli gelişiyordu bir de. Şimdi şöyle bir şey var. Latifi'nin evet tavanı çok düşüktü. Tavanı da çok düşüktü aynı şekilde. Ama Latifi'de biz ne görüyorduk? Latifi elindeki araçla elindeki kapasiteye göre sürmeye çalışıyordu. Latifi'nin 2020 Macaristan bizim çok sevdiğimiz bir yarış bilirsin Ocon'un galibiyeti. O yarışta Latifi'nin uzun süre 3. gitmişliği var. Ve Latifi'nin uzun süre savunma yapmışlığı var. 7. bitirmişti o yarışı. Ve hani çok kötü bir Williams'la yapmıştı yine bunu aynı şekilde. Ben Lance Stroll'ün mesela böyle bir performans sergileyebileceğini göremiyorum. Eline böyle fırsat gelse bunu değerlendireceğini göremiyorum mesela. Çünkü o hırs yok. Ama Latifi ya hiç olmazsa bir gelişmeye çalışıyordu. O çok düşük tavanına ulaşmaya çalışıyordu. Ve buna ulaşamadığı nokta dedi ki benden geçti. Adam gitti akademik kariyer yapmaya çalışıyor şu anda. Latifi istese pekala Le Mans 24 saatte yarışabilirdi. IndyCar'da yarışabilirdi. Ve Roman Grosjean ne yapıyorsa onun aynısını yapabilirdi. Bu performansı verebilirdi yapmadı. Adam benim elimden budur dedi. Bırakçı noktada bıraktı. Stroll bırakmıyor da. çok güzel bir örnek verdin aslında burada Latifi konusunda.
1: Peki önümüzdeki yarış programına baktığımızda da bu haftayı boş geçiyoruz. Önümüzdeki yarış programında 7 Haziran Monaco var. Yani çok sevilen bir yarış değil artık Monaco Grand Prix'si ama sen keyifli geçmesini bekliyor musun? Ya bir gelenektir Monaco ama yarış keyfini veriyor mu vermiyor?
2: Hiçbir şekilde yarış keyfi vermiyor. Ama ne olursa olsun Monaco'da araçların 78 tur arka arkaya dizilerek atmasını izlemek bile bana her seferinde keyif veriyor. Çünkü ya Monaco birazcık olasılıklar yarışı. Ama olasılıkların gelme ihtimali çok düşük. Yani Monaco'da eğer ki 6-6 gelirse inanılmaz keyifli bir yarış izleyeceğin kesindir. Ama genelde o zarlar 1-1 gelir. O 6-6'yı beklemek heyecan verir Monaco'da. Şimdi bir düşündüğümüzde 2023'te Fernando Alonso'nun pole pozisyonunu almaya çalışmasını izlemek bile apayrı bir eğlence değil. Bir kez sıralama turda çok eğlenceli geçer Monaco'da. Esteban Ocon'un 2023'teki üçüncülüğü, Verstappen'in 3. sektörde aldığı o inanılmaz pole pozisyonu, Fernando Alonso'nun pole pozisyonunu oynaması bir kere tarihin belki en iyi sıralama turlarından birisiydi. Ondan sonrasında yağmur yağan yıllarda Monaco zaten bambaşka bir keyif verir. Yağmurla Monaco yarışları bambaşka keyifli geçer. Biraz kaos olduğunda, biraz kaza olduğunda, değişkenler arttığında Monaco çok keyifli geçer. O yüzden ben Monaco'dan beklentim bizlere birazcık değişken sunması. Ama onun dışında evet pek yarış keyfi vermiyor. Vermese bile günün sonunda gelenektir. Ben Miami'de suni bir heyecan izlemektense, Miami'de suni bir Monaco izlemektense gerçek Monaco'da bir geçit töreni izlemeyi tercih edenlerdenim. Tabii bu birazcık da benim tercihim. O yüzden çoğu kişi aslında İspanya yarışını bekliyor olacak muhtemelen. Ama yine de Monaco'yu asla es geçmeyin. Biraz değişken olursa, iki damla bile yağmur yağarsa Monaco'da tarihinin yarışlarından birisini izleme olasılığımız her zaman var.
1: Peki şunu sormak istiyorum. Türkiye'nin hala bu takvime eklenme olasılığı var mı? Yani bu sezon için soruyorum. Çünkü iptal eden Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar'ın iptali konuşuluyor.
2: Ya bu konuyla ilgili 1,5 hafta önce haberler çıkmıştı. Türkiye'yi boşluğa değerlendirebiliriz diye. Ama yani o boşluğu takvimde nerede bulacaklar? Ben asıl merak ettiğim şey bu. Çünkü Ekim ayına geldiğimizde Amerika yarışları ile birlikte çok yoğun bir takvim ortaya çıkıyor. Bu yoğun takvimin arasına bu bitik yarışların birisini sıkıştıramazsın. Türkiye için en gerçekçi seçenek her seferinde konuşulan Madrid'in iptali durumunda bir takvime giriş, ama Madrid'de şu an için iptal olacakmış gibi durmuyor. Oradaki haberler de birazcık durdu. Ben Türkiye'ye elbette 2026'ya isterim. Elbette 2026'da bir yarış yapalım isterim. Bir an önce gelsin isterim. Ama 2027'de tamamen toparlanmış bir Türkiye GP'si izlemek daha keyifli olabilir. O yüzden 2026'yı ben şu anlık çok beklemiyorum. Öte yandan Formula 1'in de Bahreyn ve Suudi Arabistan'ın yerine doldurmak için çok heyecanlı olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi takvim çok sıkışık. Yani Mayıs ayına geldik. Şu ana kadar da 5 yarış yapılabildi. Haziran ayında 6. yarış yapılacak. Normalde Haziran ayında son zamandaki takvimde 9. yarışları falan böyle görüyor oluyorduk. Şu an Formula 1 tarihinin en sıkışık senelerinden birisindeyiz. Bu sıkışık takvime 2 yarış daha eklemek hem takımları hem pilotları hem izleyiciyi çok yoracaktır. Çünkü Formula 1'de zamanında arka arkaya 3 hafta yarış geldiğinde bile bu ciddi bir devrim olmuştu. Ve bir daha yapılmasını istemeyenler çoktu. Böyle bir durumda arka arkaya belki 5-6 hafta yarış olacak. Bu pilotlar, takımlar, izleyiciler için çok yorucu. Formula 1'in de o özel statüsünü ortadan kaldırabilecek bir şey. O yüzden ben bu yarışların yerinin doldurulmaması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de gelecekse inşallah Madrid'in yerine gelir.
1: Peki diğer motor sporları dallarında neler oluyor, nasıl özetlersin? Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu başta olmak üzere.
2: Toprak Razgatlıoğlu'nun bu hafta sonu yarışı var. Mugello.

0: O turlarında da Marco Bezzecchi tur rekorunu kırdı. Aprilia için yine her şeyin çok yolunda gittiği bir hafta sonu oluyor şu ana kadar. Ama hafta sonunun en büyük gelişmesi Marc Márquez'in geri dönmesi. Bu adam gerçekten uzaylı Göksel'in. Ben bunu açık açık söylemek istiyorum. Bu adam daha 3 hafta önce sakatlandı bileğinden. 2 yarış kaçırdı. Ardından geri döndü ve bugün sıralama turlarını en iyi Ducati olarak bitirdi. 4. sırada bitirdi. Pecco Bagnaia'yı o sakat haliyle neredeyse geçmeyi başardı. Harika bir pilot Marc Márquez'i. Hala elinde birkaç senesi daha var. İzlemeyenler mutlaka Marc Márquez'i izlesin. Ben 3 şampiyonluğuna tanık oldum. Çok şanslı hissediyorum. Sizler de bu tarihe tanıklık edin derim. Ama asıl tarih yazan isim Toprak Azgatlıoğlu. Halen kendisi MotoGP'ye alışma sürecine devam ediyor. Mugello birazcık zor bir pist zaten. Hele ki Yamaha için daha zor bir pist. Çünkü Yamaha yüksek hızda hiç iyi değil. Ve Toprak Azgatlıoğlu bu durumdan etkilendi. Kendi sıralama turlarını 20. sırada tamamladı. Bu hafta sonu bizim için biraz zorlu geçecek gibi duruyor. Ama Toprak Azgatlıoğlu'na ne olursa olsun güveniyoruz. Kendisi daha kısa süre önce 13. olarak MotoGP'deki en iyi sonucunu elde etti. Puanını epey bir arttırdı. Toprak Azgatlıoğlu'na güveniyoruz. Kendisini çok seviyoruz. Kendisinin motosikletin üstünde kalacağı ve iyi sonuçlar alacağı bir yarış diliyoruz. Sprint yarışı bugün saat 4'te. Kaçırmamanızı tavsiye ederim.
1: Peki diğer tarafta tabii takip ettiğini biliyorum, yazılarını da gördüm. Roland Garros neler oluyor Altay ya? Bütün favoriler gitti. Çok da ben aslında keyif alırım. Genelde ilk turlardan çok keyif alırım. O kalabalığı seviyorum ben. Ama favori kalmadı. Yani dün dedim ki bari hani kim kaldı? İşte Casper Ruud kaldı. Ya dedim burada da Tommy Paul yensin bari. Hani sevdiğim bir tenisçi, o da gitti kaybetti, olmayacak bir noktadan. Djokovic'le devam edelim dedim öncesinde. Fonseca, yani herkes gitti Altay.
0: Ya öncelikle ben Fonseca Djokovic maçının son setini takip edebildim. Çünkü öncesinde işte normal baktım Djokovic 2-0 önde, dedim ki yani bu adam Novak Djokovic dedim. 302 kez 2-0 öne geçmiş. Bunların sadece birini kaybetmiş. Bu adam kaybetmez dedim. Sonrasında bir baktım. Maç 2-2 olmuş. Bambon içeren sesleniyor. Altay maç son sete gitti. Hemen gittim oturdum maçı izledim. Ya iyi ki de izlemişim. Bir tarihe tanık ettik. Çünkü bildiğim kadarıyla Göksel'in seri ilk 50'deki en yaşlı ve en genç oyuncu karşılaştı. Ve yenecek geleneği yendi burada. Bir kere bundan ötürü tarihi maç izledik zaten. İkincisi Djokovic'e üzüldüm. Çünkü Sinner'ın ikinci turda elendiği, Alcaraz'ın çıkamadığı bir turnuvada 25. Grand Slam için çok büyük fırsat geçmişti eline. Bunu değerlendiremedi. Ondan ötürü çok da üzüldüm. Bir yandan da mutlu oldum tarihe tanık ettiğim için. Fonseca için çok mutlu oldum. Ben çok beğenilen bir genç bir yetenek ve bunu sergilemeyi başardı tarihin en iyisine karşı. Bence Djokovic tarihin en iyisidir. Bana kızanlar olabilir belki, Federer'den, Nadal sevenlerden, ama bence Djokovic tarihin en iyisi. O yüzden tarihi maç izledik. Öte yandan Sinner çok kötü bir sakatlık geçirdi. Kariyerinin bence en kötü mağlubiyetini aldı. Çünkü setlerde 2-0 öndesin, son sette 5-1 öndesin, buradan maçı kaybediyorsun. Çok büyük bir şoktu Göksel'in baştan sona. Şimdi baktığımızda elimizde kimler kaldı? Alexander Zverev kaldı. Artık buradan da ilk Grand Slam galibiyetini alamazsa hiçbir şey diyemem yani Zverev'e. Artık buradan bence alması gerekir.
1: Kesinlikle öyle, ama Zverev'in de çok dağıldığı anları görüyoruz. Birazdan Elif Alper bizimle birlikte olacak. Onunla da konuşacağız, ama benim en sevdiğim kişi yine gitti. Haçanov. Ya bir türlü istediğim üçünü yakalayamıyor. İnanılmaz. Hep de böyle 2-2'ye getiriyor. Diyorsun ki ooo nereden getirdi ve bitirecek maçı diyorsun. Son sette öyle bir dağılıyor ki. Yani karar setinde 4-0'la başlayan Haçanov. Yani öyle bir soğudum ki ekran başında, ya anlatamam.
0: Haçanov ve Medvedev, yani bana gerçekten en çok saç baş yolduran isimler olabilir ya. Özellikle yani Medvedev bana çok saç baş yolduruyor. Haçanov da onunla benzer yoldan gidiyor. Onun için artık kartların bir araya gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben de senin gibi.
1: Kesinlikle bakalım. Yani ama orada da mesela Zeynep Sönmez temsilcimiz. Yani her spor dalında bir temsilcimiz olması ve en üst seviyede bir temsilcimiz olması gerçekten ülkemizde sporcunun son dönemlerde ne kadar iyi yetiştiğini, kendilerini geliştirdiğini spor konusunda gösteriyor değil mi? Yani önceden ya motor sporlarına MotoGP en üst seviyede bir Türk sporcu hayal gibi geliyordu. Keza ana tablodan Grand Slam'lerde, yani ülkemizde Marcel İlhan adı dışında tenis bilen yoktu mesela.
0: Ya aynen öyle. Yani Marcelin'den elbette çok büyük bir yol açtı. Bunu kabul etmek lazım. Ama kendisini daha çok neyle gördük? Marcelin'den veda etti. klişe haberiyle böyle görürdük yani. Onun dışında Mehmet Okur ve Hidayet Türkoğlu All Star olsun diye bütün Türkiye

0: seferber olur oy verirdi. Şimdi onlar seferber olmadan Alperen Şengül'ümüz direkt seçiliyor. Zeynep Sönmez bütün grand slamlere artık ana tablodan direkt dahil oluyor. Sıralama rekorunu zaten kırdı. 60. sıraya geçti. Çağla Büyükakçı'ya geçti. Futbolda Arda Güler'imiz, Kenan Yıldızlar'ımız var. Uluslararası onlarca yıldızımız var artık futbolda. Voleybolda dünya ülkesi olduk. Motor sporlarında zirveye tırmanıyoruz. Alp Aksoy geliyor alt taraftan yavaş yavaş Formula 4'te. Ben şu anda Türk sporunun altın çağında olduğumuzu rahat rahat söyleyebilirim sanırım. Bireysel bazda özellikle.
1: Peki. Altay, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Çok teşekkür ederim Göksel'in. Senden sonra gelecek Elif Alper'e de bol bol selamlar. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Altay Gök bizimle birlikteydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kısa bir araya gidelim. Aranın ardından Elif Alper bizimle birlikte olacak. Tenis gündemini Roland Garros'u konuşmaya devam edeceğiz.
2: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam edecek.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tenisle devam ediyoruz. Hattımızda Elif Alper var. Elif hoş geldin. İyi bayramlar diliyorum öncelikle.
1: Merhabalar. İyi bayramlar. Hoş bulduk.
0: Yani Fransa Açık'ta büyük sürprizlerle başlayan bir turnuva. Büyük sürprizlerle de devam ediyor. Neresinden başlasak bilemiyorum ya. Bütün favoriler elendi. Ki ben ilk turlardaki o kalabalığı çok severim ilerleyen turlardansa. Mesela Dünya Kupası'nda falan da grupları daha çok seviyorum. O kalabalık çok hoşuma gidiyor ama bu kadar verim alabileceğim bir kalabalık görmemiştim herhalde. İlk olarak dünle başlayalım. Djokovic de gitti. Yani Fonseca karşısında tam işi bitiriyor derken Djokovic, Fonseca'nın gösterdiği reaksiyon ve maç sonuna kadar kıyasıya giden mücadeleyi Fonseca kazandı. Nasıl değerlendiriyorsun Djokovic'in vedasını?
1: Öncelikle ben de katılıyorum. Yani slamler zaten bu yüzden güzel aslında. O ilk haftaki kaos ortamından dolayı daha çok seviyorum Grand Slam izlemeyi. Roland Garros da buna çok hizmet eden bir slamdir. Toprak oyunu, burada her şeyin daha zor olmasıyla. Ama gerçekten çok keyifli geçiyor. Bence son zamanların en değişik ilk turlarını yaşıyoruz diyebiliriz. Dünkü maça gelecek olursak açıkçası ben hani Fonseca'dan her zaman bir beklentimiz var. Potansiyelin çok yüksek olduğunu düşündüğüm bir oyuncu. O üçlü arasına girebilir mi? Üçüncü kişi olabilir mi de bence aday oyunculardan bir tanesi. Ama bir türlü onun o tam potansiyelini ortaya koyduğu maçı göremiyorduk. Bugün de Djokovic maçını izlerken dün ya tamam hani iyi oynuyor çocuk ama Djokovic alacak herhalde diye düşündüm ben de açıkçası. Ama tenisin nasıl bir oyun olduğunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Fonseca 3. setten itibaren özellikle çok doğru bir oyun ortaya koydu ve kendisi de dedi çok düşünmedim aslında, düşünmeden oynadım dedi. Belki de onu rahatlattı biraz. Çok sağlam oynadığını düşünüyorum ve muhteşem bir galibiyet aldı. Hani tavanı neresi Fonseca'nın şu anki tavanı onu görmüş olduk. İlerisi için de bence çok güzel bir şekilde potansiyelini ortaya koymuş oldu.
0: Dün beni şaşırtan bir diğer karşılaşmada Alex de Minaur-Menchik karşılaşmasıydı. Yani Menchik bir önceki gün kortta neler yaşadı hep beraber gördük. Tamam bir reaksiyon daha farklı olmasını bekliyorduk ama Alex de Minaur yani hiçbir şey yapamadı. Gerçekten 6-0'lık set üstüne bu kadar kötü bir gidişat hiç beklediğim bir şey değildi. O karşılaşmayı nasıl değerlendirirsin? Yani Alex de Minaur mu çok kötüydü? Menchik mi durdurulamazdı?
1: Deminör kendisi söylemiş. Onun sözleri bence gayet açıklayıcı. Yani ben hani hep böyle üst sıralara oynuyorum genelde slamlerde ama burada önüm bu kadar açılmışken yapabileceğimin en kötüsünü yaptım demiş. Yani gerçekten de öyle. Tabii burada şu da önemli. Menchik evet bir önceki turda çok sıcaktan çok fazla etkilendi. Hatta yerlerde kaldı. Kramptan kalkamadığını gördük. Ama işte o aradaki bir günlük dinlenme burada çok önemli hale geliyor. Slamlerde bu büyük bir avantaj da yaratıyor bir yandan. Menchik de onu iyi kullanmış oldu. Ben Menchik'in kazanabileceğini düşünüyordum açıkçası. Sadece o dinlenme süresini işte yeterince iyi geçirdi mi, o kafamda soru işaretiydi. Ama Demir'in kendisinde dediği gibi çok büyük bir fırsatı kendi adına kaçırmış oldu.
0: Ve bir diğer tarafta da Tommy Paul. Yani kazanmaya bu kadar yaklaşıp sürekli kaybeden herhalde bir tek o var. Yani Casper Ruud karşısında da aynı senaryoyu gördük ki maç puanı, iki maç puanından dönüp kazandı Ruud.
1: Bence o maçın hakkı Tommy Paul'aydı biraz. Ben çok büyük bir Casper Ruud fanıyımdır. Bilen bilir ama bence Tommy Paul'un hakkıydı maç. Ruud da zaten benzer bir şey söyledi. Yani şans Ruud'un çok yanında oldu. O konuda kesinlikle öyle düşünüyorum. Ama tabii ki iki set geriye düşmüşken oradan maçı bırakmayıp gelip kazanmak da büyük bir reaksiyon. Ruud da onu göstermiş oldu. Ruud da bir önceki turda çok fazla etkilenmişti sıcaktan. Ama işte yani bu slamlerde biraz daha istikrarlı olabilen, kendini toparlayıp devam edebilen hem maç içinde hem turlar arasında kazanıyor. Ruud tabii ki önemli bir toprak oyuncusu ve burada iki kez final oynamış bir oyuncu. Bence artık onun üzerinde bir baskı var. Çünkü kazandı burayı. Yani bence öyle bir durumda şu anda. Ve dördüncü turdaki rakibi de Djokovic elendi ve Fonseca oldu. Bu da onun için bir fırsat olabilir. Yani çok büyük aslında, artık büyüdü Ruud için işler. Bence birkaç kişi için böyle. Yani kazanabildi bu maçı. Kazanabilmiş olması bir başarı ama Tommy Paul'un da hakkıydı bence maç.
0: Tabii sıcaklar deyince bunun en büyük belirtisini Sinner'de görmüştük. Ya nasıl değerlendiriyorsun bu sıcaklar? Nasıl bir önlem alınabilir ki? Bir önlem de alındı sanıyorum.
1: Yani Sinner'in gündüz seansında oynayacağını gören herkesin aklına bence gelmiştir sıcakla nasıl baş edecek diye. Çünkü gerçekten çok sıcak bu hafta. Etkileneceğini bekliyordum ama böyle bir noktada, yani 3. sette 5-1 iken artık maçı kapatacakken kapatma fırsatını bir türlü bulamaması, hiç o noktaya gelememesi gerçekten şaşırtıcı oldu. Kendisi sıcaktan dolayı olmadığını, zaten kendini o sabahtan beri kötü hissettiğini söylüyor ama bence sıcağın etkisi var muhakkak. Yani böyle farklı makaleler okudum, işte kızıl saçlıların nasıl daha farklı etkilendiğiyle ilgili ya da farklı şekilde terle attıkları maddelerin farklılaştığı ve bunun nasıl etkilendiğiyle ilgili eminim böyle araştırmaları yapıyorlardır bu seviyede bir oyuncu için. Ama bu zayıf karnı olmaya devam edecek gibi duruyor. Yani Sinner tabii çok fazla maç oynadı. Bütün toprak sezonunu oynattı ve her şeyi kazandı. Bir noktada yorulacağını da düşünüyorduk ama bence biraz erken oldu yani. Bir de bir baskı var muhakkak üstünde. Çünkü tek kazanamadığı büyük turnuva burası. Ama o baskıyı hissetmek için bu turların erken olduğunu düşünüyorum. Yani üzücü oldu. Hem gücü gitti hem de aklı gitti bir noktada. Yani hiçbir şekilde kortta yoktu Sinner.
0: Tabii turnuvanın yükselen yıldızlarından birisi bugün de 16.45'te Tabilo karşısında olacak Kouame. Nasıl değerlendiriyorsun? 17 yaşında ve iyi bir gidişat. Gerçekten performans anlamında da, yani kazandığı maçlar şansa kazanılmış maçlar değildi. Marin Cilic karşısında 3-0, sonrasında Vallejo karşısında 3-2, bugün de Tabilo karşısında olacak.
1: Vallejo maçı bence turnuvanın en iyi maçlarından bir tanesiydi. Dünkü Djokovic Fonseca maçıyla birlikte. Hı-hı. Gerçekten müthiş bir maçtı. Kouame 17 yaşında ve o yaşta bu kadar da büyük bir seyirci baskısıyla oynuyor. Tabii ki seyirci onun arkasında ama yine de bir baskı bu. Oynarken daha büyükmüş gibi görünüyor. Hani baktığınızda da oynarken sanki yaşı daha büyükmüş gibi görünüyor. Maç sonunda ne kadar çocuk olduğunu fark ettim. Yani özel bir oyuncu olacağı belli. Tabii ki nasıl devam edecek ona bakacağız. Bir turnuvayla bu belli olmaz ama hakikaten çok hem güçlü vuruşları var hem de akıllıca oynuyor oyunu. İzlemeye devam edeceğim bir oyuncu olur benim yani bu saatten sonra. Bakalım ne olacak. Richard Gasquet var baktığımda da. Hani belli ki bir potansiyel görüyorlar bu çocukta. Kendisi ben espri pilotu olmak istiyorum falan demiş ama bence teniste devam edebilir.
0: Yani şöyle eşleşmelere de baktığımızda herhalde herkesin heyecanla beklediği bir başka eşleşme, Ruud Fonseca eşleşmesi. 5 seti göreceğiz herhalde yine Elif.
1: Yani ne olur, hiç artık şey yapamıyorum burada. Çünkü Ruud da böyle şey bir oyuncu değil. Hani artık buradan alır yürür diyebileceğimiz bir güveni hiçbir zaman vermiyor. Ama hani 5 sete kadar zorluyor, oyunu bırakmıyor. Farklı bir noktada bir savaşçı diyebiliriz onun için. Çok merak ediyorum sonucunu. O maçın sonucu da bence önemli belirteçlerden biri olacak. Artık dediğim gibi yani burada 3 daha önce slam finali görmüş 3 isim var. Zverev, Ruud ve Berrettini. Hepsinin ilk rakibi öncelikle kendileri. Çünkü kendilerine baltalama yönünde bir eğilimleri var üçünün de. Ama tabii Fonseca'da çok potansiyel görülen, çok hype'lanan bir oyuncu. Onun da burayı kazanmak için isteği çok olacaktır.

0: Artık bu noktadan sonra bence tahmin edilemez bir yere geldik ve bu çok heyecan verici geliyor bana. Uzun yıllardır böyle bir klip izlemedik çünkü.
1: Evet.
0: Artık tahminin olmadığı bir dönem bence.
1: Peki WTA tarafını nasıl değerlendirirsin? Beklentilerinin ötesinde bir şeyler var mı? Ve temsilcimiz tabii ki Zeynep Sönmez. Bir sakatlık yaşadı, o da geçmiş olsun.
0: Evet. Yani Zeynep'in yaşadığı sakatlık burada yıllardır çok tartışılan bir konuyu yeniden gündeme getirdi. Büyük sakatlıklar yaşamış oyuncular da var. Philip Kent burada değil ama Abu Dhabi'de galiba yine aynı şekilde reklam panosuna takılmıştı. Büyük bir sakatlık yaşadı. Yani bu konular artık oyuncu güvenliği gözetilmeli. Çünkü burada hakikaten en büyük aset oyuncu. Yani reklam tabii ki yapılsın ama oyuncu güvenliğini tehlikeye atacak şekilde değil. Umarım Zeynep de az hasarla atlatmıştır bu durumu. Kadınlar tarafına bakacak olursak ya yine iyi ilerleyen isimler var. Son dönemde formda olduğunu gördüğümüz Bencic gibi, Svitolina gibi, Kostyuk gibi, Kristea gibi. Yani onlar tekrar devam ediyorlar. Burada benim için heyecan verici olan Kostyuk-Şiviyontek maçı var. Kostyuk bu sezon toprakta iki tane şampiyonluk yaşadı. Hem Madrid'i kazandı hem 250'lik turnuva kazandı. Şiviyontek de zaten burada 4 kere şampiyon olmuş bir isim. Bence en heyecan verici maç o olacak önümüzdeki. Yani güzel normal bir slam tadında gidiyor kadınlar tarafı da.
1: Peki Hodari sormak istiyorum. Hepimiz izledik. Yani bunun cezası ne olacak? Diskalifiye olmamalı mı bunun cezası sence?
0: Ben Hodar maçını izledim. O anı da hatırlıyorum. Orada Hodar tuvalet molasına çıkıyor. Koridora doğru giderken de babasıyla tartışıyor. Bunları çok yapıyor bu arada. Yani baksıyla çok fazla tartışıyor. Maç içinde kovdu hatta birkaç kişiyi baksından.
1: Evet.
0: Orada babasıyla tartışıyor. Babasına işte matarayı fırlatıyor falan. Yani kızı itmiyor aslında. O görüntü açıdan dolayı gerçekten öyleymiş gibi görünüyor ama öyle değil. Zaten itmiş olsa seyirci çok büyük tepki verir buna. Sadece kız orada alan bulamıyor. Yani alan bırakmıyor kıza babasıyla tartışırken ve kız mecburen geriye giderken kort örtüsüne takılıp sendeliyor. Yani ben maçı da izlediğim için hani o anı bu şekilde gördüm. Görüntü tabii ki içiyormuş gibi gösteriyor ama öyle değil. Onu belirtmek isterim. Burada diskalifiye bir durum yok o yüzden bence. Ama genel anlamda Hodar oyununu çok beğendiğim ve çok potansiyel gördüğüm bir oyuncu. Ama genel anlamda tavırları ve davranışlarını biraz törpülemesi gerekiyor. Yani hem top toplayıcılara maç içinde hem baksana hem hakeme dediğim gibi biraz davranışları çok o işte Alcaraz'dan falan alıştığımız nezakette değil. Oraları törpülemesi gerektiğini düşünüyorum ama o videoda biraz yanıltıcı duruyor.
1: Seyircilerden şikayet demişken Djokovic de Fonseca maçında biraz aslında şikayetçi oldu. Yüzünden, mimiklerinden de belliydi. Hatta maçın spikeri sevgili Buğra da, Buğra Balaban da şey diyordu. Yani gerçekten Maracana'ya çevirdiler orayı diyordu. Yani Brezilyalılar biraz aslında işi abartıyor sanki. Tenis kültürünün biraz dışında kalıyor.
0: Brezilyalılar hep böyleydi. Fonseca'dan önce Haddad Maia maçları da böyle geçiyordu. Evet. Ben canlı da izleme fırsatı bulmuştum. Yani bir yandan eğlenceliler ama tabii ki karşı taraftaysanız da sinir bozucu olabilir. Bir noktada bir tenis kültüründe dediğin gibi yani o sessiz olmaları gereken noktada artık susmaları gerekiyor. Bu da hakemlerin işi. Yani tabii ki rahatsız olacak Djokovic zaten bu tip konularda hemen reaksiyon gösteriyor. Ama Fonseca'nın da böyle bir tribünü olacak yani. Onunla karşılaşacak herkes de bunun artık bilincindedir. Aynı şey kadınlar tarafında da Alexeyala da var Filipin tribünleri. Yani böyle bir şey de geliyor artık genç oyuncuların özellikle böyle tribünleri oluyor. Özellikle böyle çok üst düzey tenisçiye alışkın olmayan ülkelerden. Belki biz o noktaya gelsek biz de öyle olacağız bilmiyorum. ama yani bir yandan eğlenceli bir yandan tabii ki bir noktada kontrol edilmesi gerekiyor.
1: Son olarak Ali Yaşim'i sormak istiyorum. Ali Yaşim de aslında ilk turda elenmeye çok yakındı. 4,5 saatlik maç sonrasında durumu tam tersine çevirdi. Bugün de Brandon Nakashima karşısında olacak. Aslında o da beklediği o fırsatı yakaladı. Yani kazanması halinde o da yola açık isimlerden birisi ama ilk turda da elenmeye çok yakındı. Nasıl değerlendiriyorsun? Çok sallantılı performanslar var. Hachanov'da da aynısını gördük mesela. De Jong karşısında karar setini götürürken ya öyle bir enerji verdi ki işte baksana tribünlere götürecek herhalde 6-0 falan karar setini alacak dedik. 4-0'la başladı zaten kaybetti sonrasında.
0: Hachanov için çok karakteristik bence.
1: Evet ya çok alıştık ona. Şey gibi evet. Cameron Norrie'nin işte en kolay maçının biri 3-2 bitmesi gibi mesela.
0: Evet. Ya Felix için, Felix de tabii ki ilk, özellikle Felix'i ilk izlemeye başladığımızda bu çocuk kesin Grand Slam'ler kazanır gibi bir duygu vermişti hepimize. Çok da yetenekli, teknik olarak da çok temiz oynayan bir oyuncu. Toprak en iyi anlaştığı zemin değil Felix'in, ama günden güne de burada gelişme gösterdiğini görüyoruz. O da biraz tahmin edilemez gibi geliyor bana. Yani evet, finale kadar da çıkabilir, bu turda elenebilir. Nakashima da çok böyle hafife alınacak bir rakip değil bence. Artık her, işte dedim ya, ortadaki şey çok büyük. Herkes ona ulaşmak için elinden geleni ortaya koyacaktır. Felix'in de o işte dalgalı şeyi, hali bu maça nasıl yansıyacak göreceğiz, ama bu maçta bence uzayabilir. 4-5 sete gidebilir.
1: Tabii bu takvim hepimizi Wimbledon için de heyecanlandırdı. Yani Wimbledon'da böyle bir ilk turdan favorilerin zorlandığı bir turnuva yaşarsak gerçekten inanılmaz olacak ki orada çim avantajını da ele geçiren çok duymadığımız bir isim de şampiyonluğa uzanabilir. Ya benzer bir şey Wimbledon'da olursa daha da tarihi olabilir aslında.
0: Tabii ki. Yani Alcaraz yine olmayacak Wimbledon'da.
1: Evet.
0: Finalde Wimbledon'a kadar bir turnuva oynamayacağını söyledi. Yani neler olacak? Ben de heyecanla bekliyorum orayı. Djokovic hala bence 25 için fırsatını görüyordur yani. Burada bir fırsat var, ben oraya ulaşabilirsem diye, ama zorlandığını da görüyoruz artık. Yani şu an öyle bir aralığa girdik ki, özellikle Alcaraz'da sakat ve Sinner'de böyle maç içinde kırılgan göründüğü anda bir anda her şey de olabilir. Umarım bu noktada işte bu saydığım, özellikle slam kazanma şansını giderek yitirdiğini düşündüğümüz oyuncular biraz daha fırsatın farkına varabilirler. Yani mesela Zverev'in bir Roland Garros kazanmaması, bilmiyorum yani bu onlar için, özellikle Zverev, Ruud ve Berrettini için, özellikle evet. Zverev ve Ruud için bence kariyerlerini nasıl anacağımız konusunda çok kritik bir turnuva burası. Yani ileride onu nasıl anacağımızla ilgili. Bakalım ne olacağını çok merak ediyorum.
1: Peki Elif, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun, görüşmek üzere.
1: Elif Alper'le birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve araya gidiyoruz. Aranın ardından Ali Şiviloğlu bizimle birlikte olacak, basketbolla devam edeceğiz.

0: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz basketbolla. Devam ediyoruz attığımızda. Ali Şiviloğlu var. Ali hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyiler.
0: Teşekkür ediyorum. İlk olarak Euroleague artık sona erdi ve bir sezon değerlendirmesi yapalım. Fenerbahçe Beko Olympiakos karşısında kaybetmişti. Olympiakos şampiyonluğa doğru ilerledi zaten. Finalde de Real Madrid karşısında kazandı. Nasıl değerlendirirsin Final Four'u?
1: Maçlar güzeldi bence. Fenerbahçe maçı hariç. Ama yani aslında yani açıdan bakınca genel anlamda çok sürpriz sonuçlar görmedik bence. Olympiakos sezonun büyük kısmında favori gibi gözüktü zaten. Normal sezonda lider tamamlamıştı. Şampiyonluğu bana göre favorisiydi ve öyle de oldu. Ha, yani tabii çok tartışmalı bir şampiyonluk diyebiliriz ama aslında yine de sürpriz olmadığını düşünüyorum ben. Olympiakos şampiyonluğu. Şimdi maç maç ilerledik Final Four'a. İşte bir Fenerbahçe Olympiakos maçı var bir tarafta. Real Madrid Valencia maçı var diğer tarafta. Tabii Real Madrid'in yani net bir yükselen formu vardı. Yeni transferlerin, yani sezon başı gelen oyuncuların takıma süreç içinde alışması ve takımın iyice oturmasıyla beraber oluşan izme ama playoff'ta yaşanan Tavares sakatlığı, daha sonra gelen Garuba sakatlığı ve Alex'ten sakatlığı uzun rotasyonunda program yaşamasına sebep olmuştu Real Madrid'in. Buna rağmen Real Madrid çok da bir şey kaybetmemiş gibi oynadı bence Final Four'u. Yani bu da çok müthiş bir şey bence. Olympiakos Fenerbahçe maçına zaten birlikte anlattık. Yani Fenerbahçe çok kötüydü. Şimdi ilk çeyrekte itibaren böyle çok kötü hakem kararları falan da gördük ama yani Fenerbahçe genel anlamda çok maçın içine giremediği için çok da önemli olmadı aslında bu hatalar diyelim yani. Yani açıkçası ben Final Four boyunca Olympiakos'a hakemlerin

0: çokça yardım ettiğini düşünüyorum iki maçta da. Hem Fenerbahçe maçında hem Real Madrid maçında. Ama sonucu değiştirir miyiz değiştirmez miyiz çok emin değilim. Olympiakos o bakımdan birazcık kalite farkı koydu bence sahaya iki maçta da. Ki Real Madrid maç çok daha farklı, ona geleceğim ama Fenerbahçe maçına baktığınız zaman hatırlıyorsun yani 12-0'la ilk çeyrek 12-0'la başladı. Sonra Fenerbahçe biraz toparladı. İkinci çeyrek 10-0'la başladı. Fenerbahçe biraz toparladı. Üçüncü çeyrek yine bir 9-0'la mı? O tarz bir şeyle başladı. Yine Fenerbahçe oradan toparladı ama sonuçta her çeyrekte adım adım farkı kapatmaya çalışsa da Fenerbahçe çok da başarılı olduğu söylenemez bu konuda. İşte son çeyrekte yine galiba sadece son çeyreği Fenerbahçe böyle seri yemeden başlamıştı. Yani böyle 10-0'lık 12-0'lık seriler yiyerek yani başlamıştı halbuki yani çok gerçekten felaket. Fenerbahçe'nin aynı buradaki performans. Ama baktığınız zaman da Fenerbahçe'nin Euroleague sezonunu 3. 4. sırada bitirmesi kesinlikle bir başarıdır bence yani. Şu anda diğer Euroleague takımlarının bütçelerini, durumlarını falan düşünürsek Fenerbahçe'nin geldiği nokta kabul edebilir. Kesinlikle kabul edebilir yani. Hiç başarısızlık namına hiçbir şey yok bence bu sezon Fenerbahçe'de. Uzun bir süre bir liderle götürdü Fenerbahçe ligi. Hatta ilk dörtten sonlara doğru son işte hani normal sezonun sonlarında bir mağlubiyet serisinden dolayı Fenerbahçe'nin sırası düştü. Ama yine de sahiç avantajını kaybetmedi Fenerbahçe sonuç olarak. Ve zaten normal sezonu ilk dörtte bitirmek de şöyle bir ligde bence çok zor. Şimdi NCAA kontratları da iyice boynunu bükecek Avrupa takımlarının. Zaten dikmeye başladı yani anlaşmalar falan konuşuluyor ama zaten hani NBA'deki minimum kontratların Euroleague'in iyi kontratlara denk olduğu son 5 yıldan itibaren Avrupa basketbolunun geldiği nokta sebebiyle farklı bir durumdayız Avrupa basketbolunda. Yani özellikle oyuncu ithal etmek, hatta hem ithal etmek anlamında yani Avrupalı oyuncu daha iyi para olduğu için Amerika'ya gitmeye çalışıyor. Oynamayacak olsa bile Amerika'da var olmaya, barınmaya çalışıyor. En kötü G League'de oynayıp two-way kontratla NBA'de oynarım gibi düşünüyor. Yani iki yönlü kontratla. Bu gibi şeyler çok baltalıyor.
1: Peki NBA demişken tabii orada da finale değinmek lazım. 3-3 yani son maça kaldı artık. Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs tarafı.
0: Alo.
1: Sesimi alabiliyor musun Ali?
0: Evet.
1: NBA'de diyorum finale değinmek lazım. Batı konferansında San Antonio Spurs ve Oklahoma City Thunder karşı karşıya geliyor. 7. maça kaldı seri. Nasıl değerlendiriyorsun? Tabii Oklahoma'ya ülkemizde ve dünyada bir antipati oldu artık niyeyse.
0: Ya o şeyden dolayı herhalde Gilgeous Alexander'ın yani faul almaya çalışarak oynadığı bir oyun stili var sonuçta. Ben bu çok antipati de
1: yapıyordu ama Harden yıllarca yaptı bunu.
0: Genel olarak da NBA takımları çok baskılı savunmalar, pardon yanlış konuştum yani Oklahoma City'nin savunma şeması çok baskıya dayalı ve rakibi hataya zorlamaya dayalı olduğu için hem bu kadar temaslı oynayıp savunmada hem de hücumda en ufak temasla faul almaya çalışan bir takım oldukları için antipatik gözüküyorlar. Bence bu çok normal. Adamların stratejisi çok işe yarıyor ve çok bunların ekmeğini acayip yiyor Oklahoma City'dir ama bunu çok iyi uyguluyorlar ve hani Gilgeous Alexander baktığın zaman yani öyle ya da böyle yani bir pivot olamasına rağmen yani turnike ve smaç ağırlıklı bir oyun olamasına rağmen %60'larla falan şut atan bir oyuncu. Yani insanlık dışı bir verimle oynuyor. Onun liderliğinde, onun çevresinde de çok iyi parçaları var. Alex Caruso'lar, işte Chet Holmgren, Jalen Williams, şimdi AJ Mitchell da oraya dahil oldu. O da çok başka şeyler vaat etmeye başladı ve bu oyuncuların bazılarının kontratları oldukça keletir. Sistemi de hepsi uyuyor yani. İşte Lugnet Dort var mesela. Lugnet Dort'un yeteneği çok tartışmalıdır belki ama o boğuşan takımın belki en önemli oyuncuların bir tanesi Ludort. Zaten bu yüzden ilk 5 başlıyor. Öyle bir sistem olunca Oklahoma City'nin de başarısı kaçırılmaz oluyor ama biliyorsun bu gece işte 7. maça kaldı seri ve Oklahoma City tamam San Antonio Spurs de üst üste ilk turda üst sıralardan draft yaptıkça o kadar iyi bir kadro kurdu ki hem geniş hem de kaliteli bir kadro oldular. Belki çok gençler ve tecrübesizler ama zaten Wembanyama önderliğine, Wembanyama sağlıklıysa zaten çok başka şeyler vaat eden bir takım. Ki çevresinde Wembanyama'nın yani acayip iyi gardlar var. Mesela gard ağırlıklı, aslında gard ağırlıklı bir takım San Antonio Spurs ama gardlara bakıyorsun De'Aaron Fox, Stephen Castle falan yani hepsi de en tecrübesi de bu arada De'Aaron Fox yani. De'Aaron Fox da çok böyle hani tecrübeli oyuncu anlamında görmeyiz genelde. Şimdi sonuçta

0: böyle nasıl diyeyim, hani ele ucu tutulmayan bir adam o da baktığın zaman, ama takım o kadar genç ki, o kadar genç parçadan oluşuyor ki, o hani takımın şeyi nasıl denir, tecrübelisi gibi gözüküyor. İşte Dylan Harper geliyor, Keldon Johnson 80 olacak daha az daha zaten. Devon Vassell'in yanında zaman zaman Carter Bryant sürü oluyor. Carter Bryant mesela işte Oklahoma'yı bezdirmek için resmen sahada full, yani fiziksel olarak oynamaya çalışıyor. O da aslında yani hareketli ve tehlikeli oyuncu, ama onu da farklı yanında kullanmaya çalışıyor. Mesela Julian Champagne'i oynuyor 4 numarada. Ama Julian Champagne'i aslında 4 numara denemez tam olarak. 3 numara var bence yani Julian Champagne'i. Biraz daha böyle 3 and D oyuncusu. Ama pot altında yani 5 numarada Wembanyama olunca orayı çok güzel kapatabiliyorsun yani. Devon Vassell mesela 3'te oynuyor ama Devon Vassell normalde 2'de oynar. Yani aslında 1'den 4'e kadar olan kısım kısa ağırlıklı San Antonio'da. Ama 5 numarada fazla uzun ve her şey hani sahanın her yerinde oynayabilen insan üstü bir şey var orada. Bir yandan acayip şutlar falan da atabiliyor. Benim de mesela gönlüm San Antonio Spurs'un kazanmasından yana yani.
1: Peki Doğu Konferansı'nda da New York Knicks konferans şampiyonluğunu kazanmıştı. Finalde rakibini bekliyor. New York Knicks'e nasıl şans veriyorsun? Ya Oklahoma veya San Antonio ile final oynayacak.
0: New York Knicks son 11 maçını kazandı. Ve yani sonuçta son 11 maçı değil, son kaç maç oluyor? 8, 4, 6, 4, 10, 14. 14 maçtır playoff oynuyor New York Knicks ve 14 maçın 11'ini kazandı. Zaten 2 maç kaybetti Atlanta Hawks'a. Kaybetti, ikinci maçtan sonra bir daha maç kaybetmedi New York Knicks. Yani zaten Atlanta'yı inanılmaz bir performansla en son maçta mağlup etmişlerdi. Yani rekor kırdılar galiba. Rekora getirdiler daha doğrusu. Halk maçının 6. maçı, Halk serisinin 6. maçı 140'a 89 bitti. 51 sayılık farklı bitti yani. Ondan sonra gelen 76ers eşleşmesi, Philadelphia eşleşmesi 4-0 süpürdü New York ki yani Sixers bir maç biraz zorladı. Onun dışında hiç bence şanslı bile olmadı. Cleveland Cavaliers da benzer şekilde yani adam çok zor şekilde Detroit Pistons'a dediler ki ben Cleveland'ın Detroit'ten daha yetenekli olduğunu düşünüyordum ama yani çok ortada bir seriydi o da. Son maçta çok rahat kazandı Cleveland. Hücum performansı tabii ki. Zaten Cleveland'ın park yaratıcı ayakta olmuyor asla. James Harden ve Donovan Mitchell olunca kısaların tekrar hani geri takımın geri kalanında aslında Evan Mobley ve Jared Allen gibi mükemmel iki tane savunmacı ki ikisi de center, ikisi de pivot. Hani San Antonio'ya hiç benzemeyen bir yapı var orada mesela. 3 numaradan da ya bir 4 numara getiriyorlar ya da Max Strus getiriyorlar bazen. O da değişiyor. Ama hiç var olamadılar Knicks karşısında. Knicks nasıl oynadı gerçekten? Yani Mike Brown zaten aslında Sacramento ile çok güzel bir yapı kurmuştu ama sonra çok varmadan oldu o yapı ve yani görevinden oldu. New York'a gelirken çok hani soru işareti vardı aslında ama sezon sırası da çok böyle mükemmel bir sezon oynadı mı New York Knicks? Avantalıydı ama sonuç olarak kadro da belli. Ben açıkçası playoff'lara bakarken New York'un bu kadar böyle bir seviyeye çıkacağını düşünmüyordum ama ya Jalen Brunson bence çok başka bir hikaye yazıyor. Çünkü şeyi düşünüyorum, Jalen Brunson bir ara Doncic'in yediği olarak Dallas Mavericks'te 6. adam olarak oynayan bir adamdı ve hani orada zaten böyle bir anda patlak verdi. Şimdi 1.80 boyunda bir oyuncu olduğu için Jalen Brunson NBA'ye girdiği yerde hani üst düzey bir atletizmi de yok Jalen Brunson'un. Bu kadar dezavantaja rağmen bir süperstar dönüşmesi bana çok enteresan geliyor. Ve onun etrafında o kadar iyi bir kadro var ki zaten kadro yıllardır değişmiyor da. Yani işte o genç kadroyu belki, kadronun belki de en efektif halini kurmayı başardı burada Mike Brown. Öyle ki Karl Anthony Towns'un mesela kariyerinin en fazla asist yaptığı sezon oluyor. Çok bence en büyük değişiklik o. Yani bir kabiricisi Josh Hart, Karl Anthony Towns, Oğuz Yanına bir Jalen Brunson. Aslında zaten birkaç yıldır New York Knicks bu beşle oynuyor. Son Karl Anthony Towns sakısından beri bu beşten Raymond'lar yani. Onunla bir geldi. Toronto'dan Karl Anthony Towns geldi. Şeyden Minnesota'dan ve oturdular yani. Bir daha da asla değiştirmediler bu yapıyı. Kenardan Queen geldi, hep değişiyordu. Hiç de orada hep problemleri vardı. Ben oyuncusu bulmakta çok zorlanan bir takım olduğunu yok Knicks. Dar kadroya sahip oldular. İlk beşli iyi olsa da. Yani Mitchell Robinson burada çok iyi seçenek olsa bile. Mitchell Robinson da bir yani injury problem, sürekli takatlanan bir oyuncu olduğu için ona da her zaman bel bağlayamıyorlar. Ama Landry Chamberlain'dan çok iyi bir katkı geldi bu sene ve Miles McBride'dan. Ki zaten McBride yani bu takımı yine 2-3 yıldır 6-7. Adamı gibi düşünebiliriz. Ondan gelen istihdarlı katkı bence. Ve Landry Chamberlain'ın bir anda kendini bulması bu takımın içinde. O da biraz sürpriz oldu açıkçası. Ve belki de ortasında bir de

0: Jose Alvarado'yu takas ettiler. Böylece Brunson'u, Bridges'ı ve Hart'ı çok iyi yedekli var zaten. Bu üçü hem çok enerjik hem de çok hareketli. Aslında fiziksel olarak onlar da çok dezavantajlı durumdalar ama buna rağmen orada yapıyı çok iyi kurdular. Ve şimdi yani kim gelirse gelsin rekabetçi olacaklar bence. Yani Thunder'ı daha Spurs'ı da çok zorlayacaklardır ama sezon başından beri Batı Konferansı'nın benim fikrim olacak da o kupa yollanacak gibi bir durum vardı. Bence hala geçerli bu. Yani Thunder ve Spurs'u ben hala biraz daha önde görüyorum ki mesela Thunder'ın şu anda Thunder Spurs serisinin beraber olması sebeplerinden bir tanesi bence Thunder'ın sakatlık problemleri. Spurs tam kadro, New York Knicks tam kadro. Bu arada şey ameliyat oldu aslında. Mitch Robinson yine ameliyat oldu ama yetişecek diyorlar final maçlarında. Yani çok bir şey yokmuş. Belki parmağını kırmış galiba maç çünkü antrenman dışı bir durumda. Neyse. Thunder'da iki tane oyuncu sakat. Bir Jalen Williams sakat ki çok önemli bir oyuncu. Aslında bu sezon çok maç kaçırdı zaten. 10 top oynamayı biliyor ama sonuçta bir 7. maç ve bir konferans finali olduğu için Jalen Williams'ın yokluğu bence çok büyük problem. Artı işte bu sezonun nasıl diyeyim sürpriz ismi fakat aynı zamanda ismini karıştırıyorum bir dakika. İsmini hangisi diyeceğim hiç olmuyordu. İsimler karıştı. Hemen bakayım bir dakika. Evet, AJ Mitchell, aynen. AJ Mitchell da oynayamayacak. Bu ikisinin yokluğu büyük problem. Şimdi Cason Wallace ve Caruso'nun çok ekstra maç oynaması lazım. Bir de tabii Aaron Wiggins belki süre alır ekstra. Biraz daha farklı oyunculardan bir şeyler bulmak zorunda Oklahoma bu maçta. Ve bu maç haricinde de yani final serisi başladığı zaman Jalen Williams ve AJ Mitchell'ın durumu nasıl olacak çok soru işareti. O yüzden biraz da kimin sağlıklı kalacağına bakıyor bence şampiyonluk. Eğer sağlıklı kalmaya devam edilirse yalnız Spurs New York eşitmesi bence çok keyifli olacak ama yani Spurs'u ben aslında bakın New York daha tecrübeli bence orada. Hatta bence falan değil yani çok net daha tecrübeli New York Spurs'ten ama işte Ben Mayan'ı gibi oyuncu dünyada yok yani. Belki MVP olamadı çok maç kaçırdı falan. Adam olacak gibi de değildi yani. Çok fazla rakibi var orada ama şu an bakınca güncel oyuncularda en herhalde böyle anormal oyuncu dünyadaki ve Manyama ve her maçta bunu gör, her maç gösteriyor. Her maç çok fark yaratıyor. Her maçta istisnasız. O yüzden orada daha büyük bir fark yaratabileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki New York'un fiziksel ve o fiziksel oyunu tabii daha rotasyon olmasına rağmen fiziksel oyunu belki Spurs yıpratır mı? Soru işareti. Yıpratabilir bence. Ki bir de şöyle bir durum var. Mitchell Robinson'ın finalde yetişecek diyor var. Mitchell Robinson'la ve Manyama muhtemelen bol bol eşleşecektir. O sürelerde Mitchell Robinson'ın nasıl oynayacağı çok kritik olacak. Ben şimdiden Spurs çıkmış gibi konuştum ama ben Spurs biraz yakın görüyorum kesinlikle ve birazcık daha merak ediyorum. Spurs ve New York finali olursa ne olacağı daha, biraz daha merak ediyorum Thunder'a göre açıkçası.
1: Peki öteki tarafta yani ligimizde de playoff heyecanı yaşanıyor. Nasıl değerlendiriyorsun playoff'ları şu ana kadar Ali?
0: Ya çok sürpriz olmadı şimdiye kadar playoff'larda. Bugün bu arada son çeyrek final maçı var. Beşiktaş ve Galatasaray yenişemedi. İlk iki maçta birbirlerini yendiler. Üçüncü maça kaldı seri. Üçüncü maça kalan tek seri bu zaten. Bu çeyrek finallerde. Fenerbahçe Erol Spor'u çok rahat eledi. İki maçta da yani çok baskın oynadı. Bahçeşehir Trabzon maçının ilki çok bariz. Bahçeşehir Koleji değneydi. Trabzon ikinci maçta zorladı ama çok da yani erken tükendi Nefes. Çünkü Trabzon Spor'un tabii yani hem Delgado sezonu kapattı. Hem de yerli gardların eski Gaziantep'te yerli gardları vardı. İlk 5 oynayan hatta bir takıma çok yakındı. O da sakatlandı sezonu kapattı. O ikisinin yoktu. Trabzon'un belini çok büktü. Trabzon'da şu an ligin MVP'si var. Marcus Reed'den bahsediyorum. Ama tabii yetmiyor. Şu anda çember altı çok zayıf tabii Trabzon'un. Onunla da alakası var. Telekom Efes eşleşmesi aslında iki maç çok yakın geçti. Ama Efes iki maçı da kıl payı kazandı diyebiliriz. Yani ufak durum farkıyla, ufak kalite farkıyla. Tabii Larkin döndü Efes'i. Larkin fark yaratıyor. Onun da etkisi büyük. Ve Beşiktaş Galatasaray kalan, elde kalan son eşleşme. Beşiktaş tabii ki daha avantajlı yani birçok anlamda. Tabii son maç aynı zamanda Beşiktaş'ın ev sahibinde oynanacak. Muhtemelen Beşiktaş çıkacaktır oradan da. Ondan sonra da yarı finalleri göreceğiz. Yarı finallerde de yani çok herhalde yani büyük bir... Şimdi Efes'in ne yapacağını aslında önemli. Efes kimle eşleşiyordu? Beşiktaş'la eşleşiyordu. Efes yani şu an yüklenemedi o ya. Ağacı bakmak istedim ama yani Efes'le Fenerbahçe eşleşiyormuş yarı finalde. Tabii Efes biraz daha iyi konuda bitirseydi normal sezonu belki ikinci sırayla eşleşip ağaçta bir finale çıkma penceresi görebilirdi ama Fenerbahçe erken bir eşleşme yaşaması Efes için bence şanslıdır. Efes belki çok berbat denilecek sezon geçirdi bu sezonu. Özellikle Euroleague'de ama Süper Lig'de bence hala şansı vardı. Yani Beşiktaş'ta eşeseydi falan. İşte Fenerbahçe sonuçta biraz daha farklı bir seviyede. Adamlar Final Four oynadı. Belki Final Four'u çok kötü oynadı belki Fenerbahçe ama Erospor maçında gene çok rahat iki maçı da kazanmayı bildi Fenerbahçe baktığın zaman. Yani oyuncular birazcık göründü oldu mu? Fenerbahçe'yi yenecek takım Avrupa'da tek yok zaten. Onu herkes anlamıştır bence. Dolayısıyla orası öyle olacaktır. Diğer yarı finalleri zaten Bahçeli Koleji ve Beşiktaş veya Bahçeli Koleji veya Galatasaray olacak. Bahçeli Koleji de biraz aslında yani bu sezon beklentinin altında kaldı diyebilir miyim? Ben derim şahsen. Çünkü kadro gerçekten vaatkardı. Yani finali zorlayabilirdi bence Bahçeli Koleji. Yapamadılar. Ama burada çok büyük bir farklar olduğunu düşünmüyorum. Yine de Beşiktaş'ı finale daha yakın görüyorum. Yani önce Galatasaray'ı eleyeceğini ve sonra Bahçeli'yi eleyeceğini düşünüyorum ben Beşiktaş'ın. Ama bence çok güzel maçlar olacak hepsi. Yani çok birçok şeye gebe olduğunu düşünüyorum bu maçları. Ki şunu da ekleyeyim buraya. Fenerbahçe Efes maçları bir tanesinde belki bir Efes'ten de bir maç çalma görürüz bence. Yani çalma da önemli gerçekten. Yani aslında normalde böyle sezon başına bakınca hiç böyle hocam düşünmezdim ama yani şu anki genel noktaya baktığım zaman Efes'in kazanacağı bir maç çalmak olarak bence nitelendirilebilir yani. Ve yani olabileceğini düşünüyorum ama Fenerbahçe'nin seriyi vereceğini düşünmüyorum Efes'e. Onu da söyleyeyim yani.
1: Peki. Ali çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.
1: Ali Şivilioğlu ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Şimdi bir araya gideceğiz. Aranın ardından gündemdeki son gelişmeleri, Dünya Kupası ve spor hakkındaki son gelişmeleri sizlere aktaracağız.
2: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyo.

Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Real Madrid'in başına geçmesine kesin gözüyle bakılan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun ilk transfer talebi ortaya çıktı. İspanyol devinin eski oyuncusu Nico Paz'ı yeniden kadroya katmak istediği öne sürülen Portekiz teknik adamın planı Arda Güler açısından yeni bir forma rekabeti anlamına gelebilir. Real Madrid'de gözler başkanlık seçimine çevrilirken teknik direktörlük koltuğu için Jose Mourinho ismi öne çıkıyor. İspanyol basınında yer alan iddialara göre Florentino Perez'in yeniden başkan seçilmesinin ardından Mourinho'nun göreve getirildiği resmen açıklanacak. Portekizli teknik adamın transfer planları da şimdiden şekillenmeye başladı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Mourinho Como forması giyen Nico Paz'ı kadrosunda görmek istiyor. Real Madrid altyapısında yetişen Arjantinli futbolcu daha önce İtalyan ekibi Como'ya gönderilmişti. 21 yaşındaki Nico Paz, Como'da gösterdiği performansla Avrupa'nın dikkat çeken genç yıldızlarından biri haline geldi. Arjantinli futbolcu son 2 sezonda 75 maçta 19 gol ve 17 asist üreterek önemli bir çıkış yakaladı. Yıldız ismin piyasa değeri 80 milyon euro seviyesine ulaştı ancak geri alma bedeli olduğu için Real Madrid ucuz bir rakama Nico Paz'ı geri alabilecek. Nico Paz'ın transfer edilmesi halinde Arda Güler'in forma rekabeti yeniden artabilir. İngiltere Premier Lig'de Liverpool'da teknik direktör Arne Slot'la yolların ayrılmasına karar verildi. Sezona büyük hedeflerle başlayan Merseyside ekibi beklentilerin uzağında kalarak Premier Lig'i 5. sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi biletini alamadı. Yönetimin bu sonucun ardından teknik direktör değişikliğine gitme kararı aldığı belirtildi. İngiliz devi yaptığı açıklamada Liverpool Arne Slot'un teknik direktörlük görevinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını ve yerine gelecek ismin belirlenmesi için sürecin başlatıldığını teyit eder. Kulübümüzden bir Premier Lig şampiyonluğu kazanarak ayrılan Slot'a verdiği katkılar için en içten teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz ifadelerine yer verdi. Liverpool'un yeni teknik direktör adayları arasında ilk sırada ise Bournemouth'un başarılı çalıştırıcısı Andoni Iraola yer alıyor. 42 yaşındaki İspanyol teknik adam Bournemouth'la bu sezon İngiliz futbol tarihine geçen bir başarıya imza attı. Iraola yönetimindeki

Bournemouth Premier Ligi 6. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Böylece Bournemouth 127 yıllık kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele etme başarısı gösterdi. Gösterdiği performansla İngiltere'de sezonun en dikkat çeken teknik adamlarından biri haline gelen Iraola'nın Liverpool yönetiminin bir numaralı tercihi olduğu ifade edildi. Liverpool'un önümüzdeki günlerde Iraola için Bournemouth'la resmi temaslara başlaması bekleniyor. Arne Slot İngiliz ekibinin başına geçti. 113 maçta 66 galibiyet, 18 beraberlik ve 29 mağlubiyet elde etti. Hollandalı teknik adam yönetimindeki Liverpool bu süreçte 227 gol atarken kalesinde 140 gol gördü. Motosikletçi Can Öncü, Dünya Süper Spor Şampiyonası'nda sezonun İspanya'daki 6. ayağının ilk yarışını 12. tamamladı. Organizasyonda sezonun 6. ayağının ilk yarışı İspanya'daki Motorland Aragon pistinde gerçekleştirildi. Can Öncü, Aragon'daki hafta sonunun 15 turluk ilk yarışına 4. sıradan başlaması gerekirken sarı bayrak kuralına uymadığı gerekçesiyle ceza aldı ve yarışa 34. sıradan başlatıldı. Yarışta iyi performans sergileyen ay yıldızlı genç motosikletçi gerilerden gelerek damalı bayrağı 12. sırada geçmeyi başardı. Yarışta Eco Santagata Altea takımından İtalyan pilot Alessandro Zaccone birinci, Blue Crew takımından İspanyol motosikletçi Albert Arenas ikinci, Pieter Triumph takımından İngiliz pilot Tombot Amos üçüncü oldu. Gündemden, spor gündeminden gelişmelerle devam ediyoruz. Siber Güvenlik Kuruluşu Grup IB'nin raporuna göre Çince konuşan siber korsanlardan oluşan şebeke devasa bir dolandırıcılık ağı kurdu. Ghost Stadium adı verilen örgüt FIFA'nın resmi web sitesinin birebir kopyasını oluşturarak 300'den fazla sahte adı olan bir site domain üzerinden taraftarların kimlik ve ödeme bilgilerini çaldı. Bu sahte siteler FIFA'nın giriş sistemini taklit ediyor. Kullanıcı giriş yaptığında şifre sıfırlama talebi tetikleniyor ve kurban gerçek FIFA sitesine yönlendirilirken korsanlar hesabı ele geçirip mevcut biletleri çalıyor veya yüksek fiyatlara başkalarına satıyor. Ağustos 2025'ten bu yana bu turnuvayı hedef alan 4300'den fazla şüpheli domain tespit edildi. Aktif sitelerin 79'u fiyatı 1500 ila 10.000 dolar arasında değişen lüks VIP bilet satışları yapıyor. Uzmanlar toplam mağdur sayısının 47 bini aştığını ve lüks bilet dolandırıcılığındaki zararın 474 milyon dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Korsanlar sosyal medyada ilk gelen alır diye lüks biletleri 60 dolara satıyormuş gibi gösterip kandırıyor. FBI'dan bu durum için 3 tavsiye var. Arama motoru sonuçlarına veya sosyal medyadaki reklamlara tıklamak yerine FIFA'nın resmi adresi tarayıcıya bizzat yazarak girin. Resmi ve güvenilir siteleri tarayıcınızın yerimlerine bookmark olarak kaydedin. Bilmediğiniz ya da şüphelendiğiniz sayfalara asla hassas kişisel veya finansal bilgilerinizi girmeyin şeklinde. Yani dikkat edilmesi açısından durumu da özetleyelim. Yöntem şu şekilde: siber suçlular FIFA'nın resmi web sitesini birebir kopyalayarak sahte sayfalar üretiyor. Bu yönteme yazım hatası avcılığı deniliyor. Taktik: dolandırıcılar kullanıcıların tarayıcı adresi yanlış yazma veya kampanya reklamlarına tıklayarak giriş yapma dalgınlığına güveniyor. Amaç da sadece bilet değil, turnuvada iş fırsatları arayan insanlar da tuzağa düşürülüyor. İsim, ev adresi, telefon, e-posta ve en önemlisi banka veya kredi kartı bilgileri ele geçiriliyor. Trabzonspor'da transfer gündemi hareketlendi. Sezon bitmeden ayrılmak istediğini yönetime ileten Zubkov'un yerine Bordo Mavililer yine Ukraynalı bir yıldızı takıma kazandırmayı hedefliyor. Kulübün merceğindeki isimse İspanya La Liga'da bu sezon küme düşen Girona'da forma giyen Viktor Sigankov. 28 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesi bir yıl daha devam ediyor, ancak takımın alt lige düşmesi nedeniyle Sigankov'un ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin çok beğendiği Ukraynalı oyuncu bu sezon çıktığı 34 maçta 7 gol atıp 5 asistlik katkı sağladı. İspanyol basınından yer alan haberlere göre Trabzonspor dışında birçok kulüp de Sigankov'u kadrosuna katmak istiyor.
Hollanda ekibi Ajax'ın ciddi şekilde devrede olduğu belirtiliyor, ancak İspanya ve Hollanda basını transferin yüksek maliyeti nedeniyle Ajax'ın

bu işi bitirmesinin zor olduğunu yazıyor. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri MLS ekiplerinden ve La Liga'dan bazı kulüplerin de Sigankov'u takip ettiği vurgulanıyor. İspanyol basını 1.78 boyundaki yıldıza Türkiye'den önemli bir teklif olduğunu duyurdu. O kulüp şüphesiz Trabzonspor. Bordo Mavili yönetim transferde yoğun uğraş verirken oyuncu tarafına adeta pres uyguluyor ve şartları zorluyor. Transferin en kritik detaylarından birisi de bonservis durumu. Girona 2023'te Sigankov'u Dinamo Kiev'den 5 milyon euroya kadrosuna katmıştı. Fakat oyuncunun bonservisinin %50'sinin hala eski kulübü Dinamo Kiev'de olduğu belirtiliyor. Bazı kaynaklarda ise sonraki satıştan Kiev'in %50 pay alacağı ifade ediliyor. Bu durum transferi daha da karmaşık hale getirmiş durumda. Ukrayna milli takımında da düzenli olarak görev alan Viktor Sigankov bugüne kadar 65 kez milli formayı giydi. Milli forma altında 13 gol atan başarılı kanat oyuncusu 8 de asist yaptı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Sigankov kariyerinin en yüksek piyasa değerine 2024 yılında 30 milyon euro ile ulaştı. Trabzonspor'da son yıllara damga vuran sol kanat Anthony Vakayeme ve sağ kanat Edin Visca ile yolların resmen ayrılmasının ardından kanat hatlarında büyük bir boşluk oluştu. Yine sağ kanat Alexander Zubkov'un da menajeri aracılığıyla kendisine bir kulüp bakması ve ayrılık aşamasına gelmesi yönetimi harekete geçirdi. Gelecek sezon zirveyi isteyen Fırtına ilk 11 kalitesinde en az 2 yabancı kanat transferi istiyor. Bu nedenle yönetim girişimlerini sürdürüyor. Beşiktaş'ın Beninli orta saha oyuncusu Junior Şoğlaytan, Süper Lig'de 4. olarak tamamladıkları sezona ve futbol kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı takımdaki ilk sezonunu değerlendiren Olaytan, Nijerya basınından Soccernet'e yaptığı açıklamada, "Şubat ayında birçok yeni oyuncuyla birlikte geldim ve burada tanıştığım herkesten, oyunculardan, personelden, yönetimden ve taraftarlardan çok memnunum." ifadelerini kullandı. Ara transfer döneminde birçok ismin takımdan ayrıldığına dikkat çeken Beninli futbolcu, "Ocak ayında birçok oyuncu ayrıldığı için takımı yeniden kurmaya çalışıyoruz ve ben de sisteme hala adapte olmaya çalışıyorum. Gelecek sezon harika olacak ve çok şey başarmaya çalışacağız." diye konuştu. Futbol kariyerinin olumlu yönde ilerlediğini belirten siyah beyazlı oyuncu, "Kariyerimin zirvesinde olduğumu söyleyebilirim ama %100 değilim. Çünkü hayalim Avrupa'nın en iyi 5 liginde oynamak. Henüz 24 yaşındayım ve futbolu daha iyi anlamaya çalışıyorum. Panik yapmıyorum çünkü biliyorum ki istikrarlı bir şekilde çalışırsam bir gün hayallerime ulaşacağım." dedi. Beni milli takımında da forma giyen ve 39 karşılaşmada 5 kez fileleri havalandıran Junior Olaytan, futbol kariyerinin ilk yıllarında Nijerya'yı temsil etme hakkının da bulunduğunu ancak o seviyede göz ardı edildiği için büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi. Nijerya vatandaşlığı da bulunan Olaytan, U17 milli takımda oynama şansı olduğunu fakat o dönem kendisine söylenen bazı olumsuz sözler nedeniyle bu ihtimalin gerçekleşmediğini söyledi. Olaytan, henüz 17 yaşındayken yaşadıklarını, "Evet, Nijerya U17 takımında oynamak istiyordum ancak bana söylenenler beni şaşırttı ve gerçekten üzdü. Antrenör bana bir atasözü gibi bazı insanların saha dışında benden daha iyi oyuncular olduğunu ancak sahada onlardan daha iyi bir oyuncu olduğumu söyledi ve bunu hemen anladım." sözleriyle açıkladı. Beşiktaş'ın Panamalı futbolcusu Amir Murillo, Footballers Unfiltered programında kariyer yolculuğunu, Dünya Kupası hedeflerini ve Panama milli takımıyla yaşadığı unutulmaz süreci anlattı. Panama'nın Dünya Kupası'na katılamadığı dönemlerde büyüdüğünü söyleyen Murillo, çocukluk yıllarından büyük annesiyle birlikte eleme maçları izlediğini anlattı. Murillo o günleri şu sözlerle hatırladı. "Büyük annem bana asla başaramayacaklar çünkü sürekli kaybediyorlar" derdi. "Ben de her zaman ben milli takımda oynadığımda Dünya Kupası'na gideceğiz" diye cevap verirdi. Yıllar sonra Murillo, Panama'nın 2018 FIFA Dünya Kupası'na tarihinde ilk kez katılmasını sağlayan kadronun önemli isimlerinden biri oldu. Kariyerinde Anderlecht ve Marsilya formalarını da giyen deneyimli futbolcu, 2022 Dünya Kupası öncesinde yaşadığı zorlu dönemi de anlattı. Marsilya'dan ayrılış sürecinde belirsizlik yaşadığını belirten Murillo, Dünya Kupası hayalini koruyabilmek için büyük fedakarlık yaptığını söyledi. "Tek başıma antrenman yapıyordum. Tek düşündüğüm hazır olmak ve yeni bir fırsat çıkarsa ona hazır şekilde yakalanmaktı." Bu süreçte Beşiktaş'a transfer olma kararını da açıklayan Murillo şunları söyledi. "Beşiktaş'a gelme fırsatı yakaladım. Zihnimde farklı bir atmosfer yaratmak ve Dünya Kupası'na daha iyi hazırlanmak istedim.
Dünya Kupası öncesinde futbolcuların yaşadığı baskılara değinen Mourinho, sakatlık riskinin oyuncular üzerindeki etkisine dikkat çekti. Dünya Kupası yaklaşırken büyük oyuncuların sakatlandığını görmek çok zor. Her futbolcu Dünya Kupası'nda oynamak ister. Panama milli takımının yeni jenerasyonuna güvendiğini belirten Mourinho, 2018 ile 2026 arasındaki farkı da anlattı. 2018'de Panama'nın efsaneleri son danslarını yapıyordu. Şimdi ise genç bir takımımız, iyi oyuncularımız ve büyük bir motivasyonumuz var. Tarih yazmak istiyoruz, diyor. Panama'nın Dünya Kupası tarihinde henüz galibiyet alamadığını hatırlatan tecrübeli savunmacı, yeni hedeflerinin grup aşamasını geçmek olduğunu söyledi. Dünya Kupası'nda bugüne kadar hiç maç kazanamadık. Eğer bir üst tura çıkma fırsatı yakalarsak bu bizim için gerçekten çok güzel olur. Motivasyonumuzu korur ve doğru bir zihniyete sahip olursak ülkemiz için özel şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum, dedi. Böylelikle ortaya karışığı noktalıyoruz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ben Göksel Çağrısaraç, ortaya karışıkta sizlerle birlikteydim saat 18'de. Düzeltiyorum, saat 17'de Şampiyonlar Ligi final maç önü programında yine sizlerle birlikte olacağım. Bir saat sonra görüşmek dileğiyle.

0: Göksel'in çağrı Saraç'la ortaya karışık sona erdi.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
3: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, İrfan 25 ile beraberiz. İrfan abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
3: Nasıl geçti bayram?
4: Evdeydik.
3: Evdeydin, toplantılardaydın.
4: Toplantılardaydı, yani takip ettik. Evdeydik kendilerine.
3: Sen memlekete gidemedin bu sefer.
4: Bu sefer gidemedim, evet.
3: Artık bir sonraki bayrama inşallah gidersin.
4: İnşallah Allah uzun ömür verirse, gider bir dahaki bayrama
3: inşallah. Amin inşallah. Peki o zaman başlayalım abi istersen Fenerbahçe gündemiyle. Şimdi sonuçta seçime az bir süre kaldı. Doğal olarak da iki başkan adayı artık görüştüğü oyuncular yavaş yavaş medyaya çıkmaya başladı. Özellikle Sayın Aziz Yıldırım tarafında ön plana çıkan golcü isimleri var. Hepsi de heyecan verici isimler. Bir Vedat Muriç, iki Jurasi, bir de Mateta ismi çok fazla konuşuluyor. Bu golcülerde son durum ne?
4: Charlotte unutmayalım.
3: Bir de Charlotte var, doğru. Golcülerde son durum ne? Hangisi Aziz Yıldırım yönetime gelirse Fenerbahçe'nin birinci santraforu olur.
4: Şöyle söyleyeyim. Sayın Aziz Yıldırım kendisi defalarca ifade ettiği gibi iki santrafor alacak. Ve bu santraforlardan bir tanesi Vedat Muriç. Sayın Aziz Yıldırım ve ekibi Vedat Muriç'le her konuda anlaşmaya vardı. Vedat Muriç Fenerbahçe'ye gelmek istediğini Mallorca yönetimine iletti ve bonservisinde de indirim istedi. Barcelona'nın bir ilgisi vardı. MLS liginden iki tane MLS ligi kulübü Vedat Muriç'i transfer etmek istedi ama Vedat Muriç bu kulüplere Fenerbahçe gitmek istediğini belirterek bu gelen teklifleri geri çevirdi. Sayın Aziz Yıldırım ve ekibi pazartesi günü itibariyle Mallorca yönetimiyle bonservis konusunda pazarlığa başlayacak. 18 milyon euro istiyor Mallorca kulübü ama Aziz Yıldırım ekibi ise 10 ile 12 milyon euro civarında bir bonservis bedeline bu transferi tamamlamak istiyor. Ben bu rakamlar civarında, bu rakamlara yakın bonserviste Vedat Muriç transferinin tamamlanmasını bekliyorum. Şu aşamada belki de Fenerbahçe'nin Sayın Aziz Yıldırım'ın gelecek hafta forveti gerekirse açıklarız demişti. Açacağı isimlerden bir tanesi Vedat Muriç olacak. Pazarlıklar da olumlu yönde ilerliyor Mallorca kulübüyle. Çünkü Vedat Muriç Fenerbahçe'ye gelmek için Mallorca yönetimine yoğun bir baskı uyguluyor. Devre arasında da Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Ancak o zaman Mallorca küme düşme hattındaydı ve kümede kalma mücadelesi veriyordu.
3: Kalamadılar da.
4: Tabii kalamadılar ama diğer taraftan da takımını yalnız bırakmak istememişti. Mallorca kulübü onu bırakmak istememişti. Şimdi Vedat Muriç de bu nedenle Mallorca yönetiminden gerekli kolaylığın gösterilmesini istiyor. Pazarlıklar olumlu ilerliyor. Vedat Muriç transferi Sayın Aziz Yıldırım ekibinin ilk transferi olacak. Ama Vedat Muriç birinci forvet değil, onu söyleyeyim. İki forvet alacağı için Fenerbahçe bunlardan bir tanesi olacak. Birinci forvet olarak ise Jurasi ismi gündemde. Fenerbahçe yönetimi Jurasi ile görüştü. Jurasi ve temsilcisiyle görüştü. Ve oyuncuyla aslında her konuda anlaşma vardı. Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak oyuncu. Ancak kulübünün sözleşmesinde de 42 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli var. Sayın Aziz Yıldırım ve ekibi bu rakamı biraz daha aşağıya çekmek istiyor. Pazarlıklar devam ediyor. Jurasi de Fenerbahçe'nin ikinci forveti olacak. Yani Aziz Yıldırım ve ekibinin

anlaşmaya varacağı ikinci forvet olacak gibi gözüküyor. Ama diğer taraftan Sayın Aziz Hanım'ın ifade ettiği gibi Charlotte'la da bir görüşme temaz yapıldı ama Charlotte orada Atletico Madrid'deki teknik heyet değişikliği olacak mı olmayacak mı ona göre karar vereceğini ifade etti. Dün Sözcü TV'de yayındaydı ve şunu söyledi. Charlotte belki olmayacak dedik ama dedi belki de yarın dedi. Charlotte'u da alabiliriz dedi. Yani Charlotte için de açık kapı bıraktı. Charlotte da Sayın Aziz Hanım ve ekibinin forvet transferi listesinde yer alan isimlerden.

0: Ben Mateta'nın gelmesini isterim açıkçası. Beni heyecanlandıran bir isim. Tabii çok fazla alternatif oyuncu var.
1: Kirasi de ama çok iyi yani. Bundesliga'da
0: kesinlikle bence de.
1: Çok o yani forvet hattına Fenerbahçe geldiği zaman katkı sağlayacak. Baktığında da her sene belli bir gol üzerinde gol atan bir isimden bahsediyoruz. Oldukça iyi. Son vuruşları da gayet iyi bir oyuncu.
0: Peki şimdi yine biz Aziz Yıldırım tarafından konuşuyoruz. Hakan Safi tarafında geleceğim. Şerif, eğer bu isimlerden ikisi alınırsa, şimdi Vedat Muriç alınacak dedin. Mateta, Jurasi ya da Sherlock. Diğer birinci santrafor da alındıktan sonra sence Şerif'in akıbeti nasıl olur?
1: Ya Şerif'le ilgili kalma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Çünkü 10+4 kuralına uyan bir isim.
0: Evet.
1: 19 yaşında. Şerif genç, potansiyelli bir isim. Fransa U21 milli takımına seçildi ama biliyorsun pasaport sıkıntı, yani o vatandaşlık süreci devam ettiği için bu o kampa katılamamıştı. Dolayısıyla potansiyelli bir oyuncu. Böyle iki tane kaliteli golcünün arkasında Şerif'in olması ve kendisini geliştirmesi Şerif adına belki kariyer arasından da önemli olacaktır. Dolayısıyla kalma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söyleyebilirim. Yani 3 forvetle yola devam eder. Şerif, işte Vedat Muriç, Aziz Yıldırım seçilirse işte Jurasi gibi seçenek olur diye düşünüyorum.
0: Teknik direktör konusu, gelişmeler nedir?
1: Teknik direktör konusunda yerli ve yabancı teknik adamlar konusunda görüşmeler devam ediyor. Conte bir ara yine gündeme gelmiş ama Conte'nin beklentileri çok yüksek. Yani 15 milyon euro yıllık ücret, 5 milyon euro şampiyonluk primi gibi bir rakamdan bahsediliyor. Bugün Sayın Aziz Yıldırım'ın Feder'de bir toplantısı vardı ki toplantıda aynısını söyledi. Yani bu şartları ortaya koydu, istenilen şartları. Ben Sayın Aziz Yıldırım'ın ilk adaylığını açıkladığı süreçten itibaren ben Aykut Kocaman'la çalışacağını düşünüyorum. Aykut Kocaman'a inanıyor, güveniyor. Ve tabii yerli başka adaylar da var. İşte Nuri Şahin ismi gündeme geldi. İşte Montella ismi gündeme geldi ama şimdi burada son kararı verecek olan Aziz Yıldırım. Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kuruluyla eğer seçilirse 8 Haziran'da tüm adaylar masaya yatırılacak ve orada bir karar verecek. Ama son kararı da Aziz Yıldırım verecek. Aziz Yıldırım bunu defalarca söyledi. Sosyal medyada kim ne söylerse söyle, benim sosyal medyam yok. Sosyal medyada birisi istemiyor diye dedi. Kararımdan vazgeçecek de değilim dedi. Ya gerçekten önemli bir, bence de öyle. Önemli bir lider. Sonuçta son kararı da başkanlar vereceğine göre. Sayın Aziz Yıldırım'da inandığı, güvendiği isim eğer Aykut Kocaman'sa, sosyal medyada kimin ne söylediğine bakmaz, Aykut Kocaman'la sezona başlar.
0: Nuri Şahin ve Montella ismi sanıyorum benim de aldığım bazı bilgilere göre daha çok Barış Göktürk'ün istediği teknik adamlar diye duydum. Doğru mu abi?
1: Evet, doğru. Yani Sayın Barış Göktürk'ün başkan adaylığını açıkladığı süreçte zaten onun planlarında Montella yabancı teknik adam olarak, yerli teknik adam olarak da Nuri Şahin vardı. Çünkü o öyle bir planlamayla yapılmıştı. Ama benim şahsi düşüncem, yani bu süreçten Fenerbahçe'yi çıkarabilecek, şu anda yaşadığı süreçten Fenerbahçe'yi çıkarabilecek yerli teknik adamın ben Aykut Kocaman olduğunu düşünüyorum. Tabii İsmail Kartal ismi de gündeme geldi biliyorsun. Aziz Yıldırım'ın özellikle İsmail Kartal'la pek sıcak baktığını söyleyemem. Burada eğer bir yerli teknik adam olursa bu Aykut Kocaman olacaktır. Peki. Diye düşünüyorum.
0: Projeler var. Üniversite meselesi var. Kolej meselesi var ve tabii ki stat projeleri var. Burada son durum nedir? Gelişmeler nedir?
1: Şimdi Fenerbahçe Üniversitesi'nin kurulması için Sayın Aziz Yıldırım yönetiminde çok büyük bir çaba göstermişlerdi. Özellikle o hakkı alabilmek için devlet büyükleriyle görüşmeler yapılmış. Üniversitenin açılması sürecinde gerçekten uzun süre bunun için büyük bir çaba gösterilmişti. Daha sonra Sayın Ali Koç yönetiminde üniversite Medicana grubuna devredildi belli şartlarda. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım'ın hedefi tekrar üniversiteyi Fenerbahçe bünyesine katmak. Bunun için eğer başkan seçilirse Medicana grubuyla bir görüşme gerçekleştirecek. Tekrar üniversiteyi kendi Fenerbahçe'nin bünyesine katmayı hedefliyor. Bunun için zaten Aziz Yıldırım'ın önemli hedeflerinden bir tanesi bu. Yine Fenerbahçe Koleji'nin yeniden çünkü Fenerbahçe Koleji'nin arazisi satılmıştı biliyorsun TOKİ ile beraber. TOKİ'ye satıp orada bir proje hazırlanmıştı ve bu proje doğrusu ilk bedelleri de Fenerbahçe şu anda mevcut yönetim kasaya kullanmak üzere almıştı. Şimdi Fenerbahçe Koleji'nin de yeniden açılması söz konusu. Hedeflerden bir tanesi bu. Onun için de Ataşehir'den bir arazi bakacak Fenerbahçe ve oraya yeniden bir kolejin kurulması adında adımlar atılacak. Bunun için zaten Sayın Aziz Yıldırım'ın yönetiminde yer alan Bilfen Okulları'nın sahibi Fatih Öztürk Bey var. Fatih Öztürk Bey de bu süreçte ilgilenecek. Hatta şöyle söyleyeyim, sadece İstanbul'da kalmayacak bu Fenerbahçe Koleji. Eğer Sayın Aziz Yıldırım seçilirse bunun şubeleşme gibi, yani Türkiye'nin değişik illerinde yine Fenerbahçe Koleji'nin açılması gibi bir projede var. Diğer taraftan yerinde stadın büyütülmesi söz konusu. Bu süreçle ilgili de seçilirse Sayın Nihat Özbağ bu süreci üstlenecek. Sayın Nihat Özdemir de burada dışarıdan destek verecek. Biliyorsunuz Barcelona stadın yapımı sürecinde Sayın Nihat Özdemir'in şirketi Limak önemli bir rol üstleniyor. Ve yine Sayın Aziz Yıldırım yönetimi yanında Özgür Peker de bu süreçte stadın büyütülmesinde yardım olacak ama ana rol dediğim gibi Nihat Özbağ, Nihat Özdemir'in destekli belediye bir stat

0: projesi olacak. Yerinde büyütülecek. Stadın taşınma gibi bir durumu söz konusu değil. Bunu özellikle vurgulayalım. Ve 64 bin kapasiteye ulaşacak. Loca sayısı artacak. VIP koltuk sayısı artacak. Ve bu süreçle beraber yaklaşık 49-50 milyon dolar civarında ek bir gelir elde etmiş olacak Fenerbahçe. Çünkü Fenerbahçe'nin stadı, evet, ilk Fenerbahçe yaptı bu stadı. Kendi imkanlarıyla yaptı. 25 yıl oldu Fenerbahçe stadını yapalı. Ama daha sonra önce Galatasaray, sonra Beşiktaş stadları yapıldı. Ve biraz da hem loca sayısı anlamında Fenerbahçe rakiplerinden, tabi onlarınki daha yeni stat olduğu için loca sayısı daha aşağıda ve daha az gelirlere sahip oluyor. Dolayısıyla Fenerbahçe burada rakiplerini yakalamadığında stadın büyütülme projesi de var. Maltepe projesiyle ilgili de, o süreçle ilgili de Fenerbahçe eğer Sayın Aziz Hanım gelirse orada da bir değerlendirme yapılacak. Ve bu değerlendirme sonucunda sürece bakacaklar. Eğer işte ondan sonra da bu Maltepe'deki projenin de tamamlanması adına adımlar atılacak.
1: Peki. Sayın Aziz Yıldırım'ı konuştuk. Birazcık da diğer başkan adayı Sayın Hakan Safi'yi konuşmak isterim. Orada da Hakan Safi'nin transfer çalışmaları devam ediyor. Özellikle verdiği demeçlere baktığımızda çok özgüvenli görüyorum ben Sayın Hakan Safi'yi. Hani çok kendinden emin, çok büyük yıldızlar getireceğini taraftara söylüyor. Herhangi bir oyuncuyla anlaştı mı?
0: Şöyle söyleyeyim, Sayın Hakan Safi'nin de salı günü itibariyle de anlaştığı isimleri yavaş yavaş kamuoyuna açıklamasını bekliyoruz. Onun gündeminde Rashford, Greenwood gibi isimler gündemde. Onunla, o isimlerle görüşmeler devam ediyor. Forvet adayı olarak ise Pavlidis, yani Benfica'nın golcüsü Pavlidis ismi gündemde. Sayın Hakan Safi de kongre öncesi 2-3 tane yıldız oyuncuyu açıklayarak biraz daha ivme yakalamak istiyor. Çünkü artık 6-7 Haziran'a çok az bir süre kaldı.
1: Bir hafta,
0: şimdi
1: 7-8
0: bu süreç
1: kaldı.
0: İçerisinde artık insanlar Sayın Hakan Safi'den bir şey bekliyorlar.
1: Atak
0: bekliyorlar. Çünkü bir de şu var aslında, biliyor musun? Yani beklentiler çok yüksek Sayın Hakan Safi'den. Çünkü tüm açıklamalarda şu ifadeler vardı. Osimhen ayarında bir golcü, evet. Ya da hatta Osimhen 80 milyon euroysa ben 80 artı 1 milyon euroluk bir golcü transfer edeceğim. Dolayısıyla beklentiler çok yüksek tutuldu. Şu aşamada bu beklentileri karşılamayan bir transfer olursa bu hayal kırıklığına denir olabilir. Hakan Safi'yi destekleyen kongre üyeleri açısından. Çünkü beklentileri çok yüksek tuttuğunuzda, bu beklentiler karşılanmazsa, bu büyük beklentilerin karşılığı büyük hayal kırıklığına sebep olabilir. O yüzden Sayın Hakan Safi'nin herkes şu anda bir atak bekliyor. Yani benim beklentimde dediğim gibi 2-3 yıldız oyuncuyu en azından bu süreç içerisinde açıklaması. Sayın Maldini, Sayın Hakan Safi'nin kulaklı olacak gibi gözüküyor. Orada da İstanbul'a geldiler. Bir basın toplantısı düzenlenecekti ama sonra dahil edildi. Şimdi nasıl bir görev alacağı yönünde de aslında kafalarda bir soru işareti var. Çünkü net olarak açıklanmadı. Maldini futbol direktörü mü olacak? Sportif direktör mü olacak? Sayın Hakan Safi'nin futbolu aklı mı olacak? Yoksa sadece arkadaşı mı? Yani bununla ilgili bir kamuoyunda bir cevap beklediğini söyleyebiliriz. Şimdi Sayın Maldini'nin belli noktalarda futbol konusunda, yani transferler konusunda, teknik direktör konusunda Sayın Hakan Safi'ye görüş alışverişinde bulunduğu ifade ediliyor. Orada ben Sayın Hakan Safi'nin de bir yabancı teknik adamdı. Önceliği yabancı bir teknik adam. Onunla birçok teknik adamla görüşmelerde bulundu ama şu aşamada orada da bir anlaşma sağlanabilmiş değil. Orada da İYİME'nin tekrar yerli bir teknik adama dönebileceği, yerli teknik adama dönerse de Sayın Hakan Safi'nin yerli teknik adam adayının İsmail Kartal olacağını düşünüyorum ben.
1: Teknik direktörü soracaktım.
0: Bir de şunu söyleyeyim. Sayın Hakan Safi şeyi çok kısıtladı.
1: Neyi?
0: Türkiye'yi tanıyan bir teknik adam demişti. Ama Türkiye'yi tanıyan bir teknik adam dediğiniz zaman yabancı teknik adam anlamında herhalde onun da büyük ihtimalle ya Montella'dır Türkiye'yi tanıyan bir teknik adam.
1: Montella olabilir, Jesus olabilir.
0: Jesus da zaten ayrıldı herhalde Al-Nassr kulübünden. Evet. Daha önce anlaşma varılmış denildi ama işte yabancı teknik adamlar onu söyleyebiliriz ama şöyle söyleyeyim, Jesus için çok fazla Aykut Kocaman söylediğimiz zaman insanlar çok tepki gösteriyor. Sosyal medyada özellikle bir grup çok fazla algı gösteriyor ama Jesus'un da mesela Fenerbahçe'de geldiği zaman oynattı. Tam çok göze hoş gelen bir futbol oynattı. Doğru, bunu kabul ediyoruz ama derbi maçlarda alınan skorları insanlar çok çabuk unutuyor. Galatasaray'a karşı iki derbide de inanılmaz skorlar aldı Fenerbahçe. 3-0 3-0 yenildi.
1: Ama hatalar düşünülürse abi doğal olarak sana zamanında Aykut Kocaman döneminde yaşanılan ama hatalar da gösterilir.
0: Şöyle yani şöyle söyleyeyim. Ben şöyle Galatasaray mesela iç sahada oynanan Galatasaray derbisinde, Jesus'un Galatasaray derbisinde Fenerbahçe tarihi bir rezimetten kurtuldu. Yani böyle bir maç oynadığını ben hatırlamıyorum. Yani Fenerbahçe uzun yıllardır takip eden birisi olarak. Galatasaray'ın 2-3 tane golü offside nedeniyle iptal edildi. Çok sayıda gol pozisyonuna girdiler. Belki 6-7'li bir maç 3-0 bitti. Yani birçok taraftar 3-0 bitti diye sevinmiştir o maçtan sonra. Yani bunlar da çabuk unutuluyor, onu söyleyeyim. Herkes şunu söyleyebilir, Samet'le oynadı diyebilirsin ama Samet'i isteyen de
1: Jesus'tu.
0: Joao Pedro'yu da isteyen de Jesus'tu. Yani o gün alınan transferlere Sayın Ali Koç'a tepki gösteriyorlar. İşte istediği kadro alınmadı dedi. Hayır, Sayın Ali Koç aksine Jesus'un istediği oyuncuları transfer etti. Jesus hangi oyuncuyu istiyorsa o oyuncular transfer edildi. Stoper'deki Gustavo'yu da transfer eden Jesus'tu. Sabet'i de isteyen Jesus'tu. Joao Pedro'yu da isteyen Jesus'tu.
1: Ama yine de Jesus'a karşı bir teveccüh olduğu açık ve net, ama tabii Hakan Bey'in kimle anlaşacağını zamanla yaşayıp göreceğiz.
0: Ben yine de dediğim gibi bir yerli teknik adam olma olasılığının daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu aşamada bir senelik geliyor bu göreve gelecek yönetim.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu kısa süre içerisinde takımı tanıyacak, ligi tanıyacak, buna adapte olacak ve 39 tane oyuncum var, bu oyuncuları da tanıyacak ismin olması lazım ki Jesus, yani orada bir yerli teknik adamın daha avantajlı olduğunu düşünüyorum ben bu anlamda.
1: Birazcık takım içine geçelim isterim. Ederson'un durumu ne olacak? Aziz Bey devam etmeyi düşünüyor anladığım kadarıyla. Hakan Bey devam etmek istiyor mu bilemiyorum.
0: Şimdi Aziz Yıldırım cephesi devam etmeyi düşünüyor. Çünkü Aziz Yıldırım Ederson'un kaliteli bir kaleci olduğuna inanıyor. Zaten Dünya Kupası sonrası kendisi eğer seçilirse bir kendisi oturacaklarını, konuşacaklarını dile getiriyorlar. Anladığım kadarıyla onunla devam etmek istiyor. Çünkü o Sayın Aziz Hanım'ın sözüyle beraber onun kadar kaliteli bir kaleci bu bonservise de satın alamazsınız ifadesini kullanıyor. Diğer taraftan işte Sayın Mahmut Uslu'yla röportaj yapmıştım. O da şey demişti, biz Brezilyalıları severiz.
1: Evet.
0: Ondan arasında bir kopukluk olmuştu. O kopukluğu gideriz biz ifadesini kullandı ki bu anladığım gibi de Ederson da devam etmeyi düşünüyor. Ama Sayın Hakan Safi cephesi ise bir kaleci arayışı içerisinde. Bu kaleci arayışları da şu anda devam ediyor. Oblak ismi gündeme geliyor.
1: İyi transfer olur bu arada.
0: Transfer sürecinde. Onunla ilgili onlar da Ederson'la yollar ayırıp oraya kaliteli bir kaleci transfer etme düşüncesindeler.
1: Peki Fenerbahçe'deki oyunculara gelen teklifler ne durumda? İsmail Yüksel'e teklifler olduğunu biliyoruz. Kimlerin ayrılığı sana sürpriz olmaz, öyle sorayım.
0: Ya şöyle söyleyeyim, Osterwold'den ayrıldığı benim için sürpriz olmaz çünkü Osterwold'a ayrılmak istiyor. Gerek İtalya'dan gerek Premier Lig'den isteyen kulüpler var. Oyuncu da kariyerini Avrupa'nın 5 büyük liginde sürdürmek istiyor. Yönetim değiştiğinde menajeri İstanbul'a gelerek Fenerbahçe'yle kariyer şartlarını, yani nasıl hareket edeceklerini konuşacaklar. Osterwold'un ayrılma ihtimali söz konusu. Fred'in ayrılma ihtimali söz konusu. Fred'e de Brezilya Ligi ekiplerinden hem Botafogo hem Atletico Mineiro ciddi olarak ilgileniyor. Bir yıllık sözleşmesi kaldı oyuncunun. Burada baktığımızda Nene'ye bir ilgi var. Bundesliga kulüplerinden Nene'ye ilgi söz konusu. Onun da ayrılığı sürpriz olmaz. İsmail Yüksek milli takımdan dünya şampiyonası sonrası, onu da geleceğiyle ilgili kararını verecektir ama İsmail Yüksek kararını vermek için teknik heyeti bekliyor. Yani teknik heyeti hem yeni yönetimin oluşması ve yeni yönetimin sonucu belirlenecek teknik heyetin onunla ilgili vereceği kararı bekliyor. Çünkü İsmail'in de hedefi Avrupa'da kariyerini sürdürmek. İsmail'e birkaç sezondur Avrupa'dan teklifler geliyordu ama bu tekliflerin hepsini geri çevirmişti. O da kariyerini Avrupa'nın 5 büyük liginde sürdürmek istiyor. Gerek İtalya Ligi'nden Como gibi ya da Bundesliga'dan isteyen kulüpler var İsmail Yüksek'i ve İsmail Yüksek de bu teklifleri şu anda menajer aracı değerlendiriyor ama kesin kararını Dünya Şampiyonası sonrası verecek. Dünya Şampiyonası'nda da onun göstereceği performans İsmail'e gelecek teklifleri de bence teklif sayısını da artıracaktır diye düşünüyorum. Fenerbahçe'de kiralıktan dönecek oyuncular var. İşte Amrabat gibi,
1: Carlos
0: gibi. Amrabat'ın Real Betis istiyor. Arabistan'dan isteyen kulüpler var. Onunla yollar bir şekilde ayrılacaktır. Diğer taraftan Diego Carlos'u da şimdi stoper hattında evet takviyeler yapılacak. Stoper hattına bir yerli transfer takviyesi yapılacak. O da Alanya Spor'daki Ümit Aktağ ismi gündemde. Her iki başkan adayı da bu oyuncuyla ilgileniyor. Sayın Saadettin Saran'ın yönetiminde listesinde yer alan bir isimdi Ümit Aktağ. Orada yerli stoper anlamında Fenerbahçe'nin tercihleri arasında yer alıyor. Diego Carlos da gelecek teknik heyetin kararına göre onunla ilgili de karar verilecek. Çünkü Diego Carlos İtalya'da iyi bir performans ortaya koymuştu. Dolayısıyla onun da yeniden bir değerlendirilmesi söz konusu olabilir. Livakovic Dinamo Zagreb'de kalmak istiyor. Ama o da yeni yönetimi bekliyor. Yeni yönetimin vereceği karara göre o da kariyerini şekillendirecek. O Dinamo Zagreb'de devam etmek istiyor. Ama tabii Fenerbahçe'nin istediği bonservis bedeli, ne kadar bonservis bedeli isteyecek veya istediği bonservis bedeli Dinamo Zagreb karşılayabilecek mi? Ondan soru işareti. Livakovic de dediğim gibi gelecek yönetimi bekliyor. Bekao'yla yolların ayrılması planlanıyor. İrfan Can Kahveci'yi de ben kim olursa olsun yeni teknik heyetin değerlendireceğini düşünüyorum. Cengiz Ünder gelecek, kiralıktan dönecek. Cengiz Ünder'in durumu yeniden bir teknik heyetin kararına göre, yerli oyuncuların kararına göre verecek. Çünkü Sayın Aziz Yıldırım ekibinin yerli kadrosunu da güçlendirme gibi bir düşüncesi de var. Ama tabii bu kadroyu güçlendirirken bazı isimlerle de yollar ayrılabilir.

0: Diğer taraftan karşıya kadar Adem Yeşilyurt. Zaten Fenerbahçe geçen sezon onunla anlaşmaya varmıştı. O Fenerbahçe'nin yeni oyuncuların, yani yeni sezondaki ilk transferinden bir tanesi olacak. Diğer taraftan ayrılıklardan saydığımızda yani Mimović, Ömer Fayet de zaten ayrılacak diğer isimler. 10 artı 4 kuralı ki Fenerbahçe'yi belki zorlayacak en önemli şeylerden bir tanesi. Aha. Ama Fenerbahçe şu anda kadrosunda Archie Brown, Nene ve Şerif bu kurala uyuyor. Ayşe Brown'un da ayrılabilir ama bu Ayşe Brown'un da hem Premier Lig'den isteyen kulüpler var. Çünkü oyuncu da İngiliz pasaportu olduğu için o andan avantajlı ve oyuncuya gelen teklifler var.
1: Hull City'ye falan gider mi?
0: Yani bilmiyorum, Hull City'ye gider. Neden olmasın yani? Neden olmasın ama İngiltere'den isteyen kulüpler var oyuncuyu.
1: Peki. Yavaş yavaş toparlayacağım abi. Tabii şunu da sormak istiyorum. Sen bu bayramı da yoğun geçirdin. Hem Hakan Safi tarafındaki organizasyonlara katılıyorsun, ama Aziz Yıldırım tarafındaki organizasyonlara katılıyorsun. Mesleğini layıkıyla yerine getiriyorsun. Kongre üyeleriyle de doğal olarak iletişim halindesin. Kimi daha önde görüyorsun İrfan abi?
0: Ben şu anda kafa kafaya bir seçim görüyorum. Yani son bir hafta aslında seçimi şekillendirecek bir hafta. Başkan adaylarının yapacağı konuşmalar, orada vereceği mesajlar çok önemli. Sayın Hakan Safi'nin hafta içerisinde açıklayacağı isimler çok önemli. Eğer yıldız transferi anlamında birkaç isim açıklaması lazım. Çünkü beklentiler o yönde. Çok büyük beklentiler var. O büyük beklentiler gerçekleşmezse bu sefer de hayal kırıklığı da çok büyük olacak. Dolayısıyla şu bir haftalık bir süreç var ve o bir haftalık süreç bence şekillendirecek. Yani çok arada çok fazla bir fark olduğunu düşünmüyorum ben. Yani %55'e %45, %60'a %40.
1: Kafa
0: yani
1: kafaya bir seçim.
0: Kafa kafaya bir seçim ama o son bir hafta bence şekillendirecek. Sayın Hakan Safi'nin listesinden Sayın Eren Ergen Bey ayrıldı.
1: Evet, onu da sormuş olayım. Yönetim kurullarında bir değişiklik bekliyor musun? Ve ben son listede durumlar ne?
0: Ben yönetim kurulunda bir değişiklik, Sayın Aziz Yıldırım'ın yönetiminde de mevcut yönetimden en az 1-2 değişiklik olmasını bekliyorum. Çünkü son 48 saatte 2 değişiklik yapabiliyorlar. 2-3 değişiklik yapabiliyorlar. Dolayısıyla ben bazı değişiklikler yapmasını bekliyorum. Yine futbol AŞ'ye Sayın Azim cephesinde önemli isimler kadroya dahil edilecektir. Sayın Feridun Geçker zaten futbol AŞ'deki çok önemli bir isim. Yönetim kurulunda yer alacaktı normalde ama o 3 senelik kongre üyeliği süresini doldurmadığı için futbol AŞ'de yer aldı ve Türkiye'nin sayılı, yani ilk 4 ismi arasında yer alıyor. Yani o Hasan Ayıcılar arasında, ilk 100 isim arasında, ilk 4 isim arasında yer alıyor Sayın Feridun Geçker. Önemli bir isim. İsmini daha çok duyacağız çünkü futbol AŞ'de Sayın Aziz'in seçildiği takdirde daha ön planda olacak. Yani futbol AŞ yönetimle birlikte bu süreci yönetecek ve burada da Sayın Feridun Geçker gibi isimler ön planda olacak. Yine Mehmet İmam Bey var futbol AŞ'de. Yine İsmail Balcı Bey var. Yani bu isimleri de daha fazla sık sık duyacağız. Sayın Hakan Safi de, Eren Ergen ayrıldı evet ama onun yerine de o da güçlü isimler kadroya, yani güçlü isimler ekleyerek yönetim kurulunu güçlendirecektir. O Sayın Hakan Safi'nin listesine de baktığımızda da genç bir liste, oldukça genç. Orada hem tecrübeli isimler de var. Sayın Betün Doğan gibi, Sayın Ali Aytemiz, Ruşen Çetin, Süleyman Bey var. Eski kamu bankalarında biliyorsun üst düzey görev yapmış. O isimlerin yanı sıra oldukça genç isimler de var. Böyle hani Türkiye'nin sayılı iş adamlarının veliahtları olacağım. Sayılı iş ilanlarının veliahtları Sayın Hakan Safi'nin listesinde yer alıyor. O da gençli ve tecrübeli bir listeye sahip. O tabii listeyi daha da güçlendirecektir diye düşünüyorum Sayın Hakan Safi'nin. Senin dediğin gibi iddialı kendisi. Bence her iki ismi de tebrik etmek lazım. Çünkü çok zor bir göreve tabi oluyorlar. Özellikle sosyal medyadaki bu kaostan beslenen zihniyet. Yani zaman zaman böyle bel altı yorumlar yapılıyor. Her iki adayı da desteklemek lazım.
1: İkisi de Fenerbahçe'nin değeri.
0: İkincisi de Fenerbahçe'nin değeri. Çok zor bir göreve, çok önemli bir zamanda talip olmuşlar. Dolayısıyla bu isimleri değersizleştirmek yerine alkışlamak lazım. Yani bunu teknik adamlar açısından da söylüyorum. Mesela ben her zaman dile getiriyorum. Zaman zaman tabii bundan dolayı tepkiyi de görüyorum. Aytuğ Hocaman da, İsmail Kartal da bu kulübün önemli değerleridir. Bu değerleri değersizleştirmeyin. Fenerbahçe'nin her iki teknik adam. Yani sonra diyorlar ki Fenerbahçe'nin neden işte milli takımda bir milli takımın teknik direktör adayları içerisinde ismi neden bir Fenerbahçe teknik adam geçmiyor diyoruz. Çünkü neden geçmez? Çünkü Fenerbahçe rakip takım taraftarlarından daha çok kendi değerlerine saldıran bir özellikle sosyal medyada bir güruh var. Yani bu insanlara sevmeyebilirsin ama değersizleştirmeyeceksin. Eleştiriyi de belli düzeyde yapmak lazım.
1: Peki. Abi çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. İzleyenlerimize teşekkür edelim. Dijifutbol olarak güzel bir ivme yakaladık. Yukarıya doğru gidiyoruz. İnşallah daha da iyi olacağız.
0: Abone olalım.
1: Aynen, lütfen. Beğenelim. Bizim için önemli. Kanalımıza abone olursanız İrfan abinin de söylediği gibi videoyu da beğenmeyi, yorumlarda yorumlarınızı atmayı.
0: Şöyle söyleyeyim burada.

0: unutmayın. Tek tek cevap da veriyoruz yorumlara.
1: Ya ben sosyal medyada veriyorum. Bana tepki gösteren de oluyor. Ya hakaret etmeden yapılan eleştiriye kalbimiz sonuna kadar açık.
0: Aynen öyle.
1: Yani her türlü eleştiriye açığım. Zaman zaman diyorum bunu şey yapıyorum. Ama işte hakaret edince insan dayanamıyor, cevap da veriyor. İşte hakaret etmeden her türlü eleştiriye de açığız.
0: Açığız, onu da söyleyelim. Tekrar teşekkür ederim abi. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum. Tabii ki Devler Ligi finalinde, Kupa 1 finalinde Paris Saint-Germain penaltılar sonucunda Arsenal'i mağlup etmeyi başardı ve ikinci kere üst üste Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonu unvanını almış oldu. Tabii ki birçok bağlantımız olacak ama ben de birçok Şampiyonlar Ligi maçlarını dinlediğim, gerçekten çok çok da sevdiğim abime ilk başta bağlanmak istedim. Emre abi hoş geldin. Emre Tilek bizlerle.
6: Mutlu bayramlar, iyi akşamlar, hoş bulduk sevgili Can.
3: Yani açıkçası abi seninle şu anda konuşmak benim adına çok çok büyük bir keyif, çok çok büyük bir mutluluk, onu da söyleyeyim. Hele hele Devler Ligi maçı sonrasında, Devler Ligi finali sonrasında. Abi yani beklediğin gibi bir karşılaşma mı oldu? Sonucu beklediğin gibi mi oldu? Biz bu 120 dakikalık heyecanda zaman zaman kısır geçti kabul ama bu 120 dakikalık heyecanda ve seri penaltı atışlarında neler gördük? Nasıl heyecanlar yaşadık abi?
6: Bir kere şunu söylemekte fayda var. Arsenal'ın herhalde finallerde penaltılarla kaybetmek ritüeli oldu desek doğrudur. Kabusuna dönüştü penaltılar Arsenal'ın. Hatırlayacaksın 2000 yılında da Galatasaray'ı UEFA Kupası finalinde penaltılarla kaybetmişti. Ve Galatasaray'da penaltılarla kupaya sahip olmuştu. Şimdi genel hatlarıyla bu mücadeleye baktığımızda gördüğümüz en önemli öğelerden bir tanesi, hiç kuşku yok ki zorlu bu mücadelede Arsenal takımının bu kadar defansif oynaması, yani Arsenal bu kadar defansif oynayınca ve bu kadar geriye çekilince Paris Saint Germain için daha nitelikli bir futbol felsefesi ortaya çıktı. Hani futbolda ilk ortaya çıktığı dönemde 1-8-1 gibi oyunlar varmış ya, ya da 8-1-1 gibi. Ben Arsenal'ın oyununu buna benzettim. Arteta'yı zaten çok tuttuğum bir teknik direktör değildir. Çünkü hakikaten 6. dakikada bulduğu golden sonra adeta kamyon çekti ve bu kamyon çektiği mücadelede de akın akın gelen bir Paris Saint Germain vardı. Paris Saint Germain takımının hücumda birazcık daha üretken olması, özellikle kanat organizasyonlarını etkin kullanması onu belki daha nitelikli sonuca götürebilme adına hamleler yapma şansını yakalamasına yardımcı olacaktı ama dediğim gibi yani hani Arteta'ya da bir tane forma verseydin o da 5. stoper olarak sahada yer alacaktı. Yani Havertz mesela sırtı kaleye dönük mükemmel oynayabilen, gol yollarında etkin ve üretkenliği dinamik olan, kaleye şut atabilen, etkili pozisyonlar geliştirebilen bir oyuncu. Ama Havertz'ten hiç yararlanmadı ya, inanılmazdı. Benim açımdan. Keza yine Odegaard yine kaleye sırtını dönüp birebir de adam eksiltebilen bir oyuncuydu. Ama Odegaard'ı adeta üçüncü bir stoper gibi Declan Rice'la Lewis Scully'nin arasına yerleştirmeye çalıştı. Bruno Saka Bukayo Saka hiçbir şekilde etkili değildi. Trossard bana göre çok zayıf kaldı. Mosquera belki penaltı pozisyonunda ikinci sarı karttan kırmızı kartı görebilirdi. Yani burada akıllıcılık yaptı, hemen oyundan çıkarttı onu ve sıkıntı yaşamasının önüne geçti. Ama ben Paris Saint Germain'in bu oyunu daha çok hak ettiğini düşünüyorum. Oyunu hamleler anlamında da Luis Enrique'nin daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Hem Barcelona'nın, hem Ramos'un, hem Beraldo'nun oyuna girişleri, İlya Szczesny'nin son hamlesinde Marquinhos'la yer değiştirerek oyuna atışı ve tüm bunları arka arkaya eklediğimizde ben Luis Enrique'nin takımının şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiğine inanıyorum. Arsenal buraya kadar çok iyi geldi.

0: şanslı da yaver gitti oynadığı maçlara baktığımızda. Yarın çifte şampiyonluk kutlaması heyecanı yaşayacaktı. Bu biraz hevesi kursağında bıraktı ama ben aktif oyunun, yani dinamik, gol noktalarında etkili olmaya çalışan, zaman zaman futbolu ileri taşıyıp gol pozisyonunu izler kitleye keyif veren, 1996 yılında Ruth Hullett'in İngiltere'de yorumculuk yaptığı sırada söylediği seksi futbol, yani haz veren futbol felsefesinin kazandığını, kamyon çeken, geride kalan ve tamamıyla bir anlamda rakibi bozma yönelik futbol felsefesinin kaybettiğini gördüm. Bundan dolayı da mutluyum.
1: Vallahi abi, ben harfiyen katılırım bu cümlelere. Sonuç olarak bu yolda belki Arsenal'ın grup aşamasına 8'e 8 yapmasıyla beraber, senin de bahsettiğin gibi abi, turnuva ağacında birazcık daha kolay bir taraftan finale doğru geldiğini, aslında birazcık da rekabet düzeyi çok yüksek maçlarda Paris Saint Germain'in oynadığı futbolla da bizleri mest ettiği bir yolculuk vardı. Yani Luis Enrique, o zaman şunu sormak istiyorum abi, yani neyi farklı yapıyor? Sonuç olarak 2 sene üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonu Apoleti almayı başardı. Yani Luis Enrique diğer teknik adamlardan neyi farklı yapıyor? Yoksa Paris Saint Germain kadrosu çok daha standart bir teknik adamla bile 2 sene üst üste Şampiyonlar Ligi alır mıydı diye sormak istiyorum abi.
0: Ya bir kere uyum çok iyi. Aynı takımdan 15 oyuncu, bir sene sonra yine aynı takımdan 15 oyuncuyla final oynuyorsun. Yani artık birbirinin attığı yeri ezberlemiş oluyorsun. Jane Torvill, Christopher Dean çifti vardı. Artistik patinajın efsanevi çifti. Birbirimizin beyninin içerisinde aynı şekilde hareket ediyoruz diyordu. Ben burada bunu çok net söyleyebiliriz. Yani kadrolara baktığımızda Paris Saint Germain'de Marquinhos'la Pacho'nun aynı şekilde düşündüğünü, Mendes'in önündeki Fabian'le ve Quartz'la aynı eksende yürüdüğünü, Aşraf Hakimi'nin artık neresi ve Due'yi çok iyi algıladığını söylemek mümkün. Bu bir tarafı. Diğer tarafına baktığımızda %76'ya %24'lük toplu oynama oranı var. Bu inanılmaz bir oran. Yani 76'ya 24 dediğimiz oran o kadar yüksek bir oran ki bu oranı yakalamak demek, topu daha çok kendinde tutmak demek, topla daha çok hareket ediyor olmak demek, topla dinamikleri daha etkin bir şekilde ortaya koyuyor demek. 11 ya da 12 korner saydım ben ve Arsenal'ın 3 korneri var sadece.
1: 10'a 0 abi tablo. Son tablo 10'a 0. Yani
0: atılan şutlara bak, 21 şut atmış. Ya bu şunu gösteriyor, diyor ki ben arzuluyum, iştahlıyım, ısırırım, rakip kalede daha çok gözükürüm, pozisyon yaratırım, yarattığım bu pozisyonlarda sonuca gitmek isterim, topla oynarım, topu ileriye taşımaya gayret ederim, top bende olursa daha dinamik olurum. Bu tip kavramları şu ana kadar iyi yapan bir Luis Enrique'den bahsetmek, şampiyonluktan bahsetmekle eşdeğer özellikleri bünyesinde barındırıyor.
1: Ya Allah, kesinlikle katılırım abi. Yani şöyle de bir şey söyleyeyim Emre abi. Yani benim Avrupa'da desteklediğim takım Arsenal olsa bile, yani oynanan futboldan ben de pek memnun değilim. Hatta ve hatta yani sezonun özellikle ikinci yarısında çok geriye giden Arsenal oyununu görmüştük. Evet, yani Premier Lig'de mutlu sona ulaştı.
0: 12'ye 1 Can. Yani şu target dedikleri istatistik 12'ye 1. Yani ben şimdi hani sorarım şunu, baba derim ya, yani sen şu maça geldin, buraya kadar geldin, 8'de 8 yaptın, müthiş işler yaptın, iyi bir teknik direktörsün, İngiltere'de şampiyon oldun ama neyi yanlış yaptın? Ya kamyon çekme mantığını boş ver artık. Yani sen bu takımları penaltıya kadar ancak bu kadar doldurabilirsin ya da bu kadar kontrol edebilirsin. Bir de penaltılar çekilmeden önce bir taraf Arteta'yı, bir tarafta Luis Enrique'yi gösterdi. Luis Enrique'nin coolluğunu, sadeliğini, takım içerisindeki dinamikliği ortaya koyacak felsefeyi o kadar güzel gösterdi ki bu resim. Ve bence bu resimlerin ötesinde bir başka resmi daha görmemiz lazım. Türk hakemleri bu maçı alsınlar. Yani çıtkırıldım Türk futbolcuların, böyle havada rüzgar esti, ay düştüm, ayağım kime takıldı, vay düştüm,

0: sırtıma top geldi, uf çok acıdı gibi komik, akıl almaz, oyunu durduran, oyunun boşluklarına sığınan felsefelerden kaçınsınlar. Bak hatırlar mısın? Hı. Galatasaray'ın Antalya Spor mücadelesinde sana bağlanmıştı ve Antalya Spor kalecisinin çok önceden sarı kart görüp oyunun evet. boşluklarına bu kadar sığınırsa yanlış iş yaptığını anlatmıştı.
1: Çok doğru abi, hatırladım.
0: Burada Alman hakem daha taç atışında buna izin vermedi.
1: Çok doğru. Yani tam onu soracaktım. Daniel Zaybert'e soracaktım abi. Bugün artılarını eksilerini soracaktım tam. Çok güzel konuya girdin. Genel olarak bir Daniel Zaybert ve Alman hakem triosu hakkında yorum almak isterim abi.
0: Valla ben hakemi çok beğendim. Oyunun akışına bırakması, özellikle avantajları kullanması ve bence en kritik hamle bu oyunun sertliğinin oyunun DNA'sında olduğunu aktarabilmesi. Yani bizim hakemlerimiz oyunun DNA'sını bozdular. Bak bizi 2026 Dünya Kupası'nda bekleyen en önemli tehlike ne biliyor musun?
1: Nedir abi?
0: Daniel Zaybert gibi hakemlerle karşı karşıya kalan milli takımın oyuncuları Bereket Kenan'ı, Arda'sı, işte Hakan Çağlar olsun, yani yabancı eksende hareket eden ve o yörüngede döngülenen bazı oyuncularımız kaynaklı mutluyuz. Yoksa Türkiye'den Barış, Kerem'e şunu öğütlemek lazım. Baba atma kendini yere. Vermiyor hakemler artık. Yani bu oyunda ayakta durman lazım. Ya dikkat eder misin? Bir Arsenal'ın penaltı pozisyonu var.
1: Evet.
0: Be kardeş, onu nasıl süzdün? Yani Arsenal'lı oyuncunun Paris Saint Germain'li futbolcunun koluna elini sokuşunu, kendini bile isteye yere bıraktırışını. Yani ben iddia ediyorum, Yasin Kol beyefendi olsaydı 5 kere penaltı
1: kesin verirdi abi. Hatta
0: Mehmet Türkmen olsaydı 3 kere penaltı vermişti.
1: Emre abi şöyle bölmek istiyorum seni, kusura bakma tekrardan böldüğüm için. Yani burada Süper Lig dakika skor programlarında bu tip pozisyonlar o kadar fazla penaltı verildi ki ilk açıdan baktığımda ben de penaltı gördüm. Sonradan baktım hiç alakası yok pozisyonun penaltıyla. Ama arada şu yorum eklemek istedim abi, bizim de DNA'mızı bozdular abi.
0: Tabi canım, yani şiraze kaçtı Türkiye'de. O yüzden biz bu maçı yeniden, hani şeyde vardı ya, bilgisayarda loading yazar, yükleniyor.
1: Evet.
0: Biz
1: evet.
0: yeniden MHK DNA'sını oluşturup orada DNA'nın ana faktörü şeydir, böyle adenin, timin, guanin, sitozin şeklinde
1: evet.
0: dizilimi vardır ya.
1: Evet.
0: İşte orada faul, yani adenin faul olur, timin offside olur, pozisyon çalma sitozin olur ve guanini de oyunun akışına bırakma kabiliyeti olur. Bunları yeniden futbol DNA'sının içine yüklemek lazım.
1: Vallahi abi çok güzel söyledin. Yani %100 katılırım. Oyunun bizler de, yani burada birçok yayın yaptığımız zaman en büyük şikayetimiz hakemlerle beraber tabii ki oyuncuların kendini yere atması ve hakemlerin de her şeye düdük çalması. Yani hata yapmalarına ben çok okeyim. Çok mutlu da oluyorum. Hata yapsın, insandır. Ama yani o düdüklerin o kadar çalınması gerçekten çok büyük bir problem. Oyunu çok büyük zedelediğini ben de çok net bir şekilde düşünüyorum abi. Peki şunu soracağım, yani bizim ülkemizdeki sorunla alakalı şunu da son olarak sormak istiyorum. Yani hakemlerde midir %100 suç, veyahut da oyuncu grubu hakemlerde yüzdesel olarak, yani oyuncuların bu konudaki suistimal etmesi bu durumu ağırlığı nasıl olur? Yani yüzdeleri mesela 60-40 neye veririz? 60 hakem 40 oyuncu mudur, yoksa nasıldır abi?
0: Öğrenci dersin boşluklarına sığınmayı çok sever. Hı. O öğrenci dersin boşluklarına sığınmanın cezasını üniversite sınavına girdiğinde yaşar. Der ki ya keşke daha çok çalışsaydım.
1: Hı.
0: O öğrenci üniversitede dersin boşluklarına sığındığında iş hayatında vay be keşke şunu daha iyi öğrenseydim der. O öğrenci eğer öğretmenin dinamik, aktif bakış açısını ortaya koyan felsefesini benimsemek yerine farklı noktalarda, işte masanın altından çıkarttığı bir hikayede bir romanı okurken ya da sırada işte kalemiyle resim çizerken belki farklı ufuklara yolculuğa çıkar, ama o ufuklar bir noktadan sonra duvara toslar. Bu da aynısıdır. Yani bir futbolcu oyunun boşluklarında

0: sığınmayı, hakemi aldatmayı, hakemden kendi hakkı olmayan bir şeyi beklemeyi sever. Bir kere biz 8 yaşından itibaren, 10 yaşından itibaren eğitim alan çocuklara, hatta ilkokul 1. sınıftaki çocuklara şunu öğretmemiz lazım. Baba, çalma eylemi sadece bir insanın cebinden parayı çalmakla olmuyor. Çalma eylemi aklı çalmakla da oluyor, hakkı çalmakla da oluyor, senin olmayana dil uzatmakla, el uzatmakla da oluyor. İşte bunun önüne geçebilme kabiliyetini ortaya koyabilecek olan felsefede bir kere önce futbolcuya gitmek ve sonra da dürüst olma kavramının dinamiklerini bizim kodlarımızın içerisine yazdırmak, ardından da hakemden bunu verimliliğe dönüştürebilecek anlayış ve felsefeyi yaşatmasını sağlamak gerekiyor.
1: Çok güzel özetledin, çok güzel anlattın Emre abi, gerçekten bir kez daha çok çok teşekkür ederiz abi kıymetli yorumlarından dolayı.
0: İyi bayramlar Can, özledim radyoyu, zaten bu hafta yoktum ama pazartesi günü sabah saat 7'de saygıdeğer dinleyicilerle zamanı paylaşmak için yine birlikte olacağız. Ben Paris Saint Germain'i kutluyorum. Sevindim dersem herhalde kimseye haksızlık etmiş olmam.
1: Katılırım. Yani
0: The Gunners topçular lakabıdır biliyorsun Arsenal'ın.
1: Tabii.
0: Ve efsanevi Highbury'de çok maç anlatmışlığım vardır. Ama dediğim gibi ben sevdim Paris Saint Germain'in ikinci kez şampiyonluğunu. Luis Enrique için sevdim.
1: Evet.
0: Fransız ekolünü sevmem ama Luis Enrique'yi çok seviyorum.
1: Luis Enrique'yi ben de çok seviyorum abi. Bir kez daha çok çok teşekkür ederim. Buradan da tabii ki Luis Enrique'nin vefat eden maalesef çok küçük yaşta vefat eden kızına gelsin bu şampiyonluk demek istiyorum. Abi.
0: Sevgiler Can, herkese bir kez daha güzel bayramlar olsun.
1: Aynen öyle abi, herkesin bayramını kutlarız. Görüşmek dileğiyle Emre abi, hoşça kal.
0: Hoşça kal Can.
1: Evet, Emre Tilev bizlerle beraberdi sağ olsun. Şimdi Selim Hoca'ya bağlanacağız. Selim Feyzoğlu ile beraber tabii ki birçok detaya ineceğiz, karşılaşmanın detayına. Bu arada Paris Saint Germain de kupayı kaldırdı. Kimpembe getirdi kupayı, Marquinhos kaldırdı. Bütün oyuncular kupayla çok güzel görüntüleri imza attı. Paris Saint Germain Arsenal finalindeki Avrupa futbolunu çok yakinen takip eden ki Radyo Gol'de birçok maçta bize yorumculuk katkısında da yorumları ile dikkat çeken yorumcumuz Selim Feyzoğlu bizlerle beraber. Selim Hoca hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar, nasılsınız?
1: Bizler pek iyi değiliz Selim Hoca, yani bir Arsenal taraftarı olarak üzüldük sonuç kaynaklı olarak. Biraz dramatik bir son oldu ama tabii ki futbolun hak edeni galiba kazandı diye yorumluyorum ama tabii ki yorumlar sende abi. Yani ilk 120 dakikaya ne der Selim Hoca, onun haricinde seri penaltı atışları öncesinde ne tarz bir duygudaydı, yani genel olarak Selim Hoca maçı nasıl yaşadı?
2: Ya her şey Arsenal'in başladı, her şey Arsenal'in istediği gibi başladı diyebiliriz. Erken bir gol buldular. Bu arada ufak bir el vardı gibi gördüm o pozisyonda ama golü verdi hakemler. Yani bütün maç boyunca ben aşağı yukarı 65. dakika penaltıyı kazanana kadar Paris Saint Germain Arsenal'in maçı tutacağı hissindeydim ama bir anda hızlanıp golü buldu ve maçı uzatmaya taşıdı Saint Germain. Arsenal'in hücum gücü gittikçe azaldı. Kontra ataklar çok etkisiz olmaya başladı. Martinelli ile Madueke girdikten sonra birkaç pozisyona girildi ama hiç yararlanılamadı. Yani heyecanlı başlayıp sonra durağan geçen 1-1 olduktan sonra da daha heyecanlı devam eden, muhtemelen bütün izleyenlerin de penaltıya gitmesini umduğu bir maç oldu. Sonunda da Paris Saint Germain kupayı kaldırdı. Turnuva boyunca hiç kaybetmediklerini belirtmek lazım.
1: Doğru.
2: Baştan sona hiç yenilgisiz kupayı kaldırdılar. 2 sene üst üste şampiyon olmuş oldular. Çok ya enteresan bir maç izledik bence. Yani çok kapalı bir Arsenal savunması, yani ilmek ilmek işleyip kaleye yaklaşmaya çalışan bir Paris Saint Germain. Güzel bir Şampiyonlar Ligi finali oldu. Paris Saint Germain de adını yeni formatta 2 kere üst üste şampiyon olan takım olarak adını yazdırdı kupaya.
1: Peki şunu soracağım abi, yani şu anda tabii ki teknik adamlar

0: ağındayız birazcık. Yani tabii takımları hep konuşuyoruz ama hep şu var. İnsanların diline pelesenk olmuş bu durumda. İşte hoca takımı, hoca farkı. Yani iyi kadrodan ziyade işte şu hoca çok büyük fark yaratıyor gibi bir son dönemde konuşulan herkesçe böyle bir tabir var. Yani sana hocanın ve kadronun yüzdelerini soracağım. Yani hocanın tabii ki futboldaki etkisini soracağım ama bunun yanında da 2 sene üst üste Paris Saint-Germain'le kupa birin sahibi olan Luis Enrique'yi soracağım. Yani Luis Enrique şu anda aktif dünya futbolunun en formda hocası mıdır diye sormak istiyorum.
1: Bu görüşe kesinlikle katılırım. İspanyol hocaları şu anda bir futbolda dominasyon olduğunu görüyoruz bence hepimiz. Enrique, keza Arteta, Pep Guardiola gibi isimler şu anda, hatta buna İspanya milli takımının şu anki teknik direktörünü de
0: Luis de la Fuente'yi de ekleriz.
1: De la Fuente'yi de ekleyebiliriz. Şu anda bir İspanyol teknik adam furyası var. Bir Fabregas geliyor bir yandan, Como'ya Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya kazandılar.
0: Andoni Iroma ve Inigo Perez de sayayım abi. Onlar da bayağı başarılılardı. En azından ufak bir sos katmış
1: doğru,
0: olayım yoruma.
1: Doğru.
2: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
1: Ya yüzde konusuna gelirsek bu soruya cevap vermek biraz zor bence. Çünkü hani bir yandan sahaya çıkıp mücadele eden oyuncular var. Bir yandan da bütün bu organizasyonu yöneten tek bir adam var. Aşağı yukarı 25-30 oyuncunun egosunu yönetmek, seni oynatıyorum, beni bu maç oynatamayacağım diye bir şekilde onları mutlu tutmak zor iş. Bütün bu taktiksel organizasyonları yapmak da çok zor. Yani 50-50 diyelim bence, tam ortası olsun. Çünkü yani Paris Saint-Germain oyuncularının da kalitesini tartışamayız. Yani bu, ben uzun zamandır bu kadar topa hakim olabilen bir orta saha izlememiştim açıkçası.
0: Yok, katılırım yani sana, %100 katılırım. Peki yani Bayern Münih Paris Saint Germain finali olsaydı çok daha güzel bir final mi izlerdik diye de sormadan edemeyeceğim abi.
1: Ya o eşleşme zaten bitmesin diye istemiştik hepimiz izlerken, hani artık ikinci maçta penaltılara gitsin, öyle bitsin diye. Ya futbola doymuştuk ama kendi ruhu içerisinde bir final oldu bence. Arsenal kazansaydı 3 İngiliz takımı 3 Avrupa Kupası'nı kazanmış olacaktı. O bayağı dikkat çekici bir başarı olurdu İngiliz takımları açısından. Ama olmadı yani. Ben de hani çok fazla Arsenal'e gönül veren arkadaşım olduğu için bugün biraz daha Arsenal'e yakın hissediyordum.
0: Tıpkı bizler gibi değil mi abi?
1: Vallahi öyle oldu.
0: Gerçekten öyle. Abi yani tabii birçok şey konuşabiliriz ama Selim Hoca, yani sizinle beraber tabii ki yapmak çok büyük bir zevk. Öncelikle bunu da söylemem lazım ama yani tipik bir gazete kağıdını şöyle açtığınız zaman, gazetenin spor sayfasını açtığınız zaman şöyle 10 üzerinden bütün oyunculara bir puan vermek istiyorum hocam sizinle beraber, müsaitseniz.
1: Teker teker sayarak ilerleyelim.
0: Olur. Safanoğlu'na başlayalım Paris Saint-Germain tarafında. Matvey Safanoğlu.
1: Birkaç top geldi ve başarılı kurtardı. Penaltı atışlarında da böyle Eze'nin atmasını bekledi. Eze dışarı attı sonra, kıpırdamadığını gördük. Safanoğlu 8 verelim.
0: 8
1: verelim. Kafasına darbe aldı maç içinde, sonra evet, devam etti. Evet. 8 diyebiliriz.
0: 8. Hakimi, Marquinhos, Paco ve Mendes şeklinde devam edelim abi.
1: Ya ben stoper ikilisini çok sağlam gördüm bugün. İlk golde hataları da yoktu. İkisine 8 verelim.
0: Tamam.
1: Hakimi'ye de 8 verelim ama Nuno Mendes'e 6 vereceğim bugün. Ya çok top sürdü, top kayıpları da yaşattı. Çok iyi bulmadım bugün.
0: Ki penaltıyı da kaçırdı zaten.
1: Penaltıyı zaten kaçırdı.
0: Peki sonradan oyuna dahil olan savunma hattına Lucas Beraldo ve İlya Zabarni'ye bir puan var mı veya bu soru işareti midir?
1: Beraldo puan, penaltıyı attı. O işini yaptı yani. Ona da 8 verebiliriz bence. Zabarni çok kısa oyunda kaldı. Ona soru işareti diyelim.
0: Tamam. Orta alana geçelim istersen. João Neves, Vitinha.

0: Ya Fabian Ruiz diyerek başlayalım.
1: Fabian Ruiz bugün böyle takımın agresif isimlerinden biriydi. Hani Vitinha ile Neves sakin kalırken Ruiz sürekli böyle Arsenal'li oyuncularla mücadele ediyordu. Ruiz'e ben 9 vereceğim. Vitinha ile Neves'e de 8 puan vereceğim.
0: Vitinha Neves 8'ler alırlar dedin. Ön hatta geçmeden önce oyuna sonradan giren Zaire Emery'i de sorayım.
1: Soru işareti diyebiliriz.
0: Peki.
1: Yani o basit oynadı.
0: Peki. Kenarlarda kullandığı isimleri soracağım. Luis Enrique'nin. Yani Désiré Doué, Kvaratskhelia ve Barcola. Yani Kvara, Doué, Barcola puan alalım. Barcola 83'e girdi.
1: Evet. Şöyle şimdi Kvara'nın bacağında maçı izleyenler görmüştü, bir yara vardı. O bence etkili olmasının önüne geçti maç boyunca. Penaltıyı alan isimdi. O yüzden 8 vereceğim ona. Penal sonuçta skora katkı sağladı.
0: Tamam.
1: Barcola çok kritik pozisyonlara girip kaçırdı. 6 vereceğim.
0: Tamam.
1: Üçüncü kim demiştik? Doué. Doué çok zorladı. Bugün Doué'ye 8 puan vereceğim.
0: Tamam. Son olarak da Ousmane Dembele'ye ve aynı zamanda Gonçalo Ramos soracağım. Yani 90'da çıktı Dembele. Uzatmalarda da Ramos vardı.
1: Ramos'u pek göremedim ben. O yüzden soru işareti vereceğim. Dembele'ye de 6 puan vereceğim.
0: Tamam. Gole rağmen 6'yı aldı diyorsun.
1: Yani o penaltıyı, zaten penaltı uzmanı bir oyuncu. Yani onu zaten atabilecek bir adam.
0: Onun dışında yok gibiydi ama
1: başka
0: hakikaten.
1: Başka biri atacaktır o penaltıyı zaten. Ben 6 puan.
0: Peki PSG'deki en iyi oyuncu Fabian Ruiz miydi sana göre? Bunu sorayım. Zor soru değil mi hocam?
1: Çok mücadele etti. Ama ben yani bu teknik işin öne çıktığı bir takımdan ziyade bir, yani çok iyi işleyen bir bütün bir makine bence. O yüzden böyle bütün takıma dikkat çekmek
0: O zaman istiyorum. 10 puan Luis Enrique'ye vererek aslında işin içinden puan, çıkalım mı hocam?
1: 10 puan Luis Enrique'ye verelim.
0: Peki Arsenal tarafına döneceğim. David Raya Martin'i soracağım kaleci.
1: Raya yani penaltılarda etkili olsaydı birkaç tane çıkarsa direkt 10 puan hak ediyordu. Ben 9 puan vereceğim Raya'ya.
0: 9 alır. Savunmada Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié.
1: Mosquera penaltıyı yaptı. Ama hani o penaltı pozisyonuna kadar da Saka'nın da desteğiyle çok iyi tuttular. Yani ben yani PSG'nin en iyi oyuncularından biri Kvaratskhelia'yı oynatmadılar diyebiliriz ilk yarıda ve ikinci yarının büyük bir bölümünde. Ya Mosquera'ya 7 puan veriyorum ben çünkü penaltıya
0: sebebiyet verdiği için.
1: Diğer oyunculara daha yüksek puan vereceğim.
0: Tamam.
1: Stoper ikilisi Saliba ve
0: Gabriel'e
1: 8 puan veriyorum penaltıyı kaçırmasına rağmen.
0: Tamam.
1: Bence çok iyi bir maç çıkardı Arsenal savunması.
0: Tamam.
1: Sol bekte Hincapié'ye de yine 8 puan veriyorum.
0: Şöyle oyuna sonradan giren savunmacılara bakıyorum. Timber'i sormak istiyorum sana. Tabii ki savunmacı.
1: Timber'in sakatlığı vardı. Mosquera'nın hani tercih edilme sebebi buydu bence.
0: Evet.
1: Timber ortalama bir maç çıkardı bence. Yani 7 puan verebiliriz.
0: Timber 7 puanı aldı. Şöyle bakıyorum orta alanda. Lewis Skelly, Rice, Ödegaard olarak devam edebiliriz hocam.
1: Ben Ödegaard'la başlamak istiyorum.
0: Lütfen.
1: Bugün pek sahada göremedim. Yani 4 veya 5 puan verilebilir ancak. Hani bu biraz Arsenal'in oyun planı içerisindeydi bence. Ama biraz daha organizasyon yapılmasını sağlayabilirdi. Ona 5 puan veriyorum Ödegaard'a.
0: Tamam.
1: Zaten bir anda çıktı.
0: Tamam.
1: Lewis Kelly'ye 8 puan veriyorum. Declan Rice'ı çok beğendim bugün. Declan Rice 10 puan vereceğim.
0: Declan Rice'a 10 puan geldi. Cömert bir puan geldi.
1: Cömert bir puan geldi.
0: Peki oyuna sonradan girenleri sorayım. Martin Zubimendi var orta alanda.
1: Soru işareti
0: midir?
1: Soru işareti.
0: Tamam, ön hatta geçiyorum o zaman. Saka, Trossard olarak kanat oyuncularını sorayım. İlk 11'de başlayan.
1: Ya Trossard özellikle benim çok beğendiğim bir oyuncu ama bugün pek etkili değildi. Yani gol pozisyonunda asisti o yapmış gibi oldu ama hani biraz da istemsizdi. Trossard'a 7 puan vereceğim.
0: Tamam.
1: gol

0: Kai Havertz'e 8 puan vereceğim. Saka'ya da savunmaya olan katkılarından dolayı 7 puan vereceğim.
1: Peki yani tabii muhtemelen Eze'ye de bir soru işareti koyacaksındır 91'de girdi.
0: Eze'ye soru işareti koyamayacağım çünkü penaltılarda çok böyle enteresan işler yapılmasını sevmem. Yani direkt gidip vurmak gerekir bence. Yani kimseye de karışmak gibi olmasın ama yani bu seviyede bu şekilde penaltı kaçırılması çok yazık. Yani Eze'nin hani kaç puan verelim ki? 5 puan verelim abi.
1: Peki tabii oyuna sonradan giren Madueke'yi ve Martinelli'yi de soracağım. Yani bir puan alır mı? Yoksa senden soru işareti mi alır?
0: Madueke çok zorladı girdiği andan itibaren. Hatta ben hücum gücünü arttırdığını düşünüyorum. Saka pek etkili olamadı maç boyu.
1: Tamam.
0: Bir penaltımsı bir pozisyon vardı. O pozisyonun penaltı olmadığı kanaatindeyim. Madueke'ye ama 7 puan veriyorum.
1: Peki o zaman son olarak da şunu sorayım. Mikel Arteta'ya kaç puan gelir senden? En azından.
0: Ya, yani mükemmeldi bence. Yani bütün maçın ana plan müthiş kurgulanmıştı. Öne geçilip erken bir gol bulup maçı kitleme planı penaltıya gelene kadar müthiş çalışıyordu. Yani 10 puanı Enrique'ye verdik kazandığı için ama hani Arteta'ya 10 puan veremeyiz şu an ama en azından 9'u hak ediyor. Yani hem Premier Ligi kazandıkları hem de buraya kadar belli bir sistemle hiç ödün vermeden geldikleri için 9 puan hak ediyor bence Arteta'da.
1: Peki o zaman şunu da sormak istiyorum abi, tabii ister istemez yani birçok kişiye puan verdik ama karşılaşmanın hakemiyle alakalı da sormak istiyorum. Yani Daniel Zaybert'i çok beğenen de var, çok eleştiren de var. Sen hangi taraftasın hocam?
0: Hakem maç genelinde çok sağlam durdu. Kararları çok netti ve yani doğru yorumladığını düşünüyorum birçok pozisyon ama mesela ilk gol pozisyonunda top Trossard'ın elinden sekmesine rağmen oyun doğrudan başladı, devam etti. Ondan sonra PSG'nin penaltı pozisyonunda %100 penaltı kanısında olmasına rağmen birçok kişi hani inceleme yapıldı, biraz beklendi. Ya hakemlik bir maç hiç yoktu, çok da iyi yönetti ama böyle iki tane enteresan nüans gördüm hakemden. Hakeme 8-9 puan verebiliriz bence.
1: Peki. Peki. Selim hocam çok çok teşekkür ederiz kıymetli yorumlarından kaynaklı.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Herkese iyi yazlar, iyi bayramlar.
1: Evet, şimdiden hakikaten güzel bir yaz dileyelim biz de. O halde görüşmek dileğiyle Selim hocam. En yakın zamanda program yapma dileğiyle.
0: Görüşmek üzere.
1: Evet, Selim Hoca ile de bağlantımızı gerçekleştirdik. Artık yavaş yavaş yayınımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz ki bugün epey uzun bir yayın oldu. Tabii ki maç öncesi, maç içi, uzatmalar vesaire konuştuk ettik. Sonrasında sıcağı sıcağına bir maç sonu programı kurguladık sizler adına. Bir kez daha aktaralım. Paris Saint-Germain penaltılar sonucunda Arsenal'ı mağlup etmeyi başardı. Bu heyecan fırtınasında gülen taraf bir kere daha Paris Saint-Germain oldu. Geçtiğimiz sezonun da Kupa 1 şampiyonu Paris Saint-Germain yine Luis Enrique ile şampiyon unvanını korudu. Back to back dediğimiz arka arkaya ikinci kez şampiyon olmuş oldu. O halde tabii ki birçok maç yayınında, maç sonu yayınında sizlerle beraberiz ama bugünkünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki maç sonu yayınında da görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın demek istiyorum.
2: Can Genç'le Dakika Skor sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: eleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Yeniden iyi bayramlar diliyorum tüm dinleyicilerimize ve programımıza başlıyoruz. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. İlk olarak motor sporlarıyla başlayacağız. Altay Gök bizimle birlikte. Altay hoş geldin.
2: Hoş buldum Göksel'in. İyi bayramlar öncelikle.
1: İyi bayramlar diliyorum ben de sana ve tüm dinleyicilerimize.
2: Çok teşekkür ediyorum.
1: Motor sporlarıyla başlayacağız. Şöyle bir takvime bakıyordum Altay. Yani öyle bir soru işareti oldu ki kafamda. Onunla başlayacağım. Monaco Grand Prix'si 7 Haziran ama sonrasında İspanya 14 Haziran. Şimdi 14 Haziran günü spor severler ne yapacak? Altay Gök bize açıklasın. Sabah 7'de son maçını izlemiş olacak. 16'da bunu izleyecek. Sonrasında Viyana'da var o aralıkta sanıyorum. 20'de başlayan bir Dünya Kupası seansı yine diğer sabah 7'ye kadar. Ya spora doyacağımız bir yaz oluyor değil mi Altay?
2: Onu duyacağımız bir yaz olmasını geçtim. 13-14 Haziran tarihlerinde Le Mans 24 saatte var aynı zamanda. Motorsporları izleyiciler için bunu da unutmamak lazım. Aynı hafta sonra Formula 1, Le Mans 24 saat, VNL ve Dünya Kupası'nda Türkiye maçı. Yani 40 spor tarihinin muhtemelen sporu en çok duyacağımız günlerinden birisi. Çünkü Le Mans 24 saatte de iki Türk yarışacak. Muazzam bir hafta bizi bekliyor aslında ya baktığımızda.
1: Kesinlikle öyle. Peki geçmiş Formula 1 yarışıyla başlayalım. Kanada Grand Prix'si ile başlayalım. Antonelli yarışın kazananı oldu ve bu normal puan durumunda da zirvede puan farkını açmayı başardı ve bu yönde de gidiyor. Hepsini konuşacağız ama ilk olarak yarış özelinde nasıl değerlendirirsin Antonelli, Hamilton ve Verstappen podyum?
2: Bugün yarış özelinde Mercedes ve Antonelli'yle başlamak istiyorum. Öncelikle Antonelli evet arka arkaya 4. galibiyetini aldı. 20 yaşında bir pilottan beklenmeyecek olgunlukla ilerliyor. Arka arkaya 4 galibiyet ne olursa olsun asla tesadüf değildir ki bu 4 galibiyetin 3'ü gayet de dominant bir şekilde aldı. Ama Kanada özelinde bakacak olursak ben bu galibiyetin aslında George Russell'ın hakkı olduğunu düşünüyorum. Çünkü George Russell geçtiğimiz 3 hafta sonunun aksine bu hafta sonu toparlanma sürecine girmişti. Kanada zaten en iyi pistlerinden birisi. Yanlış hatırlamıyorsam Mercedes'le ilk ya da ikinci podyumunu burada almıştı. 2022'de ben burada podyumda olduğunu hatırlıyorum sanki. Yanlışım varsa düzeltebilirsin veya izleyicimiz, dinleyicimiz düzeltebilir. Onun dışında geçen yılda burada galibiyete ulaşmıştı. Çok sevdiği pisti. Zaten pol pozisyonunu aldı. Sprint yarışını gayet iyi bir şekilde götürdü aldı. Ama ana yarışta bir motor arızası yaşadı. Çok da sinirlendim motor arızasının ardından. Hatta beni çok sinirlendiren bir şey yaptı. Bu kafalığı var ya bu kafa koruma sistemi. Aldı onu pistin üzerine fırlattı. Büyük bir güvenlik açığı yarattı. Para cezası aldı bu yüzden. Çok normal böyle sinirlenmesi. İyi olduğu bir hafta sonunda çok sıkıntılı bir şekilde kaybetti galibiyeti. Hak etmediği bir şekilde kaybetti. Bence galibiyet onun hakkıydı. Bu hafta sonu üzerinde Russell biraz daha böyle derli toplu görünmüştü. Ama Formula 1'de önemli olan şey nedir? Formula 1'de önemli olan şey yapabileceğin en iyisini yapmak ve sonrasında fırsat beklemek. Antonelli için yapılabilecek en iyi şey ikinci sırada olmaktı. Russell bu kadar iyiyken. İkinci sırada olmak ve birinciliği kovalamaktı. Ki zaman zaman liderliği de aldı. Startta zaten Russell'dan daha iyiydi. Liderliği aldığını belli bir sürede götürdü. O yüzden Antonelli için yapabileceğin en iyisini yaptı ve galibiyet eline düştü diyebildiğim bir hafta sonuydu. Bu da gayet iyi bir şey. Çünkü 20 yaşındaki bir pilotun dediğim gibi bu olgunlukta sürmesi inanılmaz. Ben bugün bir gönderi gördüm Göksel'in. Antonelli genç yaş rekorlarının neredeyse hepsini teker teker kırıyor şu anda. Arka arkaya 4 galibiyet alan en genç pilot rekorunu kırdı. En genç pole pozisyonu rekorunu kırdı. En genç en hızlı tur rekorunu kırdı. En genç hat-trick rekorunu kırdı. Yani en genç pole pozisyonundan galibiyet rekorunu kırdı. Bütün en genç rekorlarını Verstappen, Hamilton, Vettel üçlüsünden bir bir aldı. Antonelli'nin şu an bizi izlettikleri inanılmaz her şeye rağmen. Bu Mercedes'in en iyi verim alan pilotu oldu şu anda. Biz normalde Russell'dan dominant bir sezon, belki dominant bir şampiyonluk bekliyorduk. Gel gelelim şu ana kadar Russell'ın 1, Antonelli'nin 4 galibiyeti var. Ben tam tersini beklerdim. Antonelli'yi tebrik etmek lazım. Şu anda şampiyonu puan farkını yanılmıyorsam şey yaptı. 131 puandaydı Antonelli hatırladığım kadarıyla. Russell 88 puandaydı. Şu anda önümüzde 31+12'den 43 puanlık bir fark var. 43 puan fark ve daha sezonun 5. yarışındayız. Antonelli şu anda çok avantajlı bir konumda ama bu avantajı korur mu koruyamaz mı bu sezonun önümüzdeki kısımlarında görülecek. Çünkü Hatırlarsın geçen sene Oscar Piastri de böyle başlamıştı. Sonrasında Norris dizginleri 50 aldı. O 4 puandan geri döndü. Bu fark kapanabilir mi? Kapanabilir. Antonelli'nin

0: etkinliğini koruması ve bu şekilde sezonu sürdürmesi lazım. Şu anda bizi izlettiklerinden ben çok memnunum ama Kanada özelinde galibiyet Russell'ın hakkıydı. Russell bu şekilde devam ederse sezonda pekala dengeler Russell lehine de değişebilir. Ama şu anda Antonelli her şeyi kontrol altında götürüyor. Ben çok heyecanlıyım Antonelli'den ya. İnanılmaz heyecanlıyım.
1: Puan durumuna baktığımızda da Antonelli senin de söylediğin gibi zirvede yer alıyor.

0: alıyor. Yine olmadı Altay. Aston Martin için yine olmadı. Yani Fernando Alonso son sırada puansız. Lance Stroll 21. sırada.
1: Yani Fernando Alonso çok kötü seneler geçirdi kariyeri boyunca. Bir kere bir 2015 geçirdi McLaren'le birlikte. 2017'si var yine McLaren'de. Onun dışında Alpine'de iyi yıllar geçirmişti pekala. Ama hani o yıllarda da beklentisi 2022'de el planken 2023'de Aston Martin'de bulduğu bir süreç olmuştu. Ama şu anda Alonso'nun kariyerinin çok net en kötü sezonundayız. Çünkü McLaren araçlarında hiç olmazsa belli derecede pist seçen araçlardı. Belli derecede bir şey falan böyle gösterebiliyordu. 2015'te McLaren bir beşincilik elde etmişti Fernando Alonso. Ya ben sana burada bir soru sormak istiyorum. Aston Martin'in bu sene herhangi bir beşincilik alabileceğini görebiliyor musun mesela? Ben göremiyorum.
0: Yok yani çok fark var. Şey gibi yani o Verstappen'in şampiyon olduğu ilk sene Haas için ne diyorsak Aston Martin için de benzer şeyler söyleyebiliriz. Tabii orada ciddi bir fark vardı ama ya burada da fark ona yakın bir duruma geldi neredeyse.
1: Evet ve sıkıntı da şurada. Çok güzel bir örnek verdin. O yılki Haas Formula 1 tarihinin en kötü araçlarından birisiydi ama Haas zaten o sene araca hiçbir şekilde yatırım yapmamıştı. Bildiğin kullanılmış şasiyle, kullanılmış motorla, bildiğin ikinci bir Formula 1 aracıyla yarışıyorlar. Tek amaçları gridde kalabilmekti ekonomik olarak. Aston Martin Ezio'nun Nüvi'yi aldı. Yeni tesisleri inşa etti. Honda motoru yeni bir döneme girdi. Ve bu kadar paraya rağmen bu durumdalar şu anda. Şu anda Formula 1 tarihinin en büyük fiyaskolarından birisini izliyoruz. Bakalım bu iş acaba Fernando Alonso'nun Formula 1 kariyerine mal olacak mı? Mesela ben bunu düşünüyorum. Çünkü Alonso devam etmek istiyor. Hala heybesinde çıkarabileceği şeyler var. 44 yaşında olmasına ve 45 yaşına girmeye sene 2 ay kalmasına rağmen. Ama yani Fernando Alonso buradan sonra bir yıl daha devam eder mi etmez mesela ben bilmiyorum. Belki bir yıl daha görmek isteyebilir. Edwin Nüvi'ye, projeye vesaire güvenip. Ama ne olursa olsun Fernando Alonso'yu bu kadar hırsına, bu kadar denemek için istekli olmasına rağmen bu kadar dipte görmek çok üzücü ya. Bütün Formula 1 için çok üzücü bu durum. Öte yandan Lance Stroll'a gelirsek o da yani niye yarıştığını bilmediğim bir adam konumunda artık Lance Stroll. Hiçbir şekilde Formula 1'e tutkusu kalmamış gibi duruyor. Zaten yıllardır öyle. Hiçbir şekilde gelişmiyor da. Şu an Lance Stroll'ün gridde olması bana kalırsa abartıyor olabilirim belki ama ben artık utanç olarak görüyorum yani. Lance Stroll yerine geçen yılın Formula 2 şampiyonu Leonardo Fornaro'yu burada olabilirdi. Yıllardır koltuk bekleyen Felipe Drugovich 2022 F2 şampiyonu burada olabilirdi. Hakkı yenen bir Theo Pourchaire var 2023 şampiyonu burada olabilirdi. Lance Stroll bütün bu genç pilotların resmen hakkına giriyor yani şu anda. Gridde olmaması gereken bir isim Lance Stroll. Hele ki böyle bir Aston Martin'le hiç olmaması lazım. Şu anda Aston Martin, Fernando Alonso dışında baştan aşağı bir fiyasko konumunda Göksel'in.
0: Peki Lance Stroll parantezini açtın. Ya şunu da söylemek lazım. Şimdi hani baba parası yakıştırması vardır ya bunu çok daha istekli şekilde kullanan çok pilot gördük. Mesela hep dalga geçilirdi ama Latifi isteğini hiç kaybetmemişti Altay değil mi?
1: Yani Latifi sürekli gelişiyordu bir de şimdi şöyle bir şey var. Latifi'nin evet tavanı çok düşüktü. Tavanı da çok düşüktü aynı şekilde. Ama Latifi ile biz ne görüyorduk? Latifi elindeki araçla elindeki kapasiteye göre sürmeye çalışıyordu. Latifi'nin 2021 Macaristan bizim çok sevdiğimiz bir yarış bilirsin Ocon'un galibiyeti. O yarışta Latifi'nin uzun süre 3. gitmişliği var. Ve Latifi'nin uzun süre savunma yapmışlığı var. 7. bitirmişti o yarışı. Ve hani çok kötü bir Williams'la yapmıştı yine bunu aynı şekilde. Ben Lance Stroll'ün mesela böyle bir performans sergileyebileceğini göremiyorum. Eline böyle fırsat gelse bunu değerlendireceğini göremiyorum mesela. Çünkü o hırs yok. Ama Latifi ya hiç olmazsa bir gelişmeye çalışıyordu. O çok düşük tavanına ulaşmaya çalışıyordu. Ve buna ulaşamadığı nokta dedi ki benden geçti. Adam gitti akademik kariyer yapmaya çalışıyor şu anda. Latifi istese pekala Le Mans 24 saatte yarışabilirdi. IndyCar'da yarışabilirdi. Ve Roman Grosjean ne yapıyorsa onun aynısını yapabilirdi. Bu performansı verebilirdi yapmadı. Adam benim elimden budur dedi. Bırakçı noktada bıraktı. Stroll bırakmıyor da. Çok güzel bir örnek verdin aslında burada Latifi konusunda.
0: Peki önümüzdeki yarış programına baktığımızda da bu haftayı boş geçiyoruz. Önümüzdeki yarış programında 7 Haziran Monaco var. Yani çok sevilen bir yarış değil artık Monaco Grand Prix'si ama sen keyifli geçmesini bekliyor musun? Ya bir gelenektir Monaco ama yarış keyfini veriyor mu vermiyor?
1: Hiçbir şekilde yarış keyfi vermiyor. Ama ne olursa olsun Monaco'da araçların 78 tur arka arkaya dizilere katmasını izlemek bile bana her seferinde keyif veriyor. Çünkü ya Monaco birazcık olasılıklar yarışı. Ama o olasılıkların gelme ihtimali çok düşük. Yani Monaco'da eğer ki 6-6 gelirse inanılmaz keyifli bir yarış izleyeceğin kesindir. Ama genelde o zarlar 1-1 gelir. O 6-6'yı beklemek heyecan verir Monaco'da. Şimdi bir düşündüğümüzde

0: 2023'te Fernando Alonso'nun pole pozisyonunu almaya çalışmasını izlemek bile apayrı bir eğlence değil. Bir kez sıralama turda çok eğlenceli geçer Monaco'da. Esteban Ocon'un 2023'teki üçüncülüğü, Verstappen'in 3. sektörde aldığı o inanılmaz pole pozisyonu, Fernando Alonso'nun pole pozisyonunu oynaması bir kere tarihin belki en iyi sıralama turlarından birisiydi. Ondan sonrasında yağmur yağan yıllarda Monaco zaten bambaşka bir keyif verir. Yağmurla Monaco yarışları bambaşka keyifli geçer. Biraz kaos olduğunda, biraz kaza olduğunda, değişkenler arttığında Monaco çok keyifli geçer. O yüzden ben Monaco'dan beklentim bizlere birazcık değişken sunması. Ama onun dışında evet pek yarış keyfi vermiyor. Vermese bile günün sonunda gelenektir. Ben Miami'de suni bir heyecan izlemektense, Miami'de suni bir Monaco izlemektense gerçek Monaco'da bir geçit töreni izlemeyi tercih edenlerdenim. Tabii bu birazcık da benim tercihim. O yüzden çoğu kişi aslında İspanya yarışını bekliyor olacak muhtemelen. Ama yine de Monaco'yu asla es geçmeyin. Biraz değişken olursa, iki damla bile yağmur yağarsa Monaco'da tarihinin yarışlarından birisini izleme olasılığımız her zaman var.
1: Peki şunu sormak istiyorum. Türkiye'nin hala bu takvime eklenme olasılığı var mı? Yani bu sezon için soruyorum. Çünkü iptal eden Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar'ın iptali konuşuluyor.
0: Ya bu konuyla ilgili 1,5 hafta önce haberler çıkmıştı. Türkiye'yi boşluğa değerlendirebiliriz diye. Ama yani o boşluğu takvimde nerede bulacaklar? Ben asıl merak ettiğim şey bu. Çünkü Ekim ayına geldiğimizde Amerika yarışlarıyla birlikte çok yoğun bir takvim ortaya çıkıyor. Bu yoğun takvimin arasına bu bitik yarışların birisini sıkıştıramazsın. Türkiye için en gerçekçi seçenek her seferinde konuşulan Madrid'in iptali durumunda bir takvime giriş, ama Madrid'de şu an için iptal olacakmış gibi durmuyor. Oradaki haberler de birazcık durdu. Ben Türkiye'ye elbette 2026'ya isterim. Elbette 2026'da bir yarış yapalım isterim. Bir an önce gelsin isterim. Ama 2027'de tamamen toparlanmış bir Türkiye GP'si izlemek daha keyifli olabilir. O yüzden 2026'yı ben şu anlık çok beklemiyorum. Öte yandan Formula 1'in de Bahreyn ve Suudi Arabistan yerine doldurmak için çok heyecanlı olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi takvim çok sıkışık. Yani Mayıs ayına geldik. Şu ana kadar da 5 yarış yapılabildi. Haziran ayında 6. yarış yapılacak. Normalde Haziran ayında son zamandık takvimde 9. yarışları falan böyle görüyor oluyorduk. Şu an Formula 1 tarihinin en sıkışık senelerinden birisindeyiz. Bu sıkışık takvime 2 yarış daha eklemek hem takımları hem pilotları hem izleyiciyi çok yoracaktır. Çünkü Formula 1'de zamanında arka arkaya 3 hafta yarış geldiğinde bile bu ciddi bir devrim olmuştu. Ve bir daha yapılmasını istemeyenler çoktu. Böyle bir durumda arka arkaya belki 5-6 hafta yarış olacak. Bu pilotlar, takımlar, izleyiciler için çok yorucu. Formula 1'de o özel statüsünü ortadan kaldırabilecek bir şey. O yüzden ben bu yarışların yerinin doldurulmaması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de gelecekse inşallah Madrid'in yerine gelir.
1: Peki diğer motorsporları dallarında neler oluyor, nasıl özetlersin? Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu başta olmak üzere.
0: Toprak Razgatlıoğlu'nun bu hafta sonu yarışı var Mugello'da. Hız tapınağı, MotoGP'nin hız tapınağı, MotoGP'nin en uzun düzlüğünü barındıran, MotoGP'nin ortalama sürat olarak en hızlı pistindeyiz. Bugün iki rekor kırıldı. Öncelikle Mugello hız rekorunu Aprilia kırdı. Jorge Martin uzun süredir, yani böyle uzun süredir demeyeyim de birkaç yıldır bir kırılan hız rekorunu kırmayı başardı Aprilia ile birlikte. Sonrasında sıralama turlarında da Marco Bezzecchi tur rekorunu kırdı. Aprilia için yine her şeyin çok yolunda gittiği bir hafta sonu oluyor şu ana kadar. Ama hafta sonunun en büyük gelişmesi Marc Marquez'in geri dönmesi. Bu adam gerçekten uzaylı gökselim. Ben bunu açık açık söylemek istiyorum. Bu adam daha 3 hafta önce sakatlandı bileğinden. 2 yarış kaçırdı. Ardından geri döndü ve bugün sıralama turlarını en iyi Ducati olarak bitirdi. 4. sırada bitirdi. Pecco Bagnaia'yı o sakat haliyle neredeyse geçmeyi başardı. Harika bir pilot Marc Marquez'i. Hala elinde birkaç senesi daha var. İzlemeyenler mutlaka Marc Marquez'i izlesin. Ben 3 şampiyonluğuna tanık oldum. Çok şanslı hissediyorum. Sizler de bu tarihe tanıklık edin derim. Ama asıl tarih yazan isim Toprak Razgatlıoğlu. Halen kendisi MotoGP'ye alışma sürecine devam ediyor. Mugello birazcık zor bir pist zaten. Hele ki Yamaha için daha zor bir pist. Çünkü Yamaha yüksek hızda hiç iyi değil. Ve Toprak Razgatlıoğlu bu durumdan etkilendi. Kendi sıralama turlarını 20. sırada tanımladı. Bu hafta sonu bizim için biraz zorlu geçecek gibi duruyor. Ama Toprak Razgatlıoğlu'na ne olursa olsun güveniyoruz. Kendisi daha kısa süre önce 13. olarak MotoGP'deki en iyi sonucunu elde etti. Puanını epey bir arttırdı. Toprak Razgatlıoğlu'na güveniyoruz. Kendisini çok seviyoruz. Kendisinin motosikletin üstünde kalıcı ve iyi sonuçlar alıcı bir yarış diliyoruz. Sprint yarışı bugün saat 4'te. kaçırmamanızı tavsiye ederim.
1: Peki diğer tarafta tabii takip ettiğini biliyorum. Yazılarını da gördüm. Roland Garros neler oluyor Altay ya? Bütün favoriler gitti. Çok da ben aslında keyif alırım. Genelde ilk turlardan çok keyif alırım. O kalabalığı seviyorum ben. Ama favori kalmadı. Yani dün dedim ki bari hani kim kaldı? İşte Casper Ruud kaldı. Ya dedim burada da Tommy Paul yensin bari. Hani sevdiğim bir tenisçi, o da gitti kaybetti, olmayacak bir noktadan. Djokovic'le devam edelim dedim öncesinde. Fonseca, yani herkes gitti Altay.
0: Ya öncelikle ben Fonseca Djokovic maçının son setini takip edebildim. Çünkü öncesinde işte normal baktım, Djokovic 2-0 önde, dedim ki yani bu adam Novak Djokovic dedim. 302 kez 2-0 öne geçmiş. Bunları sadece birini kaybetmiş. Bu adam kaybetmez dedim. Sonrasında baktım maç 2-2 olmuş. Bambo'nun içeren sesleniyor. Altay maç son sete gitti. Hemen gittim oturdum maçı izledim. Ya iyi ki de izlemişim. Bir tarihe tanık ettik. Çünkü bildiğim kadarıyla Göksin'in seri ilk 50'deki en yaşlı ve en genç oyuncu karşılaştı. Ve yenilik geleneği yendi burada. Bir kere bundan ötürü tarihi maç izledik zaten. İkincisi Djokovic'e üzüldüm. Çünkü Sinner'ın ikinci turda elendiği, Alcaraz'ın çıkamadığı bir turnuvada 25. Grand Slam için çok büyük fırsat geçmişti eline. Bunu değerlendiremedi. Ondan ötürü çok da üzüldüm. Bir yandan da mutlu oldum tarihe tanık ettiğim için. Fonseca için çok mutlu oldum. Ben çok beğenilen bir genç bir yetenek. Ve bunu sergilemeyi başardı tarihin en iyisine karşı. Bence Djokovic tarihin en iyisidir. Bana kızanlar olabilir belki, Federer'den, Nadal sevenlerden, ama bence Djokovic tarihin en iyisi. O yüzden tarihin maç izledik. Öte yandan Sinner çok kötü bir sakatlık geçirdi. Kariyerinin bence en kötü mağlubiyetini aldı. Çünkü setlerde 2-0 öndesin. Son sette 5-1 öndesin. Buradan maçı kaybediyorsun. Çok büyük bir şoktu Göksin'in baştan sona. Şimdi baktığımızda elimizde kimler kaldı? Alexander Zverev kaldı. Artık buradan da ilk Grand Slam galibiyetini alamazsa hiçbir şey diyemem yani Zverev'e. Artık buradan bence alması gerekir.
1: Kesinlikle öyle, ama Zverev'in de çok dağıldığı anları görüyoruz. Birazdan Elif Alper bizimle birlikte olacak. Onunla da konuşacağız, ama benim en sevdiğim kişi yine gitti. Haçanov. Ya bir türlü istediğim başarıyı yakalayamıyor. İnanılmaz. Hep de böyle 2-2'ye getiriyor. Diyorsun ki ooo nereden getirdi ve bitirecek maçı diyorsun. Son sette öyle bir dağılıyor ki. Yani karar setinde 4-0'la başlayan Haçanov. Yani öyle bir soğudum ki ekran başında ya, anlatamam.
0: Haçanov ve Medvedev yani bana gerçekten en çok saç baş yolduran isimler olabilir ya. Özellikle yani Medvedev bana çok saç baş yolduruyor. Haçanov da onunla benzer yoldan gidiyor. Onun için de artık kartların bir araya gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben de senin gibi.
1: Kesinlikle bakalım. Yani ama orada da mesela Zeynep Sönmez temsilcimiz, yani her spor dalında bir temsilcimiz olması ve en üst seviyede bir temsilcimiz olması gerçekten ülkemizde sporcunun son dönemlerde ne kadar iyi yetiştiğini, kendilerini geliştirdiğini spor konusunda gösteriyor değil mi? Yani önceden ya motor sporlarına MotoGP en üst seviyede bir Türk sporcu hayal gibi geliyordu. Keza ana tablodan Grand Slam'lerde, yani ülkemizde Marcel İlhan adı dışında tenis bilen yoktu mesela.
0: Ya aynen öyle. Yani Marcel'den elbette çok büyük bir yol açtı. Bunu kabul etmek lazım. Ama kendisini daha çok neyle gördük? Marcel'den veda etti. Klişe haberiyle böyle görürdük yani. Onun dışında Mehmet Okur ve Hidayet Türkoğlu All Star olsun diye bütün Türkiye seferber olur oy verirdi. Şimdi onlar seferber olmadan Alperen Şengül'ümüz direkt seçiliyor. Zeynep Sönmez bütün Grand Slam'lere artık ana tablodan direkt dahil oluyor. Sıralama rekorunu zaten kırdı. 60. sıraya geçti. Çağla Büyükakçı'ya geçti. Futbolda Arda Güler'imiz, Kenan Yıldızlarımız var. Uluslararası onlarca yıldızımız var artık futbolda. Voleybolda dünya ülkesi olduk. Motor sporlarında zirveye tırmanıyoruz. Alp Aksoy geliyor alt taraftan yavaş yavaş Formula 4'te. Ben şu anda Türk sporunun altın çağında olduğumuzu rahat rahat söyleyebilirim sanırım. Bireysel bazda özellikle.
1: Peki. Altay çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Çok teşekkür ederim Göksin'in. Senden sonra gelecek Elif Alper'e de bol bol selamlar. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Altay Gök bizimle birlikteydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kısa bir araya gidelim. Aranın ardından Elif Alper bizimle birlikte olacak. Tenis gündemini, Roland Garros'u konuşmaya devam edeceğiz.
2: Göksin'in çağrısı araçla ortaya karışık devam edecek.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tenisle devam ediyoruz. Hattımızda Elif Alper var. Elif hoş geldin. İyi bayramlar diliyorum öncelikle.
1: Merhabalar. İyi bayramlar. Hoş bulduk.
0: Yani Fransa Açık'ta büyük sürprizlerle başlayan bir turnuva. Büyük sürprizlerle de devam ediyor. Neresinden başlasak bilemiyorum ya. Bütün favoriler elendi. Ki ben ilk turlardaki o kalabalığı çok severim. İlerleyen turlardansa mesela Dünya Kupası'nda falan da grupları daha çok seviyorum. O kalabalık çok hoşuma gidiyor ama bu kadar verim alabileceğim bir kalabalık görmemiştim herhalde. İlk olarak dünle başlayalım. Djokovic de gitti. Yani Fonseca karşısında tam işi bitiriyor derken Djokovic, Fonseca'nın gösterdiği reaksiyon ve maç sonuna kadar kıyasıya giden mücadeleyi Fonseca kazandı. Nasıl değerlendiriyorsun Djokovic'in vedasını?
1: Öncelikle ben de katılıyorum. Yani slamler zaten bu yüzden güzel aslında. O ilk haftaki kaos ortamından dolayı daha çok seviyorum Grand Slam izlemeyi. Roland Garros da buna çok hizmet eden bir slamdir. Toprak oyunu, burada her şeyin daha zor olmasıyla. Ama gerçekten çok keyifli geçiyor. Bence son zamanların en değişik ilk turlarını yaşıyoruz diyebiliriz. Dünkü maça gelecek olursak açıkçası ben hani Fonseca'dan her zaman bir beklentimiz var. Potansiyelin çok yüksek olduğunu düşündüğüm bir oyuncu. O üçlü arasına girebilir mi? Üçüncü kişi olabilir mi de bence aday oyunculardan bir tanesi. Ama bir türlü onun o tam potansiyelini ortaya koyduğu maçı göremiyorduk. Bugün de Djokovic maçını izlerken dün ya tamam hani iyi oynuyor çocuk ama Djokovic alacak herhalde diye düşündüm ben de açıkçası. Ama tenisin nasıl bir oyun olduğunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Fonseca 3. setten itibaren özellikle çok doğru bir oyun ortaya koydu ve kendisi de dedi çok düşünmedim aslında, düşünmeden oynadım dedi. Belki de onu rahatlattı biraz. Çok sağlam oynadığını düşünüyorum ve muhteşem bir galibiyet aldı. Hani tavanı neresi Fonseca'nın şu anki tavanı, onu görmüş olduk. İlerisi için de bence çok güzel bir şekilde potansiyelini ortaya koymuş oldu.
0: Dün beni şaşırtan bir diğer karşılaşmada Alex de Minaur-Menchik karşılaşmasıydı. Yani Menchik bir önceki gün kortta neler yaşadı hep beraber gördük. Tamam bir reaksiyon daha farklı olmasını bekliyorduk ama Alex de Minaur yani hiçbir şey yapamadı. Gerçekten 6-0'lık set üstüne bu kadar kötü bir gidişat hiç beklediğim bir şey değildi. O karşılaşmayı nasıl değerlendirirsin? Yani Alex de Minaur mu çok kötüydü? Menchik mi durdurulamazdı?
1: De Minaur kendisi söylemiş. Onun sözleri bence gayet açıklayıcı. Yani ben hani hep böyle üst sıralara oynuyorum genelde slamlerde ama burada önüm bu kadar açılmışken yapabileceğimin en kötüsünü yaptım demiş. Yani gerçekten de öyle. Tabii burada şu da önemli. Menchik evet bir önceki turda çok sıcaktan çok fazla etkilendi. Hatta yerlerde kaldı. Kramptan kalkamadığını gördük. Ama işte o aradaki bir günlük dinlenme burada çok önemli hale geliyor. Slamlerde bu büyük bir avantaj da yaratıyor bir yandan. Menchik de onu iyi kullanmış oldu. Ben Menchik'in kazanabileceğini düşünüyordum açıkçası. Sadece o dinlenme süresini işte yeterince iyi geçirdi mi, o kafamda soru işaretiydi. Ama demiyorum, kendisi de dediği gibi çok büyük bir fırsatı kendi adına kaçırmış oldu.
0: Ve bir diğer tarafta da Tommy Paul. Ya yani kazanmaya bu kadar yaklaşıp sürekli kaybeden herhalde bir tek o var. Yani Casper Ruud karşısında da aynı senaryoyu gördük ki maç puanı, iki maç puanından dönüp kazandı Ruud.
1: Bence o maçın hakkı Tommy Paul'aydı biraz. Ben çok büyük bir Casper Ruud fanıyımdır, bilen bilir ama bence Tommy Paul'un hakkıydı maç. Ruud da zaten benzer bir şey söyledi. Yani şans Ruud'un çok yanında oldu o konuda, kesinlikle öyle düşünüyorum. Ama tabii ki iki set geriye düşmüşken oradan maçı bırakmayıp gelip kazanmak da büyük bir reaksiyon. Ruud da onu göstermiş oldu. Ruud da bir önceki turda çok fazla etkilenmişti sıcaktan. Ama işte yani bu slamlerde biraz daha istikrarlı olabilen, kendini toparlayıp devam edebilen hem maç içinde hem turlar arasında kazanıyor. Ruud tabii ki önemli bir toprak oyuncusu ve burada iki kez final oynamış bir oyuncu. Bence artık onun üzerinde bir baskı var. Çünkü kazandı burayı. Yani bence öyle bir durumda şu anda. Ve dördüncü turdaki rakibi de Djokovic elendi ve Fonseca oldu. Bu da onun için bir fırsat olabilir. Yani çok büyük aslında, artık büyüdü Ruud için işler. Bence birkaç kişi için böyle. Yani kazanabildi bu maçı. Kazanabilmiş olması bir başarı ama Tommy Paul'un da hakkıydı bence maç.
0: Tabii sıcaklar deyince bunun en büyük belirtisini Sinner'de görmüştük. Ya nasıl değerlendiriyorsun bu sıcaklar? Nasıl bir önlem alınabilir ki? Bir önlem de alındı sanıyorum.

0: Yani Siner'in gündüz seansında oynayacağını gören herkesin aklına bence gelmiştir sıcakta nasıl baş edecek diye. Çünkü gerçekten çok sıcak bu hafta. Etkileneceğini bekliyordum ama böyle bir noktada, yani 3. sette 5-1 iken, artık maçı kapatacakken kapatma fırsatını bir türlü bulamaması, hiç o noktaya gelememesi gerçekten şaşırtıcı oldu. Kendisi sıcaktan dolayı olmadığını, zaten kendini o sabahtan beri kötü hissettiğini söylüyor ama bence sıcağın etkisi var muhakkak. Yani böyle farklı makaleler okudum, işte kızıl saçlıların nasıl daha farklı etkilendiğiyle ilgili ya da farklı şekilde terle attıkları maddelerin farklılaştığı ve bunun nasıl etkilendiğiyle ilgili. Eminim böyle araştırmaları yapıyorlardır bu seviyede bir oyuncu için. Ama bu zayıf karnı olmaya devam edecek gibi duruyor. Yani Siner tabii çok fazla maç oynadı. Bütün toprak sezonunu oynattı ve her şeyi kazandı. Bir noktada yorulacağını da düşünüyorduk ama bence biraz erken oldu yani. Bir de bir baskı var muhakkak üstünde. Çünkü tek kazanamadığı büyük turnuva burası. Ama o baskıyı hissetmek için bu turların erken olduğunu düşünüyorum. Yani üzücü oldu. Hem gücü gitti hem de aklı gitti bir noktada. Yani hiçbir şekilde kortta yoktu Siner.
1: Tabii turnuvanın yükselen yıldızlarından birisi bugün de 16.45'te tabelo karşısında olacak Kouame. Nasıl değerlendiriyorsun? 17 yaşında ve iyi bir gidişat. Gerçekten performans anlamında da, yani kazandığı maçlar şansa kazanılmış maçlar değildi. Marin Çiliş karşısında 3-0, sonrasında Vallejo karşısında 3-2, bugün de tabelo karşısında olacak.
0: Vallejo maçı bence turnuvanın en iyi maçlarından bir tanesiydi. Dünkü Djokovic Fonseca maçıyla birlikte. Hı-hı. Gerçekten müthiş bir maçtı. Kouame 17 yaşında ve o yaşta bu kadar da büyük bir seyirci baskısıyla oynuyor. Tabii ki seyirci onun arkasında ama yine de bir baskı bu. Oynarken daha büyükmüş gibi görünüyor. Hani baktığınızda da oynarken sanki yaşı daha büyükmüş gibi görünüyor. Maç sonunda ne kadar çocuk olduğunu fark ettim. Yani özel bir oyuncu olacağı belli. Tabii ki nasıl devam edecek ona bakacağız. Bir turnuvayla bu belli olmaz ama hakikaten çok hem güçlü vuruşları var hem de akıllıca oynuyor oyunu. İzlemeye devam edeceğim bir oyuncu olur benim yani bu saatten sonra. Bakalım ne olacak. Richard Gasquet var baksında da. Hani belli ki bir potansiyel görüyorlar bu çocukta. Kendisi ben espri pilotu olmak istiyorum falan demiş ama bence teniste devam edebilir.
1: Yani şöyle eşleşmelere de baktığımızda herhalde herkesin heyecanla beklediği bir başka eşleşme, Ruud Fonseca eşleşmesi. 5 seti göreceğiz herhalde yine Elif.
0: Yani ne olur, hiç artık şey yapamıyorum burada. Çünkü Ruud da böyle şey bir oyuncu değil. Hani tam artık buradan alır yürür diyebileceğimiz bir güveni hiçbir zaman vermiyor. Ama hani 5 sete kadar zorluyor, oyunu bırakmıyor. Farklı bir noktada bir savaşçı diyebiliriz onun için. Çok merak ediyorum sonucunu. O maçın sonucu da bence önemli belirteçlerden biri olacak. Artık dediğim gibi yani burada 3 daha önce slam finali görmüş 3 isim var. Zverev, Ruud ve Berrettini. Hepsinin ilk rakibi öncelikle kendileri. Çünkü kendilerine baltalama yönünde bir eğilimleri var üçünün de. Ama tabii Fonseca'da çok potansiyel görülen, çok hype'lanan bir oyuncu. Onun da burayı kazanmak için isteği çok olacaktır. Artık bu noktadan sonra bence tahmin edilemez bir yere geldik. Ve bu çok heyecan verici geliyor bana. Uzun yıllardır böyle bir slam izlemedik çünkü.
1: Evet.
0: Artık tahminlerin olmadığı bir dönem bence.
1: Peki WTA tarafını nasıl değerlendirirsin? Beklentilerinin ötesinde bir şeyler var mı? Ve temsilcimiz tabii ki Zeynep Sönmez. Bir sakatlık yaşadı, o da geçmiş olsun.
0: Evet. Yani Zeynep'in yaşadığı sakatlık burada yıllardır çok tartışılan bir konuyu yeniden gündeme getirdi. Büyük sakatlıklar yaşamış oyuncular da var. Philip Kent burada değil ama Abu Dhabi'de galiba yine aynı şekilde reklam panosuna takılmıştı. Büyük bir sakatlık yaşadı. Yani bu konular artık oyuncu güvenliği gözetilmeli. Çünkü burada hakikaten en büyük aset oyuncu. Yani reklam tabii ki yapılsın ama oyuncu güvenliğini tehlikeye atacak şekilde değil. Umarım Zeynep de az hasarla atlatmıştır bu durumu. Kadınlar tarafına bakacak olursak ya yine iyi ilerleyen isimler var. Son dönemde formda olduğunu gördüğümüz Bencic gibi, Svitolina gibi, Kostyuk gibi, Kristea gibi. Yani onlar tekrar devam ediyorlar. Burada benim için heyecan verici olan Kostyuk-Świątek maçı var. Kostyuk bu sezon toprakta iki tane şampiyonluk yaşadı. Hem Madrid'i kazandı hem 250'lik turnuva kazandı. Świątek de zaten burada 4 kere şampiyon olmuş bir isim. Bence en heyecan verici maç o olacak önümüzdeki. Yani güzel, normal bir slam tadında gidiyor kadınlar tarafı da.
1: Peki Hodor'u sormak istiyorum. Hepimiz izledik. Yani bunun cezası ne olacak? Diskalifiye olmamalı mı bunun cezası sence?
0: Ben Hodor maçını izledim. O anı da hatırlıyorum. Orada Hodor tuvalet molasına çıkıyor. Koridora doğru giderken de babasıyla tartışıyor. Bunları çok yapıyor bu arada. Yani Baksı'yla çok fazla tartışıyor. Maç içinde kovdu hatta birkaç kişiyi Baksı'ndan.
1: Evet.
0: Orada babasıyla tartışıyor. Babasına işte matarayı fırlatıyor falan. Yani kızı itmiyor aslında. O görüntü açıdan dolayı gerçekten öyleymiş gibi görünüyor ama öyle değil. Zaten itmiş olsa seyirci çok büyük tepki verir buna. Sadece kız orada alan bulamıyor. Yani alan bırakmıyor kıza babasıyla tartışırken ve kız mecburen geriye giderken kort örtüsüne takılıp sendeliyor. Yani ben maçı da izlediğim için hani o anı bu şekilde gördüm. Görüntü tabii ki içiyormuş gibi gösteriyor ama öyle değil. Onu belirtmek isterim. Burada diskalifiye bir durum yok o yüzden bence. Ama genel anlamda Hodor oyununu çok beğendiğim ve çok potansiyel gördüğüm bir oyuncu. Ama genel anlamda tavırları ve davranışlarını biraz törpülemesi gerekiyor. Yani hem top toplayıcılara maç içinde hem Baksın'a hem hakeme dediğim gibi biraz davranışları çok o işte Alcaraz'dan falan alıştığımız nezakette değil. Oraları törpülemesi gerektiğini düşünüyorum ama o videoda biraz yanıltıcı duruyor.
1: Seyircilerden şikayet demişken Djokovic de Fonseca maçında biraz aslında şikayetçi oldu, yüzünden mimiklerinden de belliydi. Hatta maçın spikeri sevgili Buğra da, Buğra Balaban da şey diyordu, yani gerçekten Maracana'ya çevirdiler orayı diyordu. Yani Brezilyalılar biraz aslında işi abartıyor sanki, tenis kültürünün biraz dışında kalıyor.
0: Brezilyalılar hep böyleydi. Fonseca'dan önce Haddad Maia maçları da böyle geçiyordu. Evet. Ben canlı da izleme fırsatı bulmuştum. Yani bir yandan eğlenceliler ama tabii ki karşı taraftaysanız da sinir bozucu olabilir. Bir noktada bir tenis kültüründe dediğin gibi yani o sessiz olmaları gereken noktada artık susmaları gerekiyor. Bu da hakemlerin işi. Yani tabii ki rahatsız olacak. Djokovic zaten bu tip konularda hemen reaksiyon gösteriyor. Ama Fonseca'nın böyle bir tribünü olacak yani. Onunla karşılaşacak herkes de bunun artık bilincindedir. Aynı şey kadınlar tarafında da Alexeyala da var, Filipin tribünleri. Yani böyle bir şey de geliyor artık genç oyuncuların özellikle böyle tribünleri oluyor. Özellikle böyle çok üst düzey tenisçiye alışkın olmayan ülkelerden. Belki biz o noktaya gelsek biz de öyle olacağız, bilmiyorum. Ama yani bir yandan eğlenceli, bir yandan tabii ki bir noktada kontrol edilmesi gerekiyor.
1: Son olarak Ali Yaşim'i sormak istiyorum. Ali Yaşim de aslında ilk turda elenmeye çok yakındı. 4,5 saatlik maç sonrasında durumu tam tersine çevirdi. Bugün de Brandon Nakashima karşısında olacak. Aslında o da beklediği o fırsatı yakaladı. Yani kazanması halinde o da yola açık isimlerden birisi ama ilk turda da elenmeye çok yakındı. Nasıl değerlendiriyorsun? Çok sallantılı performanslar var. Hachanov'da da aynısını gördük mesela. De Jong karşısında karar setine götürürken ya öyle bir enerji verdi ki işte Baksın'a, tribünlere ya götürecek herhalde, 6-0 falan karar setini alacak dedik. 4-0'la başladı, zaten kaybetti sonrasında.
0: Hachanov için çok karakteristik bence.
1: Evet ya, çok alıştık ona. Şey gibi, evet. Cameron Norrie'nin işte en kolay maçının bile 3-2 bitmesi gibi mesela.
0: Evet. ya Felix için, Felix de tabii ki ilk, özellikle Felix'i ilk izlemeye başladığımızda bu çocuk kesin Grand Slam'ler kazanır gibi bir duygu vermişti hepimize. Çok da yetenekli, teknik olarak da çok temiz oynayan bir oyuncu. Toprak en iyi anlaştığı zemin değil Felix'in ama günden güne de burada gelişme gösterdiğini görüyoruz. O da biraz tahmin edilemez gibi geliyor bana. Yani evet, finale kadar da çıkabilir, bu turda elenebilir. Nakashima da çok böyle hafife alınacak bir rakip değil bence. Artık her işte dedim ya, ortadaki şey çok büyük. Herkes ona ulaşmak için elinden geleni ortaya koyacaktır. Felix'in de o işte dalgalı şeyi, hali bu maça nasıl yansıyacak göreceğiz ama bu maçta bence uzayabilir. 4-5 sete gidebilir.
1: Tabii bu takvim hepimizi Wimbledon için de heyecanlandırdı. Yani Wimbledon'da böyle bir ilk turdan favorilerin zorlandığı bir turnuva yaşarsak gerçekten inanılmaz olacak ki orada çim avantajını da ele geçiren çok duymadığımız bir isim de şampiyonluğa uzanabilir. Ya benzer bir şey Wimbledon'da olursa daha da tarihi olabilir aslında.
0: Tabii ki. Yani Alcaraz yine olmayacak Wimbledon'da.
1: Evet.
0: Sinner'de Wimbledon'a kadar bir turnuva oynamayacağını söyledi. Yani neler olacak? Ben de heyecanla bekliyorum orayı. Djokovic hala bence 25 için.

0: fırsatını görüyordur yani. Burada bir fırsat var, ben oraya ulaşabilirsem diye, ama zorlandığını da görüyoruz artık. Yani şu an öyle bir aralığa girdik ki, özellikle Alcaraz'da sakat ve Sinner'de böyle maç içinde kırılgan göründüğü anda bir anda her şey de olabilir. Umarım bu noktada işte bu saydığım özellikle slam kazanma şansını giderek yitirdiğini düşündüğümüz oyuncular biraz daha fırsatın farkına varabilirler. Yani mesela Zverev'in bir Roland Garros kazanmaması, bilmiyorum yani, bu onlar için, özellikle Zverev, Ruud ve Berrettini için, özellikle evet. Zverev ve Ruud için bence kariyerlerini nasıl anacağımız konusunda çok kritik bir turnuva burası. Yani ileride onu nasıl anacağımızla ilgili. Bakalım ne olacağını çok merak ediyorum.
1: Peki Elif, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun, görüşmek üzere.
1: Elif Alper'le birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve araya gidiyoruz. Aranın ardından Ali Şiviloğlu bizimle birlikte olacak, basketbolla devam edeceğiz.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Göksel'in çağrısı Saraç'la ortaya karışık devam ediyor.
2: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz basketbolla. Devam ediyoruz hattımızda. Ali Şiviloğlu var. Ali hoş geldin.
3: Hoş bulduk. İyi günler.
2: Teşekkür ediyorum. İlk olarak Euroleague artık sona erdi ve bir sezon değerlendirmesi yapalım. Fenerbahçe Beko Olympiakos karşısında kaybetmişti. Olympiakos şampiyonluğa doğru ilerledi zaten. Finalde de Real Madrid karşısında kazandı. Nasıl değerlendirirsin Final Four'u?
3: Maçlar güzeldi bence. Fenerbahçe maçı hariç. Ama yani aslında yani maçtan bakınca genel anlamda çok sürpriz sonuçlar görmedik bence. Olympiakos sezonun büyük kısmında favori gibi gözüktü zaten. Normal sezonda lider tamamlamıştı. Şampiyonluğu bana göre favorisiydi ve öyle de oldu. Ha, yani tabii çok tartışmalı bir şampiyonluk diyebiliriz ama aslında yine de sürpriz olmadığını düşünüyorum ben. Olympiakos şampiyonluğu. Şimdi maç maç ilersek Final Four'a işte bir Fenerbahçe Olympiakos maçı var bir tarafta. Real Madrid Valencia maçı var diğer tarafta. Tabii Real Madrid'in yani net bir yükselen formu vardı. Yeni transferlerin yani sezon başı gelen oyuncuların takıma süreç içinde alışması ve takımın iyice oturmasıyla beraber oluşan ivme ama playoff'ta yaşanan Tavares sakatlığı, daha sonra gelen Garuba sakatlığı ve Alex'ten sakatlığı uzun rotasyonunda program yaşamasına sebep olmuştu Real Madrid'in. Buna rağmen Real Madrid çok da bir şey kaybetmemiş gibi oynadı bence Final Four'u. Yani bu da çok müthiş bir şey bence. Olympiakos Fenerbahçe maçına zaten birlikte anlattık. Yani Fenerbahçe çok kötüydü. Şimdi ilk çeyrekte itibaren böyle çok kötü hakem kararları falan da gördük ama yani Fenerbahçe genel anlamda çok maçın içine giremediği için çok da önemli olmadı aslında bu hatalar diyelim yani. Yani açıkçası ben tamam Final Four boyunca Olympiakos'a hakemlerin çokça yardım ettiğini düşünüyorum iki maçta da. Hem Fenerbahçe maçında hem Real Madrid maçında. Ama sonucu değiştirir miyiz değiştirmez miyiz çok emin değilim. Olympiakos o bakımdan birazcık kalite farkı koydu bence sahaya iki maçta da. Ki Real Madrid maçı çok daha farklı ona geleceğim ama Fenerbahçe maçına baktığınız zaman hatırlıyorsun yani 12-0'la ilk çeyrek 12-0'la başladı. Sonra Fenerbahçe biraz toparladı. İkinci çeyrek 10-0'la başladı. Fenerbahçe biraz toparladı. İkinci çeyrek yine bir 9-0'da mı? O tarz bir şeyle başladı. Yine Fenerbahçe oradan toparladı ama sonuçta her çeyrekte adım adım farkı kapatmaya çalışsa da Fenerbahçe çok da başarılı oldu söylenemez bu konuda. İşte son çeyrekte yine galiba sadece son çeyreği Fenerbahçe böyle seri yemeden başlamıştı. Yani böyle 10-0'lık 12-0'lık seriler yiyerek yani başlamıştı halbuki yani çok gerçekten felaket Fenerbahçe'nin Final Four'daki performansı. Ama baktığınız zaman da Fenerbahçe'nin Euroleague sezonunu 3. 4. sırada bitirmesi kesinlikle bir başarıdır bence yani. Şu anda diğer Euroleague takımlarının bütçelerini, durumlarını falan düşünürsek Fenerbahçe'nin geldiği nokta kabul edebilir. Kesinlikle kabul edebilir yani. Hiç başarısızlık namına hiçbir şey yok bence bu sezon Fenerbahçe'de. Uzun bir süre bir lider götürdü Fenerbahçe ligi. Hatta ilk dörtten sonlara doğru son işte hani normal sezonun

0: takımında bir mağlubiyet serisinden dolayı Fenerbahçe'nin sırası düştü. Ama yine de sahiç avantajını kaybetmedi Fenerbahçe. Sonuç olarak ve zaten normal sezon ilk dörtte bitirmek de şöyle bir ligde bence çok zor. Şimdi NCAA kontratları da iyice boynunu bükük Avrupa takımlarının zaten dikmeye başladı, yani anlaşmalar falan konuşuluyor ama zaten hani NBA'deki minimum kontratların Euroleague'in iyi kontratlara denk olduğu son 5 yıldan itibaren Avrupa basketbolunun geldiği nokta sebebiyle farklı bir durumdayız Avrupa basketbolunda. Yani özellikle oyuncu ithal etmek, hatta hem ithal etmek anlamında Avrupalı oyuncu daha iyi para olduğu için Amerika'ya gitmeye çalışıyor. Oynamayacak olup da bile Amerika'da var olmaya, barınmaya çalışıyor. En kötü G-League'de oynayıp two-way kontratla NBA'de oynarım gibi düşünüyor. Yani iki yönlü kontratla. Bu gibi şeyler çok baltalıyor.
1: Peki NBA demişken tabii orada da finale değinmek lazım. 3-3 yani son maça kaldı artık. Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs tarafı.
0: Alo.
1: Sesimi alabiliyor musun Ali?
0: Evet.
1: NBA'de diyorum finale değinmek lazım. Batı konferansında San Antonio Spurs ve Oklahoma City Thunder karşı karşıya geliyor. 7. maça kaldı seri. Nasıl değerlendiriyorsun? Tabii Oklahoma'ya ülkemizde ve dünyada bir antipati oldu artık niyeyse.
0: Ya o şeyden dolayı herhalde. Gildiz Alexander'ın yani faul almaya çalışarak oynadığı bir oyun stili var sonuçta. Ben, bu çok antipati de
1: yapıyordu ama Harden yıllarca yaptı bunu.
0: Genel olarak da NBA takımları çok baskılı savunmalar, pardon yanlış konuştum, yani Oklahoma City'nin savunma şeması çok baskıya dayalı ve rakibi hataya zorlamaya dayalı olduğu için hem bu kadar temaslı oynayıp savunmada hem de hücumda en ufak temasla faul almaya çalışan bir takım oldukları için antipatik gözüküyorlar. Bence bu çok normal. Adamların stratejisi çok işe yarıyor ve çok bunların ekmeğini acayip yiyor Oklahoma City'dir ama bunu çok iyi uyguluyorlar ve hani Gildiz Alexander baktığın zaman yani öyle ya da böyle yani bir pivot olmamasına rağmen, yani turnike ve smaç ağırlıklı bir oyun olmamasına rağmen %60'larla falan şut atan bir oyuncu, yani insanlık dışı bir verimle oynuyor. Onun liderliğinde, onun çevresinde de çok iyi parçalar var. Alex Caruso'lar, işte Chet Holmgren, Jalen Williams, şimdi AJ Mitchell'da oraya dahil oldu. O da çok başka şeyler vaat etmeye başladı ve bu oyuncuların bazılarının kontratları oldukça keletir. Sistemi de hepsi uyuyor yani. İşte Lugnet Dort var mesela. Lugnet Dort'un yeteneği çok tartışmalıdır belki ama o boğuşan takımın belki de en önemli oyuncuların bir tanesi Ludort. Zaten bu yüzden ilk 5 başlıyor. Öyle bir sistem olunca Oklahoma City'nin de başarısı kaçırılmaz oluyor ama biliyorsun bu gece işte 7. maça kaldı seri ve Oklahoma City, aman San Antonio Spurs de üst üste ilk turda üst sıralardan draft yaptıkça o kadar iyi bir kadro kurdu ki hem geniş hem de kaliteli bir kadro oldular. Belki çok gençler ve tecrübesizler ama zaten Wembanyama önderliğine, Wembanyama sağlıklıysa zaten çok başka şeyler vaat eden bir takım. Ki çevresinde Wembanyama'nın yani acayip iyi guardlar var. Mesela guard ağırlıklı, aslında guard ağırlıklı bir takım San Antonio Spurs ama guardlara bakıyorsun, De'Aaron Fox, Stephen Castle falan, yani hepsi de en tecrübesi de bu arada De'Aaron Fox. Yani De'Aaron Fox da çok böyle hani tecrübeli oyuncu anlamında görmeyiz genelde. Şimdi sonuçta böyle nasıl diyeyim, hani ele ucusu olmayan bir adam o da baktığın zaman ama takım o kadar genç ki, o kadar genç parçalardan oluşuyor ki o hani takımın nasıl denir, tecrübelikli gibi gözüküyor. Şimdi Dylan Harper'ı geliyor, Keldon Johnson six man olacak daha az daha zaten. Devon Vassell'in yanında zaman zaman Carter Bryant süre oluyor. Carter Bryant mesela işte Oklahoma'yı bezdirmek için resmen sahada full yani fiziksel olarak oynamaya çalışıyor. O da aslında hareketli ve tekli bir oyuncu ama onu da farklı yanında kullanmaya çalışıyor. Mesela Julian Champagne'i oynuyor 4 numarada ama Julian Champagne'i aslında 4 numara denemez tam olarak. 3 numara bence yani Julian Champagne'i. Biraz daha böyle 3&D oyuncusu. Ama pot altında yani 5 numarada Wembanyama olunca orayı çok güzel kapatabiliyorsun yani. Devon Vassell mesela 3'te oynuyor ama Devon Vassell normalde 2'de oynar. Yani aslında 1'den 4'e kadar olan kısım kısa ağırlıklı San Antonio'da. Ama 5 numarada fazla uzun ve her şey hani sahanın her yerinde oynayabilen insanüstü bir şey var orada. Bir yandan acayip şutlar falan da atabiliyor. Benim mesela gönlüm San Antonio Spurs'un kazanmasından yana yani.
1: Peki Doğu Konferansı'nda da New York Knicks konferans şampiyonluğunu kazanmıştı. Finalde rakibini bekliyor. New York Knicks'e nasıl şans veriyorsun? Ya Oklahoma veya San Antonio ile final oynayacak.
0: New York Knicks son 11 maçını kazandı. Ve yani sonuçta son 11 maçı değil, son kaç maç oluyor? 8, 4, 6, 4, 10, 14. 14 maçtır playoff oynuyor New York Knicks ve 14 maçın 11'ini kazandı. Zaten 2 maç kaybetti Atlanta Hawks'a. Kaybetti, ikinci maçtan sonra bir daha maç kaybetmedi New York Knicks. Yani zaten Atlanta'yı inanılmaz bir performansla en son maçta mağlup etmişlerdi. Yani rekor kırdılar galiba. Rekora getirdiler daha doğrusu. Halk maçının 6. maçı, Halk serisinin 6. maçı 140-89 bitti. 51 sayı farklı bitti yani. Ondan sonra gelen 76ers eşleşmesi, Philadelphia eşleşmesi 4-0 süpürdü New York ki yani Sixers bir maç biraz zorladı. Onun dışında hiç bence şanslı bile olmadı. Cleveland Cavaliers da benzer şekilde yani adam çok zor şekilde Detroit Pistons'a dediler ki ben Cleveland'ın Detroit'ten daha yetenekli olduğunu düşünüyordum ama yani çok ortada bir seriydi o da. Son maçta çok rahat kazandı Cleveland. Hücum performansı tabii ki. Zaten Cleveland'ın park yaratıcı ayakta olmuyor asla. James Harden ve Donovan Mitchell olunca kısaların ne kadar hani geri takımın geri kalanında aslında Evan Mobley ve Jared Allen gibi mükemmel iki tane savunmacı ki ikisi de center, ikisi de pivot. Hani San Antonio'ya hiç benzemeyen bir yapı var orada mesela. 3 numaradan da ya bir 4 numara getiriyorlar ya da Max Strus getiriyorlar bazen. O da değişiyor. Ama hiç var olamadılar Knicks karşısında. Knicks nasıl oynuyordu gerçekten? Yani Mike Brown zaten aslında Sacramento ile çok güzel bir yapı kurmuştu ama sonra çok darmadağın oldu o yapı ve yani görevinden oldu. New York'a gelirken çok hani soru işareti vardı aslında ama sezon tarafı da çok böyle mükemmel bir sezon oynadı mı New York Knicks? Avantılıydı ama sonuç olarak kadro da belli. Ben açıkçası playoff'lara bakarken New York'un bu kadar böyle bir seviyeye çıkacağını düşünmüyordum ama ya Jalen Brunson'a bence çok başka bir hikaye yazıyor. Çünkü şeyi düşünüyorum, Jalen Brunson bir ara Doncic'in yediği olarak Dallas Mavericks'te 6. adam olarak oynayan bir adamdı ve hani orada zaten böyle bir anda patlak verdi. Şimdi 1.80 boyunda bir oyuncu olduğu için Jalen Brunson NBA'ye girdiği yerde hani üst düzey bir atletizmi de yok Jalen Brunson. Bu kadar dezavantaja rağmen bir süperstar dönüşmesi bana çok enteresan geliyor. Ve onun etrafında o kadar iyi bir kadro var ki zaten kadro yıllardır değişmiyor da. Yani işte o gençin yani kadroyu belki, kadronun belki de en efektif halini kurmayı başardı burada Mike Brown. Öyle ki Carl Anthony Towns'un mesela kariyerinin en fazla asist yaptığı sezonu oluyor. Çok o bence en büyük değişiklik o. Ben bir kahverecisi Josh Hart, Carl Anthony Towns, Ojan'la bir Jalen Brunson. Aslında zaten birkaç yıldır yok, bu beşle oynuyor. Son Carl Anthony Towns sakısından beri bu beşten Raymond'lar yani. Onunla bir geldi. Toronto'dan Carl Anthony Towns geldi. Şeyden Minnesota'dan ve oturdular yani. Bir daha da asla değiştirmediler bu yapıyı. Kenardan Queen geldi, hep değişiyordu. Hiç de orada hep problemleri vardı. Ben oyuncusu bulmakta çok zorlanan bir takım olduğunu yok Knicks. Dar kadroya sahip oldular. İlk 5'li iyi olsa da. Yani Mitchell Robinson burada çok iyi seçenek olsa bile. Mitchell Robinson da yani injury prone, sürekli takatlanan bir oyuncu olduğu için ona da her zaman bel bağlayamıyorlar. Ama Landry Chamberlain'dan çok iyi bir katkı geldi bu sene. Ve Miles McBride'dan. Ki zaten McBride yani bu takımı yine 2-3 yıldır 6-7. Adamı gibi düşünebiliriz. Ondan gelen istiyarlı katkı bence. Ve Landry Chamberlain'ın bir anda kendini bulması bu takımın içinde. O da biraz ciddi oldu açıkçası. Ve 5-10 ortasında bir de Jose Alvarado'yu takas ettiler. Böylece Brunson'u, Bridges'ı ve Hart'ı çok iyi yedekli var zaten. Bu üçü hem çok enerjik hem de çok hareketli. Aslında fiziksel olarak onlar da çok dezavantajlı durumdalar ama buna rağmen orada yapıyı çok iyi kurdular. Ve şimdi yani kim gelirse gelsin rekabetçi olacaklar bence. Yani Thunder'ı daha Spurs'ı da çok zorlayacaklardır ama sezon başından beri Batı Konferansı'nın benim fikrim olacak da o kupayı alınacak gibi bir durum vardı. Bence hala geçerli bu. Yani Thunder ve Spurs'u ben hala biraz daha önde görüyorum ki mesela Thunder'ın şu anda Thunder Spurs serisinin beraber olması sebeplerinden bir tanesi bence Thunder'ın sakatlık problemleri. Spurs tam kadro, New York Knicks tam kadro. Bu arada şey ameliyat oldu aslında. Mitch Robinson yine ameliyat oldu ama yetişecek diyorlar final maçlarında. Yani çok bir şey yokmuş. Serçe parmağını kırmış galiba maç çünkü antrenman dışında bir durumda. Neyse. Thunder'da iki tane oyuncu sakat. Bir Jalen Williams sakat ki çok önemli bir oyuncu. Aslında bu sezon çok maç kaçırdı zaten. Onu oynamayı biliyor ama sonuçta bir 7. maç ve bir konferans finali olduğu için Jalen Williams'ın yokluğu bence çok büyük problem. Artı işte bu sezonun nasıl diyeyim sürpriz ismi fakat aynı zamanda ismini karıştırıyorum bir dakika. İsmini hangisi diyeceğim hiç olmuyordu. İsmini ben karıştırdım. Hemen bakayım bir dakika. Evet, AJ Mitchell, aynen. AJ Mitchell da oynayamayacak. Bu ikisinin yokluğu

0: Büyük problem. Şimdi Grayson Wallace ve karısı onun çok ekstra maç oynaması lazım. Bir de tabii Aaron Wiggins belki süre alır ekstra. Biraz daha farklı oyunculardan bir şeyler bulmak zorunda Oklahoma bu maçta. Ve bu maç haricinde de yani final serisi başladığı zaman Jalen Williams ve AJ Mitchell'ın durumu nasıl olacak çok soru işareti. O yüzden biraz da kimin sağlıklı kalacağına bakıyor bence şampiyonluk. Eğer sağlıklı kalmaya devam edilirse yalnız Spurs'un New York eşleşmesi bence çok keyifli olacak ama yani Spurs'u ben aslında bakın New York daha tecrübeli bence orada. Hatta bence falan değil yani çok net daha tecrübeli New York Spurs'ten ama işte Ben Mayan'ı gibi oyuncu dünyada yok yani. Belki MVP olamadı, çok maç kaçırdı falan. Adam olacak gibi de değildi yani. Çok fazla rakibi var orada ama şu an bakınca güncel oyuncularda en herhalde böyle anormal oyuncu dünyadaki ve Mayan'a ve her maçta bunu gör, her maç gösteriyor. Her maç çok fark yaratıyor. Her maçta istisnasız. O yüzden orada daha büyük bir fark yaratabileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki New York'un fiziksel ve o fiziksel oyunu tabii daha rotasyon olmasına rağmen fiziksel oyunu belki Spurs yıpratır mı? Soru işareti. Yıpratabilir bence. Ki bir de şöyle bir durum var. Mitchell Robinson'ın finalde yetişecekliği var. Mitchell Robinson'la ve Miami muhtemelen bol bol eşleşecektir. O sürelerde Mitchell Robinson'ın nasıl oynayacağı çok kritik olacak. Ben şimdiden Spurs çıkmış gibi konuştum ama Spurs biraz yakın görüyorum kesinlikle ve birazcık daha merak ediyorum. Spurs benim yok. Finalde olursa ne olacağı daha, biraz daha merak ediyorum Thunder'a göre açıkçası.
1: Peki öteki tarafta yani ligimizde de playoff heyecanı yaşanıyor. Nasıl değerlendiriyorsun playoffları şu ana kadar Ali?
0: Ya çok sürpriz olmadı şimdiye kadar playofflarda. Bugün bu arada son çeyrek final maçı var. Beşiktaş ve Galatasaray yenişemedi. İlk iki maçta birbirlerini yendiler. Üçüncü maça kaldı seri. Üçüncü maça kalan tek seri bu zaten. Bu çeyrek finallerde. Fenerbahçe Erol Spor'u çok rahat eledi iki maçta da yani çok baskın oynadı. Bahçeşehir-Kolej Trabzon maçının ilki çok bariz. Bahçeşehir-Kolej'i de iyiydi. Trabzon ikinci maçta zorladı ama çok da yani erken tükendi net etti. Çünkü Trabzonspor'un tabii yani hem Delgado sezonu kapattı. Hem de yerli gardların ismini unuttum. Eski Gaziantep'te yerli gardları vardı. İlk 5 oynayan hatta bir takıma çok yakındı. O da sakatlandı, sezonu kapattı. O ikisinin yoktu. Trabzon'un beni çok büktü. Trabzon'da şu an ligin MVP'si var ama Marke Şerit'ten bahsediyorum. Ama tabii yetmiyor. Şu anda çember altı çok zayıf tabii Trabzon'un. Onunla da alakası var. Telekom Efes eşleşmesi aslında iki maç çok yakın geçti. Ama Efes iki maçı da kıl payı kazandı diyebiliriz. Yani ufak durum farkıyla, ufak kalite farkıyla. Tabii Larkin döndü Efes'te. Larkin fark yaratıyor. Onun da etkisi büyük. Ve Beşiktaş Galatasaray kalan, elde kalan son eşleşme. Beşiktaş tabii ki daha avantajlı yani birçok anlamda. İşte tabii son maç aynı zamanda Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. Muhtemelen Beşiktaş çıkacaktır oradan da. Ondan sonra da yarışmaları göreceğiz. Yarışmalarda yani çok herhalde yani büyük bir... Şimdi Efes'in ne yapacağını aslında önemli. Efes kimle eşleşiyordu? Beşiktaş'la eşleşmiyor. Efes yani şu an yüklenemedi o ya. Ağacı atmak istedim ama yani Efes'le Fenerbahçe eşleşiyormuş yarışmalarda. Tabii Efes biraz daha iyi konuda bitirseydi normal sezonu belki ikinci sırayla eşleşip ağaçta bir finale çıkma penceresi görebilirdi ama Fenerbahçe'yle erken bir eşleşme yaşaması Efes için bence şanslıdır. Efes belki çok berbat denebilecek sezon geçirdi bu sezonu özellikle Euroleague'de ama Süper Lig'de bence hala şansı vardı. Yani Beşiktaş'ta eşleşseydi falan. İşte Fenerbahçe sonuçta biraz daha farklı bir seviyede. Adamlar Final Four oynadı. Belki Final Four'u çok kötü oynadı belki Fenerbahçe ama Erokspor maçında gene çok rahat İki maçı da kazanmayı bildi Fenerbahçe baktığın zaman. Yani oyuncular birazcık göründe oldu mu? Fenerbahçe'yi yenecek takım Avrupa'da tek yok zaten. Onu herkes anlamıştır bence. Dolayısıyla orası öyle olacaktır. Diğer yarı finalde zaten Bahçeşehir Koleji ve Beşiktaş veya Bahçeşehir Koleji veya Galatasaray olacak. Bahçeşehir Koleji de biraz aslında yani bu sezon beklentinin altında kaldı diyebilir miyim? Ben derim şahsen. Çünkü kadro gerçekten vaatkardı. Yani finali zorlayabilirdi bence Bahçeşehir Koleji. Yapamadılar. Ama burada çok büyük bir farklar olduğunu düşünmüyorum. Yine de Beşiktaş'ı finale daha yakın görüyorum. Yani önce Galatasaray'ı eleyeceğini ve sonra Bahçeşehir'i eleyeceğini düşünüyorum ben Beşiktaş'ın. Ama bence çok güzel maçlar olacak hepsi. Yani çok birçok şeye gebe olduğunu düşünüyorum bu maçların. Ki şunu da ekleyeyim buraya. Fenerbahçe-Efes maçları bir tanesinde belki bir Efes'ten de bir maç çalma görürüz bence yani. Çalma da önemli gerçi. Aslında normalde böyle Sezon başına bakınca hiç böyle olacağını düşünmezdim ama yani şu anki gelen noktaya baktığım zaman Efes'in kazanacağı bir maç çalmak

0: olarak bence nitelendirilebilir yani. Ve yani olabileceğini düşünüyorum ama Fenerbahçe'nin seriyi vereceğini düşünmüyorum Efes'e, onu da söyleyeyim yani.
1: Peki Ali, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.
1: Ali Şivilioğlu ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Şimdi bir araya gideceğiz. Aranın ardından gündemdeki son gelişmeleri, Dünya Kupası ve spor hakkındaki son gelişmeleri sizlere aktaracağız.
2: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam edecek.
3: Reklam.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Ya dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Real Madrid'in başına geçmesine kesin gözüyle bakılan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun ilk transfer talebi ortaya çıktı. İspanyol devinin eski oyuncusu Nico Paz'ı yeniden kadroya katmak istediği öne sürülen Portekiz teknik adamın planı Arda Güler açısından yeni bir forma rekabeti anlamına gelebilir. Real Madrid'de gözler başkanlık seçimine çevrilirken teknik direktörlük koltuğu için Jose Mourinho ismi öne çıkıyor. İspanyol basınında yer alan iddialara göre Florentino Perez'in yeniden başkan seçilmesinin ardından Mourinho'nun göreve getirildiği resmen açıklanacak. Portekizli teknik adamın transfer planları da şimdiden şekillenmeye başladı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Mourinho Como forması giyen Nico Paz'ı kadrosunda görmek istiyor. Real Madrid altyapısında yetişen Arjantinli futbolcu daha önce İtalyan ekibi Como'ya gönderilmişti. 21 yaşındaki Nico Paz, Como'da gösterdiği performansla Avrupa'nın dikkat çeken genç yıldızlarından biri haline geldi. Arjantinli futbolcu son 2 sezonda 75 maçta 19 gol ve 17 asist üreterek önemli bir çıkış yakaladı. Yıldız ismin piyasa değeri 80 milyon euro seviyesine ulaştı ancak geri alma bedeli olduğu için Real Madrid ucuz bir rakama Nico Paz'ı geri alabilecek. Nico Paz'ın transfer edilmesi halinde Arda Güler'in forma rekabeti yeniden artabilir. İngiltere Premier Lig'de Liverpool'da teknik direktör Arne Slot'la yolların ayrılmasına karar verildi. Sezona büyük hedeflerle başlayan Merseyside ekibi beklentilerin uzağında kalarak Premier Lig'i 5. sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi biletini alamadı. Yönetimin bu sonucun ardından teknik direktör değişikliğine gitme kararı aldığı belirtildi. İngiliz devi yaptığı açıklamada Liverpool Arne Slot'un teknik direktörlük görevinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını ve yerine gelecek ismin belirlenmesi için sürecin başlatıldığını teyit eder. Kulübümüzden bir Premier Lig şampiyonluğu kazanarak ayrılan Slot'a verdiği katkılar için en içten teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz ifadelerine yer verdi. Liverpool'un yeni teknik direktör adayları arasında ilk sırada ise Bournemouth'un başarılı çalıştırıcısı Andoni Iraola yer alıyor. 42 yaşındaki İspanyol teknik adam Bournemouth'la bu sezon İngiliz futbol tarihine geçen bir başarıya imza attı. Iraola yönetimindeki Bournemouth Premier Lig'i 6. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Böylece Bournemouth 127 yıllık kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele etme başarısı gösterdi. Gösterdiği performansla İngiltere'de sezonun en dikkat çeken teknik adamlarından biri haline gelen Iraola'nın Liverpool yönetiminin bir numaralı tercihi olduğu ifade edildi. Liverpool'un önümüzdeki günlerde Iraola için Bournemouth'la resmi temaslara başlaması bekleniyor. Arne Slot İngiliz ekibinin başına geçti. 113 maçta 66 galibiyet, 18 beraberlik ve 29 mağlubiyet elde etti. Hollandalı teknik adam yönetimindeki Liverpool bu süreçte 227 gol atarken kalesinde 140 gol gördü. Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Süper Spor Şampiyonası'nda sezonun İspanya'daki 6. ayağının ilk yarışını 12. tamamladı. Organizasyonda sezonun 6. ayağının ilk yarışı İspanya'daki Motorland Aragon pistinde gerçekleştirildi. Can Öncü, Aragon'daki hafta sonunun 15 turluk ilk yarışına 4. sıradan başlaması gerekirken sarı bayrak kuralına uymadığı gerekçesiyle ceza aldı ve yarışa 34. sıradan başlatıldı. Yarışta iyi performans sergileyen ay yıldızlı genç motosiklet gerilerden gelerek damalı bayrağı 12. sırada geçmeyi başardı. Yarışta Eco Santagata Altea takımından İtalyan pilot Alessandro Zaccone 1. Blue Crew takımından İspanyol motosikletçi Albert Arenas 2. Pietar Triumph takımından İngiliz pilot Tombot Amos 3. oldu. Gündemden, spor gündeminden gelişmelerle devam ediyoruz. Siber Güvenlik Kuruluşu Grup IB'nin raporuna göre Çince konuşan siber korsanlardan oluşan şebeke devasa bir dolandırıcılık ağı kurdu. Ghost Stadium adı verilen örgüt FIFA'nın resmi web sitesinin birebir kopyasını oluşturarak 300'den fazla sahte adı olan bir site domain üzerinden taraftarların kimlik ve ödeme bilgilerini çaldı. Bu sahte siteler FIFA'nın giriş sistemini taklit ediyor,
Kullanıcı giriş yaptığında şifre sıfırlama talebi tetikleniyor ve kurban gerçek FIFA sitesine yönlendirilirken korsanlar hesabı ele geçirip mevcut biletleri çalıyor veya yüksek fiyatlara başkalarına satıyor. Ağustos 2025'ten bu yana bu turnuvayı hedef alan 4300'den fazla şüpheli domain tespit edildi. Aktif sitelerin 79'u fiyatı 1500 ila 10 bin dolar arasında değişen lüks VIP bilet satışları yapıyor. Uzmanlar toplam mağdur sayısının 47 bini aştığını ve lüks bilet dolandırıcılığındaki zararın 474 milyon dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Korsanlar sosyal medyada ilk gelen alır diye lüks biletleri 60 dolara satıyormuş gibi gösterip kandırıyor. FBI'dan bu durum için 3 tavsiye var. Arama motoru sonuçlarına veya sosyal medyadaki reklamlara tıklamak yerine FIFA'nın resmi adresi tarayıcıya bizzat yazarak girin, resmi ve güvenilir siteleri tarayıcınızın yerimlerine bookmark olarak kaydedin, bilmediğiniz ya da şüphelendiğiniz sayfalara asla hassas kişisel veya finansal bilgilerinizi girmeyin şeklinde. Yani dikkat edilmesi açısından durumu da özetleyelim. Yöntem şu şekilde: siber suçlular FIFA'nın resmi web sitesini birebir kopyalayarak sahte sayfalar üretiyor. Bu yönteme yazım hatası avcılığı deniliyor. Taktik: dolandırıcılar kullanıcıların tarayıcı adresi yanlış yazma veya kampanya reklamlarına tıklayarak giriş yapma dalgınlığına güveniyor. Amaç da sadece bilet değil, turnuvada iş fırsatları arayan insanlar da tuzağa düşürülüyor. İsim, ev adresi, telefon, e-posta ve en önemlisi banka veya kredi kartı bilgileri ele geçiriliyor. Trabzonspor'da transfer gündemi hareketlendi. Sezon bitmeden ayrılmak istediğini yönetime ileten Zubkov'un yerine Bordo Mavililer yine Ukraynalı bir yıldızı takıma kazandırmayı hedefliyor. Kulübün merceğindeki isim ise İspanya La Liga'da bu sezon küme düşen Girona'da forma giyen Viktor Sigankov. 28 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesi bir yıl daha devam ediyor, ancak takımın alt lige düşmesi nedeniyle Sigankov'un ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin çok beğendiği Ukraynalı oyuncu bu sezon çıktığı 34 maçta 7 gol atıp 5 asistlik katkı sağladı. İspanyol basınından yer alan haberlere göre Trabzon

Spor dışında birçok kulüp de Sigankov'u kadrosuna katmak istiyor. Hollanda ekibi Ajax'ın ciddi şekilde devrede olduğu belirtiliyor ancak İspanya ve Hollanda basını transferin yüksek maliyeti nedeniyle Ajax'ın bu işi bitirmesinin zor olduğunu yazıyor. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri MLS ekiplerinden ve La Liga'dan bazı kulüplerin de Sigankov'u takip ettiği vurgulanıyor. İspanyol basını 1.78 boyundaki yıldıza Türkiye'den önemli bir teklif olduğunu duyurdu.

Servis durumu. Girona 2023'te Sigankov'u Dinamo Kiev'den 5 milyon euroya kadrosuna katmıştı. Fakat oyuncunun bonservisinin %50'sinin hala eski kulübü Dinamo Kiev'de olduğu belirtiliyor. Bazı kaynaklarda ise sonraki satıştan Kiev'in %50 pay alacağı ifade ediliyor. Bu durum transferi daha da karmaşık hale getirmiş durumda. Ukrayna milli takımında da düzenli olarak görev alan Viktor Sigankov bugüne kadar 65 kez milli formayı giydi. Milli forma altında 13 gol atan başarılı kanat oyuncusu 8 de asist yaptı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Sigankov kariyerinin en yüksek piyasa değerine 2024 yılında 30 milyon euro ile ulaştı. Trabzonspor'da son yıllara damga vuran sol kanat Anthony Vakayeme ve sağ kanat Edin Visca ile yolların resmen ayrılmasının ardından kanat hatlarında büyük bir boşluk oluştu. Yine sağ kanat Alexander Zubkov'un da menajeri aracılığıyla kendisine bir kulüp bakması ve ayrılık aşamasına gelmesi yönetimi harekete geçirdi. Gelecek sezon zirveyi isteyen Fırtına ilk 11 kalitesinde en az 2 yabancı kanat transferi istiyor. Bu nedenle yönetim girişimlerini sürdürüyor. Beşiktaş'ın Beninli orta saha oyuncusu Junior Şoğlaytan, Süper Lig'de 4. olarak tamamladıkları sezona ve futbol kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı takımdaki ilk sezonunu değerlendiren Olaytan, Nijerya basınından Soccernet'e yaptığı açıklamada, "Şubat ayında birçok yeni oyuncuyla birlikte geldim ve burada tanıştığım herkesten, oyunculardan, personelden, yönetimden ve taraftarlardan çok memnunum" ifadelerini kullandı. Ara transfer döneminde birçok ismin takımdan ayrıldığına dikkat çeken Beninli futbolcu, "Ocak ayında birçok oyuncu ayrıldığı için takımı yeniden kurmaya çalışıyoruz ve ben de sisteme hala adapte olmaya çalışıyorum. Gelecek sezon harika olacak ve çok şey başarmaya çalışacağız" diye konuştu. Futbol kariyerinin olumlu yönde ilerlediğini belirten siyah beyazlı oyuncu, "Kariyerimin zirvesinde olduğumu söyleyebilirim ama %100 değilim. Çünkü hayalim Avrupa'nın en iyi 5 liginde oynamak. Henüz 24 yaşındayım ve futbolu daha iyi anlamaya çalışıyorum. Panik yapmıyorum çünkü biliyorum ki istikrarlı bir şekilde çalışırsam bir gün hayallerime ulaşacağım" dedi. Benim milli takımında da forma giyen ve 39 karşılaşmada 5 kez fileleri havalandıran Junior Olaytan, futbol kariyerinin ilk yıllarında Nijerya'yı temsil etme hakkının da bulunduğunu ancak o seviyede göz ardı edildiği için büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi. Nijerya vatandaşlığı da bulunan Olaytan, U17 milli takımda oynama şansı olduğunu fakat o dönem kendisine söylenen bazı olumsuz sözler nedeniyle bu ihtimalin gerçekleşmediğini söyledi. Olaytan, henüz 17 yaşındayken yaşadıklarını, "Evet, Nijerya U17 takımında oynamak istiyordum ancak bana söylenenler beni şaşırttı ve gerçekten üzdü. Antrenör bana bir atasözü gibi bazı insanların saha dışında benden daha iyi oyuncular olduğunu ancak sahada onlardan daha iyi bir oyuncu olduğumu söyledi ve bunu hemen anladım" sözleriyle açıkladı. Beşiktaş'ın Panamalı futbolcusu Amir Murillo, Footballers Unfiltered programında kariyer yolculuğunu, Dünya Kupası hedeflerini ve Panama milli takımıyla yaşadığı unutulmaz süreci anlattı. Panama'nın Dünya Kupası'na katılamadığı dönemlerde büyüdüğünü söyleyen Murillo, çocukluk yıllarından büyük annesiyle birlikte eleme maçları izlediğini anlattı. Murillo o günleri şu sözlerle hatırladı. "Büyük annem bana asla başaramayacaklar çünkü sürekli kaybediyorlar" derdi. "Ben de her zaman ben milli takımda oynadığımda Dünya Kupası'na gideceğiz" diye cevap verirdi. Yıllar sonra Murillo, Panama'nın 2018 FIFA Dünya Kupası'na tarihinde ilk kez katılmasını sağlayan kadronun önemli isimlerinden biri oldu. Kariyerinde Anderlecht ve Marsilya formalarında giyen deneyimli futbolcu, 2022 Dünya Kupası öncesinde yaşadığı zorlu dönemi de anlattı. Marsilya'dan ayrılış sürecinde belirsizlik yaşadığını belirten Murillo, Dünya Kupası hayalini koruyabilmek için büyük fedakarlık yaptığını söyledi. "Tek başıma antrenman yapıyordum. Tek düşündüğüm hazır olmak ve yeni bir fırsat çıkarsa ona hazır şekilde yakalanmaktı." Bu süreçte Beşiktaş'a transfer olma kararını da açıklayan Murillo şunları söyledi. "Beşiktaş'a gelme fırsatı yakaladım. Zihnimde farklı bir atmosfer yaratmak ve Dünya Kupası'na daha iyi hazırlanmak istedim." Dünya Kupası öncesinde futbolcuların yaşadığı baskılara değinen Murillo, sakatlık riskinin oyuncular üzerindeki etkisine dikkat çekti. "Dünya Kupası yaklaşırken büyük oyuncuların sakatlandığını görmek çok zor. Her futbolcu Dünya Kupası'nda oynamak ister." Panama milli takımının yeni jenerasyonuna güvendiğini belirten Murillo, 2018 ile 2026 arasındaki farkı da anlattı.
2018'de Panama'nın efsaneleri son danslarını yapıyordu. Şimdi ise genç bir takımımız iyi oynuyor.

oyuncularımız ve büyük bir motivasyonumuz var. Tarih yazmak istiyoruz diyor. Panama'nın Dünya Kupası tarihinde henüz galibiyet alamadığını hatırlatan tecrübeli savunmacı, yeni hedeflerinin grup aşamasını geçmek olduğunu söyledi. Dünya Kupası'nda bugüne kadar hiç maç kazanamadık. Eğer bir üst tura çıkma fırsatı yakalarsak bu bizim için gerçekten çok güzel olur. Motivasyonumuzu korur ve doğru bir zihniyete sahip olursak ülkemiz için özel şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum dedi. Böylelikle ortaya karışığı noktalıyoruz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ben Göksel'in Çağrı Saraç, ortaya karışıkta sizlerle birlikteydim saat 18'de. Düzeltiyorum, saat 17'de Şampiyonlar Ligi final maç önü programında yine sizlerle birlikte olacağım. Bir saat sonra görüşmek dileğiyle.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz demek istiyorum. Tabii ki Devler Ligi finalinde, Kupa 1 finalinde Paris Saint-Germain penaltılar sonucunda Arsenal'i mağlup etmeyi başardı ve ikinci kere üst üste Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonu unvanını almış oldu. Tabii ki birçok bağlantımız olacak ama ben de birçok Şampiyonlar Ligi maçlarını dinlediğim, gerçekten çok çok da sevdiğim abime ilk başta bağlanmak istedim. Emre abi hoş geldin. Emre Tilek bizlerle.
6: Mutlu bayramlar, iyi akşamlar, hoş bulduk sevgili Can.
5: Yani açıkçası abi seninle şu anda konuşmak benim adına çok çok büyük bir keyif, çok çok büyük bir mutluluk, onu da söyleyeyim. Hele hele Devler Ligi maçı sonrasında, Devler Ligi finali sonrasında. Abi yani beklediğin gibi bir karşılaşma mı oldu? Sonucu beklediğin gibi mi oldu? Biz bu 120 dakikalık heyecanda zaman zaman kısır geçti kabul ama bu 120 dakikalık heyecanda ve seri penaltı atışlarında neler gördük? Nasıl heyecanlar yaşadık abi?
6: Bir kere şunu söylemekte fayda var. Arsenal'ın herhalde finallerde penaltılarla kaybetmek ritüeli oldu desek doğrudur. Kabusuna dönüştü penaltılar Arsenal'ın. Hatırlayacaksın 2000 yılında da Galatasaray UEFA Kupası finalinde penaltılarla kaybetmişti. Ve Galatasaray da penaltılarla kupaya sahip olmuştu. Şimdi genel hatlarıyla bu mücadeleye baktığımızda gördüğümüz en önemli öğelerden bir tanesi hiç kuşku yok ki zorlu bu mücadelede Arsenal takımının bu kadar defansif oynaması. Yani Arsenal bu kadar defansif oynayınca ve bu kadar geriye çekilince Paris Saint-Germain için daha nitelikli bir futbol felsefesi ortaya çıktı. Hani futbolda ilk ortaya çıktığı dönemde 1-8-1 gibi oyunlar varmış ya, ya da 8-1-1 gibi. Ben Arsenal'ın oyununu buna benzettim. Arteta'yı zaten çok tuttuğum bir teknik direktör değildir. Çünkü hakikaten 6. dakikada bulduğu golden sonra adeta kamyon çekti ve bu kamyon çektiği mücadelede de akın akın gelen bir Paris Saint-Germain vardı. Paris Saint-Germain takımının hücumda birazcık daha üretken olması, özellikle kanat organizasyonlarını etkin kullanması onu belki daha nitelikli sonuca götürebilme adına hamleler yapma şansını yakalamasına yardımcı olacaktı ama dediğim gibi yani hani Arteta'ya da bir tane forma verseydin o da 5. stoper olarak sahada yer alacaktı. Yani Havertz mesela sırtı kaleye dönük mükemmel oynayabilen, gol yollarında etkin ve üretkenliği dinamik olan, kaleye şut atabilen, etkili pozisyonlar geliştirebilen bir oyuncu. Ama Havertz'ten hiç yararlanmadı ya, inanılmazdı. Benim açımdan. Keza yine Odegaard yine kaleye sırtını dönüp birebir de adam eksiltebilen bir oyuncuydu. Ama Odegaard'ı adeta üçüncü bir stoper gibi Declan Rice'la Louis Scully'nin arasına yerleştirmeye çalıştı. Bruno Saka Bukayo Saka hiçbir şekilde etkili değildi. Trossard bana göre çok zayıf kaldı. Mosquera belki penaltı pozisyonunda ikinci sarı karttan kırmızı kartı görebilirdi. Yani burada akıllıcılık yaptı, hemen oyundan çıkarttı onu ve sıkıntı yaşamasının önüne geçti. Ama ben Paris Saint-Germain'in bu oyunu daha çok hak ettiğini düşünüyorum. Oyunu hamleler anlamında da Luis Enrique'nin daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Hem Barcelona'nın hem Ramos'un hem Beraldo'nun oyuna girişleri, İlya Zabarni'nin son hamlesinde Marquinhos'la yer değiştirerek oyuna atışı ve tüm bunları arka arkaya eklediğimizde ben Luis Enrique'nin takımının şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiğine inanıyorum. Arsenal buraya kadar çok iyi geldi ama biraz da şansı da yaver gitti oynadığı maçlara baktığımızda. Yarın çifte şampiyonluk kutlaması heyecanı yaşayacaktı. Bu biraz hevesi kursağında bıraktı ama ben aktif oyunun yani dinamik, gol noktalarında etkili olmaya çalışan, zaman zaman futbolu ileri taşıyıp gol pozisyonlu, izler kitleye keyif veren, 1996 yılında Ruth Hullit'in İngiltere'de yorumculuk yaptığı sırada söylediği seksi futbol, yani haz veren futbol felsefesinin kazandığını, kamyon çeken, geride kalan ve tamamıyla bir anlamda rakibi bozma yönelik futbol felsefesinin kaybettiğini gördüm. Bundan dolayı da mutluyum.
5: Vallahi abi ben harfiyen katılırım bu cümlelere. Sonuç olarak bu yolda belki Arsenal'ın grup aşamasına 8'e 8 yapmasıyla beraber senin de bahsettiğin gibi abi turnuva ağacında birazcık daha kolay bir taraftan finale doğru geldiğini, aslında birazcık da rekabet düzeyi çok yüksek maçlarda Paris Saint Germain'in oynadığı futbolla da bizleri mest ettiği bir yolculuk vardı. Yani Luis Enrique, o zaman şunu sormak istiyorum abi, yani neyi farklı yapıyor? Sonuç olarak 2 sene üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonu Apoleti almayı başardı. Yani Luis Enrique diğer teknik adamlardan neyi farklı yapıyor? Yoksa Paris Saint Germain kadrosu çok daha standart bir teknik adamla bile 2 sene üst üste Şampiyonlar Ligi alır mıydı diye sormak istiyorum abi.
6: Ya bir kere uyum çok iyi. Aynı takımdan 15 oyuncu, bir sene sonra yine aynı takımdan 15 oyuncu ile final oynuyorsun. Yani artık birbirinin attığı yeri ezberlemiş oluyorsun. Jane Torvill, Christopher Dean çifti vardı. Artistik patinajın efsanevi çifti. Birbirimizin beyninin içerisinde aynı şekilde hareket ediyoruz diyordu. Ben burada bunu çok net söyleyebiliriz. Yani kadrolara baktığımızda Paris Saint Germain'de Marquinhos'la Pacho'nun aynı şekilde düşündüğünü, Mendes'in önündeki Fabian'le ve Kvarts'la aynı eksende yürüdüğünü, Aşraf Hakimi'nin artık neresi ve Due'yi çok iyi algıladığını söylemek mümkün. Bu bir tarafı. Diğer tarafına baktığımızda %76 %24'lük toplu oynama oranı var. Bu inanılmaz bir oran. Yani 76'ya 24 dediğimiz oran o kadar yüksek bir oran ki bu oranı yakalamak demek, topu daha çok kendinde tutmak demek, topla daha çok hareket ediyor olmak demek, topla dinamikleri daha etkin bir şekilde ortaya koyuyor demek. 11 ya da 12 korner saydım ben ve Arsenal'ın 3 korneri var sadece.
5: 10'a 0 abi tablo. Son tablo 10'a 0. Yani
6: atılan şutlara bak, 21 şut atmış. Ya bu şunu gösteriyor, diyor ki

0: Ben arzuluyum, iştahlıyım, ısırırım. Rakip kalede daha çok gözükürüm, pozisyon yaratırım. Yarattığım bu pozisyonlarda sonuca gitmek isterim, topla oynarım. Topu ileriye taşımaya gayret ederim. Top bende olursa daha dinamik olurum. Bu tip kavramları şu ana kadar iyi yapan bir Luis Enrique'den bahsetmek, şampiyonluktan bahsetmekle eşdeğer özellikleri bünyesinde barındırıyor.
1: Ya Allah, kesinlikle katılırım abi. Yani şöyle de bir şey söyleyeyim Emre abi. Yani benim Avrupa'da desteklediğim takım Arsenal olsa bile yani oynanan futboldan ben de pek memnun değilim. Hatta yani sezonun özellikle ikinci yarısında çok geriye giden Arsenal oyununu görmüştük. Evet, yani Premier Lig'de mutlu sona ulaştı.
0: 12'ye 1 Can. Yani şu target dedikleri istatistik 12'ye 1. Yani ben şimdi hani sorarım şunu, baba derim ya, yani sen şu maça geldin, buraya kadar geldin, 8'de 8 yaptın, müthiş işler yaptın, iyi bir teknik direktörsün, İngiltere'de şampiyon oldun, ama neyi yanlış yaptın? Ya kamyon çekme mantığını boş ver artık. Yani sen bu takımları penaltıya kadar ancak bu kadar doldurabilirsin ya da bu kadar kontrol edebilirsin. Bir de penaltılar çekilmeden önce bir taraf Arteta'yı, bir tarafta Luis Enrique'yi gösterdi. Luis Enrique'nin coolluğunu, sadeliğini, takım içerisindeki dinamikliği ortaya koyacak felsefeyi o kadar güzel gösterdi ki bu resim. Ve bence bu resimlerin ötesinde bir başka resmi daha görmemiz lazım. Türk hakemleri bu maçı alsınlar. Yani çıtkırıldım Türk futbolcuların, böyle havada rüzgar esti, ay düştüm, ayağım çime takıldı, vay düştüm, sırtıma top geldi, uf çok acıdı gibi komik, akıl almaz, oyunu durduran, oyunun boşluklarına sığınan felsefelerden kaçınsınlar. Bak, hatırlar mısın? Galatasaray'ın Antalya Spor mücadelesinde sana bağlanmıştı ve Antalya Spor kalecisinin çok önceden sarı kart görüp oyunun boşluklarına bu kadar sığınırsa yanlış iş yaptığını anlatmıştı.
1: Çok doğru abi, hatırladım.
0: Burada Alman hakem daha taç atışında buna izin vermedi.
1: Çok doğru. Yani tam onu soracaktım. Daniel Zaybert'e soracaktım abi. Bugün artılarını eksilerini soracaktım tam. Çok güzel konuya girdin. Genel olarak bir Daniel Zaybert ve Alman hakem triosu hakkında yorum almak isterim abi.
0: Valla ben hakemi çok beğendim. Oyunun akışına bırakması, özellikle avantajları kullanması ve bence en kritik hamle bu oyunun sertliğinin oyunun DNA'sında olduğunu aktarabilmesi. Yani bizim hakemlerimiz oyunun DNA'sını bozdular. Bak, bizi 2026 Dünya Kupası'nda bekleyen en önemli tehlike ne biliyor musun?
1: Nedir abi?
0: Daniel Zaybert gibi hakemlerle karşı karşıya kalan milli takımın oyuncuları, Bereket Kenan'ı, Arda'sı, işte Hakan Çağlar olsun, yani yabancı eksende hareket eden ve o yörüngede döngülenen bazı oyuncularımız kaynaklı mutluyuz. Yoksa Türkiye'den Barış, Kerem'e şunu öğütlemek lazım. Baba, atma kendini yere. Vermiyor hakemler artık. Yani bu oyunda ayakta durman lazım. Ya dikkat eder misin? Bir Arsenal'ın penaltı pozisyonu var.
1: Evet.
0: Be kardeş, onu nasıl süzdün? Yani Arsenal'lı oyuncunun, Paris Saint Germain'li futbolcunun koluna elini sokuşunu, kendini bile isteye yere bıraktırışını, yani ben iddia ediyorum Yasin Kol beyefendi olsaydı 5 kere penaltı
1: kesin
0: vermiş.
1: Verirdi abi. Hatta
0: Mehmet Türkmen olsaydı 3 kere penaltı vermişti.
1: Emre abi, şöyle bölmek istiyorum seni, kusura bakma tekrardan böldüğüm için. Yani burada Süper Lig dakika skor programlarında bu tip pozisyonlar o kadar fazla penaltı verildi ki ilk açıdan baktığımda ben de penaltı gördüm. Sonradan baktım hiç alakası yok pozisyonun penaltıyla, ama arada şu yorum eklemek istedim abi. Bizim de DNA'mızı bozdular abi.
0: Tabii canım, yani Şiraze kaçtı Türkiye'de. O yüzden biz bu maçı yeniden, hani şeyde vardı ya, bilgisayarda loading yazar, yükleniyor.
1: Evet.
0: Yeniden MHK DNA'sını oluşturup orada DNA'nın ana faktörü şeydir, böyle adenin, timin, guanin, sitozin şeklinde dizilimi vardır ya.
1: Evet.
0: İşte orada faul, yani adenin faul olur, timin offside olur, pozisyon çalma sitozin olur ve guanini de oyunun akışına bırakma kabiliyeti olur. Bunları yeniden futbol DNA'sı DNA'sının içine yüklenmiş.

0: demek lazım.
1: Vallahi abi çok güzel söyledin. Yani %100 katılırım. Oyunun bizler de yani burada birçok yayın yaptığımız zaman en büyük şikayetimiz hakemlerle beraber tabii ki oyuncuların kendini yere atması ve hakemlerin de her şeye düdük çalması. Yani hata yapmalarına ben çok okeyim. Çok mutlu da oluyorum. Hata yapsın insandır ama yani o düdüklerin o kadar çalınması gerçekten çok büyük bir problem. Oyunu çok büyük zedelediğini ben de çok net bir şekilde düşünüyorum abi. Peki şunu soracağım, yani bizim ülkemizdeki sorunla alakalı şunu da son olarak sormak istiyorum. Yani hakemlerde midir %100 suç veyahut da oyuncu grubu hakemlerde yüzdesel olarak, yani oyuncuların bu konudaki suistimal etmesi bu durumu ağırlığı nasıl olur? Yani yüzdeleri mesela 60-40 neye veririz? 60 hakem 40 oyuncu mudur yoksa nasıldır abi?
0: Öğrenci dersin boşluklarına sığınmayı çok sever. O öğrenci dersin boşluklarına sığınmanın cezasını üniversite sınava girdiğinde yaşar. Der ki ya keşke daha çok çalışsaydım. O öğrenci üniversitede dersin boşluklarına sığındığında iş hayatında vay be keşke şunu daha iyi öğrenseydim der. O öğrenci eğer öğretmenin dinamik, aktif bakış açısını ortaya koyan felsefesini benimsemek yerine farklı noktalarda işte masanın altından çıkarttığı bir hikayede bir romanı okurken ya da sırada işte kalemiyle resim çizerken belki farklı ufuklara yolculuğa çıkar ama o ufuklar bir noktadan sonra duvara toslar. Bu da aynısıdır. Yani bir futbolcu oyunun boşluklarına sığınmayı, hakemi aldatmayı, hakemden kendi hakkı olmayan bir şeyi beklemeyi sever. Bir kere biz 8 yaşından itibaren, 10 yaşından itibaren eğitim alan çocuklara, hatta ilkokul 1. sınıftaki çocuklara şunu öğretmemiz lazım. Baba, çalma eylemi sadece bir insanın cebinden parayı çalmakla olmuyor. Çalma eylemi aklı çalmakla da oluyor, hakkı çalmakla da oluyor, senin olmayana dil uzatmakla, el uzatmakla da oluyor. İşte bunun önüne geçebilme kabiliyetini ortaya koyabilecek olan felsefede bir kere önce futbolcuya gitmek ve sonra da dürüst olma kavramının dinamiklerini bizim kodlarımızın içerisine yazdırmak, ardından da hakemden bunu verimliliğe dönüştürebilecek anlayış ve felsefeyi yaşatmasını sağlamak gerekiyor.
1: Çok güzel özetledin, çok güzel anlattın Emre abi, gerçekten bir kez daha çok çok teşekkür ederiz abi kıymetli yorumlarından dolayı.
0: İyi bayramlar Can, özledim radyoyu, zaten bu hafta yoktum ama pazartesi günü sabah saat 7'de saygıdeğer dinleyicilerle zamanı paylaşmak için yine birlikte olacağız. Ben Paris Saint Germain'i kutluyorum. Sevindim dersem herhalde kimseye haksızlık etmiş olmam.
1: Katılırım.
0: Yani The Gunners topçular lakabıdır biliyorsun Arsenal'ın.
1: Tabii.
0: Ve efsanevi Highbury'de çok maç anlatmışlığım vardır. Ama dediğim gibi ben sevdim Paris Saint Germain'in ikinci kez şampiyonluğunu. Luis Enrique için sevdim.
1: Evet.
0: Fransız ekolünü sevmem ama Luis Enrique'yi çok seviyorum.
1: Luis Enrique'yi ben de çok seviyorum abi. Bir kez daha çok çok teşekkür ederim. Buradan da tabii ki Luis Enrique'nin vefat eden maalesef çok küçük yaşta vefat eden kızına gelsin bu şampiyonluk demek istiyorum abi.
0: Sevgiler Can, herkese bir kez daha güzel bayramlar olsun.
1: Aynen öyle abi. Herkesin bayramını kutlarız. Görüşmek dileğiyle Emre abi. Hoşçakal.
0: Hoşçakal Can.
1: Evet, Emre Tilev bizlerle beraberdi sağ olsun. Şimdi Selim Hoca'ya bağlanacağız. Selim Feyzoğlu'yla beraber tabii ki birçok detaya ineceğiz, karşılaşmanın detayına. Bu arada Paris Saint Germain de kupayı kaldırdı. Kimpembe getirdi kupayı, Marquinhos kaldırdı. Bütün oyuncular kupayla çok güzel görüntüleri imza attı. Paris Saint Germain Arsenal finalindeki Avrupa futbolunu çok yakinen takip eden ki Radyo Gol'de birçok maçta bize yorumculuk katkısında da yorumları ile dikkat çeken yorumcumuz Selim Feyzoğlu bizlerle beraber. Selim Hoca hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar, nasılsınız?
1: Bizler pek iyi değiliz Selim Hoca, yani bir Arsenal taraftarı olarak üzüldük sonuç kaynaklı olarak. Biraz dramatik bir son oldu ama tabii ki futbolun hak edeni galiba kazandı diye yorumluyorum ama tabii ki yorumlar sende abi. Yani ilk 120 dakikaya ne der Selim Hoca, onun haricinde seri penaltı atışları öncesinde ne tarz bir duygudaydı, Yani genel olarak Selim Hoca maçı nasıl yaşadı?
2: Ya her şey Arsenal'in başladı, her şey Arsenal'in istediği gibi başladı diyebiliriz. Erken bir gol buldular. Bu arada ufak bir el vardı gibi gördüm o pozisyonda ama golü verdi hakemler. Yani bütün maç boyunca ben aşağı yukarı 65. dakika penaltıyı kazanana kadar Paris Saint Germain Arsenal'in maçı tutacağı hissindeydim ama bir anda hızlanıp golü buldu ve maçı uzatmaya taşıdı Saint Germain. Arsenal'in hücum gücü gittikçe azaldı. Kontra ataklar çok etkisiz olmaya başladı. Martinelli ile Madueke girdikten sonra birkaç pozisyona girildi ama hiç yararlanılamadı. Yani heyecanlı başlayıp sonra durağan geçen 1-1 olduktan sonra da daha heyecanlı devam eden, muhtemelen bütün izleyenlerin de penaltıya gitmesini umduğu bir maç oldu. Sonunda da Paris Saint Germain kupayı kaldırdı. Turnuva boyunca hiç kaybetmediklerini belirtmek lazım.
1: Doğru.
2: Baştan sona hiç yenilgisiz kupayı kaldırdılar. 2 sene üst üste şampiyon olmuş oldular. Çok ya enteresan bir maç izledik bence. Yani çok kapalı bir Arsenal savunması, yani ilmek ilmek işleyip kaleye yaklaşmaya çalışan bir Paris Saint Germain. Güzel bir Şampiyonlar Ligi finali oldu. Paris Saint Germain de adını yeni formatta 2 kere üst üste şampiyon olan takım olarak adını yazdırdı kupaya.
1: Peki şunu soracağım abi, yani şu anda tabii ki teknik adamlar çağındayız birazcık. Yani tabii takımları hep konuşuyoruz ama hep şu var, insanların diline pelesenk olmuş bu durumda. İşte hoca takımı, hoca farkı. Yani iyi kadrodan ziyade işte şu hoca çok büyük fark yaratıyor gibi bir son dönemde konuşulan, herkesce böyle bir tabir var. Yani sana hocanın ve kadronun yüzdelerini soracağım. Yani hocanın tabii ki futboldaki etkisini soracağım ama bunun yanında da 2 sene üst üste Saint Germain'le Kupa 1'in sahibi olan Luis Enrique'ye soracağım. Yani Luis Enrique şu anda aktif dünya futbolunun en formda hocası mıdır diye sormak istiyorum.
2: Bu görüşe kesinlikle katılırım. İspanyol hocaların şu anda bir futbolda dominasyon olduğunu görüyoruz bence hepimiz. Enrique, keza Arteta, Pep Guardiola gibi isimler şu anda, hatta buna İspanya milli takımının şu anki teknik direktörünü de
1: Luis de la Fuente'yi de ekleriz.
2: De la Fuente'yi de ekleyebiliriz. Şu anda bir İspanyol teknik adam furyası var. Bir Fabregas geliyor bir yandan, Como'yla Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya kazandılar.
1: Andoni Iroma ve Inigo Perez de sayayım abi. Onlar da bayağı başarılılardı. En azından ufak bir sos katmış olayım yoruma.
2: Doğru.
3: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
4: Reklam.
5: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart'a özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre yenilikçi olmalı.
9: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
10: Bana göre vizyoner olmalı.
11: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
12: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
13: Sağlam bankacılık.
4: Reklam bitti.
14: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
2: Ya yüzde konusuna gelirsek bu soruya cevap vermek biraz zor bence. Çünkü hani bir yandan sahaya çıkıp mücadele

0: Belediye oyuncular var. Bir yandan da bütün bu organizasyonu yöneten tek bir adam var. Aşağı yukarı 25-30 oyuncunun egosunu yönetmek, seni oynatıyorum, beni bu maç oynatamayacağım diye bir şekilde onları mutlu tutmak zor iş. Bütün bu taktiksel organizasyonları yapmak da çok zor. Yani 50-50 diyelim bence, tam ortası olsun. Çünkü yani Paris Saint-Germain oyuncularının da kalitesini tartışamayız. Yani bu, ben uzun zamanda bu kadar topa hakim olabilen bir orta saha izlememiştim açıkçası.
1: Yok, katılırım yani sana, %100 katılırım. Peki yani Bayern Münih Paris Saint-Germain finali olsaydı çok daha güzel bir final mi izlerdik diye de sormadan edemeyeceğim abi.
0: Ya o eşleşme zaten bitmesin diye istemiştik hepimiz izlerken, hani artık ikinci maçta penaltılara gitsin, öyle bitsin diye. Ya futbola doymuştuk ama kendi ruhu içerisinde bir final oldu bence. Arsenal kazansaydı 3 İngiliz takımı 3 Avrupa Kupası'nı kazanmış olacaktı. O bayağı dikkat çekici bir başarı olurdu İngiliz takımımız açısından. Ama olmadı yani. Ben de hani çok fazla Arsenal'e gönül veren arkadaşım olduğu için bugün biraz daha Arsenal'e yakın hissediyordum.
1: Tıpkı olmadı. Bizler gibi değil mi abi?
0: Vallahi öyle oldu.
1: Gerçekten öyle abi, yani tabii birçok şey konuşabiliriz ama Selim Hoca, yani sizinle beraber tabii ki yayın yapmak çok büyük bir zevk, öncelikle bunu da söylemem lazım ama yani tipik bir gazete kağıdını şöyle açtığınız zaman, gazetenin spor sayfasını açtığınız zaman şöyle 10 üzerinden bütün oyunculara bir puan vermek istiyorum hocam sizinle beraber, müsaitseniz.
0: Teker teker sayarak ilerleyelim.
1: Olur, Safanoğlu'na başlayalım Paris Saint Germain tarafında. Matvei Safanoğlu.
0: Birkaç top geldi ve başarılı kurtardı. Penaltı atışlarında da böyle Eze'nin atmasını bekledi. Eze dışarı attı sonra, kıpırdamadığını görecek. Safanoğlu'na 8 verelim.
1: 8
0: verelim. Kafasına da darbe aldı maç içinde. Sonra evet, devam etti. Evet. 8 diyebiliriz.
1: 8. Hakimi, Marquinhos, Paco ve Mendes şeklinde devam edelim abi.
0: Ya ben stoper ikilisini çok sağlam gördüm bugün. İlk golde hataları da yoktu. İkisine 8 verelim.
1: Tamam.
0: Hakimi'ye de 8 verelim ama Nuno Mendes'e 6 vereceğim bugün. Ya çok top sürdü, top kayıpları da yaşattı. Çok iyi bulmadım bugün.
1: Ki penaltıyı da kaçırdı zaten.
0: Penaltıyı zaten kaçırdı.
1: Peki sonradan oyuna dahil olan savunma hattına Lucas Beraldo ve İlya Zabarni'ye bir puan var mı veyahut da soru işareti midir?
0: Beraldo puan, penaltı yaptı. O işini yaptı yani. Ona da 8 verebiliriz bence. Zabarni çok kısa oyunda kaldı. Ona soru işareti diyelim.
1: Tamam. Orta alana geçelim istersen. João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz diyerek başlayalım.
0: Fabian Ruiz bugün böyle takımın agresif isimlerinden biriydi. Hani Vitinha ile Neves sakin kalırken Ruiz sürekli böyle Arsenal'li oyuncularla mücadele ediyordu. Ruiz'e ben 9 vereceğim. Vitinha ile Neves'e de 8 puan vereceğim.
1: Vitinha Neves 8'ler alırlar dedin. Ön hatta geçmeden önce oyuna sonradan giren Zaire Emery'i de sorayım.
0: Soru işareti diyebiliriz.
1: Peki. Yani
0: ortada basit oynadı.
1: Peki. Kenarlarda kullandığı isimleri soracağım. Luis Enrique'nin. Yani Désiré Doué, Kvaratskhelia ve Barcola. Yani Kvara, Doué, Barcola puan alalım. Barcola 83'e girdi.
0: Evet. Şöyle, şimdi Kvara'nın bacağında maçı izleyenler görmüştür, bir yara vardı. O bence etkili olmasının önüne geçti maç boyunca. Penaltıyı alan isimdi. O yüzden 8 vereceğim ona. Penaltı sonuçta skora katkı sağladı.
1: Tamam.
0: Barcola çok kritik pozisyonlara girip kaçırdı. 6 vereceğim.
1: Tamam.
0: Üçüncü kim demiştik? Doué. Doué çok zorladı. Bugün Doué'ye 8 puan vereceğim.
1: Tamam. Son olarak da Ousmane Dembele'ye ve aynı zamanda Gonçalo Ramos soracağım. Yani 90'da çıktı Dembele. Uzatmalarda da Ramos vardı.
0: Ramos'u pek göremedim ben. O yüzden soru işareti vereceğim. Dembele'ye de 6 puan vereceğim.
1: Tamam. Gole rağmen 6'yı aldı diyorsun.
0: Yani o penaltıyı, zaten penaltı uzmanı bir oyuncu. Yani onu zaten atabilecek bir adam.
2: Onun dışında yok gibiydi ama hakikaten.

0: sıcaktır o penaltı zaten. Ben 6 puan.
1: Peki PSG'deki en iyi oyuncu Fabian Ruiz miydi sana göre? Bunu sorayım. Zor soru değil mi hocam?
0: Çok mücadele etti. Ama ben yani bu tek bir kişinin öne çıktığı bir takımdan ziyade bir yani çok iyi işleyen bir bütün bir makine bence. O yüzden böyle bütün takıma dikkat çekmek
1: o zaman istiyorum. 10 puan Luis Enrique'ye vererek aslında işin içinden puan, çıkalım mı hocam?
0: 10 puan Luis Enrique'ye verelim.
1: Peki Arsenal tarafına döneceğim. David Raya Martin'i soracağım kaleci.
0: Raya yani penaltılarda etkili olsaydı birkaç tane çıkarsa direkt 10 puan hak ediyordu. Ben 9 puan vereceğim Raya'ya.
1: 9 alır. Savunmada Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié.
0: Mosquera penaltıyı yaptı. Ama hani o penaltı pozisyonuna kadar da Saka'nın da desteğiyle çok iyi tuttular. Yani ben yani PSG'nin en iyi oyuncularından biri Kvaratskhelia'yı oynatmadılar diyebiliriz ilk yarıda ve ikinci yarının büyük bir bölümünde. Ya Mosquera'ya 7 puan veriyorum ben çünkü penaltıya
1: sebebiyet verdiği için
0: diğer oyunculara daha yüksek puan vereceğim.
1: Tamam.
0: Stoper ikilisi Saliba ve
1: Gabriel'e
0: 8 puan veriyorum penaltıyı kaçırmasına rağmen.
1: Tamam.
0: Bence çok iyi bir maç çıkardı Arsenal savunması.
1: Tamam.
0: Sol bekte Hincapié'ye de yine 8 puan veriyorum.
1: Şöyle oyuna sonradan giren savunmacılara bakıyorum. Timber'i sormak istiyorum sana. Tabii ki savunmacılar.
0: Timber'in sakatlığı vardı. Mosquera'nın hani tercih edilme sebebi buydu bence.
1: Evet.
0: Timber ortalama bir maç çıkardı bence. Yani 7 puan verebiliriz.
1: Timber 7 puanı aldı. Şöyle bakıyorum orta alanda. Lewis, Kelly, Rice, Ödegaard olarak devam edebiliriz hocam.
0: Ben Ödegaard'la başlamak istiyorum.
1: Lütfen.
0: Bugün tek sahada göremedim. Yani 4 veya 5 puan verilebilir ancak. Hani bu biraz Arsenal'in oyun planı içerisindeydi bence. Ama biraz daha organizasyon yapılmasını sağlayabilirdi. Ona 5 puan veriyorum Ödegaard'a.
1: Tamam.
0: Zaten oyundan da çıktı.
1: Tamam.
0: Lewis Kelly'ye 8 puan veriyorum. Declan Rice'ı çok beğendim bugün. Declan Rice 10 puan vereceğim.
1: Declan Rice'a 10 puan geldi. Cömert bir puan geldi.
0: Cömert bir puan geldi.
1: Peki oyuna sonradan girenleri sorayım. Martin Zubimendi var orta alanda.
0: Soru işareti
1: midir?
0: Soru işareti.
1: Tamam, ön hatta geçiyorum o zaman. Saka, Trossard olarak kanat oyuncularını sorayım. İlk 11'de başlayan.
0: Ya Trossard özellikle benim çok beğendiğim bir oyuncu ama bugün pek etkili değildi. Yani gol pozisyonunda asisti o yapmış gibi oldu ama hani biraz da istemsizdi. Trossard'a 7 puan vereceğim.
1: Tamam.
0: Golü atan Kai Havertz'e 8 puan vereceğim. Saka'ya da savunmaya olan katkılarından dolayı 7 puan vereceğim.
1: Peki yani tabii muhtemelen Eze'ye de bir soru işareti koyacaksındır 91'de girdi.
0: Eze'ye soru işareti koyamayacağım çünkü penaltılarda çok böyle enteresan işler yapılmasını sevmem. Yani direkt gidip vurmak gerekir bence. Yani kimseye de karışmak gibi olmasın ama yani bu seviyede bu şekilde penaltı kaçırılması çok yazık. Yani Eze'nin hani kaç puan verelim ki? 5 puan verelim hadi.
1: Peki tabii oyuna sonradan giren Madueke'yi ve Martinelli'yi de soracağım. Yani bir puan alır mı? Yoksa senden soru işareti mi alır?
0: Madueke çok zorladı girdiği andan itibaren. Hatta ben hücum gücünü arttırdığını düşünüyorum. Saka pek etkili olamadı maç boyu.
1: Tamam.
0: Bir penaltımsı bir pozisyon vardı. O pozisyonun penaltı olmadığı kanaatindeyim. Madueke'ye ama 7 puan veriyorum.
1: Peki o zaman son olarak da şunu sorayım. Mikel Arteta'ya kaç puan gelir senden? En azından.
0: Ya, yani mükemmeldi bence. Yani bütün maçın ana plan müthiş kurgulanmıştı. Öne geçilip erken bir gol bulup maçı kitleme planı penaltıya gelene kadar müthiş çalışıyordu. Yani 10 puanı Enrique'ye verdik kazandığı için ama hani Arteta'ya 10 puan veremeyiz şu an ama en azından 9'u hak ediyor. Yani hem Premier Ligi kazandıkları hem de buraya kadar belli bir sistemle hiç ödün vermeden geldikleri için 9 puan hak ediyor bence Arpat Adam.
1: Peki o zaman şunu da sormak istiyorum abi, tabii ister istemez yani birçok kişiye puan verdik ama karşılaşmanın hakemiyle alakalı da sormak istiyorum. Yani Daniel Zaybert'i çok beğenen de var, çok eleştiren de var. Sen hangi taraftasın hocam?
0: Hakem maç genelinde çok sağlam durdu. Kararları çok netti ve yani doğru yorumladığını düşünüyorum birçok pozisyon, ama mesela ilk gol pozisyonunda top Trossard'ın elinden sekmesine rağmen oyun doğrudan başladı, devam etti. Ondan sonra PSG'nin penaltı pozisyonunda %100 penaltı kanısında olmasına rağmen birçok kişi hani inceleme yapıldı, biraz beklendi. Ya hakemlik bir maç hiç yoktu, çok da iyi yönetti ama böyle iki tane enteresan nüans gördüm hakemden. Hakeme 8-9 puan verebiliriz bence.
1: Peki. Peki. Selim hocam çok çok teşekkür ederiz kıymetli yorumlarından kaynaklı.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Herkese iyi yazlar, iyi bayramlar.
1: Evet, şimdiden hakikaten güzel bir yaz dileyelim biz de. O halde görüşmek dileğiyle Selim hocam. En yakın zamanda program yapma dileğiyle.
0: Görüşmek üzere.
1: Evet, Selim Hoca ile de bağlantımızı gerçekleştirdik. Artık yavaş yavaş yayınımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz ki bugün epey uzun bir yayın oldu. Tabii ki maç öncesi, maç içi, uzatmalar vesaire konuştuk ettik. Sonrasında sıcağı sıcağına bir maç sonu programı kurguladık sizler adına. Bir kez daha aktaralım. Paris Saint-Germain penaltılar sonucunda Arsenal'ı mağlup etmeyi başardı. Bu heyecan fırtınasında gülen taraf bir kere daha Paris Saint-Germain oldu. Geçtiğimiz sezonunda kupa bir şampiyonu Paris Saint-Germain yine Luis Enrique ile şampiyon unvanını korudu. Back to back dediğimiz arka arkaya ikinci kez şampiyon olmuş oldu. O halde tabii ki birçok maç yayınında, maç sonu yayınında sizlerle beraberiz ama bugünkünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki maç sonu yayınında da görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın demek istiyorum.
2: Can Genç'le dakika skor sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Yeniden iyi bayramlar diliyorum tüm dinleyicilerimize ve programımıza başlıyoruz. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. İlk olarak motor sporlarıyla başlayacağız. Altay Gök bizimle birlikte. Altay hoş geldin.
2: Hoş buldum Göksel'in. İyi bayramlar öncelikle.
1: İyi bayramlar diliyorum ben de sana ve tüm dinleyicilerimize.
2: Çok teşekkür ediyorum.
1: Motor sporlarıyla başlayacağız. Şöyle bir takvime bakıyordum Altay. Yani öyle bir soru işareti oldu ki kafamda. Onunla başlayacağım. Monaco Grand Prix'si 7 Haziran ama sonrasında İspanya 14 Haziran. Şimdi 14 Haziran günü spor severler ne yapacak? Altay Gök bize açıklasın. Sabah 7'de son maçını izlemiş olacak. 16'da bunu izleyecek. Sonrasında Viyana'da var o aralıkta sanıyorum. 20'de başlayan bir Dünya Kupası seansı yine diğer sabah 7'ye kadar. Ya spora doyacağımız bir yaz oluyor değil mi Altay?
2: Onu duyacağımız bir yaz olmasını geçtim. 13-14 Haziran tarihlerinde Le Mans 24 saatte var aynı zamanda. Motorsporları izleyicileri için bunu da unutmamak lazım. Aynı hafta sonu Formula 1, Le Mans 24 saat, VNL ve Dünya Kupası'nda Türkiye maçı. Yani 40 spor tarihinin muhtemelen sporu en çok duyacağımız günlerinden birisi. Çünkü Le Mans 24 saatte de 2 Türk yarışacak. Muazzam bir hafta bizi bekliyor aslında ya baktığımızda.
1: Kesinlikle öyle. Peki geçmiş Formula 1 yarışıyla başlayalım. Kanada Grand Prix'si ile başlayalım. Antonelli yarışın kazananı oldu ve bu normal puan durumunda da zirvede puan farkını açmayı başardı.

0: ve bu yönde de gidiyor. Hepsini konuşacağız ama ilk olarak yarış özelinde nasıl değerlendirirsin Antonelli, Hamilton ve Verstappen podyum?
1: Bugün yarış özelinde Mercedes ve Antonelli'yi başlamak istiyorum. Öncelikle Antonelli evet arka arkaya dördüncü galibiyetini aldı. 20 yaşında bir pilottan beklenmeyecek olgunlukla ilerliyor. Arka arkaya 4 galibiyet ne olursa olsun asla tesadüf değildir ki bu 4 galibiyetin 3'ünü gayet de dominant bir şekilde aldı. Ama Kanada özelinde bakacak olursak ben bu galibiyetin aslında George Russell'ın hakkı olduğunu düşünüyorum. Çünkü George Russell geçtiğimiz 3 hafta sonunun aksine bu hafta sonu toparlanma sürecine girmişti. Kanada zaten en iyi pistlerinden birisi. Yanlış hatırlamıyorsam Mercedes'le ilk ya da ikinci podyumunu burada almıştı. 2022'de ben burada podyumda olduğunu hatırlıyorum sanki. Yanlışım varsa düzeltebilirsin veya izleyicimiz, dinleyicimiz düzeltebilir. Onun dışında geçen yılda burada galibiyete ulaşmıştı. Çok sevdiği pistti. Zaten pole pozisyonunu aldı. Sprint yarışını gayet iyi bir şekilde götürdü aldı. Ama ana yarışta bir motor arızası yaşadı. Çok da sinirlendim motor arızasının ardından. Hatta beni çok sinirlendiren bir şey yaptı. Bu kafalığı var ya, bu kafa koruma sistemi. Aldı onu pistin üzerine fırlattı. Büyük bir güvenlik açığı yarattı. Para cezası aldı bu yüzden. Çok normal böyle sinirlenmesi. İyi olduğu bir hafta sonunda çok sıkıntılı bir şekilde kaybetti galibiyeti. Hak etmediği bir şekilde kaybetti. Bence galibiyet onun hakkıydı. Bu hafta sonu üzerinde Russell biraz daha böyle derli toplu görünmüştü. Ama Formula 1'de önemli olan şey nedir? Formula 1'de önemli olan şey yapabileceğin en iyisini yapmak ve sonrasında fırsat beklemek. Antonelli için yapılabilecek en iyi şey ikinci sırada olmaktı. Russell bu kadar iyiyken. İkinci sırada olmak ve birinciliği kovalamaktı. Ki zaman zaman liderliği de aldı. Startta zaten Russell'dan daha iyiydi. Liderliği aldığını belli bir sürede götürdü. O yüzden Antonelli için yapabileceğin en iyisini yaptı ve galibiyet eline düştü diyebildiğim bir hafta sonuydu. Bu da gayet iyi bir şey. Çünkü 20 yaşındaki bir pilotun dediğim gibi bu olgunlukta sürmesi inanılmaz. Ben bugün bir gönderi gördüm Göksel'in. Antonelli genç yaş rekorlarının neredeyse hepsini teker teker kırıyor şu anda. Arka arkaya 4 galibiyet alan en genç pilot rekorunu kırdı. En genç pole pozisyon rekorunu kırdı. En genç en hızlı tur rekorunu kırdı. En genç hat-trick rekorunu kırdı. Yani en genç pole pozisyonundan galibiyet rekorunu kırdı. Bütün en genç rekorlarını Verstappen, Hamilton, Vettel üçlüsünden bir bir aldı. Antonelli'nin şu an bizi izlettikleri inanılmaz her şeye rağmen. Bu Mercedes'in en iyi verim alan pilotu oldu şu anda. Biz normalde Russell'dan dominant bir sezon, belki dominant bir şampiyonluk bekliyorduk. Gel gelelim şu ana kadar Russell'ın bir, Antonelli'nin 4 galibiyeti var. Ben tam tersini beklerdim. Antonelli'yi tebrik etmek lazım. Şu anda şampiyonu puan farkını yanılmıyorsam şey yaptı. 131 puandaydı Antonelli hatırladığım kadarıyla. Russell 88 puandaydı. Şu anda önümüzde 31+12'den 43 puanlık bir fark var. 43 puan fark ve daha sezonun 5. yarışındayız. Antonelli şu anda çok avantajlı bir konumda ama bu avantajı korur mu koruyamaz mı bu sezonun önümüzdeki kısımlarında görülecek. Çünkü hatırlarsın geçen sene Oscar Piastri de böyle başlamıştı. Sonrasında Norris dizginleri eline aldı. 34 puandan geri döndü. Bu fark kapanabilir mi? Kapanabilir. Antonelli'nin sakinliğini koruması ve bu şekilde sezonu sürdürmesi lazım. Şu anda bizi izlettiklerinden ben çok memnunum. Ama Kanada özelinde galibiyet Russell'ın hakkıydı. Russell bu şekilde devam ederse sezonda pekala dengeler Russell lehine de değişebilir. Ama şu anda Antonelli her şeyi kontrol altında götürüyor. Ben çok heyecanlıyım Antonelli'den ya. İnanılmaz heyecanlıyım.
0: Puan durumuna baktığımızda da Antonelli senin de söylediğin gibi zirvede yer alıyor. Antonelli'nin 131 puanı var. İkinci sırada en yakın takipçisi Russell 88, Leclerc ise 75 puanda. Ve şöyle bir yine puan durumuna baktığımızda son tarafta Aston Martin'ler yer alıyor. Yine olmadı Altay. Aston Martin için yine olmadı. Yani Fernando Alonso son sırada puansız. Lance Stroll 21. sırada.
1: Yani Fernando Alonso çok kötü seneler geçirdi kariyeri boyunca. Bir kere bir 2015 geçirdi McLaren'le birlikte. 2017'si var yine McLaren'de. Onun dışında Alpine'de iyi yıllar geçirmişti pekala. Ama hani o yıllarda da beklentisi 2022'de el planken 2023'e yine Aston Martin'de bulduğu bir süreç olmuştu. Ama şu anda Alonso'nun kariyerinin çok net en kötü sezonundayız. Çünkü McLaren araçlarında hiç olmazsa belli derecede pist seçen araçlardı. Belli derecede bir şey falan böyle gösterebiliyordu. 2015'te McLaren bir beşincilik elde etmişti Fernando Alonso. Ya ben sana burada bir soru sormak istiyorum. Aston Martin'in bu sene herhangi bir beşincilik alabileceğini görebiliyor musun mesela? Ben göremiyorum.
0: Yok yani çok fark var. Şey gibi yani o Verstappen'in şampiyon olduğu ilk sene Haas için ne diyorsak Aston Martin için de benzer şeyler söyleyebiliriz. Tabii orada ciddi bir fark vardı ama ya burada da fark ona yakın bir duruma geldi neredeyse.
1: Evet ve

0: sıkıntı da şurada. Çok güzel bir örnek verdin. O yılki Haas Formula 1 tarihinin en kötü araçlarından birisiydi. Ama Haas zaten o sene araca hiçbir şekilde yatırım yapmamıştı. Bildiğin kullanılmış şasiyle, kullanılmış motorla, bildiğin ikinci bir Formula 1 aracıyla yarışıyorlar. Tek amaçları gridde kalabilmekti ekonomik olarak. Aston Martin Adrian Newey'i aldı. Yeni tesisleri inşa etti. Honda motoru yeni bir döneme girdi. Ve bu kadar paraya rağmen bu durumdalar şu anda. Şu anda Formula 1 tarihinin en büyük fiyaskolarından birisini izliyoruz. Bakalım bu iş acaba Fernando Alonso'nun Formula 1 kariyerine mal olacak mı? Mesela ben bunu düşünüyorum. Çünkü Alonso devam etmek istiyor. Hala heybesinde çıkarabildiği şeyler var. 44 yaşında olmasına ve 45 yaşına girmeye sene 2 ay kalmasına rağmen. Ama yani Fernando Alonso buradan sonra bir yıl daha devam eder mi etmez mesela ben bilmiyorum. Belki bir yıl daha görmek isteyebilir Adrian Newey'e, projeye vesaire güvenip. Ama ne olursa olsun Fernando Alonso'yu bu kadar hırsına, bu kadar denmek için istekli olmasına rağmen bu kadar dipte görmek çok üzücü ya. Bütün Formula 1 için çok üzücü bu durum. Öte yandan Lance Stroll'a gelirsek, o da yani niye yarıştığını bilmediğim bir adam konumunda artık Lance Stroll. Hiçbir şekilde Formula 1'e tutkusu kalmamış gibi duruyor. Zaten yıllardır öyle. Hiçbir şekilde gelişmiyor da. Şu an Lance Stroll'ün gridde olması bana kalırsa abartıyor olabilirim belki ama ben artık utanç olarak görüyorum yani. Lance Stroll yerine geçen yılın Formula 2 şampiyonu Leonardo Fornaro'yu burada olabilirdi. Yıllardır koltuk bekleyen Felipe Drugovich 2022 F2 şampiyonu burada olabilirdi. Hakkı yenen bir Theo Pourchaire var 2023 şampiyonu burada olabilirdi. Lance Stroll bütün bu genç pilotların resmen hakkına giriyor yani şu anda. Gridde olmaması gereken bir isim Lance Stroll. Hele ki böyle bir Aston Martin'le hiç olmaması lazım. Şu anda Aston Martin, Fernando Alonso dışında baştan aşağı bir fiyasko konumunda Göksel'in.
1: Peki Lance Stroll parantezini açtın. Ya şunu da söylemek lazım. Şimdi hani baba parası yakıştırması vardır ya bunu çok daha istekli şekilde kullanan çok pilot gördük. Mesela hep dalga geçilirdi ama Latifi isteğini hiç kaybetmemişti Altay, değil mi?
0: Yani Latifi sürekli gelişiyordu bir de. Şimdi şöyle bir şey var. Latifi'nin evet tavanı çok düşüktü. Tavanı da çok düşüktü aynı şekilde. Ama Latifi'de biz ne görüyorduk? Latifi elindeki araçla elindeki kapasiteye göre sürmeye çalışıyordu. Latifi'nin 2020 Macaristan, bizim çok sevdiğimiz bir yarış bilirsin, Ocon'un galibiyeti. O yarışta Latifi'nin uzun süre 3. gitmişliği var. Ve Latifi'nin uzun süre savunma yapmışlığı var. 7. bitirmişti o yarışı. Ve hani çok kötü bir Williams'la yapmıştı yine bunu aynı şekilde. Ben Lance Stroll'ün mesela böyle bir performans sergileyebileceğini göremiyorum. Eline böyle fırsat gelse bunu değerlendireceğini göremiyorum mesela. Çünkü o hırs yok. Ama Latifi ya hiç olmazsa bir gelişmeye çalışıyordu. O çok düşük tavanına ulaşmaya çalışıyordu. Ve buna ulaşamadığı nokta dedi ki benden geçti. Adam gitti akademik kariyer yapmaya çalışıyor şu anda. Latifi istese pekala Le Mans 24 saatte yarışabilirdi. IndyCar'da yarışabilirdi. Ve Roman Grosjean ne yapıyorsa onun aynısını yapabilirdi. Bu performansı verebilirdi, yapmadı. Adam benim elimden budur dedi. Bırakçı noktada bıraktı. Stroll bırakmıyor da. Çok güzel bir örnek verdin aslında burada Latifi konusunda.
1: Peki önümüzdeki yarış programına baktığımızda da bu haftayı boş geçiyoruz. Önümüzdeki yarış programında 7 Haziran Monaco var. Yani çok sevilen bir yarış değil artık Monaco Grand Prix'si ama sen keyifli geçmesini bekliyor musun? Ya bir gelenektir Monaco ama yarış keyfini veriyor mu, vermiyor?
0: Hiçbir şekilde yarış keyfi vermiyor. Ama ne olursa olsun Monaco'da araçların 78 tur arka arkaya dizilere katmasını izlemek bile bana her seferinde keyif veriyor. Çünkü ya Monaco birazcık olasılıklar yarışı. Ama o olasılıkların gelme ihtimali çok düşük. Yani Monaco'da eğer ki 6-6 gelirse inanılmaz keyifli bir yarış izleyeceğin kesindir. Ama genelde o zarlar 1-1 gelir. O 6-6'yı beklemek heyecan verir Monaco'da. Şimdi bir düşündüğümüzde 2023'te Fernando Alonso'nun pole pozisyonunu almaya çalışmasını izlemek bile apayrı bir eğlence değil. Bir kez sıralama turda çok eğlenceli geçer Monaco'da. Esteban Ocon'un 2023'teki üçüncülüğü, Verstappen'in 3. sektörde aldığı o inanılmaz pole pozisyonu, Fernando Alonso'nun pole pozisyonunu oynaması bir kere tarihin belki en iyi sıralama turlarından birisiydi. Ondan sonrasında yağmur yağan yıllarda Monaco zaten bambaşka bir keyif verir. Yağmurla Monaco yarışları bambaşka keyifli geçer. Biraz kaos olduğunda, biraz kaza olduğunda, değişkenler arttığında Monaco çok keyifli geçer. O yüzden ben Monaco'dan beklentim bizlere birazcık değişken sunması. Ama onun dışında evet pek yarış keyfi vermiyor. Vermese bile günün sonunda gelenektir. Ben Miami'de suni bir heyecan izlemektense, Miami'de suni bir Monaco izlemektense gerçek Monaco'da bir geçit töreni izlemeyi tercih edenlerdenim. Tabii bu birazcık da benim tercihim. O yüzden çoğu kişi aslında İspanya yarışını bekliyor olacak muhtemelen. Ama yine de Monaco'yu asla es geçmeyin. Biraz değişken olursa, iki damla bile yağmur yağarsa Monaco'da tarihinin yarışlarından birisini izleme olasılığımız her zaman var.
1: Peki şunu sormak istiyorum. Türkiye'nin hala bu takvime eklenme olasılığı var mı? Yani bu sezon için soruyorum. Çünkü iptal eden Bahreyn, Suudi Arabistan, Katar'ın iptali konuşuluyor.
0: Ya bu konuyla ilgili 7,5 hafta önce haberler çıkmıştı. Türkiye'yi boşluğa değerlendirebiliriz diye. Ama yani o boşluğu takvimde nerede bulacaklar? Ben asıl merak ettiğim şey bu. Çünkü Ekim ayına geldiğimizde Amerika yarışları ile birlikte çok yoğun bir takvim ortaya çıkıyor. Bu yoğun takvimin arasına bu bitik yarışların birisini sıkıştıramazsın. Türkiye için en gerçekçi seçenek her seferinde konuşulan Madrid'in iptali durumunda bir takvime giriş, ama Madrid'de şu an için iptal olacakmış gibi durmuyor. Oradaki haberler de birazcık durdu. Ben Türkiye'ye elbette 2026'ya isterim. Elbette 2026'da bir yarış yapalım isterim. Bir an önce gelsin isterim. Ama 2027'de tamamen toparlanmış bir Türkiye GP'si izlemek daha keyifli olabilir. O yüzden 2026'yı ben şu anlık çok beklemiyorum. Öte yandan Formula 1'in de Bahreyn ve Suudi Arabistan'ın yerine doldurmak için çok heyecanlı olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi takvim çok sıkışık. Yani Mayıs ayına geldik. Şu ana kadar daha 5 yarış yapılabildi. Haziran ayında 6. yarış yapılacak. Normalde Haziran ayında sozmadık takvimde 9. yarışları falan böyle görüyor oluyorduk. Şu an Formula 1 tarihinin en sıkışık senelerinden birisindeyiz. Bu sıkışık takvime 2 yarış daha eklemek hem takımları hem pilotları hem izleyiciyi çok yoracaktır. Çünkü Formula 1'de zamanında arka arkaya 3 hafta yarış geldiğinde bile bu ciddi bir devrim olmuştu. Ve bir daha yapılmasını istemeyenler çoktu. Böyle bir durumda arka arkaya belki 5-6 hafta yarış olacak. Bu pilotlar, takımlar, izleyiciler için çok yorucu. Formula 1'in de o özel statüsünü ortadan kaldırabilecek bir şey. O yüzden ben bu yarışların yerinin doldurulmaması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de gelecekse inşallah Madrid'in yerine gelir.
1: Peki diğer motor sporları dallarında neler oluyor, nasıl özetlersin? Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu başta olmak üzere.
0: Toprak Razgatlıoğlu'nun bu hafta sonu yarışı var Mugello'da. Hız tapınağı, MotoGP'nin hız tapınağı, MotoGP'nin en uzun düzlüğünü barındıran, MotoGP'nin ortalama sürat olarak en hızlı pistindeyiz. Bugün iki rekor kırıldı. Öncelikle Mugello hız rekorunu Aprilia kırdı. Jorge Martin uzun süredir, yani böyle uzun süre demeyeyim de birkaç yıldır bir kırılan hız rekorunu kırmayı başardı Aprilia ile birlikte. Sonrasında sıralama turlarında da Marco Bezzecchi tur rekorunu kırdı. Aprilia için yine her şeyin çok yolunda gittiği bir hafta sonu oluyor şu ana kadar. Ama hafta sonunun en büyük gelişmesi Marc Marquez'in geri dönmesi. Bu adam gerçekten uzayla gökselim. Ben bunu açık açık söylemek istiyorum. Bu adam daha 3 hafta önce sakatlandı bileğinden. 2 yarış kaçırdı. Ardından geri döndü ve bugün sıralama turlarını en iyi Ducati olarak bitirdi. 4. sırada bitirdi. Pecco Bagnaia'yı o sakat haliyle neredeyse geçmeyi başardı. Harika bir pilot Marc Marquez'i. Hala elinde birkaç senesi daha var. İzlemeyenler mutlaka Marc Marquez'i izlesin. Ben 3 şampiyonluğuna tanık oldum. Çok şanslı hissediyorum. Sizler de bu tarihe tanıklık edin derim. Ama asıl tarih yazan isim Toprak Razgatlıoğlu. Halen kendisi MotoGP'ye alışma sürecine devam ediyor. Mugello birazcık zor bir pist zaten. Hele ki Yamaha için daha zor bir pist. Çünkü Yamaha yüksek hızda hiç iyi değil. Ve Toprak Razgatlıoğlu bu durumdan etkilendi. Kendi sıralama turlarını 20. sırada tamamladı. Bu hafta sonu bizim için biraz zorlu geçecek gibi duruyor. Ama Toprak Razgatlıoğlu'na ne olursa olsun güveniyoruz. Kendisi daha kısa süre önce 13. olarak MotoGP'deki en iyi sonucunu elde etti. Puanını epey bir arttırdı. Toprak Razgatlıoğlu'na güveniyoruz. Kendisini çok seviyoruz. Kendisinin motosikletin üstünde kalacağı ve iyi sonuçlar alacağı bir yarış diliyoruz. Sprint yarışı bugün saat 4'te. Kaçırmamanızı tavsiye ederim.
1: Peki diğer tarafta tabii takip ettiğini biliyorum, yazılarını da gördüm. Roland Garros neler oluyor Altay ya? Bütün favoriler gitti. Çok da ben aslında keyif alırım. Genelde ilk turlardan çok keyif alırım. O kalabalığı seviyorum ben. Ama favori kalmadı. Yani dün dedim ki bari hani kim kaldı? İşte Casper Ruud kaldı. Ya dedim burada da Tommy Paul yensin bari. Hani sevdiğim bir tenisçi, o da gitti kaybetti, olmayacak bir noktadan. Djokovic'le devam edelim dedim öncesinde. Fonseca, yani herkes gitti Altay.
0: Ya öncelikle ben Fonseca Djokovic maçının son setini takip edebildim. Çünkü öncesinde işte normal baktım Djokovic 2-0 önde dedim ki, yani bu adam Novak Djokovic dedim. 302 kez 2-0 öne geçmiş. Bunların sadece birini kaybetmiş. Bu adam kaybetmez dedim. Sonrasında baktım maç 2-2 olmuş. Bambon içeren sesleniyor. Altay maç son sete gitti. Hemen gittim oturdum maçı izledim. Ya iyi ki de izlemişim. Bir tarihe tanık ettik. Çünkü bildiğim kadarıyla Göksel'in seri ilk 50'deki en yaşlı ve en genç oyuncu karşılaştı. Ve yenilik geleni.

yendi burada. Bir kere bundan ötürü tarihi maç izledik zaten. İkincisi Djokovic'e üzüldüm. Çünkü Sinner'ın ikinci turda elendiği, Alcaraz'ın çıkamadığı bir turnuvada 25. Grand Slam için çok büyük fırsat geçmişti eline. Bunu değerlendiremedi. Ondan ötürü çok da üzüldüm. Bir yandan da mutlu oldum tarihi maç ettiğim için. Fonseca için çok mutlu oldum. Ben çok beğenilen bir genç bir yetenek. Ve bunu sergilemeyi başardı tarihin en iyisine karşı.

0: Çünkü setlerde 2-0 öndesin. Son sette 5-1 öndesin. Buradan maçı kaybediyorsun. Çok büyük bir şoktu Göksel'in baştan sona. Şimdi baktığımızda elimizde kimler kaldı? Alexander Zverev kaldı. Artık buradan da ilk Grand Slam galibiyetini alamazsa hiçbir şey diyemem yani Zverev'e. Artık buradan bence alması gerekir.
1: Kesinlikle öyle ama Zverev'in de çok dağıldığı anları görüyoruz. Birazdan Elif Alper bizimle birlikte olacak. Onunla da konuşacağız ama benim en sevdiğim kişi yine gitti. Haçanov. Ya bir türlü istediğim üçünü yakalayamıyor, inanılmaz. Hep de böyle 2-2'ye getiriyor, diyorsun ki ooo nereden getirdi ve bitirecek maçı diyorsun. Son sette öyle bir dağılıyor ki yani karar setinde 4-0'la başlayan Haçanov. Yani öyle bir soğudum ki ekran başında, ya anlatamam.
0: Haçanov ve Medvedev yani bana gerçekten en çok saç baş yolduran isimler olabilir ya. Özellikle yani Medvedev bana çok saç baş yolduruyor. Haçanov da onunla benzer yoldan gidiyor. Onun için artık kartların bir araya gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben de senin gibi.
1: Kesinlikle bakalım. Yani ama orada da mesela Zeynep Sönmez temsilcimiz. Yani her spor dalında bir temsilcimiz olması ve en üst seviyede bir temsilcimiz olması gerçekten ülkemizde sporcunun son dönemlerde ne kadar iyi yetiştiğini, kendilerini geliştirdiğini spor konusunda gösteriyor değil mi? Yani önceden ya motor sporlarına MotoGP en üst seviyede bir Türk sporcu hayal gibi geliyordu. Keza ana tablodan Grand Slam'lerde. Yani ülkemizde Marcel İlhan adı dışında tenis bilen yoktu mesela.
0: Ya aynen öyle. Yani Marcellin elbette çok büyük bir yol açtı. Bunu kabul etmek lazım. Ama kendisini daha çok neyle görürdük? Marcellin veda etti. Klişe haberiyle böyle görürdük yani. Onun dışında Mehmet Okur ve Hidayet Türkoğlu All-Star olsun diye bütün Türkiye seferber olur oy verirdi. Şimdi onlar seferber olmadan Alperen Şengün'ümüz direkt seçiliyor. Zeynep Sönmez bütün Grand Slam'lere artık ana tablodan direkt dahil oluyor. Sıralama rekorunu zaten kırdı. 60. sıraya geçti. Çağla Büyükakçı'ya geçti. Futbolda Arda Güler'imiz, Kenan Yıldızlar'ımız var. Uluslararası onlarca yıldızımız var artık futbolda. Voleybol'dan dünya ülkesi olduk. Motor sporlarında zirveye tırmanıyoruz. Alp Aksoy geliyor alt taraftan yavaş yavaş Formula 4'te. Ben şu anda Türk sporunun altın çağında olduğumuzu rahat rahat söyleyebilirim sanırım. Bireysel bazda özellikle.
1: Peki. Altay, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Çok teşekkür ederim Göksel'in. Senden sonra gelecek Elif Alper'e de bol bol selamlar. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Altay Gök bizimle birlikteydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kısa bir araya gidelim. Aranın ardından Elif Alper bizimle birlikte olacak. Tenis gündemini Roland Garros'u konuşmaya devam edeceğiz.
2: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam edecek.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
6: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
7: Finansal özgürlük budur işte.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Unutulmaz, unutulmaz.
2: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
1: Aygaz.
3: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.

Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam bitti. Reklam.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tenisle devam ediyoruz. Hattımızda Elif Alper var. Elif hoş geldin. İyi bayramlar diliyorum öncelikle.
1: Merhabalar. İyi bayramlar. Hoş bulduk.
0: Yani Fransa Açık'ta büyük sürprizlerle başlayan bir turnuva. Büyük sürprizlerle de devam ediyor. Neresinden başlasak bilemiyorum ya. Bütün favoriler elendi. Ki ben ilk turlardaki o kalabalığı çok severim. İlerleyen turlardansa mesela Dünya Kupası'nda falan da grupları daha çok seviyorum. O kalabalık çok hoşuma gidiyor ama bu kadar verim alabileceğim bir kalabalık görmemiştim herhalde. İlk olarak dünle başlayalım. Djokovic de gitti. Yani Fonseca karşısında tam işi bitiriyor derken Djokovic, Fonseca'nın gösterdiği reaksiyon ve maç sonuna kadar kıyasıya giden mücadeleyi Fonseca kazandı. Nasıl değerlendiriyorsun Djokovic'in vedasını?
1: Öncelikle ben de katılıyorum. Yani slamler zaten bu yüzden güzel aslında. O ilk haftaki kaos ortamından dolayı daha çok seviyorum Grand Slam izlemeyi. Roland Garros da buna çok hizmet eden bir slamdir. Toprak oyunu, burada her şeyin daha zor olmasıyla. Ama gerçekten çok keyifli geçiyor. Bence son zamanların en değişik ilk turlarını yaşıyoruz diyebiliriz. Dünkü maça gelecek olursak açıkçası ben hani Fonseca'dan her zaman bir beklentimiz var. Potansiyelin çok yüksek olduğunu düşündüğüm bir oyuncu. O üçlü arasına girebilir mi? Üçüncü kişi olabilir mi de bence aday oyunculardan bir tanesi. Ama bir türlü onun o tam potansiyelini ortaya koyduğu maçı göremiyorduk. Bugün de Djokovic maçını izlerken dün ya tamam hani iyi oynuyor çocuk ama Djokovic alacak herhalde diye düşündüm ben de açıkçası. Ama tenisin nasıl bir oyun olduğunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. Fonseca 3. setten itibaren özellikle çok doğru bir oyun ortaya koydu ve kendisi de dedi çok düşünmedim aslında, düşünmeden oynadım dedi. Belki de onu rahatlattı biraz. Çok sağlam oynadığını düşünüyorum ve muhteşem bir galibiyet aldı. Hani tavanı neresi Fonseca'nın şu anki tavanı, onu görmüş olduk. İlerisi için de bence çok güzel bir şekilde potansiyelini ortaya koymuş oldu.
0: Dün beni şaşırtan bir diğer karşılaşmada Alex de Minaur-Menchik karşılaşmasıydı. Yani Menchik bir önceki gün kortta neler yaşadı hep beraber gördük. Tamam, bir reaksiyon daha farklı olmasını bekliyorduk ama Alex de Minaur yani hiçbir şey yapamadı. Gerçekten 6-0'lık set üstüne bu kadar kötü bir gidişat hiç beklediğim bir şey değildi. O karşılaşmayı nasıl değerlendirirsin? Yani Alex de Minaur mu çok kötüydü? Menchik mi durdurulamazdı?
1: De Minaur kendisi söylemiş. Onun sözleri bence gayet açıklayıcı. Yani ben hani hep böyle üst sıralara oynuyorum genelde slamlerde ama burada önüm bu kadar açılmışken yapabileceğimin en kötüsünü yaptım demiş. Yani gerçekten de öyle. Tabii burada şu da önemli. Menchik evet bir önceki turda çok sıcaktan çok fazla etkilendi. Hatta yerlerde kaldı. Kramptan kalkamadığını gördük. Ama işte o aradaki bir günlük dinlenme burada çok önemli hale geliyor. Slamlerde bu büyük bir avantaj da yaratıyor bir yandan. Menchik de onu iyi kullanmış oldu. Ben Menchik'in kazanabileceğini düşünüyordum açıkçası. Sadece o dinlenme süresini işte yeterince iyi geçirdi mi, o kafamda soru işaretiydi. Ama Demir'in kendisinde dediği gibi çok büyük bir fırsatı kendi adına kaçırmış oldu.
0: Ve bir diğer tarafta da Tommy Paul. Ya yani kazanmaya bu kadar yaklaşıp sürekli kaybeden herhalde bir tek o var. Yani Casper Ruud karşısında da aynı senaryoyu gördük ki maç puanı, iki maç puanından dönüp kazandı Ruud.
1: Bence o maçın hakkı Tommy Paul'aydı biraz. Ben çok büyük bir Casper Ruud fanıyımdır, bilen bilir ama bence Tommy Paul'un hakkıydı maç. Ruud da zaten benzer bir şey söyledi. Yani şans Ruud'un çok yanında oldu. O konuda kesinlikle öyle düşünüyorum. Ama tabii ki iki set geriye düşmüşken oradan maçı bırakmayıp gelip kazanmak da büyük bir reaksiyon. Ruud da onu göstermiş oldu. Ruud da bir önceki turda çok fazla etkilenmişti sıcaktan. Ama işte yani bu slamlerde biraz daha istikrarlı olabilen, kendini toparlayıp devam edebilen hem maç içinde hem turlar arasında kazanıyor. Ruud tabii ki önemli bir toprak oyuncusu ve burada iki kez final oynamış bir oyuncu. Bence artık onun üzerinde bir baskı var. Çünkü kazandı burayı. Yani bence öyle bir durumda şu anda. Ve dördüncü turdaki rakibi de Djokovic elendi ve Fonseca oldu. Bu da onun için bir fırsat olabilir. Yani çok büyük aslında, artık büyüdü Ruud için işler. Bence birkaç kişi için böyle. Yani kazanabildi bu maçı. Kazanabilmiş olması bir başarı ama Tommy Paul'un da hakkıydı bence maç.
0: Tabii sıcaklar deyince bunun en büyük belirtisini Sinner'de görmüştük. Ya nasıl değerlendiriyorsun bu sıcaklar? Nasıl bir önlem alınabilir ki? Bir önlem de alındı sanıyorum.
1: Yani Sinner'in gündüz seansında oynayacağını gören herkesin aklına bence gelmiştir sıcakla nasıl baş edecek diye. Çünkü gerçekten çok sıcak bu hafta. Etkileneceğini bekliyordum ama böyle bir noktada, yani 3. sette 5-1 iken artık maçı kapatacakken kapatma fırsatını bir türlü bulamaması, hiç o noktaya gelememesi gerçekten şaşırtıcı oldu. Kendisi sıcaktan dolayı olmadığını, zaten kendini o sabahtan beri kötü hissettiğini söylüyor ama bence sıcağın etkisi var muhakkak. Yani böyle farklı makaleler okudum, işte kızıl saçlıların nasıl daha farklı etkilendiğiyle ilgili ya da farklı şekilde terle attıkları maddelerin farklılaştığı ve bunun nasıl etkilendiğiyle ilgili. Eminim böyle araştırmaları yapıyorlardır bu seviyede bir oyuncu için. Ama bu zayıf karnı olmaya devam edecek gibi duruyor. Yani Sinner tabii çok fazla maç oynadı. Bütün toprak sezonunu oynattı ve her şeyi kazandı. Bir noktada yorulacağını da düşünüyorduk ama bence biraz erken oldu yani. Bir de bir baskı var muhakkak üstünde. Çünkü tek kazanamadığı büyük turnuva burası. Ama o baskıyı hissetmek için bu turların erken olduğunu düşünüyorum. Yani üzücü oldu. Hem gücü gitti hem de aklı gitti bir noktada. Yani hiçbir şekilde kortta yoktu Sinner.
0: Tabii turnuvanın yükselen yıldızlarından birisi bugün de 16.45'te tabelo karşısında olacak Kouame. Nasıl değerlendiriyorsun? 17 yaşında ve iyi bir gidişat. Gerçekten performans anlamında da, yani kazandığı maçlar şansa kazanılmış maçlar değildi. Marin Cilic karşısında 3-0, sonrasında Vallejo karşısında 3-2, bugün de tabelo karşısında olacak.
1: Vallejo maçı bence turnuvanın en iyi maçlarından bir tanesiydi. Dünkü Djokovic Fonseca maçıyla birlikte. Hı-hı. Gerçekten müthiş bir maçtı. Kouame 17 yaşında ve o yaşta bu kadar da büyük bir seyirci baskısıyla oynuyor. Tabii ki seyirci onun arkasında ama yine de bir baskı bu. Oynarken daha büyükmüş gibi görünüyor. Hani baktığınızda da oynarken sanki yaşı daha büyükmüş gibi görünüyor. Maç sonunda ne kadar çocuk olduğunu fark ettim. Yani özel bir oyuncu olacağı belli. Tabii ki nasıl devam edecek ona bakacağız, bir turnuvayla bu belli olmaz ama hakikaten çok hem güçlü vuruşları var hem de akıllıca oynuyor oyunu. Üzemeye devam edeceğim bir oyuncu olur benim yani bu saatten sonra. Bakalım ne olacak. Richard Gasquet var baktığımda da.

0: belli ki bir potansiyel görüyorlar bu çocukta. Kendisi ben eski pilot olmak istiyorum falan demiş ama bence teniste devam edebilir.
1: Yani şöyle eşleşmelere de baktığımızda herhalde herkesin heyecanla beklediği bir başka eşleşme, Ruth Fonseca eşleşmesi. 5 seti göreceğiz herhalde yine Elif.
0: Yani ne olur hiç artık şey yapamıyorum burada. Çünkü Ruth da böyle şey bir oyuncu değil. Hani artık buradan alır yürür diyebileceğimiz bir güveni hiçbir zaman vermiyor. Ama hani 5 sete kadar zorluyor, oyunu bırakmıyor. Farklı bir noktada bir savaşçı diyebiliriz onun için. Çok merak ediyorum sonucunu. O maçın sonucu da bence önemli belirteçlerden biri olacak. Artık dediğim gibi yani burada 3 daha önce slam finali görmüş 3 isim var. Zverev, Ruth ve Berrettini. Hepsinin ilk rakibi öncelikle kendileri. Çünkü kendilerine baltalama yönünde bir eğilimleri var üçünün de. Ama tabii Fonseca'da çok potansiyel görülen, çok hype'lanan bir oyuncu. Onun da burayı kazanmak için isteği çok olacaktır. Artık bu noktadan sonra bence tahmin edilemez bir yere geldik ve bu çok heyecan verici geliyor bana. Uzun yıllardır böyle bir slam izlemedik çünkü.
1: Evet.
0: Artık tahminlerin olmadığı bir dönem bence.
1: Peki WTA tarafını nasıl değerlendirirsin? Beklentilerinin ötesinde bir şeyler var mı? Ve temsilcimiz tabii ki Zeynep Sönmez. Bir sakatlık yaşadı, o da geçmiş olsun.
0: Evet. Yani Zeynep'in yaşadığı sakatlık burada yıllardır çok tartışılan bir konuyu yeniden gündeme getirdi. Büyük sakatlıklar yaşamış oyuncular da var. Philip Kent burada değil ama Abu Dhabi'de galiba yine aynı şekilde reklam panosuna takılmıştı. Büyük bir sakatlık yaşadı. Yani bu konular artık oyuncu güvenliği gözetilmeli. Çünkü burada hakikaten en büyük aset oyuncu. Yani reklam tabii ki yapılsın ama oyuncu güvenliğini tehlikeye atacak şekilde değil. Umarım Zeynep de az hasarla atlatmıştır bu durumu. Kadınlar tarafına bakacak olursak ya yine iyi ilerleyen isimler var. Son dönemde formda olduğunu gördüğümüz Bencic gibi, Svitolina gibi, Kostyuk gibi, Kristea gibi. Yani onlar tekrar devam ediyorlar. Burada benim için heyecan verici olan Kostyuk-Świątek maçı var. Kostyuk bu sezon toprakta 2 tane şampiyonluk yaşadı. Hem Madrid'i kazandı hem 250'lik turnuva kazandı. Świątek de zaten burada 4 kere şampiyon olmuş bir isim. Bence en heyecan verici maç o olacak önümüzdeki. Yani güzel normal bir slam tadında gidiyor kadınlar tarafı da.
1: Peki Hodari sormak istiyorum. Hepimiz izledik. Yani bunun cezası ne olacak? Diskalifiye olmamalı mı bunun cezası sence?
0: Ben Hodar maçını izledim. O anı da hatırlıyorum. Orada Hodar tuvalet molasına çıkıyor. Koridora doğru giderken de babasıyla tartışıyor. Bunları çok yapıyor bu arada. Yani baksıyla çok fazla tartışıyor. Maç içinde kovdu hatta birkaç kişiyi baksından.
1: Evet.
0: Orada babasıyla tartışıyor. Babasına işte matarayı fırlatıyor falan. Yani kızı itmiyor aslında. O görüntü açıdan dolayı gerçekten öyleymiş gibi görünüyor ama öyle değil. Zaten itmiş olsa seyirci çok büyük tepki verir buna. Sadece kız orada alan bulamıyor. Yani alan bırakmıyor kıza babasıyla tartışırken ve kız mecburen geriye giderken kort örtüsüne takılıp sendeliyor. Yani ben maçı da izlediğim için hani o anı bu şekilde gördüm. Görüntü tabii ki içiyormuş gibi gösteriyor ama öyle değil. Onu belirtmek isterim. Burada diskalifiye bir durum yok o yüzden bence. Ama genel anlamda Hodar oyununu çok beğendiğim ve çok potansiyel gördüğüm bir oyuncu. Ama genel anlamda tavırları ve davranışlarını biraz törpülemesi gerekiyor. Yani hem top toplayıcılara maç içinde hem baksına hem hakeme dediğim gibi biraz davranışları çok o işte Alcaraz'dan falan alıştığımız nezakette değil. Oraları törpülemesi gerektiğini düşünüyorum ama o videoda biraz yanıltıcı duruyor.
1: Seyircilerden şikayet demişken Djokovic de Fonseca maçında biraz aslında şikayetçi oldu. Yüzünden, mimiklerinden de belliydi. Hatta maçın spikeri sevgili Buğra da, Buğra Balaban da şey diyordu. Yani gerçekten Maracana'ya çevirdiler orayı diyordu. Yani Brezilyalılar biraz aslında işi abartıyor sanki. Tenis kültürünün biraz dışında kalıyor.
0: Brezilyalılar hep böyleydi. Fonseca'dan önce Haddad Maia maçları da böyle geçiyordu.
1: Evet.
0: Ben canlı da izleme fırsatı bulmuştum. Yani bir yandan eğlenceliler ama tabii ki karşı taraftaysanız da sinir bozucu olabilir. Bir noktada bir tenis kültüründe dediğin gibi yani o sessiz olmaları gereken noktada artık susmaları gerekiyor. Bu da hakemlerin işi. Yani tabii ki rahatsız olacak. Djokovic zaten bu tip konularda hemen reaksiyon gösteriyor. Ama Fonseca'nın da böyle bir tribünü olacak yani. Onunla karşılaşacak herkes de bunun artık bilincindedir. Aynı şey kadınlar tarafında da Alexeyala da var, Filipin tribünleri. Yani böyle bir şey de geliyor.

0: artık genç oyuncuların özellikle böyle tribünleri oluyor. Özellikle böyle çok üst düzey tenisçiye alışkın olmayan ülkelerden. Belki biz o noktaya gelsek biz de öyle olacağız, bilmiyorum. Ama yani bir yandan eğlenceli, bir yandan tabii ki bir noktada kontrol edilmesi gerekiyor.
1: Son olarak Ali Yaşim'i sormak istiyorum. Ali Yaşim de aslında ilk turda elenmeye çok yakındı. 4,5 saatlik maç sonrasında durumu tam tersine çevirdi. Bugün de Brandon Nakashima karşısında olacak. Aslında o da beklediği o fırsatı yakaladı. Yani kazanması halinde o da yola açık isimlerden birisi. Ama ilk turda da elenmeye çok yakındı. Nasıl değerlendiriyorsun? Çok sallantılı performanslar var. Hachanov'da da aynısını gördük mesela. De Jong karşısında karar setine götürürken ya öyle bir enerji verdi ki işte baksana tribünlere. Ya götürecek herhalde, 6-0 falan karar setini alacak dedik. 4-0'la başladı, zaten kaybetti sonrasında.
0: Hachanov için çok karakteristik bence.
1: Evet ya, çok alıştık ona. Şey gibi, evet. Cameron Norrie'nin işte en kolay maçının bile 3-2 bitmesi gibi mesela.
0: Evet. ya Felix için, Felix de tabii ki ilk, özellikle Felix'i ilk izlemeye başladığımızda bu çocuk kesin Grand Slam'ler kazanır gibi bir duygu vermişti hepimize. Çok da yetenekli, teknik olarak da çok temiz oynayan bir oyuncu. Toprak en iyi anlaştığı zemin değil Felix'in. Ama günden güne de burada gelişme gösterdiğini görüyoruz. O da biraz tahmin edilemez gibi geliyor bana. Yani evet, finale kadar da çıkabilir. Bu turda elenebilir. Nakashima da çok böyle hafife alınacak bir rakip değil bence. Artık her, işte dedim ya, ortadaki şey çok büyük. Herkes ona ulaşmak için elinden geleni ortaya koyacaktır. Felix'in de o işte dalgalı şeyi, hali bu maça nasıl yansıyacak göreceğiz, ama bu maçta bence uzayabilir. 4-5 sete gidebilir.
1: Tabii bu takvim hepimizi Wimbledon için de heyecanlandırdı. Yani Wimbledon'da böyle bir ilk turdan favorilerin zorlandığı bir turnuva yaşarsak gerçekten inanılmaz olacak ki orada çim avantajını da ele geçiren çok duymadığımız bir isim de şampiyonluğa uzanabilir. Ya benzer bir şey Wimbledon'da olursa daha da tarihi olabilir aslında.
0: Tabii ki. Yani Alcaraz yine olmayacak Wimbledon'da.
1: Evet.
0: Finalde Wimbledon'a kadar bir turnuva oynamayacağını söyledi. Yani neler olacak? Ben de heyecanla bekliyorum orayı. Djokovic hala bence 25 için fırsatını görüyordur yani. Burada bir fırsat var, ben oraya ulaşabilirsem diye, ama zorlandığını da görüyoruz artık. Yani şu an öyle bir aralığa girdik ki, özellikle Alcaraz'da sakat ve Sinner'de böyle maç içinde kırılgan göründüğü anda bir anda her şey de olabilir. Umarım bu noktada işte bu saydığım, özellikle slam kazanma şansını giderek yitirdiğini düşündüğümüz oyuncular biraz daha fırsatın farkına varabilirler. Yani mesela Zverev'in bir Roland Garros kazanmaması, bilmiyorum yani bu, onlar için, özellikle Zverev, Ruud ve Berrettini için, özellikle evet. Zverev ve Ruud için bence kariyerlerini nasıl anacağımız konusunda çok kritik bir turnuva burası. Yani ileride onu nasıl anacağımızla ilgili. Bakalım ne olacağını çok merak ediyorum.
1: Peki Elif, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun, görüşmek üzere.
1: Elif Alper'le birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve araya gidiyoruz. Aranın ardından Ali Şiviloğlu bizimle birlikte olacak, basketbolla devam edeceğiz.
2: Gökçe'nin çağrı Saraç'ta ortaya karışık devam edecek.
3: Reklam.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz basketbolla. Devam ediyoruz attığımızda. Ali Şiviloğlu var. Ali hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. İlk olarak Euroleague artık sona erdi ve bir sezon değerlendirmesi yapalım. Fenerbahçe Beko Olympiakos karşısında kaybetmişti. Olympiakos şampiyonluğa doğru ilerledi zaten. Finalde de Real Madrid karşısında kazandı. Nasıl değerlendirirsin Final Four?
1: Maçlar güzeldi bence. Fenerbahçe maçı hariç. Ama yani aslında yani açıdan bakınca genel anlamda çok sürpriz sonuçlar görmedik bence. Olympiakos sezonun büyük kısmında favori gibi gözüktü zaten. Normal sezonda lider tamamlamıştı. Şampiyonluğu bana göre favorisiydi ve öyle de oldu. Ha, yani tabii çok tartışmalı bir şampiyonluk diyebiliriz ama aslında yine de sürpriz olmadığını düşünüyorum ben Olympiakos şampiyonluğunu. Şimdi maç ilerledik Final Four'a. İşte Fenerbahçe Olympiakos maçı var bir tarafta. Real Madrid Valencia maçı var diğer tarafta. Tabii Real Madrid'in yani net bir yükselen formu vardı. Yeni transferlerin, yani sezon başı gelen oyuncuların takıma süreç içinde alışması ve takımın iyice oturmasıyla beraber oluşan ivme ama playoff'ta yaşanan Tavares sakatlığı, daha sonra gelen Garuba sakatlığı ve Alex'ten sakatlığı uzun rotasyonunda adam yaşamasına sebep olmuştu Real Madrid'in. Buna rağmen Real Madrid çok da bir şey kaybetmemiş gibi oynadı bence Final Four'u. Yani bu da çok müthiş bir şey bence. Olympiakos Fenerbahçe maçına zaten birlikte anlattık. Yani Fenerbahçe çok kötüydü. Şimdi ilk çeyrekte itibaren böyle çok kötü hakem kararları falan da gördük ama ya Fenerbahçe genel anlamda çok maçın içine giremediği için çok da önemli olmadı aslında bu hatalar diyelim yani. Yani açıkçası ben tamam ben Final Four boyunca Olympiakos'a hakemlerin çokça yardım ettiğini düşünüyorum iki maçta da. Hem Fenerbahçe maçında hem Real Madrid maçında. Ama sonucu değiştirir miyiz değiştirmez miyiz çok emin değilim. Olympiakos o bakımdan birazcık kalite farkı koydu bence sahaya iki maçta da. Ki Real Madrid maçı çok daha farklı ona geleceğim ama Fenerbahçe maçına baktığınız zaman hatırlıyorsun yani 12-0'la ilk çeyrek 12-0'la başladı. Sonra Fenerbahçe biraz toparladı. İkinci çeyrek 10-0'la başladı. Fenerbahçe biraz toparladı. İkinci çeyrek yine bir 9-0'la mı? O tarz bir şeyle başladı. Yine Fenerbahçe sonradan toparladı ama sonuçta her çeyrekte adım adım farkı kapatmaya çalışsa da Fenerbahçe çok da başarılı olduğu söylenemez bu konuda. İşte son çeyrekte yine galiba sadece son çeyreği Fenerbahçe böyle seri yemeden başlamıştı. Yani böyle 10-0'lık 12-0'lık seriler yiyerek yani başlamıştı halbuki yani çok gerçekten felaket Fenerbahçe'nin aynı oradaki performans. Ama baktığınız zaman da Fenerbahçe'nin Euroleague sezonunu 3. 4. sırada bitirmesi kesinlikle bir başarıdır bence yani. Şu anda diğer Euroleague takımlarının bütçelerini, durumlarını falan düşünürsek Fenerbahçe'nin geldiği nokta kabul edebilir. Kesinlikle kabul edebilir yani. Hiç başarısızlık namına hiçbir şey yok bence bu sezon Fenerbahçe'de. Uzun bir süre bir liderle götürdü Fenerbahçe ligi. Hatta ilk dörtten sonlara doğru son işte hani normal sezonun sonlarında bir mağlubiyet serisinden dolayı Fenerbahçe'nin sırası düştü. Ama yine de sadece avantajını kaybetti Fenerbahçe sonuç olarak ve zaten normal sezonu ilk dörtte bitirmek de şöyle bir ligde bence çok zor. Şimdi NCAA kontratları da iyice boynunu bükecek Avrupa takımlarının zaten bükmeye başladı yani anlaşmalar falan konuşuluyor ama zaten hani NBA'deki minimum kontratların Euroleague'in iyi kontratlara denk olduğu son 5 yıldan itibaren Avrupa basketbolunun geldiği nokta sebebiyle farklı bir durumdayız Avrupa basketbolunda. Yani özellikle oyuncu ithal etmek hatta hem ithal etmek anlamında ya Avrupalı oyuncu daha iyi para olduğu için Amerika'ya gitmeye çalışıyor. Oynamayacak olup da bile Amerika'da var olmaya barınmaya çalışıyor. En kötü G-League'de oynayıp two-way kontratla NBA'de oynarım gibi düşünüyor. Yani iki yönlü kontratla. Bu gibi şeyler çok baltalıyor.
0: Peki NBA demişken tabii orada da finale değinmek lazım. 3-3 yani

0: son maça kaldı artık. Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs tarafı.
1: Alo.
0: Sesimi alabiliyor musun Ali?
1: Evet.
0: NBA'de diyorum, finale değinmek lazım. Batı konferansında San Antonio Spurs ve Oklahoma City Thunder karşı karşıya geliyor. 7. maça kaldı seri. Nasıl değerlendiriyorsun? Tabii Oklahoma'ya ülkemizde ve dünyada bir antipati oldu artık niyeyse.
1: Ya şeyden dolayı herhalde, Gildiz Alexander'ın yani faul almaya çalışarak oynadığı bir oyun stili var sonuçta. Ben, bu çok antipati de
0: yapıyordu ama Harden yıllarca yaptı bunu.
1: Genel olarak da NBA takımları çok baskılı savunmalar, pardon yanlış konuştum, yani Oklahoma City'nin savunma şeması çok baskıya dayalı ve rakibi hataya zorlamaya dayalı olduğu için hem bu kadar temaslı oynayıp savunmada hem de hücumda en ufak temasta faul almaya çalışan bir takım oldukları için antipatik gözüküyorlar. Bence bu çok normal. Adamların stratejisi çok işe yarıyor ve çok bunların ekmeğini acayip yiyor Oklahoma City'dir ama bunu çok iyi uyguluyorlar ve hani Gildiz Alexander baktığın zaman yani öyle ya da böyle yani bir pivot olmamasına rağmen, yani turnike ve smaç ağırlıklı bir oyun olmamasına rağmen %60'larla falan şut atan bir oyuncu. Yani insanlık dışı bir verimle oynuyor. Onun liderliğinde, onun çevresinde de çok iyi parçalar var. Alex Caruso'lar, işte Chet Holmgren, Jalen Williams, şimdi AJ Mitchell de oraya dahil oldu. O da çok başka şeyler vaat etmeye başladı ve bu oyuncuların bazılarının kontratları oldukça keletir. Sistemi de hepsi uyuyor yani. Şimdi Lugnet Dort var mesela. Lugnet Dort'un yeteneği çok tartışmalıdır belki ama o boğuşan takımın belki en önemli oyuncuların bir tanesi Ludort. Zaten bu yüzden ilk 5 başlıyor. Öyle bir sistem olunca Oklahoma City'nin de başarısı kaçırılmaz oluyor ama biliyorsun bu gece işte 7. maça kaldı seri ve Oklahoma City, aman San Antonio Spurs de üst üste ilk turda üst sıralardan draft yaptıkça o kadar iyi bir kadro kurdu ki hem geniş hem de kaliteli bir kadro oldular. Belki çok gençler ve tecrübesizler ama zaten Wembanyama önderliğine, Wembanyama sağlıklıysa zaten çok başka şeyler vaat eden bir takım. Ki çevresinde Wembanyama'nın yani acayip iyi guardlar var. Mesela guard ağırlıklı, aslında guard ağırlıklı bir takım San Antonio Spurs ama guardlara bakıyorsun, De'Aaron Fox, Stephen Castle falan, yani hepsi de en tecrübesi de bu arada De'Aaron Fox. Yani De'Aaron Fox da çok böyle hani tecrübeli oyuncu anlamında görmeyiz genelde. Şimdi sonuçta böyle nasıl diyeyim, hani ele ucusu olmayan bir adam o da baktığın zaman ama takım o kadar genç ki, o kadar genç parçalardan oluşuyor ki o hani takımın şeyi nasıl denir, tecrübelisi gibi gözüküyor. İşte Dylan Harper'ı geliyor, Keldon Johnson six man olacak daha az daha zaten. Devon Vassey'nin yanında zaman zaman Carter Bryant sürü oluyor. Carter Bryant mesela işte Oklahoma'yı bezdirmek için resmen sahada full yani fiziksel olarak oynamaya çalışıyor. O da aslında yani hareketli ve tehlikeli bir oyuncu ama onu da farklı yanında kullanmaya çalışıyor. Mesela Julian Champagne'i oynuyor 4 numarada ama Julian Champagne'i aslında 4 numara denemez tam olarak. 3 numara bence yani Julian Champagne'i biraz daha böyle 3 and D oyuncusu ama pot altında yani 5 numarada Wembanyama olunca orayı çok güzel kapatabiliyorsun yani. Devon Vassey mesela 3'te oynuyor ama Devon Vassey normalde 2'de oynar. Yani aslında 1'den 4'e kadar olan kısım kısa ağırlıklı San Antonio'da. Ama 5 numarada fazla uzun ve her şey hani sahanın her yerinde oynayabilen insanüstü bir şey var orada. Bir yandan acayip şutlar falan da atabiliyor. Benim mesela gönlüm San Antonio Spurs'un kazanmasından yana yani.
0: Peki Doğu Konferansı'nda da New York Knicks konferans şampiyonluğunu kazanmıştı. Finalde rakibini bekliyor. New York Knicks'e nasıl şans veriyorsun? Ya Oklahoma veya San Antonio ile final oynayacak.
1: New York Knicks son 11 maçını kazandı. Ve yani sonuçta son 11 maçı değil, son kaç maç oluyor? 8, 4, 6, 4, 10, 14. 14 maçtır playoff oynuyor New York Knicks ve 14 maçın 11'ini kazandı. Zaten 2 maç kaybetti Atlanta Hawks'a. Kaybetti, ikinci maçtan sonra bir daha maç kaybetmedi New York Knicks. Yani zaten Atlanta'yı inanılmaz bir performansla en son maçta mağlup etmişlerdi. Yani rekor kırdılar galiba. Rekora getirdiler daha doğrusu. Hawks maçının 6. maçı, Hawks serisinin 6. maçı 140-89 bitti. 51 sayılık farklı bitti yani. Ondan sonra gelen 76ers eşleşmesi, Philadelphia eşleşmesi 4-0 süpürdü New York ki yani Sixers bir maç biraz zorladı. Onun dışında hiç bence şanslı bile olmadı. Cleveland Cavaliers da benzer şekilde yani adam çok zor şekilde Detroit Pistons'a dediler ki ben Cleveland'ın Detroit'ten daha yetenekli olduğunu düşünüyordum ama yani çok ortada bir seriydi o da. Son maçta çok rahat kazandı Cleveland. Hücum performansı tabii ki. Zaten yani Cleveland'ın fark edatçı ayakta olmuyor asla. James Harden ve Donovan Mitchell olunca kısaların. Ne kadar hani geri takımın geri kalanında aslında

0: Evan Mobley ve Jared Allen gibi mükemmel iki tane savunmacı ki ikisi de center, ikisi de pivot. Hani San Antonio'ya hiç benzemeyen bir yapı var orada mesela. 3 numaradan da ya bir 4 numara getiriyorlar ya da Max Strus getiriyorlar bazen, o da değişiyor. Ama hiç var olamadılar Nick karşısında. Nick nasıl oynadı gerçekten? Yani Mike Brown zaten aslında Sacramento ile çok güzel bir yapı kurmuştu ama sonra çok varmadan oldu o yapı ve yani görevinden oldu. New York'a gelirken çok hani soru işareti vardı aslında ama sezon sırası da çok böyle mükemmel bir sezon oynadı mı New York Knicks? Avantılıydı ama sonuç olarak kadro da belli. Ben açıkçası playoff'lara bakarken New York'un bu kadar böyle bir seviyeye çıkacağını düşünmüyordum ama ya Jalen Brunson bence çok başka bir hikaye yazıyor. Çünkü şeyi düşünüyorum, Jalen Brunson bir ara Doncic'in yediği olarak Dallas Mavericks'te 6. adam olarak oynayan bir adamdı ve hani orada zaten böyle bir anda patlak verdi. Şimdi 1.80 boyunda bir oyuncu olduğu için Jalen Brunson NBA'ye girdiği yerde hani üst düzey bir atletizmi de yok Jalen Brunson. Bu kadar dezavantaja rağmen bir süperstar dönüşmesi bana çok enteresan geliyor. Ve onun etrafında o kadar iyi bir kadro var ki zaten kadro yıllardır değişmiyor da. Yani işte o gençleyen kadroyu, belki kadronun belki de en efektif halini kurmayı başardı burada Mike Brown. Öyle ki Carl Anthony Towns'un mesela kariyerinin en fazla asist yaptığı sezon oluyor. Çok bence en büyük değişiklik o. Ben bir kahverici Josh Hart, Carl Anthony Towns, Ojan'ınla bir Jalen Brunson. Aslında zaten birkaç yıldır yok, bu beşle oynuyor. Son Carl Anthony Towns sakasından beri bu beşten Raymond'lar yani. Onunla bir geldi. Toronto'dan Carl Anthony Towns geldi. Şeyden, Minnesota'dan ve oturdular yani. Bir daha da asla değiştirmediler bu yapıyı. Kenardan Queen geldi, hep değişiyordu. Hiç de orada hep problemleri vardı. Ben oyuncusu bulmakta çok zorlanan bir takım oldu New York Knicks. Dar kadroya sahip oldular. İlk 5'i iyi olsa da. Yani Mitchell Robinson burada çok iyi seçenek olsa bile Mitchell Robinson da bir yani injury prone, sürekli sakatlanan bir oyuncu olduğu için ona da her zaman bel bağlayamıyorlar. Ama Landry Chamberlain'dan çok iyi bir katkı geldi bu sene ve Miles McBride'dan. Zaten McBride yani bu takım yine 2-3 yıldır 6-7. Adamı gibi düşünebiliriz. Ondan gelen istihdarlı katkı bençten ve Landry Chamberlain'ın bir anda kendini bulması bu takımın içinde. O da biraz sürpriz oldu açıkçası. Ve sezon ortasında bir de Jose Alvarado'yu takas ettiler. Böylece Brunson'u, Bridges'ı ve Hart'ı çok iyi yedekli var zaten. Bu üçü hem çok enerjik hem de çok hareketli. Aslında fiziksel olarak onlar da çok dezavantajlı durumdalar ama buna rağmen orada yapıyı çok iyi kurdular. Ve şimdi yani kim gelirse gelsin rekabetçi olacaklar bence. Yani Thunder'ı daha Spurs'ı da çok zorlayacaklardır ama sezon başından beri Batı Konferansı'nın benim fikrim olacaksa o kupa yollanacak gibi bir durum vardı. Bence hala geçerli bu. Yani Thunder ve Spurs'u ben hala biraz daha önde görüyorum ki mesela Thunder'ın şu anda Thunder Spurs serisinin beraber olması sebeplerinden bir tanesi bence Thunder'ın sakatlık problemleri. Spurs tam kadro. New York Knicks tam kadro. Bu arada şey ameliyat oldu aslında. Mitch Robinson yine ameliyat oldu ama yetişecek diyorlar senin başlığında. Yani çok bir şey yokmuş. Serçe parmağını kırmış galiba. Maç çünkü antrenman dışında bir durumda. Neyse. Thunder'da iki tane oyuncu sakat. Yani şey, bir Jalen Williams sakat ki çok önemli bir oyuncu. Aslında bu sezon çok maç kaçırdı zaten. Onu oynamayı biliyorlar ama sonuçta bir 7. maç ve bir konferans finali olduğu için Jalen Williams'ın yokluğu bence çok büyük problem. Artı işte bu sezonun nasıl diyeyim sürpriz ismi fakat aynı zamanda ismini karıştırıyorum bir dakika. İsmini hangisi diye Jamie Hill mıydı? İsmini ben karıştırdım. Hemen bakayım bir dakika. Evet, AJ Mitchell, aynen. AJ Mitchell da oynayamayacak. Bu ikisinin yokluğu büyük problem. Şimdi Cason Wallace ve Caruso'nun çok ekstra maç oynaması lazım. Bir de tabii Aaron Wiggins belki süre alır ekstra. Biraz daha farklı oyunculardan bir şeyler bulmak zorunda Oklahoma bu maçta. Ve maç haricinde de yani final serisi başladığı zaman Jalen Williams ve AJ Mitchell'ın durumları nasıl olacak çok soru işareti. O yüzden biraz da kimin sağlıklı kalacağına bakıyor bence şampiyonluk. Eğer sağlıklı kalmaya devam edilirse yalnız Spurs New York eşleşmesi bence çok keyifli olacak ama yani Spurs'u ben aslında bakın New York daha tecrübeli bence orada. Hatta bence falan değil yani çok net daha tecrübeli New York Spurs'ten ama işte Ben Bayama gibi oyuncu dünyada yok yani. Belki MVP olamadı, çok maç kaçırdı falan. Adam olacak gibi de değildi yani. Çok fazla rakibi var orada ama şu an bakınca güncel oyuncularda en herhalde böyle anormal oyuncu dünyadaki ve Manyama ve her maçta bunu her maç gösteriyor. Her maç çok fark yaratıyor. Her maçta istisnasız. O yüzden orada daha büyük bir fark yaratabileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki New York'un fiziksel ve
1: o fiziksel oyunu, tabi bar rotasyonu olmasına rağmen fiziksel oyunu belki Spurs yıpratır mı? Soru işareti. Yıpratabilir bence. Ki bir de şöyle bir durum var. Mitchell Robinson'ın senelere çektiği var. Mitchell Robinson'la Miami muhtemelen bol bol eşleşecektir. O sürelerde Mitchell Robinson'ın nasıl oynayacağı çok kritik olacak. Ben şimdiden Spurs çıkmış gibi konuştum ama Spurs biraz yakın görüyorum kesinlikle ve birazcık daha merak ediyorum. Spurs'ın yok finali olursa ne olacağı daha, biraz daha merak ediyorum Thunder'a göre açıkçası.
2: Peki öteki tarafta yani ligimizde de playoff heyecanı yaşanıyor. Nasıl değerlendiriyorsun playoff'ları şu ana kadar Ali?
1: Ya çok sürpriz olmadı şimdiye kadar playoff'larda. Bugün bu arada son çeyrek final maçı var. Beşiktaş ve Galatasaray yenişemedi. İlk iki maçta birbirlerini yendiler. Üçüncü maça kaldı seri. Üçüncü maça kalan tek seri bu zaten. Bu çeyrek finallerde. Fenerbahçe Erokspor'u çok rahat eledi. İki maçta da yani çok baskın oynadı. Bahçeşehir-Kolej Trabzon maçının ilki çok bariz. Bahçeşehir-Kolej'i de yeneydi. Trabzon ikinci maçta zorladı ama çok da yani erken tükendi Nefes. Çünkü Trabzonspor'un tabii yani hem Delgado sezonu kapattı. Hem de yerli gardların ismini unuttum. Eski Gaziantep'te yerli gardları vardı. İlk 5 oynayan hatta bir takıma çok yakındı. O da sakatlandı, sezonu kapattı. O ikisinin yoktu. Trabzon'un benim çok büyüktü. Trabzon'da şu an ligin MVP'si var ama Marcus Reed'den bahsediyorum. Ama tabii yetmiyor. Şu anda çember altı çok zayıf tabii Trabzon'un. Onunla da alakası var. Telekom Efes eşleşmesi aslında iki maç çok yakın geçti ama Efes iki maçı da kıl payı kazandı diyebiliriz. Yani ufak durum farkıyla, ufak kalite farkıyla. Tabii Larkin döndü Efes'e. Larkin fark yaratıyor. Onun da etkisi büyük. Ve Beşiktaş Galatasaray kalan, elde kalan son eşleşme. Beşiktaş tabii ki daha avantajlı. Yani birçok anlamda. İşte tabii son maç aynı zamanda Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak. Muhtemelen Beşiktaş çıkacaktır oradan da. Ondan sonra da yarı finalleri göreceğiz. Yarı finallerde yani çok herhalde yani büyük bir, şimdi Efes'in ne yapacağını aslında önemli. Efes kimle eşleşiyordu? Beşiktaş'la eşleşmiyor. Efes yani şu an yüklenemedi o ya. Ağacı bakmak istedim ama Efes'le Fenerbahçe eşleşiyormuş yarı finalde. Tabii Efes biraz daha iyi konuda bitirseydi normal sezonu belki ikinci sırayla eşleşip Ağaç'ta bir finale çıkma penceresi görebilirdi ama Fenerbahçe'yle erken bir eşleşme yaşaması Efes için bence şanslıdır. Efes belki çok berbat denilecek sezon geçirdi bu sezonu özellikle Euroleague'de ama Süper Lig'de bence hala şansı vardı. Yani Beşiktaş'ta eşleşseydi falan. İşte Fenerbahçe sonuçta biraz daha farklı bir seviyede. Adamlar Final Four oynadı. Belki Final Four'u çok kötü oynadı belki Fenerbahçe ama Erokspor maçında gene çok rahat İki maçı da kazanmayı bildi Fenerbahçe baktığın zaman. Yani oyuncular birazcık gününde oldu mu? Fenerbahçe'yi yenecek takım Avrupa'da tek yok zaten. Onu herkes anlamıştır bence. Dolayısıyla orası öyle olacaktır. Diğer yarı finalleri zaten Bahçeşehir-Kolej'i ve Beşiktaş veya Bahçeşehir-Kolej'i veya Galatasaray olacak. Bahçeşehir-Kolej'i de biraz aslında yani bu sezon beklentinin altında kaldı diyebilir miyim? Ben derim şahsen. Çünkü kadro gerçekten vaatkardı. Yani finale zorlayabilirdi bence Bahçeşehir-Kolej'i. Yapamadılar. Ama burada çok büyük bir farklar olduğunu düşünmüyorum. Yine de Beşiktaş'ı finale daha yakın görüyorum. Yani önce Galatasaray'ı eleyeceğini ve sonra Bahçeşehir'i eleyeceğini düşünüyorum ben Beşiktaş'ın. Ama bence çok güzel maçlar olacak hepsi. Yani çok birçok şeye gebe olduğunu düşünüyorum bu maçları. Ki şunu da ekleyeyim buraya. Fenerbahçe-Efes maçları bir tanesinde belki bir Efes'ten de bir maç çalma görürüz bence yani. Çalma da denir mi gerçekten? Yani aslında normalde böyle sezon başına bakınca hiç böyle olacağını düşünmezdim ama yani şu anki genel noktaya baktığım zaman Efes'in kazanacağı bir maç çalmak olarak bence nitelendirilebilir yani. Ve yani olabileceğini düşünüyorum ama Fenerbahçe'nin seriyi vereceğini düşünmüyorum Efes'ten. Onu da söyleyeyim yani.
2: Peki. Ali çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Yeniden görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın.
2: Ali Şivilioğlu ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Şimdi bir araya gideceğiz. Aranın ardından gündemdeki son gelişmeleri, Dünya Kupası ve spor hakkındaki son gelişmeleri sizlere aktaracağız.
3: Gökçen'in çağrısı araçla ortaya karışık devam edecek.
4: Reklam.
5: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Unutulmaz, unutulmaz.
4: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
5: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
6: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
7: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Real Madrid'in başına geçmesine kesin gözüyle bakılan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun ilk transfer talebi ortaya çıktı. İspanyol devinin eski oyuncusu Nico Paz'ı yeniden kadroya katmak istediği öne sürülen Portekiz teknik adamın planı Arda Güler açısından yeni bir forma rekabeti anlamına gelebilir. Real Madrid'de gözler başkanlık seçimine çevrilirken teknik direktörlük koltuğu için Jose Mourinho ismi öne çıkıyor. İspanyol basınında yer alan iddialara göre Florentino Perez'in yeniden başkan seçilmesinin ardından Mourinho'nun göreve getirildiği resmen açıklanacak. Portekizli teknik adamın transfer planları da şimdiden şekillenmeye başladı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Mourinho Como forması giyen Nico Paz'ı kadrosunda görmek istiyor. Real Madrid altyapısında yetişen Arjantinli futbolcu daha önce İtalyan ekibi Como'ya gönderilmişti. 21 yaşındaki Nico Paz, Como'da gösterdiği performansla Avrupa'nın dikkat çeken genç yıldızlarından biri haline geldi. Arjantinli futbolcu son 2 sezonda 75 maçta 19 gol ve 17 asist üreterek önemli bir çıkış yakaladı. Yıldız ismin piyasa değeri 80 milyon euro seviyesine ulaştı ancak geri alma bedeli olduğu için Real Madrid ucuz bir rakama Nico Paz'ı geri alabilecek. Nico Paz'ın transfer edilmesi halinde Arda Güler'in forma rekabeti yeniden artabilir. İngiltere Premier Lig'de Liverpool'da teknik direktör Arne Slot'la yolların ayrılmasına karar verildi. Sezona büyük hedeflerle başlayan Merseyside ekibi beklentilerin uzağında kalarak Premier Lig'i 5. sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi biletini alamadı. Yönetimin bu sonucun ardından teknik direktör değişikliğine gitme kararı aldığı belirtildi. İngiliz devi yaptığı açıklamada Liverpool Arne Slot'un teknik direktörlük görevinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını ve yerine gelecek ismin belirlenmesi için sürecin başlatıldığını teyit eder. Kulübümüzden bir Premier Lig şampiyonluğu kazanarak ayrılan Slot'a verdiği katkılar için en içten teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz ifadelerine yer verdi. Liverpool'un yeni teknik direktör adayları arasında ilk sırada ise Bournemouth'un başarılı çalıştırıcısı Andoni Iraola yer alıyor. 42 yaşındaki İspanyol teknik adam Bournemouth'la bu sezon İngiliz futbol tarihine geçen bir başarıya imza attı. Iraola yönetimindeki Bournemouth Premier Lig'i 6. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Böylece Bournemouth 127 yıllık kulüp tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele etme başarısı gösterdi. Gösterdiği performansla İngiltere'de sezonun en dikkat çeken teknik adamlarından biri haline gelen Iraola'nın Liverpool yönetiminin bir numaralı tercihi olduğu ifade edildi. Liverpool'un önümüzdeki günlerde Iraola için Bournemouth'la resmi temaslara başlaması bekleniyor. Arne Slot İngiliz ekibinin başına geçti. 113 maçta 66 galibiyet, 18 beraberlik ve 29 mağlubiyet elde etti. Hollandalı teknik adam yönetimindeki Liverpool bu süreçte 227 gol atarken kalesinde 140 gol gördü. Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Süper Spor Şampiyonası'nda sezonun İspanya'daki 6. ayağının ilk yarışını 12. tamamladı. Organizasyonda sezonun 6. ayağının ilk yarışı İspanya'daki Motorland Aragon pistinde gerçekleştirildi. Can Öncü, Aragon'daki hafta sonunun 15 turluk ilk yarışına 4. sıradan başlaması gerekirken sarı bayrak kuralına uymadığı gerekçesiyle ceza aldı ve yarışa 34. sıradan başlatıldı. Yarışta iyi performans sergileyen ay yıldızlı genç motosiklet gerilerden gelerek damalı bayrağı 12. sırada geçmeyi başardı. Yarışta Eco Santagata Altea takımından İtalyan pilot Alessandro Zaccone 1. Blue Crew takımından İspanyol motosikletçi Albert Arenas 2. Pieter Triumph takımından İngiliz pilot Tombot Amos 3. oldu. Gündemden, spor gündeminden gelişmelerle devam ediyoruz. Siber Güvenlik Kuruluşu Grup IB'nin raporuna göre Çince konuşan siber korsanlardan oluşan şebeke devasa bir dolandırıcılık ağı kurdu. Ghost Stadium adı verilen örgüt FIFA'nın resmi web sitesinin birebir kopyasını oluşturarak 300'den fazla sahte adı olan
bir site domain üzerinden taraftarların kimlik ve ödeme bilgilerini çaldı. Bu sahte siteler FIFA'nın giriş sistemini taklit ediyor. Kullanıcı giriş yaptığında şifre sıfırlama talebi tetikleniyor ve kurban gerçek FIFA sitesine yönlendirilirken korsanlar hesabı ele geçirip mevcut biletleri çalıyor veya yüksek fiyatlara başkalarına satıyor. Ağustos 2025'ten bu yana bu turnuvayı hedef alan 4300'den fazla şüpheli domain tespit edildi. Aktif sitelerin 79'u fiyatı 1500 ila 10 bin dolar arasında değişen lüks VIP bilet satışları yapıyor. Uzmanlar toplam mağdur sayısının 47 bini aştığını ve lüks bilet dolandırıcılığındaki zararın 474 milyon dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Korsanlar sosyal medyada ilk gelen alır diye lüks biletleri 60 dolara satıyormuş gibi gösterip kandırıyor. FBI'dan bu durum için 3 tavsiye var. Arama motoru sonuçlarına veya sosyal medyadaki reklamlara tıklamak yerine FIFA'nın resmi adresi tarayıcıya bizzat yazarak girin, resmi ve güvenilir siteleri tarayıcınızın yerimlerine bookmark olarak kaydedin, bilmediğiniz ya da şüphelendiğiniz sayfalara asla hassas kişisel veya finansal bilgilerinizi girmeyin şeklinde. Yani dikkat edilmesi açısından durumu da özetleyelim. Yöntem şu şekilde: siber suçlular FIFA'nın resmi web sitesini birebir kopyalayarak sahte sayfalar üretiyor. Bu yönteme yazım hatası avcılığı deniliyor. Taktik: dolandırıcılar kullanıcıların tarayıcı adresi yanlış yazma veya kampanya reklamlarına tıklayarak giriş yapma dalgınlığına güveniyor. Amaç da sadece bilet değil, turnuvada iş fırsatları arayan insanlar da tuzağa düşürülüyor. İsim, ev adresi, telefon, e-posta ve en önemlisi banka veya kredi kartı bilgileri ele geçiriliyor. Trabzonspor'da transfer gündemi hareketlendi. Sezon bitmeden ayrılmak istediğini yönetime ileten Zubkov'un yerine Bordo Mavililer yine Ukraynalı bir yıldızı takıma kazandırmayı hedefliyor. Kulübün merceğindeki isim ise İspanya La Liga'da bu sezon küme düşen Girona'da forma giyen Viktor Sigankov. 28 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesi bir yıl daha devam ediyor.

0: diyor, ancak takımın alt lige düşmesi nedeniyle Sigankov'un ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin çok beğendiği Ukraynalı oyuncu bu sezon çıktığı 34 maçta 7 gol atıp 5 asistlik katkı sağladı. İspanyol basınından yer alan haberlere göre Trabzonspor dışında birçok kulüp de Sigankov'u kadrosuna katmak istiyor. Hollanda ekibi Ajax'ın ciddi şekilde devrede olduğu belirtiliyor, ancak İspanya ve Hollanda basını transferin yüksek maliyeti nedeniyle Ajax'ın bu işi bitirmesinin zor olduğunu yazıyor. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri MLS ekiplerinden ve La Liga'dan bazı kulüplerin de Sigankov'u takip ettiği vurgulanıyor. İspanyol basını 1.78 boyundaki yıldıza Türkiye'den önemli bir teklif olduğunu duyurdu. O kulüp şüphesiz Trabzonspor. Bordo Mavili yönetim transferde yoğun uğraş verirken oyuncu tarafına adeta pres uyguluyor ve şartları zorluyor. Transferin en kritik detaylarından birisi de bonservis durumu. Girona 2023'te Sigankov'u Dinamo Kiev'den 5 milyon euroya kadrosuna katmıştı. Fakat oyuncunun bonservisinin %50'sinin hala eski kulübü Dinamo Kiev'de olduğu belirtiliyor. Bazı kaynaklarda ise sonraki satıştan Kiev'in %50 pay alacağı ifade ediliyor. Bu durum transferi daha da karmaşık hale getirmiş durumda. Ukrayna milli takımında da düzenli olarak görev alan Viktor Sigankov bugüne kadar 65 kez milli formayı giydi. Milli forma altında 13 gol atan başarılı kanat oyuncusu 8 de asist yaptı. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Sigankov kariyerinin en yüksek piyasa değerine 2024 yılında 30 milyon euro ile ulaştı. Trabzonspor'da son yıllara damga vuran sol kanat Anthony Vakayeme ve sağ kanat Edin Visca ile yolların resmen ayrılmasının ardından kanat hatlarında büyük bir boşluk oluştu. Yine sağ kanat Alexander Zubkov'un da menajeri aracılığıyla kendisine bir kulüp bakması ve ayrılık aşamasına gelmesi yönetimi harekete geçirdi. Gelecek sezon zirveyi isteyen Fırtına ilk 11 kalitesinde en az 2 yabancı kanat transferi istiyor. Bu nedenle yönetim girişimlerini sürdürüyor. Beşiktaş'ın Beninli orta saha oyuncusu Junior Şoğlaytan, Süper Lig'de 4. olarak tamamladıkları sezona ve futbol kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı takımdaki ilk sezonunu değerlendiren Olaytan, Nijerya basınından Soccernet'e yaptığı açıklamada, "Şubat ayında birçok yeni oyuncuyla birlikte geldim ve burada tanıştığım herkesten, oyunculardan, personelden, yönetimden ve taraftarlardan çok memnunum" ifadelerini kullandı. Ara transfer döneminde birçok ismin takımdan ayrıldığına dikkat çeken Beninli futbolcu, "Ocak ayında birçok oyuncu ayrıldığı için takımı yeniden kurmaya çalışıyoruz ve ben de sisteme hala adapte olmaya çalışıyorum. Gelecek sezon harika olacak ve çok şey başarmaya çalışacağız" diye konuştu. Futbol kariyerinin olumlu yönde ilerlediğini belirten siyah beyazlı oyuncu, "Kariyerimin zirvesinde olduğumu söyleyebilirim ama %100 değilim. Çünkü hayalim Avrupa'nın en iyi 5 liginde oynamak."
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Cam Genç'le hafta sonu başlıyor.
2: Herkese selamlar sevgiler, Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün sizler adına çok özel bir konsept hazırladım. Açıkçası Dünya Kupası'nın birçok detayına değiniyoruz yayınlarımızda ama uzun vadeli bahis seçenekleri üzerinden esasında Dünya Kupası'ndaki grup aşamalarını ve turnuvanın enlerini birazcık şekillendirdiğimiz bir program olacak. Biraz rol çalacağız tabii ki. Buradan da Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'a da selamlarımı ve sevgilerimi yollamak istiyorum. Yani tabii ki işin şaka boyutu bir kenara, ben de naçizane kendimce tahminlerimi, görüşlerimi aktaracağım ki zaman zaman tabii sizler de, yani hem Efe abinin hem Fehmi abinin iddia yorumlarına sizlerin de tabii ki talep gösterip oynadığını biliyorum. Bugün hafif bir rol çalacağız ve tabii 10 Haziran'a kadar esasında daha oynayabileceğiniz uzun vadeli bahis seçenekleri üzerinden bir program kurguladım. Tabii biraz grup grup gideceğiz. Yani 12 farklı grup var ve çok acayip seçenekler var. Yani şöyle önümdeki akıllı ekrandan da bakıyorum. Ya turnuva boyunca toplam kaç tane kafa golü olur? Turnuva boyunca kaç tane sarı kart olur? Yani baremler var. Gerçekten çok acayip şeyler. Yani turnuva toplam sarı kart sayısı.

açısı baremleri var. Mesela 369.5 alt, 380.5 üst, 370-380 arası gibi seçenekler görüyorum. Yani bir şey yok. Şu ana kadar baktım

Bahisler var. Grup grup gideceğiz yani, o kadar fazla seçenek var ki nereden başlasam bilemiyorum. Mesela şöyle şeyler de var, onu da söyleyelim bütün dinleyicilerimize. Mesela turnuvada hangi oyuncu daha çok gol atar seçeneği var. Eşleştirmişler işte, Mbappe Yamal'la eşleşmiş, Messi Ronaldo ile eşleşmiş. Yani bütün bunların üzerinden de geçeceğiz. Yani birazcık esasında kronolojik olarak gitmeyi planladım bu yayını yaparken, çünkü öteki türlü çok dağılacağız. Aşırı fazla dağılacağız. Yani çok seçenek var. Gerçekten hani şöyle bakıyorum. İşte turnuvanın en iyi kalecisi kim olur? Turnuvanın en değerli oyuncusu kim olur? Turnuvanın en iyi genç oyuncusu kim olur? Gol kralı kim olur? Yani takımların toplam toplayacağı puanlar vesaire vesaire, şu an bakıyorum önümdeki akıllı ekranda turnuvada atacakları toplam gol sayıları, hangi aşamada elenecekleri veyahut da hangi aşamaya kadar gidebilecekleri demek daha doğru olacaktır. Yani birçok seçenek görüyorum. Hatta ve hatta mesela şu ana kadar Dünya Kupaları tarihinde 8 ülke, yani 22 tane düzenlenen Dünya Kupası'nda 8 ülkenin şu ana kadar şampiyon olduğunu biliyoruz. Mesela ilk kez herhangi bir şampiyon çıkacak mı bu 8 ülke haricinde gibi bir seçenek var. Veyahut da çeşitli konferanslarda mesela Afrika'dan bahsedelim. Afrika'da turnuvanın en başarılı takımı kim olur seçenekleri var. Asya Okyanusya'yı ayırmış buradaki seçeneklerde, bahislerde. Bakıyorum onun haricinde işte Kuzey Amerika, Orta Amerika ülkeleri arasında en ileriye kim gider var. Bu arada şunu söyleyelim, mesela bu tip seçenekler esasında, diyelim ki iki tane takım yarı finale çıktı diyelim Avrupa'dan, iki tane takım da elendi. Yani final, farazi konuşalım şu anda, öyle bir şey beklemiyorum ama Brezilya Arjantin finali oldu ve yarı finalde de iki Avrupa takımı elendi, İspanya ile Fransa diyelim mesela. Hani o zaman oran ikiye bölünecek. Yani siz misal işte Avrupa'dan şöyle bakalım, hatta oranlarda da sizler açısından bir kafa karışıklığı olmasın diye bunu söylemek istiyorum ki şöyle bakıyorum, o kadar fazla seçenek var ki bulamıyorum şu anda. Ya mesela diyelim, en azından şimdi çok da bekletmeyeyim o saniyede oranı bulmayla alakalı. Ya diyelim ki İspanya en ileriye giderin oranı 3 olsun, Fransa'nın da 4 olsun. Siz mesela Fransa'yı oynadığınız denklemde eğer İspanya ile Fransa aynı turda elenirse ve herhangi bir Avrupa takımı finale çıkmazsa, o zaman Fransa'yı oynadıysanız 4 oran yerine 2 orandan kazanmış sayılacaksınız. İspanya'yı oynadığınız denklemde de 3 oran yerine 1,5 orandan aslında kazanmış olacaksınız. Yani eşitlikte böyle bir sistem oluyor. Bu bazen kafa karışıklıklarına yol açabildiği için de, yani belli başlı şeylere başlamadan, turnuvanın genel şemasını sizlere aktarmadan da bunu söylemek istedim. Çünkü bahislerde zaman zaman kafa karışıklığı oluyor. Hatta ve hatta mesela çok eskiden bir örnek hatırlıyorum. Bir Avrupa Şampiyonası'nda ben de oynamıştım uzun vadeli bahisler sırasında. Hatta Cristiano Ronaldo gol krallığında paylaşmıştı o turnuvada. Hangi turnuva olduğunu hatırlamıyorum. Yani çok zaman olmuştu ama ya şöyle söyleyeyim, 5'e falan bölünmüştü. İşte Ronaldo'nun, farazi konuşuyorum, 5 oransa 5'e bölündüğü takdirde kaç oran oldu, işte ona göre değişiyordu. Yani o gol krallığı oranı ona göre 5'e bölünüyordu gibi bir sistem vardı. Yani biraz karışık bir sistem ama dediğim gibi, yani eşitlik olduğu halinde eşit olan nesne diyelim, bunun sayısına bölünen bir şema var Dünya Kupası özel bahislerinde. Bunu ilk baştan tabii ki sizlere söylemek istedim. A grubuyla başlamak istiyorum ki burada zaten birçok konsept Dünya Kupası programları yaptık. Belki o programları dinleyen kişiler benim en azından gruplardaki ilk 2 sıra, ilk 3 sıra veyahut da kaç puan, kimler kaç puan alır gibi denklemlerde ki fikirlerimi biliyorlar, ama bunları en azından bir bahis cetveline dökecek olursak da birazcık fırsatlar ortaya çıkıyor. A grubunda bu arada yer alan, tabii her grupta olduğu gibi, 4 takım var. Çek Cumhuriyeti, Güney Kore, Güney Afrika ve Meksika şeklinde grup. Ben açıkçası bütün maçların skorlarını bir simülasyonda girdim ve kendime göre bir aslında puan durumu çıkardım ortaya ki bu puan durumunda da esasında bütün skorları da sayayım. Meksika Güney Afrika 2-0 kazanır dedim. Güney Kore Çekya maçında 2-1 Çekya dedim. Çekya Güney Afrika maçına 2-1
Çekya dedim. Meksika Güney Kore maçına 1-1 dedim. Çekya Meksika maçına 1-1 dedim. Güney Afrika Güney Kore maçına 1-0 Güney Kore dedim. Ki bu tabloda Çekya grup lideri,

0: Meksika grup ikincisi, Güney Kore grup üçüncüsü ve en iyi üçüncülerden gruptan çıkan bir konumda olduğunu söyleyebilirim ve Güney Afrika'nın da puansız ayrılacağını düşünüyorum gibi burada esasen notlarımı yerleştirmişim ki mesela burada dediğimiz denklemlerde Çekya'da ben hani 7 puan toplarlar gibi hesapladım. Mesela dileyen bahis severler Çekya grupta 7 puan alır oynamayı oynamak isterse 8 orandan oynayabiliyorlar. Yani çok iyi bir sürpriz fırsatı mesela. Güney Kore'ye mesela kaç demişiz? Şöyle bakıyorum. Mesela 4 puan alır diye varsaymışım. 4-30 oranı var. Ki yani kim kaç puan alır bahislerin oranı oldukça yüksek. Yani hani tek maç ufak sürpriz işte sallıyorum. Tabii ki çok yüksek bedelleri hiçbir zaman önermiyorum ben iddia konusunda. Ki bu konuda hem Fehmi abi hem Efe abi de biliyorum. Konuştukları vakitte herkesin hani bunun bir keyif dozajından çıkmayacağı meblağlarla oynamasını önerdikleri sekansları da çok çok iyi biliyorum ki %100 katılırım her bahisle alakalı, iddiayla alakalı bu tarz programlarda da her zaman bunu söylemeye çalışırım. Yani Dünya Kupası gruplarında takımlar kaç puan alır bahisleri tek maç üzerinden oynamak son derece mantıklı. Mesela Meksika'ya 5 puan demişim, 8 oranı var. Yani hatta Güney Afrika puan alamazın 7 oranı var. Grup lideri kim olur konusunda mesela Meksika favori gösterilmiş 1.99'da. Benim yaptığım simülasyona göre 3.25'ten Çekya lider olur diyorum ben. Haricinde bakıyorum. Ha, dilediğinizi bu arada yani çok fazla seçenek size söyleyeceğim. Muhtemelen bizi dinleyenler yolda bana birçok şeyde katılmayacak. Katıldığı birçok şeyde olacak. Belki evlerde bizi dinleyen dinleyicilerimizin not alabileceği bir programda olduğunu söyleyebilirim. Çünkü çok fazla detay var gerçekten. Yani size belki 100'den fazla bahis seçeneği aktaracağım bütün program boyunca ama not alırsanız hakikaten bence en azından dinlerken çok daha keyifli olabilir program dinleyici açısından söylüyorum. Benim de şu anda birçok sosyal hayatımda görüştüğüm arkadaşım da şu anda dinlediğini biliyorum. O yüzden de onlara da söylemiş olayım yani. Haricinde tabii ki bütün Radyo Gol dinleyicilerimiz yani iddia oynamayı pek de sevmeyen dinleyicilerimizin de aslında ilgisini çekebilecek bir konsept. Çünkü Dünya Kupası yani futbol konuştuğumuz bir program ama buradaki birazcık matematik yaptığımız ve yani oradaki fırsatlardan dinleyicilerimiz nasıl fırsatlara oynayabilirleri böyle iki hep beraber cımbızla çektiğimiz, cımbızla bunları belirlediğimiz bir program olduğunu söyleyelim. Mesela Çekya gruptan çıkar mı diye bir seçenek var. Banko oynamak isteyenler için 1.25 bence çok iyi bir oran burada. Yani Çekya'nın büyük bir sürprize imza atacağını düşünmüyorum. Güney Kore 1.42 vermiş gruptan çıkarına Güney Kore'nin ki ben 3. olarak en iyi 3.ler arasında çıkacağını düşünüyorum. Oynanabilir. Meksika gruptan çıkarın oranı çok düşük. 1.09 ki çıkar zaten. Güney Afrika çıkamaz 1.58. Vallahi bence çok güzel oran. Bu saydığım gruptan çıkar mı çıkamaz mı seçenekleri arasından 1.58 olmasından da mütevellit. Yani hakikaten Güney Afrika'nın gruptan çıkamazı 1.58'den çok mantıklı geliyor. Ya çok geride bir kadro. Yani ev sahibi oldukları dilimdeki kadroyu biraz hatırlıyorum. Hep akıllara Şabalala gelir ama gerçekten bu turnuvada çok büyük bir sürpriz yapabileceklerini düşünmüyorum. Yani bu 3 takıma karşı da bir galibiyet alacaklarını düşünmüyorum. O yüzden de gruptan çıkamaz. 1.58 çok mantıklı geldi. Grup sonuncusu Güney Afrika olur diyerek aslında oran da yükseltebiliyorsunuz. Şu anda bakıyorum 1.79 oran var. İlk 2 sırada kimler bitirir seçenekleri. Biraz bu grupta oynamak konusunda biraz çekiniyorum. Yani 3 takım birbiriyle aslında güç dengesi yakın takımlar. Yani Çekya, Güney Kore ve Meksika. Yani tabii ki Meksika'nın ev sahibi avantajı var ama yani 3 takımın seviyelerinin birbirlerinden pek de uzak olduğunu düşünmüyorum. O yüzden 1 ve 2 sıralaması bahisleri bu şey için, bu grup için bence fırsat değil. İyi fırsatlar olmadıkları kanaatindeyim. Çok kısa bir mola verelim. Molanın ardından hızla geleceğiz.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Reklam.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı. Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam
8: bankacılık. Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
3: A grubunu geride bırakıyoruz ki bir B grubuna da geçmek istiyorum. Yani çok fazla seçenek var. O yüzden biraz belli seçenekleri de okumadan geçiyorum. Çünkü programın akışı ve programa belli başlı şeyleri sığdırabilmek açısından da belli gruplarda biraz daha çekimser düşüncelerimi açıklayacağım sizlere tabii ki. Bunu da söylemiş olayım şimdiden. A grubunu konuştuk. B grubunda 4 takım tabii ki yer alıyor. Bu takımlar İsviçre, Kanada, Bosna Hersek ve Katar. Her şeyden önce tabii ki ben yaptığım simülasyondaki yani maçların fikstürdeki sıralamasına göre maç skorlarını okuyacağım. Gruptaki oluşan tabloyu, yani olası tabloyu okuyacağım. Sonrasında da esasında B grubunun seçeneklerine geçeceğiz. Birazcık akışı bu şekilde belirledim. Biraz hızlıdan da gidelim hatta. Kanada Bosna 2-2 dedim. Katar İsviçre 4-1 İsviçre dedim. İsviçre Bosna 2-1 İsviçre. Kanada Katar 2-0 Kanada. İsviçre Kanada 1-1. Bosna Katar 2-1 şeklinde simülasyonu doldurdum. Ki ortaya çıkan puan tablosunda da İsviçre'nin 7 puanla lider, Kanada'nın 5 puanla ikinci, Bosna'nın 4 puanla en iyi üçüncüler kontenjanından gruptan çıkacağını iddia ettim. Katar'ın da puansız ayrılacağını düşündüğümü bu simülasyon sonucunda ortaya çıkarmış oldum. B grubunda tabii ki birçok bahis seçeneği de var. Hatta bakalım grup liderliği konusunda ben İsviçre'yi, yani favori İsviçre'yi esasında işaretlemişim ki 1.80 ile zaten risk yönetimi de bu noktada hemen hemen yani benimle aynı fikirdeymiş. Kanada 3.25 oranı var ki yani 1.80'den İsviçre'ye oynar mıydım? Ben oynamazdım. Her ne kadar öyle düşünsem de çok daha iyi seçenekler var. Onu söylemiş olayım. Bosna Hersek gruptan çıkar mı seçeneği var. 1.47 şu anda önümde duruyor. Ki yaptığım simülasyona göre gruptan çıkar gibi geliyor. Yani şöyle düşünelim. Katar'ın puan almayacağını düşünüyorum turnuvada. Yani Katar'a karşı 3 takım da kazanacak gibi yorumladım. Zaten 3 puan bile eğer çok kötü averaj yapılmayan denklemlerde sizi gruptan çıkaracak gibi gözüküyor. 12 grubun en iyi 8 tane üçüncüsü çıkacak zaten. 3 puan ve kötü averaj olmayan takımlar da gruptan çıkabilecek seviyede olacak turnuvada. O yüzden de 1.47'den Bosna gruptan çıkar bahsini oynamak mantıklı yani. Kanada veya İsviçre karşısında bu takım bir puan alırsa kesin çıkıyor zaten mantıken 4 puanla. Ama 3 puanda kalırsa bile çıkabilir. O yüzden 1.47'den bence fırsat olabilir. Yani Kanada gruptan çıkar mı? Kesin çıkar. 1.23 belki yani belki bir yan bahis olarak doldurarak oran şişirmek açısından eklenebilecek bir oran ama sade 1.23'e çok yüklü oynamak benim oyun tarzıma pek uygun değil ki birçok dinleyicimiz de zaten o kadar yüklü oynayıp yani 1.20'lere 1.25'lere çok yüklü bahisler almayı sevmiyorlar diye en azından böyle bir analizim var. Bunu söylemiş olayım. Katar gruptan çıkar mı? Çıkamaz. 1.42 bence çok çok iyi oran. Yani 1.42'den Katar gruptan çıkamaz bahsini oynamak herhalde şu ana kadar bu işte Bosna'yı konuştuk, Kanada'yı konuştuk, İsviçre'yi

oran vermiyor. Yani 1-0-6'dan o gruptan çıkar oynanmaz. Herhalde buradaki en mantıklı seçenek Katar gruptan çıkamaz oynamak. 1-42'den bu bahis tipinde bunu mantıklı görüyorum. Sonuncu olacak ülkeyle de aslında 1.57 ile de oran da yükseltilebilir. Yani tıpkı A grubunda konuştuğumuz işte Güney Afrika gruptan çıkamaz dedik orada. Ve sonuncu olur olduğunu iddia ettik. Burada oran yükseltmek de bence mantıklı 1.57 ile değerlendirilebilir. İlk iki sıra burada bence ilginç. İlk iki sırada bitirecek ülkeler olarak Kanada ve İsviçre'yi ayırmak 1.72 ile... Yani bence güzel. Sonuçta sırasız bunu belirliyoruz. Yani şöyle bir durum yok burada, onu söyleyeyim. Kanada İsviçre seçeneği var ama İsviçre de lider bitirebilir. Kanada da lider bitirebilir. 1-2 bu şekilde olur gibi bir oynamak isteyen bir dinleyicimiz varsa, A grubunda pek önermemiştim ama B grubunda fena olmayabilir 1.72'den. Şöyle bakalım, bir de sürpriz oranları birazcık paylaşalım B grubuyla alakalı. Ben Bosna'nın 4 puan alacağını iddia ettim ki 4 puan alırın oranı 4. Güzel bence. Kanada'ya 5 puan dedim ki 5 puana iddia oynamak mantıklı değil bu arada, onu söyleyelim. Yani 5 puanda yani dediğimiz ya da bütün simülasyonlardaki tüm şeyleri gerçek olması gerekiyor. Yani hata payı olmuyor 5 puanda. Çünkü bir galibiyet 2 beraberlik zorunda oluyor. O yüzden de oranlar çok yüksek oluyor. Yani 5 puanın oranı bütün gruplardaki bütün takımlarda çok yüksek. Yani tahminimde o şekilde ortaya çıkmış Kanada'nın 5 puan alacağı konusu, ama 8 orandan 5 puan alır herhangi bir takıma oynamayı doğru bulmuyorum. Ama simülasyonda 5 puan alır yazmışım. Katar puan alamaz, 3.60 oran. Bence değerlendirilebilir ama tabii ki yani herkes esasında kendi tercihleriyle oynamalı bunları. Yani simülasyonları kesinlikle doldurmanızı öneririm bütün bahis severlere. Hakikaten yani Dünya Kupası öncesi simülasyonları doldurup onun üzerinden gitmesi çok daha keyifli olacaktır bahisler açısından. Çünkü yani böyle ezberden bazı gruplarda işte şu lider olur deyince hataya düşme şansımız var. Yani fikstür avantajı da çok önemli bir şey bu turnuvadaki gruplarda ve bunu tarihte de çok fazla gözlemledik. Yani birçok turnuvada mesela Fransa gruptan lider çıkar dediğimiz turnuvalarda çıkamadığı çok senaryo gördük. Biraz da fikstürle alakalı, biraz da turnuvaya birinci, ikinci viteste başlamayla alakalı durumlardı bunlar. Konu Fransa'ya nereden geldi? Bir örnekle geldi. Tabii ki geleceğiz Fransa'ya da grubuna geldiğimiz zaman, ama B grubunda noktalayalım. B grubunda İsviçre'nin de 7 puan alırı 3.25. Esasında burada A grubu kadar yüksek oranlara gidemedik. C grubuna bir gidelim. Yani B grubunu bitirdik. C grubunda da tabii Brezilya, İskoçya, Fas ve Haiti'nin olduğu gruptan bahsediyorum ki burada da simülasyonu doldurdum. Burada tabii birçok dinleyiciyle ters düşeceğimin farkındayım bu simülasyonu doldururken, ki yani birçok grupta esasında farklı çeliştiğimiz noktalar olacak bence. Brezilya-Fas maçının 1-1 biteceğini öngörüyorum. En azından turnuvanın ilk maçında, bu iki takımın oynayacağı ilk maçta diyelim, tarafların yenişemeyeceğini düşünüyorum. Maçta Neymar olmayacak diyebiliyoruz son aldığımız haberlere göre. Neymar'ın ilk maçı kaçıracağı ama ikinci maçtan itibaren geleceğini biliyoruz turnuvada. Onu da söyleyelim. Haiti-İskoçya maçında İskoçya 2-0 kazanır demişim. İskoçya-Fas maçında Fas 1-0. Brezilya Haiti 4-0 Brezilya. Fas düzeltiyorum. İskoçya Brezilya. Brezilya 2-1. Ve Fas'ın averaja ihtiyacı olacağı karşılaşmada da Haiti karşısında 5-0 kazanıp grup lideri olacağını düşünüyorum. Yani ilk beraberlik fikstür avantajını bence Fas'tan yana burada bize gösteriyor gibi geliyor bana. Ama tabii ki bu bir turnuva. Çeşitli herkesin farklı tahminleri olabilir. Turnuvalarda sürprizlere epey de gebedir. Yani C grubunda da grup lideri olarak şu anda önümdeki akıllı ekrandan da kontrol ediyorum. Fas grup lideri olur 6 oran mesela. Ya gerçekten güzel. Hatta dileyen dinleyiciler eğer Brezilya-Fas eşleşmesinde hani Fas kesin lider olmaz diyenler varsa ama Fas'a da güveniyorsa, burada Fas'ın kaç puan alacağı bence kritik konu. Fas 7 puanlı grup ikincisi de olabilir. Yani averaja da bakabilir bu grup. O yüzden de Fas'ın 7 puan alırı bence çok mantıklı bir bahis olarak dikkatimi çekti benim. Ki diğer bahisleri de okuyayım şimdiden. Sırasıyla gidelim.
Brezilya gruptan çıkar mı oranı yok zaten. Haiti çıkar.

0: Çıkamaz mı oranı? Yok. Bunlar çok garanti. Fas gruptan çıkar mı? Evet. Kesin çıkar bence ama 1-10 oran değmez. İskoçya gruptan çıkar mı? 1-20 oran verilmiş ki en iyi üçüncüler kontenjanından da muhtemelen İskoçya'da gruptan çıkacaktır. Yani her ne kadar iki maçta da rakiplerine kaybetseler bile, farazi konuşuyoruz ama Fas'a da Brezilya'ya da kaybetseler, sonuçta grupta çok zayıf bir takım var. Ve hani 3 puanla iyi bir averaja çevirebilirler durumu ve Haiti karşısında atacakları belki 3 golle 4 gollü bir maç oynamaları takdirinde zaten gruptan çıkarlar ama ben 1.20'den oynamazdım. Ben biraz düşük buldum oranı. Yani 1.35-1.40'lar belki ama 1.20 bence düşük. İlk iki sırada bitirecek takımlar bahisi çok güzel bu grupta bence. Brezilya ve Fas bitirir 1.72. Bence bunu kesinlikle bahis severler almalı. Ya şu anda böyle ideal oranlarda işte 1.70'ler, 1.60'lar, 1.80'ler gibi diyebileceğimiz oranlardan en büyük bence bankoyu bulduk şu ana kadar. Programın başından bu yana en büyük bankoyu bulduğumuzu düşünüyorum. Grup sonuncusu kim olur? Haiti'nin oranı yok. Brezilya kaç puan toplar? 7 puan 3-10. Bence güzel oran. Yani ilk maç eğer yani bu şey demek aslında. Mesela Fas'ın da 7 puanla bitireceğini düşünüyorum grubun. 7 oranı var. Buna kesin oynayın sürprizlerden. Fas'ın 7 puanla bitireceği bence bu grupta oynanabilecek en güzel sürprizlerden bir tanesi. Yani şu bahis şu demek gibi bence. Fas'a 7 puandan 7 puan topları oynamak. Brezilya-Fas maçına berabere oynadığınız vakitte oran zaten tahminen 3.5-4 falan olacak. Maç öncesinde bunu anlayacağız. Eğer 3.5-4 oran yerine 7 orandan Fas'a grupta 7 puan toplar derseniz esasında yani burada şey demiş oluyorsunuz. Fas İskoçya'yı yener, Fas Haiti'yi yener. Zaten Fas Haiti'yi yenecek ama Fas İskoçya'yı da yener bence diye düşünüyorum. Ben burada şu ana kadar en avantajlı bahisinde Fas grupta 7 puan toplar olarak aldım. Bir kısa bir mola da verelim, bir sonrasında hatta D grubuna geçeriz.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Reklam.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
4: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.

Evet, D grubuyla milli takımımızın olduğu grupla da devam edelim. Hatta bu gruba özel bir farklılık yapalım istiyorum. Bir kulak verelim şu güzel şarkıya demek istiyorum.

Gerçekten her seferinde dinlediğimde de tüylerim diken diken olan o parça. Yani inanılmaz bir parça ve tamamen turnuva moduna hepimizi sokan parça. Yani açmadan edemedim. Bir kısa bir dinleyelim dedim. Yani çok aslında enteresan bir gruptayız. Çok enteresan bir grupta yer alıyoruz. Grubun favorilerindeniz. Yani iki tane favorisi var grubun. Tabii ev sahibi avantajlı Amerika var. Ve biz varız. Yani grubu birinci ve ikinci bitirmenin bize göre senaryolarda aslında artıları ve eksileri var. Yani grubu birinci bitirmemiz çeyrek final yoluna kadar esasında çok net bir favoriyle eşleşmememize aslında yol açıyor. Yani normal projeksiyonlara göre, normal yaptığımız simülasyonlara göre grup liderliği olması halinde çeyrekte İspanya ile eşleşiyoruz. Grup ikincisi olduğumuz senaryoda son 16'da olağanüstü bir durum olmadığı koşulda Arjantin'le eşleşiyoruz ki orada da belki Fransa ve İspanya gibi iki net favoriye yarı finale kadar aslında eşleşmemiş oluyoruz ama burada tabii ki belli başlı hesaplar, belli başlı turnuva içindeki sürprizler de yer alabilir. Yani birçok şey olabilir. O yüzden de yani lider bitirmek her zaman iyidir ama ikinci bitirilmesi durumunda da bence pek de üzülmemeliyiz diye düşünüyorum. Yani birçok senaryo var tabii. Ki ben Türkiye ve Amerika'nın ilk iki sırada grubu noktalayacağını düşünüyorum. Yani bu inanılmaz bir oran. 2.24 orandan bu bahis şu ana kadar belki de en iyi fırsatlardan bir tanesi. Yani Brezilya-Fas ikilisi gruptan 1-2 çıkar. Türkiye-Amerika ikilisi gruptan 1-2 çıkar bahislerinin kombinasyonu bize çok güzel bir orana götürüyor. Hatta 2.24'tü bunun oranı. Şu diğerine de bakmak istiyorum. Kombinleyince kaç oran oluyor? 3.85'ten şu ikisinin kombinasyonunu oynamak bence çok mantıklı. Yani bahis severlere hakikaten objektif olarak bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani Türkiye konusunda ne kadar objektif olabiliriz hepimiz çok tartışılır. Ki yani her zaman şunu öneririm. Tuttuğunuz takıma bahis oynamayın. Genelde tutulan takıma bahis oynandığı denklemlerde çok daha fazla duygusal düşünülüyor. O yüzden de çok fazla önermiyorum normal şartlarda ama ya çok bariz. Yani Paraguay'da, Avustralya'da seviyemizin çok altında takımlar. Evet yani Vincenzo Montella'nın burada yaptığı açıklama çok normal ve çok da doğru bir açıklama. Yani sonuçta Avustralya tarihinde 7 kez katılmış orayları oynamayı bilen bir takım. Bakıyorsunuz aynı zamanda Paraguay'a bakıyorsunuz. Yani oralarda turnuvalarda ileriye gitme refleksi göstermiş bir takım. Son 20 sene içinde bile var bu. Haricinde Amerika ev sahibi ki onların da turnuvalara katılma geleneği var. Hani biz birazcık daha gittiğimizde başarılı oluyoruz gibi bir durum var. Yani 2002 kaynaklı olarak. O yüzden Montella birazcık da ayaklarımız yere sağlam bassın gibi bir açıklama yaptığını dinliyoruz ama yani bunlar iyi açıklamalar. En azından yani biz bazen de takımımızı her zaman göklere koyuyoruz. İster istemez belli dilimlerde bunu yaşamıştık. Ama bu takım bence başarılı olacak. Yani her şeye rağmen, birçok şeye rağmen hocasıyla, oyuncu kadrosuyla hakikaten çok başarılı olmaya aday bir takım. Gurur duyuyorum ben. Hani milli takımı izlemekten de çok keyif alıyorum. Bunu sağlayan kişilerin arasında da ben yani büyük payı, aslan payını diyelim, Vincenzo Montella'ya veriyorum. Çünkü ya çok izlenilebilir bir milli takım yarattığını söyleyebilirim. Yani her şeyi geçtim, sağ içi sonu.

sonuçlarını, başarıyı geçtim. Yani izlediğimiz şeyden keyif alıyoruz abi. Yani evet, zaman zaman kamuoyunda eleştiriyoruz. Ben de eleştiriyorum. Birçok spor yorumcusu da eleştiriyor. Veyahut da işte radyocu da, medya mensubu da, herkes eleştiriyor. Ama zaten hani eleştirmediğimiz zaman sorun var. Tabii ki eleştireceğiz birçok şeyi ve eleştirmeye de devam edeceğiz ama her şeyin yanında şunu da söylemem gerekir. Yani Vincenzo Montella'yı ben bir spor sever olarak her şeyin başında çok seviyorum. Çünkü futbolu güzel oynatan bir adam. Ve bazı hücum metriklerine baktığımız zaman da hani milli takımımız belli işte en iyi 10-12 takım arasında gösteriliyor. Birçok kayda değer kaynağı binaen söylüyorum bunu ama hücum metriklerinde en iyi 6-7 takımdan bir tanesiyiz. Savunmada arızalarımız var. Kesinlikle var. Bu turnuvada da görürüz bence muhtemelen ama hücum metriklerinde çok rahat gol pozisyonuna girebilen bir takıma sahibiz. Umarız turnuvada da bunu görürüz. Onu söyleyelim. Biraz daha aslında bahis tarafına döneceğim. Avustralya gruptan çıkar mı çıkmaz mı oranı birbirine çok yakın. Yani 1.87'ye 1.77, bunların hepsini konuşacağız ki simülasyonu ben en azından doldurdum, onu sizlere aktarayım. Amerika Paraguay 2-1 Amerika dedim. Avustralya Türkiye 2-0 Türkiye dedim. Amerika Avustralya 3-1 Amerika dedim. Türkiye Paraguay 2-1 Türkiye dedim. Türkiye Amerika 2-2 dedim. Los Angeles'ta oynanacak karşılaşmada 2-2 bekliyorum. Yani bir beraberlik çok kuvvetli ihtimal gözüküyor. Paraguay Avustralya'da 1-1 gözüküyor. Burada yani iş biraz averaja kalacak gibi. Kim gruptan lider çıkar onu göreceğiz ama iki takımın da 7'şer puanla 1-2 çıkması çok muhtemel gözüküyor. Yani Türkiye ikinci olur ya da birinci olur gibi çok radikal bir yorum yapmayayım. Ama Türkiye Amerika'nın 1-2 çıkacağı konusunda daha radikal bir yorum yapabilirim. Yani güç dengeleri, hem ev sahibi Amerika, bizim takım diğer yani rakiplerimize göre grupta bence daha iyi kadro, daha iyi hoca. Ya Pochettino da çok iyi hoca bu arada. Yani asla Amerika'nın hocasını küçümseyemem ama iyi bir kadroyla gidiyoruz. Ve birbiriyle oynama alışkanlığı, oyun refleksi olan bir takımla gidiyoruz. Bunu da Montella yarattı. Yani evet, milli takım kadrolarını eleştiriyoruz. Eleştirmeye de devam edeceğiz. Hatta ya şunu da söyleyelim. Hoca ne karar verirse versin. Hani velev ki bütün kamuoyunun söylediği oyuncuları almış olsa da başka bir eleştiri çıkacaktı. Yani milli takımdaki oyuncu havuzundaki kadro seçiminde eleştiri çıkmayıp herkesin tek bütün olabilerek düşünebileceği bir denklemin çıkması imkansızdı. En azından bunu söylemiş olayım ki lider kim olur onu bilemeyiz. Avustralya'nın ben gruptan çıkamayacağını düşünüyorum. Yani üçüncü dahi olsa hayır seçeneği daha cazip geliyor 1.77'den ama oynamazdım. Paraguay gruptan çıkamaz 2.40 bence değerlendirilebilecek bir oran. Yani bir puanla iki takıma da birer puan yazdım burada Paraguay ve Avustralya'ya. Ama yani sürprizle belki değerlendirilebilir Paraguay çıkamazın oranına istinaden. Amerika çıkar 1.10 zaten çok net çıkar ama oynanmaz o kadar düşük orandan. Grup sonuncusuna oynamak bence bizim grupta bayağı bir riskli diye düşünüyorum. Grup liderini oynamak da bayağı riskli. Bu arada Amerika favori 2.37 ile 2.75 ile biz ikinci sıradaki favori olarak gözüküyoruz ki grup liderinden ziyade 1-2 Türkiye Amerika çıkar 2.24'ten hakikaten güzel. Türkiye gruptan çıkar 1.23 zaten ve toplanacak puanlar var. Avustralya Paraguay puanlarına oynamak çok riskli. Yani grupta her şey olabilir. Çünkü son maç olacak. Son maçta taraflardan bir tanesi belki de daha büyük riskler alacak ve o maç gerçekten hiç belli olmaz. Ama yani Türkiye grupta kaç puan alır seçeneklerinden 7 puan 5.50 bence çok güzel. Oynayabilirsiniz. Hatta Amerika 7 puan da 5 oran. Ya Türkiye Amerika maçı aslında berabere biter demek. Bu dediğimiz şey ve hani bu iki takımdan herhangi bir tanesi de Avustralya veya Paraguay'a da puan bırakmaz demek. 5-5.5 oranlardan yazılabilecek seçenekler olarak dikkatimi çekti. E grubuna geçeceğim. Yani tabii ki milli takımımızın grubunu çok daha uzun konuşabilirdik. Çok konu var ama biraz bahis programı yaptığımız için de ister istemez tüm gruplara da değinmek istiyorum. E grubundaki simülasyonu sizlere öncelikle aktarayım. 4 takım tabii ki her turnuvada olduğu gibi ve bu turnuvada da gruplar 4'er takımdan oluşuyor. Almanya, fil dişi, Ekvador ve Curaçao 4 takım olarak bu grupta, E grubunda. Buradaki simülasyona göre de Almanya Curaçao karşısında 5-0 kazanır dedim. Fil dişi

0: Rusya-Ekvador maçında fil dişinin 2-0 kazanacağını öngördüm. Ya tabii burada hani birçok seçenekler yazılabilir. Yani simülasyon doldururken bugünden doldurmak ne kadar doğru bilmiyorum. Ama uzun vadeli bahislerin öncesinde bu simülasyonu bir doldurarak en azından oluşan tablolara göre oynamanızı öneririm. Yani oynayacak olanlar biraz ezberden, biraz işte şu takım bundan bariz çok daha iyiden ziyade o tabloları doldurarak, oradaki psikolojik faktörleri de aslında birazcık düşünerek o tabloyu doldurursa çok daha bence mantıklı senaryoları kendileri de, bütün dinleyicilerimiz ortaya çıkarabilir diyorum. Almanya fil dişi 2-1 dedim. Ekvador Curaçao 4-1 Ekvador dedim. Ekvador Almanya 1-0 Almanya dedim ve Curaçao fil dişi maçına da 4-0 fil dişi dedim. Bu tabloya göre Almanya 9 puan, fil dişi 6 puan, Ekvador 3 puan, Curaçao 0 puan olarak önüme çıktı ki E grubundaki lider kim olur bahsinde de şöyle bir kez daha önümdeki akıllı ekranı yenileyeceğim. Evet, Almanya'nın liderliği 1.28. Yani bence 1.28'den oynamak çok mantıklı da gelmiyor. Evet, bence lider bitirir ama Almanya fil dişi maçında maç sonucu bir oynamanız daha mantıklı olur gibi geliyor bana. Hem bu kadar uzun süre en azından bütün grupların bitmesini beklemezsiniz 1.28 oranı. Hem de hemen hemen benzer bir oran zaten Almanya fil dişi maçında da ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. O yüzden buradan kaçın diyeyim. Her ne kadar 1.28'in tutacağına inansam bile. Fil dişi gruptan çıkar mı? 1.20 bence çıkar ama yazılmaz. 1.20 çok düşük. Curaçao gruptan çıkamaz bahisinin oranı yok. Ekvador gruptan çıkarın oranı 1.08. Gruptan çıkamazın oranı 5.80. Yani burada Ekvador çıkar gibi gözüküyor. Ama 1.08'den sakın oynamayın. Yani 3 puan alacak diye ben öngördüm Ekvador'u. Ama yani burada Curaçao'nun olmasından dolayı Ekvador'un averajını düzeltebileceği bir durum var. Yani Haiti ve Curaçao'nun birazcık averaj takımları olacağını, hatta Katar'ı da buraya katıyorum ben. Katar'ın da iyi bir turnuva geçireceğine inanmıyorum. Şu ana kadar konuştuğumuz grupların zayıf halkalarından bahsettim. Yani Güney Afrika da bence çok kötü bir turnuva geçirir ama averaj takımı olur mu onu bilmiyorum. Bu saydıklarım gibi averaj takımı konusu biraz daha farklı olarak yorumlayabilirim. Almanya'nın zaten gruptan çıkacağı bence de kesin ama zaten açılmamış oran. Grup sonuncusu Curaçao 1-0-6 bence kesin ama oynanmaz. İlk iki sırada bitirilecek takımlar Almanya fil dişi 2-36 bence çok iyi oran. Yani Ekvador burada grup ikincisi olarak aslında favori gösteriliyor. Biraz hani fil dişi Ekvador eşleşmesine göre de ya burada ben fil dişinin Ekvador'un üstünde bitireceğini düşünüyorum. Eğer fil dişi Ekvador'a kaybetmezse zaten üstünde bitirir. Çünkü grubun son maçında fil dişi Curaçao ile oynuyor ve gereken averajı burada yakalayabilecek bir ortamı var. Yani 1.65'ten Almanya Ekvador oynayacağımı 2.36'dan Almanya fil dişi oynardım. Ama yine de şunu da söyleyeyim. İlk iki sırada bitirecek takımlar konusunda D grubu ve C grubunda konuştuğumuz, yani Fas'la Brezilya ve Türkiye ile Amerika kadar bankoda görmüyorum. Yani Ekvador'da tabii ki fil çıkarsa kazanabilir. Sadece benim simülasyonumda ben fil dişinin kazanacağını düşündüm. Ama tabii ki birçok farklı dinleyicimiz de farklı düşünüyor olabilir. Şöyle bakılınca Curaçao grupta puan alamaz 1.50. Yazılabilir yani Curaçao'nun puanla tanışacağını ben de düşünmüyorum. Hani orada tabii belki bir puan alabilir Curaçao. 1.50'den ben oynamazdım ama oynayacaklara da fena bir bahis değil derim. Yani Dick Advocaat yönetiminde tamamen geçişlerle oynayan, yani çok net aslında sahada ne yapmak istediği belli olan bir takım Curaçao. Ama yani gücü ne kadar yeter orası çok tartışma konusu. Ekvador grupta 4 puan alır oranı var 3.25'ten ki ben 3 puan alır demişim. Burada fil dişi Ekvador maçına fil dişi yazdığım için. Yani burada dileyenler bu seçenekleri değerlendirebilirler ama benim çok belirgin bir seçeneğim yok Ekvador'a dair. Almanya 9 alır 3 oran. Yani 3'te 3 yaparsa Almanya zaten 9 alıyor. Neden olmasın yani 3 oran bence fena değil, yazılabilir. Yani bu grupta oynanabilecek bahislerden bir tanesi Almanya 3 orandan 9 puan alır oynamak. Fil dişi de tıpkı Ekvador gibi, yani aslında birazcık fil dişi Ekvador maçına bahis alsanız uzun vadeden ziyade daha iyi olur sanki gibi, en azından burada aktif olarak sizlere baktığım bahis seçenekleri arasında daha mantıklı duruyor diyerek F grubuna geçiyorum. F grubunda da esasında karışık bir tablo söz konusu. Enteresan takımlar var ve güç dengeleri birbirlerine eşit gibi biraz yorumluyorum bazı takımların. Özellikle İsveç, Hollanda ve Japonya üçlüsü bu grupta dikkat çekiyor. Tunus biraz daha zayıf halka gibi gözüküyor ama yani Tunus da enteresan bir takım. Yani Şikiri önderliğinde orta alanda farklı bir takım Tunus. O yüzden de yani yaptığım öngörüde Tunus puan alamıyor gibi yazmışım. Ama çıkıp Tunus bir galibiyet bir beraberlik alsa da aşırı fazla şaşırmam. Yani bu gruptaki dinamikler çok belirsiz. Bahis açısından biraz uzak durulması gereken bir grup olduğunu düşünüyorum. Tabii ki seçenekleri yani belki içinden cımbızla çekeriz ama yani gerçekten her maç her skora gebe. Burada böyle çok iddialı konuşmayacağım. Tabii yani okuyacağım bütün sonuçları. Burada bir tablo yaptım ama yani diğer mesela atıyorum bizim yer aldığımız D grubu ve Brezilya'nın yer aldığı C grubu kadar böyle kesin yargılarda bulunmak istemiyorum. Yani onlar da tabii ki kesin değil ama çok mantıklı geldi bana. O yüzden de onları biraz ayırdım. F grubundaki tabloda da Hollanda 2-0 yener demişim. Japonya'ya karşı İsveç Tunus'a 3-1. Hollanda İsveç'e 1-1. Tunus Japonya'ya 1-0. Japonya Tunus Hollanda'ya 2-1, Hollanda Japonya İsveç'e de 2-1 İsveç demişim. Hatta 7 puanlı averajla, yani gol fazlasıyla İsveç'i lider yapmışım buradaki simülasyona göre. İkinci Hollanda 7 puan, üçüncü Japonya 3 puan, Tunus'a da puan vermemişim ama yani bu bence olmayacaktır. Yani böyle doldurdum simülasyonu ama ya her şey gebe burada, yani bayağı çuvallayabilirim diye düşünüyorum F grubu nezdinde. O yüzden de F grubunun şöyle hızlıca bahislerine bakıp geçeceğim. Japonya grupta kaç puan alır? Çok riskli. Yani herhangi bir takımın grupta kaç puan alırını oynanmaz burada diye düşünüyorum. Grup lideri konusunda İsveç 5.50'den bir sürpriz denenebilir. Yani ben İsveç yazdım grup lideri konusuna. Çok iyi kadro geliyor İsveç. Yani Gyökeres, Isak, Elanga gibi üçlü var ileride. Ya Hollanda'nın hücum hattından daha iyi hücum hattı var İsveç'in şu anda. Ha tamam, bütün takım tabii ki Hollanda'nın daha iyi İsveç'e göre bence. Kale, savunma hattı, orta sahası özellikle Hollanda'nın çok daha iyi. Ama yani İsveç'in grup lideri olursa şaşırmayacağım bir denklem var. 5.50'den yazılır diyorum. Kim gruptan çıkar konusunda? İsveç gruptan çıkar 1.42. Yani çok iyi oran. Yani burada ben biraz birçok senaryodan da ziyade İsveç'in gruptan çıkar 1.42'sini yazılabilecek bir ideal bahis olarak en azından eklemiş olayım. Tunus gruptan çıkar mı? Çok riskli. Bence çıkamaz ama çıksa da çok büyük sürpriz olmaz bana. Sonuncuyu bilmek bence çok zor. İlk iki sırayı bilmek de çok zor. Yani burada İsveç'in gruptan çıkarı 1.42'den bence mantıklı. Sürpriz oynamak isteyenler de 5.50'den İsveç lider olur gibi bir sürpriz oynayabilirler. F grubunu da geride bıraktık. G grubuna geçeceğiz. Kısa bir soluklanalım, ardından G grubu.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Reklam.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
4: Birikim yapmak yetmiyor.
5: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
6: Bunu al, şunu sat.
7: Bu kadar mesai harcayamam ben.
8: Günlük hesapla kafam rahat.
9: Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
12: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
13: Bana göre yenilikçi olmalı.
14: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
15: Bana göre vizyoner olmalı.
16: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
17: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: İşte TOFAŞ'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
1: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
2: Aradığın tatil Setur.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.
5: Reklam bitti.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
8: Evet, G grubu demiştik. G grubuna da geçelim. G grubundaki 4 takım şu şekilde: Yeni Zelanda, Belçika, İran ve Mısır şeklinde. Tabii ki İran'ın durumu biraz farklı. Yani İran katılacak Dünya Kupası'na, onu söyleyelim. Hatta Meksika'da kalacak takım. Tijuana kentinde, yani Amerika'nın hemen sınırında, San Diego'ya en yakın, yani Amerika sınırında San Diego ve Tijuana zaten sınırlar. Orada zaten ilk iki maçı da yakın bölgede oynayacak yani İran, ama son maçta şeye gidecek, Seattle'a gidecek. Yani çok uzun bir uçuşu var. Biraz aslında İran açısından hani belirlenen konuma istinaden birazcık daha fazla yorgunluk olacak bir turnuva olacaktır. Hani İran'ın da iyi mücadele edebileceğini söyleyebilirim bu turnuvada, onu söyleyeyim. Burada tabii bir simülasyon doldurdum. Bu simülasyona göre biraz İran geride kaldı ama genel ben yine de okuyayım sonuçları. Buradaki simülasyona göre böyle doldurdum. Belçika-Mısır ilk maç olacak grubun. 2-2 yazdım. Yani bence taraflar yenişemeyecek gibi geliyor bana grubun ilk maçında. İran-Yeni Zelanda maçının 1-1 biteceğini düşünüyorum ama İran kazansa da şaşırmam. Onu söyleyeyim. Belçika-İran maçında artık Belçika'nın grubun ikinci maçında galibiyetle tanışacağını, yani 1-0 Belçika'nın kazanacağını burada yazmışım. Mısır'ın Yeni Zelanda karşısında 2-0 kazanacağını düşündüğüm şeklinde not almışım. Belçika'nın da Yeni Zelanda 2-1 yeneceğini ve son maçta Mısır-İran maçının kader maçı olacağını burada, hatta Mısır'a da 2-1 yazmışım. Ve bu tabloya göre Mısır grup lideri olarak aslında beliriyor. Belçika 7 puanlı ikinci. Orada da gol fazlasıyla aslında Mısır'ı lider yapmışım ama burada da her şey çok belirsiz. Yani bu grubun en kötü takımının Yeni Zelanda olduğu çok açık. Biraz aslında İran'ın turnuva içinde bize gösterecekleri bu grubu daha fazla şekillendirebilir. Grubun en net, bence belli başlı sürprizlere açık olan maçları İran maçları olacaktır diye düşünüyorum. Bunu epey bir vurguladım ki G grubunda Belçika'nın 7 puan alacağı bahisi güzel bence. Yani Belçika gruptan lider çıkar mı, 1-2 mi olur onu bilemem. Ama 7 puanlı Belçika 3.50'den zaten favori gösterilmiş buradaki tüm puan skalalarına göre. Belçika 3.50'den 7 puan bence güzel. Mısır 7 puan demiştim simülasyonda. 8 oranı varmış. Yani olabilir tabii ki, sürprizle denenebilir ama yani İran'ın durumu burada çok belirsiz diyeyim. Yani İran'a zaten kaç puan alır oynanmaz. Yeni Zelanda'da 1 puan alır. Güzel bence. Orada da favori bu. Yani 0 puan 4 oran, 1 puan 3.50 oran. Ha, bence puan alır gibi geliyor Yeni Zelanda ama almasa da büyük, yani şaşırmam diyeyim. Grup lideri konusunda bence bahis zor alınması. Belçika gruptan çıkar zaten oran yok. Mısır gruptan çıkar 1.33 bence şahane bir oran. Yani Muhammed Salah muhtemelen son turnuvası olacaktır ama yani eğer 2030'a katılırsa Mısır, Muhammed Salah gibi bir efsane orada da o turnuvada da yer alır bir şekilde diyorum. Lokal ligde oynasa da o dönem, ki o dönem herhalde

Muhtemelen Suudi Arabistan'da izleriz diye düşünüyorum. 2029'larda Muhammed Salah'ı 2029-2030'larda muhtemelen, ama Muhammed Salah o turnuvada eğer yer alırsa Mısır, o turnuvada da kadroya alınır diyeyim. Ama Salah'ın artık üst seviyedeki belki de oynayabileceği son turnuvada Mısır'ın gruptan çıkacağını düşünüyorum. 1.33 bence ideal. İran gruptan çıkar çıkmaz yorumu yapmayayım. Çok belirsiz dediğim gibi. Yeni Zelanda çıkamaz bence. Hatta çıkamazın oranı 1.50 şu ana kadarki en iyi oran bu gruptaki. Kesinlikle yazılabilir. 1.50'den yani Yeni Zelanda'nın gücünün yetmeyeceğini düşünüyorum. Kadronun iyi olmadığını düşünüyorum. Ya yani tabii ki belli başlı 2-3 tane iyi isim var ama yani bilmiyorum, bu grupta işleri zor bence. Grup sonuncusu Yeni Zelanda olur, 1.40. Yani çıkamaz 1.50, grup sonuncusu 1.40. Burada değişik bir oranda bir durum var. Vallahi bence gruptan çıkamaz oynamak çok mantıklı Yeni Zelanda'ya. Yani 1.50 burada hediye gibi bir oran yani. Hakikaten hediye gibi bir oran. 1.40'tan grup sonuncusu, gruptan çıkamaz 1.50. Burada muhtemelen burada bu oranlar düzeltilecektir. Ufak bir hata yakalamış olabiliriz. 1.50'den kesinlikle oynayın derim. Burada sizlerle bakarken de vallahi bulduk fırsatı. 1.50'den Yeni Zelanda gruptan çıkamaz oynamak çok mantıklı. 1-2 Belçika Mısır bitirir diye düşünüyorum. İran'ın sağ solu belli olmayacağı için de en banko düşündüğüm, hani programın başında söylediğim gibi, hatta ilk bölümünde diyelim daha doğrusu. Milli takım grubumuzda işte Amerika Türkiye 1-2 çıkar ve Fas Brezilya 1-2 çıkarı çok daha banko görüyorum. Ama burada da 2 orandan Belçika Mısır 1-2 fena oran değil, yazılabilir. Onu da söylemiş olayım. G grubunda konuştuk. H grubuna geçeceğiz. İspanya'nın olduğu gruba geçeceğiz ki İspanya, Uruguay, Cape Verde yani Yeşil Burun Adaları ve Suudi Arabistan var bu grupta. Burada da enteresan bahisler ortaya çıkıyor bence. Ben simülasyonu şu şekilde doldurdum. Muhtemelen bana katılmayacak birçok kişi vardır ama bu doldurduğum stil de esası ufak bir sürprizim var. Yani İspanya 4-0 Cape Verde'yi yener dedim. Suudi Arabistan Uruguay maçının 1-1 biteceğini öngördüm ki bu aslında grubun sürprizlerinden bir tanesi. Yani bu maçta birçok kişi Uruguay'ın kazanacağını düşünüyor ama ben Suudi Arabistan'ın belli bir aşamada artık bir futbolda değişik bir ülke olduğunu düşünüyorum. Hem çok büyük bir yatırım var zaten futbola ve milli takım havuzundaki belli başlı oyuncular son turnuvada da bence güzel oyunlar sergilediler. Yani evet, belki puan anlamında ya da ileriki turlar açısından çok bir şey göstermediler ama sağ içinde oynanan oyun bence hiç fena değildi Suudi Arabistan'da, onu söyleyeyim. İspanya Suudi Arabistan maçını 3-1 yazdım. Uruguay Cape Verde maçını 2-0 Uruguay yazdım. İspanya Uruguay maçına 3-0 İspanya yazdım. Cape Verde Suudi Arabistan maçına da 2-1 Suudi Arabistan yazdım ve buradaki tabloya göre Suudi Arabistan biraz daha fazla gol atmasından da mütevellit grup ikincisi olur dedim. İspanya 9 puanla lider. Grup üçüncüsü Uruguay gruptan çıkar dedim. Cape Verde de puan alamaz dedim. Ki bu gruptaki tahminlerime bayağı bir güveniyorum. Onu da söyleyeyim. Burada yani 1-2-3-4 sıralaması için bayağı güveniyorum. Suudi Arabistan Uruguay maçında Uruguay'ın kazanamayacağını düşünüyorum. En azından buradaki en radikal sürpriz tahminimi de bir kez daha yinelemiş olayım. Göreceğiz tabii ama belli de olmaz. Yani Marcelo Bielsa da müthiş hoca. Yani futbolun gerçekten farklı bakan, inovatif bir teknik adam. Hani belki çok tecrübeli bir teknik adam olmasının yanı sıra her gün kendini yenileyebilen özel bir teknik adam olduğunu söyleyeyim. Buna rağmen Suudi Arabistan'ı ben Uruguay'ın önde bitireceğini düşünüyorum grubun. Hatta burada bir sürpriz bahis de çıkarırız. Grup lideri İspanyol'u 1.20 bence çok iyi ama oran tabii yani 1.20 çok kişi memnun etmeyecektir. Cape Verde gruptan, yani Yeşil Burun Adaları gruptan çıkamaz. 1.42 mantıklı bence, oynanır. Suudi Arabistan gruptan çıkar, 2.05 bence kesinlikle yazılır bu. Ben oynayacağım bunu, hatta öyle söyleyeyim. İspanya zaten çıkarın oranı yok. Uruguay 1.14 bence düşük. Yani Uruguay kesin gruptan çıkar, en kötü en iyi üçüncü olarak çıkar ama yine de düşük oran. İlk iki sırada bitirecek ülkelerde bir sürpriz bahis var burada. Yani İspanya, Suudi Arabistan oynamak isteyenler 3.50'den güzel bir sürpriz oynayabilirler. Bu şu demek zaten.
Hani tabii ki farklı senaryolar da olabilir ama hani kabaca mantıklı senaryolar içerisinde işlediğimiz dilimde Suudi Arabistan Uruguay maçına Suudi Arabistan çifte şans oynadığınız zaman muhtemelen 1.82 oranları bulacaksınız. 3.50 orandan Suudi Arabistan çifte şans oynamış gibi bir durum olacak. O yüzden bunu tavsiye ederim. Yani İspanya Suudi Arabistan maçında ilk iki sırada İspanya ve Suudi Arabistan yer alır. Mantıklı geliyor bana. Cape Verde sonuncu olur, 1.44 yazılır. Uruguay grupta kaç puan alır çok belirsiz ama 4 alır diye öngördüm. 4 oran zaten. Suudi Arabistan grupta 4 puan alır, 6 oran. Yani Suudi Arabistan İspanya gruptan 1-2 çıkar oynamak 3.50'den sanki daha iyi. Cape Verde puan alamaz, 4.30 yazılabilir. İspanya 9 puan alır, 2.10'dan oynamazdım. Yani belki bir tane takılırlar, o yüzden ben oynamazdım ama oynayana da saygı duyarım demiş olayım. I grubuna geçeceğim. I grubunu konuşacağız. Bu grupta esasında 3 tane çok kuvvetli takım barındırıyor. Bir tane de zayıf halkası olan gruplardan. Nitekim belki turnuvanın en kötü takımlarından bir tanesi olmadığını iddia edebilirim Irak'ın. Ama yer aldığı grupta puan alması gerçekten çok zor. 3 tane çok net futbol oynanan takımla karşılaşacaklar. Norveç, Fransa ve Senegal. Yani bu 3 takımın da, yani Fransa zaten en büyük iki favoriden bir tanesi ama yani Norveç'in de Senegal'in de yani turnuvada eğer kura şansı veyahut kura demeyelim ama yoldaki turnuva ağacındaki yolun biraz daha açık bir şey olursa Türkiye ile beraber biraz o plase takım rolünde gösterilebilecek takımlar. Yani Norveç, Senegal ve Türkiye'yi burada biraz ayırıyorum. Çeyrek yapabilme adayları bu üç takım olarak da söyleyebilirim. Yani umarız milli takımımız kupayı alır. Yani bu hayal tabii ki bence ama yani çok farklı bir şey olur. Sonuçta 2002 Dünya Kupası öncesinde de üçüncü olacağımızı bence çok kişi tahmin etmiyordu. Tabii benim yaşım çok küçüktü, hatta şunu da söyleyeyim. Son Dünya Kupası maçımıza da gitme şansına erişmiştim. 6 yaşındaydım 2002 Dünya Kupası'nda Japonya'da. Maçın bir kısmında uyumuşum tabii çocuk olduğum için. Ama yani en azından oradaki atmosferi yaşama fırsatım olmuştu. Dünya Kupaları çok özel işler hakikaten. Ya her şeyin yanında bir radyo programcısı, işte bir medya mensubu olmamın yanı sıra her şeyden önce çok büyük bir spor sevdalısıyım ve futbol sevdalısı bir adamım. O yüzden de ya o atmosferi hakikaten yaşamak çok başka. Umarız tabii ki bir aksilik olmazsa milli takımımızın da yanında yer almayı planlıyorum. Büyük seferberlik ilan ettim. Onu da söylemiş olayım. Neyse, konumuza dönelim. Birazcık bahis programı çekiyorduk. Kendimizden de bu kadar bahsetmek yersiz oldu programın içinde ama I grubunu konuşacağız. Simülasyonu doldurdum. Fransa-Senegal maçına birazcık akıllara tabii ki 2002 Dünya Kupası'nı getiriyor. Ama bu eşleşmenin ben 0-0 biteceğini düşünüyorum. İlk maç, yani Fransa-Senegal böyle çetin bir mücadele olur. Sanki gol çıkmaz gibi bir inancım var. Tabii her şeye gebe maç. Ya Fransa favori ama ben 0-0 yazdım. Norveç'in de Irak karşısında 4-1 kazanacağını yazdım. Fransa'nın Irak'a karşı 3-0 kazanacağını, Norveç-Senegal maçında da Norveç'in 2-1 yeneceğini iddia ettim. Norveç-Fransa maçını 1-1 yazdım. Senegal-Irak maçına da 3-1 Senegal yazdım ve bu tabloda Norveç'i grup lideri yaptım 7 puanla Haaland önderliğinde. Mbappe'li Fransa 5 puanla ikinci, Senegal 4 puanla üçüncü, ki en iyi üçüncüler arasında girer diye not ettim. Irak'ın da puansız ayrılacağını düşünüyorum diye buraya not etmişim. Burada değişik bir bahis çıkarır mıyız acaba? Bir I grubu bahislerine de bir gidelim. Şöyle bakıyorum. Fransa grupta kaç puan alır var? Bunu oynamak yersiz. Çünkü 5 puan alır diye doldurdum. 5 puan alır oynamak 9 oran zaten ama yani hiçbir senaryoyu başka senaryonun olmayacağını iddia etmek. O yüzden önermiyorum. 9 oran olsa da yazdığım şey bu olsa da önermiyorum. Irak grupta puan alamaz 2.20. Yani bence alamayacak ama yani Irak'ın da kötü bir takım olmadığını söyleyeyim. Yani çok şanssız grupta olduğunu bir kez daha yinelemek istiyorum. Norveç grupta benim simülasyonuma göre 7 puan alır yazmışım. 5.50. Bence sürprizde yazılabilir. Ben Norveç'in lider olacağını düşünüyorum. Biraz orada Fransa'nın Senegal'e çelme takacağını, Norveç'in de Fransa ile yenişemeyeceğini düşündüğümden de dolayı. Senegal grupta 4 puan alır seçeneği 3.60'la bence göz kırpıyor bize. Grup lideri kim olur da sürprizde Norveç 3.75 denenir mi? Denenir.
Fransa gruptan zaten çıkar. Zaten

Burada oran yok. İran gruptan çıkamasın oranı çok düşük. 1.20'den yazılmaz. Norveç çıkar 1.18 yazılmaz. Senegal çıkar 1.47 bence yazılabilir. Yani Senegal grupta 3. olup da çıkabilecek bir takım. Ki Fransa veya Norveç'ten birinden de bence puan alıp Irak'a da yenecektir. O yüzden 1.47'den Senegal gruptan çıkar oynamak burada herhalde ideal oranlar açısından.

0: Bence aslında iyi bir seçenek ama yani bu grupta daha iyi seçenekler olduğunu şimdilik söyleyeyim. I grubunu konuştuk, J grubunu konuşacağız. Arjantin, Cezayir, Ürdün ve Avusturya'nın yer aldığı grup. Şöyle bakıyorum önümdeki takımları, hatta simülasyondan size bahsedeyim. Buradaki simülasyonu doldurdum. Arjantin, Cezayir maçına Arjantin 2-1 kazanır dedim. Avusturya, Ürdün maçına 4-0 Avusturya yazdım. Arjantin Avusturya maçına 2-1 Arjantin. Ürdün Cezayir maçına Cezayir 2-1. Ürdün Arjantin maçına 4-1 Arjantin. Cezayir Avusturya maçına da 2-0 Avusturya yazdım. Ve bu tabloda esasında Arjantin lider, Avusturya ikinci, Cezayir üçüncü, Ürdün dördüncü olarak karşımıza çıktı. Ki çok büyük bir sürpriz olacağını düşünmüyorum bu grupta. Bahislere hemen dönelim. Buradan ne çıkarabiliriz? Avantajlı şeyler olur mu J grubunda? Ki lider burada Arjantin olur 1.33. Yani banko olarak yazılabilir. Arjantin-Avusturya maçının berabere bittiği senaryoda bile Arjantin liderlik şansı olduğunu da düşününce yani Arjantin herhalde lider olur diye düşünüyorum 1.33'ten. Cezayir gruptan çıkar da 1.33. Şöyle bakayım. Yani Cezayir gruptan çıkar 1.33 bence riskli. Çıkmayabilir yani, en iyi üçüncülerde o bareme takılabilir. Yani eğer Avusturya ve Arjantin'den fark yerse, ki Avusturya eğer moda girdiği zaman hani maçlarda 1-0'dan sonra böyle skoru koruma odaklı değil, 2'ye 3'e 4'e koşan bir takım. O yüzden de bu grupta Cezayir'in ben çıkacağını o kadar da emin değilim. Onu söylemiş olayım. Belki en iyi üçüncülerden olabilir ama belli de olmaz diye notum var önümde. Arjantin gruptan çıkarın oranı yok. Avusturya gruptan çıkarın oranı değmez 1.14. Ürdün çıkamazın oranı 1.27. Bence ideal oran, yani iyi bir oran açılmış ama 1.27'den tercih o mu olur tartışılır. İlk iki sırada bitirecek takım bahsi 1.50 bence çok düşük Arjantin-Avusturya için. Öyle biteceğini düşünüyorum ama düşük. Yani böyle iki küsürler olsaydı kesinlikle Türkiye-Amerika gibi veyahut da Fas-Brezilya gibi bu ilk iki sırada belirlediğim takımların arasında bu bahisi de alırdım ama 1.50 bence düşük. Yani aynı düşüncedeyim. Yani yine de bu iki takım bence 1-2 çıkacak ama yani Cezayir'den bir sürpriz de olabilir abi. Cezayir çıkıp Avusturya'yı yenerse aşırı büyük sürpriz olmaz benim adıma. Onu da söylemiş olayım. Yani muhtemelen olmaz ama böyle bir şey. Onu da en azından eklemiş olayım. Grup sonuncusu Ürdün olur 1.25. Mantıklı. Takımlar kaç puan toplar konusuna bakıyorum. Ki bence belirsiz bu grupta ya. Yani Arjantin 9, Avusturya 6, Ürdün 0, Cezayir 3 yazmışım. Ama yani belirsiz ya. Oynanmaz bu grupta diye noktalayayım bu bahisi. J grubunda konuştuk. K ve L gruplarını birazdan konuşuruz.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Reklam.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

Evet, K grubuyla da devam edelim. Cristiano Ronaldo'nun da bulunduğu grup, Messi'nin olduğu grubu noktalamıştık. Ronaldo'nun olduğu grubu konuşalım. Ki turnuva ağacını sayısız şekilde doldurdum. Yani biz bu turnuvada bir Messi Ronaldo düellosu izliyoruz. Yani onu şimdiden söyleyeyim. Yani çok farklı senaryolara göre de doldurdum. Ve Arjantin Portekiz eşleşmesi kesinlikle izleyeceğiz bu arada, onu söyleyeyim. Yani çok olağanüstü bir durum olmazsa turnuvanın belli bir noktasında bu iki takım kesişiyor. Ya son 16, ya çeyrek, ya yarı final. 3 ihtimalde de bu iki takımın kesiştiğini söyleyebilirim. Şöyle söyleyeyim. Bu grubun simülasyonunu doldurdum ki Portekiz zaten çok favori bu grupta bence. 3-0 Kongo karşısında, Demokratik Kongo karşısında kazanır yazmışım. Özbekistan Kolombiya maçına Kolombiya 2-1 kazanır yazmışım. Portekiz Özbekistan maçında Portekiz 2-0. Kolombiya Demokratik Kongo Kolombiya 2-0. Kolombiya Portekiz 2-1 Portekiz. Demokratik Kongo Özbekistan maçına da Özbekistan 2-1 kazanır yazdım. Ya tabii belli olmaz tabii grubun son maçı. Ama burada yaptığım senaryoya göre en iyi üçüncülerden bir tanesi olmayacak gibi yazmışım Kongo ve Özbekistan adına. Son maç ne olur ne biter tabii ki göreceğiz. Ama biraz da aslında bahis tarafına dönmek istiyorum. K grubuyla alakalı birçok seçeneği konuştuk. Birçok şeyi de burada tartıştık. K grubu da aslında kafamda net gruplardan bir tanesi. Grup lideri Portekiz olur 1.40. Bence çok iyi oran. Yani bu grupta Kolombiya her zaman böyle bir heyecan yaratan bir takım. Hüviyeti veriyor bize. Her zaman işte Kolombiya'yı turnuvalarda böyle cıvıl cıvıl görüyoruz gibi hep yorumluyoruz ama ben Portekiz orta sahasının yani müthiş bir orta saha olduğunu düşünüyorum ki kulüp takımında da yan yana oynayan João Neves ve Vitinha ikilisini zaten metiyeler düzmek lazım. Çok daha uzun konuşmak lazım. Artık bence o takım tabii ki her zaman Ronaldo'nun takımı olsa dahi bu takımın en öne çıkan oyuncuları ne Bruno Fernandes ne Cristiano Ronaldo. Bana sorarsanız Neves Vitinha ikilisi artık tabii ki Ronaldo eğer bir 5 yaş genç olsaydı bambaşka bir şey konuşurduk ama Bruno Fernandes müthiş bir sezon geçirdi Manchester United'da. Ama her şeye rağmen ben bu orta saha ikilisinin çok fark yaratabilecek bir orta saha ikilisi olduğunu düşünüyorum. Ki orada yani bayağı alternatifli bir kadro var. Kalecisinden savunmasına, orta sahadan ileri attığına yani Portekiz her şey yapabilir bu turnuvada, onu da söylemiş olayım. Grup lideri olur bence, 1.40'dan bayağı banko görünüyor. Kolombiya gruptan çıkar mı? Oranı çok düşük, 1.12 değmez. Demokratik Kongo gruptan çıkamaz, 1.69 oran, bence çok iyi oran. Çıkabileceğini düşünmüyorum Demokratik Kongo'nun. Ya son maçta Özbekistan karşısında kazansa da çıkabileceğini düşünmüyorum. Buradaki simülasyonuma göre yaptığım skorlara göre yani Kolombiya çıkamaz, Demokratik Kongo gruptan çıkamaz, 1.69 yazılır. Portekiz zaten çıkar gruptan çıkamaz diye bir çıkar diye bir seçeneğin oranı yok. Özbekistan gruptan çıkamaz, 1.38. Ben bunu oynamazdım ama muhtemelen çıkamaz diye yorumlamış olayım. 1.2 Portekiz Kolombiya bitirir, 1.20. Bence oran düşük. Yani burada grup lideri Portekiz olur oynamak daha iyi 1.40'tan. İkinciyi tahmin etmek belki Kolombiya demek kolay ama 1.40 sanki bana daha cazip geliyor. Yani Kolombiya bakarsınız bir tane maçlık Demokratik Kongo'ya kaybeder veyahut da Özbekistan'a kaybeder. Öyle şeyler de ortaya çıkabilir. Yani çok çok büyük sürpriz olur bu benim adıma, tartışılır. Ama yine de olağan senaryoyu ben de bekliyorum. 1-2 burada Portekiz Kolombiya olacaktır. Grup sonuncusu kim olur bahsinde Demokratik Kongo 2.37 oranı var. Yani son maç ça kadar aslında bu iş belli olmaz. Yani orada burada şimdi 2.37'den Demokratik Kongo oynayacağımıza grup sonuncusu yerine son maçta Özbekistan Demokratik Kongo maçına bahis oynamak çok daha mantıklı gibi geliyor bana. Kongo kaç puan alır bilmiyorum, çok zor. Portekiz 9 alır seçeneği var, 2.75, 7 alır 3.25. Yani arasındayım. Kolombiya karşısında da kazanır bence. Ya 9'a daha yakınım. Yani burada risk yönetimiyle aslında paralel düşünüyorum. En banko olan 9 puanı zaten Portekiz'in 2.75'ten olur. Ama burada 1.40'tan

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.

Sanki bu grupta en mantıklı bahis Portekiz'in gruptan lider çıkacağına oynamak K grubundaki mantıklı ideal seçeneklerden bir tanesi olarak dikkatimi çekiyor ve J grubuna geçeceğim. Sonrasında zaten genel bahislere geçeceğiz. Son grubumuzda konuşalım. Genel bahisler çok fazla. Oraya da bir yaklaşık bir 15-20 dakika ayıracağım. O yüzden J grubunda konuşalım. Sonra genel bahislere zaten geçeriz. J grubunda şöyle bakılınca J dedim, düzeltiyorum. L grubunu konuşacağım. J'yi konuştuk. L grubunu konuşacağız. Orada harflerin azizliğine uğradık biraz. Ama L grubunda da İngiltere yer alıyor. Favorilerden bir tanesi. Yani 1966'dan bu yana kupa yok. Ama en büyük 5 favori arasında çok net bir şekilde İngiltere'de gösteriliyor bu turnuva öncesinde. İngiltere, Hırvatistan, Gana ve Panama'nın grubu. Panama'da bayağı şanssız gruba düştü. Burada Irak için konuştuğumuz şeyler burada da geçerli. Yani Gana gibi, Hırvatistan gibi, İngiltere gibi 3 tane çok kuvvetli takım var grupta. Panama normal şartlarda belki başka bir grupta olsa bir galibiyet alıp belki en iyi üçüncülüğü kovalayabilme adayı takımlardan biri olarak gözükebilirdi ama bu grupta hiç şans vermiyorum Panama'ya. 2018'de de yanlış hatırlamıyorsam Panama katılmıştı. İkinci kez katılıyor Dünya Kupalarına. Hatta Amir Murillo'nun ailesinden gelen açıklama bu konuda çok güzeldi. Yani oyuncu çok gururlandırıcı bir açıklama gelmişti. Amir Murillo'nun hikayesine istinaden orada bütün ailesine işte Panama'ya Dünya Kupası'na götüreceğiz, ben de oynayacağım şeklinde bayağı iddialı açıklamalar vardı o güne göre. Ama Panama bunu başardı. İkinci kez Dünya Kupası'na Panama, bunu da söyleyelim. Simülasyonu doldurdum. Biraz simülasyondan bahsedelim tabii ki. 6 tane maç oynanacak her grupta olduğu gibi. İngiltere'nin ilk maçta ben Hırvatistan karşısında kazanacağını düşünüyorum. Hırvatistan'ın evet, kağıt üzerinde çok iyi oyunculara olduğunu da söyleyebilirim ama hızlı, yani topu dribling yapabilecek kenar oyuncularında bayağı bir eksiklik var takımda. Evet, orta saha karakterleri bayağı iyi karakterler var. Çok iyi oyuncular var. Hala Modric bence olağanüstü bir oyuncu orta sahada. Ki bu turnuvada da belli maçlarda bize kaliteli oyunlar izlettirebilir Luka Modric. Ama yani süratli bir kenar oyuncusu ya da dribling yapabilen bir kenar oyuncusu olmaması bence bu takımın en büyük handikapı Hırvatistan konusunda. İngiltere'nin 1-0 kazanacağını yazmışım. Gana Panama karşısında 2-0 kazanır yazmışım. Şöyle bakıyorum. İngiltere Gana maçına 1-1 yazmışım. Yani İngiltere zaman zaman turnuvaların belli maçlarında sürpriz sonuçları imza atıyor. Hani Gana'dan bir sürpriz bekliyorum ben İngiltere karşısında. 1-1 yazmışım ama tabii yani çok büyük favori zaten burada İngiltere, onu da söyleyelim bir kez daha. Panama Hırvatistan maçına 2-0 Hırvatistan. Panama İngiltere maçına 4-0 İngiltere. Hırvatistan Gana maçına da 2-2 yazdım. Ve bu tabloda esasında sürpriz bir şey ortaya çıktı. Yani İngiltere'nin grup liderliğinde çok bir grup liderliğini vereceğini düşünmüyorum. Her ne kadar grup içinde belki bir puan kaybı yaşar ama grup lideri 7 puanla İngiltere yazdım. Gana'ya 5 puanla grup ikinciliği verdim ve Hırvatistan'a 4 puanla grup üçüncülüğü. Yani gruptan çıkar ama en iyi üçüncüler kontenjanından çıkar gibi burada yorumladım. Panama'ya da puan vermedim. Puan alamaz diye yorumladım. Çünkü çok zor grup zaten. Başta söylediğim gibi bu grubunda belli seçeneklerini, L grubunun da belli seçeneklerini şimdi sizlere tabii ki bahis açısından da aktaracağım. Ki birçok seçenek her grupta olduğu gibi bu grupta da var. Grup lideri İngiltere olur, 1.28 bence kesin olur ama 1.28'den yerine belki yani İngiltere'nin bu serüvende belli maçlı gruptaki maçlarından da 1.28 oran bir şekilde elde ederiz diye düşünüyorum. O yüzden liderliğe 1.28'den İngiltere oynamazdım. Gruptan çıkar mı oranı zaten yok. Gana gruptan çıkar oranı 1.50 bence yazılır. Çıkabilir Gana. Veyahut da Panama çıkamaz 1.38 bence mantıklı. İlk iki sıra burada biraz belirsiz. Yani İngiltere Hırvatistan favori gösteriliyor 1.40'lı ama ben 3.25'ten sürpriz kuponlarda İngiltere Gana seçeneğini değerlendirilebilecek bir seçenek olarak görüyorum. Yani 1.40'tan 1.40 kadar banko görmüyorum İngiltere Hırvatistan 1-2 bitirir. Onu da söylemiş olayım. Mevcut futbolun geldiği noktadan dolayı, yani Hırvatistan kadrosunda çok değerli isimler olsa da belli başlı mevkilerde çok ciddi eksiklikler olduğundan da kaynaklı bunu söylüyorum. Grup sonuncusu Panama 1.50'den bence çok ideal
ideal bir seçenek. Hırvatistan grupta kaç puan alır sorusunun cevabına 4 diyorum. 4 puanı bence çok mantıklı ki zaten risk yönetimi de bu şekilde belirleniyor.

0: 4 orandan en esasında olası senaryoda Hırvatistan'ın 4 puan alacağı burada belirlenmiş. Ben de katılırım. Oynanabilir 4 puan alır Hırvatistan şeklinde bir bahis. İngiltere 7 puan 3 oran. 9 puan 2.65 oran. Yani ben 3 orandan 7 puan alır İngiltere denemek isterdim. Yani eğer L grubuna ayrı bir bahis alacak olursam İngiltere 7 puan alırı denemek isterim. Yani grupta 3'te 3 yapıp devam etmeyecek bence İngiltere. Evet, turnuvada belki çok ilerlere kadar gidebilir. Hatta kupayı bile alabilir İngiltere ama grupta bir fire vereceğini düşünüyorum sanki İngiltere'nin. Belli başlı maçlarda, gruplarda özellikle gruptan çıkma ve liderlik garanti olunca son maçlarda bazen rotasyonlar da görüyoruz. Bu tarz mertebeli takımlarda turnuvada olası senaryoda zaten İngiltere final oynarsa 8 maç oynayacak ve o 3. maçta bir rotasyon esasında birazcık daha oyuncuları ekonomik kullanma açısından da önemli. O yüzden de İngiltere 7 puan mantıklı geliyor bana. Gana'nın 5 puan alacağını iddia ettim. 21 oranı var ama oynanmaz yani. 5 puan konusundaki fikri de çok sabitim. Çünkü tek bir senaryoya göre oluyor 5 puan. O yüzden tavsiye etmiyorum. Buradaki simülasyonda ben 5 puan alır diye iddia ettim. Ama bunu bahis oynama açısından her ne kadar 21 gibi çok cazip bir oran olsa da mantıklı bulmuyorum. Panama'nın da grupta puan alamayacağını düşünüyorum. 3.50'den dileyenler yazabilirler diye söylemiş olayım. Şöyle çok kısa bir araya gitmem gerekiyormuş. Bir kısa bir araya gideyim. Aranın ardından zaten grup bahislerini bitirdik. Grup bahislerinin ardından şöyle güzel güzel dolu dolu çeşitli alternatifli bahisleri de konuşuruz.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
2: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
7: Arabanı arabam.com'a değerinde Trink Sat.
8: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
9: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
10: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
11: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
5: Tüm grupları konuştuk. Tüm gruplardaki uzun vadeli Dünya Kupası bahislerinde ele aldık. Hatta şöyle bir özet geçecek olursak da çok kısa, hani grupları konuştuk ama burada şu kupon bence çok cazip. Yani 3.85 oranlı bir kupon vermek istiyorum. Bir kez daha yinelemek istiyorum ki kendim de bu kuponu oynayacağım. Açıkça onu söyleyeyim. İlk iki sırada tamamlayacak takımlar konusunda Brezilya-Fas eşleşmesi, yani Brezilya ve Fas'ın 1-2 bitireceğini ve milli takımımız ve Amerika'nın 1-2 bitireceği kombinasyonu çok çok güzel gözüküyor ki bu kombinasyonda 3.85 yapıyor oran. Yani Türkiye-Amerika 2.24, Brezilya-Fas 1.72, 3.85'ten bu kombinasyona hakikaten bütün dinleyicilerimiz, eğer tabii oynamak istiyorlarsa, oynayan dinleyicilerimiz varsa uzun vadeli seçeneklerden kombinasyon oluşturabilirler. Ve bir tane sürpriz oynayacak olsam da şunu seçerdim diyeyim, en azından Fas'ın 7 puan toplayacağı bence çok çok iyi bir bahis burada. Hatta onu da bir şeyle kombinleyelim. Şöyle gidiyorum gruplarda, o kuponu da oluşturalım, size oranını da paylaşmış olmak istiyorum ki Fas grupta 7 puan alırın oranı 7. 7 oranın yanına da güzel bir sürpriz olarak şöyle bakıyorum, Norveç grup lideri olur da eklemek istiyorum. Norveç grup lideri olur 3.75. Yani 26 oranla da çok çılgın bir sürpriz kupon vereyim. Fas grupta 7 puan toplar, I grubunda Norveç lider olur. Fransa'nın grupta her zaman olduğu gibi, bu Dünya Kupası kültüründe bu var. Yani turnuvayı alacak olsa bile Fransa, ki en büyük aday belki İspanya ile beraber. Yani birçok konuştuğum insan, birçok konuştuğum kişi turnuvanın bana göre birinci favorisi diyor Fransa. Ben İspanya'nın favori olduğunu düşünüyorum. Bir numaralı favori olduğunu düşünüyorum ama yine de yani Fransa'ya da hiçbir itirazım yok. Yani ikisi arasında kim alır turnuvayı sorusunun cevabında 51-49'um. O yüzden de hani net bir şekilde İspanya zaten ipi göğüsler demiyorum ama burada bunu söyleyeyim. Fransa'nın grupta bir şekilde lider çıkmayacağını düşünüyorum. Orada Norveç'i 3.75'te mantıklı buldum ki Fas'ın yanına da böyle bir sürpriz kuponda eklenebilir. Ya birçok seçenek var. O kadar fazla seçenek var ki zaten konuştuk, konuşmaya da devam edeceğiz. Hatta burada mesela son 16'ya çıkar diye bir seçenekler var. Gerçekten şöyle bakıyorum. Mesela son 32 turuna takımlar çıkıyor ama son 16'ya belli başlı takımlar kalır mı oranları var. Burada sürprizlere bakacağım. Olabilecek mantıklı sürprizlere. Ki mesela Türkiye son 16'ya kesin kalır bence. 2.37 çok iyi oran. Yani son 32 turunda eşleşebileceğimiz takımlara baktım. Yani en güçlü takım Hırvatistan çıkıyor. Ki bence mevcut Hırvatistan kadrosunu biz eleriz. Mısır var olası senaryolarda. Bence Mısır'ı da eleriz. Yani bunlar iyi senaryolardan bahsediyorum. Onun dışında zaten çok zayıf takımlar var. Yani acayip acayip sonuçlar olmazsa, ki Dünya Kupalarında her şey sürprizlere açık ama ya Türkiye son 16'ya kalır 2.37'den bence kesin yazılır. Çok güzel oranmış. Ya tabii burada banko seçenekler de var. Mesela Portekiz 1.44, Almanya 1.44, Brezilya 1.40, Arjantin 1.40, İngiltere 1.30, Fransa 1.30, İspanya 1.28. Yani buradan çok inandığınız birisi varsa son 16 turuyla alakalı bunlardan birisi kalır diye oynayabilirsiniz. Ama ben burada Türkiye'yi hakikaten çok avantajlı görüyorum son 16 bahisinde. Çeyrek bahislerinde artık oranlar biraz daha artıyor. Çeyrek finale kalır, minimum çeyrek finale kalır demek bu arada. Son 16'daki yorum da oydu. Minimum çeyrek finale kalır bahsinde de yani şöyle bakılınca Brezilya 2 oran, Arjantin 2 oran. Yani direkt 1'e 2 şansınız var. Bence yani Brezilya'da Arjantin'de kalır. Yani yine nitekim İngiltere, Fransa, İspanya'nın oranları 1.80, 1.72 gibi. Oradan da oynanabilir. Portekiz 2.25 oynanabilir. Yani gayet güzel eşleşmeler var. Bunlara değerlendirebilir dinleyicilerimiz. Türkiye'nin oranına bakmak istiyorum burada. Ki Türkiye'nin oranı çeyrek finale kalır oranına bakacağım. Çok iyi bir oran olabilir ama açılmamış mı ya? Açılmış. 5 oran Türkiye'nin çeyrek finale kalır oranı. Yani şöyle söyleyeyim. Türkiye grup lideri olacağına inanan bütün dinleyicilerimiz çeyrek finale kalır oynayabilirler. Yani sonuç olarak son 16 turuna kalma durumumuz şöyle oluyor. İkinci veya üçüncü olur.

olursak yolda Arjantin'le eşleşiyoruz. Yani son 16'da Arjantin'le eşleşiyoruz. O yüzden eğer Türkiye grup lideri olursa o zaman 5 orandan oynamak mantıklı. Çünkü yolda gerçekten çok çok yüksek mertebeli takımla eşleşmeyeceğiz. Burada tamamen şunu söylemiş olalım. Hani Amerika gruptan lider çıkarsa 4-50 bence çeyrek final için çok net bir bahis. Türkiye gruptan lider çıkarsa 5 orandan çeyrek final bahsi çok çok ideal. Bunu da söylemiş olalım. Yarı finaller var. Yarı finallerde dileyenler Fransa'yı oynayabilirler. Ben 2.60'dan Fransa'nın minimum yarı final yapacağı bahsini bayağı beğendim. Bu oynanabilir. Hakeza İspanya'nın 2.37'den yarı final yapma olasılığını da görüyorum ki şunu da söyleyeyim. Turnuva ağacında İspanya ve Fransa'nın kesişme şansı her ne kadar Fransa'nın lider çıkmayacağını düşünsem de yine de zor. O yüzden burada biraz bankolara gidilebilir. Yani İspanya Fransa'ya gidilebilir yarı final konusunda oynanacak ülkelerde. Hangi ülke finale çıkardı da eğer çok net bir adayınız varsa ki ben ya Fransa'nın ya İspanya'nın çıkacağına inanıyorum. Yani mesela ikisinin de oranı 3'ten yüksek. O yüzden bu iki takıma da finale çıkar gibi bahis alınırsa ikisinin birlikte final oynama olasılığı da var. Ve birçok senaryoda yolları da kesişmiyor finale kadar. O yüzden ikisini ayrı ayrı oynamak bence çok mantıklı. Yani favorilerin ben finale çıkacağını düşünüyorum açıkçası. Yolda kesişmedikleri takdirde. Ama yani tabii yani birçok senaryoya da açık turnuva. Yolda kesişirlerse bunlardan bir tanesi yatacaktır elbette ki. Ama yani gruplarda çok fazla sürpriz izleyeceğimizi ama artık son 16 çeyrekten sonra biraz daha favorilerin gideceği bir tablo olabilir. Burada onu da söylemiş olayım. Hatta şu anda bakıyorum o kadar fazla seçenek var ki hangi birini konuşacağımı bilmiyorum. Belli takımlarda en çok gol atacak oyuncu var. Ya mesela Ekvador'da gördüm şu anda. Akıllara tabii Ener Valencia geliyor. Ama Ekvador'da en çok gol atan oyuncu kim olur bahislerinde? Tabii 2.75'te Ener Valencia burada favori. Ya muhtemelen yazılabilir bu arada. Yani Ekvador'a inanan dinleyicilerimiz Ener Valencia en çok gol atar seçeneğine gidebilir. Ya burada başka bir seçenek de açılmış ama bu seçenekleri pek değerlendirmeyi düşünmüyorum. Yani herhangi bir takım burada penaltı atışları ile elenirdi seçenekleri var. Valla bunu kestirmek çok zor şimdiden. Yani bir bakacağım şöyle oranlarına da. Ya genelde 4 oranlar var. Yani bütün takımlara burada 4.20 açılmış neredeyse. 5 oran olan var. 4.50 var. 3.95 var. Yani turnuvada ileriye gidebilme potansiyeli takımları tabii burada birazcık daha penaltılarda elenir seçeneği. Biraz daha düşük oran. Yani 3.75 ile 6'ya kadar oran skalası olduğunu söyleyelim. Penaltı atışlarıyla elenir şeklindeki bahislerde ki bayağı da bir şey var. Hatta devam etmek istiyorum. Penaltı atışları bahislerini çok değerli bulmuyorum. Mantıklı bulmuyorum en azından şu aşamada oynama konusunda. Büyük risk yani. O oranı biz grupta çok güzel şeylerle aslında bulduk buradaki oranları. O yüzden de o seçeneği ben beğenmedim. Turnuvada mesela belli takımlar turnuvayı hangi aşamada tamamlar gibi seçenekler var. Burada orada da cazip konular var. Yani mesela milli takımımız konusunda gruptan lider bitirdiğimiz senaryoda çeyrekte tamamlarız gibi ben düşünüyorum. Ona da bakacağım. Grup ikincisinde veya üçüncüsü olursak ne olacağını çok kestirmek güç ama yani Arjantin'i bence eleyebilecek kalibrede bir takımız. Her ne kadar çok çok iyi bir kadro olsa da Arjantin o kalibre bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Ama yine de söyleyeyim yani Arjantin-Türkiye eşleşmesinde Arjantin'e eğer Türkiye elenirse son 16 turunda ben bunu başarısızlık olarak saymayacağım kendi adıma. İşte ya çok normal diyeceğim. Sonuç olarak son şampiyonla oynuyorsunuz. Yani Arjantin'i belki İspanya ve Fransa'nın gerisinde görüyorum. Bütün açıklamalarımda bunu söyledim ama ya sonuçta son şampiyonla oynuyorsunuz öyle bir denklemde. O yüzden de yani turnuvayı Türkiye başarılı bitirdi sayarım. Yani son 16 bence başarıdır. Çeyrek final büyük. Büyük başarıdır. Yarı final, final zaten peri masalıdır bizim adımıza. Onu söyleyeyim yani realistik düşünmeye çalışıyorum bu konularla alakalı ki bayağı bir bahis seçeneği var. Şöyle biraz daha seçeneklerin dibine kadar inmeye çalışacağım. Mesela turnuvada en çok gol atacak ülke seçeneği bence çok güzel. Ya burada İspanya'yı

0: oynamak 5 orandan aşırı mantıklı geliyor bana. Yani turnuvada zaten çok ileriye gidecek bence İspanya. Yani yarı final minimum oynar diye düşünüyorum. Yarı finalde belki elenebilir. Olabilir tabii ki. Ama böyle bir turnuvada ileriye gidecek takımlardan ve grubu da düşündüğümüz vakitte İspanya'nın çok gol bulabileceğini düşünüyorum ben 5 orandan. Çünkü 1-0'dan sonra durmayan bir takım İspanya. O yüzden de bunu söyleyebiliriz. En az gol atacak takım konusunda Haiti benim dikkatimi çekti. Yani Curaçao 5 oran ama bence Haiti 6 oran güzel. Yani en az Haiti gol atacaktır bence turnuvada. Onu da söyleyelim. Şöyle bakıyorum. Bu penaltı atışlarıyla elenir bahislerini çok beğenmediğimi söyledim. Mesela Türkiye çeyrekte elenir 8.50. Türkiye son 16'ya elenir 4 oran. Şampiyon oluruz 80 veriyor bu arada. Umarım oluruz. Onu da söyleyeyim. Turnuvada takımlar toplam kaç gol atar bahisleri var? Ki bunlar esasında üzerine çok uzun uzun düşünülebilecek şeyler. Ki Türkiye'ye üst demek isterim ben burada. Ona bakalım. Türkiye bence bayağı bir gol atar diye düşünüyorum. Ki 5.5 üst var. Ya yani turnuvada sonuçta çeyrek oynarsak 5 maç oynamış olacağız. Pardon, 6 maç oynamış olacağız. 6 maçta 6 gol atar Türkiye bence çeyrek final oynarsa. Ki zaten grupta bence minimum 4 gol atarız diye düşünüyorum. O yüzden de 1.69'dan Türkiye 5.5 üst oynamak çok mantıklı bana sorarsanız. O kadar fazla seçenek var ki biraz elemeye çalışıyorum. Onu da anlıyorsunuzdur ki burada aslında en majör bahislere de geçelim. Ya yani turnuvanın gol kralı kim olur? Bahsi var ki burada açıkçası ben bir tane ismi çok net burada sivrilttim. Harry Kane olacağını düşünüyorum ben turnuvanın gol kralının. Yani Kylian Mbappe favori. Fransa daha iyi takım İngiltere'ye göre. Ama Kylian Mbappe'nin belli başlı formsuzluğu ki Fransa kadrosunda rolünün ne olacağını henüz tam kestiremiyoruz. Tabii ki lider oyuncu olacak ama zaman zaman sol kenarda da görebiliriz. Ousmane Dembele'yi tepede görebiliriz. Çok opsiyon var yani Fransa'da. O yüzden de yani ben açıkçası İngiltere'de yani gol noktasındaki tek opsiyon olmasından da kaynaklı olarak Kane'i 8 oranla avantajlı görüyorum. Turnuvanın gol kralı Kane olur. Yazılabilir. Burada turnuvanın en iyi kalecisi kim olur ödülü var ki burada herhalde şampiyonun kalecisi, şampiyon kim olur demek gibi bir şey. İspanya'da Damian Martinez, pardon, düzeltiyorum. Unai Simon kalede, Emiliano Martinez Arjantin'de kalede son turnuvada tabii ki damga vurmuştu ama bence yani burada kupayı kim alır demekle aynı şey bu. Çünkü yani başka bir takımın turnuvanın kalecisi, başka bir takımın kalecisinin turnuvanın kalecisi seçileceğini çok da düşünmüyorum. Tabii ki olasılığı var bu arada. Örnekleri de var bunun ama bu bahisi çok değerli bulmuyorum diyeyim. Turnuvanın oyuncusu kim olur konusu da bence gol kralıyla aynı olmayabilir. Yani burada şampiyona gitmek gerekecek turnuvanın oyuncusu. Yani şampiyon kadronun en iyi oyuncusu kim olur? La benzer yani kaleciyle benzer ama burada şey çok ön plana çıkıyor. Yani İspanya şampiyon olurun oranına istinaden Yamal turnuvanın en iyi oyuncusu olur. 9 oran bence güzel. Oran yükseltmek isteyenler yani İspanya'da muhtemelen Yamal en çok ön plana çıkacak. Yani Fransa'da bunu kestirmek zor. Çünkü Olize'dir, Doué'dir, Mbappé'dir. Çok fazla yetenekli oyuncuya bölünüyor. İngiltere kupayı alamaz diye düşünüyorum ama yine oralarda olacaktır. Kane en çok gol atan oyuncu olmasına rağmen turnuvanın oyuncusu seçilmeyebilir. Yani Messi tabii ki burada 11 oranla böyle bir göz kırpıyor bizlere ama hani Arjantin şampiyonluğu beklemiyorum onu söyleyeyim. Son dünya şampiyonunun arka arkaya bir kez daha kazanacağını düşünmüyorum ama ya futbol bu. Her şeye gebe. Birçok şeyde yanılacağız zaten. Burada bahis programı sizlere bütün uzun vadeli seçeneklerin hepsini aktarmaya çalıştım ama birçok şeyde de yanılacağım. Çok açık yani hepimiz de yanılacağız. O kadar fazla seçenek var ki hakikaten bugün de her zaman sohbet ediyoruz ama bugün de sohbetlerimizde Berksay Ayar'la sohbet ederken abi sahaya kuş girer bile var gibi esprili bir yaklaşımımız olmuştu, onu da söylemiş olayım. Turnuvanın en iyi genç oyuncusu kim olur ödülü konusunda ben Yamal'ı öne çıkarabilirim. Yani turnuvanın en iyi oyuncusu Yamal olur dedim. Ama turnuvanın en iyi genç oyuncusu Yamal olur. 2.50 oran. Bilemiyorum. Yani muhtemelen Yamal, Due ve Arda Güler arasında döner bu ödül. Bu üç oyuncudan birinin olacağını düşünüyorum. Eğer turnuvada es kaza, şöyle hani es kaza demeyelim, yanlış oldu ama yani çok büyük bir sürprize imza atıp böyle bir yarı final final falan yaparsak Arda Güler tabii ki olur turnuvanın en iyi genç oyuncusu. Ama burada Due mi Yamal mı seçenekleri çok aslında öne çıkıyor. Muhtemelen Yamal olur diye düşünüyorum turnuvanın en iyi genç oyuncusu, ama turnuvanın en değerli oyuncusu konusuna da Yamal dedim. Belki de İspanya'nın şampiyon olacağını düşündüğümden dolayı bu iki ödülü birden alır mı? Orası biraz soru işareti. O zaman şöyle bir durum olabilir. Şunu da söyleyeyim. O zaman şöyle bir durum oluyor. Yani muhtemelen eğer turnuvanın oyuncusu Yamal olursa turnuvanın en iyi genç oyuncusu Due olur. O yüzden de oynamak biraz riskli gibi yorumluyorum o kısımları da. Tabii ki birçok seçenek daha var. Turnuvada şöyle bakıyorum. Kim daha çok gol atar seçenekleri var. Mesela Bruno Fernandes mi, Wirtz mi daha çok gol atar seçeneği var. Bence Bruno daha fazla gol atar gibi geliyor bana Wirtz'e göre. 1.82 bence ideal bu duelloda. Lautaro Martinez, Lukaku eşleşmesinde iki oyuncuya da eşit oran açılmış. 1.82. Vallahi zor karar. Yani Lautaro tabii ki daha iyi futbolcu şu anda. Aktif formundan da kaynaklı olarak, ama sonuçta Messi'nin olduğu yerde duran topları Messi kullanacak. Penaltıları Messi kullanacak. Lautaro Alvarez'le forma rotasyonunda olabilir. O yüzden de bunu oynanmaması gerektiğini düşünüyorum. Mbappe, Yamal'dan hangisi daha çok gol atar seçeneğinde? Bence Mbappe daha fazla gol atacak bu arada. Her ne kadar Yamal'ın daha iyi bir turnuva geçireceğini düşünsem de, en değerli oyuncu ödülüne Yamal'ı daha yakın görsem de, Mbappe bence daha fazla gol atar Yamal'a göre. Onu söyleyeyim. Tabii burada Messi mi daha çok atar, Ronaldo mu daha çok atar düellosu açılmış. Cristiano Ronaldo'yu 2.14, Messi'ye 1.58 vermiş. Burada Messi mi iyi, Ronaldo mu iyi tartışmasına girmeyeceğiz ama ya bu turnuva nezdinde bence Lionel Messi'nin daha çok gol atacağını ben düşünüyorum. Arjantin formasıyla Ronaldo'ya istinaden. Onu da söylemiş olayım. Dembele Saka eşleşmesinde Dembele'ye 1.48, Saka'ya 2.35 açılmış. Yani ben 1.48'den Dembele'yi çok favori görmüyorum. Ama yani eğer birine basacak olsaydım Dembele'ye basardım. Ama yine de çok fazla seçenek varken bunu mantıklı bulmuyorum. Rafinha Bellingham eşleşmesinde de Rafinha bence 1.50'den bayağı banko. Yani Jude Bellingham turnuvada bir tane atar bence ama böyle 2-3 gol falan atacağını düşünmüyorum ki Rafinha'nın en az 2 gol atacağı bir turnuva geçecektir. O yüzden Rafinha 1.50'den yazılır. Vinicius Julian Alvarez eşleşmesi biraz sıkıntı. Yani oranlar birbirine yakın. Vinicius 1.69, Alvarez 1.96. Muhtemelen Vinicius daha çok gol atacaktır. Ama yani şöyle söyleyeyim, Alvarez banko 11 olacaksa ki muhtemelen olacak. Yani oradaki şu üçlüden iki tanesi ama sahada kalabiliyor. Yani üçünün de aynı anda sahada olduğu maçlar Arjantin'in çok zayıf rakiplere karşı belki olduğu maçlar olabilir. Alvarez, Lautaro Martinez ve Messi üçlüsünün ikisi sahada bence konumlanacaktır. O yüzden de yani eğer oynayacak olsaydım Vinicius oynardım. Kane mi Haaland mı daha çok gol atar seçeneğinde? Bence Haaland bayağı bir gol atabilir az maç oynamasına rağmen, ama burada bence Kane öne çıkıyor diyebilirim. Harry Kane'in 1.42 ile zaten gol kralı olacağını düşünüyorum. Kane 1.42 ile avantajlı. Takımlarda en çok gol atan oyuncu kim olur bahisleri var. Bütün oyuncuların baremleri var, böyle yıldız oyuncuların. Yani bunların o kadar fazla seçenek var ki anlatamam sizlere. Yani burada birazcık da eleyerek gitmeye çalışıyorum. Turnuvanın asist kralı Lamine Yamal veya Bruno Fernandes olabilir bence. Olise de olabilir. Bu 3 isim bayağı öne çıkıyor. 13, 11, 11 gibi oranlar var. Şöyle bakıyorum seçeneklere. Yani hakikaten çok güzel seçenekler var. Yani herkes şöyle bir oturup derinlemesine bir simülasyonu doldurup bir şeyler çıkarabilir diye söyleyebilirim. Kısıtlı vaktim var. Burada ilginç bahislere de değineceğim. Yani tahmin vermeyeceğim tabii ki. Bunun tahminini verebilecek kadar öngöremiyorum turnuvayı, ama mesela turnuvada toplam kaç sarı kart olur gibi bir bahis var. Yani 369.5 alt var, 380.5 üst var, 370-380 arası var. Yani şans oyunlarını seviyorsanız deneyin derim. Ya da turnuvada kaç kırmızı olur var.
1: 12.5 üst 1.72, 11.5 alt 2.50,

0: tam 12 8.50. Yani şans oyunlarını sevenler bunları değerlendirebilirler. Turnuvada toplam seri penaltı atışlarına kaç maç gider? 4.5 üst 1.40, 3.5 alt 3.75, tam 4 7.60. Ya bunları okuyorum. Yani bir tahmin verecek miyim bilmiyorum. Şu ana kadar zaten hiçbirine tahmin veremeyiz. Çok zor yani bunlar. Turnuvada toplam kendi kalesine atılan gol sayısı çok enteresan bahis. 9.5 alt 1.91, 10.5 üst 2.26. Yani 104 maçta kaç tane kendi kalesine gol olur? Abi bence 9.5 alt fena değil burada 1.91'den, ama hani bu tip turnuvalarda kendi kalesine goller de her zaman damga vurmuştur. Hatta aklıma şey geliyor, Mario Mandzukic için kendi kalesine atıp karşı kaleye attığı bir maç vardı, çok acayipti. Yani böyle enteresan şeyler olabiliyor turnuvalarda. Ya tabii birçok bahis seçeneği var hakikaten. Kupon şansınız yanınızda olsun demek istiyorum Fehmi Kurtuluş ve Efe Uysal'a da selam çakarak. Gerçekten çok güzel bir söz olduğunu düşünüyorum bu sözünde. Bugün biraz rol çaldım. Birazcık açıkçası uzun vadeli Dünya Kupası bahislerinin programını sizler için ele aldım. Tabii birçok konuyu konuşabiliriz. Birçok detaylara da daha fazla da inebiliriz. Eğer daha fazla vaktim olsaydı bir saat iki saat daha gidebilirdik. Yani o kadar fazla seçenek açılmış ki hakikaten şöyle oturup bir 3-4 saat iyi bir araştırmayla, iyi bir not alarak, eleyerek, yani burada filtre yapmak çok önemli, elemek çok önemli, eleyerek iyi şeyler çıkarılabilir. Herkesin kupon şansı yanında olsun demek istiyorum bir kez daha. Radyo Gol'de kalın, sağlıcakla kalın demek istiyorum ve tabii ki bugünkü özel konseptimizin de sonuna geldiğini söylemiş olayım. O halde bir sonraki programda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.
1: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
2: Reklam.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Günaydınla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim.
2: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Unutulmaz, unutulmaz.
5: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
4: Aygaz.
6: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
7: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
8: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi?
4: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, İrfan 25 ile beraberiz. İrfan abi hoş geldin.
5: Hoş bulduk.
4: Nasıl geçti bayram?
5: Evdeydik.
4: Evdeydin, toplantılardaydın.
5: Toplantılardaydı, yani takip ettik, evdeydik kendilik.
4: Sen memlekete gidemedin bu sefer.
5: Bu sefer gidemedim, evet.
4: Artık bir sonraki bayrama inşallah gidersin.
5: İnşallah Allah uzun ömür verirse, gider bir dahaki bayrama inşallah.
4: Amin inşallah. Peki o zaman başlayalım abi istersen Fenerbahçe gündemiyle. Şimdi sonuçta seçime az bir süre kaldı. Doğal olarak da iki başkan adayı. Artık görüştüğü oyuncular yavaş yavaş medyaya çıkmaya başladı. Özellikle Sayın Aziz Yıldırım tarafında ön plana çıkan golcü isimleri var. Hepsi de heyecan verici isimler. Bir Vedat Muriç, iki Jurasi, bir de Mateta ismi çok fazla konuşuluyor. Bu golcülerde son durum ne?
5: Charlotte unutmayalım.
4: Bir de Charlotte var, doğru. Golcülerde son durum ne? Hangisi Aziz Yıldırım yönetime gelirse Fenerbahçe'nin birinci santraforu olur.
5: Şöyle söyleyeyim. Sayın Aziz Yıldırım kendisi defalarca ifade ettiği gibi iki santrafor alacak. Ve bu santraforlardan bir tanesi Vedat Muriç. Sayın Aziz Yıldırım ve ekibi Vedat Muriç'le her konuda anlaşmaya vardı. Vedat Muriç Fenerbahçe'ye gelmek istediğini Mallorca yönetimine iletti ve bonservisinde de indirim istedi. Barcelona'nın bir ilgisi vardı. MLS liginden iki tane MLS ligi kulübü Vedat Muriç'i transfer etmek istedi ama Vedat Muriç bu kulüplere Fenerbahçe gitmek istediğini belirterek bu gelen teklifleri geri çevirdi. Sayın Aziz Yıldırım ve ekibi pazartesi günü itibariyle Mallorca yönetimiyle bonservis konusunda pazarlığa başlayacak. 18 milyon euro istiyor Mallorca kulübü ama Aziz Yıldırım ekibi ise 10 ile 12 milyon euro civarında bir bonservis bedeline bu transferi tamamlamak istiyor. Ben bu rakamlar civarında, bu rakamlara yakın bonserviste Vedat Muriç transferinin tamamlanmasını bekliyorum. Şu aşamada belki de Fenerbahçe'nin Sayın Aziz Yıldırım'ın gelecek hafta forveti gerekirse açıklarız demişti. Açacağı isimlerden bir tanesi Vedat Muriç olacak. Pazarlıklarda olumlu yönde ilerliyor Mallorca kulübü. Çünkü Vedat Muriç Fenerbahçe'ye gelmek için Mallorca yönetimine yoğun bir baskı uyguluyor. Devre arasında da Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Ancak o zaman Mallorca küme düşme hattındaydı ve kümede kalma mücadelesi veriyordu.
4: Kalamadılar da.
5: Tabii kalamadılar ama diğer taraftan da takımını yalnız bırakmak istememişti. Mallorca kulübü onu bırakmak istememişti. Şimdi Vedat Muriç de bu nedenle Mallorca yönetiminden gerekli kolaylığın gösterilmesini istiyor. Pazarlıklar olumlu ilerliyor. Vedat Muriç transferi Sayın Aziz Yıldırım ekibinin ilk transferi olacak. Ama Vedat Muriç birinci forvet değil, onu söyleyeyim. İki forvet alacağı için Fenerbahçe bunlardan bir tanesi olacak. Birinci forvet olarak ise Jurasi ismi gündemde. Fenerbahçe yönetimi Jurasi ile görüştü. Temsilcisi Jurasi ve temsilcisiyle görüştü. Ve oyuncuyla aslında her konuda anlaşma vardı. Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak oyuncu. Ancak kulübünün 40 sözleşmesinde de 42 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli var. Sayın Aziz Yıldırım ve ekibi bu rakamı biraz daha aşağıya çekmek istiyor. Pazarlıklar devam ediyor. Jurasi de Fenerbahçe'nin ikinci forveti olacak. Yani Aziz Yıldırım ve ekibinin anlaşmaya varacağı ikinci forvet olacak gibi gözüküyor. Ama diğer taraftan Sayın Aziz Yıldırım'ın ifade ettiği gibi Charlotte'la da bir görüşme yapıldı ama Charlotte orada Atletico Madrid'deki teknik değişikliği olacak mı olmayacak mı ona göre karar vereceğini ifade etti. Dün Sözcü TV'de yayındaydı ve şunu söyledi. Charlotte belki olmayacak dedik ama dedi belki de yarın dedi. Charlotte'u da alabiliriz dedi. Yani Charlotte için de açık kapı bıraktı. Charlotte da Sayın Aziz'in ve ekibinin forvet transferi listesinde yer alan isimlerden bir tanesi. Diğer isim ise Crystal Palace'da forma giyen, Premier League ekibinde forma giyen
4: Mateta.
5: Yani Sayın Aziz'in ve ekibinin forvet transfer listesinde yer alan isimlerden. Ama şu aşamada ön plan çıkan iki isim var. Vedat Muriç ve Jurasi.
4: Ben Mateta'nın gelmesini isterim açıkçası. Beni heyecanlandıran bir isim. Tabii çok fazla alternatif oyuncu
5: Jurasi
4: var.
5: Jurasi de ama çok iyi yani. Bundesliga'da
4: kesinlikle bence de.
5: Çok o yani forvet hattına Fenerbahçe geldiği zaman katkı sağlayacak. Baktığında da her sene belli bir gol üzerinde gol atan bir isimden bahsediyoruz. Oldukça iyi. Son vuruşları da gayet iyi bir oyuncu.
4: Peki şimdi yine biz Aziz Yıldırım tarafından konuşuyoruz. Hakan Safi tarafında geleceğim. Şerif, eğer bu isimlerden ikisi alınırsa, şimdi Vedat Muriç alınacak dedin, Mateta, Jurasi ya da Charlotte, diğer birinci santrafor da alındıktan sonra sence Şerif'in akıbeti nasıl olur?
5: Ya Şerif'le ilgili kalma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Çünkü 10+4 kuralına uyan bir isim.
4: Evet.
5: 19 yaşında. Şerif genç, potansiyelli bir isim. Fransa U21 milli takımına seçildi ama biliyorsun pasaport sıkıntı, yani o vatandaşlık süreci devam ettiği için bu o kampa katılamamıştı. Dolayısıyla potansiyelli bir oyuncu. Böyle iki tane kaliteli golcünün arkasında Şerif'in olması ve kendisini geliştirmesi Şerif adına belki kariyer arasından da önemli olacaktır. Dolayısıyla kalma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söyleyebilirim. Yani 3 forvetle yola devam eder. Şerif, işte Vedat Muriç, Aziz Yıldırım seçilirse işte Cirasi gibi seçenek olur diye düşünüyorum.
4: Teknik direktör konusu, gelişmeler nedir?
5: Teknik direktör konusunda yerli ve yabancı teknik adamlar konusunda görüşmeler devam ediyor. Conte bir ara yine gündeme gelmiş ama Conte'nin beklentileri çok yüksek. Yani 15 milyon euro yıllık ücret, 5 milyon euro şampiyonluk primi gibi bir rakamdan bahsediliyor. Bugün Sayın Aziz Yıldırım'ın Feder'de bir toplantısı vardı ki toplantıda aynısını söyledi. Yani bu şartları ortaya koydu, istenilen şartları. Ben Sayın Aziz Yıldırım'ın ilk adaylığını açıkladığı süreçten itibaren Aykut Kocaman'la çalışacağını düşünüyorum. Aykut Kocaman'a inanıyor, güveniyor. Ve tabii yerli başka adaylar da var. İşte Nuri Şahin ismi gündeme geldi. İşte Montella ismi gündeme geldi ama şimdi burada son kararı verecek olan Aziz Yıldırım. Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kuruluyla eğer seçilirse 8 Haziran'da tüm adaylar masaya yatırılacak ve orada bir karar verecek. Ama son kararı da Aziz Yıldırım verecek. Aziz Yıldırım bunu defalarca söyledi. Sosyal medyada kim ne söylerse söyleyeyim, benim sosyal medyam yok. Sosyal medyada birisi istemiyor diye dedi. Kararımdan vazgeçecek de değilim dedi. Ya gerçekten önemli bir, bence de öyle. Önemli bir lider. Sonuçta son kararı da başkanlar vereceğine göre Sayın Aziz Yıldırım da inandığı, güvendiği isim eğer Aykut Kocaman'sa sosyal medyada kimin ne söylediğine bakmaz, Aykut Kocaman'la sezona başlar.
4: Nuri Şahin ve Montella ismi sanıyorum benim de aldığım bazı bilgilere göre daha çok Barış Göktürk'ün istediği teknik adamlar diye duydum. Doğru mu abi?
5: Evet, doğru. Yani Sayın Barış Göktürk'ün başkan adaylığını açıkladığı süreçte zaten onun planlarında Montella yabancı teknik adam olarak, yerli teknik adam olarak da Nuri Şahin vardı. Çünkü o öyle bir planlamayla yapılmıştı. Ama benim şahsi düşüncem, yani bu süreçten Fenerbahçe'yi çıkarabilecek, şu anda yaşadığı süreçten Fenerbahçe'yi çıkarabilecek yerli teknik adamın ben Aykut Kocaman olduğunu düşünüyorum. Tabii İsmail Kartal ismi de gündeme geldi biliyorsun. Aziz Yıldırım'ın özellikle İsmail Kartal'la pek sıcak baktığını söyleyemem. Burada eğer bir yerli teknik adam olursa bu Aykut Kocaman olacaktır diye düşünüyorum.
4: Projeler var, üniversite meselesi var, kolej meselesi var ve tabii ki stat projeleri var. Burada son durum nedir? Gelişmeler nedir?
5: Şimdi Fenerbahçe Üniversitesi'nin kurulması için Sayın Aziz Yıldırım yönetiminde çok büyük bir çaba göstermişlerdi. Özellikle o hakkı alabilmek için devlet büyükleriyle görüşmeler yapılmış. Üniversitenin açılması sürecinde gerçekten uzun süre bunun için büyük bir çaba gösterilmişti. Daha sonra Sayın Ali Koç yönetiminde üniversite Medicana grubuna devredildi belli şartlarda. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım'ın hedefi tekrar üniversiteyi Fenerbahçe bünyesine katmak. Bunun için eğer başkan seçilirse Medicana grubuyla bir görüşme gerçekleştirecek. Tekrar üniversiteyi kendi Fenerbahçe'nin bünyesine katmayı hedefliyor. Bunun için zaten Aziz Yıldırım'ın önemli hedeflerinden bir tanesi bu. Yine Fenerbahçe Koleji'nin yeniden çünkü Fenerbahçe Koleji'nin arazisi satılmıştı biliyorsun TOKİ ile beraber. TOKİ'ye satıp orada bir proje hazırlanmıştı ve bu proje doğrusu ilk bedelleri de Fenerbahçe şu anda mevcut yönetim kasaya kullanmak üzere almıştı. Şimdi Fenerbahçe Koleji'nin de yeniden açılması söz konusu. Hedeflerden bir tanesi bu. Onun için de Ataşehir'den bir arazi bakacak Fenerbahçe ve oraya yeniden bir kolejin kurulması adında adımlar atılacak. Bunun için zaten Sayın Aziz Yıldırım'ın yönetiminde yer alan Bilfen Okulları'nın sahibi Fatih Öztürk Bey var. Fatih Öztürk Bey de bu süreçte ilgilenecek. Hatta şöyle söyleyeyim, sadece İstanbul'da kalmayacak bu Fenerbahçe Koleji. Eğer Sayın Aziz Yıldırım seçilirse bunun şubeleşme gibi, yani Türkiye'nin değişik illerinde yine Fenerbahçe Koleji'nin açılması gibi bir projede var. Diğer taraftan yerinde stadın büyütülmesi söz konusu. Bu süreçle ilgili de seçilirse Sayın Nihat Özbağ bu süreci üstlenecek. Sayın Nihat Özdemir de burada dışarıdan destek verecek. Biliyorsunuz Barcelona stadın yapımı sürecinde Sayın Nihat Özdemir'in şirketi Limak önemli bir rol üstleniyor. Yine Sayın Aziz Yıldırım yönetimi alan Özgür Peker de bu süreçte stadın büyütülmesinde yardımcı olacak. Ama ana rol dediğim gibi Nihat Özbağ, Nihat Özdemir'in desteklediği bir stat projesi olacak. Yerinde büyütülecek. Stadın taşınma gibi bir durumu söz konusu değil. Bunu özellikle vurgulayalım. Ve 64 bin kapasiteye ulaşacak. Loca sayısı artacak. VIP koltuk sayısı artacak. Ve bu süreçle beraber yaklaşık 49-50 milyon dolar civarında ek bir gelir elde etmiş olacak Fenerbahçe. Çünkü Fenerbahçe'nin stadı, evet ilk Fenerbahçe yaptı bu stadı. Kendi imkanlarıyla yaptı. 25 yıl oldu Fenerbahçe stadını yapalı. Ama Ama daha sonra önce Galatasaray sonra Beşiktaş statları yapıldı ve biraz da hem loca sayısı anlamında Fenerbahçe rakiplerinden, tabi onlarınki daha yeni stat olduğu için loca sayısı daha aşağıda ve daha az gelire sahip oluyor. Dolayısıyla Fenerbahçe burada rakiplerini yakalamadığında stadın büyütülme projesi de var. Maltepe projesiyle ilgili de, o süreçle ilgili de Fenerbahçe eğer Sayın Aziz Hanım gelirse orada da bir değerlendirme yapılacak ve bu değerlendirme sonucunda sürece bak

0: Çıkacaklar. Eğer işte ondan sonra da bu Maltepe'deki projenin de tamamlanması adına adımlar atılacak.
1: Peki. Sayın Aziz Yıldırım'ı konuştuk. Birazcık da diğer başkan adayı Sayın Hakan Safi'yi konuşmak isterim. Orada da Hakan Safi'nin transfer çalışmaları devam ediyor. Özellikle verdiği demeçlere baktığımızda çok özgüvenli görüyorum ben Sayın Hakan Safi'yi. Hani çok kendinden emin, çok büyük yıldızlar getireceğini taraftara söylüyor. Herhangi bir oyuncuyla anlaştı mı?
0: Şöyle söyleyeyim. Sayın Hakan Safi'nin de salı günü itibariyle de anlaştı. İsimleri yavaş yavaş kamuoyuna açıklamasını bekliyoruz. Onun gündeminde Rashford, Greenwood gibi isimler gündemde. Onunla o isimlerle görüşmeler devam ediyor. Forvet adayı olarak ise Pavlidis, yani Benfica'nın golcüsü Pavlidis ismi gündemde. Sayın Hakan Safi de kongre öncesi 2-3 tane yıldız oyuncuyu açıklayarak biraz daha ivme yakalamak istiyor. Çünkü artık 6-7 Haziran'a çok az bir süre kaldı.
1: Bir hafta, şimdi 7-8
0: bu süreç içerisinde artık insanlar Sayın Hakan Safi'den bir şey bekliyorlar.
1: Atak
0: bekliyorlar. Çünkü bir de şu var aslında, biliyor musun? Yani beklentiler çok yüksek Sayın Hakan Safi'den. Çünkü tüm açıklamalarda şu ifadeler vardı. Osimhen ayarında bir golcü, evet. Ya da hatta Osimhen 80 milyon euroysa ben 80 artı 1 milyon euroluk bir golcü transfer edeceğim. Dolayısıyla beklentiler çok yüksek tutuldu. Şu aşamada bu beklentileri karşılamayan bir transfer olursa bu hayal kırıklığına denir olabilir.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. KCP beton pompalarının sunduğu parantez başlıyor.
3: KCP sponsorluğunda parantezde buluştuk. Bayramı geride bıraktığımız bir gündeyiz. Dönüş trafiği var mı diye bakıp bazı noktalarda şaşırdığımız, bazı noktalarda da bak işte o trafik burada, görüyor musun? Yavaş yavaş şuralara da gelir diye eşimizle, dostumuzla, kardeşimizle, eniştemizle, abimizle, ablamızla böyle bu konuları konuştuğumuz bir gündeyiz, öyle mi? Doğru mu tahmin ettim? 0212 273 1010 0212 273 1010'dan mesajlarınızı iletin lütfen. Yayındayız. KCP sponsorluğunda, KCP beton pompaları sponsorluğunda sizlerle birlikteyiz. Sponsorumuz Gürpom İş Makineleri ailesi ve KCP ailesine selamımız olsun. Rıfat Songür'e selamlarımızı iletelim. Bayramın sonundayız. Bayramı bitirdik ama tabii ya bugün de bayram değil miydi ya, bitti mi bayram diyenler, bugün de bayram tatili değil mi, neden şurada şu uygulama devam etmiyor diye bayramı hatırlayanlar, bugün de böyle birçok soru soranlar, bugünü bayram gibi görenler, kimine bayramını kutlamak için aradığında bayram da bitti artık cümlesini duyduğunda şaşıranlar, kimine de ya evet biraz geç kaldık diye böyle işin içinden sıvışmaya çalışıp geç de olsa bayramı kutlamasının üzerine çok da gidilmesini istemeden bayram kutlayanlar, hepimiz bugün artık böyle yavaş yavaş bir pazartesiye mi hazırlanıyoruz? Öyle oluyor galiba. Ömercan'a soralım bir de. Ömercan hoş geldin.
4: Hoş bulduk Berk. Yayınlar, selamlar.
3: Ömercan Özmen'le birlikteyiz ve o da dijital yayınlarından, aynı zamanda farklı yazılarından, zamanından böyle biraz zaman ayırıp, oralarda harcadığı zaman ayırıp bizlerle birlikte, sağ olsun, onunla birlikte bağlantımızı yapacağız ve biraz milli takım gündemiyle başlayacağız ama söylediklerimin neresindesin Ömer, onu sorayım önce.
4: Aslında aynı taraftayız, yani tabii bayram yoğunluğu, üst üste tatil günlerimiz, evet. Bayram yoğunluğu geçirdik hepimiz. Bir kısmımız hem bayramda hem bayram sonrasında bugünlerde de çalışmaya devam ediyor. Tabii karışık bir haldeyiz biraz, bayramın kaçıncı günündeydik sorularını biz de birbirimize çok sorduk. Senin de dediğin gibi son günlerde biraz kafa karışıklığımız oldu. Uzun bir süreç oldu tabii ama biraz kendimizi adapte ediyoruz artık iş hayatına. Pazartesi günü yarın tekrardan hayat devam edecek hepimiz için. Dediğim gibi bazılarımız için zaten bayramda da bu çalışma temposu devam ediyordu. Ama artık alıştık. Umarım herkes keyifli, güzel, sevdikleriyle iyi bir bayram geçirmiştir diyeyim belki.
3: Ömercan Özmen hangisini fazla kaçırdığını düşünüyordur? A. Yiyecek, yemek. B. Şeker, tatlı, karbonhidrat. Oradan bağlayayım. Karbonhidratı da yine yemeğin içinde de sayılabiliriz belki ama C. Gezme tozma. Diyeyim. Sizler tahmin edin. Ömercan'ı böyle tanıdığınız kadarıyla, yaptığımız yayınlar kadarıyla bu üç şıktan böyle A diyen, B diyen, C diyen hangisini seçiyorsanız artık, yemek şeker biraz birbirine yakın ama hani biraz da bu Kurban Bayramı'nın şeker kısmı kesinlikle biraz daha ayrı bir noktadadır ya. O yüzden ikisini böyle ayırarak sormak istedim. Gezmek, tozmak, yemek, işte belki kavurma, belki diğer tarafta şeker, tatlı. Ömercan Özmen hangisini fazla kaçırmıştır bu bayram?

D hiçbiri de diyebiliriz. Öyle diyelim hadi. Dördüncü seçeneği de ekleyelim. Böyle biraz dört seçenekli testler ya da sorular genellikle ilkokul, ortaokulda kalıyor değil mi? Liseden sonra beşe evet, geçiyorduk tabii. Biz. Beş seçeneği geçiyorduk. Bir de iki şıkkın arasında kalmaların arasına üç şıkkın arasında kalma gibi şeyler ekleniyordu. Zorlaşıyordu. Bu arada kuzularımıza da bak, test demişken, bu tarz bu noktalara girmişken bir 10-15

0: diyen var. Hiçbiri diyor bak mesela. Hiçbirini kaçırmamıştır diyor. Ömercan vallahi bildiğin şöyle kadarıyla sporcuydu. Ömercan hiçbirini kaçırmamıştır diye ekleyen var. D şıkkı benim tercihim demiş. Yani demiş noktalı virgül koymuş. Benim tercihim D şıkkı demiş. Peki.
1: Bir cevap vermem gerekiyor mu? Biraz daha bekleyelim.
0: Bekleyelim, bekleyelim. Milli takım tabii gündemiyle meşgul olalım biz o sırada. Gelen mesajları tekrardan okuruz. Şerif Bey'in mesajını da gördüm. Berk selamlar, yayınlar. Antalya'dan çıkış istikameti kilit demiş. Antalya'dan çıkamıyoruz demiş. Antalya'ya giderken düşünecektiniz. Şerif Bey mi diyelim, demeyelim. Ayıp olur değil mi Ömercan?
1: Demeyelim ya. Bir insanlar tatil yapmak isteyebilir.
0: Şerif abiye iyi yolculuklar. Daimi
1: iyi yolculuklar.
0: Selamlar, saygılar. Ama böyle 0212 273 10'dan trafik bilgilerini, detayları aktarın lütfen. Trafik demişken aman yollara dikkat. Yani Allah vermesin, Allah göstermesin ama son 6 günde ben belki ömrüm boyunca rast gelmediğim, bu gözlerimle görmediğim, kulaklarımla duymadığım, hani kulağınla bir yerden bir ses duyarsın dönersin ya, ya kulağımla duymadığım ya da gözümle görmediğim kadar kazaya denk geldim. O yüzden dikkat edelim, lütfen dikkat edelim. Belli ki var bir burada bir ekstra durum, var burada bir dikkat edilecek durum. Bunu bir dikkat ederek yine biraz törpülemeye ya da azaltmaya ya da en azından çok minimum kaza bela kısmında zarar vermeyecek dereceyi düşürmeye çalışalım. Madem oluyor, madem böyle kaçınılmaz oluyor bu kadar araba trafiğe çıkınca, Allah beterinden saklasın, hiç olmasın, hiç kimsenin başına böyle şeyler gelmesin. Bambaşka bir konu. Dikkat edelim lütfen. Bunu söyleme gerekliliği duydum. Ömrüm boyunca görmediğim ya da duymadığım kazayı, yani örneğin işte Arife günü ya da birinci günü eve doğru dönerken arka taraftan bir kulağımla bir şey duydum. Bir çarpışma sesiydi, çok farklı bir sesti. Yani orada çok böyle desibeli yüksek bir sesti, öyle söyleyeyim. Döndüm baktım, kamyon ve işte minibüs karşı karşıya, yan yana daha doğrusu, öyle söyleyeyim. Birbirine yol verme vermeme durumu galiba ya da işte çok hızlı gelme durumu. Onun haricinde gözümle gördüğüm motor kazaları, farklı kazalar, Allah korusun diyelim. Çok fazla da anmamak gerekir aktarırken, uyarırken bile. O yüzden Allah korusun diyelim. Kazasız belasız güzel yolculuklar dileyelim her birinize. Şu an bu cümleleri ben kurduğumda içinden amin diyen ya da dışına amini yansıtan birçok insan vardır. Onların da duaları kabul olsun diyelim. O aminleri kabul olsun diyelim. Öyle diyelim. Ömercan Özmen'le birlikteyiz. Tekrar tekrar benim gevezeliğim tuttu ama güzel bir gevezelik bu. En azından iyi bir şeye vesile olduk birçok insan için. O güzel, o benim için kıymetli. Ömercan, milli takım dedim. Yarın milli takımımız antrenman maçı oynayacak. Hazırlık maçı oynayacak. Öncesinde detayları senden alalım mı? Seninle konuşalım mı?
1: Tabii, bizim için çok değerli, çok önemli bir turnuvaya gidiyoruz artık. Sayılı günler kaldı, uzun zamandır beklediğimiz bir turnuvaydı. Burada yayınlarda da turnuvanın öncesinde neredeyse bir yıl varken de hep konuştuğumuz, bu jenerasyonun çok hak ettiği, ülkemizin çok hak ettiğiyle ilgili konuştuğumuz durumlar vardı. Artık o heyecan yavaş yavaş kapımıza dayandı belki. Tabii ilk maçımızı ayın 14'ünde 14 Haziran'da Avustralya'ya, sonrasında 20 Haziran'da Paraguay'a, son maçımızda 26 Haziran'da ABD'ye karşı oynayacağız. Biraz artık son günlerde yaklaştıkça rakiplere mercek tutmak, rakipleri daha yakından tanımak için hepimiz biraz daha fazla o taraflarla ilgilenmeye başladık. Bizim de tabii yarın bir hazırlık karşılaşmamız olacak Kuzey Makedonya'yla. Bu da çok kritik çünkü artık son kez takımımızı göreceğiz. Son kez o provaları yapacağız. O son nihai kadroya doğru giderken neler olacak, neler bitecek, izlediklerimizden bir şeyler çıkartacağız ve zaten yarın da aslında 1 Haziran günü bizim nihai kadromuzda belli olmuş olacak. Kuzey Makedonya tabii bence iyi bir rakip test için. Orada göreceğimiz şeyler turnuvayla ilgili bize ipuçları verecek, en azından kurgularla ilgili, Montoya'nın kafasındakilerle ilgili. Tabii kendisini artık yakından tanıyoruz. Bir turnuva öncesinde Euro'da yine bir turnuva geçirmiştik hocayla beraber. Tanıyoruz ama işte tabii Dünya Kupası farklı bir turnuva. Çok farklı bir atmosfer ve maç maç düşünmeniz gereken çok da bence stresi yüksek bir turnuva olacak. Umuyorum ki biz gidebildiğimiz en yüksek yere kadar gideriz. Ama tabii rakiplerimiz de burada, gruptaki rakiplerimiz öncelik olarak önemli. Genel anlamda Dünya Kupası'ndaki gruplara baktığımızda bizim grubumuz, belki böyle söylediğim zaman tepkiler de olacak ama diğer grupların birçoğundan daha da zorlu bir grup. Evet, biz takım olarak bu gruptaki ülkelerin çoğundan hem bireysel olarak hem oyun olarak daha güçlüyüz. Bunun ben de farkındayım ama işte futbol çok farklı bir atmosfer. O planlar çok farklı. O yüzden dikkat etmemiz gereken rakiplerimiz var. var. Onlardan bir

0: tanesi Avustralya. İlk maçımızı onlarla oynayacağız ve onlar da bu sabah bir hazırlık maçı oynadılar Meksika'yla. Orada da 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldılar. Ama tabii ilkler ve Avustralya için uzun zamandır forma giymeyen oyuncuların da dönmesi gündemdeydi. Genel anlamıyla Avustralya kadrosuna baktığımız zaman şunu görüyoruz. Mesela Shutar uzun süre sonra formasına kavuştu sakatlıklarının ardından. Onun yanında Lechki, o da tecrübeli oyuncu, uzun süreli sakatlıklarından dolayı milli formadan uzak kalmıştı. 557 gün ve 718 gün gibi sürelerden bahsediyoruz, uzun süreler. Bu oyuncular formalarına kavuştu. Genel anlamda bu Avustralya nasıl oynar, ne yaptı, bu maç nasıl geçti diye düşünen dinleyicilerimiz olacaktır. Şunu gözlemledim, Avustralya genel anlamda iyi savunmaya çalışan, kalabalık savunmaya çalışan ve delici kontra ataklarla, iyi geçiş hücumlarıyla rakiplerini bozmaya çalışan bir takım görüntüsü verdi. Bence turnuvada da böyle olacaktır. Tabii daha tam onlar da net kadrosuyla sahada değildi. Önemli oyuncuları, birkaç önemli oyuncusu henüz takıma yeni katıldığı için forma şansı bulamadı. Bunlardan bir tanesi Christian Volpato. Volpato Sassuolo'da forma giyen bir oyuncu ve 22 yaşında. Önemli bir hücum oyuncusu aslına bakarsan. Mesela o yoktu. Yani konuştuğumuzda oradaki meslektaşlarımızla maçı takip ederken sosyal medyadan gördüğüm en önemli isimlerden bir tanesi o. Ama ön tarafta mesela bir forvetleri var. Bizim çok dikkat etmemiz gereken bir oyuncu. Mohamed Traore, Norwich takımından. O da forma giydi bu karşılaşma. Hatta boş kaleye %100'lük bir golü kaçırdı ama dikkatimi çeken durum şu. Yani biz bu Avustralya, Paraguay, onları da katabiliriz. Üçüncü bölgede oynayacağız maçın çoğunluğunu. Ve genellikle biz bu geçiş hücumlarından, kontralardan tehditler göreceğiz kalemizde. Görünen o şu anda. Ve Mohamed Traore de bizim çok dikkat etmemiz gereken hızlı, genç, golle yakın ve bence çok da düzeyi aşağıda olmayan bir forvet oyuncusu. Dikkat etmek gerekiyor. Yine aynı şekilde arkada Harrington var. Genç bir oyuncu, henüz 18 yaşında. Parlama yapabileceği bir turnuva bu. Kendisini Colorado'da, ABD'de forma giyiyor. Çok atletik özellikleri de iyi, uzun boylu bir stoper. Arkada 3 tane stoperle oynuyorlar. İki kenar beki, ki burada solda oynayan Jordan Boss, Feyenoord'un oyuncusu. O da takımın en iyi ayaklarından, en iyi oyuncularından bir tanesi. Soldan gidilecek pozisyonlarda, soldan çıkılacak pozisyonlarda çok dikkat edilmesi gereken profillerden bir tanesi. Kalede de çok tecrübeli Matthew Ryan var. Zaten takım kaptanı. Yani genel anlamıyla Avustralya'ya baktığımızda hem his ve atmosfer olarak yüksekler. Bunu sosyal medyada da, işte oradaki gazeteci meslektaşlarımızla da konuştuğumuzda görebiliyoruz. Bu maça da büyük ilgi vardı. Yani hazırlık maçında hem oyunu izleyen hem de oradaki coşkuyu merak eden birçok Avustralyalı vardı. Genel anlamda baktığımızda ben daha üstün olduğumuzu net olarak düşünüyorum Avustralya'dan. Sonrasında oyun hakkında görüşümü sorduğunda, dediğim gibi genellikle 3. bölgelerde olduğumuz, yani rakip yarı sahada olduğumuz, o kilidi açmaya çalıştığımız bir maç oynayacağımızı düşünüyorum. İlk maç çok kritik. Avustralya için de çok kritik bir karşılaşma olacak. Çünkü ilk maçta alınacak sonuç biraz turnuvanın geri kalan kısmını da tetikleyecek bir sonuç olacak. Bizim genellikle rakip yarı sahada gol aradığımız, o duvarı geçmeye çalıştığımız sekanslar olacaktır. Burada tabii yetenekli ayaklarımıza, biraz beklenmeyeni yapacak ayaklarımıza çok ihtiyacımız olacak. Dediğim gibi uzun süredir forma giymeyen takım liderleri var stoperde. İyi bir genç stoperleri var. İşte kenarlarda oynayabilecek fena olmayan oyuncuları var. Ve en önde de Toure'leri var. Yani bu bizim geçiş kontra anlamında çok dikkat etmedik gerektiğimizi gösteren durumlardan bir tanesi. Ama çok hazır mı dersen, Avustralya görüntü olarak bence çok hazır değiller. Öyle bir görüntü vermediler. Yani Meksika tabii onlara göre daha ofansif, biraz daha kaliteli bir takım baktığımız zaman. Stoper'de de mesela Alvarez oynuyordu, Fenerbahçe'den tanıdığımız. Ki bir pozisyonda da Toure'yi çok net şekilde yere düşürdü. Bence bir kırmızı kartı da hak etmişti. Yani seviyeyi anlamak adına söylüyorum. Toure buralarda işte Alvarez kalitesinde, bizim ligimizde de oynayan bir futbolcu. Kariyeri de önemli bir futbolcu. Oraları da zorlayabilecek bir oyuncu. O yüzden Avustralya ilk maç anlamında bizim kesinlikle 3 puan almamız gereken, çok dikkatli olmamız gereken bir takım görüntüsü veriyor belki. Varsa dinleyicilerimizin soruları, senin soruların Avustralya ile ilgili hızlıca cevaplayabilirim tabii.
1: Dinleyicilerimiz bizim muhtemelimize soruyor ama onun için herhalde bir hazırlık maçı öncesinde konuşmak ne kadar mümkün? Hazırlık maçı özelinde bazı şeyleri deneyeceği için net bir şeyden konuşamayız. Bugünden bunu

0: göremediğimiz noktada grubu göremeyiz diye düşünüyorum. Bir 10 gün sonrasını, 15 gün sonrasını, belki de yaklaşık 20 gün sonrasını göremeyiz. Ama Ömercan, sen ne dersin?
1: Kesinlikle katılıyorum. Tabii bu turnuva öncesi bence biraz daha turnuvada kullanmayı düşündüğü 11'lere yakın 11'ler tercih edebilir hoca. Ama şu da var, merak etti oyuncuları, merak etti pozisyonlarda da izlemek isteyecektir diye düşünüyorum. Sana hak veriyorum. Yani bazı kaynaklarda tabii farklı muhtemel 11'ler var. Ama oyun içerisinde de çok değişiklik göstereceğini düşünüyorum açıkçası ben bu 11'in. Ve oyun anlamında da farklı bir durum olabilir sahanın içerisinde. Her zaman görmeye alışık olmadığımız şeyler de denenebilir. Hazırlık maçlarında bunları kestirmek zordur. İzleyene kadar, o 11 açıklanana kadar pek bir şey açıkçası ben de söyleyemeyeceğim bu konuda. Ama dediğim gibi biz oraya net şekilde, net düşüncelerle, kafamızdaki net oyunla gittiğimiz zaman gruptan çıkmamız işten bile değil bence. Ama dediğim gibi konsantrasyon, rehavete kapılmadan konsantrasyon, bunlar çok değerli. Çünkü bu takımlar da aynı bizim gibi Dünya Kupası'na hem çok yüksekler hem de o bireysel oyuncular olarak hiç de kötü olmayan oyuncuları var açıkçası.
0: Peki aynı zamanda milli takımımızın kadrosu için neler söylersin? Daha geniş açıdan baktığında son milli takım haftalarını da hatırladığımızda bazı şeyler dikkat çekiyor. Şimdi ben ona da değineyim hatta bunu sormadan önce. Son 3 milli takım aday kadrosunun birbiriyle aynı ya da son 2 miydi? Yanlış hatırlıyorsam belki de öyledir. Son
1: Sanırım.
0: 2 milli takım aday kadrosunun, milli takım, milli arada milli takımın kadrosunun birbiriyle aynı olduğunu görmüştük. Ben yine benzer bir şey göreceğimizi düşünüyorum. Yani oralarda altyapısını oluşturdu, oralarda bir takımın altyapısını yaptı Montella. Ve benzer bir şey göreceğiz. Belki bir, belki iki isim zorunluluktan, o da bir ihtimal değişebilir ama buna benzer bir durum göreceğiz gibi düşünüyorum. Ki yıllardır değişmeyen bir Samet Akaydın varsa, yıllardır değişmeyen, aylardır değişmeyen de bir milli takım aday kadrosuna ben inanırım. Son iki aday kadrosunu aynı gördüysek. Bunun dışında zaten kadro da açıklandı diğer tarafta ama tabii orada ufak ufak değişiklikler de olacaktır. Ondan bahsediyorum ben biraz da.
1: Tabii ben de yani Montella'yı artık tanıdık belki. Yani orada bir kulüp kültürü oluşturma çabası da var. Orada bir içerideki oyuncu grubuyla bir aile durumu oluşturma düşüncesi de var. Turnuvalar için bunlar çok da kötü düşünceler değil. Yani evet, bazı oyuncuların, ben de seninle aynı fikirdeyim, performans olarak çok da hani daha iyisi vardı, seçilebilirdi. Kesinlikle buna ben de katılıyorum. Ama bir yandan da Montella'nın istediği şey, o turnuva atmosferini yakalarken kulübede, soyunma odasında antrenman kalitesini artırmak adına antrenmanda bazı oyuncular tercih ettiğini görüyoruz. Yani senin de dediğin gibi bunlardan bir tanesi Samet Akaydın. Bunlardan bir tanesi bence İrfan Can Kahveci. Yani evet, bunlar kötü oyuncular değil ama daha oyuncular var mıydı performans gösteren? Evet, seçilebilirdi. Ancak burada şu durum da önemli. Orada turnuvaya gittiğinizde oynamadığı zaman da problem çıkartmayacak. Orada futbolcuları bir arada tutacak. O turnuva atmosferini yaşarken herkese destek olacak
0: Evet.
1: oyuncular da lazım bence.
0: Bu arada bir araya gitmem gerekiyor Ömer. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek.
3: Reklam.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5.000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2.500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Reklam.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Yarış başlıyor.

start verildi. İstanbul'da 3. koşu başladı. Liderlik için 2 safkan öne atak yaptı. Orta kulvardan geldi. 2 numaralı Alcanberk yarışın liderliğini aldı. Onun dışından da 3 numaralı Atıcıkaya geldi. İkinciliğe girdi. Bariyer dibine yakın 1 numaralı Alamaç var. En dış kulvarda 6 numaralı Şenerhan. Onun 1-2 boy kadar gerisinde. 5 numaralı Küçük Aso son sıradaysa 4 numaralı Korgün. 2 numaralı Alcanberk 1 boy farklı önde dişli. 3 numaralı Atıcıkaya içeride 1 numaralı Alamaç var. 1 boy kadar geride 6 numaralı Şenerhan 4.likte. Onun 3 boy kadar gerisinde 5 numaralı Küçük Aso. Son sırada yine 4 numaralı Korgün. Son 600'e yaklaşıyor Taylar. 2 numaralı Alcanberk lider dışta. 3 numaralı Atıcıkaya ikincilikte. İçeride 1 numaralı Alamaç var. En dış kulvarda 6 numaralı Şenerhan. Onun 1.5 boy kadar gerisinde 5 numaralı Küçük Aso. Son sırada yine 4 numaralı Korgün. Öndeki rakiplerini takipte. Düzlüğe çıkılmak üzere yarışta 2 numaralı Alcanberk liderliğini koruyor. Dış kulvarda 3 numaralı Atıcıkaya var. Daha geriden 1 numaralı Alamaç'ın, 5 numaralı Küçük Aso'nun ve dıştan 6 numaralı Şenerhan'ın atakları var. Onun dışına da 4 numaralı Korgün geldi. Son 200'e yaklaşılırken dış kulvardan geldi. 3 numaralı Atıcıkaya yarışın liderliğini aldı. İçeride 2 numaralı Alcanberk var. En dıştan da 1 numaralı Alamaç'ın ataklarıyla son 50'ye yaklaşılıyor. 3 numaralı Atıcıkaya lider. Dışarıda 1 numaralı Alamaç, içeride 2 numaralı Alcanberk var. En dıştan da 4 numaralı Korgün yüklendi. 1 numaralı Alamaç önde. 4 numaralı Korgün ikincilikte, 1 numaralı Alamaç önde, 1 numaralı Alamaç yarışı kazandı. 4 numaralı Korgün ikinci, 3 numaralı Atıcıkaya üçüncü, 2 numaralı Alcanberk yarışı dördüncü olarak tamamladı. 6 numaralı Şenerhan da koşudan beşinci olarak ayrıldı. 1 numaralı Alamaç Selim Kaya ile kazandı üçüncü koşuyu.

0: 2026 Dünya Kupası grupları. D grubu. Amerika Birleşik Devletleri. Turnuvaya 1994 yılında da ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri bu yılda 3 ev sahibi ülkeden birisi olarak yer alıyor. 12. kez turnuvaya katılım sağlayan ABD, 2. kez ev sahipliği yaparken 2002'de yaşadığı çeyrek final başarısının da üzerine çıkmayı hedefliyor. Birleşik Devletler kadrosunda namı diğer Kaptan Amerika ya da bildiğimiz adıyla Christian Pulisic, Juventus forması giyen Weston McKennie ve birçok yetenekli ayağı bulunduruyor. Paraguay. Güney Amerika'nın ortalarında yer alan Paraguay, 9. kez Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. 2010 yılında rakibi Santa Cruz önderliğinde çeyrek finale kadar yükselip tüm dünyayı şaşırtan Paraguay, geçmişe oranla daha güçsüz bir kadroya sahip olsa da genç yeteneği Julio Enciso, bir zamanlar Newcastle'da yıldızlaşan Miguel Almiron gibi isimleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Avustralya. Tim Cahill, Harry Cavill, Mark Schwarzer. Bu formayla efsaneleşmiş isimlerden sadece birkaçı. 7. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Avustralya, 2006 Almanya ve 2022 Katar'da son 16 başarısı gösterse de diğer turnuvalarda grup aşamasında veda etmişti. St. Pauli'de forma giyen Kaptan Jackson Irvine önderliğinde Avustralya, milli takımımızın da ilk rakibi olacak. Ve Türkiye.
1: Karar buluruz, izini bilirsin, zırdeliyiz biz, zırdeliyiz biz, la la la.
0: Yani bizim çocuklar.
2: Hem yazında hem kışında, nerede olsan seninleyiz.
0: Vincenzo Montella önderliğinde 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükselen A milli futbol takımımız, önce Romanya, sonra da Kosova engelini geçerek tarihinde 3. kez Dünya Kupası bileti alırken 24 yıllık hasrete de son verdik. 24 yıldır uzaktan imrenerek baktığımız bu turnuva bu sene nefesimizi kesecek. Güçlü kadromuzla inancımız tam, umudumuz yüksek, kulaklarımızdaysa çalan tek bir şarkı var.
3: Ay yıldızım, at golünü coştu.

Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve devam ettiğimiz noktada Ömercan Özmen'le birlikteyiz. Antalya'da bir kilit haberi daha geldi bize. Normalde sezon içerisinde Antalya'yı böyle futbol için çok konuşuruz. Antalya'da şöyle bir durum oldu, Antalya'da şöyle bir sonuç geldi. Galatasaray Antalya deplasmanına nasıl gidecek? Fenerbahçe Antalya deplasmanından kayıplı mı çıkacak? Gibi gibi birçok şeyi böyle abartır konuşuruz ama bugün de Antalya'yı konuşmak, iki dinleyicimiz sağ olsun, onlar sayesinde trafikli olmuş oldu. Onu söyleyelim. Tabii böyle bir günde Allah kolaylık versin diyelim. Sizler de 0212 273 10'dan mesajlarınızı gönderin lütfen. Abi bence Ömer şekeri kaçırmıştır yazmış dinleyicimiz. Bak oraları da giriyorlar Ömercan Özmen. C diyorum gezmeyi kaçırmıştır demiş. Ama şekerde bir ağırlık gördüm. Ama şunu diyeni de tebrik etmek lazım. Ömercan sporcuydu gibi bir yazı yazmıştı dinleyicimiz. Kim şimdi? Mesajlar altta kaldı. Bulamıyorum. Hatta detaylarına girip yanisi de vardı mesajında. Yani diyordu. Hiçbiri diyordu. Gezme konusunu niye hiçbiri kısmına giderek işaretledi? Gezme konusunu niye öne çıkarmadı? O da ayrı konu tabii ama ona da selam olsun. Farklı bir dinleyicimiz der ki, sevgili Berk, yorumcunuz sana ve sana güzel bir yayın diliyorum. İyi pazarlar demiş. İstanbul'dan Tolga Sertkaya demiş. Teşekkür ediyoruz Tolga Sertkaya. Sağ olun. Bugün 31 Mayıs Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilen Dünya Tütünsüz Günü'ymüş. Dünya Sigarasız Günü. Sigarasız Günü olarak geçiyormuş. Günün anlam ve önemi bu. Bunu da söylemek gerekiyor demiş. Selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. Parantez Berksay kardeşim hoş geldin. Sevgiler saygılar. Derfin Yunus ben demiş. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ne güzel mesajlar, ne mesajlar geliyor. Hepinize sağ olun, var olun diyoruz. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Tabii bu günü de böyle öne çıkaralım değil mi? Zaten hiçbir günün bir anlamının olmadığı bir 365 günlük takvimde yaşıyoruz artık yıllarımızı. Yarın ne günü mesela? 1 Haziran ne günü? Bakalım mı?
1: Hemen bakalım.
0: Merak ettim şimdi. Hiçbir günün bir anlamının olmadığı bir takvimde yaşıyoruz dedim ya. 1 Haziran Dünya Çocuk Günü diyor mesela. Bak başka biri de diyor ki hayır 1 Haziran Dünya Bankacılar Günü'dür diyor. Böyle detayları var. Dünya Süt Günü diyor Tarım aynen Orman öyle. Müdürlüğü. Peki 1 Haziran Bankacılar Günü mü? Dünya Süt Günü mü? Çocuk, biz çocuk günü diyelim. Çocuklarımızı konuşalım ama gerçi çocuklar armağan edilen en güzel gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de katkısıyla Türkiye Cumhuriyeti topraklarında gerçekleşmiş ve ne olmuştur? Cumhuriyetle beraber 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

0: olmuştur. Bunun ötesinde çok da böyle dünya çocuk günü, dünya işte şöyle çocuk günü, böyle çocuk günü diye oralarda bir şeyler aramaya gerek yok. En güzelini zaten hatırladığımız bizler şöyle bir gündeme getirmiş ve yıllardır kutluyoruz diyeyim. Oraya da güzel bir nokta koyalım Ömerciğim.
1: Evet. Tam olarak öyle.
0: Öyle diyelim. Peki. Yaptık şovumuzu. Çok da şova gelmez. Hemen tekrar konumuza dönelim. Ömercan Özmen'le konuyu dağıtmadan. Teşekkür edeyim tekrar mesajlarınıza, sizlerin mesajlarına.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Dünya Çocuk Günü dedin kardeşim. Instagram'a attığın fotoğrafta yeğenin aynı sen. O dikkatimden kaçmadı bak demiş. Aslandan bahsediyor, aslana kırmaktan. Evet, yani çok alıyoruz bu mesajı. Aslan da radyomuzu ziyaret etti. Radyoda böyle biraz şeker bayramı, kurban bayramı karışımında bayramları şöyle bir konuştuk. Küçük yeğenimle Asel Akırmak'la henüz 8 yaşında, 7 yaşında, 7'yi dolduruyor.
1: Maşallah.
0: Onunla böyle biraz bayram harçlıkları üzerinden, Aslan da biraz bayram tatilleri üzerinden tabii konuştuk, ilerledik. O gün de böyle güzel bir fotoğrafla, ablam sağ olsun, ona da selamlar, enişteme, ablama. Onlar da böyle bir fotoğrafla ölümsüzleştirdiler o anı. O günden kalan bir fotoğraftan bahsediyor bak dinleyicimize. Sağ olsun, var olsun. Teşekkürlerimizi iletelim. Dedik ve Ömercan, bu sefer uzatmadan bir mesaj daha var. O da beni çünkü yine Gevezeli'ye götürecek. Gevezeli'ye gitmeden, gevezelik yapmadığım tek konu Dünya Çocuk Günü 23 Nisan konusu. Haricinde Gevezeli'ye çok da girmeden sözü sana bırakmış olayım tekrardan kaldığımız yerden.
1: Tabii, aslında milli takımı konuşuyorduk, seçimlerden bahsediyorduk, şundan bahsediyorduk. Yani o takımın içerisindeki turnuva atmosferinden, orada oynamasa da problem çıkartmayacak ve antrenman kalitesini yükseltecek oyunculardan bahsediyorduk. Bazı tepki verdiğimiz oyuncular tabii ki bu kategoriye giriyorlar. Liderlik de yapabilen oyuncular çünkü bu bahsettiğimiz birkaç oyuncu. Ve bunların da gerekli olduğunu düşünüyorum açıkçası ben. Evet, çünkü bir de çok geniş bir kadro olmayacak. Yani turnuvada sonuç olarak 3 maç grupta oynayacaksınız. Sonrasında devam ederseniz devamı. Ama burada önemli olan o kamp atmosferi ve motivasyon bence bu turnuva maçlarında, maç maç gittiğiniz turnuvalarda çok daha değerli oluyor ki işte mesela hani İrfan Can'dan örnek verdiğimiz için söylüyorum. Daha demin de bahsettik. Mesela Avustralya kapanan bir takım. Burada ihtiyacımız olabilecek yeteneklerden bir tanesi aslına bakarsan. Yani 20 dakika, 30 dakika, 15 dakika artık neyse onun sol ayağına ihtiyacımız olabilir. Onun duran toplarına, onun uzaktan vuruşlarına ve oradaki kilit paslarına ihtiyacımız olabilir. Bunların hepsi aslında o denkleme koyduğunuzda çok da uzak şeyler gibi görünmüyor. O yüzden ben çok Montella'ya bu konuda kızmıyorum. Tabii ki bir de şöyle de düşünüyorum ben açıkçası ben. Bazı futbolcular için aslında o kurguda son turnuva olabilir belki de. Performanslarını çok yukarı çıkartmazlarsa. Oradaki iskelet bu turnuva sonrasında değişebilir. Yani işte bahsediyoruz, Samet sürekli seçilen, içerideki lider olarak görülen oyunculardan bir tanesi. Belki de bu turnuva sonrası performansını yükseltmezse orada bir kemik kadro değişimi yaşanabilir. Bu konuyla ilgili başka bir oyuncudan bahsedebiliriz. O yüzden burada turnuvaya giderken Montella çok da o taşların yerini oynatmıyor. Yani bazı içerikler görüyoruz turnuvadan önce, işte mesela İrfan Can Kahveci'yi bazı oyuncuların aradığını, aralarındaki muhabbeti, işte hani ne zaman buluşuyoruz şöyle böyle. Bunlar değerli şeyler. Bunlara da ihtiyaç var bence. Mental anlamda ve kaliteyi yükseltmek anlamında. O yüzden çok da uzak değilim Montella'nın bu yaptığı kurguya ve planlamaya diyeyim.
0: Bu kurguyu ve planlamayı konuşurken Montella'nın ben tam bir turnuva hocası olduğunu düşünüyorum. Bunu 2 yıl önce de söylüyordum. Bugün de söylüyorum. Ama 2 yıl önce mesela bu hala santrfor kısmını eleştiren taraftaydım. Ya bir hocayı da öyle kabullenmek gerekiyor. Mesela şöyle söyleyeyim. Bir cheesecake yiyip biraz da böyle tatlı kültürümüzden uzak bir durumu vardır değil mi cheesecake'in? Ya bu da böyle miymiş?
1: Tabii ki.
0: Demek gibi bir şey. Ya bu da işte böyle mi olurmuş? Nasıl tatlıymış? Ya da künefe yiyip ya tatlının içinde peynir mi olur? Demek gibi bir şey bu ya. Yeme o zaman. Künefe o. Onun o tarzı o. Onun yapılışı o. Onun kültüründe o var. Onun özünde o var. Bayramdan tatlılardan ilerlersem, cheesecake haliyle bayram kültürümüzde olan bir şey değildir pek ama künefedir, kadayıftır, oralardan biraz yürürsek yani en azından herkesi bir yerden tutup yakalamaya çalışırsak verdiğimiz örnekte. Hani onu yiyip bu böyle mi oluyormuş? Ya da işte ne bileyim Americano değil de espresso içip bu kadar küçük mü geliyordu bu? Demek gibi bir şey mesela Ömercan Özmen. Yani onun
1: çok
0: tam olarak
1: bence.
0: Ya da tam olarak yani, öz kısmı, özünü içmek

0: bundan yaklaştığında. Yani biraz ya kabullenmeden ya da bilmeden konuşmak gibi bir duruma götürüyor bizleri toplum olarak. Bizleri diyorum çünkü zaman zaman ben de o hataya düşüyorum.
1: Evet, hepimiz için aynısı geçerli. Özellikle bu santfor konusunda. Ama dediğin gibi yani herkesin tarzı, özellikle hocaların, farklı ve aslına bakarsan Montelya'nın bu oyunu, bu kurgusu bence bizde de çok da uyuştuğunu düşünüyorum. Ki hoca zaten önceden de mesela Adana Demirspor günlerini hatırla, Belhanda'yla bir kurgu oluşturup ön tarafta oynuyordu ve hocanın işte bu forvet sorularına cevabı genelde şöyle: yani ben 6 tane forvetle oynuyorum zaten diyor. Hani evet, ne santfora ihtiyacınız olduğu zamanlar olacak ki bu turnuvada bunu hissedebileceğimiz gruptaki rakiplerimize karşı oynuyoruz. Yani ceza sahası içinde bir bitirici oyuncu isteğimiz olabilir. Belki, umuyorum olmayacak, ama golü bulamadığımızda, golün dakikaları geciktiğinde, ilerleyen dakikalarda belki de orada bir santrfora ihtiyacımız olacak. Buna uygun bir rakip portföyü var önümüzde, ama Montoya'nın oturttuğu oyun ve oynamaya çalıştığı kurgu çok da bize uymayan, işte çok da bizden uzak bir kurgu değil oyuncu profillerine baktığımızda. Ön tarafta işte Barış Alper, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler. Yani 4 tane oyuncu sayıyoruz ve bu 4 oyuncu da aslına bakarsan gole çok yakın oyuncular. Dediğim gibi evet, bazen ceza sahası içinde o pivotu arıyorsunuz. Yani belki Deniz Gül olacak bu. Bilemiyoruz. Bunu yaşayıp göreceğiz, ama genel anlamda baktığımızda, Euro'yu da düşündüğümüzde hiç fena bir takım kurgumuz yok. İçeride bazı taşların birbirini tamamladığını net olarak görebiliyoruz. Yani o yüzden burada Montella'yı forvetsizlikten eleştirmek veya işte ya Türk keşke elimizde net bir santfor olsaydı da gitseydik diye karalar bağlamak çok da mantıklı gelmiyor. Tabii ki elimizde bir Burak Yılmaz olsaydı, o tip bir forvet olsaydı çok daha farklı şeyler konuşabilirdik. Belki Monte o zaman işte o çizkiki yapmayacaktı, başka bir tatlı önümüze getirecekti. Öyle de bir durum vardı, ama bütün bu olanları düşündüğümüzde, bütün bu şartları düşündüğümüzde ve grubumuza da baktığımızda bence oyun olarak en güçlü takımız şu anda grupta. O yüzden burada çok da ahlanıp vahlanıp eleştirmeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Göreceğiz. Tabii ki Montella anları nasıl oynayacak, o maç içerisindeki dengeleri nasıl değiştirecek veya o değişiklikleri nasıl yapacak, bunları da göreceğiz. Hocayı eleştirmemiz gerektiği zamanlar da olacak ve eleştireceğiz, ama böyle bir turnuvaya giderken, böyle bir Euro geçirmişken, Montella'yla böyle bir birlikteliğimiz varken çok da bence negatif olmaya gerek yok. Pozitif düşünmemiz gerekiyor. Bunu hayatın her yerinde ben kendime amaç edindim. Pozitif bakmak, elimizdeki doğruları nasıl kullanacağımızı düşünmek ve oraya giderken, böyle büyük günlere doğru giderken çok da kötü niyet demeyeyim, çok özür dilerim, çok da kötü planlamaları, çok da kötü belki senaryoları düşünmemek gerektiğini düşünüyorum ben. Bilmiyorum, sen ne diyorsun?
0: Ben de öyle düşünüyorum. Tabii kötü senaryoları düşünmemek gerektiğini düşünüyorum derken geçtiğimiz yıllardan, geçtiğimiz yıllar demek de daha doğru değil ama geçtiğimiz turnuvalardan örnek vermek gerekirse hep o kötü senaryonun ucundan dönen bir milli takım. Hep o şekilde hikaye yazan bir milli takım örneği gördük. Bizim için biraz da hikaye sanki o demek. Ne dersin? İşin hikayeleşmesi kısmı son maça kalıp son maçta 2-0'dan 3-2'ye gelen bir maç demek gibi görüldü. Ama tabii son Montella ile turnuvayı biraz daha garantiye aldığımız süreç haricinde orada farklı bir şey yaşattı bize. Hatta ya keyifsiz gibi bakanlar dahi oldu yani artık orada. Biz garanti oldu diye.
1: Evet, önceki yıllarda tabii ki böyle bir durum vardı, ama bence şunu unutuyoruz biz bazen düşünürken: milli takımımız bence bir eşik atladı, bir basamak atladı. Bu oyuncu kalitemizin artmasıyla oradaki oyuncu portföyümüzün genişleyip daha fazla potansiyelli, daha fazla Avrupa'da net süre alan oyuncularımızın artmasıyla da ilgili, Montella'nın getirdiği kurguyla da ilgili. Ama burada bu eşik atlandığı zaman şimdi şunları konuşuyor oluyoruz: yani tam ortasını bir türlü bulamıyoruz. İşte bu gruptan da çıkamıyorsak hangi gruptan çıkacağız Dünya Kupası'nda? Arkadaşlar, 24 sene mi oldu, 22 sene mi oldu? Yani en son 2002'de turnuvaya gittik. Ben 97 doğumluyum, çocuktum. Yani o zamanları çok net hatırlıyorum. Yüzümü boyayıp işte etrafta maçı beklediğim zamanlar, o Tarkan şarkıları. Ben bir ömür uzak kalmışım bu tutkudan. Ve takım da uzak kalmış. Yani burada tam ortasını bir türlü denk getiremiyoruz. Bizim milli takımımız Euro ile de beraber bence net olarak bir eşik atladı. Evet, artık işte çok da kötü düşünmekten, negatiflikten uzak olmamız gereken, ayaklarımızı yere basarak kalitemizi göstermemiz gereken bir turnuvaya gidiyoruz. Burada da tamam, ama diğer taraftan da o anılar, o hatıralar bir yerden bize tabii ki baskılıyor. Ama bence o günler biraz geride kaldı. Umuyorum ki öyle olmuştur. Bu turnuvayı daha yaşamadık.

0: ama görünen kağıt üzerinde oyuna baktığımızda, realist düşündüğümüzde oradan biraz uzaklaştık. Artık biraz daha net olarak farklı, daha yukarılara hedefleyeceğimiz zamanlar geldi. Ama bu futbol, bunu yaparken o günleri unutmadan, o negatif günleri unutmadan, ayaklarımızı yere basarak ve gücümüzü bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Umuyorum ki bu turnuvada çok güzel hatıralar biriktireceğiz. Birçoğumuzun çocukluğundan beri uzak kaldı bu turnuvada. Yeni hatıralarla beraber yeni turnuvalara yelken atacağız diyebilirim belki.
1: Umarım. Can Genç bugün çok güzel konulara değindi turnuva özelinde. Yani turnuvada bahis kısmını da ele alarak, özellikle o programı tekrar da Dünya Kupası'nda maçlarımız başlayıncaya dek, Dünya Kupası başlayıncaya dek tekrar tekrar dinlenesi bir program oldu, onu söyleyeyim, güncelliğini koruyan. O kadar çok bahis açılıyor ki bir tarafta oradan da çekmeye çalışıyorlar haliyle bu turnuvaya, bu heyecana. Çok keyifli işte, o oyuncu oyuncunun performansını geçer, şu oyuncu şu oyuncuya şu alanda işte şöyle bir üstünlük gösterir ya da şöyle gerisinde kalır diye. Bunlarla da tabii milli takımımızı konuşmak, bunlarla da milli takımımıza bakmak ayrı farklı bir heyecana da götürür hepimizi. Yani neresinden bakarsan bak her kısmında, özellikle futbolun sektörel hale geldiği bu noktada da, bu bahisi konuşurken onu da dile getirmek gerekir samimi olmak adına, ki öyle düşünürüm genelde ama şimdi oradan da baktığında farklı bir heyecan var, onu da söylemek lazım dürüst olup.
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani Dünya Kupası demek bütün dünyanın aynı anda bir heyecanı yaşaması demek. Bu futbolda çok büyük bir organizasyon. Bence Şampiyonlar Ligi'nden de büyük bir organizasyon. Çünkü dünyanın her yerinden takip edilen ve hangi statüde takım olursa olsun bir umutla, bir beklentiyle gelinen bir turnuva. Dediğin gibi yani orada bahis konusunda da insanları cezbedecek, insanları belki işte keyiflendirecek. Hani evet, bunları belki çok dengeli söylememiz gerekiyor bazı şeyler ama oradan da çekilmeye çalışılan bir durum var. İşte kadroların açıklanırken ülkelerin yaptığı organizasyonlar, videolar, o kamplardan gelen görüntüler, oradaki gazetecilerin aktardıkları, televizyonların yaptığı programlar, biz gibi radyoların yaptıkları özel programlar, bunların hepsi bu turnuvanın rengarenk görüntüleri arasında bizi içine çeken durumlardan. Ve dediğimiz gibi bir de hatıralar, anılar var. Yani bizim gibi uzun süredir katılmayan Türk ülkeler de bu turnuvanın içerisinde sürekli gelip bir başarı sergilemiş ülkelerin de beklentileri farklı. Bu tamamen bir futbol şöleni. Yani şimdi maçlarımızın saatlerine bakıyorum. Sabah 7, sabah 6 ve sabah 5. Şimdi seninle daha önceki bağlantılarda da konuşmuştuk. Aynı şeyi söylemiştim. Belki de işte hafta içine denk gelecek maçımız da var yanılmıyorsam. Evet. Belki de orada ülke genelinde en çok yıllık izin veya izin kullanılan zamanlardan bir tanesi olacak. Şimdi bazen arkadaşlarımla konuşuyorum. Biliyorsun dev ekranlar yapılıyor birçok şehirde. Maçlar takip ediliyor. Euro'da böyle olmuştu. Yine Ankara'da bunların olacağını düşünerek, bunların bilgisini alarak ben arkadaşlarımla diyorum işte sabah 5'te gider maçı izleriz. Bir parkta mesela buradaki. Ya sabah 5'te kimse olmaz. Ben inanıyorum ki olacak. Yani evet, uzak kaldık bu turnuvaya. Çok uzun süre oldu ama ben o coşkunun olacağını düşünüyorum açıkçası. Yine meydanlarda maçların takip edileceğini. Umuyorum ki milli takımımız başarılı olup turlara atladıkça çok farklı anılar, çok farklı keyifler yaşayacağımızı düşünüyorum. Bunların hepsinin içinde bunu tüm dünyayla aynı anda yaşamak da çok farklı bir etkileşim oluyor. Yani bir gazeteci gözüyle de baktığımda, seninle yayından önce konuştuk, grubumuzdaki rakiplerimiz ile ilgili birçok gazeteciyle de temasa geçiyorsun. Birçok insanla tanışıyorsun. Oranın futbol kültürüyle ilgili yeni şeyler öğreniyorsun. Oradaki belki de bizim dikkatimizden kaçacak birçok futbolcuyu tanıyorsun. Sana önceden oradan bilgi veriyor. Ve buradan da aynı şekilde Türkiye'den de bizler o arkadaşlarımıza, oradaki futbol severlere bilgiler veriyoruz ve tüm dünya bir futbol paylaşımı içine girmiş oluyor. O yüzden benim açıkçası futbolu çok seven bir insan olarak temelde en sevdiğim turnuvalardan en başında geliyor Dünya Kupası. Evet, Euro'lar da çok güzel. Evet, Şampiyonlar Ligi de çok güzel ama Dünya Kupası, yani Haiti'sinden Türkiye'sine her yerden takip edilecek bir turnuva ve paylaşım içinde olacağımız bir turnuva olduğu için bambaşka bir yere götürüyor. İşte senin yeğeninden yola çıkalım. Bir turnuva izleyecek Dünya Kupası ve muhtemelen yıllar sonra da umuyorum ki daha çok katılırız. Benim gibi bir kader olmaz. Bundan bahsedecek ya, diyecek sana dayı böyle bir turnuva vardı hatırlıyor musun, evet. Üstüne konuşacaksınız. Yani bunlar her insanın hayatına dokunan durumlar. Futbol seven herkes bu turnuvanın içinde olmaktan çok mutlu olacaktır diye düşünüyorum. Ve umuyorum ki iyi anılar biriktireceğimiz bu turnuva olacak.
1: Şimdi az önce sistemden de konuştuk ya, biraz milli takımımız özelinde Ömercan Özmen'le değerlendirmemiz sürüyor. Hafif bir uzattık da orayı. Rakipleri konuştuk, rakipleri değerlendirdik. Yarınki maçı konuşacağız, konuşuyoruz da daha.

0: doğrusu konuştuk da diyebiliriz. Dinleyicimiz demiş ki Nevzat Bey, ki Nevzat Bey genellikle bu konularda özü sözü birdir dinleyicilerimiz arasında, yurt dışından yazar ve onu bilirim yurt dışından yazdığını, özü sözü bir insandır bu konularda, ne düşünüyorsa yazar. Burada da şunu demiş: önümüzdeki hafta sonu hazırlık maçında olacağım, elimizdekiyle mutlu olma zamanı, burada olmak çok önemli diyor Nevzat Bey.
1: Kesinlikle. Ya burada olmanın önemini zaten daha demin aslında söylediklerinden de sesindeki heyecandan da anlamıştır dinleyicilerimiz. Evet. Çok uzun bir süre oldu 2002'den bu yana buraya gelmek. Bu turnuvalarda sürekli olmak bize futbol kültürümüz için de çok önemli bir durum. Yani nerede olursanız olun, hangi kalitede olursanız olun, bu turnuvalarda olmak, orada bulunmak en başlıca gelen önem sırasında en yukarıda gelen durum bence. Başarılı olursunuz, kötü turnuva geçirirsiniz. Bunu süreklilik haline getirdiğinizde kesinlikle başarının da daha fazla olacağını düşünüyorum. O yüzden aynı fikirdeyim, katılıyorum. Burada olmak, orayı solumak, o heyecanı duymak, o milli takımın bayrağını tüm dünyanın yarıştığı bir platformda göstermek, İstiklal Marşı'nı okumak, o zaten bambaşka bir duygu bence.
0: Dünya Bacanaklar Günü bile var diyor dinleyicimiz. Bak biz konuştuk ya. Biliyorum ya, bilmez miyim? 2 Mayıs hatta, değil mi? Demiyorum. Öyle bir bilgim yok tabii. Siz söyleyince baktım. 2 Mayıs'ta olduğunu gördüm. Ama 6 Mart'ta kutlayanlar da varmış. Neden mesela burada da ikiye bölündünüz, değil mi Ömercan?
2: Evet, yani niye burada bir Bacanaklar Günü'nde ikiye bölünme var onu anlamadım. Peki, bir gün tamam. Yetmiyor sanırım. İki gün
0: yazmış dinleyicimiz. Değindik, geçtik. Belki şu anda akıcı Antalya yolu, problem yok demiş. Siz tam da çıkışa denk gelmişsiniz o zaman Şerif Bey. Şerif Bey Antalya'da kilitli bir trafikten bahsetmişti. Fotoğrafıyla da desteklemişti bu yorumunu. Onu aktaralım. Milli takımımız özelinde konuşmaya, takımlarımız özelinde konuşmaya, değerlendirmelere devam edeceğiz ama dört büyüklerin gündemine de şöyle bir ufak geçelim isterim. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım, Vedat Muriç diyor. İki santrforu açıklayacağız, gerekirse bu hafta açıklarız diyor ki Aziz Başkan söylüyorsa genellikle öyle oluyor, açıklıyor. Ya da en azından işte açıklayacağız demek yerine gerekirse bakarsınız bu hafta açıklarız gibi şeylerle daha böyle soft, daha böyle iddiasız bir tarih ya da bir ön bilgi verme şeklini tercih ediyor iletişim tarzında. Tıpkı geçmişte gerekirse aday olurum dediği gibi ve aday olduğu gibi, oradan yorumlayın lütfen. Demek ki böyle bir şey var ve açıklayacaklar Aziz Başkan burada ama biraz yani garantiye almayı tercih ediyor. İletişim tarzı son dönemde oraya evrildi diye düşünüyorum. İki santfor bekleniyor. Fenerbahçe'de bir de stoper alacağız diyor Aziz Başkan. Aziz Yıldırım başkan adaylarından. Hakan Safi tarafında ne gerekiyorsa yapacağız deniyor. Biraz daha somut adımlar bekleniyor. Maldini ile bir dirsek teması var. Dirsek temasından da öte birlikte çalışma durumu var. Futbol aklı durumu var. Ve orada da adı anılan oyuncular var ama yani bir Vedat Muriç Fenerbahçe Aziz Yıldırım üçlüsü, bir Charlotte ihtimali Fenerbahçe Aziz Yıldırım üçlüsü diyeyim. Aynı şekilde yine bir isim daha anılıyor. Guirassy, nasıl bakarsın bilmiyorum ama onu da konuşalım, detaylandıralım isterim ama önce bir araya gidelim Ömercan. Aranın ardından tüm bir gündemle, Fenerbahçe gündemiyle, Galatasaray'da Torreira Icardi gündemiyle, Galatasaray'da diğer gündem başlıklarıyla, Beşiktaş'ta teknik direktör gündemiyle, Felipe Luis anılıyordu, gelmedi, olmadı. Bir futbol hakkı Önder Özen var, ona güveniliyor ve bekleniyor. Trabzonspor'da kupayla kapatılan bir sezon ama Süper Lig olan bir hedef. Onların hepsini kısa kısa değerlendirelim isterim. Aranın ardından burada olacağız.
3: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek.
4: Reklam.
5: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.

0: günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi?

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Yarış başlıyor.

verildi. Dördüncü koşu başladı İstanbul'da. 5 numaralı Suruçlu Memo rakiplerinin biraz gerisinde kaldı. Bir boy kadar geç çıkış yaptı. Liderliği almak için 8 numaralı Mehmet Giller'le beraber dış kulvardan 4 numaralı Serhun Efe öne atak yaptı. İçi yakın olan 8 numaralı Mehmet Giller liderliği aldı. Bir boy kadar gerisinde orta kulvarda 4 numaralı Serhun Efe var. İçi yakın 1 numaralı Dicle Fırat en dış kulvarda 9 numaralı Yavuz Turbo. 2-3 boy kadar geride 3 numaralı Semen Tam 1 boy kadar gerisinde dışta 6 numaralı Doruk Batur. 3 boy kadar geride 7 numaralı Doğu Yurt. Onun 2 boy kadar gerisinde 2 numaralı Fırtına Yürek, 4 boy kadar geride 5 numaralı Suruçlu Memo, 8 numaralı Mehmet Giller son 600'e yaklaşılırken de liderliğini koruyor. Dışarıda 4 numaralı Serhun Efe, içeride 1 numaralı Dicle Fırat var. Onun dışında 9 numaralı Yavuz Turbo 1 boy kadar geride, 3 numaralı Sementan 2 boy kadar geride, 6 numaralı Doruk Batur yarım boy kadar gerisinde, 7 numaralı Doğu Yurt 1,5 boy kadar geride dışta, 2 numaralı Fırtına Yürek, içeride 5 numaralı Suruçlu Memo sırasıyla yarışta düzlüğe çıkıldı. 8 numaralı Mehmet Giller liderliğini koruyor. Daha geriden 7 numaralı Doğu Yurt'un, 1 numaralı Dicle Fırat'ın, dıştan 4 numaralı Serhun Efe'nin ataklarıyla son 200'e yaklaşılıyor. 8 numarada Mehmet Giller liderliğini koruyor. İçeriden 7 numarada Doğu Yurt geldi. Rakibiyle olan farkı azaltmaya çalışıyor. Son 200'e giriliyor yarışta. 8 numarada Mehmet Giller, içeriden gelen 7 numarada Doğu Yurt yakaladı. Onun da dışından şimdi 3 numarada Semendan'ın atakları var. 8 numarada Mehmet Giller, 3 numarada Semendan arasındaki mücadeleden 3 numarada Semendan asfaltta öne çıktı ve 3 numarada Semendan kazandı. 8 numarada Mehmet Giller ikinci oldu. 6 numarada Doruk Batur ve 7 numaralı Doğu Yurt üçüncülük için fotoğrafı yakın arayla geçerken 5 numaralı Suruçlu Memo'da yarışı 5. olarak tamamladı değerli izleyenler. 3 numaralı Sementan Halis Karataş'la kazandı.

0: kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.
3: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ömercan Özmen'le birlikteyiz ve KCP beton pompalarının sunduğu parantezde birlikteyiz. Sizlerle birlikteyiz. Sponsorumuza ve aynı zamanda Gürpom İş Makineleri ailesine de selam olsun diyelim. Ömercan Özmen, son olarak şöyle bir dört büyüklere doğru yelken açmıştık. Orada gelen de birçok soru var. Vedat Muriç birinci forvet mi demişti dinleyicimiz mesela, bunu soruyor. Gördüğüm ama Vedat Muriç özelinde birinci forvet. Bunu mesela eniştemle Feyyaz Akırmak'la da çok tartıştık, konuştuk. Yani o da birinci forvet mi diye sorguluyor. Hatta sorgulamaktan öte öyle düşünüyor bir yerde. Çok da öyle olduğunu düşünmüyorum ben. Çok da öyle bakmamak gerektiğini düşünüyorum ben. Ne dersin? Fenerbahçe gündemini konuşalım. Fenerbahçe gündemini değerlendirelim. Tabii ki bu Aziz Yıldırım'ın seçilmesi halinde Fenerbahçe'ye gelecek ya da geleceği konuşulan bir isim oldu.
4: Ya aslında şöyle, tabii başkan adaylarının söylediği isimler, görüştüğü isimler, belirsizlik var senin de dediğin gibi. Hani hangi başkan seçilecek ve hangi oyuncular, hangi hoca gelecek, daha hiçbir şey belli değil. Fenerbahçe'deki o belirsizlik sezon öncesinde zaten devam ediyor ki sezon içerisinde de birçok belirsizlik vardı. Bu artık bir son bulmalı. Vedat Muriç konusunda şunu düşünüyorum. Çok iyi bir sezon geçirdi hepimizin gözünün önünde ve zaten Türkiye'de çok yakından tanıyan bir oyuncu ve çok tecrübeli bir oyuncu. Vedat Muriç'le ilgili geçen sezonun başında İspanya basınında şöyle haberler de vardı. Real Madrid bir yedek forvet arıyor. Yedek kaldığında sorun çıkartmayacak ve şans bulduğunda goller atabilecek bir oyuncu. Profesyonel bir oyuncu arıyor. Ya Vedat Muriç orada da ismi geçen oyunculardan bir tanesiydi. Benim beğendiğim bir forvet. Direkt birinci forvet olabilir mi? Bence Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor veya yukarı şampiyonluk hedefi olan takımların hepsi için. Tek tip bir santrafor olmamalı sadece kadroda. Çünkü bazen kapalı savunmaları aşamazsınız. Bazen de baskı yersiniz. Daha çabuk, daha topla iyi ilişkiler, daha bağlantı kalitesi yüksek oyuncular ararsınız. O yüzden ben sadece direkt olarak Vedat Muriç'in birinci forvet, evet, olacağını düşünmüyorum. Yanına kesinlikle hangi başkan adayı başkan olursa olsun farklı profiller de göreceğimizi düşünüyorum. Ama Vedat Muriç'le ilgili ligimizde gol atmasıyla ilgili bir sorun olacağını düşünmüyorum açıkçası. Evet, yaşı biraz ilerliyor ama çok iyi bir sezon geçirmiş. En formda döneminde gelecek. Türkiye'de performansını zaten öncesinde de vermiş. Bence iyi bir bitirici, iyi bir oyuncu. Bir yandan da iyi bir profesyonel. O da bence çok kritik bir durum. Çünkü öncesinde şöyle bir durum vardı. Hatırlıyorsun, Dzeko Fenerbahçe kadrosunda müthiş bir profesyonel, müthiş bir kariyer ve bence çok iyi hem bağlantı hem bitiriciliği yapabilen bir oyuncuydu. Böyle bir oyuncuyla Fenerbahçe bence kötü de olmayan performanslar vermişti. Benzer bir durumu bu birliktelikte Fenerbahçe yaşayabilir. Tabii ki seviye olarak Dzeko kadar yüksek seviyede bir kaliteye mi sahip Muriç? Tabii ki değil ama onun da farklı bir özellikleri var. Ancak profesyonellik, belki işte o bağlantı oyununa biraz yardım edebilme kapasitesi, ceza sahası içindeki bitiricilik derken Fenerbahçe'ye ben olumlu yansıyacağını düşünüyorum bu transferin. Tabii zaman gösterecek. Adayların kimin başkan olacağı bize bunu gösterecek ve hoca nasıl bir hoca seçilecek bize bir de o gösterecek, yani nasıl bir oyun oynayacak Fenerbahçe. Bu da bize durumu açıklayacak süreçlerden bir tanesi.
3: Peki, Ömercan Özmen'le değerlendirmemiz sürüyor ve Vedat Muriç ihtimalini konuştuk, onun üzerinde durduk ama bir de bir diğer isim Charlotte ve Guirassy. Charlotte'a çok ihtimal vermiyorum açıkçası. Neden vermiyorum bilmiyorum ama herhalde çok konuşuldu ve olmadı ya. Yine olmayacak gibi bir hissiyat. Hissiyat tabii bu, bilgi ağırlıklı bir durum değil. Özür dilerim öksürdüğüm için. Diğer tarafta Fenerbahçe'de konuşulan bir isim Guirassy ve aynı zamanda Charlotte. O gündeme ne dersin Fenerbahçe'de? Aziz Yıldırım üzerinden ilerliyoruz. Çünkü Hakan Safi de şu oyuncu gelecek, o şu oyuncuyla anlaşmış gibi elle tutulur. En azından benim gördüğüm, okuduğum, bildiğim, duyduğum, aldığım bir haber yok. Bunu böyle söyleyeyim.
4: Evet, yani o tarafta da baktığımızda ben de Charlotte'un gelmeyeceğini düşünüyorum ligimize. Öncesinde de çok uğraşılmış bir oyuncu. Onun yanında Guirassy iyi olabilecek bir transfer bence. Öyle düşünüyorum ben. Yani bu sezon Bundesliga'da hemen kontrol ediyorum. 33 maç, 17 gol, 2 asist. Golle atabilen bir oyuncu. Önemli bir bitirici bence Girassi. Ki yaşı 30. Aslında en olgun dönemlerinden bir tanesi. Fiziksel olarak da çok şey katabilir Fenerbahçe'ye. Zaten oyuncuyla ilgili izlediğinizde o hissiyatı siz de alıyorsunuz. Ve işte Onana, çok özür dilerim, pardon. Onaçu, Osimhen gibi forvet profillerine baktığınızda da Süper Lig'de zaten bu tip hem güçlü hem vurucu gücü yüksek, yani bitiricilik gücü de yüksek oyuncuların her zaman iş yaptığını görüyoruz. Bu bence çok değerli bir transfer olur Fenerbahçe için. Hem Girassi hem işte Vedat Muriç, bu ikilinin orada oluşturacağı rotasyon da

0: gerçekten farklı ve heyecan verici olabilir. Ama o kadar büyük belirsizlikler var ki sen de söylüyorsun. Yani Hakan Safi'nin tam olarak daha belli değil, daha net isimler yok. Yani bunun üzerinden yorum yapmak çok zor olacak. Çünkü bir de bir daha gidecekler de olacak Fenerbahçe'den. Bir yeni bir, yine yeniden bir oluşum oluşmuş olacak. O kadro iskeleti belki de değişecek. Bunlar çok zor durumlar bence yine Fenerbahçe için. Biraz bence istikrar da gerekiyor Fenerbahçe'ye. Ama Giresi, Charlotte'u kenara ayırdığımızda, ben de geleceğini düşünmüyorum ligimize. Gerçekten önemli bir transfer olur ve önemli bir etki de bırakır ligimizde.
1: Tabii bu iki ismi de konuştuk. Burada da bir fikir ayrılığı durumu var. Özellikle verebileceğim çok da örnek var ama burayı uzatmamak adına, diğer gündem başlıklarına da dönebilmek adına, Hakan Safi tarafında Maldini ile ilerlenmesini, futbol aklının Maldini olmasını ve orada Leao adının da ön plana çıkmasını bununla beraber. Hatta öyle ki Maldini ile bir fotoğrafının altına bir yorum atıyor ve o yorum da çokça tartışılıyor biliyorsun. Sosyal medyada bazı noktalarda bazı yerlere çekiliyor. İddia olsa da işte o yorum nasıl atıldı, ne oldu, ne bitti, Leao onu isteyerek mi attı gibi gibi birçok şey var. Ama tüm bunlar konuşulurken Maldini gibi bir futbol aklıyla konuşması da haliyle ön plana çıkarıyor Hakan Safi tarafını. Bunu olumlu gören çok büyük bir kitle olduğu gibi aynı zamanda olumsuz anlamda yaklaşıp projeyi, kurtuluşu buralarda aramamak gerekir. Bu tarz durumları çok denedik tarafıyla bakanlar da var. Bu sportif direktörlük ya da futbol aklı kısmında genellikle bunları konuşmuşuzdur. Özellikle yurt dışından bizim evladımız olarak görülen isimler olmadığında bunu çok konuşur oluruz. Hatırlarız, hatırlatırız hep bu dönemlerde. Neler söylersin Hakan Safi ve bugünden maddeler için?
0: Tabii şöyle, yani futbol aklı konusu bizim ülkemizde bir türlü tam oturtulamıyor. Ya senin dediğin gibi işte camianın çok içerisinde olan, tırnak içerisinde camia evladı olarak göreve getirilenler veya Fenerbahçe'nin önceki dönemlerindeki gibi işte transferi yapsın, orada bir sportif direktörlük göstersin, kadroyu kurgulasın gibi yabancı isimler de geldi ülkemize. Bunlardan çok verim alınamadı ama biz çok süre de vermiyoruz. Bir de öyle bir durum var. Yani bir iskeletin, bir takımın oluşması hemen bir sezonda olacak bir şey değil. Şunu anlıyorum. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor gibi takımlar şampiyonluğa oynamalı. Evet oynamalı ama bunu bu kadar sabırsız, sürekli bir şeyleri değiştirerek bir anda olmasını beklemek bence hayal gibi oluyor. Bunu yakalarsanız da devamlılığı biraz sıkıntılı oluyor. O yüzden o futbol aklı konusunda Maldini tabii ki gündem oldu. İşte Leao'nun yorumu. Futbol dünyası içerisinde bunları çok yaşıyoruz. Yani bir PR durumu, bir reklam durumu. Ya sonuç olarak burası da bir iş kolu. Buradan insanlar para kazanıyor. Bir network üzerine yapılan işler. Ama burada yöneticilerin, başkanların çok titiz davranması gerekiyor. Kulüp kültürüne ve kulübe uygun futbol adamlarını bulması, bunları sezmesi ve dolayısıyla kendisinin de futbol bilgisinin olması gerekiyor. Bu olmadan çünkü bir iş adamı gibi düşünerek bunları başaramazsınız. Bence kilit nokta bu. Yani evet, Maldini kariyer olarak, dünya futbolundaki yeri olarak çok büyük bir isim. Ama projesini doğru dinlemek lazım. Ama işte o Leao'nun yorumunu çok kale almamak lazım. Belki de Maldini kadar dünya futboluna nüfuz etmemiş başka bir futbol aklı, başka bir sportif direktör Fenerbahçe'ye çok daha yararlı bir proje sunabilir. Bunları da dikkat etmek gerekiyor. Çok zor diye hep bahsediyorum Fenerbahçe'nin işi. İşte tam da bunlardan çok zor. Yani zaten başkanı olmayan bir kulüp şu anda, belirsiz. Ve
1: doğru bak, orada tam da dinleyicimizin de söylediği gibi. Ya neye göre, kime göre yapıyorsun bunu? Az Yıldırım tarafından değerlendirirsek bence Aykut Kocaman'a göre yapılıyor tüm bu çalışmalar. Ama henüz açıklanmıyor. Yavaş yavaş altyapısı oluşturuluyor ki son dönemde Aykut Kocaman adının Az Yıldırım tarafında savunulduğu açıklamaları da düşünürsek bunu çıkarabiliriz, böyle bir varsayım yapabiliriz. Ama Hakan Safi tarafı da merak ettiriyor kendini. Burada nasıl bir adım atacaklar, bu kısmı özellikle merak ettiriyor. Söz tekrar sende, bölmüş oldum.
0: Aynı fikirdeyim. Yani takımda bir başkan yok, takımda hoca yok ama transferler konuşuluyor. Tabii ki transferde hareket etmek, oyuncularla önceden planlama yapmak, bazılarıyla anlaşmak tabii ki kritik, zamanlama anlamında. Bu önemli bir durum ama bunun bu kadar yüksek metrajlı konuşulması, daha takımda hoca yokken, daha takımda işte futbol aklı yokken ve başkan yokken bütün bunların bir reklam anlamında hep ortada olması da bana da garip geliyor. Yani bence futbolun doğasına ters. Yani hep konuşuyoruz işte aldığın oyuncu, getirdiğin teknik direktör belki de beğenmeyecek. Tamam, Aykut Kocaman özelinde bu planlamayı yapıyorsun ama tam anlamda

Tamıyla da benim teknik direktörüm Aykut Kocaman diyemiyorsun. Bu da daha başlamamış bir ilişkide sence bir güvensizlik vermiyor mu insana? Bence veriyor. Ya buradaki süreç bence medyanın da değişen durumu.

0: devlet doğru şekilde yapılmazsa ve tüm ortada hiçbir şey yokken bunları üst üste koymak bir şey anlam ifade etmezse ne olacak? Ya bunlar çok bence denge anlamında problemli işler. Belki biraz daha farklı başkan adayları sürecini yönetse Fenerbahçeliler daha doğru tercih yapacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii ki işte o Leo'nun yorumuna geliyor durum. Biraz da öyle bir süreç var. Biraz da o kitleleri desteğini almak, işte oradaki o anki konjektüre uymak demek ki bunu gerektiriyor. Ama futbol için, futbol anlamında baktığınızda çok da doğru süreçler olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
1: Peki. Diğer tarafa döneceğim. Galatasaray'da Torreira, Icardi merak ediliyor. Diğer tarafta Galatasaray'da bir Şampiyonlar Ligi hazırlığı içerisinde olunan süreçte Bruno gelecek mi gelmeyecek mi konuşuluyor. Şampiyonlar Ligi'nde farklı bir imaj çizelim denilen bu süreçte ki yani finalin oynandığı gün, finalin oynandığı statta yanlış hatırlamıyorsam son 16'ya kalan o Galatasaray'ın da bayrağı mesela dalgalandı. Galatasaray arması da dalgalandı. Böyle hatırlıyorum. Bu tarz finallerde bu olur. Ki bu güzel bir gurur. Bunu daha da ileriye taşımak isteyen bir Galatasaray taraftarı olacak. Galatasaray camiası olacak. Daha da gururlanmak isteyen.
0: Kesinlikle.
1: Bununla beraber Fenerbahçe'de de bu tarz. Yani ön elemeleri artık geçelim. Şuralarda bir takılmayalım kısmı var. Bence ön elemeler Türkiye'de zor olsa da Şampiyonlar Ligi özelinde. Ki bence değil bu artık biraz da istatistiklerce diyebiliriz belki buna. Onu da gösterebiliriz. Yaşanmışlıklarca diyebiliriz. Öyle düzeltebiliriz. Galatasaray'da da böyle bir Şampiyonlar Ligi gündemi öncesi hazırlık var. Okan Buruk'la yola devam durumu var. Ama merak edilen kalacak mı, gidecek mi, kim gelecek, gelecek mi diye sorulan az önce söylediğim isimler özelinde dönen bir gündem var Ömercan.
0: Evet, şundan başlayacağım önce. İşte bu ön elemelerle ilgili söylediğine destek vermek adına. Biraz önce konuştuk. Başkan belli değil, hoca belli değil, futbol aklı belli değil. Geç kalınıyor, işte kulüpler sürekli değişime gidiyor falan falan. Tam da bu ön elemeleri etkileyen en büyük konulardan bir tanesi. Takımlar hiçbir zaman tam anlamıyla hazır, tam anlamıyla transferlerini tamamlamış, tam anlamıyla önceki seneden belli bir oyun kültürü oturtmuş veya senelerden bir şekilde o elemelere gitmiyor. O yüzden de Şampiyonlar Ligi ön elemeleri hem de zorlu olduğu için genelde Fenerbahçe'de işte ya da Türk takımlarımızda gördüğümüz problemlerden birisi bu. Galatasaray'a gelecek olursak yaklaşık 30 dakika önce Nijerya teknik direktörü Erik Çelle bir açıklama yapmış Osimhen'le ilgili. Onu aktarabiliriz dinleyicilerimize 40 dakika yanılmıyorsam. Osimhen'in kulüp değiştirme ihtimali var. Bu nedenle hazırlık maçlarına forma giyemeyecek diye bir açıklaması var. Galatasaray'ın yeni gündemi de böylelikle hayırlı olsun diyebilirim açıkçası. Çok da bence çok da şaşırılan bir durum değil. Çünkü Victor Osimhen bir dünya çapında bir futbolcu. İyi performanslar gösteriyor. Galatasaray'a ya da Osimhen'le ilgili ilgi olması bilmiyorum bana çok şaşırtıcı gelmedi ama sezon planlamasını konuşurken neler olacak neler bitecek derken Osimhen'in ayrılma ihtimalini de o sepetin içine koyabiliriz diye düşünüyorum belki. Çünkü çok farklı yerlere götürebilir Galatasaray'ın transfer planlaması. Muhtemelen çok yüksek bonservislere gidebilir oyuncu gidecektir eğer gitmek durumu olursa ve orada da planlama çok farklı şekilde ilerleyebilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne diyorsun?
1: Ben de öyle düşünüyorum. Tabii ama Fenerbahçe tarafında bunları konuştuğumuzda Galatasaray tarafını konuşmak biraz daha farklı noktada bırakıyor bizi. Yani şöyle söyleyeyim daha kolay oluyor Galatasaray'da bazı şeyleri konuşmak. Halihazırda işlerin yolunda gittiği bir süreç var. Ki Galatasaray'da da şunu düşünüyorum ve şuna ihtimal vermek gerekir mi ya da bu açıdan da bakmak gerekir mi diye düşünüyorum tüm bunları değerlendirirken. Galatasaray tarafında da bir şampiyonluğun kaçmasına bakar Fenerbahçe'nin mevcut durumuna düşmek gibi duruyor. O zaman bunları bu kadar senin söylediğin gibi rahat konuşabilecek miyiz? Onu sorguluyorum. Ne dersin?
0: Haklısın tabii ki başarı
1: çünkü gelir
0: bazı
1: gider dengesinde çok büyük bir problem var. Şampiyonlar Ligi'ne katılıp orada ilerlemeyen bir Galatasaray bize farklı şeyleri konuştururdu. Öyle bir temsilcimiz bize farklı noktaları gündem başlığı haline getirtirdi.
0: Aynı fikirdeyim. Yani başarı olmadığı zaman hem maddi olarak hem de tepki olarak farklı bir duruma geliyor kulüplerimiz. Bu da çok doğaldır. Dediğin gibi yani Fenerbahçe'nin şampiyon olup Galatasaray'ın olamadığı ve işte Avrupa kupalarına, Şampiyonlar Ligi'ne gidemediği senaryoda çok farklı bir şey konuşacağız. Ama işler iyi giderken oradaki eksikleri görüp tamamlamak bence asıl yöneticilik ve ustalık her zaman odur. Galatasaray'ın bunu titizlikle yapması gerekiyor. Çünkü senin de dediğin gibi bir anda her şey tersine dönebilir. Futbol bu kadar hareketli ve farklı denklemleri olan bir oyun. Orada da yöneticilik becerileri devreye girmelidir. İki farklı

0: camia ve iki farklı durumdan bahsediyoruz. Yani Fenerbahçe için tekrardan yeniden bir şeyler yapılanmaya çalışıyor sürekli. Galatasaray'da da üst üste gelen şampiyonlar, şampiyonluklar oturmuş bir kadro ama o kadronun artık yavaş yavaş değişmesi gereken bazı parçaları ve işte gördüğün gibi takımın en değerli, en iyi oyuncusunun üzerinde de ilgi var. Şimdi burayı Galatasaray'ın nasıl yöneteceği çok önemli. Aslına bakarsan evet farklı durumlar ama Galatasaray'ın süreci de çok büyük profesyonellik ve doğru yöneticilik gösterilmesi gereken bir sürece doğru gidiyor. Bizim kulüplerimizin hepsi için hangi Avrupa Kupası olursa olsun katılmak çok değerli. Hani Dünya Kupası'nda süreklilikten bahsetmiştik. Aynı şekilde kulüplerimizin Avrupa Liglerine sürekli gitmesi de bizim için aynı yararı sağlayacaktır. Aynı artıyı verecektir. Çünkü buradan gelen paradan da ziyade, tabii ki bu çok önemli bir durum ekonomik şartlar anlamında ama kulübün çehresinin değişmesi, işte kulüpteki sürekliliğin artması ve kulübün global anlamda bir üst kademeye geçmesi için bu gerekiyor. Şimdi Galatasaray'ın elinde çok güçlü bir geçmiş var. Üst üste gelmiş şampiyonluklar, son 16 oynanmış Şampiyonlar Ligi'nde ve artık burada önceki senelere nazaran daha farklı, belki de çok tecrübesi olmadığı bir kadro planlaması yapmak zorunda kalacak. İşte Torreira ile yolların ayrılması konuşuluyor. Şampiyonluklarda en büyük etken. İşte bir sene önce Muslera ile yollar ayrıldı ki kulübün en büyük temsilcilerinden bir tanesiydi. Yine işte belki de Barış Alper'e turnuva sonrası çok önemli bir teklif gelecek. Osimhen'e gelecek teklif derken buradaki dengeyi Galatasaray'ın iyi bulması gerekiyor. Vedalaşması gereken oyuncuları iyi seçmesi gerekiyor. Ve planlamasını, aynı Fenerbahçe için söylediğim şey Galatasaray için de gerekli, çok çok önceden doğru adımlarla yapması gerekiyor. Çünkü bu gidecek oyuncuların yeri dolması çok zor oyuncular. Nasıl bir oyun oynayacaksın? Aynı oyuna devam mı edeceksin? Nasıl bir ekleme? Bunlar her zaman hızlı halledilmesi gereken veya son güne bırakılmaması gereken ödevler diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum tabii ki. Çok farklı iki durum karşılaştırıyoruz Fenerbahçe ve Galatasaray anlamında. Ama Galatasaray özelinde Osimhen takımdan ayrılırsa şu ana kadar bence yapılan planlamalar içerisinde eğer Osimhen'in takımdan ayrılma ihtimali düşünülmediyse çok farklı bir bütçeyle ve çok farklı bir durumla karşı karşıya kalacak Galatasaray.
1: Tabii Osimhen tarafında da bunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe'de de bu arada dinleyicilerimizin mesajı var. Osimhen gibi bir oyuncunun gelmesi Fenerbahçe için işleri daha da kötüye götürür demiş. Maddi anlamda bu açıdan bakmak gerekiyor deriz hep Ömercan. Dinleyicimiz de işi buradan ele alarak yorumlamış. Dinleyicimize bakıyorum hemen. Levent Bey'in mesajı. Selam Berk, Fenerbahçe yine düğmeyi yanlış iliklemiyor mu sizce demiş. Galatasaray'a döndük, Fenerbahçe'yi konuştuk. Biraz da Fenerbahçe'ye ilişkin yorumlar var ama Galatasaray tarafından daha da net devam edelim. Oradan şöyle bir devam edelim yayınımıza. Ömercan Özmen'le değerlendirmeye konuşmaya. Galatasaray kısmında biraz da Şampiyonlar Ligi'ni ve transferleri konuştuk ama gidecek oyuncular, gitmesi beklenen oyuncular da ön planda. Mesela bildiğim kadarıyla Halil Dervişoğlu kampa katılıyor. Doğru mu hatırlıyorum?
2: Evet, kiralıktan dönecek.
1: Mesela Fenerbahçe'de Carlos mu katılacak?
0: Sanıyorum. Ya orada kiralıktan dönecek o kadar fazla oyuncu var ki iki takım içinde. Evet. Hemen onları
1: Galatasaray'da özellikle ön plana çıkıyor. Orayı konuştuğumuz noktada Galatasaray tarafından ilerleyelim.
0: İşte tam anlamıyla söylemek istediğim durum oydu belki. Yani kiralıktan dönecek bir oyuncu grubum var. Mevcut kadronun içerisinde yıllardır performans vermiş ama artık yolların ayrılması gereken, teklif olabilecek, para kazanabileceğin de durumlar var. Buradaki planlama çok kritik. Yani Halil Dervişoğlu kaç sezondur Galatasaray'da, inan hatırlayamıyorum bile. Sürekli kiralanıp sonradan tekrar dönen oyunculardan bir tanesi Halil Dervişoğlu. Buradaki kabuk değişimini bence olabildiğince hızlı ve doğru şekilde yapması gerekiyor. Çünkü Galatasaray'ın bu sezon yaşadığı problemlerden bir tanesi rotasyonda oyuncu bulamama problemiydi. Kaliteli oyuncu bulamama problemiydi. Ana kadron belli bir kalitenin üzerinde. Şampiyonlar Ligi'nde son 6'ya kadar gidebiliyorsun. Üst üste şampiyonluklar alabiliyorsun. Ama süreç devam ettikçe o yedek kulüben ve rotasyonu seni yarı yolda bırakabiliyor. Bunu yaşadı Galatasaray. Şimdi orada da kiralıktan dönecekler. Takımın mevcut kadrosunda olan oyuncuların gideceği düşünüldüğünde Galatasaray'da hiç de kolay bir transfer sezonu beklemiyor bence. Ki Okan Buruk'un burada kararları bence önemli olacak. Şunları da konuşmuştuk, hatırlayacaksın. Yani Okan Buruk önceki transfer dönemlerinde hem sportif direktörlük yapıyor, hem oyuncularla işte transfer döneminde onları ikna etmek için oyunu anlatıyor, arıyor, soruyor. Hem bir yandan teknik taktik programlamayı yapıyor, bir yandan kampı programlıyor. Yani birçok görevi vardı Okan Buruk'un ve bunun ona zarar verdiğini söylemiştim. Hala aynı fikirdeyim. Galatasaray'ın da orada net anlamda bir futbol aklına, en azından takımı kurulurken transfer sürecinde orada iskelet oluşturacak, orada fikir alışverişi yapılacak, orada kararları verebilecek bir isme ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Okan Buruk 5 parçaya bölündüğünde asıl performans almanız gereken parçada problemler yaşıyorsunuz. Yani hoca hocalık mı yapacak, sportif direktörlük mü yapacak? Hoca transferle ilgili sabah akşam kararlar mı alacak, yoksa önüne gelen seçenekleri değerlendirip doğru oyunu mu kurgulayacak? Bu da çok kritik. Yani aslına bakarsan en sorunsuz görünen takım Galatasaray belki de yaşadığı şampiyonluktan sonrası. Ama işin içine girdiğimiz zaman bence tam olarak da öyle bir süreç söz konusu değil. Buradaki hem görev dağılımının, hem transfer planlamasının, hem de doğru işleri yapmanın çok zor olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'da belirleyici olacak süreçte bu. Okan Buruk'un transferdeki ve takımın içerisindeki aslına bakarsan görevlerinin net şekilde belli olup asli görevinden asla kopmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu hem Galatasaray hem Okan Hoca'ya zarar veren süreçlerden bir tanesi. Kesinlikle başarılıdır Okan Buruk. Yani geride bıraktığımız yıllara baktığımızda. Ama eleştirdiğimiz birçok konu olmuştur. Bence odağının ve konsantrasyonunun kayması, onun hem açıklamalarına hem saha içerisindeki gösterdiklerine ve reaksiyonlarına da yansıyor. Yani birçok basın toplantısını burada seninle beraber de eleştirdik. Burada birçok kez konuştuk. Yani bu kadar baskıyı, bu kadar görevi üstüne alan bir bence teknik adamın biraz da tabiri caizse şirazesi zaman zaman kayabiliyor. Bunlar çok önemli detaylar olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın da futbol aklının, transferle ilgilenen veya oradaki kurguyu yapan kişilerin, profesyonellerin kesinlikle Okan Buruk'un üstündeki yükü alması taraftarıyım. Ha, Okan Buruk bundan memnun olabilir. Bunu iyi yaptığını da düşünüyor olabilir ve bütün iplerin elinde olması onun için iyi de hissettiriyor olabilir ama bence kendisi için doğru olan.
1: Bu arada bir problem yaşadık. Tabii orada Ömercan Özmen'le bağlantımızı sürdürürken küçük bir problem yaşadım. O problemde klavyenin açıkçası bulunduğu yerden böyle hemen yere düşmesiydi. O problemi çözüp hemen sizlerle tekrardan bağlantımıza devam edeceğiz. Ömercan Özmen'le konuşmaya devam edeceğiz ki bunun yanında Galatasaray'ı konuşuyorken Beşiktaş'a doğru da geçeceğiz. Ama tabii tüm bunları konuşuyorken biraz da gündem başlıklarında sizlerin mesajlarıyla da ilerleyeceğimizi hatırlatayım. Şöyle klavyenin de yerini tekrardan düzelteyim. Ömercan Özmen'le değerlendirmemize tekrar devam edeceğiz. Ömercan, evet bir problem yaşadık. Bir küçük stüdyo kazası yaşadık. Geçmiş olsun diyelim. Onun yanında senin de o sırada tabii hemen bağlantıda sesin gitti. Diğer tarafta ben de mikrofondan uzaklaşınca, mikrofonu şöyle bir ses yayına yansımasın diye kapatınca, mikrofonları biraz sesini kısınca. Dinleyicilerimiz genellikle Dünya Kupası özelinde sorular soruyor. Dünya Kupası üzerinden ilerliyor. Onu görüyorum. Evet. Ama Galatasaray tarafında Okan Buruk'la devam etmek doğru muydu diyen var. Okan Buruk haksız yere eleştiriliyor diyeni görüyorum. Onun yanında gördüğüm kadarıyla mesaj adını yazmamış ama yurt dışından yazan bir dinleyicimiz. Şöyle bir Yaşar Bey mi diye baktım, Hollanda'dan mı yazıyor diye baktım ama değilmiş. Dinleyicimiz der ki Galatasaray'da Osimhen'in arkası kim olacak der. Yani Icardi gidiyor, Icardi kalıyor kısmını konuşurken bir de orayı merak edenler var. Ben Icardi'nin kalması taraftarıyım mesela Galatasaray tarafında ama Galatasaray camiasında da bu tarz durumlarda çok da net bir görüş var. Yani Icardi de olsa, Osimhen de olsa, kim olursa olsun gitmesi gereken gitmesi gerektiği zamanda gitmeli şeklinde bir bakış açısı var. Onu da konuşmak, sorgulamak, değerlendirmek gerekir ki sen Galatasaray gündemiyle ilgili bu söylediklerimle alakalı son olarak ne söylersin ve aynı zamanda sözünü de bölmüş oldum. Lütfen kaldığın yerden de devam et Ömercan Özmen.
0: Aslında şöyle, yani tabii ki Okan Buruk'un oradaki sorumluluğundan bahsediyordum. Özetle şunu söylemek gerekirse, orada transfer anlamında, medya ile ilişkiler anlamında ve birçok konuda bence görev tanımının net olması gerekiyor. Hoca bundan belki memnun olabilir, başkan da memnun olabilir ama bu sezon, geçtiğimiz sezonda gördüğümüz gibi birçok şeye bölünmesi hocanın kendisi için negatif yansıyor. Oyuna da negatif yansıdığı anlar oldu. O yüzden transfer sürecinde de bence önemli.

0: bir futbol aklıyla beraber Okan Buruk'un oradaki iş yükünün azaltılması gerektiğini düşünüyorum. Icardi konusuna gelince de bence artık beraberliği tamamlandı Galatasaray'ın Icardi ile. Şu anlamda belki de devam edecek bilmiyoruz. Tabii görüşmeler sürüyor menajeriyle beraber. Orada Galatasaray yönetimi görüşmeleri yapıyor ama Icardi'nin bu sezonu da tamamladıktan sonra Galatasaray'ın yapılanması için de vedalaşılması gereken oyunculardan biri olduğunu düşünüyorum. Her ilerleyen yaşı, hem yaşadığı sakatlıklar. Evet, çok golcü bir oyuncu. Evet, istatistiklere baktığımızda geçtiğimiz sezonda çok çok önemli bir iş yapmış. Büyük saygı duyulması gereken golcülerden biri ama dediğim gibi artık eşik atlarken ve planlamayı ileriye doğru yaparken vedalaşmaktan da korkmamak gerek. İnsanları, futbolcuları çok seviyor olabilir camialar. Kattıklarından dolayı minnettar da olabilir ama bu oyuncular da Galatasaray'a minnettar. Onu da unutmamak lazım. Yani bu forma altında yapıyorlar ve doğru zamanda profesyonelce vedalaşılıp yerine doğru planlamayla oyuncular geldiğinde Galatasaray'ın bir adım, bir merdiven daha yukarı çıkabileceğini hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. O yüzden ben Icardi'nin burada misyonunu tamamladığını, ülkemize çok önemli izler bıraktığını, çok usta bir golcü olarak kendisini bize izlettiğini düşünüyorum. Tabii Osimhen'in kalması durumunda yedek bir forvet nasıl bir profil olmalı? Bunu hepimiz konuşuyoruz. Uzun zamandır da konuşulan konulardan bir tanesi. Bence Galatasaray Osimhen'in arkasına, daha demin de Fenerbahçe için söylediğim gibi Osimhen'den daha da farklı bir profil bulup o şekilde bir oyuncu alabilir. Yani Osimhen çok sprinter, pres gücü yüksek, bitiricilik konusunda iyi bir oyuncu. Ama mesela bağlantı kalitesi o kadar kaliteli bir oyuncu değil. Özelliklerine baktığımızda. Belki Galatasaray burayı bu kısmı işte yedek bir santfor alırken burayı da düşünerek hareket etmeli. Yani zaman zaman o bağlantıyı yapabilecek, zaman zaman pas oyununa katılabilecek, ayakları pas anlamında teknik kapasitesi biraz daha iyi bir oyuncu da bulabilir. Belki size olarak da farklı bir oyuncu tercihi olabilir. Galatasaray'ın oynamak istediği oyuna bağlı olarak ama şu anda 4 senedir gelen güçlü bir pres oyunu var. Bu oyunun üzerine nasıl koyabiliriz de düşünmek gerekiyor. Çünkü hatırlayacaksın, Osimhen olmadığında Icardi o pres gücünü çok düşürüyordu. Bunu başka bir şekilde de yamamak gerekiyor bazen kadronun içinde ama bir yedek forvet alınacak Galatasaray'a o Icardi giderse. Bence o isim biraz daha bağlantı oyununu iyi yapabilecek bir isim olmalı. Bilmiyorum hatırlayacak mısın? Adem Büyük mesela benim çok sevdiğim profillerden bir tanesiydi. Galatasaray öyle forvet lerle de bence oynayabilecek bir takım halinde şu anda. Çünkü kenarları skor üretebilecek güçte. İşte Barış Sane kenarları bence net olarak skor üretebilecek güçte. Bazen Osimhen'le de oynaması gerekecek bu alınan yedek santrforun oraya da uygun bir profil olabileceğini düşünüyorum bence böyle ilerlemeni buradaki süreç belki.
1: Beşiktaş gündemine geçeceğim. Beşiktaş gündeminde Önder Özen'le beraber bir aynı zamanda teknik direktör arayışı da var. Hem Önder Özen'in mevcut durumunu Beşiktaş'ı hem de teknik direktör arayışındaki Beşiktaş'ı nasıl değerlendirir, neler söylersin?
0: Şöyle tabii bugün Beşiktaş kulübünden resmi de bir açıklama geldi. Önder Özen dediğin gibi süreci yöneten Serdar Adalı'yla beraber isim ve medyadaki teknik direktör adayları arasındaki Oliver Glasner'le ilgili iddiaları yalanladı Beşiktaş Kulübü resmi sayfasından. Çok fazla isim çıkıyor, çok fazla konu var. Önder Özen gelmeden önce de görevi aslında konuşulan isimlerden bir tanesiydi. Hatta Sergen Yalçın döneminde de Önder Özen'le çalışılabileceği konuşulmuş. Ancak işte ikilinin beraber çalışmak istemediği yönündeki haberlerle beraber Önder Özen olmamıştı. Tabii ülkemizde ülke futbolumuzda çok yakından tanıdığımız, yorumculuk da yapan bir isim Önder Hoca. Beşiktaş'a yararlı olabilir mi? Bence olabilecek bir futbol aklı olduğunu düşünüyorum Önder Hoca'nın. Şimdi de kritik nokta şu. Yani aslında Galatasaray'dan Fenerbahçe'den farklı bahsettik. İşte dedik ki Fenerbahçe'nin işi şöyle zor. Galatasaray 4 senede şampiyon geliyor. Şöyle daha kolay bir durum var. Beşiktaş'ta bu ikisinin de aslında içinden sıyrılabilecek zorlukta bir süreci olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok uzun süredir iyi futbol dahi izletemiyor taraftarlarına ve çok uzun süredir de belirsizlik, kara bulutlar camianın etrafında. Buradaki bence teknik adam iyi bir lider olmanın yanında bence iyi de planlamacı olması gerekiyor. İşte daha önce denedi Beşiktaş. Yani daha uzun soluklu bir hocayla anlaşalım dedi. İşte Van Bronckhorst'lar geldi, Ole geldi. Ama orada kısa hemen yollar ayrıldı. Sonrasında biz uzun soluklu bir yola Sergen Hoca ile çıkıyoruz dedi. Yaşananlar da hepimizin taze şekilde kafasında. Artık orada net bir karar verilmeli. Yani Önder Özen oradaki kararı şu şekilde vermeli. Uzun bir yola çıkacağız ve bu yolda bir de hem liderlik edebilecek hem de futbol aklı yüksek bir hoca gerekiyor. Beşiktaş'a acilen doğru teknik direktörün gelmesi gerekiyor. Bu isim kim olacak? Ben de merakla bekliyorum. Oliver Glasner konuşulan isimlerden bir tanesiydi. Ama dediğim gibi bugün Beşiktaş kulübü Glasner'i de yalanladı. Dünya futbolunda yeni nesil hocalara gitme durumu başladı aslında. Hani buradan bence biraz daha vizyoner, yeni nesil futbola, yeni nesil oyunculara daha yakın ve üzerine bir proje gerçekleştirebileceğiniz bir hocayla Beşiktaş belki bir belki iki sezon içerisinde daha farklı konumlanabilir diye düşünüyorum. Burada transfer süreci de kritik olacak. Ama dediğim gibi Fenerbahçe Galatasaray'ı koyduğumuzda bir tarafa Beşiktaş'ın işi çok daha zor, çok daha sabırsız ve gerçek de şu bence realist baktığımızda Beşiktaş'a taraftarların en az bir 2-3 sezon süre vermesi gerekiyor doğru isimlerle. 2-3 sezonda Beşiktaş tekrardan Avrupa kupalarında mücadele edebilecek, şampiyonluğa oynayacak, net güçlü oyunu bulmuş bir takım haline gelecek belki.
1: Merhabalar, koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Önder Özen demiş. Maalesef istediğimiz sonuçları aldırabilecek bir teknik direktörü Beşiktaş'ın başına getiremez demiş. Böyle yorumlamış Erçin.
2: Tekrar duyabilir miyim senin sesin, bir gitti. Duyamadım yorumu.
1: Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Önder Özen diye girmiş konuya. Tabii bu biraz da dinleyicimizin yorumuna kalıyor haliyle ama maalesef istediğimiz sonuçları aldırabilecek bir teknik direktörü Beşiktaş'ın başına getiremez demiş Erçin Bey yorumunda. Bunları konuşmaya devam ediyoruz. Yıl oldu 2026. Ömercan Özmen.
0: Evet, çok haklısın. Bunları konuşmamız gerekiyor. Şöyle bakmak lazım. Dinleyicimiz biraz empati yaparsa bence hissedecektir o duyguyu veya düşünceleri anlayacaktır. Kendisinin bir sportif direktör olduğunu, bir futbol aklı olduğunu ve çok koyu Fenerbahçeli olduğunu düşünsün. Ama Beşiktaş'tan size güvenerek profesyonel anlamda bir teklif geldiğini ve sizin bu teklifi kabul ettiğinizi düşünün. Mesleğinize ve kariyerinize veya sizin iş yapabilme gururunuza aykırı hareket eder miydiniz? Bence kimse bu durumu gerçekleştirmez diye düşünüyorum. Ve orada elinden gelen bütün profesyonellikle Beşiktaş Spor Kulübü'nde çalışıyorsa o kulüp için doğru işleri yapmaya ve kendi kariyerini yukarı taşımaya çalışacaktır. Her zaman ben profesyonel sporcular için, profesyonel çalışan insanlar için bunu düşünürüm. O yüzden bu yoruma çok fazla katılmıyorum belki.
1: Peki. Trabzonspor gündemine geçeceğim. Trabzonspor'u seninle konuşacağım. Son olarak oraya değinelim isterim. Trabzonspor kupayla kapattığı sezonda yeni bir yapılanmada olacak mı? Sanmıyorum. Biraz birkaç eklentiyle ilerlenecek bir süreç olacaktır. Olayya gelecek, teklif değerlendirilecek mi? O daha net bir soru bence. Daha öne çıkan, daha merak konusu olan bir soru bence. Trabzonspor gündemini nasıl değerlendirirsin? Yeni sezon özelinde Trabzonspor ve Fatih Tekin'i konuşurken neler söylersin?
0: Tabii onunla ilgili de konuşalım. Şunu da hemen çok özür diliyorum sana söyleyeyim. Başka bir yayına yetişmem gerektiği için biraz Trabzonspor'u hızlı kesebilirim.
1: Hatta burayı erteleyelim. Ben olur, teşekkür edeyim çünkü ben sürenin geçtiğini fark etmedim. Senin de dijital platformda yayının var. Konuşuruz, evet. Detaylandırırız tekrardan. Ömercan'a şimdilik teşekkür edelim.
0: Çok teşekkür ederim. Trabzonsporlarının sözümüz olsun. Daha uzun.
1: Peki, değerlendirelim. Biraz benim böyle konuyu uzatma sebepli durumum. Sağ ol, var ol diyeyim ben. Ömercan, ağzına
0: İyi
1: sağlık.
0: Yayınlar diyorum. Çok teşekkürler.
1: Teşekkürler. Sağ ol.
0: Sağ ol.
1: Trabzonspor'u Ömercan'la konuşacaktık ama Ömercan Özmen tabii bir yayına yetişecekti. O yetişeceği yayını da ben unutunca iş biraz böyle sarkmış oldu. Ömercan Özmen'le değerlendirmemiz oldu. Bu arada Ertuğrul Doğan önderliğinde tabii teknik tarafta da Fatih Tekin önderliğinde Trabzonspor'da yeni bir yapılanma mutlaka olacaktır. Trabzonspor transfer gündemini konuştuğumuzda kiralık dönenlerle yollar ayrılacak ama ne olacak, ne bitecek? Satıştan bir gelir elde edilmesi hedefleniyor her takımda olduğu gibi. Orta sahaya savunma gücü takviyesi geleceği konuşuluyor. Onana kararı, kaleci transferini belirleyecek. Onana'nın kararı bekleniyor. Onana konusunda bir karar bekleniyor. Öyle özetleyeyim Trabzonspor tarafını. Ben konuşayım sizlerle birlikte. Savunmaya bir Türk stoper takviyesi bekleniyordu aynı şekilde. Beklere de takviyenin geleceği konuşuluyordu ki savunmaya Türk stoper takviyesi kısmında öne çıkartmamız gereken de bir nokta olduğunu Savic tarafına konuşmamız gerektiğini

düşünen taraftayım. Orada da bir hareketli yaz dönemi bizi bekliyor. Onu söyleyeyim Trabzonspor söz konusu olduğunda. Yerli rotasyonunu da güçlendirecek bir stoper transferi üzerinde çalışılıyor. Savic'in geleceğine göre esasında burada da bir yabancı stoper takviyesinin gelebileceğini konuşalım. Konuşmamız gerekir. Onun Trabzonspor ya da kariyer açısından baktığımızda Savic kararına göre oranın da şekilleneceğini hatırlatmış olalım. Forvet hattında Onaçulu, zaman zaman Agusto'nun da orada değerlendirilebildiği, Onaçulu Agustolu bir hattın ön plana çıktığını konuşuruz. Ama en kritik hamlelerden birinin santrfor transferi olması bekleniyor şeklinde haberleri de görüyoruz. Trabzonspor tarafında Onaçulu'nun yükünü paylaşacak, yoğun maç takviminde teknik heyete önemli bir alternatif oluşturacak ve hücum hattındaki rekabeti arttırabilecek bir golcü transfer etmek istedikleri de gelen haberler arasında Trabzonspor tarafında. Aynı şekilde Agusto'nun olası ayrılığı durumundaysa Agusto'dan da bahsetmiştik Onaçulu'yu konuşurken, bu haberi sizlere okumadan hemen önce, kanat forvet özellikleri taşıyan ve skor katkısı yüksek bir hücum oyuncusunun da gündeme gelebileceği belirtiliyor. Vakayeme için artık vedayı konuştuğumuz, işte veda ediyorum diye yanlış hatırlamıyorsam Mehmet Batuhan Ağar'la yaptığı bir röportaj ya da Onur Nizamoğlu muydu? Son maçın hemen ardından Vakayeme'nin böyle bir veda etmesi, böyle açıklaması ya da bu durumu, soruya cevap vererek açıklaması bu durumu. Vişça'nın yıllardır yaşadığı o sakatlık gündemi, tabii Trabzonspor'da da katkı veren, topu ileriye taşıyan, oyunu da ileriye taşıyan, skoru da ileriye taşıyan, takımın yükünü taşıyabilen o kanat rotasyonunu zayıflatıyordu. Vakayemi'nin işte son yıllardaki performansı da bir yana, son aylardaki Vişça'nın sakatlığı vesaire, tüm bunlarla beraber oraya da bir skor katkısı verebilecek, o Agusto'yu da akla getirebilecek bir ismin neden olmayacağı, onun da bir alternatifine neden olmayacağı tabii konuşuluyor, detaylandırılıyor. Yani özetle kiralık dönenlerle yolların ayrılacağı haberleri, satıştan iyi bir gelir elde edilmesi, olay ve Agusto'nun başta olmak üzere Avrupa kulüplerini takip ettiği bazı genç oyuncuların transferlerinden ciddi bonservis geliri elde edilmesi planlanıyor. Tabii bu olay ile gelecek yıl şampiyonluksa eğer hedef Trabzonspor tarafında, ki bunlar konuşuluyor ya hani artık, bu Agusto'nun, bu olayının takımda olması başka bir seviyeye taşıyacaktır. Ama şimdi olay de sezon ortasında 50 milyon eurolar, şimdi 35 milyon eurolar bekleniyor, parantez içerisinde bekleniyor şeklinde konuşulunca, yani o paraya da gider. Trabzonspor o parayı daha hangi oyuncudan ne zaman kazanacak? Yılda bir bu transfer şansı gelir. O da bu yıl olayıya geliyor. Satalım artıkları konuşturur diye düşünüyorum. Uğurcan'da olduğu gibi mesela. Uğurcan yıllarca beklendi. Avrupa'dan benzer bir bonservis beklenirken, belki de biraz üstü, belki de biraz altı bilinmez. Ligimizden, Galatasaray'dan gelmişti bu adım. Onu da hatırlatalım. Kanatlar yeniden kurulacak haberi vardı. Vişça ve Vakayeme'nin sonrası hücum hattında önemli boşluk oluştuğunu söylemiştik az önce. Zubkov'un geleceği belirsizliğini koruyor Trabzon'da, onu da aktarayım. Orta sahaya savunma gücü yüksek bir profil istediği Fatih Tekke'nin konuşuluyordu. İşte Onana kararı bekleniyor. Onana sürecine bağlı olarak bir transfer gerçekleşecek kale tarafında Trabzonspor'da. Stoper takviyesinin olacağı yine konuşuluyor. Savic'in geleceğine göre yabancı bir stoper takviyesi de gündeme gelebilir deniyor. Aynı şekilde beklere de takviye gelebileceğini söylemiştik. Özetlersek Trabzonspor'un gündemi de bu şekilde. Uzun zamandır anılan isimlerde, Trabzonspor'da transferde geri sayıma geçtiği iddia edilen bir isim o ki, Girona'da forma giyen Viktor Tsigankov, Trabzonspor tarafında sağ kanat için adı anılan isim. Yani bunu iki haftadır görüyoruz bu haberleri, onu söyleyelim. Yerli kaleci ihtimali yine üzerinde bu konuşulan isimlerden, olaylardan, durumlardan biri. Trabzonspor'un 23 yaşındaki sağ bek Lopez Cabral transferi için Benfica ile anlaştığı duyuruldu haberleri, yine aynı şekilde önümüze gelenler arasında. Tabii buna duyuruldu deyip kaynağını vermemek olmaz ki, Portekiz basınında Record'da yer alan habere göre durum böyle. Record duyurdu bunu. Portekiz basını kaynaklı haberde 23 yaşındaki sağ bek Lopez Cabral, Benfica'dan gelme ihtimali olan bir oyuncu Trabzonspor için, onu söyleyelim.
Aynı şekilde Trabzonspor'da Belçika'dan yeni bir kanat ihtimali konuşuluyordu ki 2005 doğumlu bir isim Josep Opoku.

0: ki bildiğim kadarıyla Afrika kökenli bir oyuncu ve atletik yapısıyla da öne çıkan bir oyuncuydu. Zultewaregem takımından 2005 doğumlu 21 yaşındaki oyuncuyla ilgilendikleri haberi var. Artı 4 kontenjanına da uyuyor tabi bu yeni kontenjanları konuştuğumuz süreçte. Onu da aktarmış olalım, sizlerle paylaşmış olalım. Tüm bunlar Trabzon'da konuşuluyor. Tabi bir tarafta Galatasaray'la, diğer tarafta Trabzonspor'la bir yıl, iki yıl içerisinde anıldığını çokça okuduğumuz, duyduğumuz ve duyurduğumuz Ahmetcan Kaplan hamlesi de ihtimal olarak güncelliğini koruyor Trabzonspor kısmına baktığımda. Trabzonspor'da 55 milyon euroluk bir tarihi gelir elde edilmesi hedefleniyor. Haberleri ön plana çıkıyor. Az önce konuştuğumuz Augusto ve Olay kısmında her ikisinden totalde 55 milyon euroluk bir geliri kasaya koymayı hedefliyorlar. Onu da aktarmış olalım, sizlerle paylaşmış olalım. Trabzonspor'a ilişkin, tüm takımlarımıza ilişkin mesajlarınızı sizler iletmeye devam edin. Ben reklam dönüşünde kapatırken, programın son bölümünde sizlerle birlikteyken okuyayım. 0212 273 10 bayramı geride bıraktığımız bir pazar gününden sesleniyorum sizlere. Trafik bilgisi, yol bilgisi, aynı zamanda ne oluyor ne bitiyor trafikle beraber, yolun durumu. Onun yanında sizin bilginiz, sizin nasılsınız onu sorayım ben. Yani bu bayram dönüşü olur, tatil dönüşü olur, memleket dönüşü olur, hiç fark etmez. Sizler nasılsınız onu merak ettim. Son 5-10 dakikalık bölümde mikrofonları Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışığa devretmeden önce size bunu sormuş, bunu konuşmuş, bunu sorgulamış olayım. Araya gideyim, aranın ardından KCP sponsorluğunda parantezde yeniden buluşalım.
1: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam edecek.
2: Reklam

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık.
5: Reklam bitti.
6: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Reklam.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
11: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
12: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
13: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
12: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
13: Mutlu Akü bir numara.
14: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
5: Reklam bitti.
6: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
15: KCP beton pompalarının sunduğu parantez devam ediyor.
16: KCP beton pompalarının sunduğu paranteze sizlerle birlikteyiz ve son dakikalarındayız programımızın artık. Reklamın ardından sizlerle birlikteyiz. Cihan abi yazmış, Cihan Gönül yazmış. O da der ki, dinliyoruz, şimdi yazabildik, hep beraber dinliyoruz. Babamlardayız demiş, herkese selam olsun diyelim, şimdi müsait olabildik diye eklemiş. Yayınların olsun kardeşim demiş. Ata Gönül'ün futbolcu adayımız, futbolcumuz, Wonderkid deriz, gelecek vadedenimiz futbolda Ata Gönül'ün performansını bugün, bu hafta paylaşmış bizlerle. Böyle bir köşemiz var biliyorsunuz. Kuzularımızın o performanslarını, çocuklarımızın performanslarını böyle 10 yaşında, 11 yaşında, 7 yaşında, 9 yaşında, 14 yaşında, 15 yaşında, ne olursa olsun yaş detayı hiç fark etmeksizin konuşuyoruz, dillendiriyoruz. Bugünden konuşmaya başlıyoruz. Yarına ışık, yarına umut oluyor çünkü onlar bizler için. O sebeple onun adına Ata Gönül'ün bugünkü spor okulunda, antrenmanda, maçında, aynı zamanda performansını paylaşalım. Bir gol, 4 asist varmış Ata. Kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Ve tüm Ata ile beraber çocuklarımıza da başarılar diliyoruz. Alkış Ata Gönül'e gelsin diyelim ve hocası da aynı zamanda benim Iniesta'm demiş. Nice böyle Türk futbolunda da böyle güzel performansları konuştuğumuz futbolcularımızın gençliğinden, işte çocukluğundan, hatta gençliğinin son yıllarına doğru güzel nice performanslarını konuştuğumuz yetenekli evlatlarımıza diyelim, nicesine diyelim ve selamlarımızı iletelim. Aynı şekilde Cihan abi, sağ olun, var olun hepiniz. Abi ben şu an İstanbul'da çalışıyorum, taksiciyim demiş Nurullah Bey. Mesajlar gelsin dedik ya, bak Nurullah Bey de unutmadı bize hemen. Ve trafik yok, yollar boş demiş. Dediğiniz kadar var mı ya Nurullah Bey? Hemen bakalım şu trafiğe bir. Nedir orada durum? Evet, %27 trafik. Hakikaten öyle. Bir Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Ümraniye itibariyle FSM'de başlayan bir trafik. Orada tam da sağ tarafta kalan barajın adını, Elmalı Barajı'ydı galiba değil mi? Doğru. Barajın adını unuttum diyecektim. Sağ tarafta kalan barajın orada biraz akıcı hale ve yine aynı şekilde trafiğin yok olduğu hale gelirken Kavacık Köprüsü itibariyle orada bir trafiğin yoğunlaştığını, köprüde yeniden açıldığını görüyoruz. Sonrasında Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte bir problem görmüyoruz mesela. Nereye kadar görmüyoruz? Siz nereye gitmek isterseniz öyle söyleyeyim. Çünkü hakikaten maşallah var yolun. Boş. Nereye kadar boş? Hemen hızlıca havalimanına kadar. Hazarfen Havalimanı ya da öyle söylemeyeyim, çok az kullanılan, nadir uçuşlar için kullanılan özel bir havalimanı, Küçükçekmece Gölü, Büyükçekmece Gölü, oralara kadar boş bir trafik. Belki Silivri'de şişiyordur diye düşündüm. Yok, hayır, haliyle yazlıktan dönenlerin olduğu noktada biraz böyle şişkinlik var Silivri tarafında. Hadi çıkalım artık yola diyenler, geç kalanlar falan derken o yan yoldan ana yola girmeye çalışıp ufak ufak kırmızılıklar oluşturanlar var gördüğümüz kadarıyla. Onlardan biri bizi dinliyor mesela şu an, öyle tahmin ediyorum. Ve içinden geçiriyor, bak bizden bahsediyor diye. Yazlıkçılardan mutlaka dinleyen vardır, oralardan dönen. Tekirdağ'dan dönüp, işte Kumbağan'dan dönüp, Şarköy'den dönüp, Marmara Ereğlisi'nden dönüp, Silivri'den dönüp mutlaka dinleyenler de, oralardan bizlere ulaşanlar da vardır. Ya da dinlemekte kalanlar da vardır. Sessiz çoğunluğumuz çoktur radyoda dinleyip yazmayan. Ve orada işi gevezelikten çıkartıp 5. Levent bölgesi tarafından değerlendireyim. Zira Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte problem orada başlıyor. Hiçbir yerde yok. O da stada gelmeden bitiyor. Onu da söyleyeyim. Hastal tarafında başlayıp stadyuma, Galatasaray stadına gelmeden biten bir trafik var. Köprü boş. Kavacık akıcı. Göztepe akıcı. Aynı şekilde E5'e kadar indik değil mi Göztepe derken? Doğru. Yani orada E5'e bağlandığınızda E5'te de akıcı bir yol göreceksiniz. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte. Aynı şekilde TEM'e bağlandığınızda TEM'de de yine ikinci köprüden, FSM'den geliyorsanız akıcı bir yol göreceksiniz. Önemli olan Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş olduğu için oradan ilerleyeyim. Ataşehir tarafında gördüğüm kadarıyla Sultanbeyli tarafında

bir yoğunluk var. Onu söyleyeyim. Nerede başlıyor yoğunluk? Hemen şöyle sizler için kontrol ettiğimde Samandıra Kavşağı, FSM'ye bağlanan tam otoyolu diyelim. Hadi öyle söyleyelim. İşte Samandıra tarafında başlayıp Dudullu Organize Sanayi, Şerif Ali tarafı, onu da geçtim, Finans Kent'e kadar olan bölümde bir yoğunluk var ama oralarda açılıyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş noktasında ilerlediğinizde durum böyle. Bunu aktarırken aynı zamanda köprü geçişinde birinci köprüyü de, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü de aktaralım. Orada da Acıbadem tarafında, Ünalan tarafında başlayan bir trafik sizi köprü girişine kadar biraz bunaltabilir. Köprü girişinde açılan o trafik, o yol yoğunluğu nereye kadar rahat? Haliç Köprüsü'ne kadar rahat. Tabii. Hatta Haliç Köprüsü'nde de çok akıcı bir trafik olduğunu, sonrasında yine yoğun olmayan bir trafiğin sizi karşıladığını, yine bir köprü, yine bir geçiş, yine bir geçiş noktası olduğu için Küçükçekmece Gölü'nün oradan geçerken yine o göl üstünde, işte köprü de diyebilirsiniz belki oraya ama değil tabii, doldurma. Orada o bölgede bir hafif trafik yoğunluğunun olduğunu hatırlatayım. Yani oralarda da rahatlık var. Özellikle problemli olan noktaları sizlere aktarıyorum. %27'lik trafikte bunlardan bahsediyorum. Bayram dönüşünde bir nebze olsun faydamız olsun çıkışta sizlerle konuştuğumuz. Örneğin İzmir'den, Antalya'dan, Bursa'dan geliyorsunuz. Köprüyü kullandınız. Osman Gazi Köprüsü'nü, ya da Körfez'den dönüyorsunuz veya Topçulardan feribotla geçiyorsunuz. Oradan gelenler için, Tuzla tarafına doğru bağlanıp TEM'den dönmek istiyorum diyenler için küçük bir Gebze'de tıkanıklık var. Ama bağlantı yolunda var o tıkanıklık. Sonra akıcıya dönüyor, açılıyor. Tuzla'ya vardığınızda trafik kalmıyor ve ikinci köprüye dek, az önce bahsettiğim o noktada, Samandıra Ataşehir arasında küçük bir yoğunluk yaşıyorsunuz. Sonrasında birinci köprüden gitmek isterseniz Ünalan köprü arası veya ikinci köprüyü tercih etmek isterseniz, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü tercih etmek isterseniz yine hemen hemen aynı bir yoğunluk. İşte Kavacık tarafında klasik bir şişme olduğunu söyleyeyim. Trafiğin şiştiğini söylemiş olayım. Ben E5'i tercih ederim diyenler için orası daha açık, onu da söyleyelim. Klasik, o her zaman olan trafiğin Pendik, Aydınlı civarında, Tuzla civarında hafif böyle bir şeridin 2'ye ya da 3'e düştüğü noktada, öyle hatırlıyorum. Orada klasik bir şişme trafikte mevcut. Sahil yolunu niye önermem? Güzel bir hava. Herkes oraya kendini atmış olabilir. Burada verdiğim bilgi 10 dakika sonra birbirini tutmayabilir. Onu da söyleyeyim. İşte sandalyesini kapanlar ya da işte eşofmanı çekenler, yürüyüşe çıkanlar, işte bisikletiyle, skuteriyle gidenler ama bisikleti, skuteri de arabanın arkasında taşıyıp gidenler yani. O sahile park edip hemen oraya onlarla çıkanlar. Orada bir küçük trafik oluşturabilir, küçük orada farklı bir noktaya götürebilir, oluşturabilir diye söyleyelim. Sahil demişken, İstanbul'da mesela Anadolu yakasında şu an nereye girmezsin derseniz, İstanbul Anadolu yakasında Selimiye tarafından, yani Numune Hastanesi'ni akla getirelim lütfen. Oradan başlayıp Harem'den girip sahil yoluna Salacak'a gitmem. Oradan Üsküdar'a gitmeye çalışmam. Üsküdar'dan Beylerbeyi'ne gitmeye çalışmam. Çünkü tam da bahsettiğim o Selimiye'den, yani E5'in devamında gelen Harem'e doğru çıkan o yol var ya, oradan başlayıp sizi köprü ayağına dek rahatsız eden, bunaltan bir trafik var. Birinci köprüye dek, bakın siz düşünün gerisini. Beylerbeyi'nde böyle rahatladık derken, yine o yokuşu indiğinizde, sağ tarafa doğru geldiğinizde Beylerbeyi yokuşundan, Denizli Beylerbeyi Sarayı'nı görüp şöyle biraz rahatladığınızda yine size bir trafik karşılıyor ki Çengelköy'e kadar, belki de Kuleli'ye kadar. Oralara girmem mesela. Tam tersi mesela, orada Beykoz'dan Üsküdar tarafına dönüşte de akıcı, zaman zaman sıkan bir trafiğin olabileceği ihtimalini söyleyeyim. Sarı çünkü birçok nokta orada. Aynı şekilde Anadolu yakasını konuştuk. Avrupa yakasında da galiba şöyle gördüğüm kadarıyla yol mu kapalı orada? Evet, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar neticesinde kapalı olan yollar var Taksim'e çıkan noktada. Öyle hatırlıyorum, böyle bir karar açıklanmıştı gündüz saatlerinde. Metro içinde zaten aynı şekilde Taksim istasyonu kullanılmıyor. Orayı transit geçiyor, hemen hızlıca transit geçiyor. Oraya uğramadan geçiyor. Şöyle sizlerle paylaştığımda Beşiktaş tarafından oranın da kapalı olmasının verdiği bir yoğunluk var belli ki. Her iki tarafa, hem Sarıyer Bebek tarafına, Ortaköy'e, oralar biraz daha az olmakla beraber, hem de Sirkeci tarafına giderken tramvay, metroyu tercih etmeniz

0: Oralarda o şekilde gezmeniz ne diyeyim, önemli, rica olunur mu diyeyim, değil öyle demeyeyim yani öyle daha rahat olur sizin için, en azından onu söyleyeyim. Trafik yoğunluğu buralarda da böyle, biraz uzatmış olduk Göksel'in çağrısı aracın saatinden de çalmış olduk. Yarın tekrardan görüşünceye dek hoşça kalın diyeceğim, bilgilerle, trafik bilgisiyle çıkmış olalım. Teşekkür edeyim mesajlarınız için de tüm dinleyicilerimize, sizlerin katkıları için de sizlere. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın.
1: KCP beton pompalarının sunduğu parantez sona erdi.
2: Reklam.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Unutulmaz, unutulmaz.
8: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
9: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
10: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
11: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
7: Unutulmaz.
12: Reklam bitti.
13: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
14: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks, ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumenfield aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumenfield 69 bin kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field, Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field, 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu, Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu, NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu, 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum, açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71 bin kapasitesiyle konuklarını bekliyor. NRG Stadyumu, Houston, Texas'ta yer alan NRG Stadyumu, NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli NRG Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu, Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.000 kapasite.
15: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri, ortaya karışıkta ben Göksel'in Çağrı Saray sizlerle birlikteyim. Dün Şampiyonlar Ligi'nde finali geride bıraktık. Paris Saint Germain Arsenal karşısında penaltılarda kazandı ve hemen değerlendirmelere başlayacağız ilk olarak. Eralp Issı hattımızda. Eralp hoş geldin.
2: Merhaba Göksel'in, tekrardan hoş bulduk.
1: Şampiyonlar Ligi'nde 2 sene üst üste Paris Saint Germain şampiyonluğu kaybettik.

0: Havertz'in erken gelen golü, sonrasında penaltıdan Dembele'den cevap geldi ve penaltılara giden mücadele, ama sanki okuduğum kadarıyla beklentileri pek karşılamayan bir final. Nasıl değerlendirirsin karşılaşmayı?
1: Evet, hem beklentileri karşılamayan bir final, bir de yanlış hatırlamıyorsam son yıllarda bu kadar erken bir finalde görmemiştik Göksel'in saat olarak. Yani daha gece saatlerini tercih ediyordu aslında UEFA finaller için. Ancak bu sefer daha güneş batmadan bir organizasyon düzenledi. Bence bu da başlı başına seyir zevkini etkileyen bir durumdu bana kalırsa. Yani finalin de genel hatlarıyla değerlendirmemiz gerekirse, yani geçtiğimiz seneki tabii sansasyonel yaratan 5-0'lık skorun ardından biraz da olsa ritmin az olduğu bir karşılaşmaydı. Ancak Arsenal finale çıktığı için bunu bekliyor muyduk? Bence kesinlikle bekliyorduk. Yani çok tempolu bir oyun geçmemesi zaten öngörülen bir durumdu final öncesinde, ki Arsenal'de ilk golü erken dakikalarda bulduğu için burada Arteta yine Premier Lig'de olduğu gibi 1-0'dan sonra biraz daha geriye yaslanan bir taktikle devam etti karşılaşmaya. Özellikle penaltıya kadar, yani dakika 65'e kadar da burada Paris Saint Germain o boşluğu bulmakta ciddi derecede zorlandı. Çünkü yani tabiri caizse burada Arsenal kaleye otobüs çekti diyebiliriz karşılaşmanın 65. dakikasına kadar. O yüzden burada Paris Saint Germain hücum hattı da bence penaltıya kadar bu hattı kıramadı. Hem Kvara ile hem Dembele ile. Ancak penaltıdan sonra oyunun kontrolü tamamen Paris Saint Germain'e geçti. Burada uzatmaya gitmeden de maçı noktalayabilirlerdi. Hem Kvara ile hem de Barcola ile yakaladıkları pozisyonlarla. Ancak penaltı sonuçlarının ardından da burada Paris Saint Germain üst üste iki kere Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış oldu, ki yani geçtiğimiz yıllara bakalım, son 10 yılda inanılmaz transferler yaptılar. İşte Neymar'lar, Mbappe'ler geldi bu takıma, ancak bu başarıyı yakalayamamışlardı. Ama şu anki tabloya bakarsak tamamen Luis Enrique önderliğinde güzel bir yapılanmayla beraber hakikaten de ilmek ilmek işlemenin sonucunu üst üste iki kere Şampiyonlar Ligi'ni alarak bence burada Paris Saint Germain güzel bir şekilde kupasını müzesine kattı diyebiliriz. Ve yani bu takım durmayacak gibi yoksa, çünkü baktığımızda hem çok genç bir takım hem de birbirleriyle kimyası inanılmaz derecede uyumlu bir takım. Baktığımızda geçtiğimiz seneki finalden sadece kaleci farklıydı. Yani neredeyse aynı 11 ile sahaya çıktı burada Paris Saint Germain. O yüzden de bu kimyayı sağlamaya devam ederse bu kadro, ki Luis Enrique de zaten maçtan sonra yaptığı açıklamada bu takım üst üste 3 hatta 4 finali hedefliyor gibisinden bir açıklama yapmıştı. Hakikaten de yani bu şekilde devam ettiği takdirde de çok fazla rakipleri olacağını sanmıyorum gelecek senelerde de.
0: Bir dinleyicimiz diyor ki, selamlar. Dün Paris Saint Germain kazanmak için elinden geleni yaparken Arsenal oyunu güzelleştirmemek için elinden geleni yaptı.
1: Ama Arsenal'e bakarsak zaten bu sezon genelinde oyunu güzelleştirme, yani tırnak içerisinde söylüyorum onu, güzelleştirme anlamında çok fazla bir şey yaptığını söylememiz güç bana kalırsa. Çünkü zaten Arsenal'in taktiği bu. Bir tane atıp daha sonrasında defansa yatmak, skoru korumak. Ama tabii ki Paris Saint Germain gibi bu kadar hücum çeşitliliği olan takımlara karşı da bu taktiğin tutmadığını dün gördük. Yani evet, belli bir yere kadar getirdiler karşılaşmayı, ki penaltılarda her zaman %50-50'dir. Yani artık bir futbol oynanmadığı için, sadece seri penaltı atışları olduğu için aslında burada taktikleri bir yere kadar tuttu diyebiliriz. Ama günün sonuna baktığımızda Paris Saint Germain kupayı kazanan ekip oldu, ki burada olumlu futbolu oynama açısından da birazcık zorlandılar diyebiliriz Paris Saint Germain'e. Çünkü yani o hücum çeşitliliğini çok fazla gösteremediler bizlere. Bunun da baş sebebi dinleyicimizin dediği gibi Arsenal'in özellikle 1-0'ın ardından tamamen defansa yatmasıydı.
0: Arsenal için tabii şu söyleniyor, işte Paris Saint Germain yani Paris Saint Germain'den daha fazla hak ettiği söyleniyor. Birkaç öyle şey okudum ama hiç katılmıyorum herhalde. Yani final yolu da burada önemli. Arsenal, ya bunu kabul etmek gerek, çok kolay bir yoldan geldi. Leverkusen, Sporting Lisbon, Atletico Madrid. Ya bu yoldansa Paris Saint-Germain'in yolu daha çok final şampiyonluğu hak ediyordu sanki zaten.
1: Ya kesinlikle katılıyorum söylediğine. Burada Leverkusen ve Sporting Lisbon, özellikle bu takımlar bana kalırsa yani çok fazla böyle dişe oynayan takımlar olmadığı için Arsenal nispeten kolay geldi. Yarı finalde de Atletico Madrid eşleşmesi, yani kendilerine en çok zorlayan eşleşme oldu. Ancak oradan da yine rahat bir şekilde finale çıkmayı başardılar. Burada kendilerini bence en çok zorlayacak takım Barcelona olurdu. Yani burada çeyrek finalde Atletico Madrid'e elenmeseydi Barcelona, bence finale kalacak ekip onlar olabilirdi.

olabilirdi çünkü baktığımız zaman burada Paris Saint-Germain'in oyun planına da en ters gelebilecek takım bana kalırsa Barcelona'ydı eşleşmenin diğer tarafında. Ama günün sonunda tabii ki de finale Arsenal çıktığı için bu eşleşmeyi değerlendiriyoruz. Yani diğer söylediğim bütün şeyler ütopik kalıyor burada. Ama dediğim gibi burada Barcelona ve Paris Saint-Germain eşleşmesi olsaydı nispeten daha zevkli bir final izleyebilirdik. Ama

0: hak ettiğini gösterir ama finali kazanmaya hak edecek bir oyun oynadılar mı? Bence kesinlikle oynamadılar. Yani final yolu da kolaydı bu takımın. Finalde oynadıkları oyun da bence kupayı almaya yetecek bir oyun değildi. Burada kazanan bence olumlu futbol oynayan Paris Saint-Germain oldu.
1: Bireysel performanslar açısından karşılaşmayı nasıl değerlendirirsin?
0: Ya bence burada Paris Saint-Germain stoper attı. Paço ve iyi oynamadılar. Yani yenen golde de zaten bunu gördük. Birazcık Marquinhos ve Paço'nun kimyası ilk başlarda tutmadı diyebiliriz. Yani burada karşılaşmaya daha iyi başlaması gerekirdi. O savunma arkasında sarkmalarla zaten Arsenal burada atak edebilirdi. Başka bir opsiyon olduğunu çok fazla düşünmüyordum. Zaten ki Kai Havertz'in burada Gyökeres yerine başlayacak olması da bize az çok bunu göstermişti karşılaşma öncesinde. O yüzden bence bireysel performanslar adına hayal kırıklığı yaratan burada Paço ve Marquinhos'un performansıydı. Diğer tarafa bakacak olursak da ben Declan Rice'in biraz daha ön plana çıkmasını beklerdim. Yani Premier Lig'de yaptığı etkiyi bu maçta bence gösteremedi bizlere. Onun dışında Dembele yine kusursuza yakın oynadı. Ki burada attığı penaltı golüyle de takımının kupaya uzanmasındaki en büyük etkenlerden birisi oldu. Onun dışında Kvaratskhelia'ya bence bir parantez açmamız gerekiyor. Yine çok çabaladı. Hem sol kanatta hem 10 numarada hem de sağ kanatta. Yani karşılaşmanın her yerindeydi. Bir topu da direkten döndü. Onun dışında penaltıyı da aldıran da isim kendisi olmuştu. O yüzden bence burada ön plana çıkan iki isim Dembele ve Kvar oldu diyebiliriz Paris Saint-Germain adına. Onun dışında bence Vitinha da zaten maçın oyuncusu seçildi. Ya orta sahayı domine etti diyebiliriz burada. Declan Rice'e göz açtırmadı neredeyse. Ya Arsenal orta sahasıyla tek başına mücadele etti desek yeridir. Joao Neves de zaten geçtiğimiz seneden beri çok iyi bir ikili olmuşlardı. Bence finalde de yine o kalitesini bizlere gösterdi diyebiliriz Vitinha için.
1: Bir diğer yanda tabii en çok eleştirilen isim Gabriel. Nasıl değerlendirirsin?
0: Ya korkunç bir penaltı kullandı ki bence kendisi de dünden beri herhalde rüyalarına bile girmiştir kullandığı penaltı. Yani burada sadece Gabriel değil, Eze de bence çok kötü bir penaltı kullandı. Ya bu iki oyuncu da çok iyi penaltıcılar değil. Eze'yi zaten Crystal Palace döneminde de kaçırdığı penaltılarla hatırlıyoruz. O yüzden burada Arteta'nın bence ilk 5 oyuncuyu daha iyi seçmesi lazımdı. Arteta maçın sonunda yaptığı açıklamada Gabriel 5. penaltıyı kullanmak istediği gibi bir açıklamada bulundu. Ya burada oyuncu tercihine bırakmamak lazım bunları. Yani sezonun artık son noktasına gelmişsin ve Arsenal açısından tarihi bir başarıya yol açabilecek bir durum. Bu kupayı ilk defa müzesine götürme imkanı varken yani bence orada sorumluluğu oyuncuya bırakmaktan ziyade tamamen burada Arteta'nın seçmesi lazımdı ki ya evet Eze'nin penaltısı Nuno Mendes'le beraber dengelendi ancak Gabriel'in penaltısı tabii ki de burada Arsenal taraftarının aklında yer edecek etken oldu maç sonunda. Ya dediğim gibi penaltılar atılır kaçılır ancak yani burada penaltıyı ilk 5 penaltıyı daha doğru bir tabir kullanmamız gerekirse yani eğer ki bir Sergio Ramos'unuz yoksa bir savunmacıyı attırmanız bence çok doğru bir karar değildi.
1: Karşılaşmanın hakemi Daniel Siebert'in yönetimini nasıl buldun? Tepkiler de var ama ben çok hakemlik bir şey görmedim açıkçası.
0: Ya dediğin gibi ben de çok fazla böyle hakem konuşabileceğimiz bir durum olduğunu zannetmiyorum karşılaşmada. Yani böyle inanılmaz skandal bir hata verdi mi? Bence vermedi. Yani bir penaltı pozisyonu var zaten böyle tartışılabilecek maçta. Penaltı da bence %100 penaltıydı. O yüzden yani çok fazla hakeme iş düştü desek bence yanlış söylemiş oluruz. Çünkü çok fazla hakemlik bir durum olmadı karşılaşma içerisinde. Yani birazcık fazla sertliğe müsaade etmedi karşılaşma içerisinde. Yani çok fazla düdük çaldı ve kartına çok fazla başvurdu. Ya onun dışında bence hakemlik çok fazla bir olay yoktu karşılaşmada.
1: Peki bir diğer yanda da dinleyicilerimizden gelen sabahtan beri mesajları da görüyorum. Bu konuya girecektim. Yani Berke Özer Fransa'da yılın kalecisi seçildi şeklinde bir haber ama doğru bir haber değil. Sevgili Nafi Alpay Fransa Ligi ile çok ilgilidir. O şimdi aktardı, Twitter'dan da paylaşımını yaptı zaten. Yılın kalecisi falan seçilmedi. Yani ben bunu pek iyi değerlendirmiyorum herhalde. Şu olarak değerlendirmiyorum. Ya burada milli takıma bir saldırı yapılmaya çalışılıyor yine. Berke Özer yılın kalecisi seçildi. Yalanıyla nasıl almazsınız şeklinde.
0: Yani senin de söylediğin gibi burada spekülasyon oluşturulmaya çalışılıyor. O grafiği ben de gördüm ancak bu Fransa resmi hesabının grafiği değil. Tamamen bir sitenin kendi kurduğu ilk 11 üzerinden. Evet Berke

0: Fransa'da çok iyi bir sezon geçirdi. Ama geçtiğimiz sezon milli takım kampında yaptığı disiplinsiz hareketten sonra bir daha çağrılmadı kendisi kadroya. O yüzden de burada Berke Özer'e çok fazla ihtiyacımız var mı milli takımlar düzeyinde? Bana kalırsa yani aman aman bir ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kaleci rotasyonuna baktığımız zaman da hakikaten iyi bir kaleci rotasyonumuz var. Özellikle ilk 11 kalecimiz Uğurcan Galatasaray'da özellikle Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında çok iyi bir performans sergiledi. O yüzden de ya bu tür spekülasyonlara gerek yok. Tamamen milli takım üzerinden burada hocayı vurmak istiyorlar. Yani Montella'ya vurmak istiyorlar. Ama bunlara gerek olduğunu düşünmüyorum. Bunu zaten önceki yayınlarımızda da bahsetmiştik. Ya hoca bir kadro kuruyorsa bildiği vardır. Bu hoca bize tarihi başarılar yaşatan bir hoca. Yani 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılacağız. O yüzden de hocamız ne karar verirse kendisinin arkasında olmamız gerektiğini düşünüyorum.
1: Bu arada bir haber de gördüm herhalde. Yani Levent Ümiteroğlu'nun bir haberiydi. Yani gözlerime inanamadım. Umarım öyle bir haber doğru değildir. Bu haberde şu yazıyor. Montella Fenerbahçe'ye, tamam buraya kadar sorun yok. Milli takıma Sergen Yalçın gelecek yazıyor. Hangi yetkinlikle? Ya bunun haberinin yapılması bile komik.
0: Ya çok iyi bir noktaya değindin. Ya burada Sergen Yalçın hakikaten milli takıma gidebilecek bir performans verdi mi Beşiktaş'ta? Bence vermedi ki zaten Beşiktaş'ta bu yüzden yolları ayırdı kendisiyle. Ama haberin kaynağına baktığımız zaman Levent Ümiteroğlu burada Sergen Yalçın'a çok yakın olan bir isim. Ya burada bir gazetecinin haberinden ziyade yakın arkadaşının haberi olarak görüyorum bunu. Çünkü ya araları hakikaten çok iyi ve sürekli görüşüyorlar. Ya bir bildiği vardır ki bu haberi yapıyor demek istiyorum ama ya burada belki de Sergen Hoca üzerinden bir spekülasyon yaratmak istiyor sevgili Levent Ümiteroğlu. Yani ben çok fazla gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Evet, burada Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin listelerinde olan bir isim Montella, ancak burada gittiği takdirde de milli takıma Sergen Yalçın'ın gelmesini ben çok büyük bir ihtimal olarak görüyorum. Yani Sergen Hoca zaten şu an kafa olarak çok fazla bir şey verebilecek durumda değil bana kalırsa, hem milli takımlar düzeyinde hem de kulüp bazında. O yüzden de ben Sergen Yalçın'ın çok fazla yani bu toplara girebileceğini de düşünmüyorum şu an itibariyle.
1: Ki Sergen Yalçın da ya bizim karışmak haddimize değil, ama eğer bir takım yönetmeyi düşünüyorsa bence şu Dünya Kupası'nda falan da yorumculuk yapmaması gerekir. Yani çünkü
0: Kesinlikle
1: yorumculuk
0: katılıyorum yani,
1: yapmıyor.
0: söylediği
1: Yorumculuk...
0: her şey çünkü
1: Hayır.
0: günün sonunda elinde patlayabiliyor.
1: Herhalde
0: Bir sene
1: yorumculuk
0: öncesine
1: yapmıyor
0: dönelim,
1: ki.
0: yani söylediği neredeyse her şeyin tam tersi çıktı. İşte Muti konusu, Beşiktaş'ın ilk üçte olması lazım konusu, işte derbi kazanma konusu. Yani neredeyse her şey elinde patladı Göksel'in. O yüzden de eğer ki Sergen hocamız da gelecek dönemde bir televizyon kanalında olacaksa yani birazcık söylemlerine dikkat etmesi gerekiyor bu konuda.
1: Ya mesela yine yanlış paylaşılan bir video dün gördüm. Sergen Yalçın diyor ki gelecek sezon bak Şampiyonlar Ligi'ni Paris Saint Germain kazanır diyor. Bir program önceye dönmüyor ama kimse. Bir program önce diyor ki gelecek sezon Barcelona ile Real Madrid Şampiyonlar Ligi finalini oynar diyor. Yani...
0: Günün sonunda Paris Saint Germain üst üste ikinci kere kupayı müzesine götürüyor. Yani hakikaten burada evet bunları bir reality show olarak söylüyor. Ama günün sonuna baktığımız zaman bence yani tamamen kendi imajını zedeliyor Göksel'in. Ya evet, burada bunları bir teknik direktör olarak değil bir yorumcu olarak söylüyor. Programa reyting getirmesi açısından söylüyor. Ama yani geleceği hiç hesaba katmamış Göksel'in bunları söylerken. Yani zaten geçtiğimiz sene özellikle Beşiktaş bazında söylediği çoğu şey elinde sonunda kendi sonunu hazırladı bile diyebiliriz Beşiktaş açısından bence.
1: Kesinlikle katılıyorum ve yarın Kuzey Makedonya ile karşı karşıya olacağız Eralp. Yani Kuzey Makedonya engeli nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmayı ve bir hazırlık maçı, ama Kuzey Makedonya'da bir test maçı aslında. Çünkü Bosna ile maçlarını izledim, fena bir takım değil gerçekten, test maçı olarak iyi, Venezuela'dan daha iyi hatta.
0: Evet, senin de söylediğin gibi özellikle hücum hattı konusunda iyi bir takım Kuzey Makedonya, ama bizim seviyemizde olan bir takım mı? Bana kalırsa kesinlikle değil. Burada birazcık bizim sakatlıklarımız can sıkıcı unsur oldu. Özellikle Kenan ve Kerem Aktürkoğlu'ndan eksik bir maça çıkacak olmamız bence milli takımımız açısından bir eksi. Ama baktığımız zaman bu bir hazırlık karşılaşması olduğu için de en azından burada Montella hocamız diğer isimleri değerlendirerek belki de Dünya Kupası'nda rotasyonunu genişletecek. Burada süre vereceği isimler bu karşılaşmada belki de ilk 11 planları arasında yer almasa da burada özellikle grup karşılaşmalarımızda rotasyonu etkileyecek olması bence milli takımımız açısından da değerli olarak görüyorum. Burada evet Kuzey Makedonya belli başlı oyunculara sahip bir takım ve o kadar da kötü olmayan bir milli takım. Ancak baktığımız zaman bence karşılaşmanın kesin favorisi yine milli takımımız olacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki Eralp, sonrasında Venezuela milli takımımız 3 Haziran gibi gidiyor. Sen ne zaman gidiyorsun?
0: Ben 17'sine gidiyorum Göksel'in, ki Paraguay karşılaşmamız da 19'unda olacak.
1: Paraguay karşılaşmasını yerinden takip edeceksin. Zaten hem Can Genç hem sen orada olacaksın. Bağlantılarımızı da oradan yapacağız. Gözlemlerinizi de bize aktaracaksınız. Ya benim kafama takılan Eralp, acaba şunları görecek miyiz? Çünkü MLS'i ben ciddi şekilde takip ederken çok sık oluyordu. Yani mevsim şartlarını sen daha iyi bilirsin orada. Mevsim şartları ne olacak? Çok mu sıcak olacak? Yani çünkü MLS'te şöyle bir durum var. Bir maçta kasırga uyarısı oluyordu ve maç bir anda duruyordu. 3 saat 4 saat bekliyorlardı veya çok sıcak bir hava oluyordu. Ya bu mevsimde Amerika'da nelere hazırlıklı olmak lazım?
0: Yani bence çok sıcak olacak Göksel'in. Yani geçtiğimiz sezon ben de sezon içerisinde MLS maçlarını yerinde takip etmiştim ki yine seninle iletişim halindeydik maç içerisinde,
1: evet,
0: da zaten.
1: Evet, New York City maçı yani, hangi maçtı?
0: Yani bu kadar sahil kenarı olmayan, yani okyanus kenarı olmayan New York bile yazın çok sıcaktı ve ya sıcaktan daha da büyük bir dert bence nemdi. Yani inanılmaz bir nem tutuyor sahalar. Ya yani orası öyleyse yani San Francisco ve Los Angeles nasıl olacak? Hakikaten de yani özellikle yaz ayının tam ortalarına gelmişken nasıl olacak? Hakikaten de merakla bekliyorum. Çünkü yani gerçekten burada hava sıcaklığı 40 dereceyi aşacak gibi gözüküyor. Yani baktığım hava durumlarında. Yani burada hava durumundan da ziyade nem bence etkileyici faktör olacaktır diye düşünüyorum. Ya burada özellikle Paraguay ve Amerika gibi takımların bu iklimlere alışık olması, yani en azından kendi evlerinde oynayacak olması ve burada hava şartlarını bilecek olması da bence milli takımımız açısından da en büyük belirleyici unsur olacak. Çünkü yani hakikaten hem çok farklı bir coğrafyaya gidiyoruz, hem de yani bizim liglerimize baktığın zaman ya hava sıcaklığı 25-30 dereceyi geçmiyor sezon içerisinde. Yani zaten Nisan sonunda Mayıs başında ligler bitiyor. O yüzden de yani böyle 40 derece havaları da çok fazla görmüyoruz. O yüzden de bence bizim maçlarımız açısından da belirleyici unsur bu olacak Göksel'in.
1: Kesinlikle, hatta ilk maça baktığımızda Avustralya daha alışkın bu havaya, değil mi?
0: Evet, yani Avustralya'yı da dahil edebiliriz. O maç Amerika'da oynanmayacağı için az önce dahil etmemiştim. Hı-hı, ancak belki Kanada'da baktığımız zaman da yine bence Kaliforniya'dan çok farklı bir durum olmayacak. O yüzden ya burada Avustralya gibi sıcak iklimlere sahip ülkeler de bence bizim karşımızda avantaja sahip olacaklar. Çünkü bizim milli takımımıza baktığın zaman ve yani çoğu ya Türkiye'de oynayan isimler ya da Avrupa'da oynayan isimler. Bu oyuncuların çoğu zaten böyle 20-25 derecede oynamaya alışkın isimler. O yüzden burada iklim şartları bence karşılaşmalarda bizim için belirleyici faktör olacak.
1: Peki kadromuzun açıklanmasını 2 Haziran mı bekliyorsun sen de? Çünkü 1 Haziran artık yani hazırlık maçımız, sonrasında 3 Haziran gidiş, 2 Haziran herhalde açıklanacak durumdur. Ya o da biraz eleştirilecek bir durum değil mi Eralp? Çünkü 2 Haziran'da yani adam bavullarını toplamış bekliyor belki ve sen gelmiyorsun olacak.
0: Evet ya, burada oyuncu psikoloji açısından bence geride kalmış bir durum. Yani geç kaldık bana kalırsa. Çünkü çoğu milli takıma baktığım zaman açıklamayı yaptılar burada. İspanya olsun, birçok Avrupa ülkesi, hatta Güney Amerika ülkesi kadrolarını çok önceden açıkladı zaten. Biz bu konuda birazcık geç kaldık ki bir hazırlık karşılaşması oynayacağız. Ya belki de bu hazırlık karşılaşmasında oynayan isimleri senin de söylediğin gibi adam bavulu toplamış bekliyorken belki de ismini listede görmeyecek ve gidemeyecek burada Amerika'ya. Ya o yüzden de bence bu konuda birazcık geç kaldık. Bunu bir hafta öncesinden halletmemiz gerekiyordu. Ya ben burada PR açısından da geride kaldığımızı düşünüyorum. Yani burada özellikle Brezilya'ya, İspanya'ya baktığımız zaman hakikaten çok iyi bir şekilde açıkladılar. Yani sosyal medyada ses getirecek bir şekilde açıkladılar. Ya bu tür etki yaratacak bir durumun da ya bir proje yapıldığını da ben zannetmiyorum bizim milli takımımız açısından. Yani aslında İspanya, Brezilya değil, bizim yapmamız lazım. Çünkü biz 24 yıl sonra katılacağız. Bu tür ülkeler zaten bu tür turnuvalara katılmaya alışkın ülkeler. Yani hem geç kaldık hem de bir projeyle açıklama açısından da bence geride kaldık diyebiliriz Göksel'in.
1: Bazı insanlardan 48 takım

0: eleştirisi var Eralp, ama ya ben onu mesela çok daha iyi buluyorum. Keşke daha fazla takım olsa, çünkü ben o ilk grup aşamasındaki kalabalığı daha çok seviyorum. Mesela Euro 2024'te grup maçlarından nasıl keyif aldığımızı sürekli iletişimdeydik, hatırla. Çeyrek finallerde aynı keyif alamıyoruz. Uluslar Ligi'nde aynı kategoride zaten karşı karşıya gelen takımlardı bunlar.
1: Evet, senin de söylediğin gibi Göksel'im, burada daha fazla takım olması aslında çeşitliliği de bence ciddi derecede ya olumlu yönde etkileyen bir mevzu. Sen de bahsettin, Euro 2024'te hakikaten grup karşılaşmaları çok zevkli geçmişti. Hem milli takım açısından hem de genel turnuva ağacı açısından. Ya bu tür maçlar aslında çok fazla underdog takım da olduğu için Göksel'im yani sürprizlere yol açabiliyor. Bu sürprizler de tabii ki bence seyir zevkini de olumlu yönde ciddi derecede etkiliyor. O yüzden burada fazla takım olması da kötüden ziyade bence de iyi bir durum. Özellikle grup karşılaşmalarında bence farklı eşleşmeler ve güzel karşılaşmalar izleyeceğiz. Yani benim aklıma ilk olarak 2022 Dünya Kupası geldi. Yani Almanya çok büyük bir şok yaşamıştı özellikle Japonya karşısında. Ya bu tür karşılaşmalar da bence seyir zevkini ciddi derecede etkiliyor. O yüzden burada underdog takımların da yer alacak olması ve daha fazla takım olacak olması bence kesinlikle kötüden ziyade iyi bir durum.
0: Ama sıkıntı şu ki gerçekten çok ciddi farklı skorlar da görebiliriz. Ya şu anda mesela oynanan bir hazırlık maçı İsviçre-Ürdün mücadelesi 35. dakika. Ya 5 dakikada 2-0 yaptı İsviçre.
1: Evet, senin de söylediğin gibi burada Ürdün olsun, benim aklıma ilk Churacho gelmişti. İsmi umarım böyle okunuyordur bu takımın. Bu tür takımlar da bence çok farklı skorlarla yenilecekler turnuva içerisinde. Yani o yüzden de burada az önce de bahsettiğim gibi underdog tabiri olan takımlar da evet belki bazı maçlara sürpriz yapacaklar. Ama özellikle baba takımlarla karşılaşırken de ya burada çok farklı skorları da görebiliriz turnuva içerisinde.
0: Peki Eralp, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
1: Ben teşekkür ederim Göksel'in, yayınlar dilerim sana da.
0: Teşekkürler. Eralp Isı ile birlikteydik. Kısa bir araya gidelim, aranın ardından birlikte olacağız.
2: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam edecek.
0: 2026 Dünya Kupası grupları. G grubu. Belçika. Bir kabuk değişimi yaşayan Belçika, altın jenerasyona sahip olduğu dönemde turnuvayı kazanamamanın üzüntüsünü yaşıyor. 1986 ve 2018 yıllarında üçüncülük başarısı gösteren Belçika, bu yaz kadrosunda Kevin De Bruyne, Luis Openda, Jeremy Doku, Charles de Ketelaere, Alexis Salemakers gibi yetenekleri bulunduruyor. Mısır. 1934, 1990 ve 2018 yıllarında turnuvaya katılım hakkı elde edip grup aşamasından öteye gidemeyen Mısır, bu yaz bu şanssızlığı kırmayı hedefliyor. G grubunda yer alan Mısır, özellikle güçlü kanatlarıyla dikkat çekiyor. Kimi bu isimler? Manchester City'den Omar Marmoush, bir diğeri de belki son kez Dünya Kupası'nda izleyeceğimiz Muhammed Salah. İran. Yedinci kez Dünya Kupası'na katılan İran, hiçbir zaman gruptan çıkma başarısı gösteremese de katıldığı turnuvalarda mütevazı kadrosu ve mücadelesiyle futbol severlerin takdirini kazanıyor. Bu yaz gruptan çıkma başarısı göstermeyi hedefleyen İran, G grubunda yer alıyor. Yeni Zelanda. Maç başlamadan önce televizyonun başında yerinizi alın ve dikkatle izleyin. Çünkü harika bir dans şovu sizleri bekliyor. Maç başlamadan önce güç, birlik, cesaret ve atalara saygıyı simgeleyen haka dansını gerçekleştirmeyi gelenek haline getiren Yeni Zelanda, bu turnuvaya da renk katacak gibi gözüküyor. Dünya Kupası hikayeleri. Pasadena'nın kavurucu sıcağı sadece Rose Bowl stadını değil, futbolun kalbini de yakıyordu o gün. Tarih 17 Temmuz 1994'ü gösterirken, Kaliforniya semalarında güneş sanki bir infazı, bir devrin son saniyelerini izlemek için durmuştu. Sahadaki yorgunluk formaların üzerindeki ter değil, koca bir ulusun 100 yıllık hayallerinin ağırlığıydı. İtalya ve Brezilya, 120 dakikalık o nefes kesen kör dövüşü, gelip en insafsız noktaya

0: o beyaz çizgiye dayanmıştı. Tribünlerdeki 94 bin kişinin uğultusu o an dünyanın en gürültülü sessizliğine dönüştü. Çünkü topun başında futbolun ilahi at kuyruğu vardı. Roberto Baggio. O sadece bir futbolcu değildi o yaz. Sakat dizlerine, bitkin bedenine rağmen İtalya'yı adeta sırtında taşıyan, her zorlukta bir mucize yaratan isimdi. Nijerya maçında ölümü gören İtalya'yı o uyandırmış, İspanya'yı o devirmiş, Bulgaristan karşısında finale giden yolu o açmıştı. Şimdi son bir adım kalmıştı. Bir vuruş, bir kupa ve sonsuz bir zafer. Roberto topu o soğuk beyaz noktaya yerleştirirken aslında sadece bir deri parçasını değil, Roma'nın dar sokaklarından, Floransa'nın meydanlarına kadar her bir İtalyanın umudunu oraya bırakıyordu. Adımları her zamankinden daha ağır, bakışları ise bir o kadar derindi. Karşısında kalede bir dev gibi duran Claudio Taffarel vardı. Taffarel'in gözlerinde kararlılık, Baggio'nun gözlerinde ise o her zamanki mistik hüzün. Radyoların başında milyonlar nefesini tuttu. Akdeniz'in dalgaları o an durdu sanki. Baggio gerildi, birkaç adım attı. O an zamanın yavaşladığını hissedebilirdiniz. Saçındaki o meşhur örgü, rüzgarda bir veda buğsesi gibi savruldu. Ve o efsanevi sağ ayak topa dokundu. Ama o meşhur vuruş bu kez filelerle buluşmak için değil, gökyüzünün sonsuzluğuna karışmak için yapılmıştı. O an futbol tarihinin en ağır saniyesi yaşandı. Top kale direğinin üzerinden o sıcak Kaliforniya gökyüzüne doğru yükselirken bir hayalin parçalanış sesini duyabilirdiniz. Baggio topun gidişini izlemedi bile. Başını hemen öne eğdi. Kollarını beline koydu ve öylece kala kaldı. Çevresinde sarı formalı Brezilyalılar bir bayram yerine çeviriyordu sahayı ama Baggio o 94 bin kişinin ortasında evrendeki en ıssız adada kalmış gibiydi. Kimse kaçan bir penaltıya bu kadar üzülmemişti tarih boyunca. Çünkü herkes biliyordu ki o top kaleye girseydi adalet yerini bulacaktı. Ama hayat bazen en büyük kahramanlarına en acı finalleri yazar. Baggio o gün orada dakikalarca kıpırdamadan durdu. O meşhur at kuyruğu bir bayrak gibi değil bir yaz sembolü gibi sarkıyordu ensesinde. Derler ki o gün Brezilya kupayı kazandı ama dünya o masum İtalyanı ağladı. Ve yine derler ki Sokrates zehirlenerek, Nietzsche halüsinasyonlar görerek, Baggio ise ayakta öldü.
1: Reklam.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık devam ediyor.
4: Yeniden birlikteyiz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nevzat Bey yazmış. Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok sıcak ve soğuk farkının olduğu çöl iklimi olan kamp merkezi Arizona olacak. Maç sırasında aşırı yağmurlar yıldırım oluyorsa maçların tatil edilme gibi bir kuralı var. Sanırım maçlarımızın olacağı çevrede. Bu olmaz, karşılaşacağımız zorluk Kaliforniya'da bir anda çıkan önlenemeyen yangınlar. Inglewood orta seviye risk taşıyan bölge demiş Nevzat Bey. Teşekkür ediyoruz güzel bilgileriniz için. Mehmet Bey yazmış. Selam Göksel'in yayınlar. Dün finalde Eze sizce penaltıda çok lakayt davranmadı mı? Sizce topun başına geldiğinde kaçıracağı belliydi sanki. Yani Eze'nin daha önce attığı penaltıları da izledim. Bu şekilde atıyor. Tarzı bu. Yani değişik bir tarz. Ben de yani çok belliydi kaçıracağı. Ben de aynı fikirdeydim ama öyle de oldu işte. Ama yani oraya özel yapmadı. Penaltı atma tarzı bu. Gerçekten lakayt gözüküyor ama vuruş stili bu. Peki milli takım basın toplantısına bir gideceğiz şimdi. Türkiye Kuzey Makedonya maçı yarın 20.30'da Ozan Kabak ve Deniz Gül. Maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Dünya Kupası'na artık 11 gün var ve bakalım iki oyuncumuz neler söylediler. Sonrasında da Yaşar Kurt bizimle birlikte olacak.
5: Heyecanını yaşamaya başlayacağız. Ozan, sorum sana olacaktı. Dünya Kupası heyecanı nasıl? Onu soralım ilk olarak. Ayrıca A Milli Futbol takımımızın özellikle savunma hattında yoğun bir forma savaşı var. Bu forma savaşının hem sana hem de milli takımımıza katkısı nasıl olacak?
6: Geliyor mu sesim? Evet. Çok heyecanlıyız. 24 sene sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılıyoruz. Bunun heyecanı tarif edilemez. Elimizden gelen en iyi şekilde ülkemizi temsil etmeye çalışacağız. Umarım gerçekten güzel bir turnuva geçiririz. Forma rekabetine gelecek olursak, burası milli takım. Türkiye'nin en iyi futbolcuları burada. Biz de elimizden geleni yapacağız. Ülkemiz için, takımımız için en iyisi kimse oynayacak. Diğerleri de onu destekleyecek. Çok heyecanlıyız.
5: Murat Bey.
7: Öncelikle şimdiden başarılar diyorum. Murat Ülker, Bein Sports. Deniz Gül'e bir sorum olacak. Porto ile şampiyonluk yaşayıp geldi. Tabii ki morali de üst seviyede. Milli takımda genel olarak bir aslında gol yollarında sıkıntı yok ama golcü yollarında bir sıkıntı var. Belki de gözlemlenebildiği kadarıyla. Kendisi bu açığı nasıl kapatmayı düşünüyor ve bunun için özel çalışıyor mu?
8: Merhaba hepsi. I will do my best every time I play. Then, like you said, we have a lot of good players, but every time I play, I will do my best.
9: Oynadığım her fırsatta elimden gelen en iyisini yapacağım. Ama dediğiniz gibi çok fazla iyi futbolcumuz var. Ama dediğim gibi her oynadığımda en iyisini yapacağım.
5: Burhan Can Bey, ön tarafa verebilir miyiz?
10: Başarılar. Birer tane sorum olacak. Ozan'dan başlayayım. Ozan, çok iyi bir sezon geçirdin. Sakatlığın ardından harika bir geri dönüş oldu. Maşallah diyelim. Kademeli olarak gelişen bir milli takım oldu 2020'den bu yana. 2024'te de önemli bir başarı var. Şimdi sen de varsın. Daha da güçlü gözüküyor milli takım. 2024'e oranla elemelere de baktığımızda ne gibi gelişmeler oldu milli takımda bir haftalık kamp sürecine de bakarsak?
6: Teşekkür ederim öncelikle. Evet, güzel bir sezon geçirdim. 1,5 sene sakattım bildiğiniz gibi. Ama sonrasında güzel bir şekilde geri döndüm. Çalışmalarımın karşılığını aldım. Onun için çok mutluyum, gururluyum. 2024'te açıkçası 2 sene geçti. Dediğin gibi sürekli kendi geliştiren bir milli takım var. Başta hocamız gerçekten çok güzel bir ortam oluşturdu. Yani onun sayesinde her sene her maç gelişiyoruz diyebiliriz. Yani güzel bir hazırlık dönemi geçirdik 2004'te. Ondan sonra ben sakatlandım. Sonrasında tam hakim değilim. Ama şu ana kadar bu turnuva öncesi her şey çok güzel geçiyor. Bunun öncesinde zaten hocamız birkaç gün izin de vermişti bize. Turnuva uzun geçeceği için biraz daha ailemize vakit geçirmemizi istedi. Ona teşekkür ediyorum buradan. Bundan sonra zaten yavaş yavaş havaya girip en iyi bir şekilde turnuvaya geçirmek istiyoruz.
10: Deniz'e de sorum şu olacak. Aslında elemelerde dünyanın en iyi takımlarından birine karşı da bir gol kaydetti İspanya'ya karşı milli takımla. Dünyanın en iyi takımlarından da birinde oynuyor Avrupa seviyesinde. Kendisinin turnuvaya yönelik öngörüsü nedir? Bu milli takım neler başarır inancında?
8: Yes, every time I play for Turkey, I want to do my best and represent the country the best. And I have big dreams with the Turkey. And

0: Together we will reach our goals.
1: Açıkçası milli takım formasını her giydiğimde elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. Çünkü ülkemizi temsil ediyoruz. Ve tabii ki de çok büyük hedeflerim var, hayallerim var milli takımla da olsa. Hepsine hep birlikte ulaşacağımıza inanıyorum.
2: Süleyman Bey.
3: Size başarılar diliyorum Dünya Kupası'nda. Bütün Türkiye'nin gözleri tabii ki milli takımın üzerinde olacak. Ama benim sorum Ozan'a. Buradan giderken küçük bir çocuktun. Ve yani birçok oyuncu gitti ve çok kısa sürede geri döndü. Bir sene veya iki sene en fazla. Sen bunca sakatlık yaşamana rağmen kopmadın ve çalışarak iyi bir noktaya geldin ve yine milli takımdasın. Hem bu süreci gençlere örnek olması açısından anlatırsan sevinirim. Bir de nasıl bir milli takımda bir Dünya Kupası bekliyorsun? Nasıl bir başarı çizelgesi? Çünkü herkesin birçok hayalleri var. Sizlerden de duymak isterim açıkçası. Teşekkür ederim.
2: Teşekkür ederim abi öncelikle güzel sözlerin için. Evet 8. senem oldu neredeyse Avrupa'da. 4-5 tane takımda forma giydim. Şimdi de sözleşmemi uzattım. Açıkçası orada futbol oynamaktan keyif alıyorum. Ülkemi orada gururla temsil ediyorum. Bu benim için güzel bir kariyer planıydı ve bunu şu an gerçekleştiriyorum. Onun için gerçekten gururluyum. Onun dışında Dünya Kupası zaten benim çocukluk hayalim, herkesin olduğu gibi. Belki her futbolcunun bir kere başına gelebilecek bir olay. Onun için şimdi tam konsantrasyon, tam fokus milli takım. Kulüp takımlarını artık bir kenara bıraktık. Teşekkür ederim soru için.
4: Ferhat Kızıltaş, TVBspor. Sorum Ozan Kabak'a. Ozan, bu tarz turnuvalarda bir defans oyuncusu olarak gruptaki takımların hücum oyuncularına özel olarak çalışıyor musun? Analiz ediyor musun? ABD, Paraguay, Avustralya'da özel oyuncular da var. Bir de ev sahibi takımlarından ABD ile sence son maç oynamak bir avantaj mıdır?
2: Tabii ki her maçtan önce rakibin hücum oyuncularını analiz ediyorum. Ediyoruz hep beraber. Şu an daha henüz 15 gün var ilk maça. O yüzden daha açmadık o sayfayı. Şu an açıkçası yarınki maçı daha çok analiz ediyoruz. O oyunculara bakıyoruz. Turnuvada da böyle olması lazım. Sorduğun soru için söylüyorum. Amerika maçı değil de ilk başta bizim için Avustralya maçı daha önemli. Yani sıradaki maç her zaman önemli maç bizim için. Maç bakacağız. Tabii ki ilk hedefimiz gruptan çıkmak. Ama ondan sonra da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz.
5: Fanatik.com.tr Emre Günay'ı öncelikle başarılar. Dünya Kupası'na artık sayılı günler kaldı. İlk imaj değişikliğini Mert Müldür yaptı. Sizlerden de göreceğiz mi? Teşekkürler.
0: Yes, it was an amazing goal. I hope he can score one more in this World Cup. I will not do my hair like this, but it suits him very good. But I hope somebody else do it.
1: Yani ben kendi saçımı böyle boyatmayacağım ama ona yakıştı biraz diyelim. Ondan sonrasında başkası yapar mı yapmaz mı bilmiyorum. Umarım yaparlar.
2: Bence de çok yakıştı Mert'e. Ben de çok beğendim. Ama benden de öyle bir şey gelmeyecek.
6: Ayşegül Hanım, sizle devam edelim.
7: Ayşegül Bedir Akosman. Öncelikle başarılar diliyorum. Deniz'e bir sorum olacak. Başarılı bir sezon geçirdi Deniz Gül. Santrofor bölgesinde oynuyor. Milli takımın farklı bir oyunu var. Bu konuyu hocayla görüştünüz mü hiç? Nasıl bir oyun oynayacaksınız? Santrofor mevki için kendini nasıl görüyorsun? Bir de iki oyuncuya da sormak istediğim, sanatçılarımızdan çeşitli milli marşlar geldi. Dinleme fırsatları oldu mu? Beğendiler mi? Onu çok merak ediyorum. Teşekkür ederim.
0: Yes, I listened to a lot of them, the new songs. I like them very much. And yes, when I play, I listen to the coach what he asks for me. Then I try to do what he asks. So, yes, I do my best.
1: Yani aslında bütün yeni çıkan şarkıları dinledim. Hepsini de beğendik. Diğer soruya gelmek gerekirse de hocamızla tabii ki de konuşuyoruz ama nerede oynamam gerekiyorsa, nasıl oynamam gerekiyorsa, nasıl derse o şekilde her zaman en iyisini yapmaya çalışıyorum.
6: Başka soru var mı acaba? Buyurun Aslan Hanım.
8: Teşekkür ederim. Başarılar diliyorum öncelikle. Aslıhan Aktağ, Yeni Birlik Gazetesi. Geçmişe dönüp baktığımızda 2002 Dünya Kupası başarısını yaşayan nesil Türk futbol tarihine geçti. Siz de kendi jenerasyonunuz için böyle bir iz bırakabileceğinize inanıyor musunuz ve bunu istiyor musunuz? Teşekkür ederim.
2: Ya 2002 jenerasyonu zaten bizim idollerimiz şu an. Ama biz kendi tarihimizi, kendi izimizi bırakmak istiyoruz açıkçası. Bizim için büyük ilham kaynakları zaten geçen gün Rüştü abi, Bülent abi geldiler, sohbet ettik. Gerçekten yaptıkları inanılmaz büyük bir başarı. O hala her yerde görüyoruz onları. İnşallah biz de kendi tarihimizi yazarız.
0: Yes, they make amazing World Cup this season, and I was not born yet, but hopefully we can make the same or even better.
1: Aslında o sezon ben daha doğmamıştım ama muazzam bir yolculuk yapmışlardı. Umarım biz de en azından aynısını ya da daha iyisini yapabiliriz.
6: Başka soru var mı?
9: Deniz Gül ve Ozan Kabak'ın açıklamaları bu şekildeydi. Birazdan Vincenzo Montella'nın teknik direktörümüzün açıklamalarına da yer vereceğiz. Ve birazdan yine Yaşar Kurt bizimle birlikte olacak. Kendisiyle de dünkü karşılaşmayı değerlendireceğiz. Dünya Kupası'nın ilk ve son golünü Fransızlar kaydetti. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, turnuvanın ilk golünü 13 Temmuz 1930'da Uruguay'ın başkenti Montevideo'daki maçta Fransız Lucien Laurent Meksika'ya karşı kaydetti. Son golü ise 18 Aralık 2022'de Katar'ın Luzail kentinde oynanan final maçının uzatma devrelerinde Fransız Kylian Mbappe kaydetti. Mbappe'nin Arjantin'e attığı turnuva tarihinin 2720. golü takımının şampiyonluğu için yeterli olmamıştı. Bu arada turnuvada 500. gol 1950'de İskoç Bobby Collins'ten, 1000. gol 1978'de Hollandalı Rob Rensenbrink'ten, 1500. gol 1994'te Arjantinli Claudio Caniggia'dan, 2000. gol de 2006'da İsveçli Marcus Albak'tan, 2500. gol ise 2018'de Tunuslu Fahrettin Ben Youssef'ten geldi. Dünya Kupası'nda her organizasyonun kilometre taşı olan golleri atan futbolcular şöyle: ilk gol Fransa'dan Lucien Laurent, 100. gol İtalya'dan Angelo Shivavio, 200. gol 1938'de İsveç'ten Harry Anderson, 300. gol 1950'de Brezilya'dan Chico, 400. gol 1954'ten Alman efsane Nürnberg efsanesi Max Morlock, 500. gol Bobby Collins İskoçya, 600. gol Drazen Cerkovic Yugoslavya'dan, 700. gol Park Zeung-jin Kuzey Kore'den, 800. gol 1970 Almanya Gert Müller, 900 Hector Yazalde Arjantin 1974, 1000 Rob Rensenbrink Hollanda, 1100. gol Sergey Baltaça Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden, 1200. gol Jean-Pierre Papin Fransa'dan 1986'da ve aynı yıl 1300. gol Gary Lineker'den İngiltere'den geldi. 1400. gol İsveç'ten Johnny Ekström 1990, 1500. gol Claudio Caniggia Arjantin'den 1994, 1600. gol Pierre Issa kendi kalesine Güney Afrika'dan 1998, 1700. gol Slobodan Komljenović Yugoslavya'dan 1998, 1800. gol 2002 Portekiz'den Beto, 1900. gol İtalya'dan 2002'de Christian Vieri'den geldi. 2000. gol Marcus Albak İsveç 2006. 2100. gol Javier Hernandez yani Nami Diğer Chicharito Meksika'dan 2010. 2200. gol Arjen Robben Hollanda 2010. 2300. gol Amerika Birleşik Devletleri 2014'te Jermaine Jones. 2400. gol Luka Modric Hırvatistan 2018'de. 2500. gol Fahrettin Ben Youssef Tunus'tan 2018'de. ise 2600. gol Robert Lewandowski Polonya'dan 2022 ve 2700. gol Arjantin'den 2022'de Lionel Messi'den geldi sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Keza bir başka parantez açmak gerekirse de Dünya Kupası'nda gol atan en yaşlı futbolcu. Kamerunlu Roger Milla

0: En genç oyuncuysa Brezilyalı Pele. Mila 1994 ABD'de Rusya ile yapılan maçta golü attığında 42 yaş 39 günlüktü. Turnuvanın en genç golcüsü ise Pele. 1958'de henüz 17 yaşından 244 gün almışken Galler karşısında golü atmayı başarmıştı. Ve hemen hattımızda konuğumuzla devam edelim. Yaşar Kurt hattımızda. Yaşar, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Yaşar, nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Çok teşekkür ederim, sağ olasın.
0: Dün Paris Saint Germain ve Arsenal finalde karşı karşıya geldiler. Şampiyonlar Ligi'ni 2 yıl üst üste kazanmış oldu böylelikle. Penaltılarda bu maçı kazanmayı başardı Paris Saint Germain. 5. dakika Kai Havertz'in golü, Dembele penaltıdan cevap verdi ve penaltılarda Arsenal kaybederken Paris Saint Germain kazanan taraf oldu ama okuduğum kadarıyla beklentileri pek karşılamayan final oldu. Nasıl değerlendirirsin?
1: Yani bu açıkçası biraz beklentiye göre değişir. Benim kişisel olarak beklediğim bir finaldi. Yani zevkli mi zevksiz mi, yani oyun açısından bol gollü değildi. Dün zaten maç öncesi konuşmuştuk. Ben çok farklı bir maç beklemiyordum. Yani, herkes Paris Saint Germain Arsenal'i rahat geçebileceğini düşünüyordu ama benim tam aklımdaki bir maç geçti. Yani şöyle, aklımdakinden belki biraz daha tempo olarak düşük olacak. Çünkü bunun da en büyük nedeni 5. dakikada Arsenal'in attığı gol. Yani 5. yani Arteta'ya maç öncesi bir senaryo yazdırsaydık muhtemelen bunu isterdi. Yani 5. dakikada bir gol ve o, nasıl söyleyeyim, reaksiyonu engellemek için ilk başlarda bir orta blok savunmasına geçiş yaptı Arsenal. Zamanla tabii ki Paris Saint Germain final olmanın da psikolojisiyle daha fazla Arsenal'in üzerine gitti ve bayağı derin blok savunması ve onun üzerine gelen bir Paris Saint Germain akını gördük. Yani ilk yarının bitimine kadar neredeyse yaklaşık bir 40 dakika bu şekilde geçti ama yani bunu bir olumsuzluk olarak görebilir ya da hani modern terimle biraz da haram bol olarak görebilir ama Paris Saint Germain'in bu duvarı aşamadığını gördük. Yani bu kadar yetenekli bir kadro aşmakta çok zorlandı. Yani burada Paris Saint Germain aşamadan ziyade bence Arsenal iyi bir savunma yaptı diyebiliriz. Zaman zaman geçiş fırsatları da buldu. Çok cılız ataklardı, kabul ediyorum ama ilk kere bir şekilde önde kapattılar. Ve yani maçın ben ilk kere bittiği noktada kolay kolay dönebileceğini düşünmüyordum. Çünkü gayet konsantre bir Arsenal vardı. İkinci yarıya tabii ki bir tekrar bir reaksiyon gösterdi Paris Saint Germain ve ben yani 45-65 arasında, yani ilk yarıdan biraz daha iyi olsa da yine bir şeyler çok değişmeyecek gibi gözüküyordu. Ta ki penaltıya kadar, yani Kvara maç içindeki belki iyi birkaç aksiyondan birini gösterdi ve orada hani Mosquera'nın da biraz tecrübesizliğiyle beraber penaltıdan maç 1-1'e geldi. 1-1'den sonra biraz daha oyun açıldı. Ama o noktada da bence yine savunmalar, yani özellikle ben Arsenal'de, yani evet penaltıyı kaçırdığı için biraz hedef olsa da yani Gabriel'in performansını çok beğendim. Saliba hiç fena değildi ki bunların ikisinin ortasında, önünde özür dilerim Rice'de olunca. Maç penaltılara kadar gitti ki zaten son artık uzatmalarda biraz daha iki takımda artık penaltıları düşünmemiş gibiydi ki son saniye Barcola'nın pozisyonunda ya belki işleri değiştirebilirdi ama maç penaltılara gitti. Ya penaltılardan sonra artık iş biraz daha %50-50 gibi gözüküyordu. Hatta benim kişisel görüşüm, ben Arsenal'in biraz daha yakın olabileceğini düşünüyorum. Çünkü sezon genelinde belki de Avrupa'nın en formda kalecisi Arsenal'in kalesindeydi. Belki burada işler biraz daha değişebilirdik ama Paris Saint Germain penaltılarda da olsa kupayı uzanmayı bildi.
0: Peki bireysel performanslara baktığımızda Gabriel bir hayli eleştiri aldı. Eze'ye eleştiriler var. Penaltı performanslarından dolayı muhtemelen.
1: Tabii yani kesinlikle. Yani Eze zaten 90'dan sonra oyuna girdi. Biraz daha maçın artık temposunun yavaş yavaş düşmeye başladığı noktaya girdi. Yani Eze yani iyi de diyemeyiz, kötü de diyemeyiz ama bence Gabriel çok iyi bir maç geçirdi. Yani eleştirenlere yani sözüm Dembele, Kvara, Dua üçlüsüne karşı yani sürekli üçlü kendi arasında rotasyona girdiği için söylüyorum. Yani tek bir rakiple karşılaşmıyor. Bence gayet iyi performans gösterdi. Yani olası bir Arsenal kupayı aldığı noktada bence maçın adamı bile seçilebilirdi. Onun için yani Gabriel'i çok fazla eleştirmeyi doğru bulmuyorum. Yani onun dışında Saliba, Daraya da gayet iyi maç geçirdiler. Yani sonuca göre bir eleştiri bu. Yani penaltı konusuna geldiğinizde de kötü bir penaltı mı kullandı? Bence kötü bir penaltı kullandı. Yani o noktada son penaltıyı zaten kendi istemiş Arteta'nın açıklamasına göre. Kendi istediği noktada yani bu aralarda biraz daha iç ağlara vuran bir penaltı daha etkili olabilir ki Paris Saint-Germain'in son penaltısında mesela Beraldo vurdu. Onu yine bir sola yakın savunmacı. Ama onun penaltısı daha net bir penaltıydı açıkçası.

0: Peki maçın yıldızı olarak kimi görüyorsun?
1: Ya ben Vitinha, ya yani ben UEFA ile biraz aynı fikirdeyim. Birçok kişi yani nefesi gösterenler olmuş. Yani Rice'i gösterenleri de gördüm hatta ya birçok kişinin, ama ben Vitinha'nın gerçekten iyi performans gösterdiğini düşünüyorum. Çünkü yani Paris Saint-Germain adına orta sahaya baktığımızda mesela Fabian Ruiz belki de maçın en kötülerinden biriydi ve yani onun da biraz boşluğunu doldurmaya çalıştı. Hem geriden iki stoperin arasında girip top çıkardığını gördük. Hem rakip Galatasaray'ın üzerinden etkili şutları oldu. İki tarafta da yani box to box'ın iki tarafında da bence gayet iyi işler başardı. Ki zaten yani isabetli 141 isabetli pas yapmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Arsenal total olarak takım halinde yanlış hatırlamıyorsam 195 pas yaptı. Vitinha Paris Saint-Germain'de tek başına 141 isabetli pası var. Yani bu bence birçok şeyi gösteriyor. Benim kendi kişisel gelişim birinci Vitinha bence maçın adamı.
0: Peki Enrique'ye nasıl bir parantez açarsın 2 sene üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ki Paris Saint-Germain yani belki de Arsenal'dan daha zorlu bir yoldan geldi. Yani şey olarak söylüyorum senelerdir çünkü o yıldızlar topluluğunu dağıtıp yepyeni bir yapılanma vardı.
1: Yani %100 hem camianın hem kulübün belki taraftarların, ya çünkü Paris Saint-Germain taraftarı da hani hem Katar sermayesinden önce hem sonrasında da öncesinde de hani biraz kibirli diyebileceğimiz bir taraftar grubu diyebiliriz. Yani hep üstü görmek ister, hep zirveyi görmek ister. Bu Lyon'un şampiyonlukta hep force ettiği zamanda da böyleydi. Ya da Marsilya'nın gözde olduğu zamanlarda da böyleydi. Hep yukarılara hedefleyen bir takım. Biraz yani kibirli, biraz da başarıya alışkın taraftar grubu diyebiliriz. Ve hep yıldızlar görmek ister takımında. Ki yani Lüce'nin köylesine kadar defalarca birçok antrenör geldi. Ve yani sayısız yıldız izledik. Bu kadar baskın oyunu hiçbirinde görmemiştik. Hani Lüce'nin ki zaten yani Mbappe üzerinde de yani isteseydi muhtemelen Mbappe'yi takımda tutabilirdi, ama Mbappe sonrası çok daha komple bir takım yaratabileceğini gördük. Yani birer birer dokunduğu oyunculara baktığımız zaman yani Dembele zaten en başta geliyor. Yani o kariyeri bitmek üzereydi. İkinci sınıf oyuncu noktasına gelmişti. Bu oyuncudan bir Ballon d'Or sahibi bir oyuncuya döndü. Vitinha Premier Lig'de Wolverhampton'da bile rotasyona zor giren bir oyuncuydu. O kendini gösterdi. Yani Pacho yani takıma geldiğinde hani Ramos vardı, Marquinhos vardı, Kimpembe vardı. Bunların arasında Firu bu formayı aldı. Yani Nuno Mendes Hakimi ikilisinden çok farklı bir bek yarattı. Kaleye hani Donnarumma gittikten sonra evet, Şevalye geldi, ama sen benim tarzıma oynuyorsun deyip kimsenin adını bilmediğini ama çok fazla Paris Saint-Germain standartlarında görmediği Safonova formu verdi. Yani tek tek bakıldığı zaman inanılmaz bir takım yarattı. Bir takım yarattı açıkçası. Yani en özel cümlemiz bu. Onun haricinde yani bu takım genç de bir takım, gelecekte vaat eden bir takım. Hani bu sezon ortasında yani sanırsam bir Paris Saint-Germain hesabından yani 5 yıl sonra bile maksimum bu takımın ortalaması, ortalama yaşı 39 birleri buluyor. İnanılmaz. Eğer Lüzen'in ki bu takımın başına kaldığı sürece bu takımın bir açlık problemi ya da bir isteksizlik problemi olduğunu düşünmüyorum ve tarihin gelmiş geçmiş en iyi takım olma konusunda da ciddi bir adaylar.
0: Diğer tarafta da Liverpool'da bir yol ayrılığı oldu. Arne Slot'la yollar ayrıldı. Beklendiği üzere bir karar aslında. İraola mı gelecek sence Yaşar?
1: Yani açıkçası benim beklediğim bir karar değil. Çünkü şu noktaya kadar Arne Slot gönderilmediyse ben muhtemelen gönderilmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü hani Manchester City Guardiola'nın girişini erken açıkladı ki muhtemelen oraya artık Maresca'yı zaten yani doğru anı bekliyor açıklamak için. Chelsea erkenden orayı kapattı. Ya yani birçok takım erkenden teknik direktörü belirledi. Yani Manchester United bile son ligin bitimine birkaç hafta kala biz kendimiz önümüzdeki sezonda açacağız dediler. Yani sezon bittikten sonra birkaç hafta geçmesi Premier Lig için çok uzun bir süre. Yani birçok iyi teknik adamın kapıldığı bir noktada. Yani muhtemelen Iraola gelecek, ama yani bence Xabi Alonso evde dumanları yumrukluyordu. Çünkü çok uzun süre bazı teklifleri reddetti ve yani muhtemelen Liverpool'dan bir teklif gelmeyeceği için Chelsea'yi kabul etmişti. Burada hem Xabi Alonso'yu kaybettiler, hem yani elit ne kadar antrenör var emin değilim. Bazı antrenörler hatta Dünya Kupası'nı bekleyecektir muhtemelen. Yani örnek veriyorum, Zidane muhtemelen Fransa'yı bekliyor. Yani İtalya'yı bekleyen antrenörler var. Bunu da biliyoruz. Onun için bir teknik sayısı, teknik adam sayısı bu kadar azalmışken yani evet, İdeal iyi bir antrenör, ama Başarısız olamaz diyemem ama çok fazla soru işareti var diyebilirim. Yani bu kadar yıldızlarla hiçbir zaman çalışmadığı, baskın oyun oynaması gerektiği zamanları hiçbir zaman görmedik. Biraz kafada soru işareti var ama yani dediğim gibi bence erken gönderilmeliydi ama bu aşamaya kadar gönderilmediyse de bence yanlış bir karar. Önümüzdeki sezon en azından açmalıydı.
0: Peki Yaşar, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Yeniden görüşmek üzere.
1: Hoşçakal.
0: Yaşar Kurt'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Bir diğer yanda Vincenzo Montella teknik direktörümüz basın toplantısında neler söyledi? Kuzey Makedonya maçı öncesinde dinleyelim. Sonrasında Erim Dereli bizimle birlikte olacak.
2: Haftalık süreç geçirildi. Tabii Kerem Aktürkoğlu'nun şanssız bir sakatlığı oldu. Kerem ne durumda? Geçen gün biraz bahsetti ama insanlar tekrar merak ediyor. Dünya Kupası ilk maçını kaçıracağını ifade etmiştiniz. Sanırım şu an gelişme ne durumda? Bir de bu 7-8 günlük kamp süresince öne çıkan oyuncular kim oldu? Beklediğiniz üstünde performans gösteren oyuncular.
3: Merhaba. No, è stata una settimana sicuramente intensa. È stata una settimana piacevole, molto impegnativa, insomma c'è poco tempo, stiamo organizzando un po' tutto. Riguardo a Kerem, ho detto l'altro giorno, è stato solo un grande spavento, il ragazzo è in grado di poter iniziare ad allenarsi gradualmente, quindi contiamo di averlo a disposizione la settimana prossima. Non ho voluto neanche io accelerare per averlo a disposizione domani, quindi preferisco non correre nessun rischio. C'è stato un leggero infortunio al primo allenamento, che è arrivato insomma anche allenandosi da solo dopo pochi minuti di Mustafa, lo stiamo valutando. I ragazzi stanno bene, Arda l'ho trovato fisicamente meglio di come mi aspettassi. Kenan lo stiamo valutando anche lui, mi auguro che poi settimana prossima possa allenarsi con il gruppo. C'è un piccolo problema anche per Ferdi, ma stiamo anche lì andando con molta delicatezza, non ci abbiamo fretta e voglia di accelerare. Per il resto i ragazzi l'ho visti tutti bene, tutti desiderosi di partecipare al mondiale. Purtroppo non tutti lo potranno fare, è una mia responsabilità, è un mio dovere, fa parte delle regole del calcio, insomma.
4: Şöyle başlamak istiyorum. Öncelikle bizim haftamız ciddi bir şekilde yoğun geçti. Ama çok da keyifli bir hafta oldu hepimiz için. Her şeyi organize etmeye çalışıyoruz. Geçen günlerde de söylediğim gibi Kerem'le alakalı yani sadece ufak bir korku yaşadık. Yani şu anda mesela normale döndü. Antrenmanlara da başlayabilir ama ben şu anda hiçbir şekilde acele etmiyorum kendisiyle alakalı. Kendisine de söyledim, bizim buradakilere de söyledim. Yani riske girmek istemiyoruz yarınki maçla alakalı da Kerem'le alakalı. İlk geldiğinde takımdan ayrı antrenman yaparken ufak bir sakatlık geçiren Mustafa da var. Onu da değerlendirmeye alıyoruz şu anda. Durumunu takip ediyoruz. Mesela Kenan Arda'yı da çok iyi gördüm. Bunu söyleyebilirim. Hani daha farklı bekliyordum ama gayet iyi durumda Arda'da. Kenan keza o şekilde. Ferdi de ufak tefek sorunlar vardı. Onları da takip altındayız. Hiçbir şekilde acele etmeden riske girmek istemiyoruz. Ve herkese açıkçası çok iyi gördüm, çok motive gördüm. Herkes tabii ki de Dünya Kupası'na da gitmek istiyor. Ama biliyorsunuz ki benim görevimden dolayı bazı arkadaşlarımız bizimle olmayacak. Bu da hani çok büyük bir sorumluluk, biliyorum. Çok da zor bir gün olacak benim için. Geçen sefer de söylemiştim. Ama futbol bu, maalesef bazı kararlar vermek durumunda olacağız.
5: Metin Bey, buyurun.
6: Metin Pekgen, TRT Spor. Hocam, Dünya Kupası gruplarında 3 farklı dünya futbol kültürüne sahip takımlarla karşı karşıya geleceğiz. Bu bizim için ne kadar zorlayıcı olacaktır? Ayrıca hazırlıklarımızı ve hazırlık maçlarını planlarken bunun etkisi oldu mu?
3: Il mondiale è questo, il mondiale è diverso, è tutto diverso rispetto all'europeo. Uno dei motivi è proprio che affronti squadre diverse, infatti la prima, insomma la Macedonia.

0: Abbiamo identificato dalle squadre che potessero essere disponibili per un'amichevole molto vicino al modo di giocare dell'Australia. Abbiamo scelto Venezuela perché è una squadra sudamericana e probabilmente sono decine d'anni che non giochiamo contro una squadra sudamericana, insomma, quindi la logica era stata questa.
1: Yani aslında şöyle söyleyeyim Kazım. Dünya Kupası çok büyük bir organizasyon ve her ülke farklı kültüre sahip, farklı futbol kültürüne sahip dediğiniz gibi. Yani Avrupa Şampiyonası'na nazaran biraz daha bu tarz farklılıkları görebiliyorsunuz. Mesela hazırlık maçı olarak Kuzey Makedonya'yı seçtiğimizde Avustralya'ya çok benzer bir futbol oynadıklarını tespit etmiştik ve onlar da hazırlık maçı oynamak istediklerini de onaylamışlardı bizimle beraber. O yüzden öyle bir hazırlık maçı yaptık. Keza ikinci maç Venezuela'ya karşı Güney Amerika takımı farklı bir kültür dediğiniz gibi yaklaşık 10 yıldır belki de daha fazla Güney Amerikalı bir rakiple oynamamışız. O yüzden bu tarz seçimleri yaparken her zaman İleride karşılaşacağımız rakiplerimize göre kararlar alıyoruz.
2: Ferhat Bey.
3: Ferhat Kızıltaş, TV Bu Spor. Başarılar diliyorum. Euro 2024'te Amerika takım Çekya ile beraber en genç takımdı. 25 ortalamasıyla. Bu sezonda 48 takım arasında en genç takımlardan bir tanesi yine Amerika takımımız. 19. sırada. Bu kadar genç oyuncuyla 2002'den sonra bir Dünya Kupası'na gidecek olmanın nasıl bir heyecanı var takımda? Bu işin mental yönünü şu an kendisi nasıl yönetiyor? Oyuncu grubunda yüksek bir heyecan var mı?
0: Sì, eravamo giovanissimi, ora siamo invecchiati un po'. Per la verità ho cambiato poco in questi 2 anni, qualcosa stiamo cercando di inserire come giovani. La stiamo vivendo. La gestione delle emozioni credo faccia parte della preparazione della partita, del periodo, del torneo. Quindi è fondamentale prepararsi anche emotivamente a questa competizione, che è un sogno per tutti noi, è un sogno da bambino per tutti noi, sappiamo la responsabilità di avere un paese immenso e bello e orgoglioso alle spalle come la Turchia, quindi ci dobbiamo arrivare con tutte le energie possibili e con tutta la concentrazione possibile.
1: Aslında şöyle söylemek lazım. 2,5 sene öncesine kadar evet biraz daha gençtik. Şimdi biraz daha değişti. Bazı yaş ilerlemeleri oldu ister istemez. Ama arada biliyorsunuz 2,5 senede değişen bazı detaylar da oldu. Ama biz bu turnuvaya hazırlanırken her zaman ülkemizi temsil edeceğimizin bilincinde hazırlanıyoruz. Tabii ki de Dünya Kupası hepimizin çocukluk hayali ve orada en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz ama hem duygusal anlamda da bir hazırlığımız var. Futbolcularımız da bu bilinçle hareket ediyor. Çünkü dediğim gibi çocukluk hayalimiz ama bizim sorumluluğumuz da var. Ülkemize karşı, Türkiye'ye karşı onları çünkü temsil ediyoruz dünyada. O yüzden en iyi şekilde temsil etmekten her zamanki gibi gurur duyacağız ve elimizden gelen her şeyin en iyisini yapacağız.
2: Süleyman Bey.
4: Süleyman Aras. Öncelikle başarılar diliyorum hocaya ve bütün takıma. Yani bu Dünya Kupası'nda bir format değişikliği yaşanıyor bu sene özellikle. Bu bizim için bir avantaj olabilir mi acaba? Hocanın bu konudaki görüşünü merak ediyorum. Bir de son katıldığımız 24 sene önceki Dünya Kupası'nda Türkiye bir dünya üçüncülüğü ve büyük bir başarı elde etti. Orada efsane olan birçok futbolcu var. Gerek saç modelleriyle, gerek oynadığı futbollarla, gerek attığı gollerle. Acaba şimdiki milli takıma bu başarılar en azından görüntü olarak verildi mi, motivasyon olarak? Onu çok merak ediyorum açıkçası. Teşekkür ederim.
0: Questo formato ormai il calcio sta cambiando, ci sono più partite, anche all'europeo per arrivare ai quarti di finale abbiamo dovuto giocare più partite rispetto al 2002 e quindi sono le nuove regole, il nuovo numero di partite. Rispetto a quello che è stato fatto in passato, veramente per noi è un motivo di orgoglio, un motivo di motivazione, ma non può essere certo, come dire, un motivo di confronto, almeno non lo è per me. riguardo ai calciatori, i calciatori è tra i mestieri a disposizione.

0: Ya aslında şöyle söylemek lazım. Formatlar her zaman değişiyor. Futbol her zaman değişkenlik gösteren bir oyun. Her zaman en iyisini hedeflemeye çalışıyorlar bunları yaptıklarında. Hatta en son örnek olarak Avrupa Şampiyonası'nda da daha fazla maç oynandı Avrupa Şampiyonası'na gidebilmek için bile. O yüzden bu tarz şeylere, yeni kurallara, yeni formatlara sadece adapte olmanız gerekiyor. Geçmişte olan başarı tabii ki de hepimizi çok fazlasıyla gururlandırıyor ve mutlu oluyoruz. Tekrar gördüğümüzde ve o andaki yaşanan duyguları hissettiğimizde. Ama şunu da eklemek istiyorum. Futbolcularımız benden futbol tarihimizi çok daha iyi biliyor. Yani onlara video göstermenize gerekmiyor açıkçası. Çünkü nasıl duygular yaşadıklarını, bazıları çocuktu, bazıları biliyorsunuz doğmamıştı. Onlar da o hikayelerle büyüdü. Ben de tarihimizi hani biraz çalıştığım için hani biliyorum. Ne kadar güzel duygular yaşandığını herkes biliyor. O yüzden hani çok fazla video göstermeye gerek yok. Çünkü hepimiz bu bilinçle hareket ediyoruz. Bu duyguların bilincinde hareket ediyoruz. Ve dediğim gibi her şeyin en iyisini yapmaya çalışacağız.
1: Emre Bey.
2: Emre Doğan, Anadolu Ajansı. Başarılar diliyorum Dünya Kupası için. Milli takımın Sayın Montella elindeki kadroya baktığında Dünya Kupası'nda ulaşabileceğimiz en iyi noktayı neresi olarak görüyor? Bir de Avustralya maçıyla başlayacağız. Sonra Paraguay, en son Amerika maçı ev sahibi. Gruptaki sıralamamız yolu da belirleyecek. Burada kritik eşik olarak neyi görüyor hocamız? Teşekkürler.
3: Non so, io sono un sognatore, sono una persona ambiziosa che difficilmente si accontenti di un risultato, ma questo fa parte del mio DNA. Che io credo però anche alla realtà, perché è la realtà che ti fa poi far fare dei passi in avanti. Noi, il nostro obiettivo è quello di avere ambizione, ma è quello l'unico pensiero e il primo pensiero è quello di superare il girone, che comunque rimane un girone molto equilibrato, e sappiamo quanto una partita possa cambiare, un episodio di una partita possa cambiare il risultato stesso e può compromettere anche poi il proseguo. Quindi a me piace camminare con i piedi per terra.
0: Ya ben çok hayalperest bir insanım, çok da büyük hedefleri olan bir insanım. Yani bu benim DNA'mda var, az çok anlamışsınızdır 2,5 senedir. Ben ama her seferinde adım adım ilerlemek isteyen bir insanım. Tek düşüncem her zaman tabii ki de ilk adımı atabilmek. Ama tabii ki de hedefimiz gruptan en iyi şekilde başarıyla çıkabilmek ve ondan sonrasını yine adım adım ilerleyebilmek. Biliyorsunuz ki grubumuz dengeli bir grup. O yüzden Dünya Kupası'na gittiğinizde her zaman dengeli rakiplerle karşılaşırız. Çünkü futbolun en iyileri oradadır. Ve futbol biliyorsunuz enstantane oyunudur. Bir anlık bir aksiyonla her şey değişebilir. O yüzden her seferinde bütün enerjilerimiz adım adım ilerleyerek bütün hedeflediğimiz hedeflere ve hayallere ulaşabilmek için atılacaktır. Ve en iyi şekilde yapmaya çalışacağız bunu.
1: Aslan.
4: Aslan Akdağ, Yeni Birlik Gazetesi. Dünya Kupası yolculuğunuzda başarılar diliyorum. Bütün Türk halkının en güzel enerjileri ve duaları sizlerle olsun. Yarını ve sonraki hazırlık maçını sormak istiyorum. Hazırlık maçlarında skordan çok oyun önemlidir denir. Sizin hazırlık maçlarında sahada görmek istediğiniz temel unsurlar nelerdir? Bireysel yetenekler mi öne çıkacak, yoksa kurduğunuz oyun planı doğrultusunda mı oynayacaksınız? Teşekkür ederim.
3: Grazie per la domanda, finalmente vi siete ricordati che c'è una partita domani, e quella importante. Domani è un'amichevole, ma per me è importante anche il risultato, perché noi rappresentiamo prima di tutto un paese, rappresentiamo anche noi stessi, quindi per me nazionale ancora di più, le amichevoli non esistono. Nel passato abbiamo fatto degli errori di concentrazione che adesso non mi piacerebbe che le ripetessimo, e quindi sicuramente c'è qualche giocatore nuovo dall'inizio rispetto ai playoff, sicuramente, ma comunque per me rimane una squadra competitiva da mettere in campo. Si faranno delle valutazioni, e il risultato è importante, il bel gioco, ma è importante anche il risultato.
0: Şunu söylemek lazım. Öncelikle bu soru için çok teşekkür ederim. Yarın bir maç olduğunu hatırladığınız için teşekkür ederim. Açıkçası bizim için maç fark etmiyor. Yani milli takım seviyesinde olduğunuzda

0: hazırlık maçı ya da dostluk maçı diye bir şey yok. Her sonuç bizim için çok önemli. Ama tabii ki de yarınki maçta farklı isimler de görme ihtimaliniz olacak sahada. Ama tabii ki de her şey bir oyun metoduna bağlı olacak şekilde olacak. Ve tabii ki de bizim önceliğimiz en iyi şekilde temsil edebilmek. O yüzden dediğim gibi maçlar bizim için hazırlık olarak hani adlandırılsa da hepsinin sonucu bizim için çok önemli. Çünkü hem ülkemizi temsil ediyoruz, hem kendimizi temsil ediyoruz, hem de en iyi şekilde sonuç almak istiyoruz ne olursa olsun. Çünkü burası milli takım.
1: Başka soru var mı acaba? Murat Bey.
2: Murat Türker, Bein Sports. Teknik direktörümüz 2002 Dünya Kupası'nda İtalya milli takım forması giyiyordu. Şimdi 2026'da teknik direktör olarak görev yapacak Türkiye'nin başında. 2002'deki futbolcu Montella bugün burada olsaydı oyuncularına ne söylerdi Dünya Kupası öncesi?
3: Ah, di farmi giocare, sono pronto per giocare, che sogno di giocare, sono quei pensieri di tutti i calciatori.
0: Ya açıkçası bütün futbolcularımızın düşündüğü gibi ben de kendim oynatmak isterdim açıkçası Dünya Kupası'nda. Hani kesin oynamalısın derdim kendime bu konuda.
1: Başka soru var mı arkadaşlar? Yok, teşekkür ediyoruz.
3: Evet, teşekkürler.
0: Teşekkürler.

Vincenzo Montella'nın sözleri bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, şu anda devam eden hazırlık maçları da var. Çekya Kosova karşısında 1-0 üstünlüğünü sürdürüyor. 1-0'lık üstünlüğünü 12. dakikada Thomas Ladran'ın attığı gol var. İsviçre'ye 60. dakikasında olduğumuz mücadelede Ürdün karşısında 3-1'lik üstünlüğünü sürdürüyor. O karşılaşmada da 28. dakika penaltıdan Brel Embolo, 33. dakika Denen Doy, 45. dakika bir başka penaltı vuruşundan Granit Xhaka ağları sallandırdı. 52. dakikada Ode Fakuri oyuna girdikten 6 dakika sonra kaydettiği golle farkı 2'ye indiren golü kaydetti. 18'de yeşil burun adaları Sırbistan, Polonya, Ukrayna 18.30'da 21.45'te Almanya, Finlandiya ile oynayacak. 22.30'da ise Amerika Birleşik Devletleri Senegal ile karşı karşıya gelecek. Yavaş yavaş bağlantımıza da geçeceğiz. Erim Dereli hattımızda olacak. Hemen bağlantımızı gerçekleştirelim.

0: ve spor spikeri Erim Dereli hattımızda. Erim, hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Dün Şampiyonlar Ligi finalini geride bıraktık ve Paris Saint Germain 2 sene üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuş oldu. Arsenal ise finalde kaybeden taraf oldu. Nasıl değerlendiriyorsun finali? Beklentilerin altında kaldı sanki. Çok fazla sıkıcı olduğu yönünde yorum okudum.
1: Çok çok haklılar. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum sana. Hakikaten son dönemin gördüğü en sıkıcı Şampiyonlar Ligi finallerinden biri oldu. Hatta değil Şampiyonlar Ligi, 3. kupayı da dahil edecek olursak tüm zamanlarda bence Avrupa kupalarının en sıkıcı maçlarından biri oldu. Tabii bunun belli başlı sebepleri var. Bunu biraz da Arsenal üzerinden okumak doğru olacaktır. Çünkü Arsenal'ın çok fazla planı yoktu Paris Saint Germain karşısında. Arsenal'ın bu anlamda buraya kadar onları getiren, Premier Lig şampiyonluğunu dahi getiren taktiklerinden bir tanesi neydi? Korner taktiği. Ama hücum etmedikten sonra, topu oraya götürmedikten sonra rakibiniz de size birazcık çalışmış olacak tabii ki ve o imkanları vermeyecek. Tamamen oyunu kitlemeye çalışan, tamamen 1-0'a hatalı golün ardından yatmaya çalışan bir Arsenal. Bence Arsenal'lar bana kızmasın ama yani Mikel Arteta'nın herhangi bir oyun planı olduğunu dahi düşünmüyorum. Evet, John Wick gibi çok önemli bir yardımcı teknik adamı var ki Premier Lig teknik adamlarının da, teknik direktörlerinin de yardımcı antrenörleri çok çok değerlidir. Olması gerekir. Ama ikinci bir planınız yoksa, bir B planınız yoksa bu tarz eşleşmelerde işi sadece işte penaltılarla kurtarabiliyorsunuz. Onda da olmadı. Şans faktörü penaltılar. Ben %50-50 olarak değerlendiririm her zaman. Hakikaten üzücü oldu bu final. Daha iyi olabilirdi. Hak eden Paris Saint Germain'di. Her zaman başından beri söylüyorum. Bu üst üste iki şampiyonluk. Artık bir patlama. Yıllardır beklenilen, kurulan kadrolar, olmayan düzenler, yıldız kaprisleri, teknik adam ayrılıkları, farklı düşünceler. Neticede üst üste şampiyonluk görmüş bir takımdan bahsediyoruz. Real Madrid'den sonra bunu başardılar. Luis Enrique'yi daha ayrı bir parantez açmak gerekiyor elbette. Yine konuşulan konular arasında olacaktır.
0: Kesinlikle öyle. Yani Luis Enrique bu başarının en büyük mimarlarından ve sanki şunu fark ettim yorumlarda. Arsenal biraz daha böyle düşük bütçeden gelen tarafmış gibi yorumlar var ama ben pek katılmıyorum. Erim, senin de yorumlarını merak ediyorum. Çünkü yani bambaşka bir yapılanmaya gitti Paris Saint Germain. Bütün yıldızları dağıttı ve Arsenal'dan belki de daha dipten gelen bir kadro var.
1: Yani çok haklısın. Gün boyu atılan tweetler sosyal medyada dolaştı. Belli başlı fikir ayrılıkları da var. Televizyon kanallarında da bunu gördüm. Ya, çok yanlış. Biraz geçmişe bakmak gerekiyor. Geçmiş hakkında konuşurken. Çok esaslara dayandırmayan, temellere dayandırmayan bence sokak ağzı bir söylem. Arsenal'dan bahsediyoruz. Premier Lig'in uzun yıllardır reklam ve yayıncılık gelirlerinden en fazla para kazanan takımı. Müzmin ikinci diyoruz. Bu da çok önemli bir getiri getiriyor açıkçası. İşte Avrupa kupalarındaki başarılar, oyuncu satışlarındaki durum, Arsenal'ın bence bir gariban takımmış gibi gözükmesi, gösterilmesi biraz talihsiz. Yapılan yorumlar da talihsiz. Senin de dediğin gibi değil kulübü, şehri dahi üzerine yapılan bir yıldızı kaybetti Paris Saint Germain. Kylian Mbappe'den bahsediyoruz elbette. Sonrasında üzerine kurulan kadrolar, çok fazla yıldızın olması hala bir kaprisin belirtisi ama bunun altından çok rahat bir şekilde kalkan Paris Saint Germain. Ben ekonomik anlamda yapılanmayla gelinen bir takım görüyorsam bu final nezdinde çok net bir şekilde Paris Saint Germain'i gösteririm. Büyük bir cahil cesareti. Çok önemli yıldızları göndermek, yerine yenilerini eklemek. Mesela João Neves bir kumardı, tuttu. Bu kadar genç bir oyuncuya yapılan yatırım. Vitinha gibi Premier Lig'den ortalama bir yıldızı, yıldız adayı diyebiliriz hatta onu getirmek. Sadece olmuş transfer nezdinde Kvaratskhelia'yı yazarız. O da belki bir daha olmayacaktı. Yani Napoli'de çok iyi, evet. Tek sezonda gösterdi inanılmaz performans. Ve Paris Saint Germain'de devam edeceğinin garantisi yoktu. Çünkü sonradan olgunlaşmış bir yıldız. Bence olağanüstü iş yaptı Luis Enrique yine. Ve sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum. Ve bu Arsenal Paris Saint Germain nezdindeki romantik yorumlara da gerçekten katılmıyorum.
0: Zaten turnuvadaki yollara baktığımızda da yani zorlu yoldan gelen taraf Paris Saint Germain'di. Yani Arsenal, Leverkusen, Sporting Lisbon ve Atletico Madrid'in gelini aşarak buraya geldi.
1: Doğru, çok haklısın. Tabii ki onlar da sistem takımları. Özellikle Atletico Madrid büyük eşleşme. Ama dediğim gibi yani tur şansı mıdır, oyun taktiğine bağlılık mıdır? Bir yere kadar Arteta'yı götüreceği kesindi. Premier League şampiyonluğundan bahsediyoruz. Arkasında aldığı momentum rüzgar çok büyük. Belki hatta yani az daha kupayı dahi getiriyordu Şampiyonlar Ligi'nde. Ama yani bir yere kadar gideceği belliydi Göksel'in. Yani hiçbir taktik planı olmaz bir insanın. B planı olmaz, C planı olmaz. Yani tabii ki şu konuda da çok kızıyorlar. Sosyal medyada onu da gördüm. Televizyon kanallarında da, YouTube kanallarında da gördüm. İyi oyunu oynamak zorunda değil takımlar. Yani sonuç aldıktan sonra iyi oyunun ne önemi var tarzında açıklamalarda bulunuyor. Bence bu da çok talihsiz. Bu oyunun kültürü bu. Bir şekilde görsel olarak da tatmin etmek zorundasınız. Çünkü kalıcılığı yok. Yani bugün geçtiğimiz yıllarda baktığınız zaman 2004 Yunanistan'a örnek göster. Savunma. Sonrasında atılan gollerle kazanılan şampiyonluk. Tamam, kalıcılığı yok. Ama sizin kulüp kültürünüz bu değil ki. Arsenal bu değil. Yani her zaman oynanan oyunlarla bir Invincibles yaratmış. İçinden Arsene Wenger gibi dünya futboluna yön vermiş bir teknik adam çıkartmış. Çok kültürlü bir takım ve atılan goller, kulüp tarihi parmakla gösterilir nitelikte. Kalıcılığı olmayacaktır yani. Mikel Arteta'nın yapmaya çalıştığı şey açıkçası orta sınıf bir Premier League takımıyla şampiyonluk kazanma çabasına benziyor. Yani bunu çok özür diliyorum, kimseyi kırmak istemem. Atıyorum Bournemouth'la bunu deneseniz Şampiyonlar Ligi sürecinde ya da Premier League sürecinde kimse size bir şey demez. Ama elinizde çok yüklü bir sermaye var. Çok yüklü bir yatırımcılar var. Dış sermayeden inanılmaz bir para akıyor Arsenal'a. Haricinde

0: çok değerli kadro, çok önemli yıldızlar var, çok önemli futbolcular var. Neden bu oyunu oynama ısrarı? Mesela kontra atak da yok. Ya kontra atak girişimi de yok yani Mikel Arteta'nın maç boyunca gördüğümüz zaman. Üzücü. Yani fazlasıyla üzücü. Mikel Arteta tabii Premier şampiyonluğu var, devam edecektir. Ama günün sonunda Arsenal'dan ayrıldığında onun misyonuna, onun vizyonuna uyan takımlar kapısını çalacaktır. Onlardan bir tanesi de tabii gündem oldu. Hetafe Bordolas'ın tekrardan yardımcılığına gelebilir deniyor. İşte Bordolas sonrası Hetafe'ye gitsin, orada çok başarılı olur deniyor. Tabii ki çok önemli bir teknik adam. Mikel Arteta Premier kazanmış bir isimden bahsediyoruz ama günün sonunda oyuna hizmet etmek çok daha değerli bence başarıdan.
1: Kesinlikle katılıyorum. Parantez açmamız gereken bir isim. Belki final maçında kurtarıcı olarak öne çıkmadı ama turnuva boyunca, Şampiyonlar Ligi boyunca Safonov, o da iyi bir denemeydi ve tutan bir denemeydi. Çok üzülüyorum. Dünya Kupası'nda Safonov'u izleyemeyeceğiz Rus olmasından dolayı.
0: Evet tabii, çok haklısın. Çok değerli performans. Donnarumma sonrası burayı dolduracağını inan kestiremiyorduk. Mesela Luis Enrique'yi burada dövmek lazım. Hazır yeri gelmişken. Donnarumma'yı gönderip Donnarumma'dan iyisini buldular. Evet. Ki fiziksel konumu itibariyle, yani fizik olarak kalecilerin günümüzde çok başarılı olduğu bir boy kitle endeksine sahip değil yani. Ama hakikaten çok iyi. Bu sezonu kurtaran isimlerden bir tanesi oldu. Tebrik etmek lazım. Burada birlikte çıkarttıkları iş kayda değer ki genelde bu tarz Slav, yani doğuda, Doğu kültüründe büyümüş Slav oyuncuları da Avrupa futboluna adapte etmek çok zor oluyor. Çok da güzel bir ailesi var. Çok da güzel katkılar yapmışlar tribünde gördük. Umarım kalitesini arttırmaya devam eder Safonov. Çünkü çok değerli bir performans gösteriyor. Donnarumma'nın ismini eminim hiçbir Paris Saint Germain de bu sezon geçirmemiştir.
1: Son olarak Liverpool'u sormak istiyorum. Orada da bir ayrılık var. Arne Slot'la yollar ayrıldı. Sezon içerisinde bekleniyordu aslında. Sezon sonu geldi ve Iraola ismi konuşuluyor. Nasıl değerlendiriyorsun bu kararı ve Iraola isminin olacağını düşünüyor musun?
0: Yani tabii sondan başlayayım. Iraola benim için çok değerli bir teknik adam. Uzun yıllar La Liga anlatmış bir spor spikeri olarak Rayo Vallecano ile yaptıkları gerçekten kayda değerdi. Çok keyif alırdık. Yani Rayo Vallecano maçlarını listede gördüğümüz zaman mutlu olurduk. Özellikle iç saha performanslarıyla dikkat çeken böyle birkaç baş altı oyuncularla iyi işler yapan takımlardan bir tanesi. Sen de yakından zaten takip ediyorsun, anlatıyorsun. Yeni dönem Vallecano'yu, çok da farkı yok. Onun bıraktığı mirası devraldı Inigo. Devamlı ettiriyor. O da muhtemelen bir upgrade yapacaktır. Sondan başladım. Dediğim gibi Iraola Liverpool'a eşleşmesi çok doğru. Herhangi bir takımda da çok doğru zaten Iraola. Sezon ortasında ayrılacağı açıklanmıştı. Şu anda boşta bir teknik adam olmasından dolayı en revaçta en çok istenen isimlerden bir tanesi. İki İspanyol olması, Bask olması. Son dönemde Bask hocaların performansı ortada. İşte Xabi Alonso'su, Arteta'sı, birçok isimden bahsederiz. Iraola da onlardan bir tanesi. Fabregas keza Katalanlar arasında. Yani dediğim gibi yani ben çok seviyorum, çok da beğeniyorum. Liverpool eşleşmesi olabilir. Arne Slot'ta neden bu kadar uzun süre devam edildi? Bence ana sorulardan bir tanesi bu.
1: Değil mi? Belki de Xabi Alonso şansını kaçırdı Liverpool.
0: Evet yani çok erken. Bence Xabi Alonso biraz daha bekleseydi belki Liverpool gömleğini giyerdi. Bence çok acele edilmiş bir karar Chelsea'de. Şaşırdım. Yani uzun süre bu kadar devam edilmesi. İşte bu Galatasaray maçlarında daha yakından dinleyenlerimize görme fırsatı olmuştur. Yani herhangi bir taktiksel bir etkisi oldu mu bu sezon emin değilim. Geçen sezon elbette çok keyifli bir takım kurmuştu. Bir kadro istikrarı sağlamıştı. İşte Muhammed Salah'ın, Trent'in, Van Dijk'ın kontratlarının son senesinde olmasına rağmen o süreyi çok iyi idare etti. Ki Feyenoord'daki performansı da Liverpool'a paraleldi. Yani Jürgen Klopp'un o sezon gösterdiği işte presten kazanılan toplar, atılan goller birbirine örtüştüğü için Liverpool zaten Arne Slot'a gitmişti. Ama ikinci sezonda gelmeyen başarı bence çok da uzatılacak bir şey yok çünkü bu kadar para canıp Liverpool bu sınırın dışında kalıyorsa bence kim olursa olsun, Jürgen Klopp da olsa olsun devam edilmemesi anormal değil. Çünkü hafta sayılır miktarda para harcadılar. Virsler, Frimponklar, İshaklar, Kerkezler çok kötü bir sezon. Hiçbirinden verim alamayan bir Liverpool. O yüzden bu ayrılığı doğal görüyorum. Keşke Xabi Alonso treni erken kaçmasaydı da diyorum ama Iraola takımın başına geçerse bence Liverpool orta vadede sonuç alacaktır.
1: Peki Erim, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için, ağzına sağlık. Zaten önümüzde Dünya Kupası var, sık sık artık yorumlarını bekleyeceğiz senden de.
0: Umarım, teşekkür ediyorum. Mesain de çok keyifli geçiyor. İyi yayınlar diliyorum. Çok değerli yorumların için de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Ağzına sağlık. Görüşmek üzere. Erim Dereli ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve şimdi de Fenerbahçe'ye dönüyoruz. Başkanlık yarışı devam ediyor. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi arasında Aziz Yıldırım'dan bir Alex açıklaması geldi bugün. Dinleyelim neler söyledi.
2: Başarıya göre değil, aidiyete göre yaşın. Bugün başlayacağım. Ben sizler
3: Oğuzset'in bu Fenerbahçe tarihinde yer almış ve imparator diye seyirciler, taraftar tarafından ona lakap takılmış bir insan yani. Oğuzset'in öne çıkmaz. Bizim eski sporcularda böyle bir adet vardır. Onlar hiçbir zaman kendilerini göstermek istemezler. Arka planda kalırlar. Oğuz Hoca da onlardan biridir. Federasyonda diploma alan, bütün antrenörlerin diplomasını veren, onları çalıştırıp, onları öğretip o diplomayı veren kişidir kendisi. Ama arka planda gözükmez. Çıkmadığı için öyle yoktu. Oğuz bizim bu sistemin içerisinde, Oğuz kaptan, imparator bu sistem içerisinde sporun sorumlusu olacak. Hani onun adını daha koymadık, beraber konuşacağız, koyacağız ama şu an çalışıyor. Futbol aklının başında o var şu anda. Bizim yönetim kurulundaki arkadaşlarla beraber bir oluşum yapacağız. O ama sorumlu olacak. Senin dediğin scout'la ilgili de çalışma yapacağız. Dünkü konuşmamda vardı. Bununla ilgili de bir operasyon, yani düzenleme yapacağız. Ve belki de dün akşam yine Küçük Şenol'la televizyonda konuştuğumuzda arada şunu da söyledim. Yani eski sporcular bir araya gelin. Onlardan bir ekip yapalım. Dünyanın her yerini tarayalım. Şimdiden başlayalım, tarayalım. Bir yıl sonra rapor verin. Bizden sonra gelecek şeyler de, yönetimler de bundan faydalansın. Bu sistemlerin hepsini kuracağız yani. Onu bilin. Teşekkürler. Hep şunu vurguluyoruz. Çok önemli. Biz hepimiz birlik beraberlik içinde olursak, işte Samandağ'da o ruhu getirip de Savaşoğlu'na taşırsak, bütün camiye buna sahip çıkarsa, o zaman bizim başaramayacağımız herhangi bir şey yok. Biz Avrupa'da oynamayı özledik. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi müziğini özledik. Bunları yaratmamız lazım. Biz geçmişi unutacağız, bırakacağız. Yeni bir çizgi, önümüze bakacağız. Önümüzde biz neler yapmalıyız? Şimdi biz bütün hazırlıkları yapacağım. Bakın size söylüyorum. 100 gün sonra biz bir program açıklayacağız. Arkadaşlarla oturacağız, bir komiteler yapacağız. Burada Fenerbahçe'nin 5-10 yıllık vizyon programını hazırlayacağız. Bir dosya haline getireceğiz. Bizden sonra gelenler de bundan faydalansınlar. Bunun içinde ne var? Demin arkadaşım dedi, oyuncu takip programları. Efendim şey, Fenerbahçe'nin tesisleşmede ihtiyaçları. İşte şu sene şunu yapmak lazım, şöyle böyle diye. Futbolcu alımlarıyla ilgili, mali bütçenin disipliniyle ilgili. Bunlarla ilgili her 5 senelik, 10 senelik bir plan yapmamız lazım artık. Yani plansız, programsız gidiyoruz. Ya sizin bütçeniz 350 milyon, Avrupa'daki takımların bütçeleri 1 milyar. Baş edemezsiniz ya. Çünkü oyuncu, kaliteli oyuncuyla futbol iyi oynanır. Kalite yoksa oynayamazsınız yani. Şimdi onun için biz acele etmeyeceğiz. Ama iki tane santfor bu hafta açıklarız. Veya bilmiyorum abi, bu hafta açıklarız. Ama prensipte anlaştık yani. Onu bilin. Anlaştık. Ama pazarlık gücünü kırmamak için de isimleri söylemiyorum. Ama değerli oyuncular, ikisiyle de prensipte anlaştık. Kulüpleriyle de görüşme yapıyor arkadaşlarımız. Yani bu hafta olur. Öbür hafta açıklarız. Problem değil bu. Diğer yerlere de bazı transferler yapacağız. Bizim futbol aklı dediğimiz arkadaşlar çalışma yapıyorlar. Tabii burada sıkıntı şu, işte 14 yabancı var. Bizde var 20 küsur yabancı, 21 tane galiba yabancımız var. İşte yeni transfer yaparsanız, onları da ilave ederseniz 23-25 civarına geliyor. Onu 14'e indirmek lazım. biraz sıkıntılı bir pozisyon var ama aşacağız.

0: Yerli oyuncuya bakıyoruz. Yerli oyuncuya uygun olursa onu da transfer edeceğiz. Yani 20-25 Haziran'a kadar bütün her şeyi bitirmiş olmayı düşünüyoruz, yapacağız. Belki de ilk defa yapmış olacağız benim zamanımda dahil olmak üzere. İlk defa Şampiyonlar Ligi'ne hazır bir takım ve ligi hazır bir takım haline geleceğiz. Yalnız Dünya Kupası var. Oradan transfer yapılırsa işte onların geç kalma pozisyonu olabilir. Bunları da belirtmiş olayım. Ama Alex'le ilgili ben seçimde 8 sene önce Alex'i getirdiler. Localara işte seçim propagandası olarak kullandılar. 8 senedir Alex'e hiç görev vermediler. Ne oldu? Ama gerekirse bizim bir problemimiz yok. Gerekirse, gelmesi gerekiyorsa, ihtiyaç olursa memnuniyetle. Tamam mı?
1: Aziz Yıldırım'ın sözleri bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve böylelikle programımızı noktalıyoruz. Ortaya karışıkta son gelişmeleri sizlere aktardık. Stadyumlar içeriğimizde Dünya Kupası moduna yavaş yavaş gireceğimiz içeriklerle veda ediyoruz sizlere ve sonrasında diğer içeriklerimiz de sizlerle olacak.
2: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık sona erdi.
1: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde

0: Eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu, NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu, 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum, açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71 bin kapasitesiyle konuklarını bekliyor. NRG Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan NRG Stadyumu, NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli NRG Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum, NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80 bin kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu. New York'ta yer alan MetLife Stadyumu, NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztec Stadyumu. Meksika'da yer alan Aztec Stadyumu 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok finale ev sahipliği yapan bu stadyum farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztec Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nı bekliyor. 2026 Dünya Kupası grupları. D grubu. Amerika Birleşik Devletleri. Turnuvaya 1994 yılında da ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri, bu yılda 3 ev sahibi ülkeden birisi olarak yer alıyor. 12. kez turnuvaya katılım sağlayan ABD, 2. kez ev sahipliği yaparken 2002'de yaşadığı çeyrek final başarısının da üzerine çıkmayı hedefliyor. Birleşik Devletler kadrosunda namı diğer Kaptan Amerika ya da bildiğimiz adıyla Christian Pulisic, Juventus forması giyen Weston McKennie ve birçok yetenekli ayağı bulunduruyor. Paraguay. Güney Amerika'nın ortalarında yer alan Paraguay, 9. kez Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. 2010 yılında rakibi Santa Cruz önderliğinde çeyrek finale kadar yükselip tüm dünyayı şaşırtan Paraguay, geçmişe oranla daha güçsüz bir kadroya sahip olsa da genç yeteneği Julio Enciso, bir zamanlar Newcastle'da yıldızlaşan Miguel Almiron gibi isimleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Avustralya. Tim Cahill, Harry Cavill, Mark Schwarzer. Bu formayla efsaneleşmiş isimlerden sadece birkaçı. 7. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Avustralya, 2006 Almanya ve 2022 Katar'da son 16 başarısı gösterse de diğer turnuvalarda grup aşamasında veda etmişti. St. Pauli'de forma giyen Kaptan Jackson Irvine önderliğinde Avustralya, milli takımımızın da ilk rakibi olacak. Ve Türkiye.
1: Ayağı buluruz, izini bilirsin, zır deliyiz biz, zır deliyiz biz, la la la.
0: Yani bizim çocuklar.

Montella önderliğinde 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükselen A milli futbol takımımız önce Romanya sonra da Kosova engelini geçerek tarihinde 3. kez Dünya Kupası bileti alırken 24 yıllık hasrete de son verdik. 24 yıldır uzaktan imrenerek baktığımız bu turnuva bu sene nefesimizi kesecek. Güçlü kadromuzla inancımız tam, umudumuz yüksek, kulaklarımızda ise çalan tek bir şarkı var. Ay yıldızım at golünü.

0: kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
2: Kim ne dedi?
3: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, İrfan 25 ile beraberiz. İrfan abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
3: Nasıl geçti bayram?
4: Evdeydik.
3: Evdeydin. Toplantılardaydın.
4: Toplantılardaydı. Yani takip ettik. Evdeydik kendilik.
3: Sen memlekete gidemedin bu sefer.
4: Bu sefer gidemedim, evet.
3: Artık bir sonraki bayrama inşallah gidersin.
4: İnşallah Allah uzun ömür verirse, gider bir dahaki bayrama inşallah.
3: Amin inşallah. Peki o zaman başlayalım abi istersen Fenerbahçe gündemiyle. Şimdi sonuçta seçime az bir süre kaldı. Doğal olarak da iki başkan adayı artık görüştüğü oyuncular yavaş yavaş medyaya çıkmaya başladı. Özellikle Sayın Aziz Yıldırım tarafında ön plana çıkan golcü isimleri var. Hepsi de heyecan verici isimler. Bir Vedat Muriç, iki Jurasi, bir de Mateta ismi çok fazla konuşuluyor. Bu golcülerde son durum ne?
4: Charlotte unutmayalım.
3: Bir de Charlotte var, doğru. Golcülerde son durum ne? Hangisi Aziz Yıldırım yönetime gelirse Fenerbahçe'nin birinci santraforu olur.
4: Şöyle söyleyeyim. Sayın Aziz Yıldırım kendisi defalarca ifade ettiği gibi iki santrofor alacak. Ve bu santroforlardan bir tanesi Vedat Muriç. Sayın Aziz Yıldırım ve ekibi Vedat Muriç'le her konuda anlaşmaya vardı. Vedat Muriç Fenerbahçe'ye gelmek istediğini Mallorca yönetimine iletti ve bonservisinde de indirim istedi. Barcelona'nın bir ilgisi vardı. MLS liginden iki tane MLS ligi kulübü Vedat Muriç'i transfer etmek istedi ama Vedat Muriç bu kulüplere Fenerbahçe gitmek istediğini belirterek bu gelen teklifleri geri çevirdi. Sayın Aziz Yıldırım ve ekibi pazartesi günü itibariyle Mallorca yönetimiyle bonservis konusunda pazarlığa başlayacak. 18 milyon euro istiyor Mallorca kulübü ama Aziz Yıldırım ekibi ise 10 ile 12 milyon euro civarında bir bonservis bedeline bu transferi tamamlamak istiyor. Ben bu rakamlar civarında, bu rakamlara yakın bonserviste Vedat Muriç transferinin tamamlanmasını bekliyorum. Şu aşamada belki de Fenerbahçe'nin Sayın Aziz Yıldırım'ın gelecek hafta forveti gerekirse açıklarız demişti. Açacağı isimlerden bir tanesi Vedat Muriç olacak. Pazarlıklar da olumlu yönde ilerliyor Mallorca kulübüyle. Çünkü Vedat Muriç Fenerbahçe'ye gelmek için Mallorca yönetimine yoğun bir baskı uyguluyor. Devre arasında da Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Ancak o zaman Mallorca küme düşme hattındaydı ve kümede kalma mücadelesi veriyordu.
3: Kalamadılar da.
4: Tabii kalamadılar ama diğer taraftan da takımını yalnız bırakmak istememişti. Mallorca kulübü onu bırakmak istememişti. Şimdi Vedat Muriç de bu nedenle Mallorca yönetiminden gerekli kolaylığın gösterilmesini istiyor. Pazarlıklar olumlu ilerliyor. Vedat Muriç transferi Sayın Aziz Yıldırım ekibinin ilk transferi olacak. Ama Vedat Muriç birinci forvet değil, onu söyleyeyim. İki forvet alacağı için Fenerbahçe bunlardan bir tanesi olacak. Birinci forvet olarak ise Jurasi ismi gündemde. Fenerbahçe yönetimi Jurasi ile görüştü. Temsilcisiyle görüştü. Ve oyuncuyla aslında her konuda anlaşma vardı. Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak oyuncu. Ancak kulübünün sözleşmesinde de 42 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli var. Sayın Aziz Yıldırım ve ekibi bu rakamı biraz daha aşağıya çekmek istiyor. Pazarlıklar devam ediyor. Jurasi de Fenerbahçe'nin ikinci forveti olacak. Yani Aziz Yıldırım ve ekibinin anlaşmaya varacağı ikinci forvet olacak gibi gözüküyor. Ama diğer taraftan Sayın Aziz Yıldırım'ın ifade ettiği gibi Charlotte'la da bir görüşme temaz yapıldı ama Charlotte orada Atletico Madrid'deki teknik heyet değişikliği olacak mı olmayacak mı ona göre karar vereceğini ifade etti. Dün Sözcü TV'de yayındaydı ve şunu söyledi. Charlotte belki olmayacak dedik ama dedi belki de yarın dedi. Charlotte'u da alabiliriz dedi. Yani Charlotte için de açık kapı bıraktı. Charlotte da Sayın Aziz Yıldırım ve ekibinin forvet transferi listesinde yer alan isimlerden bir tanesi. Diğer isim ise Crystal Palace'da forma giyen, Premier League ekibinde forma giyen
3: Mateta.
4: Yani Sayın Aziz Yıldırım ve ekibinin forvet transfer listesinde yer alan isimlerden. Ama şu aşamada ön plan çıkan iki isim var. Vedat Muriç ve Jurasi.
3: Ben Mateta'nın gelmesini isterim açıkçası. Beni heyecanlandıran bir isim. Tabii çok fazla alternatif oyuncu
4: Jurasi var. Jurasi de ama çok iyi yani. Bundesliga'da
3: kesinlikle bence de.
4: Çok o yani forvet hattına Fenerbahçe geldiği zaman katkı sağlayacak. Baktığında da her sene belli bir gol üzerinde gol atacak.

0: Ben bir isimden bahsediyoruz. Oldukça iyi. Son vuruşlar da gayet iyi bir oyuncu.
1: Peki şimdi yine biz Aziz Yıldırım tarafından konuşuyoruz. Hakan Safi tarafında geleceğim. Şerif, eğer bu isimlerden ikisi alınırsa, şimdi Vedat Muriç alınacak dedin. Mateta, Jurasi ya da Sherlock. Diğer birinci santrafor'da alındıktan sonra sence Şerif'in akıbeti nasıl olur?
0: Ya Şerif'le ilgili kalma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Çünkü 10+4 kuralına uyan bir isim.
1: Evet.
0: 19 yaşında. Şerif genç, potansiyelli bir isim. Fransa U21 milli takımına seçildi ama biliyorsun pasaport sıkıntı, yani o vatandaşlık süreci devam ettiği için bu o kampa katılamamıştı. Dolayısıyla potansiyeli bir oyuncu. Böyle iki tane kaliteli golcünün arkasında Şerif'in olması ve kendisini geliştirmesi Şerif adına belki kariyer arasından da önemli olacaktır. Dolayısıyla kalma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söyleyebilirim. Yani 3 forvetle yola devam eder. Şerif, işte Vedat Muriç, eğer Aziz Yıldırım seçilirse işte Jurasi gibi seçenek olur diye düşünüyorum.
1: Teknik direktör konusu gelişmeler nedir?
0: Teknik direktör konusunda yerli ve yabancı teknik adamlar konusunda görüşmeler devam ediyor. Conte bir ara yine gündeme gelmiş ama Conte'nin beklentileri çok yüksek. Yani 15 milyon euro yıllık ücret, 5 milyon euro şampiyonluk primi gibi bir rakamdan bahsediliyor. Bugün Sayın Aziz Yıldırım'ın Feder'de bir toplantısı vardı ki toplantıda aynısını söyledi. Yani bu şartları ortaya koydu, istenilen şartları. Ben Sayın Aziz Yıldırım'ın ilk adaylığını açıkladığı süreçten itibaren ben Aykut Kocaman'la çalışacağını düşünüyorum. Aykut Kocaman'a inanıyor, güveniyor. Ve tabii yerli başka adaylar da var. İşte Nuri Şahin ismi gündeme geldi. İşte Montella ismi gündeme geldi ama şimdi burada son kararı verecek olan Aziz Yıldırım. Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kuruluyla eğer seçilirse 8 Haziran'da tüm adaylar masaya yatırılacak ve orada bir karar verecek. Ama son kararı da Aziz Yıldırım verecek. Aziz Yıldırım bunu defalarca söyledi. Sosyal medyada kim ne söylerse söyleyeyim, benim sosyal medyam yok. Sosyal medyada birisi istemiyor diye dedi. Kararımdan vazgeçecek de değilim dedi. Ya gerçekten önemli bir, bence de öyle. Önemli bir lider. Sonuçta son kararı da başkanlar vereceğine göre. Sayın Aziz Yıldırım da inandığı, güvendiği isim eğer Aykut Kocaman'sa, sosyal medyada kimin ne söylediğine bakmaz, Aykut Kocaman'la sezona başlar.
1: Nuri Şahin ve Montella ismi sanıyorum benim de aldığım bazı bilgilere göre daha çok Barış Göktürk'ün istediği teknik adamlar diye duydum. Doğru mu abi?
0: Evet, doğru. Yani Sayın Barış Göktürk'ün başkan adaylığını açıkladığı süreçte zaten onun planlarında Montella yabancı teknik adam olarak, yerli teknik adam olarak da Nuri Şahin vardı. Çünkü o öyle bir planlamayla yapılmıştı. Ama benim şahsi düşüncem, yani bu süreçten Fenerbahçe'yi çıkarabilecek, şu anda yaşadığı süreçten Fenerbahçe'yi çıkarabilecek yerli teknik adamın ben Aykut Kocaman olduğunu düşünüyorum. Tabii İsmail Kartal ismi de gündeme geldi, biliyorsun. Aziz Yıldırım'ın özellikle İsmail Kartal'la pek sıcak baktığını söyleyemem. Burada eğer bir yerli teknik adam olursa bu Aykut Kocaman olacaktır diye düşünüyorum.
1: Projeler var, üniversite meselesi var, kolej meselesi var ve tabii ki stat projeleri var. Burada son durum nedir? Gelişmeler nedir?
0: Şimdi Fenerbahçe Üniversitesi'nin kurulması için Sayın Aziz Yıldırım yönetiminde çok büyük bir çaba göstermişlerdi. Özellikle o hakkı alabilmek için devlet büyükleriyle görüşmeler yapılmış. Üniversitenin açılması sürecinde gerçekten uzun süre bunun için büyük bir çaba gösterilmişti. Daha sonra Sayın Ali Koç yönetiminde üniversite Medicana grubuna devredildi belli şartlarda. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım'ın hedefi tekrar üniversiteyi Fenerbahçe bünyesine katmak. Bunun için eğer başkan seçilirse Medicana grubuyla bir görüşme gerçekleştirecek. Tekrar üniversiteyi kendi Fenerbahçe'nin bünyesine katmayı hedefliyor. Bunun için zaten Aziz Yıldırım'ın önemli hedeflerinden bir tanesi bu. Yine Fenerbahçe Koleji'nin yeniden çünkü Fenerbahçe Koleji'nin arazisi satılmıştı biliyorsun TOKİ ile beraber. TOKİ'ye satıp orada bir proje hazırlanmıştı ve bu proje doğrusu ilk bedelleri de Fenerbahçe şu anda mevcut yönetim kasaya kullanmak üzere almıştı. Şimdi Fenerbahçe Koleji'nin de yeniden açılması söz konusu, hedeflerden bir tanesi bu. Onun için de Ataşehir'den bir arazi bakacak Fenerbahçe ve oraya yeniden bir kolejin kurulması adında adımlar atılacak. Bunun için zaten Sayın Aziz Yıldırım'ın yönetiminde yer alan Bilfen Okulları'nın sahibi Fatih Öztürk Bey var. Fatih Öztürk Bey de bu süreçte ilgilenecek. Hatta şöyle söyleyeyim, sadece İstanbul'da kalmayacak bu Fenerbahçe Koleji. Eğer Sayın Aziz Yıldırım seçilirse bunun şubeleşme gibi, yani Türkiye'nin değişik illerinde yine Fenerbahçe Koleji'nin açılması gibi bir projede var. Diğer taraftan yerinde stadın büyütülmesi söz konusu. Bu süreçle ilgili de seçilirse Sayın Nihat Özbağ bu süreci üstlenecek. Sayın Nihat Özdemir de burada dışarıdan destek verecek. Biliyorsunuz Barcelona stadın yapımı sürecinde Sayın Nihat Özdemir'in şirketi Limak önemli bir rol üstleniyor. Ve yine Sayın Aziz Yıldırım yönetimini alan Özgür Peker de bu süreçte stadın büyütülmesinde yardımcı olacak. Ama ana rol dediğim gibi Nihat Özbağ, Nihat Özdemir'in desteklediği bir stad projesi olacak. Yerinde büyütülecek. Stadın taşınma gibi bir durumu söz konusu değil. Bunu özellikle vurgulayalım. Ve 64 bin kapasiteye ulaşacak. Loca sayısı artacak. VIP koltuk sayısı artacak. Ve bu süreçle beraber yaklaşık 49-50 milyon dolar civarında

0: eksik bir gelir elde etmiş olacak Fenerbahçe. Çünkü Fenerbahçe'nin stadı, evet, ilk Fenerbahçe yaptı bu stadı. Kendi imkanlarıyla yaptı. 25 yıl oldu Fenerbahçe stadını yapalı. Ama daha sonra önce Galatasaray, sonra Beşiktaş stadları yapıldı ve biraz da hem loca sayısı anlamında Fenerbahçe rakiplerinden, tabi onlarınki daha yeni stat olduğu için loca sayısı daha aşağıda ve daha az gelire sahip oluyor. Dolayısıyla Fenerbahçe burada rakiplerini yakalamadığında stadın büyütülme projesi de var. Maltepe projesiyle ilgili de, o süreçle ilgili de Fenerbahçe, eğer Sayın Aziz Hanım gelirse, orada da bir değerlendirme yapılacak ve bu değerlendirme sonucunda sürece bakacaklar. Eğer işte ondan sonra da bu Maltepe'deki projenin de tamamlanması adına adımlar atılacak.
1: Peki. Sayın Aziz Yıldırım konuştuk. Birazcık da diğer başkan adayı Sayın Hakan Safi'yi konuşmak isterim. Orada da Hakan Safi'nin transfer çalışmaları devam ediyor. Özellikle verdiği demeçlere baktığımızda çok özgüvenli görüyorum ben Sayın Hakan Safi'yi. Hani çok kendinden emin, çok büyük yıldızlar getireceğini taraftara söylüyor. Herhangi bir oyuncuyla anlaştı mı?
0: Şöyle söyleyeyim, Sayın Hakan Safi'nin de salı günü itibariyle de anlaştığı isimleri yavaş yavaş kamuoyuna açıklamasını bekliyoruz. Onun gündeminde Rashford, Greenwood gibi isimler gündemde. Onunla, o isimlerle görüşmeler devam ediyor. Forvet adayı olarak ise Pavlidis, yani Benfica'nın golcüsü Pavlidis ismi gündemde. Sayın Hakan Safi de kongre öncesi 2-3 tane yıldız oyuncuyu açıklayarak biraz daha ivme yakalamak istiyor. Çünkü artık 6-7 Haziran'a çok az bir süre kaldı.
1: Bir hafta,
0: şimdi
1: 7-8
0: bu süreç içerisinde artık insanlar Sayın Hakan Safi'den bir şey bekliyorlar.
1: Atak
0: bekliyorlar. Çünkü bir de şu var aslında, biliyor musun? Yani beklenti çok yüksek Sayın Hakan Safi'den. Çünkü tüm açıklamalarda şu ifadeler vardı. Osimhen ayarında bir golcü, evet, ya da hatta Osimhen 80 milyon euroysa ben 86 milyon euroluk bir golcü transfer edeceğim. Dolayısıyla beklentiler çok yüksek tutuldu. Şu aşamada bu beklentileri karşılamayan bir transfer olursa bu hayal kırıklığına denir olabilir Hakan Safi'yi destekleyen kongre üyeleri açısından. Çünkü beklentileri çok yüksek tuttuğunuzda, bu beklentiler karşılanmazsa, bu büyük beklentilerin karşılığı büyük hayal kırıklığına sebep olabilir. O yüzden Sayın Hakan Safi'nin herkes şu anda bir atak bekliyor. Yani benim beklentimde, dediğim gibi, 2-3 yıldız oyuncuyu en azından bu süreç içerisinde açıklaması. Sayın Maldini, Sayın Hakan Safi'nin kulaklı olacak gibi gözüküyor. Orada da İstanbul'a geldiler. Bir basın toplantısı düzenlenecekti ama sonra iptal edildi. Şimdi nasıl bir görev alacağı yönünde de aslında kafalarda bir soru işareti var. Çünkü net olarak açıklanmadı. Maldini futbol direktörü mü olacak? Sportif direktör mü olacak? Sayın Hakan Safi'nin futbolu aklı mı olacak? Yoksa sadece arkadaşı mı? Yani bununla ilgili bir kamuoyunda bir cevap beklediğini söyleyebiliriz. Şimdi Sayın Maldini'nin belli noktalarda futbol konusunda, yani transferler konusunda, teknik direktör konusunda Sayın Hakan Safi'ye görüş alışverişinde bulunduğu ifade ediliyor. Orada ben Sayın Hakan Safi'nin de bir yabancı teknik adamdı. Önceliği yabancı bir teknik adam. Onunla birçok teknik adamla görüşmelerde bulundu ama şu aşamada orada da bir anlaşma sağlanabilmiş değil. Orada da İME'nin tekrar yerli bir teknik adama dönebileceği, yerli teknik adama dönerse de Sayın Hakan Safi'nin yerli teknik adam adayının İsmail Kartal olacağını düşünüyorum ben.
1: Teknik direktörü soracaktım.
0: Bir de şunu söyleyeyim, Sayın Hakan Safi şeyi çok kısıtladı.
1: Neyi?
0: Türkiye'yi tanıyan bir teknik adam demişti. Ama Türkiye'yi tanıyan bir teknik adam dediğiniz zaman yabancı teknik adam anlamında herhalde onun da büyük ihtimalle ya Montella'dır Türkiye'yi tanıyan bir teknik adam.
1: Montella olabilir, Jesus olabilir.
0: Jesus da zaten ayrıldı herhalde Al-Nassr kulübünden. Evet. Daha önce anlaşma varılmış denildi ama işte yabancı teknik adamlar onu söyleyebiliriz ama şöyle söyleyeyim, Jesus için çok fazla Aykut Kocaman söylediğimiz zaman insanlar çok tepki gösteriyor. Sosyal medyada özellikle bir grup çok fazla algı gösteriyor ama Jesus'un da mesela Fenerbahçe'de geldiği zaman oynattı. Tam çok göze hoş gelen bir futbol oynattı. Doğru, bunu kabul ediyoruz ama derbi maçlarda alınan skorları insanlar çok çabuk unutuyor. Galatasaray'a karşı iki derbide de inanılmaz skorlar aldı Fenerbahçe'ye. 3-0 3-0 yenildi.
1: Ama hatalar düşünülürse abi, doğal olarak sana zamanında Aykut Kocaman döneminde yaşanılan
0: ama
1: hatalar da gösterilir.
0: Yani şöyle söyleyeyim. Ben şöyle Galatasaray mesela iç sahada oynanan Galatasaray derbisinde, Jesus Sönük Galatasaray derbisinde Fenerbahçe tarihi bir rezimetten kurtuldu. Yani böyle bir maç oynadığını ben hatırlamıyorum. Yani Fenerbahçe uzun yıllardır takip eden birisi olarak. Galatasaray'ın 3 tane golü offside nedeniyle iptal edildi. Çok sayıda gol pozisyonuna girdiler. Belki 6-7'li bir maç 3-0 bitti. Yani birçok taraftar 3-0 bitti diye sevinmiştir o maçtan sonra. Yani bunlar da çabuk unutuluyor, onu söyleyeyim. Herkes şunu söyleyebilir. Samet'le oynadı diyebilirsin. Ama Samet'i isteyen de Jesus'tu.
1: Evet, özellikle
0: istediği. Joao Pedro'yu da isteyen de Jesus'tu. Yani o gün alınan transferlere Sayın Ali Koç'a tepki gösteriyorlar. İşte istediği kadro alınmadı dedi. Hayır, Sayın Ali Koç aksine Jesus'un istediği oyuncuları transfer etti. Jesus hangi oyuncuyu istiyorsa o oyuncular transfer edildi. Stoper'deki Gustavo'yu da transfer eden
1: Gustavo
0: Jesus'tu. Sabet'i de isteyen Jesus'tu. João Pedro'yu da isteyen Jesus'tu.
1: Ama yine de Jesus'a karşı bir teveccüh olduğu açık ve net, ama tabii Hakan Bey'in kimle anlaşacağını zamanla yaşayıp göreceğiz.
0: Ben
1: derim.
0: Yine de dediğim gibi bir yerli teknik adam olma olasılığının daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu aşamada bir senelik geliyor bu göreve gelecek yönetim.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu kısa süre içerisinde takımı tanıyacak, ligi tanıyacak, buna adapte olacak ve 39 tane oyuncum var, bu oyuncuları da tanıyacak ismin olması lazım ki Jesus, yani orada bir yerli teknik adamın daha avantajlı olduğunu düşünüyorum ben bu anlamda.
1: Birazcık takım içine geçelim isterim. Ederson'un durumu ne olacak? Aziz Bey devam etmeyi düşünüyor anladığım kadarıyla. Hakan Bey devam etmek istiyor mu bilemiyorum.
0: Şimdi Aziz Yıldırım cephesi devam etmeyi düşünüyor. Çünkü Aziz Yıldırım Ederson'un kaliteli bir kaleci olduğuna inanıyor. Zaten Dünya Kupası sonrası kendisi eğer seçilirse bir kendisi oturacaklarını, konuşacaklarını dile getiriyorlar. Anladığım kadarıyla onunla devam etmek istiyor. Çünkü o Sayın Aziz Hanım'ın sözüyle beraber onun kadar kaliteli bir kaleci bu bonservisle de satın alamazsınız ifadesini kullanıyor. Diğer taraftan işte Sayın Mahmut Uslu ile röportaj yapmıştım. O da şey demişti, biz Brezilyalıları severiz.
1: Evet.
0: Onların arasında bir kopukluk olmuştu. O kopukluğu gideriz biz ifadesini kullandı ki bu anladığım gibi Ederson'da devam etmeyi düşünüyor. Ama Sayın Hakan Safi cephesi ise bir kaleci arayışı içerisinde. Bu kaleci arayışları da şu anda devam ediyor. Oblak ismi gündeme geliyor.
1: İyi transfer olur bu arada.
0: Transfer sürecinde onunla ilgili onlar da Ederson'la yollar ayırıp oraya kaliteli bir kaleci transfer etme düşüncesindeler.
1: Peki Fenerbahçe'deki oyunculara gelen teklifler ne durumda? İsmail Yüksel'e teklifler olduğunu biliyoruz. Kimlerin ayrılığı sana sürpriz olmaz, öyle sorayım.
0: Ya şöyle söyleyeyim, Osterwold'den ayrıldığı benim için sürpriz olmaz çünkü Osterwold'a ayrılmak istiyor. Gerek İtalya'dan gerek Premier Lig'den isteyen kulüpler var. Oyuncu da kariyerini Avrupa'nın 5 büyük liginde sürdürmek istiyor. Yönetim değiştiğinde menajeri İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ile kariyer şartlarını, yani nasıl hareket edeceklerini konuşacaklar. Osterwold'un ayrılma ihtimali söz konusu. Fred'in ayrılma ihtimali söz konusu. Fred'e de Brezilya Ligi ekiplerinden hem Botafogo hem Atletico Mineiro ciddi olarak ilgileniyor. Bir yıllık sözleşmesi kaldı oyuncunun. Burada baktığımızda Nene'ye bir ilgi var. Bundesliga kulüplerinden Nene'ye ilgi söz konusu. Onun da ayrılığı sürpriz olmaz. İsmail Yüksek milli takımdan dünya şampiyonası sonrası onu da geleceğiyle ilgili kararını verecektir. Ama İsmail Yüksek kararını vermek için teknik heyeti bekliyor. Yani teknik heyeti hem yeni yönetimin oluşması ve yeni yönetimin sonucu belirlenecek teknik heyetin onunla ilgili vereceği kararı bekliyor. Çünkü İsmail'in de hedefi Avrupa'da kariyerini sürdürmek. İsmail'e birkaç sezondur Avrupa'dan teklifler geliyordu ama bu tekliflerin hepsini geri çevirmişti. O da kariyerini Avrupa'nın 5 büyük liginde sürdürmek istiyor. Gerek İtalya liginden Como gibi ya da Bundesliga'dan isteyen kulüpler var İsmail Yüksek'i ve İsmail Yüksek de bu teklifleri şu anda menajer aracı değerlendiriyor ama kesin kararını Dünya Şampiyonası sonrası verecek. Dünya Şampiyonası'nda da onun göstereceği performans İsmail'e gelecek teklifleri de bence teklif sayısını da artıracaktır diye düşünüyorum. Fenerbahçe'de kiralıktan dönecek oyuncular var. İşte Amrabat gibi,
1: Carlos
0: gibi. Amrabat'ın Real Betis istiyor. Arabistan'dan isteyen kulüpler var. Onunla yollar bir şekilde ayrılacaktır. Diğer taraftan Diego Carlos'u da şimdi stoper hattında evet takviyeler yapılacak. Stoper hattına bir yerli transfer takviyesi yapılacak. O da Alanya Spor'daki Ümit Aktağ ismi gündemde. Her iki başkan adayı da bu oyuncuyla ilgileniyor. Sayın Saadettin Saran'ın yönetiminin de listesinde yer alan bir isimdi Ümit Aktağ. Orada yerli stoper anlamında Fenerbahçe'nin tercihleri arasında yer alıyor. Diego Carlos da gelecek teknik heyetin kararına göre onunla ilgili de karar verilecek. Çünkü Diego Carlos İtalya'da iyi bir performans ortaya koymuştu. Dolayısıyla onun da yeniden bir değerlendirilmesi söz konusu olabilir. Livakovic Dinamo Zagreb'de kalmak istiyor. Ama o da yeni yönetimi bekliyor. Yeni yönetimin vereceği karara göre o da kariyerini şekillendirecek. O Dinamo Zagreb'de devam etmek istiyor. Ama tabii Fenerbahçe'nin istediği bonservis bedeli, ne kadar bonservis bedeli isteyecek veya istediği bonservis bedeli Dinamo Zagreb karşılayabilecek mi? Ondan soru işareti. Livakovic de dediğim gibi gelecek yönetimi bekliyor. Bekao'yla yolların ayrılması planlanıyor. İrfan Can Kahveci'yi de ben kim olursa olsun yeni teknik heyetin değerlendireceğini düşünüyorum. Cengiz Ünder gelecek, kiralıktan dönecek. Cengiz Ünder'in durumu yeniden bir teknik heyetin kararına göre, yerli oyuncuların kararına göre verecek. Çünkü Sayın Aziz Yıldırım ekibinin yerli kadrosunu da güçlendirme gibi bir düşüncesi de var. Ama tabii bu kadroyu güçlendirirken bazı isimlerle de yollar ayrılabilir. Diğer taraftan Karşıyaka'dan Adem Yeşil diyor. Zaten Fenerbahçe geçen sezon onunla anlaşmaya varmıştı. O Fenerbahçe'nin yeni oyuncuların, yani yeni sezondaki ilk transferinden bir tanesi olacak. Diğer taraftan ayrılıklardan saydığımızda yani Mimović, Ömer Fayet de zaten ayrılacak diğer isim.

0: 10 artı 4 kuralı ki Fenerbahçe'yi belki zorlayacak en önemli şeylerden bir tanesi. Aha. Ama Fenerbahçe şu anda kadrosunda Archie Brown, Nene ve Şerif bu kurala uyuyor. Archie Brown'un da ayrılabilir ama bu Archie Brown'un da hem Premier Lig'den isteyen kulüpler var çünkü oyuncu da İngiliz pasaportu olduğu için o andan avantajlı ve oyuncuya gelen teklifler var.
1: Hull City'ye falan gider mi?
0: Yani bilmiyorum, Hull City'ye gider, neden olmasın yani, neden olmasın ama İngiltere'den isteyen kulüpler var oyuncuyu.
1: Peki, yavaş yavaş toparlayacağım abi. Tabii şunu da sormak istiyorum, sen bu bayramı da yoğun geçirdin. Hem Hakan Safi tarafındaki organizasyonlara katılıyorsun, ama Yıldırım tarafındaki organizasyonlara katılıyorsun. Mesleğini layıkıyla yerine getiriyorsun. Kongre üyeleriyle de doğal olarak iletişim halindesin. Kimi daha önde görüyorsun İrfan abi?
0: Ben şu anda kafa kafaya bir seçim görüyorum. Yani son bir hafta aslında seçimi şekillendirecek bir hafta. Başkan adaylarının yapacağı konuşmalar, orada vereceği mesajlar çok önemli. Sayın Hakan Safi'nin hafta içerisinde açıklayacağı isimler çok önemli. Eğer yıldız transferi anlamında birkaç isim açıklaması lazım. Çünkü beklentiler o yönde. Çok büyük beklentiler var. O büyük beklentiler gerçekleşmezse bu sefer de hayal kırıklığı da çok büyük olacak. Dolayısıyla şu bir haftalık bir süreç var ve o bir haftalık süreç bence şekillendirecek. Yani çok arada çok fazla bir fark olduğunu düşünmüyorum ben. Yani %55'e %45, %60'a %40.
1: Kafa yani kafaya bir seçim.
0: Kafa
1: yani.
0: Kafaya bir seçim ama o son bir hafta bence şekillendirecek. Sayın Hakan Safi'nin listesinden Sayın Eren Ergen Bey ayrıldı.
1: Evet, onu da sormuş olayım. Yönetim kurullarında bir değişiklik bekliyor musun? Ve ben son listede durumlar ne?
0: Ben yönetim kurulunda bir değişiklik, Sayın Aziz Yıldırım'ın yönetiminde de mevcut yönetimden en az 1-2 değişiklik olmasını bekliyorum. Çünkü son 48 saatte 2 değişiklik yapabiliyorlar. 2-3 değişiklik yapabiliyorlar. Dolayısıyla ben bazı değişiklikler yapmasını bekliyorum. Yine futbol AŞ'ye Sayın Azim cephesinde önemli isimler kadroya dahil edilecektir. Sayın Feridun Geçker zaten futbol AŞ'deki çok önemli bir isim. Yönetim kurulunda yer alacaktı normalde ama o 3 senelik kongre süresini doldurmadığı için futbol AŞ'de yer aldı ve Türkiye'nin sayılı yani ilk 4 ismi arasında yer alıyor. Yani o Hasan Aycılar arasında, ilk 100 isim arasında, ilk 4 isim arasında yer alıyor Sayın Feridun Geçker. Önemli bir isim. İsmini daha çok duyacağız çünkü futbol AŞ'de Sayın Aziz'in seçildiği takdirde daha ön planda olacak. Yani futbol AŞ yönetimle birlikte bu süreci yönetecek ve burada da Sayın Feridun Geçker gibi isimler ön planda olacak. Yine Mehmet İman Bey var futbol AŞ'de. Yine İsmail Balcı Bey var. Yani bu isimleri de daha fazla sık sık duyacağız. Sayın Hakan Safi de, Eren Ergen ayrıldı evet ama onun yerine de o da güçlü isimler kadroya, yani güçlü isimler ekleyerek yönetim kurulunu güçlendirecektir. O Sayın Hakan Safi'nin listesine baktığımızda da genç bir liste, oldukça genç. Orada hem tecrübeli isimler de var. Sayın Betün Doğan gibi, Sayın Ali Aytemiz, Ruşen Çetin, Süleyman Bey var. Eski kamu bankalarında biliyorsun üst üste görev yapmış. O isimlerin yanı sıra oldukça genç isimler de var. Böyle hani Türkiye'nin sayılı iş adamlarının veliahtları olarak diyeyim, sayılı iş ilanlarının veliahtları Sayın Hakan Safi'nin listesinde yer alıyor. O da gençli ve tecrübeli bir listeye sahip. O tabii listeyi daha da güçlendirecektir diye düşünüyorum Sayın Hakan Safi'nin. Senin dediğin gibi iddialı kendisi. Bence her iki ismi de tebrik etmek lazım. Çünkü çok zor bir göreve tabi oluyorlar. Özellikle sosyal medyadaki bu kaostan beslenen zihniyet. Yani zaman zaman böyle bel altı yorumlar yapılıyor. Her iki adayı da desteklemek lazım.
1: İkisi de Fenerbahçe'nin değeri.
0: İkisi de Fenerbahçe'nin değeri. Çok zor bir göreve çok önemli bir zamanda talip olmuşlar. Dolayısıyla bu isimleri değersizleştirmek yerine alkışlamak lazım. Yani bunu teknik adamlar açısından da söylüyorum. Mesela ben her zaman dile getiriyorum. Zaman zaman tabii bundan dolayı tepkiyi de görüyorum. Aytun Hocaman da, İsmail Kartal da bu kulübün önemli değerleridir. Bu değerleri değersizleştirmeyin. Fenerbahçe'nin her iki teknik adam. Yani sonra diyorlar ki Fenerbahçe'nin neden işte milli takımda bir milli takımın teknik direktör adayları içerisinde ismi neden bir Fenerbahçe teknik adam geçmiyor diyoruz. Çünkü neden geçmez? Çünkü Fenerbahçe rakip takım taraftarlarından daha çok kendi değerlerine saldıran bir özellikle sosyal medyada bir güruh var. Yani bu insanlara sevmeyebilirsin ama değersizleştirmeyeceksin. Eleştiriyi de belli düzeyde yapmak lazım.
1: Peki. Abi çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. İzleyenlerimize teşekkür edelim. Dijifutbol olarak güzel bir ivme yakaladık. Yukarıya doğru gidiyoruz. İnşallah daha da iyi olacağız.
0: Abone olalım.
1: Aynen, lütfen. Beğenelim. Bizim için önemli. Kanalımıza abone olursanız İrfan abinin de söylediği gibi videoyu da beğenmeyi, yorumlarda yorumlarınızı atmayı.
0: Şöyle söyleyeyim.
1: Unutmayın. Tek cevap da veriyoruz yorumlara.
0: Ya ben sosyal medyada veriyorum. Bana tepki gösteren de oluyor. Ya hakaret etmeden yapılan her eleştiriye kalbimiz sonuna kadar açık.
1: Aynen öyle.
0: Yani her türlü eleştiriye açığım. Zaman zaman diyorum bunu şey yapıyorum. Ama işte hakaret edince insan dayanamıyor.

0: cevap da veriyor. İşte hakaret etmeden her türlü eleştiriye de açığız.
1: Açığız, onu da söyleyelim. Tekrar teşekkür ederim abi. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır.

0: şartlar sonucunda Arsenal'i mağlup etmeyi başardı ve ikinci kere üst üste Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonu unvanını almış oldu. Tabii ki birçok bağlantımız olacak ama ben de birçok Şampiyonlar Ligi maçlarını dinlediğim, gerçekten çok çok da sevdiğim abime ilk başta bağlanmak istedim. Emre abi hoş geldin. Emre Tile bizlerle.
1: Mutlu bayramlar, iyi akşamlar, hoş bulduk sevgili Can.
0: Yani açıkçası abi seninle şu anda konuşmak benim adına çok çok büyük bir keyif, çok çok büyük bir mutluluk, onu da söyleyeyim. Hele hele Devler Ligi maçı sonrasında, Devler Ligi finali sonrasında. Abi yani beklediğin gibi bir karşılaşma mı oldu? Sonucu beklediğin gibi mi oldu? Biz bu 120 dakikalık heyecanda, zaman zaman kısır geçti kabul ama bu 120 dakikalık heyecanda ve seri penaltı atışlarında neler gördük, nasıl heyecanlar yaşadık abi?
1: Bir kere şunu söylemekte fayda var. Arsenal'ın herhalde finallerde penaltılarla kaybetmek ritüeli oldu desek doğrudur. Kabusuna dönüştü penaltılar Arsenal'ın. Hatırlayacaksın 2000 yılında da Galatasaray'ı UEFA Kupası finalinde penaltılarla kaybetmişti. Ve Galatasaray'da penaltılarla kupara sahibi olmuştu. Şimdi genel hatlarıyla bu mücadeleye baktığımızda gördüğümüz en önemli öğelerden bir tanesi, hiç kuşku yok ki zorlu bu mücadelede Arsenal takımının bu kadar defansif oynaması. Yani Arsenal bu kadar defansif oynayınca ve bu kadar geriye çekilince Paris Saint Germain için daha nitelikli bir futbol felsefesi ortaya çıktı. Hani futbolda ilk ortaya çıktığı dönemde 1-8-1 gibi oyunlar varmış ya, ya da 8-1-1 gibi. Ben Arsenal'ın oyununu buna benzettim. Arteta'yı zaten çok tuttuğum bir teknik direktör değildir. Çünkü hakikaten 6. dakikada bulduğu golden sonra adeta kamyon çekti ve bu kamyon çektiği mücadelede de akın akın gelen bir Paris Saint Germain vardı. Paris Saint Germain takımının hücumda birazcık daha üretken olması, özellikle kanat organizasyonlarını etkin kullanması onu belki daha nitelikli sonuca götürebilme adına hamleler yapma şansını yakalamasına yardımcı olacaktı ama dediğim gibi yani hani Arteta'ya da bir tane forma verseydin o da 5. stoper olarak sahada yer alacaktı. Yani Havertz mesela sırtı kaleye dönük mükemmel oynayabilen, gol yollarında etkin ve üretkenliği dinamik olan, kaleye şut atabilen, etkili pozisyonlar geliştirebilen bir oyuncu. Ama Havertz'ten hiç yararlanmadı ya, inanılmazdı. Benim açımdan. Keza yine Odegaard yine kaleye sırtını dönüp birebir de adam eksiltebilen bir oyuncuydu. Ama Odegaard'ı adeta üçüncü bir stoper gibi Declan Rice'la Lewis Scully'nin arasına yerleştirmeye çalıştı. Bukayo Saka hiçbir şekilde etkili değildi. Trossard bana göre çok zayıf kaldı. Mosquera belki penaltı pozisyonunda ikinci sarı karttan kırmızı kartı görebilirdi. Yani burada akıllıcılık yaptı, hemen oyundan çıkarttı onu ve sıkıntı yaşamasının önüne geçti. Ama ben Paris Saint Germain'in bu oyunu daha çok hak ettiğini düşünüyorum. Oyunu hamleler anlamında da Luis Enrique'nin daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Hem Barcelona'nın, hem Ramos'un, hem Beraldo'nun oyuna girişleri, İlya Szabarmi'nin son hamlesinde Marquinhos'la yer değiştirerek oyuna atışı ve tüm bunları arka arkaya eklediğimizde ben Luis Enrique'nin takımının şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiğine inanıyorum. Arsenal buraya kadar çok iyi geldi ama biraz da şansı da yaver gitti oynadığı maçlara baktığımızda. Yarın çifte şampiyonluk kutlaması heyecanı yaşayacaktı. Bu biraz hevesi kursağında bıraktı ama ben aktif oyunun, yani dinamik, gol noktalarında etkili olmaya çalışan, zaman zaman futbolu ileri taşıyıp gol pozisyonlu, izler kitleye keyif veren, 1996 yılında Ruud Gullit'in İngiltere'de yorumculuk yaptığı sırada söylediği seksi futbol, yani haz veren futbol felsefesinin kazandığını, kamyon çeken, geride kalan ve tamamıyla bir anlamda rakibi bozma yönelik futbol felsefesinin kaybettiğini gördüm. Bundan dolayı da mutluyum.
0: Vallahi abi ben harfiyen katılırım bu cümlelere. Sonuç olarak bu yolda belki

0: ki Arsenal'ın grup aşamasına 8'e 8 yapmasıyla beraber senin de bahsettiğin gibi abi turnuva ağacında birazcık daha kolay bir taraftan finale doğru geldiğini, aslında birazcık da rekabet düzeyi çok yüksek maçlarda Paris Saint Germain'in oynadığı futbolla da bizleri mest ettiği bir yolculuk vardı. Yani Luis Enrique, o zaman şunu sormak istiyorum abi, yani neyi farklı yapıyor? Sonuç olarak 2 sene üst üste Şampiyonlar Ligi şampiyonu Apoleti almayı başardı. Yani Luis Enrique diğer teknik adamlardan neyi farklı yapıyor? Yoksa Paris Saint Germain kadrosu çok daha standart bir teknik adamla bile 2 sene üst üste Şampiyonlar Ligi alır mıydı diye sormak istiyorum abi.
1: Ya bir kere uyum çok iyi. Aynı takımdan 15 oyuncu, bir sene sonra yine aynı takımdan 15 oyuncu ile final oynuyorsun. Yani artık birbirinin attığı yeri ezberlemiş oluyorsun. Jane Torvill, Christopher Dean çifti vardı. Artistik patinajın efsanevi çifti. Birbirimizin beyninin içerisinde aynı şekilde hareket ediyoruz diyordu. Ben burada bunu çok net söyleyebiliriz. Yani kadrolara baktığımızda Paris Saint Germain'de Marquinhos'la Pacho'nun aynı şekilde düşündüğünü, Mendes'in önündeki Fabian'le ve Kvarts'la aynı eksende yürüdüğünü, Aşraf Hakimi'nin artık Neves'i ve Due'yi çok iyi algıladığını söylemek mümkün. Bu bir tarafı. Diğer tarafına baktığımızda %76'ya %24'lük toplu oynama oranı var. Bu inanılmaz bir oran. Yani 76'ya 24 dediğimiz oran o kadar yüksek bir oran ki bu oranı yakalamak demek, topu daha çok kendinde tutmak demek, topla daha çok hareket ediyor olmak demek, topla dinamikleri daha etkin bir şekilde ortaya koyuyor demek. 11 ya da 12 korner saydım ben. Ve Arsenal'ın 3 korneri var sadece.
0: 10'a 0 abi tablo. Son tablo 10'a 0. Yani
1: atılan şutlara bak, 21 şut atmış. Ya bu şunu gösteriyor, diyor ki ben arzuluyum, iştahlıyım, ısırırım, rakip kalede daha çok gözükürüm, pozisyon yaratırım, yarattığım bu pozisyonlarda sonuca gitmek isterim, topla oynarım, topu ileriye taşımaya gayret ederim, top bende olursa daha dinamik olurum. Bu tip kavramları şu ana kadar iyi yapan bir Luis Enrique'den bahsetmek, şampiyonluktan bahsetmekle eşdeğer özellikleri bünyesinde barındırıyor.
0: Valla kesinlikle katılırım abi. Yani şöyle de bir şey söyleyeyim Emre abi. Yani benim Avrupa'da desteklediğim takım Arsenal olsa bile yani oynanan futboldan ben de pek memnun değilim. Hatta ve hatta yani sezonun özellikle ikinci yarısında çok geriye giden Arsenal oyununu görmüştük. Evet, yani Premier Lig'de mutlu sona ulaştı.
1: 12'ye 1 Can. Yani şu target dedikleri istatistik 12'ye 1. Ben. Yani ben şimdi hani sorarım şunu, baba derim ya, yani sen şu maça geldin, buraya kadar geldin, 8'de 8 yaptın, müthiş işler yaptın, iyi bir teknik direktörsün, İngiltere'de şampiyon oldun, ama neyi yanlış yaptın? Ya kamyon çekme mantığını boş ver artık. Yani sen bu takımları penaltıya kadar ancak bu kadar doldurabilirsin ya da bu kadar kontrol edebilirsin. Bir de penaltılar çekilmeden önce bir taraf Arteta'yı, bir tarafta Luis Enrique'yi gösterdi. Luis Enrique'nin coolluğunu, sadeliğini, takım içerisindeki dinamikliği, ortaya koyacak felsefeyi o kadar güzel gösterdi ki bu resim. Ve bence bu resimlerin ötesinde bir başka resmi daha görmemiz lazım. Türk hakemleri bu maçı alsınlar. Yani çıtkırıldım Türk futbolcuların, böyle havada rüzgar esti, ay düştüm, ayağım çime takıldı, vay düştüm, sırtıma top geldi, uf çok acıdı gibi komik, akıl almaz, oyunu durduran, oyunun boşluklarına sığınan felsefelerden kaçınsınlar. Bak, hatırlar mısın? Galatasaray'ın Antalya Spor mücadelesinde sana bağlanmıştım ve Antalya Spor kalecisinin çok önceden sarı kart görüp oyunun boşluklarına bu kadar sığınırsa yanlış iş yaptığını anlatmıştım.
0: Çok doğru abi, hatırladım.
1: Burada Alman hakem daha taç atışında buna izin vermedi.
0: Çok doğru. Yani tam onu soracaktım. Daniel Zaybert'e soracaktım abi. Bugün artılarını eksilerini soracaktım tam. Çok güzel konuya girdin. Genel olarak bir Daniel Zaybert ve Alman hakem triosu hakkında yorum almak isterim abi.
1: Valla ben hakemi çok beğendim. Oyunun akışına bırakması,

0: özellikle avantajları kullanması ve bence en kritik hamle bu oyunun sertliğinin oyunun DNA'sında olduğunu aktarabilmesi. Yani bizim hakemlerimiz oyunun DNA'sını bozdular. Bak bizi 2026 Dünya Kupası'nda bekleyen en önemli tehlike ne biliyor musun?
1: Nedir abi?
0: Daniel Zabert gibi hakemlerle karşı karşıya kalan milli takımın oyuncuları Bereket Kenan'ı, Arda'sı, işte Hakan Çağlar olsun, yani yabancı eksende hareket eden ve o yörüngede döngülenen bazı oyuncularımız kaynaklı mutluyuz. Yoksa Türkiye'den Barış Kerem'e şunu öğütlemek lazım. Baba atma kendini yere. Vermiyor hakemler artık. Yani bu oyunda ayakta durman lazım. Ya dikkat eder misin? Bir Arsenal'ın penaltı pozisyonu var.
1: Evet.
0: Be kardeş, onu nasıl süzdün? Yani Arsenal'lı oyuncunun Paris Saint Germain'li futbolcunun koluna elini sokuşunu, kendini bile isteye yere bıraktırışını, yani ben iddia ediyorum Yasin Kol beyefendi olsaydı 5 kere penaltı
1: kesin verirdi abi. Hatta ve hatta
0: Mehmet Türkmen olsaydı 3 kere penaltı vermişti.
1: Emre abi, şöyle bölmek istiyorum seni, kusura bakma tekrardan böldüğüm için. Yani burada Süper Lig dakika skor programlarında bu tip pozisyonlar o kadar fazla penaltı verildi ki ilk açıdan baktığımda ben de penaltı gördüm. Sonradan baktım hiç alakası yok pozisyonun penaltıyla, ama arada şu yorum eklemek istedim abi. Bizim de DNA'mızı bozdular abi.
0: Tabii canım, yani şiraze kaçtı Türkiye'de. O yüzden biz bu maçı yeniden, hani şeyde vardı ya, bilgisayarda loading yazar, yükleniyor.
1: Evet.
0: Biz yeniden MHK DNA'sını oluşturup orada DNA'nın ana faktörü şeydir, böyle adenin, timin, guanin, sitozin şeklinde dizilimi vardır ya.
1: Evet.
0: İşte orada faul, yani adenin faul olur, timin offside olur, pozisyon çalma sitozin olur ve guanini de oyunun akışına bırakma kabiliyeti olur. Bunları yeniden futbol DNA'sının içine yüklemek lazım.
1: Vallahi abi çok güzel söyledin. Yani %100 katılırım. Oyunun bizler de, yani burada birçok yayın yaptığımız zaman en büyük şikayetimiz hakemlerle beraber tabii ki oyuncuların kendini yere atması ve hakemlerin de her şeye düdük çalması. Yani hata yapmalarına ben çok okeyim. Çok mutlu da oluyorum. Hata yapsın, insandır, ama yani o düdüklerin o kadar çalınması gerçekten çok büyük bir problem. Oyunu çok büyük zedelediğini ben de çok net bir şekilde düşünüyorum abi. Peki şunu soracağım, yani bizim ülkemizdeki sorunla alakalı şunu da son olarak sormak istiyorum. Yani hakemlerde midir %100 suç, veyahut da oyuncu grubu hakemlerde yüzdesel olarak, yani oyuncuların bu konudaki suistimal etmesi bu durumu ağırlığı nasıl olur? Yani yüzdeleri vesaire 60-40 neye veririz? 60 hakem 40 oyuncu mudur, yoksa nasıldır abi?
0: Öğrenci dersin boşluklarına sığınmayı çok sever. O öğrenci dersin boşluklarına sığınmanın cezasını üniversite sınavına girdiğinde yaşar. Der ki ya keşke daha çok çalışsaydım. O öğrenci üniversitede dersin boşluklarına sığındığında iş hayatında vay be keşke şunu daha iyi öğrenseydim der. O öğrenci eğer öğretmenin dinamik, aktif bakış açısını ortaya koyan felsefesini benimsemek yerine farklı noktalarda işte masanın altından çıkarttığı bir hikayede bir romanı okurken ya da sırada işte kalemiyle resim çizerken belki farklı ufuklara yolculuğa çıkar, ama o ufuklar bir noktadan sonra duvara toslar. Bu da aynısıdır. Yani bir futbolcu oyunun boşluklarına sığınmayı, hakemi aldatmayı, hakemden kendi hakkı olmayan bir şeyi beklemeyi sever. Bir kere biz 8 yaşından itibaren, 10 yaşından itibaren eğitim alan çocuklara, hatta ilkokul 1. sınıftaki çocuklara şunu öğretmemiz lazım. Baba, çalma eylemi sadece bir insanın cebinden parayı çalmakla olmuyor. Çalma eylemi aklı çalmakla da oluyor, hakkı çalmakla da oluyor, senin olmayana dil uzatmakla, el uzatmakla da oluyor. İşte bunun önüne geçebilme kabiliyetini ortaya koyabilecek olan felsefede bir kere önce futbolcuya gitmek ve sonra da dürüst olma kavramının dinamiklerini bizim kodlarımızın içerisine yazdırmak, ardından da hakemden bunu verimliliğe dönüştürebilmek.

0: edecek anlayış ve felsefeyi yaşatmasını sağlamak gerekiyor.
1: Çok güzel özetledin, çok güzel anlattın Emre abi, gerçekten bir kez daha çok çok teşekkür ederiz abi kıymetli yorumlarından dolayı.
0: İyi bayramlar Can, özledim radyoyu, zaten bu hafta yoktum ama pazartesi günü sabah saat 7'de saygıdeğer dinleyicilerle zamanı paylaşmak için yine birlikte olacağız. Ben Paris Saint Germain'i kutluyorum. Sevindim dersem herhalde kimseye haksızlık etmiş olmam.
1: Katılırım. Yani
0: The Gunners topçular lakabıdır biliyorsun Arsenal'ın.
1: Tabii.
0: Ve efsanevi Highbury'de çok maç anlatmışlığım vardır. Hı-hı. Ama dediğim gibi ben sevdim Paris Saint Germain'in ikinci kez şampiyonluğunu. Luis Enrique için sevdim.
1: Evet.
0: Fransız ekolünü sevmem ama Luis Enrique'yi çok seviyorum.
1: Luis Enrique'yi ben de çok seviyorum abi. Bir kez daha çok çok teşekkür ederim. Buradan da tabii ki Luis Enrique'nin vefat eden maalesef çok küçük yaşta vefat eden kızına gelsin bu şampiyonluk demek istiyorum. Abi.
0: Sevgiler Can, herkese bir kez daha güzel bayramlar olsun.
1: Aynen öyle abi, herkesin bayramını kutlarız. Görüşmek dileğiyle Emre abi, hoşça kal.
0: Hoşça kal Can.
1: Evet, Emre Tilev bizlerle beraberdi sağ olsun. Şimdi Selim Hoca'ya bağlanacağız. Selim Feyzoğlu ile beraber tabii ki birçok detaya ineceğiz, karşılaşmanın detayına. Bu arada Paris Saint Germain de kupayı kaldırdı. Kimpembe getirdi kupayı, Marquinhos kaldırdı. Bütün oyuncular kupayla çok güzel görüntüleri imza attı. Paris Saint Germain Arsenal finalindeki Avrupa futbolunu çok yakinen takip eden ki Radyo Gol'de birçok maçta bize yorumculuk katkısında da yorumları dikkat çeken yorumcumuz Selim Feyzoğlu bizlerle beraber. Selim Hoca hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar, nasılsınız?
1: Bizler pek iyi değiliz Selim Hoca, yani bir Arsenal taraftarı olarak üzüldük sonuç kaynaklı olarak. Biraz dramatik bir son oldu ama tabii ki futbolun hak edeni galiba kazandı diye yorumluyorum ama tabii ki yorumlar sende abi. Yani ilk 120 dakikaya ne der Selim Hoca, onun haricinde seri penaltı atışları öncesinde ne tarz bir duygudaydı, yani genel olarak Selim Hoca maçı nasıl yaşadı?
2: Ya her şey Arsenal'in başladı, her şey Arsenal'in istediği gibi başladı diyebiliriz. Erken bir gol buldular. Bu arada ufak bir el vardı gibi gördüm o pozisyonda ama golü verdi hakemler. Yani bütün maç boyunca ben aşağı yukarı 65. dakika penaltıyı kazanana kadar Paris Saint Germain Arsenal'in maçı tutacağı hissindeydim ama bir anda hızlanıp golü buldu ve maçı uzatmaya taşıdı Saint Germain. Arsenal'in hücum gücü gittikçe azaldı. Kontra ataklar çok etkisiz olmaya başladı. Martinelli ile Madueke girdikten sonra birkaç pozisyona girildi ama hiç yararlanılamadı. Yani heyecanlı başlayıp sonra durağan geçen 1-1 olduktan sonra da daha heyecanlı devam eden, muhtemelen bütün izleyenlerin de penaltıya gitmesini umduğu bir maç oldu. Sonunda da Paris Saint Germain kupayı kaldırdı. Turnuva boyunca hiç kaybetmediklerini belirtmek lazım.
1: Doğru.
2: Baştan sona hiç yenilgisiz kupayı kaldırdılar. 2 sene üst üste şampiyon olmuş oldular. Çok ya enteresan bir maç izledik bence. Yani çok kapalı bir Arsenal savunması, yani ilmek ilmek işleyip kaleye yaklaşmaya çalışan bir Paris Saint Germain. Güzel bir Şampiyonlar Ligi finali oldu. Paris Saint Germain de adını yeni formatta 2 kere üst üste şampiyon olan takım olarak adını yazdırdı kupaya.
1: Peki şunu soracağım abi, yani şu anda tabii ki teknik adamlar çağındayız birazcık. Yani tabii takımları hep konuşuyoruz ama hep şu var, insanların diline pelesenk olmuş bu durumda. İşte hoca takımı, hoca farkı, yani iyi kadrodan ziyade işte şu hoca çok büyük fark yaratıyor gibi bir son dönemde konuşulan herkesçe böyle bir tabir var. Yani sana hocanın ve kadronun yüzdelerini soracağım. Yani hocanın tabii ki futboldaki etkisini soracağım ama bunun yanında da 2 sene üst üste Paris Saint Germain'le Kupa 1'in sahibi olan Luis Enrique'yi soracağım. Yani Luis Enrique şu anda aktif dünya futbolunun en formda hocası mıdır diye sormak istiyorum.
2: Bu görüşe kesinlikle katılırım. İspanyol hocaların şu anda bir futbolda dominasyon olduğunu görüyoruz bence hepimiz. Enrique, keza Arteta, Pep Guardiola gibi isimler şu anda, hatta buna İspanya milli takımının şu anki teknik direktörünü de
1: Luis de la Fuente'yi de ekleriz.
2: De la Fuente'yi de ekleyebiliriz. Şu anda bir İspanyol teknik adam furyası var. Bir Fabregas geliyor bir yandan Como'yla Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya kazandılar.
1: Andoni Iroma ve Inigo Perez de sayayım abi. Onlar da bayağı başarılılardı. En azından ufak bir sos katmış olayım yoruma.
2: Doğru.
3: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
4: 2026 Dünya Kupası grupları. D grubu. Amerika Birleşik Devletleri. Turnuvaya 1994 yılında da ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri bu yılda 3 ev sahibi ülkeden birisi olarak yer alıyor. 12. kez turnuvaya katılım sağlayan ABD, 2. kez ev sahipliği yaparken 2002'de yaşadığı çeyrek final başarısının da üzerine çıkmayı hedefliyor. Birleşik Devletler kadrosunda namı diğer Kaptan Amerika ya da bildiğimiz adıyla Christian Pulisic, Juventus forması giyen Weston McKennie ve birçok yetenekli ayağı bulunduruyor. Paraguay. Güney Amerika'nın ortalarında yer alan Paraguay 9. kez Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. 2010 yılında rakibi Santa Cruz önderliğinde çeyrek finale kadar yükselip tüm dünyayı şaşırtan Paraguay, geçmişe oranla daha güçsüz bir kadroya sahip olsa da genç yeteneği Julio Enciso, bir zamanlar Newcastle'da yıldızlaşan Miguel Almiron gibi isimleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Avustralya. Tim Cahill, Harry Cavill, Mark Schwarzer. Bu formayla efsaneleşmiş isimlerden sadece birkaçı. 7. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Avustralya, 2006 Almanya ve 2022 Katar'da son 16 başarısı gösterse de diğer turnuvalarda grup aşamasında veda etmişti. Saint Pauli'de forma giyen Kaptan Jackson Irvine önderliğinde Avustralya, milli takımımızın da ilk rakibi olacak. Ve Türkiye.
5: Ayağı buluruz, izini bilirsin, zır deliyiz biz, zır deliyiz biz, la la la.
4: Yani bizim çocuklar.
6: Hem yazında hem kışında, nerede olsan seninleyiz.
4: Vincenzo Montella önderliğinde 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar yükselen A milli futbol takımımız önce Romanya sonra da Kosova engelini geçerek tarihinde 3. kez Dünya Kupası bileti alırken 24 yıllık hasrete de son verdi. 24 yıldır uzaktan imrenerek baktığımız bu turnuva bu sene nefesimizi kesecek. Güçlü kadromuzla inancımız tam, umudumuz yüksek, kulaklarımızda ise çalan tek bir şarkı var.
7: Maç golünü coştu.

0: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
1: Ya yüzde konusuna gelirsek bu soruya cevap vermek biraz zor bence. Çünkü hani bir yandan sahaya çıkıp mücadele eden oyuncular var. Bir yandan da bütün bu organizasyonu yöneten tek bir adam var. Aşağı yukarı 25-30 oyuncunun egosunu yönetmek, seni oynatıyorum, beni bu maç oynatamayacağım diye bir şekilde onları mutlu tutmak zor iş. Bütün bu taktiksel organizasyonları yapmak da çok zor. Yani 50-50 diyelim bence, tam ortası olsun. Çünkü yani Paris Saint-Germain oyuncularının da kalitesini tartışamayız. Yani bu, ben uzun zamandır bu kadar topa hakim olabilen bir orta saha izlememiştim açıkçası.
2: Yok, katılırım yani sana, %100 katılırım. Peki yani Bayern Münih Paris Saint-Germain finali olsaydı çok daha güzel bir final mi izlerdik diye de sormadan edemeyeceğim abi.
1: Ya o eşleşme zaten bitmesin diye istemiştik hepimiz izlerken, hani artık ikinci maçta penaltılara gitsin, öyle bitsin diye. Ya futbola doymuştuk ama kendi ruhu içerisinde bir final oldu bence. Arsenal kazansaydı 3 İngiliz takımı 3 Avrupa Kupası'nı kazanmış olacaktı. O bayağı dikkat çekici bir başarı olurdu İngiliz takımı açısından. Ama olmadı yani. Ben de hani çok fazla Arsenal'e gönül veren arkadaşım olduğu için bugün biraz daha Arsenal'e yakın hissediyordum.
2: Tıpkı bizler gibi değil mi abi?
1: Vallahi öyle oldu.

0: Gerçekten öyle abi, yani tabii birçok şey konuşabiliriz ama Selim Hoca, yani sizinle beraber tabii ki yayın yapmak çok büyük bir zevk. Öncelikle bunu da söylemem lazım ama ya, tipik bir gazete kağıdını şöyle açtığınız zaman, gazetenin spor sayfasını açtığınız zaman şöyle 10 üzerinden bütün oyunculara bir puan vermek istiyorum hocam sizinle beraber, müsaitseniz.
1: Teker teker sayarak ilerleyelim.
0: Olur. Safanoğlu'na başlayalım Paris Saint Germain tarafında. Matvei Safanoğlu.
1: Birkaç top geldi ve başarılı kurtardı. Penaltı atışlarında da böyle Eze'nin atmasını bekledi. Eze dışarı attı sonra, kıpırdamadığını gördük. Safanoğlu'na 8 verelim.
0: 8
1: verelim. Kafasına darbe aldı maçında, sonra evet, devam etti. Evet. 8 diyebiliriz.
0: 8. Hakimi, Marquinhos, Paco ve Mendes şeklinde devam edelim abi.
1: Ya ben stoper ikilisini çok sağlam gördüm bugün. İlk golde hataları da yoktu. İkisine 8 verelim.
0: Tamam.
1: Hakimi'ye de 8 verelim ama Nuno Mendes'e 6 vereceğim bugün. Ya çok top sürdü, top kayıpları da yaşattı. Çok iyi bulmadım bugün.
0: Ki penaltıyı da kaçırdı zaten.
1: Penaltıyı zaten kaçırdı.
0: Peki sonradan oyuna dahil olan savunma hattına Lucas Beraldo ve İlya Zabarni'ye bir puan var mı veyahut da soru işareti midir?
1: Beraldo puan, penaltı yaptı. O işini yaptı yani. Ona da 8 verebiliriz bence. Zabarni çok kısa oyunda kaldı. Ona soru işareti diyelim.
0: Tamam. Orta alana geçelim istersen. João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz diyerek başlayalım.
1: Fabian Ruiz bugün böyle takımın agresif isimlerinden biriydi. Hani Vitinha ile Neves sakin kalırken Ruiz sürekli böyle Arsenal'li oyuncularla mücadele ediyordu. Ruiz'e ben 9 vereceğim. Vitinha ile Neves'e de 8 puan vereceğim.
0: Vitinha, Neves 8'ler alırlar dedin. Ön hatta geçmeden önce oyuna sonradan giren Zaire Emery'i de sorayım.
1: Soru işareti diyebiliriz.
0: Peki. Yani
1: ortada basit oynadı.
0: Peki. Kenarlarda kullandığı isimleri soracağım. Luis Enrique'nin, yani Désiré Doué, Kvaratskhelia ve Barcola. Yani Kvara, Doué, Barcola puan alalım. Barcola 83'e girdi.
1: Evet. Şimdi Kvara'nın bacağında maçı izleyenler görmüştür, bir yara vardı. O bence etkili olmasının önüne geçti maç boyunca. Penaltıyı alan isimdi. O yüzden 8 vereceğim ona. Penaltı sonuçta skora katkı sağladı.
0: Tamam.
1: Barcola çok kritik pozisyonlara girip kaçırdı. 6 vereceğim.
0: Tamam.
1: Üçüncü kim demiştik? Doué. Doué çok zorladı. Bugün Doué'ye 8 puan vereceğim.
0: Tamam. Son olarak da Ousmane Dembele'ye ve aynı zamanda Gonçalo Ramos soracağım. Yani 90'da çıktı Dembele. Uzatmalarda da Ramos vardı.
1: Ramos'u pek göremedim ben. O yüzden soru işareti vereceğim. Dembele'ye de 6 puan vereceğim.
0: Tamam. Gole rağmen 6'yı aldı diyorsun.
1: Yani o penaltıyı, zaten penaltı uzmanı bir oyuncu. Yani onu zaten atabilecek bir adam.
0: Onun dışında yok gibiydi ama
1: başka
0: hakikaten.
1: Başka biri atacaktır o penaltıyı zaten. Ben 6 puan.
0: Peki PSG'deki en iyi oyuncu Fabian Ruiz miydi sana göre? Bunu sorayım. Zor soru değil mi hocam?
1: Çok mücadele etti. Ama ben yani bu tek bir kişinin öne çıktığı bir takımdan ziyade bir, yani çok iyi işleyen bir bütün bir makine bence. O yüzden böyle bütün takıma dikkat çekmek istiyorum.
0: O zaman 10 puan Luis Enrique'ye vererek aslında işin içinden puan çıkalım mı hocam?
1: 10 puan Luis Enrique'ye verelim.
0: Peki Arsenal tarafına döneceğim. David Raya Martin'i soracağım kaleci.
1: Raya yani penaltılarda etkili olsaydı birkaç tane çıkarsa direkt 10 puan hak ediyordu. Ben 9 puan vereceğim Raya'ya.
0: 9 alır. Savunmada Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié.
1: Mosquera penaltıyı yaptı ama hani o penaltı pozisyonuna kadar da Saka'nın da desteğiyle çok iyi tuttular. Yani ben yani PSG'nin en iyi oyuncularından biri Kvaratskhelia'yı oynatmadılar diyebiliriz ilk yarıda ve ikinci yarının büyük bir bölümünde. Ya Mosquera'ya 7 puan veriyorum ben, çünkü penaltıya
0: sebebiyet verdiği
1: için diğer oyunculara daha yüksek puan vereceğim.
0: Tamam.
1: Stoper ikilisi Saliba ve

0: Daniel.
1: 8 puan veriyorum. Penaltıyı kaçırmasına rağmen.
0: Tamam.
1: Bence çok iyi bir maç çıkardı Arsenal savunması.
0: Tamam.
1: Sol bekte Hinkapie'ye de yine 8 puan veriyorum.
0: Şöyle oyuna sonradan giren savunmacılara bakıyorum. Timber'i sormak istiyorum sana. Tabii ki savunmacı.
1: Timber'in sakatlığı vardı. Mosquera'nın hani tercih edilme sebebi buydu bence.
0: Evet.
1: Timber ortalama bir maç çıkardı bence. Yani 7 puan verebiliriz.
0: Timber 7 puanı aldı. Şöyle bakıyorum orta alanda. Lewis Skelly Rice Ödegaard olarak devam edebiliriz hocam.
1: Ben Ödegaard'la başlamak istiyorum.
0: Lütfen.
1: Bugün pek sahada göremedim. Yani 4 veya 5 puan verilebilir ancak. Hani bu biraz Arsenal'in oyun planı içerisindeydi bence. Ama biraz daha organizasyon yapılmasını sağlayabilirdi. Ona 5 puan veriyorum Ödegaard'a.
0: Tamam.
1: Zaten bir anda çıktı.
0: Tamam.
1: Lewis Kelly'ye 8 puan veriyorum. Declan Rice'ı çok beğendim bugün. Declan Rice 10 puan vereceğim.
0: Declan Rice'a 10 puan geldi. Cömert bir puan geldi.
1: Cömert bir puan geldi.
0: Peki oyuna sonradan girenleri sorayım. Martin Zubimendi var orta alanda.
1: Soru
0: işareti midir?
1: Soru işareti.
0: Tamam, ön hatta geçiyorum o zaman. Saka Trossard olarak kanat oyuncularını sorayım. İlk 11'de başlayan.
1: Ya, Trossard özellikle benim çok beğendiğim bir oyuncu ama bugün pek etkili değildi. Yani gol pozisyonunda asisti o yapmış gibi oldu ama hani biraz da istemsizdi. Trossard'a 7 puan vereceğim.
0: Tamam.
1: Golü atan Kai Havertz'e 8 puan vereceğim. Saka'ya da savunmaya olan katkılarından dolayı 7 puan vereceğim.
0: Peki yani tabii muhtemelen Eze'ye de bir soru işareti koyacaksındır 91'de girdi.
1: Eze'ye soru işareti koyamayacağım çünkü penaltılarda çok böyle enteresan işler yapılmasını sevmem. Yani direkt gidip vurmak gerekir bence. Yani kimseye de karışmak gibi olmasın ama yani bu seviyede bu şekilde penaltı kaçırılması çok yazık. Yani Eze'nin hani kaç puan verelim ki? 5 puan verelim abi.
0: Peki tabii oyuna sonradan giren Madueke'yi ve Martinelli'yi de soracağım. Yani bir puan alır mı? Yoksa senden soru işareti mi alır?
1: Madueke çok zorladı girdiği andan itibaren. Hatta ben hücum gücünü arttırdığını düşünüyorum. Saka pek etkili olamadı maç boyu.
0: Tamam.
1: Bir penaltımsı bir pozisyon vardı. O pozisyonun penaltı olmadığı kanaatindeyim. Madueke'ye ama 7 puan veriyorum.
0: Peki o zaman son olarak da şunu sorayım. Mikel Arteta'ya kaç puan gelir senden? En azından.
1: Yani mükemmeldi bence. Yani bütün maçın ana plan müthiş kurgulanmıştı. Öne geçilip erken bir gol bulup maçı kitleme planı penaltıya gelene kadar müthiş çalışıyordu. Yani 10 puanı Enrique'ye verdik kazandığı için ama hani Arteta'ya 10 puan veremeyiz şu an ama en azından 9 hak ediyor. Yani hem Premier Ligi kazandıkları hem de buraya kadar belli bir sistemle hiç ödün vermeden geldikleri için 9 puan hak ediyor bence Arteta'da.
0: Peki o zaman şunu da sormak istiyorum abi, tabii ister istemez yani birçok kişiye puan verdik ama karşılaşmanın hakemiyle alakalı da sormak istiyorum. Yani Daniel Zaybert'i çok beğenen de var, çok eleştiren de var. Sen hangi taraftasın hocam?
1: Ya hakem maç genelinde çok sağlam durdu. Kararları çok netti ve yani doğru yorumladığını düşünüyorum birçok pozisyon ama mesela ilk gol pozisyonunda top Trossard'ın elinden sekmesine rağmen oyun doğrudan başladı, devam etti. Ondan sonra PSG'nin penaltı pozisyonunda %100 penaltı kanısında olmasına rağmen birçok kişi hani inceleme yapıldı, biraz beklendi. Ya hakemlik bir maç hiç yoktu, çok da iyi yönetti ama böyle iki tane enteresan nüans gördüm hakemden. Hakeme 8-9 puan verebiliriz bence.
0: Peki.
1: Ben
0: Selim hocam çok teşekkür ederiz kıymetli yorumlarından kaynaklı.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Herkese iyi yazlar, iyi bayramlar.
0: Evet, şimdiden hakikaten güzel bir yaz dileyelim biz de. O halde görüşmek dileğiyle Selim hocam. En yakın zamanda program yapma dileğiyle.
1: Görüşmek üzere.
0: Evet, Selim Hoca ile de bağlantımızı gerçekleştirdik. Artık yavaş yavaş yayınımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz ki bugün epey uzun bir yayın oldu. Tabii ki maç öncesi, maç içi, uzatmalar vesaire konuştuk ettik. Sonrasında sıcağı sıcağına bir maç sonu programı kurguladık sizler adına. Bir kez daha aktaralım. Paris Saint Germain penaltılar sonucunda Arsenal'ı mağlup etmeyi başardı. Bu heyecan fırtınasında gülen taraf bir kere daha Paris Saint Germain oldu. Geçtiğimiz sezonunda kupa bir şampiyonu Paris Saint Germain yine Luis Enrique ile şampiyon unvanını korudu. Back to back dediğimiz arka arkaya ikinci kez şampiyon olmuş oldu. O halde tabii ki birçok maç yayınında, maç sonu yayınında sizlerle beraberiz ama bugünkünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki maç sonu yayınında da görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın demek istiyorum.
2: Can Genç'le dakika skor sona erdi.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: KCP beton pompalarının sunduğu parantez başlıyor.
4: KCP sponsorluğunda parantezde buluştuk. Bayramı geride bıraktığımız bir gündeyiz. Dönüş trafiği var mı diye bakıp bazı noktalarda şaşırdığımız, bazı noktalarda da bak işte o trafik burada görüyor musun? Yavaş yavaş şuralara da gelir diye eşimizle, dostumuzla, kardeşimizle, eniştemizle, abimizle, ablamızla böyle bu konuları konuştuğumuz bir gündeyiz, öyle mi? Doğru mu tahmin ettim? 0212 273 10 0212 273 10'dan mesajlarınızı iletin lütfen. Yayındayız. KCP sponsorluğunda, KCP beton pompaları sponsorluğunda sizlerle birlikteyiz. Sponsorumuz Kürpom İş Makineleri ailesi ve KCP ailesine selamımız olsun. Rıfat Songür'e selamlarımızı iletelim. Bayramın sonundayız. Bayramı bitirdik ama tabii ya bugün de bayram değil miydi ya? Bitti mi bayram diyenler? Bugün de bayram tatili değil mi? Neden şurada şu uygulama devam etmiyor diye bayramı hatırlayanlar, bugün de böyle birçok soru soranlar, bugünü bayram gibi görenler, kimine bayramını kutlamak için aradığında bayram da bitti artık cümlesini duyduğunda şaşıranlar, kimine de ya evet biraz geç kaldık diye böyle işin içinden sıvışmaya çalışıp geç de olsa bayramı kutlamasının üzerine çok da gidilmesini istemeden bayram kutlayanlar, hepimiz bugün artık böyle yavaş yavaş bir pazartesiye mi hazırlanıyoruz? Öyle oluyor galiba. Ömercan'a soralım bir de. Ömercan hoş geldin.
5: Hoş bulduk. Belki yayınlar, selamlar.
4: Ömercan Özmen'le birlikteyiz ve o da dijital yayınlarından, aynı zamanda farklı yazılarından, zamanından böyle biraz zaman ayırıp, oralarda harcadığı zamandan zaman ayırıp bizlerle birlikte sağ olsun onunla birlikte bağlantımızı yapacağız ve biraz milli takım gündemiyle başlayacağız ama söylediklerimin neresindesin Ömer, onu sorayım önce.
5: Aslında aynı taraftayız yani, tabii bayram yoğunluğu, üst üste tatil günlerimiz, evet. Bayram yoğunluğu geçirdik hepimiz. Bir kısmımız hem bayramda hem bayram sonrasında bugünlerde de çalışmaya devam ediyor. Tabii karışık bir haldeyiz biraz. Bayramın kaçıncı günündeydik sorularını biz de birbirimize çok sorduk. Senin de dediğin gibi son günlerde biraz kafa karışıklığımız oldu. Uzun bir süreç oldu tabii. Ama biraz kendimizi adapte ediyoruz artık iş hayatına. Pazartesi günü yarın tekrardan hayat devam edecek hepimiz için. Dediğim gibi bazılarımız için zaten bayramda da bu çalışma temposu devam ediyordu. Ama artık alıştık. Umarım herkes keyifli, güzel, sevdikleriyle iyi bir bayram geçirmiştir diyeyim belki.
4: Ömercan Özmen hangisini fazla kaçırdığını düşünüyordur? A. Yiyecek, yemek. B. Şeker, tatlı, karbonhidrat. Oradan bağlayayım. Karbonhidratı da yine yemeğin içinde de sayılabiliriz belki ama C. Gezme, tozma. Diyeyim. Sizler tahmin edin. Ömercan'ı böyle tanıdığınız kadarıyla, yaptığımız yayınlar kadarıyla bu üç şıktan böyle A diyen, B diyen, C diyen hangisini seçiyorsanız artık, yemek şeker biraz birbirine yakın ama hani biraz da bu Kurban Bayramı'nın şeker kısmı biraz daha ayrı bir noktadadır ya. O yüzden ikisini böyle ayırarak sormak istedim. Gezmek, tozmak, yemek, işte belki kavurma, belki diğer tarafta şeker, tatlı. Ömercan Özmen hangisini fazla kaçırmıştır bu bayram? D hiçbiri de diyebiliriz. Öyle diyelim hadi. Dördüncü seçeneği de ekleyelim. Böyle biraz dört seçenekli testler ya da sorular genellikle ilkokul, ortaokulda kalıyor değil mi? Liseden sonra 5'e geçiyorduk biz. 5 seçeneği geçiyorduk. Bir de 2 şıkkın arasında kalmaların arasına 3 şık

0: arasında kalma gibi şeyler ekleniyordu, zorlaşıyordu. Bu arada kuzularımıza da bak, test demişken, bu tarz bu noktalara girmişken, bir 10-15 gün sonra liseye geçiş sınavına girecek öğrencilerimize de başarılar dileyelim.
1: Hepsine başarılar. Evet. Hepsine çok büyük, güzel hayallerini gerçekleştireceği güzel gelecekler dileyelim tabii onların.
0: C diyen var mesela bak, gezme tozma. D diyen var. Hiçbiri diyor bak mesela, hiçbirini kaçırmamıştır diyor. Ömercan bildiğin kadarıyla sporcuydu. Ömercan hiçbirini kaçırmamıştır diye ekleyen var. D şıkkı benim tercihim demiş. Yani demiş, noktalı virgül koymuş. Benim tercihim D şıkkı demiş. Peki.
1: Bir cevap vermem gerekiyor mu? Biraz daha bekleyelim.
0: Bekleyelim, bekleyelim. Milli takım gündemiyle meşgul olalım biz o sırada. Gelen mesajları tekrardan okuruz. Şerif Bey'in mesajını da gördüm. Berk selamlar, yayınlar. Antalya'dan çıkış istikameti kilit demiş. Antalya'dan çıkamıyoruz demiş. Antalya'ya giderken düşünecektiniz. Şerif Bey mi diyelim, demeyelim. Ayıp olur değil mi Ömercan?
1: Demeyelim ya. İnsanlar tatil yapmak isteyebilir.
0: Şerif abiye iyi yolculuklar. Daimi
1: iyi yolculuklar.
0: Selamlar, saygılar. Ama böyle 0212 273 10'dan trafik bilgilerini, detayları aktarın lütfen. Trafik demişken aman yollara dikkat. Yani Allah vermesin, Allah göstermesin ama son 6 günde ben belki ömrüm boyunca rast gelmediğim, bu gözlerimle görmediğim, kulaklarımla duymadığım, hani kulağınla bir yerden bir ses duyarsın dönersin ya, ya kulağımla duymadığım ya da gözümle görmediğim kadar kazaya denk geldim. O yüzden dikkat edelim, lütfen dikkat edelim. Belli ki var bir burada bir ekstra durum, var burada bir dikkat edilecek durum. Bunu bir dikkat ederek yine biraz törpülemeye ya da azaltmaya ya da en azından çok minimum kaza bela kısmında zarar vermeyecek dereceyi düşürmeye çalışalım. Madem oluyor, madem böyle kaçınılmaz oluyor bu kadar araba trafiğe çıkınca, Allah beterinden saklasın, hiç olmasın, hiç kimsenin başına böyle şeyler gelmesin. Bambaşka bir konu. Dikkat edelim lütfen. Bunu söyleme gerekliliği duydum. Ömrüm boyunca görmediğim ya da duymadığım kazayı, yani örneğin işte Arife günü ya da birinci günü eve doğru dönerken arka taraftan kulağımla bir şey duydum. Bir çarpışma sesiydi, çok farklı bir sesti. Yani orada çok böyle desibeli yüksek bir sesti, öyle söyleyeyim. Döndüm baktım, kamyon ve işte minibüs karşı karşıya, yan yana daha doğrusu, öyle söyleyeyim. Birbirine yol verme vermeme durumu galiba, ya da işte çok hızlı gelme durumu. Onun haricinde gözümle gördüğüm motor kazaları, farklı kazalar, Allah korusun diyelim. Çok fazla da anmamak gerekir aktarırken, uyarırken bile. O yüzden Allah korusun diyelim. Kazasız belasız güzel yolculuklar dileyelim her birinize. Şu an bu cümleleri ben kurduğumda içinden amin diyen ya da dışına amini yansıtan birçok insan vardır. Onların da duaları kabul olsun diyelim. O aminleri kabul olsun diyelim. Öyle diyelim. Ömercan Özmen'le birlikteyiz. Tekrar tekrar benim gevezeliğim tuttu ama güzel bir gevezelik bu. En azından iyi bir şeye vesile olduk birçok insan için. O güzel, o benim için kıymetli. Ömercan, milli takım dedim. Yarın milli takımımız antrenman maçı oynayacak. Hazırlık maçı oynayacak. Öncesinde detayları senden alalım mı? Seninle konuşalım mı?
1: Tabii, bizim için çok değerli, çok önemli bir turnuvaya gidiyoruz artık. Sayılı günler kaldı. Uzun zamandır beklediğimiz bir turnuvaydı. Burada yayınlarda da turnuvanın öncesinde neredeyse bir yıl varken de hep konuştuğumuz, bu jenerasyonun çok hak ettiği, ülkemizin çok hak ettiği ile ilgili konuştuğumuz durumlar vardı. Artık o heyecan yavaş yavaş kapımıza dayandı belki. Tabii ilk maçımızı ayın 14'ünde 14 Haziran'da Avustralya'ya, sonrasında 20 Haziran'da Paraguay'a, son maçımızda 26 Haziran'da ABD'ye karşı oynayacağız. Biraz artık son günlerde yaklaştıkça rakiplere mercek tutmak, rakipleri daha yakından tanımak için hepimiz biraz daha fazla o taraflarla ilgilenmeye başladık. Bizim de tabii yarın bir hazırlık karşılaşmamız olacak Kuzey Makedonya'yla. Bu da çok kritik çünkü artık son kez takımımızı göreceğiz. Son kez o provaları yapacağız. O son nihai kadroya doğru giderken neler olacak, neler bitecek, izlediklerimizden bir şeyler çıkartacağız ve zaten yarın da aslında 1 Haziran günü bizim nihai kadromuzda belli olmuş olacak. Kuzey Makedonya tabii bence iyi bir rakip test için. Orada göreceğimiz şeyler turnuvayla ilgili bize ipuçları verecek, en azından kurgularla ilgili, Montoya'nın kafasındakilerle ilgili. Tabii kendisini artık yakından tanıyoruz. Bir turnuva öncesinde Euro'da yine bir turnuva geçirmiştik hocayla beraber. Tanıyoruz ama işte tabii Dünya Kupası farklı bir turnuva. Çok farklı bir atmosfer ve maç maç düşünmeniz gereken, çok da bence stresi yüksek bir turnuva olacak. Umuyorum ki biz gidebildiğimiz en yüksek yere kadar gideriz. Ama tabii rakiplerimiz de burada gruptaki rakiplerimiz öncelik olarak önemli. Genel anlamda Dünya Kupası'ndaki gruplara baktığımızda bizim grubumuz belki böyle

söylediğim zaman tepkiler de olacak ama diğer grupların birçoğundan daha da zorlu bir grup. Evet, biz takım olarak bu gruptaki ülkelerin çoğundan hem bireysel olarak hem oyun olarak daha güçlüyüz. Bunun ben de farkındayım ama işte futbol çok farklı bir atmosfer. O planlar çok farklı. O yüzden dikkat etmemiz gereken rakiplerimiz var. Onlardan bir tanesi Avustralya. İlk maçımızı onlarla oynayacağız ve onlar da bu sabah bir hazırlık maçı oynadılar Meksika'yla. Orada da 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldılar. Ama tabii ilkler ve Avustralya için uzun zamandır forma giymeyen oyuncuların da dönmesi gündemdeydi. Genel anlamıyla Avustralya kadrosuna baktığımız zaman şunu görüyoruz. Mesela Shutar uzun süre sonra formasına kavuştu sakatlıklarının ardından. Onun yanında Lechki, o da tecrübeli oyuncu, uzun süreli sakatlıklarından dolayı milli formadan uzak kalmıştı. 557 gün ve 718 gün gibi sürelerden bahsediyoruz, uzun süreler. Bu oyuncular formalarına kavuştu. Genel anlamda bu Avustralya nasıl oynardı, ne yaptı, bu maç nasıl geçti diye düşünen dinleyicilerimiz olacaktır. Şunu gözlemledim, Avustralya genel anlamda iyi savunmaya çalışan, kalabalık savunmaya çalışan ve delici kontra ataklarla, iyi geçiş hücumlarıyla rakiplerini bozmaya çalışan bir takım görüntüsü verdi. Bence turnuvada da böyle olacaktır. Tabii daha tam onlar da net kadrosuyla sahada değildi. Önemli oyuncuları, birkaç önemli oyuncusu henüz takıma yeni katıldığı için forma şansı bulamadı. Bunlardan bir tanesi Christian Volpato. Volpato Sassuolo'da forma giyen bir oyuncu ve 22 yaşında. Önemli bir hücum oyuncusu aslına bakarsan. Mesela o yoktu. Yani konuştuğumuzda oradaki meslektaşlarımızla maçı takip ederken sosyal medyadan gördüğüm en önemli isimlerden bir tanesi o. Ama ön tarafta mesela bir forvetleri var. Bizim çok dikkat etmemiz gereken bir oyuncu. Mohamed Traore, Norwich takımından. O da forma giydi bu karşılaşmada. Hatta boş kaleye %100'lük bir golü kaçırdı ama dikkatimi çeken durum şu. Yani biz bu Avustralya, Paraguay, onları da katabiliriz. Üçüncü bölgede oynayacağız maçın çoğunluğunu. Ve genellikle biz bu geçiş hücumlarından, kontralardan tehditler göreceğiz kalemizde. Görünen o şu anda. Ve Mohamed Traore de bizim çok dikkat etmemiz gereken hızlı, genç, golle yakın ve bence çok da düzeyi aşağıda olmayan bir forvet oyuncusu. Dikkat etmek gerekiyor. Yine aynı şekilde arkada Harrington var. Genç bir oyuncu, henüz 18 yaşında. Parlama yapabileceği bir turnuva bu. Kendisini Colorado'da, ABD'de forma giyiyor. Çok atletik özellikleri de iyi, uzun boylu bir stoper. Arkada 3 tane stoperle oynuyorlar. İki kenar beki, ki burada solda oynayan Jordan Boss, Feyenoord'un oyuncusu. O da takımın en iyi ayaklarından, en iyi oyuncularından bir tanesi. Soldan gidilecek pozisyonlarda, soldan çıkılacak pozisyonlarda çok dikkat edilmesi gereken profillerden bir tanesi. Kalede de çok tecrübeli Matthew Ryan var. Zaten takım kaptanı. Yani genel anlamıyla Avustralya'ya baktığımızda hem his ve atmosfer olarak yüksekler. Bunu sosyal medyada da, işte oradaki gazeteci meslektaşlarımızla da konuştuğumuzda görebiliyoruz. Bu maça da büyük ilgi vardı. Yani hazırlık maçında hem oyunu izleyen hem de oradaki coşkuyu merak eden birçok Avustralyalı vardı. Genel anlamda baktığımızda ben daha üstün olduğumuzu net olarak düşünüyorum Avustralya'dan. Sonrasında oyun hakkında görüşümü sorduğunda, dediğim gibi genellikle 3. bölgelerde olduğumuz, yani rakip yarı sahada olduğumuz, o kilidi açmaya çalıştığımız bir maç oynayacağımızı düşünüyorum. İlk maç çok kritik. Avustralya için de çok kritik bir karşılaşma olacak. Çünkü ilk maçta alınacak sonuç biraz turnuvanın geri kalan kısmını da tetikleyecek bir sonuç olacak. Bizim genellikle rakip yarı sahada gol aradığımız, o duvarı geçmeye çalıştığımız sekanslar olacaktır. Burada tabii yetenekli ayaklarımıza, biraz beklenmeyeni yapacak ayaklarımıza çok ihtiyacımız olacak. Dediğim gibi uzun süredir forma giymeyen takım liderleri var stoperde. İyi bir genç stoperleri var. İşte kenarlarda oynayabilecek fena olmayan oyuncuları var. Ve en önde de Toure'leri var. Yani bu bizim geçiş kontra anlamında çok dikkat etmedik gerektiğimizi gösteren durumlardan bir tanesi. Ama çok hazır mı dersen, Avustralya görüntü olarak bence çok hazır değiller. Öyle bir görüntü vermediler. Yani Meksika tabii onlara göre daha ofansif, biraz daha kaliteli bir takım baktığımız zaman. Stoper'de de mesela Alvarez oynuyordu, Fenerbahçe'den tanıdığımız. Ki bir pozisyonda da Toure'yi çok net şekilde yere düşürdü. Bence bir kırmızı kartı da hak etmişti. Yani seviyeyi anlamak adına söylüyorum. Toure buralarda işte Alvarez kalitesinde bizim ligimizde de oynayan bir futbolcu, kariyeri de önemli bir futbolcu. Oraları da zorlayabilecek bir oyuncu. O yüzden Avustralya ilk maç anlamında bizim kesinlikle 3 puan

0: zaman almamız gereken, çok dikkatli olmamız gereken bir takım görüntüsü veriyor belki. Varsa dinleyicilerimizin soruları, senin soruların Avustralya ile ilgili hızlıca cevaplayabilirim tabii.
1: Dinleyicilerimiz bizim muhtemelimize soruyor ama onun için herhalde bir hazırlık maçı öncesinde konuşmak ne kadar mümkün? Hazırlık maçı özelinde bazı şeyleri deneyeceği için net bir şeyden konuşamayız. Bugünden bunu göremediğimiz noktada grubu göremeyiz diye düşünüyorum. Bir 10 gün sonrasını, 15 gün sonrasını, belki de yaklaşık 20 gün sonrasını göremeyiz. Ama Ömercan, sen ne dersin?
0: Kesinlikle katılıyorum. Tabii bu turnuva öncesi bence biraz daha turnuvada kullanmayı düşündüğü 11'lere yakın 11'ler tercih edebilir hoca. Ama şu da var, merak etti oyuncuları, merak etti pozisyonlarda da izlemek isteyecektir diye düşünüyorum. Sana hak veriyorum. Yani bazı kaynaklarda tabii farklı muhtemel 11'ler var. Ama oyun içerisinde de çok değişiklik göstereceğini düşünüyorum açıkçası ben bu 11'in. Ve oyun anlamında da farklı bir durum olabilir sahanın içerisinde. Her zaman görmeye alışık olmadığımız şeyler de denenebilir. Hazırlık maçlarında bunları kestirmek zordur. İzleyene kadar, o 11 açıklanana kadar pek bir şey açıkçası ben de söyleyemeyeceğim bu konuda. Ama dediğim gibi biz oraya net şekilde, net düşüncelerle, kafamızdaki net oyunla gittiğimiz zaman gruptan çıkmamız işten bile değil bence. Ama dediğim gibi konsantrasyon, rehavet, rehavete kapılmadan konsantrasyon, bunlar çok değerli. Çünkü bu takımlar da aynı bizim gibi Dünya Kupası'na hem çok yüksekler hem de bireysel oyuncular olarak hiç de kötü olmayan oyuncuları var açıkçası.
1: Peki aynı zamanda milli takımımızın kadrosu için neler söylersin? Daha geniş açıdan baktığında son milli takım haftalarını da hatırladığımızda bazı şeyler dikkat çekiyor. Şimdi ben ona da değineyim hatta bunu sormadan önce. Son 3 milli takım aday kadrosunun birbiriyle aynı, ya da son 2 miydi? Yanlış hatırlıyorsam belki de öyledir. Son 2 milli takım aday kadrosunun, milli takım, milli arada milli takımın kadrosunun birbiriyle aynı olduğunu görmüştük. Ben yine benzer bir şey göreceğimizi düşünüyorum. Yani oralarda altyapısını oluşturdu, oralarda bir takımın altyapısını yaptı Montella. Ve benzer bir şey göreceğiz. Belki bir, belki iki isim. Zorunluluktan o da bir ihtimal değişebilir ama buna benzer bir durum göreceğiz gibi düşünüyorum. Ki yıllardır değişmeyen bir Samet Akaydın varsa, yıllardır değişmeyen, aylardır değişmeyen de bir milli takım aday kadrosuna ben inanırım. Son iki aday kadrosunu aynı gördüysek. Bunun dışında zaten kadro da açıklandı diğer tarafta ama tabii orada ufak ufak değişiklikler de olacaktır. Ondan bahsediyorum ben biraz da.
0: Tabii ben de yani Montella'yı artık tanıdık belki. Yani orada bir kulüp kültürü oluşturma çabası da var. Orada bir içerideki oyuncu grubuyla bir aile durumu oluşturma düşüncesi de var. Turnuvalar için bunlar çok da kötü düşünceler değil. Yani evet, bazı oyuncuların, ben de seninle aynı fikirdeyim, performans olarak çok da hani daha iyisi vardı, seçilebilirdi. Kesinlikle buna ben de katılıyorum. Ama bir yandan da Montella'nın istediği şey o turnuva atmosferini yakalarken kulübede, soyunma odasında antrenman kalitesini artırmak adına antrenmanda bazı oyuncular tercih ettiğini görüyoruz. Yani senin de dediğin gibi bunlardan bir tanesi Samet Akaydın. Bunlardan bir tanesi bence İrfan Can Kahveci. Yani evet, bunlar kötü oyuncular değil ama daha oyuncular var mıydı performans gösteren? Evet, seçilebilirdi. Ancak burada şu durum da önemli. Orada turnuvaya gittiğinizde oynamadığı zaman da problem çıkartmayacak. Orada futbolcuları bir arada tutacak. O turnuva atmosferini yaşarken herkese destek olacak. Oyuncular da lazım bence.
1: Bu arada bir araya gitmem gerekiyor Ömer. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve devam ettiğimiz noktada Ömercan Özmen'le birlikteyiz. Antalya'da bir kilit haberi daha geldi bize. Normalde sezon içerisinde Antalya'yı böyle futbol için çok konuşuruz. Antalya'da şöyle bir durum oldu, Antalya'da şöyle bir sonuç geldi. Galatasaray Antalya deplasmanına nasıl gidecek? Fenerbahçe Antalya deplasmanından kayıpla mı çıkacak? Gibi gibi birçok şeyi böyle abartır konuşuruz ama bugün de Antalya'yı konuşmak, iki dinleyicimiz sağ olsun, onlar sayesinde trafikli olmuş oldu. Onu söyleyelim. Tabii böyle bir günde Allah kolaylık versin diyelim. Sizler de 0212-273-10-10'dan mesajlarınızı gönderin lütfen. Abi bence Ömer şekeri kaçırmıştır yazmış dinleyicimiz. Bak oraları da giriyorlar Ömercan Özmen. C diyorum gezmeyi kaçırmıştır demiş. Ama şekerde bir ağırlık gördüm. Ama şunu diyeni de tebrik etmek lazım. Ömercan sporcuydu gibi bir yazı yazmıştı dinleyicimiz. Kim şimdi? Mesajı altta kaldı. Bulamıyorum. Hatta detaylarına girip yanesi de vardı mesajında. Yani diyordu. Hiçbiri diyordu. Gezme konusunu niye hiçbiri kısmına giderek işaretledi? Gezme konusunu niye öne çıkarmadı? O da ayrı konu tabii ama ona da selam olsun. Farklı bir dinleyicimiz der ki

0: Sevgili Berk, yorumcunuz sana ve sana güzel bir yayın diliyorum. İyi pazarlar demiş. İstanbul'dan Tolga Sertkaya demiş. Teşekkür ediyoruz Tolga Sertkaya. Sağ olun. Bugün 31 Mayıs Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilen Dünya Tütünsüz Günü'ymüş. Dünya Sigarasız Günü. Sigarasız Günü olarak geçiyormuş. Günün anlam ve önemi bu. Bunu da söylemek gerekiyor demiş. Selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. Parantez Berksay kardeşim, hoş geldin. Sevgiler saygılar. Derfin Yunus ben demiş. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ne güzel mesajlar, ne mesajlar geliyor. Hepinize sağ olun, var olun diyoruz. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Tabii bu günü de böyle öne çıkaralım değil mi? Zaten hiçbir günün bir anlamının olmadığı bir 365 günlük takvimde yaşıyoruz artık yıllarımızı. Yarın ne günü mesela? 1 Haziran ne günü? Bakalım mı?
1: Tamam bakalım.
0: Merak ettim şimdi. Hiçbir günün bir anlamının olmadığı bir takvimde yaşıyoruz dedim ya. 1 Haziran Dünya Çocuk Günü diyor mesela. Bak başka biri de diyor ki hayır, 1 Haziran Dünya Bankacılar Günü'dür diyor. Böyle detaylar var. Dünya Süt Günü diyor. Tarım aynen, Orman Müdürlüğü. Peki 1 Haziran Bankacılar Günü mü? Dünya Süt Günü mü? Çocuk, biz çocuk günü diyelim. Çocuklarımızı konuşalım ama gerçi çocuklar armağan edilen en güzel gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de katkısıyla Türkiye Cumhuriyeti topraklarında gerçekleşmiş ve ne olmuştur? Cumhuriyetle beraber 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olmuştur. Bunun ötesinde çok da böyle dünya çocuk günü, dünya işte şöyle çocuk günü, böyle çocuk günü diye oralarda bir şeyler aramaya gerek yok. En güzelini zaten hatırladığımız bizler şöyle bir gündeme getirmiş ve yıllardır kutluyoruz diyeyim. Oraya da güzel bir nokta koyalım Ömerciğim.
1: Evet. Tam olarak öyle.
0: Öyle diyelim. Peki yaptık şovumuzu. Çok da şova gelmez. Hemen tekrar konumuza dönelim. Ömercan Özmen'le konuyu dağıtmadan teşekkür edeyim tekrar mesajlarınıza, sizlerin mesajlarına.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Dünya Çocuk Günü dedin kardeşim. Instagram'a attığın fotoğrafta yeğenin aynı sen. O dikkatimden kaçmadı bak demiş. Aslandan bahsediyor, aslana kırmaktan. Evet yani çok alıyoruz bu mesajı. Aslan da radyomuzu ziyaret etti. Radyoda böyle biraz şeker bayramı, kurban bayramı karışımında bayramları şöyle bir konuştuk. Küçük yeğenimle Asel Akırmak'la henüz 8 yaşında 7 yaşında 7'yi dolduruyor.
1: Maşallah.
0: Onunla böyle biraz bayram harçlıkları üzerinden, Aslan'la biraz bayram tatilleri üzerinden tabii konuştuk, ilerledik. O gün de böyle güzel bir fotoğrafla, ablam sağ olsun, ona da selamlar, enişteme, ablama. Onlar da böyle bir fotoğrafla ölümsüzleştirdiler o anı. O günden kalan bir fotoğraftan bahsediyor bak dinleyicimize. Sağ olsun, var olsun. Teşekkürlerimizi iletelim. Dedik ve Ömercan, bu sefer uzatmadan bir mesaj daha var. O da beni çünkü yine Gevezeli'ye götürecek. Gevezeli'ye gitmeden. Gevezelik yapmadığım tek konu Dünya Çocuk Günü 23 Nisan konusu. Haricinde Gevezeli'ye çok da girmeden sözü sana bırakmış olayım tekrardan kaldığımız yerden.
1: Tabii aslında milli takımı konuşuyorduk. Seçimlerden bahsediyorduk. Şundan bahsediyorduk. Yani o takımın içerisindeki turnuva atmosferinden, orada oynamasa da problem çıkartmayacak ve antrenman kalitesini yükseltecek oyunculardan bahsediyorduk. Bazı tepki verdiğimiz oyuncular tabii ki bu kategoriye giriyorlar. Liderlik de yapabilen oyuncular çünkü bu bahsettiğimiz birkaç oyuncu. Ve bunların da gerekli olduğunu düşünüyorum açıkçası ben. Evet çünkü bir de çok geniş bir kadro olmayacak. Yani turnuvada sonuç olarak 3 maç grupta oynayacaksınız. Sonrasında devam ederseniz devamı. Ama burada önemli olan o kamp atmosferi ve motivasyon bence bu turnuva maçlarında, maç gittiğiniz turnuvalarda çok daha değerli oluyor ki işte mesela hani İrfan Can'dan örnek verdiğimiz için söylüyorum. Daha demin de bahsettik. Mesela Avustralya kapanan bir takım. Burada ihtiyacımız olabilecek yeteneklerden bir tanesi aslına bakarsan. Yani 20 dakika, 30 dakika, 15 dakika artık neyse onun sol ayağına ihtiyacımız olabilir. Onun duran toplarına, onun uzaktan vuruşlarına ve oradaki kilit paslarına ihtiyacımız olabilir. Bunların hepsi aslında o denkleme koyduğunuzda çok da uzak şeyler gibi görünmüyor. O yüzden ben çok Montella'ya bu konuda kızmıyorum. Tabii ki bir de şöyle de düşünüyorum ben açıkçası ben. Bazı futbolcular için aslında o kurguda son turnuva olabilir belki de. Performanslarını çok yukarı çıkartmazlarsa. Oradaki iskelet bu turnuva sonrasında değişebilir. Yani işte bahsediyoruz, Samet sürekli seçilen, içerideki lider olarak görülen oyunculardan bir tanesi. Belki de bu turnuva sonrası performansını yükseltmezse orada bir kemik kadro değişimi yaşanabilir. Bu konuyla ilgili başka bir oyuncudan bahsedebiliriz. O yüzden burada turnuvaya giderken Montella çok da o taşların yerini oynatmıyor. Yani bazı içerikler görüyoruz turnuvadan önce.

0: İşte mesela İrfan Can Kahveci bazı oyuncuların aradığını, aralarındaki muhabbeti, işte hani ne zaman buluşuyoruz, şöyle böyle. Bunlar değerli şeyler. Bunlara da ihtiyaç var bence, mental anlamda ve kaliteyi yükseltmek anlamında. O yüzden çok da uzak değilim Montoya'nın bu yaptığı kurguya ve planlamaya diyeyim.
1: Bu kurguyu ve planlamayı konuşurken Montella'nın ben tam bir turnuva hocası olduğunu düşünüyorum. Bunu iki

0: tatlı kültürümüzden uzak bir durumu vardır değil mi cheesecake'in? Ya bu da böyle miymiş demek gibi bir şey. Ya bu da işte böyle mi olurmuş? Nasıl tatlıymış? Ya da künefe yiyip ya tatlının içinde peynir mi olur demek gibi bir şey bu ya. Yeme o zaman. Künefe onun o tarzı o. Onun yapılışı o. Onun kültüründe o var. Onun özünde o var. Bayramdan tatlılardan ilerlersem cheesecake haliyle bayram kültürümüzde olan bir şey değildir pek ama künefedir, kadayıftır oralardan biraz yürürsek en azından herkesi bir yerden tutup yakalamaya çalışırsak verdiğimiz örnekte. Hani onu yiyip bu böyle mi oluyormuş? Ya da işte ne bileyim Americano değil de espresso içip bu kadar küçük mü geliyordu bu demek gibi bir şey mesela Ömercan Özmen. Yani onun
1: çok
0: tam olarak ya da tam olarak yani, öz kısmı özünü içmek kısmından yaklaştığında yani biraz ya kabullenmeden ya da bilmeden konuşmak gibi bir duruma götürüyor bizleri toplum olarak. Bizleri diyorum çünkü zaman zaman ben de o hataya düşüyorum.
1: Evet, hepimiz için aynısı geçerli. Özellikle bu Santfor konusunda. Ama dediğin gibi yani herkesin tarzı, özellikle hocaların farklı ve aslına bakarsan Montelia'nın bu oyunu, bu kurgusu bence bizde de çok da uyuştuğunu düşünüyorum. Ki hoca zaten önceden de mesela Adana Demirspor günlerini hatırla, Belhanda'yla bir kurgu oluşturup ön tarafta oynuyordu ve hocanın işte bu forvet sorularına cevabı genelde şöyle: yani ben 6 tane forvetle oynuyorum zaten diyor. Hani evet, ne Santfor'a ihtiyacınız olduğu zamanlar olacak ki bu turnuvada bunu hissedebileceğimiz gruptaki rakiplerimize karşı oynuyoruz. Yani ceza sahası içinde bir bitirici oyuncu isteğimiz olabilir. Belki umuyorum olmayacak ama golü bulamadığımızda, golün dakikaları geciktiğinde, ilerleyen dakikalarda belki de orada bir santrfora ihtiyacımız olacak. Buna uygun bir rakip portföyü var önümüzde ama Montella'nın oturttuğu oyun ve oynamaya çalıştığı kurgu çok da bize uymayan, işte çok da bizden uzak bir kurgu değil oyuncu profillerine baktığımızda. Ön tarafta işte Barış Alper, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, yani 4 tane oyuncu sayıyoruz ve bu 4 oyuncu da aslına bakarsan gole çok yakın oyuncular. Dediğim gibi evet, bazen ceza sahası içinde o pivotu arıyorsunuz. Yani belki Deniz Gül olacak bu. Bilemiyoruz. Bunu yaşayıp göreceğiz ama genel anlamda baktığımızda, Euro'yu da düşündüğümüzde hiç fena bir takım kurgumuz yok. İçeride bazı taşların birbirini tamamladığını net olarak görebiliyoruz. Yani o yüzden burada Montella'yı forvetsizlikten eleştirmek veya işte ya Türk keşke elimizde net bir santfor olsaydı da gitseydik diye karalar bağlamak çok da mantıklı gelmiyor. Tabii ki elimizde bir Burak Yılmaz olsaydı, o tip bir forvet olsaydı çok daha farklı şeyler konuşabilirdik. Belki Montella o zaman işte o cheesecake'i yapmayacaktı. Başka bir tatlı önümüze getirecekti. Öyle de bir durum vardı ama bütün bu olanları düşündüğümüzde, bütün bu şartları düşündüğümüzde ve grubumuza da baktığımızda bence oyun olarak en güçlü takımız şu anda grupta. O yüzden burada çok da ahlanıp vahlanıp eleştirmeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Göreceğiz tabii ki Montella anları nasıl oynayacak, o maç içerisindeki dengeleri nasıl değiştirecek veya o değişiklikleri nasıl yapacak, bunları da göreceğiz. Hocayı eleştirmemiz gerektiği zamanlar da olacak ve eleştireceğiz ama böyle bir turnuva giderken, böyle bir Euro geçirmişken, Montella'yla böyle bir birlikteliğimiz varken çok da bence negatif olmaya gerek yok, pozitif düşünmemiz gerekiyor. Bunu hayatın her yerinde ben kendime amaç edindim. Pozitif bakmak, elimizdeki doğruları nasıl kullanacağımızı düşünmek ve oraya giderken, böyle büyük günlere doğru giderken çok da kötü niyetlemeyeyim, çok özür dilerim, çok da kötü planlamaları, çok da kötü belki senaryoları düşünmemek gerektiğini düşünüyorum ben. Bilmiyorum, sen ne diyorsun?
0: Ben de öyle düşünüyorum. Tabii kötü senaryoları düşünmemek gerektiğini düşünüyorum derken, geçtiğimiz yıllardan, geçtiğimiz yıllar demek de daha doğru değil ama geçtiğimiz turnuvalardan örnek vermek gerekirse hep o kötü senaryonun ucundan dönen bir milli takım. Hep o şekilde hikaye yazan bir milli takım örneği gördük. Bizim için biraz da hikaye sanki o demek. Ne dersin? İşin hikayeleşmesi kısmı, son maça kalıp son maçta 2-0'dan 3-2'ye gelen bir maç demek gibi görüldü. Ama tabii son Montella ile turnuvayı biraz daha garantiye aldığımız süreç haricinde orada farklı bir şey yaşattı bize. Hatta ya keyifsiz gibi bakanlar dahi oldu yani artık orada. Hiç garanti oldu diye.
1: Evet, önceki yıllarda tabii ki böyle bir durum vardı ama bence şunu unutuyoruz biz bazen düşünürken. Milli takımımız bence bir eşik atladı, bir basamak atladı. Bu oyuncu kalitemizin artmasıyla oradaki oyuncu portföyümüzün genişleyip daha fazla potansiyelli, daha fazla Avrupa'da net süre alan oyuncularımızın artmasıyla da ilgili, Montella'nın getirdiği kurguyla da ilgili. Ama burada bu eşik atlandığı zaman şimdi şunları konuşuyor oluyoruz. Yani tam

0: Galatasaray'ı bir türlü bulamıyoruz. İşte bu gruptan da çıkamıyorsak hangi gruptan çıkacağız Dünya Kupası'nda? Arkadaşlar 24 sene mi oldu? 22 sene mi oldu? Yani en son 2002'de turnuvaya gittik. Bizler, ben 97 doğumluyum, çocuktum. Yani o zamanları çok net hatırlıyorum. Yüzümü boyayıp işte etrafta maçı beklediğim zamanlar, o Tarkan şarkıları. Bu, ben bir ömür uzak kalmışım bu tutkudan. Ve takım da uzak kalmış. Yani burada tam ortasını bir türlü denk getiremiyoruz. Bizim milli takımımız Euro ile de beraber bence net olarak bir eşik atladı. Evet, artık işte çok da kötü düşünmekten, negatiflikten uzak olmamız gereken, ayaklarımız yere basarak kalitemizi göstermemiz gereken bir turnuvaya gidiyoruz. Burada da tamam, ama diğer taraftan da o anılar, o hatıralar bir yerden bize tabii ki baskılıyor. Ama bence o günler biraz geride kaldı. Umuyorum ki öyle olmuştur. Bu turnuvayı daha yaşamadık ama görünen kağıt üzerinde oyuna baktığımızda, realist düşündüğümüzde oradan biraz uzaklaştık. Artık biraz daha net olarak farklı, daha yukarıları hedefleyeceğimiz zamanlar geldi. Ama bu futbol, bunu yaparken o günleri unutmadan, o negatif günleri unutmadan, ayaklarımızı yere basarak ve gücümüzü bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Umuyorum ki bu turnuvada çok güzel hatıralar biriktireceğiz. Birçoğumuzun çocukluğundan beri uzak kaldı bu turnuvada. Yeni hatıralarla beraber yeni turnuvalara yelken atacağız diyebilirim belki.
1: Umarım. Can Genç bugün çok güzel konulara değindi turnuva özelinde. Yani turnuvada bahis kısmını da ele alarak özellikle o programı tekrar da Dünya Kupası'nda maçlarımız başlayıncaya dek, Dünya Kupası başlayıncaya dek tekrar tekrar dinlenesi bir program oldu, onu söyleyeyim, güncelliğini koruyan. O kadar çok bahis açılıyor ki bir tarafta oradan da çekmeye çalışıyorlar haliyle bu turnuvaya bu heyecanı. Çok keyifli, işte o oyuncu o oyuncunun performansını geçer, şu oyuncu şu oyuncu şu alanda işte şöyle bir üstünlük gösterir ya da şöyle gerisinde kalır diye. Bunlarla da tabii milli takımımızı konuşmak, bunlarla da milli takımımıza bakmak ayrı farklı bir heyecana da götürür hepimizi. Yani neresinden bakarsan bak her kısmında özellikle futbolun sektörel hale geldiği bu noktada da bu bahisi konuşurken onu da dile getirmek gerekir samimi olmak adına. Ki öyle düşünürüm genelde ama şimdi oradan da baktığında farklı bir heyecan var, onu da söylemek lazım dürüst olup.
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani Dünya Kupası demek bütün dünyanın aynı anda bir heyecanı yaşaması demek. Bu futbolda çok büyük bir organizasyon. Bence Şampiyonlar Ligi'nden de büyük bir organizasyon. Çünkü dünyanın her yerinden takip edilen ve hangi statüde takım olursa olsun bir umutla, bir beklentiyle gelinen bir turnuva. Dediğin gibi yani orada bahis konusunda da insanları cezbedecek, insanları belki işte keyiflendirecek. Hani evet, bunları belki çok dengeli söylememiz gerekiyor bazı şeyler ama oradan da çekilmeye çalışılan bir durum var. İşte kadroların açıklanırken ülkelerin yaptığı organizasyonlar, videolar, o kamplardan gelen görüntüler, oradaki gazetecilerin aktardıkları, televizyonların yaptığı programlar, biz gibi radyoların yaptıkları özel programlar, bunların hepsi bu turnuvanın rengarenk görüntüleri arasında bizi içine çeken durumlardan. Ve dediğimiz gibi bir de hatıralar, anılar var. Yani bizim gibi uzun süredir katılmayan Türk ülkeler de bu turnuvanın içerisinde sürekli gelip bir başarı sergilemiş ülkelerin de beklentileri farklı. Bu tamamen bir futbol şöleni. Yani şimdi maçlarımızın saatlerine bakıyorum. Sabah 7, sabah 6 ve sabah 5. Şimdi seninle daha önceki bağlantılarda da konuşmuştuk. Aynı şeyi söylemiştim. Belki de işte hafta içine denk gelecek maçımız da var. Yanılmıyorsam evet. Belki de orada ülke genelinde en çok yıllık izin veya izin kullanılan zamanlardan bir tanesi olacak. Şimdi bazen arkadaşlarımla konuşuyorum. Biliyorsun dev ekranlar yapılıyor birçok şehirde. Maçlar takip ediliyor. Euro'da böyle olmuştu. Yine Ankara'da bunların olacağını düşünerek, bunların bilgisini alarak ben arkadaşlarım diyorum işte sabah 5'te gider maçı izleriz bir parkta mesela oradaki. Ya sabah 5'te kimse olmaz. Ben inanıyorum ki olacak. Yani evet, uzak kaldık bu turnuvaya. Çok uzun süre oldu ama ben o coşkunun olacağını düşünüyorum açıkçası. Yine meydanlarda maçların takip edileceğini. Umuyorum ki milli takımımız başarılı olup turlara atladıkça çok farklı anılar, çok farklı keyifler yaşayacağımızı düşünüyorum. Tabii bunların hepsinin içinde bunu tüm dünyayla aynı anda yaşamak da çok farklı bir etkileşim oluyor. Yani bir gazeteci gözüyle de baktığımda, seninle yayından önce konuştuk, grubumuzdaki rakiplerimizle ilgili birçok gazeteciyle de temasa geçiyorsun. Birçok insanla tanışıyorsun. Oranın futbol kültürüyle ilgili yeni şeyler öğreniyorsun. Oradaki belki de bizim dikkatimizden kaçacak birçok futbolcuyu tanıyorsun. Sana önceden oradan bilgi veriyor ve buradan da aynı şekilde Türkiye'den de bizler o arkadaşlarımıza, oradaki futbol severlere bilgiler veriyoruz ve tüm dünya bir futbol paylaşımı içine girmiş oluyor. O yüzden benim açıkçası futbolu çok seven bir insan olarak temelde en sevdiğim turnuvalardan en başında geliyor Dünya

0: Kupası. Evet, Euro'lar da çok güzel. Evet, Şampiyonlar Ligi de çok güzel ama Dünya Kupası, yani Haiti'sinden Türkiye'si her yerden takip edilecek bir turnuva ve paylaşım içinde olacağımız bir turnuva olduğu için bambaşka bir yere götürüyor. İşte senin yeğeninden yola çıkalım. Bir turnuva izleyecek Dünya Kupası ve muhtemelen yıllar sonra da umuyorum ki daha çok katılırız. Benim gibi bir kader olmaz. Bundan bahsedecek ya, diyecek sana dayı böyle bir turnuva vardı hatırlıyor musun? Evet. Üstüne konuşacaksınız. Yani bunlar her insanın hayatına dokunan durumlar. Futbol seven herkes bu turnuvanın içinde olmaktan çok mutlu olacaktır diye düşünüyorum. Ve umuyorum ki iyi anılar biriktireceğiz bu turnuva olacak.
1: Şimdi az önce sistemden de konuştuk ya, biraz milli takımımız özelinde Ömercan Özmen'le değerlendirmemiz sürüyor. Hafif bir uzattık da orayı. Rakipleri konuştuk. Rakipleri değerlendirdik. Yarınki maçı konuşacağız. Konuşuyoruz da daha doğrusu. Konuştuk da diyebiliriz. Dinleyicimiz demiş ki Nevzat Bey, ki Nevzat Bey genellikle bu konularda özü sözü birdir dinleyicilerimiz arasında. Yurt dışından yazar ve onu bilirim yurt dışından yazdığını. Özü sözü bir insandır bu konularda, ne düşünüyorsa yazar. Burada da şunu demiş: önümüzdeki hafta sonu hazırlık maçında olacağım. Elimizdekiyle mutlu olma zamanı, burada olmak çok önemli diyor Nevzat Bey.
0: Kesinlikle. Ya burada olmanın önemini zaten daha demin aslında söylediklerinden de sesindeki heyecandan da anlamıştır dinleyicilerimiz. Evet. Çok uzun bir süre oldu 2002'den bu yana buraya gelmek. Bu turnuvalarda sürekli olmak bize futbol kültürümüz için de çok önemli bir durum. Yani nerede olursanız olun, hangi kalitede olursanız olun, bu turnuvalarda olmak, orada bulunmak en başlıca gelen önem sırasında en yukarıda gelen durum bence. Başarılı olursunuz, kötü turnuva geçirirsiniz. Bunu süreklilik haline getirdiğinizde kesinlikle başarının da daha fazla olacağını düşünüyorum. O yüzden aynı fikirdeyim, katılıyorum. Burada olmak, orayı solumak, o heyecanı duymak, o milli takımın bayrağını tüm dünyanın yaşadığı bir platformda göstermek, İstiklal Marşı'nı okumak, o zaten bambaşka bir duygu bence.
1: Dünya Bacanaklar Günü bile var diyor dinleyicimiz. Bak biz konuştuk ya. Biliyorum ya, bilmez miyim? 2 Mayıs hatta, değil mi? Bilemiyorum, öyle bir bilgim yok tabii. Siz söyleyince baktım. 2 Mayıs'ta olduğunu gördüm. Ama 6 Mart'ta kutlayanlar da varmış. Neden mesela burada da ikiye bölündünüz değil mi Ömercan?
0: Evet, yani niye burada bir bacanaklar gününde ikiye bölümü var onu anlamadım. Peki, bir gün tamam. Yetmiyor sanırım.
1: İki gün yaptım. Yazmış dinleyicimiz, değindik geçtik. Berk şu anda akıcı Antalya yolu, problem yok demiş. Siz tam da çıkışa denk gelmişsiniz o zaman Şerif Bey. Şerif Bey Antalya'da kilitli bir trafikten bahsetmişti. Fotoğrafıyla da desteklemişti bu yorumunu. Onu aktaralım. Milli takımımız özelinde konuşmaya, takımlarımız özelinde konuşmaya, değerlendirmelere devam edeceğiz ama dört büyüklerin gündemine de şöyle bir ufak geçelim isterim. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım, Vedat Muriç diyor. İki santrforu açıklayacağız, gerekirse bu hafta açıklarız diyor ki Aziz Başkan söylüyorsa genellikle öyle oluyor, açıklıyor. Ya da en azından işte açıklayacağız demek yerine gerekirse bakarsınız bu hafta açıklarız gibi şeylerle daha böyle soft, daha böyle iddiasız bir tarih ya da bir ön bilgi verme şeklini tercih ediyor iletişim tarzında. Tıpkı geçmişte gerekirse aday olurum dediği gibi ve aday olduğu gibi, oradan yorumlayın lütfen. Demek ki böyle bir şey var ve açıklayacaklar. Aziz Başkan burada ama biraz yani garantiye almayı tercih ediyor. İletişim tarzı son dönemde oraya evrildi diye düşünüyorum. İki santfor bekleniyor. Fenerbahçe'de bir de stoper alacağız diyor Aziz Başkan. Aziz Yıldırım başkan adaylarından. Hakan Safi tarafında ne gerekiyorsa yapacağız deniyor. Biraz daha somut adımlar bekleniyor. Maldini ile bir dirsek teması var. Dirsek temasından da öte birlikte çalışma durumu var. Futbol aklı durumu var. Ve orada da adı anılan oyuncular var ama yani bir Vedat Muriç, Fenerbahçe, Aziz Yıldırım üçlüsü. Bir Charlotte ihtimali Fenerbahçe, Aziz Yıldırım üçlüsü diyeyim. Aynı şekilde yine bir isim daha anılıyor. Guirassy, nasıl bakarsın bilmiyorum ama onu da konuşalım, detaylandıralım isterim ama önce bir araya gidelim Ömercan. Aranın ardından tüm bir gündemle, Fenerbahçe gündemiyle, Galatasaray'da Torreira, Icardi gündemiyle, Galatasaray'da diğer gündem başlıklarıyla, Beşiktaş'ta teknik direktör gündemiyle, Felipe Luis anılıyordu, gelmedi, olmadı. Bir futbol hakkı Önder Özen var, ona güveniliyor ve bekleniyor. Trabzonspor'da kupayla kapatılan bir sezon ama Süper Lig olan bir hedef. Onların hepsini kısa kısa değerlendirelim isterim. Aranın ardından burada olacağız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ömercan Özmen'le birlikteyiz ve KCP beton pompalarının sunduğu parantezde birlikteyiz. Sizlerle birlikteyiz. Sponsorumuza ve aynı zamanda Gürpom İş Makineleri ailesine de selam olsun diyelim. Ömercan Özmen, son olarak şöyle

0: 4 büyüklere doğru yelken açmıştık. Orada gelen de birçok soru var. Vedat Muriç birinci forvet mi demiş dinleyicimiz mesela, bunu soruyor. Gördüğüm ama Vedat Muriç özelinde birinci forvet. Bunu mesela eniştemle Feyyaz Akırmak'la da çok tartıştık, konuştuk. Yani o da birinci forvet mi diye sorguluyor. Hatta sorgulamaktan öte öyle düşünüyor bir yerde. Çok da öyle olduğunu düşünmüyorum ben. Çok da öyle bakmamak gerektiğini düşünüyorum ben. Ne dersin? Fenerbahçe gündemini konuşalım. Fenerbahçe gündemini değerlendirelim. Tabii ki bu Aziz Yıldırım'ın seçilmesi halinde Fenerbahçe'ye gelecek ya da geleceği konuşulan bir isim oldu.
1: Ya aslında şöyle, tabii başkan adaylarının söylediği isimler, görüştüğü isimler, belirsizlik var senin de dediğin gibi. Hani hangi başkan seçilecek ve hangi oyuncular, hangi hoca gelecek, daha hiçbir şey belli değil. Fenerbahçe'deki o belirsizlik sezon öncesinde zaten devam ediyor ki sezon içerisinde de birçok belirsizlik vardı. Bu artık bir son bulmalı. Vedat Muriç konusunda şunu düşünüyorum. Çok iyi bir sezon geçirdi hepimizin gözünün önünde ve zaten Türkiye'de çok yakından tanıyan bir oyuncu ve çok tecrübeli bir oyuncu. Vedat Muriç'le ilgili geçen sezonun başında İspanya basınında şöyle haberler de vardı. Real Madrid bir yedek forvet arıyor. Yedek kaldığında sorun çıkartmayacak ve şans bulduğunda goller atabilecek bir oyuncu. Profesyonel bir oyuncu arıyor. Yani Vedat Muriç orada da ismi geçen oyunculardan bir tanesiydi. Benim beğendiğim bir forvet. Direkt birinci forvet olabilir mi? Bence Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor veya yukarı şampiyonluk hedefi olan takımların hepsi için. Tek tip bir santrafor olmamalı sadece kadroda. Çünkü bazen kapalı savunmaları aşamazsınız. Bazen de baskı yersiniz. Daha çabuk, daha topla iyi ilişkiler, daha bağlantı kalitesi yüksek oyuncular ararsınız. O yüzden ben sadece direkt olarak Vedat Muriç'in birinci forvet olacağını düşünmüyorum. Yanına kesinlikle hangi başkan adayı başkan olursa olsun farklı profiller de göreceğimizi düşünüyorum. Ama Vedat Muriç'le ilgili ligimizde gol atmasıyla ilgili bir sorun olacağını düşünmüyorum açıkçası. Evet, yaşı biraz ilerliyor ama çok iyi bir sezon geçirmiş. En formda döneminde gelecek. Türkiye'de performansını zaten öncesinde de vermiş. Bence iyi bir bitirici, iyi bir oyuncu. Bir yandan da iyi bir profesyonel. O da bence çok kritik bir durum. Çünkü öncesinde şöyle bir durum vardı. Hatırlıyorsun, Dzeko Fenerbahçe kadrosunda müthiş bir profesyonel, müthiş bir kariyer ve bence çok iyi hem bağlantı hem bitiriciliği yapabilen bir oyuncuydu. Böyle bir oyuncuyla Fenerbahçe bence kötü de olmayan performanslar vermişti. Benzer bir durumu bu birliktelikte Fenerbahçe yaşayabilir. Tabii ki seviye olarak Dzeko kadar yüksek seviyede bir kaliteye mi sahip Muriç? Tabii ki değil ama onun da farklı bir özellikleri var. Ancak profesyonellik, belki işte o bağlantı oyununa biraz yardım edebilme kapasitesi, ceza sahası içindeki bitiricilik derken Fenerbahçe'ye ben olumlu yansıyacağını düşünüyorum bu transferin. Tabii zaman gösterecek. Adayların kimin başkan olacağı bize bunu gösterecek ve hoca nasıl bir hoca seçilecek bize bir de o gösterecek, yani nasıl bir oyun oynayacak Fenerbahçe. Bu da bize durumu açıklayacak süreçlerden bir tanesi.
0: Peki, Ömercan Özmen'le değerlendirmemiz sürüyor ve Vedat Muriç ihtimalini konuştuk, onun üzerinde durduk ama bir de bir diğer isim Charlotte ve Guirassy. Charlotte'a çok ihtimal vermiyorum açıkçası. Neden vermiyorum bilmiyorum ama herhalde çok konuşuldu ve olmadı ya. Yine olmayacak gibi bir hissiyat. Hissiyat tabii bu, bilgi ağırlıklı bir durum değil. Özür dilerim öksürdüğüm için. Diğer tarafta Fenerbahçe'de konuşulan bir isim Guirassy ve aynı zamanda Charlotte. O gündeme ne dersin Fenerbahçe'de? Aziz Yıldırım üzerinden ilerliyoruz çünkü Hakan Safi de şu oyuncu gelecek, o şu oyuncuyla anlaşmış gibi elle tutulur. En azından benim gördüğüm, okuduğum, bildiğim, duyduğum, aldığım bir haber yok. Bunu böyle söyleyeyim.
1: Evet, yani o tarafta da baktığımızda ben de Charlotte'un gelmeyeceğini düşünüyorum ligimize. Öncesinde de çok uğraşılmış bir oyuncu. Onun yanında Girassi iyi olabilecek bir transfer bence. Öyle düşünüyorum ben. Yani bu sezon Bundesliga'da hemen kontrol ediyorum. 33 maç, 17 gol, 2 asist. Golle atabilen bir oyuncu. Önemli bir bitirici bence Girassi. Ki yaşı 30. Aslında en olgun dönemlerinden bir tanesi. Fiziksel olarak da çok şey katabilir Fenerbahçe'ye. Zaten oyuncuyla ilgili izlediğinizde o hissiyatı siz de alıyorsunuz ve işte Onana, çok özür dilerim, pardon, Onana Osimhen gibi forvet profillerine baktığınızda da Süper Lig'de zaten bu tip hem güçlü hem vurucu gücü yüksek, yani bitiricilik gücü de yüksek oyuncuların her zaman iş yaptığını görüyoruz. Bu bence çok değerli bir transfer olur Fenerbahçe için. Hem Girassi hem işte Vedat Muriç, bu ikilinin orada oluşturacağı rotasyon da gerçekten farklı ve heyecan verici olabilir. Ama o kadar büyük belirsizlikler var ki sen de söylüyorsun. Yani Hakan Safi'nin tam olarak daha belli değil, daha net isimler yok. Yani bunun üzerinden yorum yapmak çok zor olacak. Çünkü bir de bir daha gidecekler de olacak Fenerbahçe'den. Bir yeni bir yeniden bir oluşum oluşmuş olacak. O kadro iskeleti belki de değişecek. Bunlar çok zor durumlar bence yine Fenerbahçe için. Biraz bence istikrar da gerekiyor Fenerbahçe'ye. Ama Girassi'yi Charlotte'u kenara ayırdığımızda ben de geleceğini düşünmüyorum ligimize. Gerçekten önemli bir transfer olur ve önemli bir etki de bırakır ligimizde.
0: Tabii bu iki ismi de konuştuk. Burada da bir fikir ayrılığı durumu var. Özellikle verebileceğim çok da örnek var ama burayı uzatmamak adına, diğer gündem başlıklarına da dönebilmek adına, Hakan Safi tarafında Maldini ile ilerlenmesini, futbol aklının Maldini olmasını ve orada Leao adının da ön plana çıkmasını bununla beraber. Hatta öyle ki Maldini de bir fotoğrafının altına bir yorum atıyor ve o yorum da çokça tartışılıyor biliyorsun. Sosyal medyada bazı noktalarda bazı yerlere çekiliyor. İddia olsa da işte o yorum nasıl atıldı, ne oldu, ne bitti, Leao onu isteyerek mi attı gibi gibi birçok şey var. Ama tüm bunlar konuşulurken Maldini gibi bir futbol aklıyla konuşması da haliyle ön plana çıkarıyor Hakan Safi tarafını. Bunu olumlu gören çok büyük bir kitle olduğu gibi aynı zamanda olumsuz anlamda yaklaşıp projeyi, kurtuluşu buralarda aramamak gerekir. Bu tarz durumları çok denedik tarafıyla bakanlar da var. Bu sportif direktörlük ya da futbol aklı kısmında genellikle bunları konuşmuşuzdur. Özellikle yurt dışından bizim evladımız olarak görülen isimler olmadığında bunu çok konuşur oluruz. Hatırlarız, hatırlatırız hep bu dönemlerde. Neler söylersin Hakan Safi ve bu gündem maddeleri için?
1: Tabii şöyle, yani futbol aklı konusu bizim ülkemizde bir türlü tam oturtulamıyor. Ya senin dediğin gibi işte camianın çok içerisinde olan, tırnak içerisinde camia evladı olarak göreve getirilenler veya Fenerbahçe'nin önceki dönemlerindeki gibi işte transferi yapsın, orada bir sportif direktörlük göstersin, kadroyu kurgulasın gibi yabancı isimler de geldi ülkemize. Bunlardan çok verim alınamadı ama biz çok süre de vermiyoruz. Bir de öyle bir durum var. Yani bir iskeletin, bir takımın oluşması hemen bir sezonda olacak bir şey değil. Bak, şunu anlıyorum. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor gibi takımlar şampiyonluğa oynamalı. Evet, oynamalı ama bunu bu kadar sabırsız, sürekli bir şeyleri değiştirerek bir anda olmasını beklemek bence hayal gibi oluyor. Bunu yakalarsanız da devamlılığı biraz sıkıntılı oluyor. O yüzden o futbol aklı konusunda Maldini tabii ki gündem oldu. İşte Leao'nun yorumu. Futbol dünyası içerisinde bunları çok yaşıyoruz. Yani bir PR durumu, bir reklam durumu. Ya sonuç olarak burası da bir iş kolu. Buradan insanlar para kazanıyor. Bir network üzerine yapılan işler. Ama burada yöneticilerin, başkanların çok titiz davranması gerekiyor. Kulüp kültürüne ve kulübe uygun futbol adamlarını bulması, bunları sezmesi ve dolayısıyla kendisinin de futbol bilgisinin olması gerekiyor. Bu olmadan çünkü bir iş adamı gibi düşünerek bunları başaramazsınız. Bence kilit nokta bu. Yani evet, Maldini kariyer olarak, dünya futbolundaki yeri olarak çok büyük bir isim. Ama projesini doğru dinlemek lazım. Ama işte o Leao'nun yorumunu çok kale almamak lazım. Belki de Maldini kadar dünya futboluna nüfuz etmemiş başka bir futbol aklı, başka bir sportif direktör Fenerbahçe'ye çok daha yararlı bir proje sunabilir. Bunları da dikkat etmek gerekiyor. Çok zor diye hep bahsediyorum Fenerbahçe'nin işi. İşte tam da bunlardan çok zor. Yani zaten başkanı olmayan bir kulüp şu anda, belirsiz. Ve
0: doğru, bak orada tam da dinleyicimizin de söylediği gibi. Neye göre, kime göre yapıyorsun bunu? Aziz Yıldırım tarafından değerlendirirsek bence Aykut Kocaman'a göre yapılıyor tüm bu çalışmalar. Ama henüz açıklanmıyor. Yavaş yavaş altyapısı oluşturuluyor ki son dönemde Aykut Kocaman adının Aziz Yıldırım tarafında savunulduğu açıklamaları da düşünürsek bunu çıkarabiliriz, böyle bir varsayım yapabiliriz. Ama Hakan Safi tarafı da merak ettiriyor kendini. Burada nasıl bir adım atacaklar, bu kısmı özellikle merak ettiriyor. Söz tekrar sende, bölmüş oldum.
1: aynı fikirdeyim. Yani takımda bir başkan yok, takımda hoca yok ama transferler konuşuluyor. Tabii ki transferde hareket etmek, oyuncularla önceden planlama yapmak, bazılarıyla anlaşmak tabii ki kritik zamanlama anlamında. Bu önemli bir durum ama bunun bu kadar yüksek metrajlı konuşulması, daha takımda hoca yokken, daha takımda işte futbol aklı yokken ve başkan yokken bütün bunların bir reklam anlamında hep ortada olması da bana da garip geliyor. Yani bence futbolun doğasına ters. Yani hep konuşuyoruz işte aldığın oyuncu, getirdiğin teknik direktör belki de beğenmeyecek. Tamam, Aykut Kocaman özelinde bu planlamayı yapıyorsun ama tam anlamıyla da benim teknik direktörüm Aykut Kocaman diyemiyorsun. Bu da daha başlamamış.

0: bir ilişkide sence bir güvensizlik vermiyor mu insana? Bence veriyor. Ya buradaki süreç bence medyanın da değişen durumuyla beraber çok farklı yerlere gitmeye başladı. Yani çok fazla başkanlık seçimi görüyoruz birçok kulüpte, ama işte Fenerbahçe'de şu an son yaşadığımız dönemde biraz da transfere göre oy verecek bence o durumda ve taraftarın desteğini de o transferlere göre alacak. Tamam, bunu anlayabiliyorum, gelecek oyuncunun büyüklüğü, işte kalitesi, belki de oyunu yukarı çıkaracağı düşüncesi olabilir, ama ya o sistem, o iskelet doğru şekilde yapılmazsa ve tüm ortada hiçbir şey yokken bunları üst üste koymak bir şey anlam ifade etmezse ne olacak? Ya bunlar çok bence denge anlamında problemli işler. Belki biraz daha farklı başkan adayları sürecini yönetse Fenerbahçeliler daha doğru tercih yapacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii ki işte o Leo'nun yorumuna geliyor durum. Biraz da öyle bir süreç var. Biraz da o kitleleri desteğini almak, işte oradaki o anki konjektüre uymak demek ki bunu gerektiriyor. Ama futbol için, futbol anlamında baktığınızda çok da doğru süreçler olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
1: Peki. Diğer tarafa döneceğim. Galatasaray'da Torreira, Icardi merak ediliyor. Diğer tarafta Galatasaray'da bir Şampiyonlar Ligi hazırlığı içerisinde olunan süreçte Bruno gelecek mi gelmeyecek mi konuşuluyor. Şampiyonlar Ligi'nde farklı bir imaj çizelim denilen bu süreçte ki yani finalin oynandığı gün, finalin oynandığı statta yanlış hatırlamıyorsam son 16'ya kalan o Galatasaray'ın da bayrağı mesela dalgalandı. Galatasaray arması da dalgalandı. Böyle hatırlıyorum. Bu tarz finallerde bu olur. Ki bu güzel bir gurur. Bunu daha da ileriye taşımak isteyen bir Galatasaray taraftarı olacak. Galatasaray camiası olacak. Daha da gururlanmak isteyen. Bununla beraber Fenerbahçe'de de bu tarz. Yani ön elemeleri artık geçelim. Şuralarda bir takılmayalım kısmı var. Bence ön elemeler Türkiye'de zor olsa da Şampiyonlar Ligi özelinde. Ki ben bence değil, bu artık biraz da istatistiklerce diyebiliriz belki buna. Onu da gösterebiliriz. Yaşanmışlıklarca diyebiliriz. Öyle düzeltebiliriz. Galatasaray'da da böyle bir Şampiyonlar Ligi gündemi öncesi hazırlık var. Okan Buruk'la yola devam durumu var. Ama merak edilen kalacak mı, gidecek mi, kim gelecek, gelecek mi diye sorulan az önce söylediğim isimler özelinde dönen bir gündem var Ömercan.
0: Evet, şundan başlayacağım önce. İşte bu ön elemelerle ilgili söylediğine destek vermek adına biraz önce konuştuk. Başkan belli değil, hoca belli değil, futbol aklı belli değil, geç kalınıyor, işte kulüpler sürekli değişime gidiyor falan falan. Tam da bu ön elemeleri etkileyen en büyük konulardan bir tanesi. Takımlar hiçbir zaman tam anlamıyla hazır, tam anlamıyla transferlerini tamamlamış, tam anlamıyla önceki seneden belli bir oyun kültürü oturtmuş veya senelerden bir şekilde o elemelere gitmiyor. O yüzden de Şampiyonlar Ligi ön elemeleri hem de zorlu olduğu için genelde Fenerbahçe'de işte ya da Türk takımlarımızda gördüğümüz problemlerden birisi bu. Galatasaray'a gelecek olursak yaklaşık 30 dakika önce Nijerya teknik direktörü Erik Kelle bir açıklama yapmış Osimhen'le ilgili. Onu aktarabiliriz dinleyicilerimize, 40 dakika yanılmıyorsam. Osimhen'in kulüp değiştirme ihtimali var. Bu nedenle hazırlık maçlarına forma giyemeyecek diye bir açıklaması var. Galatasaray'ın yeni gündemi de böylelikle hayırlı olsun diyebiliriz açıkçası. Çok da bence çok da şaşırılan bir durum değil. Çünkü Victor Osimhen bir dünya çapında bir futbolcu. İyi performanslar gösteriyor. Galatasaray'a ya da Osimhen'le ilgili ilgi olması bilmiyorum, bana çok şaşırtıcı gelmedi, ama sezon planlamasını konuşurken neler olacak neler bitecek derken Osimhen'in ayrılma ihtimalini de o sepetin içine koyabiliriz diye düşünüyorum belki. Çünkü çok farklı yerlere götürebilir Galatasaray'ın transfer planlaması. Muhtemelen çok yüksek bonservislere gidebilir oyuncu, gidecektir eğer gitmek durumu olursa ve orada da planlama çok farklı şekilde ilerleyebilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum, sen ne diyorsun?
1: Ben de öyle düşünüyorum. Tabii ama Fenerbahçe tarafında bunları konuştuğumuzda Galatasaray tarafını konuşmak biraz daha farklı noktada bırakıyor bizi. Yani şöyle söyleyeyim, daha kolay oluyor Galatasaray'da bazı şeyleri konuşmak. Halihazırda işlerin yolunda gittiği bir süreç var. Ki Galatasaray'da da şunu düşünüyorum ve şuna ihtimal vermek gerekir mi ya da bu açıdan da bakmak gerekir mi diye düşünüyorum tüm bunları değerlendirirken. Galatasaray tarafında da bir şampiyonluğun kaçmasına bakar Fenerbahçe'nin mevcut durumuna düşmek gibi duruyor. O zaman bunları bu kadar senin söylediğin gibi rahat konuşabilecek miyiz, onu sorguluyorum. Ne dersin?
0: Haklısın tabii ki, başarı
1: gelir gider dengesinde çok büyük bir problem var. Şampiyonlar Ligi'ne katılıp orada ilerlemeyen bir Galatasaray bize farklı şeyleri konuştururdu. Öyle bir temsilcimiz bize farklı noktaları gündem başlığı haline getirtirdi.
0: Aynı fikirdeyim, yani başarı olmadığı

0: zaman hem maddi olarak hem de tepki olarak farklı bir duruma geliyor kulüplerimiz. Bu da çok doğaldır. Dediğin gibi yani Fenerbahçe'nin şampiyon olup Galatasaray'ın olamadığı ve işte Avrupa Kupalarına, Şampiyonlar Ligi'ne gidemediği senaryoda çok farklı bir şey konuşacağız. Ama işler iyi giderken oradaki eksikleri görüp tamamlamak bence asıl yöneticilik ve ustalık her zaman odur. Galatasaray'ın bunu titizlikle yapması gerekiyor. Çünkü senin de dediğin gibi bir anda her şey tersine dönebilir. Futbol bu kadar hareketli ve farklı denklemleri olan bir oyun. Orada da yöneticilik becerileri devreye girmelidir. İki farklı camia ve iki farklı durumdan bahsediyoruz. Yani Fenerbahçe için tekrardan yeniden bir şeyler yapılanmaya çalışıyor sürekli. Galatasaray'da da üst üste gelen şampiyonlar, şampiyonluklar oturmuş bir kadro ama o kadronun artık yavaş yavaş değişmesi gereken bazı parçaları ve işte gördüğün gibi takımın en değerli, en iyi oyuncusunun üzerinde de ilgi var. Şimdi burayı Galatasaray'ın nasıl yöneteceği çok önemli. Aslına bakarsan evet farklı durumlar ama Galatasaray'ın süreci de çok büyük profesyonellik ve doğru yöneticilik gösterilmesi gereken bir sürece doğru gidiyor. Bizim kulüplerimizin hepsi için hangi Avrupa Kupası olursa olsun katılmak çok değerli. Hani Dünya Kupası'nda süreklilikten bahsetmiştik. Aynı şekilde kulüplerimizin Avrupa Liglerine sürekli gitmesi de bizim için aynı yararı sağlayacaktır. Aynı artıyı verecektir. Çünkü buradan gelen paradan da ziyade tabii ki bu çok önemli bir durum ekonomik şartlar anlamında ama kulübün çehresinin değişmesi, işte kulüpteki sürekliliğin artması ve kulübün global anlamda bir üst kademeye geçmesi için bu gerekiyor. Şimdi Galatasaray'ın elinde çok güçlü bir geçmiş var. Üst üste gelmiş şampiyonluklar, son 16 oynanmış Şampiyonlar Ligi'nde ve artık burada önceki senelere nazaran daha farklı, belki de çok tecrübesi olmadığı bir kadro planlaması yapmak zorunda kalacak. İşte Torreira ile yolların ayrılması konuşuluyor. Şampiyonluklarda en büyük etken. İşte bir sene önce Muslera ile yollar ayrıldı ki kulübün en büyük temsilcilerinden bir tanesiydi. Yine işte belki de Barış Alper'e turnuva sonrası çok önemli bir teklif gelecek. Osimhen'e gelecek teklif derken buradaki dengeyi Galatasaray'ın iyi bulması gerekiyor. Vedalaşması gereken oyuncuları iyi seçmesi gerekiyor. Ve planlamasını aynı Fenerbahçe için söylediğim şey Galatasaray için de gerekli. Çok çok önceden doğru adımlarla yapması gerekiyor. Çünkü bu gidecek oyuncuların yeri dolması çok zor oyuncular. Nasıl bir oyun oynayacaksın? Aynı oyuna devam mı edeceksin? Nasıl bir ekleme? Bunlar her zaman hızlı halledilmesi gereken veya son güne bırakılmaması gereken ödevler diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum tabii ki çok farklı iki durum karşılaştırıyoruz Fenerbahçe ve Galatasaray anlamında. Ama Galatasaray özelinde Osimhen takımdan ayrılırsa şu ana kadar bence yapılan planlamalar içerisinde eğer Osimhen'in takımdan ayrılma ihtimali düşünülmediyse çok farklı bir bütçeyle ve çok farklı bir durumla karşı karşıya kalacak Galatasaray.
1: Tabii Osimhen tarafında da bunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe'de de bu arada dinleyicilerimizin mesajı var. Osimhen gibi bir oyuncunun gelmesi Fenerbahçe için işleri daha da kötüye götürür demiş. Maddi anlamda bu açıdan bakmak gerekiyor deriz hep Ömercan. Dinleyicimiz de işi buradan ele alarak yorumlamış. Dinleyicimize bakıyorum hemen. Levent Bey'in mesajı. Selam Berk, Fenerbahçe yine düğmeyi yanlış iliklemiyor mu sizce demiş. Galatasaray'a döndük, Fenerbahçe'yi konuştuk. Biraz da Fenerbahçe'ye ilişkin yorumlar var ama Galatasaray tarafından daha da net devam edelim. Oradan şöyle bir devam edelim yayınımıza. Ömercan Özmen'le değerlendirmeye konuşmaya. Galatasaray kısmında biraz da Şampiyonlar Ligi'ni ve transferleri konuştuk ama gidecek oyuncular, gitmesi beklenen oyuncular da ön planda. Mesela bildiğim kadarıyla Halil Dervişoğlu kampa katılıyor. Doğru mu hatırlıyorum?
2: Evet, kiralıktan dönecek.
1: Mesela Fenerbahçe'de Carlos mu katılacak?
0: Sanıyorum. Ya orada kiralıktan dönecek o kadar fazla oyuncu var ki iki takım içinde. Evet. Hemen onları
1: Galatasaray'da özellikle ön plana çıkıyor. Orayı konuştuğumuz noktada Galatasaray tarafından ilerleyelim.
0: İşte tam anlamıyla söylemek istediğim durum oydu belki. Yani kiralıktan dönecek bir oyuncu grubum var. Mevcut kadronun içerisinde yıllardır performans vermiş ama artık yolların ayrılması gereken, teklif olabilecek, para kazanabileceğin de durumlar var. Buradaki planlama çok kritik. Yani Halil Dervişoğlu kaç sezondur Galatasaray'da inan hatırlayamıyorum bile. Sürekli kiralanıp sonradan tekrar dönen oyunculardan bir tanesi Halil Dervişoğlu. Buradaki kabuk değişimini bence olabildiğince hızlı ve doğru şekilde yapması gerekiyor. Çünkü Galatasaray'ın bu sezon yaşadığı problemlerden bir tanesi rotasyonda oyuncu bulamama problemiydi. Kaliteli oyuncu bulamama problemiydi. ana kadron belli bir kalitenin üzerinde. Şampiyonlar Ligi'nde son 6'ya kadar gidebiliyorsun. Üst üste şampiyonluklar alabiliyorsun. Ama süreç devam ettikçe o yedek kulüben ve rotasyonu seni yarı yolda bırakabiliyor. Bunu yaşadı Galatasaray. Şimdi orada da kiralıktan dönecekler. Takımın mevcut kadrosunda olan oyuncuların gideceği düşünüldüğünde Galatasaray'da hiç de kolay bir transfer sezonu beklemiyor bence. Ki Okan Buruk'un burada kararları bence önemli olacak. Şunları da konuşmuştuk, hatırlayacaksın. Yani Okan Buruk önceki transfer dönemlerinde hem sportif direktörlük yapıyor, hem oyuncularla işte transfer döneminde onları ikna etmek için oyunu anlatıyor, arıyor, soruyor. Hem bir yandan teknik taktik programlama yapıyor, bir yandan kampı programlıyor. Yani birçok görevi vardı Okan Buruk'un ve bunun ona zarar verdiğini söylemiştim. Hala aynı fikirdeyim. Galatasaray'ın da orada net anlamda bir futbol aklına, en azından takımı kurulurken transfer sürecinde orada iskelet oluşturacak, orada fikir alışverişi yapılacak, orada kararları verebilecek bir isme ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Okan Buruk 5 parçaya bölündüğünde asıl performans almanız gereken parçada problemler yaşıyorsunuz. Yani hoca hocalık mı yapacak, sportif direktörlük mü yapacak? Hoca transferle ilgili sabah akşam kararlar mı alacak, yoksa önüne gelen seçenekleri değerlendirip doğru oyunu mu kurgulayacak? Bu da çok kritik. Yani aslına bakarsan en sorunsuz görünen takım Galatasaray belki de yaşadığı şampiyonluktan sonrası. Ama işin içine girdiğimiz zaman bence tam olarak da öyle bir süreç söz konusu değil. Buradaki hem görev dağılımının, hem transfer planlamasının, hem de doğru işleri yapmanın çok zor olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'da belirleyici olacak süreçte bu Okan Buruk'un transferdeki ve takımın içerisindeki aslına bakarsan görevlerinin net şekilde belli olup asli görevinden asla kopmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu hem Galatasaray hem Okan Hoca'ya zarar veren süreçlerden bir tanesi. Kesinlikle başarılıdır Okan Buruk. Yani geride bıraktığımız yıllara baktığımızda, ama eleştirdiğimiz birçok konu olmuştur. Bence odağının ve konsantrasyonunun kayması, onun hem açıklamalarına hem saha içerisindeki gösterdiklerine ve reaksiyonlarına da yansıyor. Birçok basın toplantısını burada seninle beraber de eleştirdik. Burada birçok kez konuştuk. Yani bu kadar baskıyı, bu kadar görevi üstüne alan bir bence teknik adamın biraz da tabiri caizse şirazesi zaman zaman kayabiliyor. Bundan çok önemli detaylar olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın da futbol aklının, transferle ilgilenen veya oradaki kurguyu yapan kişilerin, profesyonellerin kesinlikle Okan Buruk'un üstündeki yükü alması taraftarıyım. Ha, Okan Buruk bundan memnun olabilir. Bunu iyi yaptığını da düşünüyor olabilir ve bütün yüklerin elinde olması onun için iyi de hissettiriyor olabilir, ama bence kendisi için doğru olan.
1: Bu arada bir problem yaşadık. Tabii orada Ömercan Özmen'le bağlantımızı sürdürürken küçük bir problem yaşadım. O problemde klavyenin açıkçası bulunduğu yerden böyle hemen yere düşmesiydi. O problemi çözüp hemen sizlerle tekrardan bağlantımıza devam edeceğiz. Ömercan Özmen'le konuşmaya devam edeceğiz ki bunun yanında Galatasaray'ı konuşuyorken Beşiktaş'a doğru da geçeceğiz. Ama tabii tüm bunları konuşuyorken biraz da gündem başlıklarında sizlerin mesajlarıyla da ilerleyeceğimizi hatırlatayım. Şöyle klavyenin de yerini tekrardan düzelteyim. Ömercan Özmen'le değerlendirmemize tekrar devam edeceğiz. Ömercan, evet, bir problem yaşadık. Bir küçük stüdyo kazası yaşadık. Geçmiş olsun diyelim. Onun yanında senin de o sırada tabii hemen bağlantıda sesin gitti. Diğer tarafta ben de mikrofondan uzaklaşınca, mikrofonu şöyle bir ses yayına yansımasın diye kapatınca, mikrofonları biraz sesini kısınca, dinleyicilerimiz genellikle Dünya Kupası özelinde sorular soruyor. Dünya Kupası üzerinden ilerliyor, onu görüyorum. Evet. Ama Galatasaray tarafında Okan Buruk'la devam etmek doğru muydu diyen var. Okan Buruk haksız yere eleştiriliyor diyeni görüyorum. Onun yanında gördüğüm kadarıyla mesaj adını yazmamış ama yurt dışından yazan bir dinleyicimiz. Şöyle bir Yaşar Bey mi diye baktım, Hollanda'dan mı yazıyor diye baktım ama değilmiş. Dinleyicimiz der ki Galatasaray'da Osimhen'in arkası kim olacak der. Yani Icardi gidiyor, Icardi kalıyor kısmını konuşurken bir de orayı merak edenler var. Ben Icardi'nin kalması taraftarıyım mesela Galatasaray tarafında, ama Galatasaray camiasında da bu tarz durumlarda çok da net bir görüş var. Yani Icardi de olsa, Osimhen de olsa, kim olursa olsun gitmesi gereken, gitmesi gerektiği zaman da gitmeli şeklinde bir bakış açısı var. Onu da konuşmak, sorgulamak, değerlendirmek gerekir ki sen Galatasaray gündemiyle ilgili bu söylediklerimle alakalı son olarak

0: söylersin ve aynı zamanda sözünü de bölmüş oldum. Lütfen kaldığın yerden de devam et Ömercan Özmen.
1: Aslında şöyle, yani tabii ki Okan Buruk'un oradaki sorumluluğundan bahsediyordum. Özetle şunu söylemek gerekirse, orada transfer anlamında, medya ile ilişkiler anlamında ve birçok konuda bence görev tanımının net olması gerekiyor. Hoca bundan belki memnun olabilir, başkan da memnun olabilir ama bu sezon, geçtiğimiz sezonda gördüğümüz gibi birçok şeye bölünmesi hocanın kendisi için negatif yansıyor. Oyuna da negatif yansıdığı anlar oldu. O yüzden transfer sürecinde de bence önemli bir futbol aklıyla beraber Okan Buruk'un oradaki iş yükünün azaltılması gerektiğini düşünüyorum. Icardi konusuna gelince de bence artık beraberliği tamamlandı Galatasaray'ın Icardi ile. Şu anlamda belki de devam edecek, bilmiyoruz. Tabii görüşmeler sürüyor menajeriyle beraber. Orada Galatasaray yönetimi görüşmeleri yapıyor ama Icardi'nin bu sezonu da tamamladıktan sonra Galatasaray'ın yapılanması için de vedalaşılması gereken oyunculardan biri olduğunu düşünüyorum. Hem ilerleyen yaşı, hem yaşadığı sakatlıklar. Evet, çok golcü bir oyuncu. Evet, istatistiklere baktığımızda geçtiğimiz sezonda çok çok önemli bir iş yapmış. Büyük saygı duyulması gereken golcülerden biri ama dediğim gibi artık eşik atlarken ve planlamayı ileriye doğru yaparken vedalaşmaktan da korkmamak gerek. İnsanları, futbolcuları çok seviyor olabilir camialar. Kattıklarından dolayı minnettar da olabilir ama bu oyuncular da Galatasaray'a minnettar. Onu da unutmamak lazım. Yani bu forma altında yapıyorlar ve doğru zamanda profesyonelce vedalaşılıp yerine doğru planlamayla oyuncular geldiğinde Galatasaray'ın bir adım, bir merdiven daha yukarı çıkabileceğini hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. O yüzden ben Icardi'nin burada misyonunu tamamladığını, ülkemize çok önemli izler bıraktığını, çok usta bir golcü olarak kendisini bize izlettiğini düşünüyorum. Tabii Osimhen'in kalması durumunda yedek bir forvet nasıl bir profil olmalı? Bunu hepimiz konuşuyoruz. Uzun zamandır da konuşulan konulardan bir tanesi. Bence Galatasaray Osimhen'in arkasına, daha demin de Fenerbahçe için söylediğim gibi, Osimhen'den daha da farklı bir profil bulup o şekilde bir oyuncu alabilir. Yani Osimhen çok sprinter, pres gücü yüksek, bitiricilik konusunda iyi bir oyuncu ama mesela bağlantı kalitesi o kadar kaliteli bir oyuncu değil. Özelliklerine baktığımızda belki Galatasaray burayı, bu kısmı, işte yedek bir santfor alırken burayı da düşünerek hareket etmeli. Yani zaman zaman o bağlantıyı yapabilecek, zaman zaman pas oyununa katılabilecek, ayakları, pas anlamında teknik kapasitesi biraz daha iyi bir oyuncu da bulabilir. Belki size olarak da farklı bir oyuncu tercihi olabilir Galatasaray'ın oynamak istediği oyuna bağlı olarak ama şu anda 4 senedir gelen güçlü bir pres oyunu var. Bu oyunun üzerine nasıl koyabiliriz de düşünmek gerekiyor. Çünkü hatırlayacaksın, Osimhen olmadığında Icardi o pres gücünü çok düşürüyordu. Bunu başka bir şekilde de yamamak gerekiyor bazen kadronun içinde ama bir yedek forvet alınacak Galatasaray'a o Icardi giderse. Bence o isim biraz daha bağlantı oyununu iyi yapabilecek bir isim olmalı. Bilmiyorum, hatırlayacak mı? Adem Büyük mesela benim çok sevdiğim profillerden bir tanesiydi. Galatasaray öyle forvetlerle de bence oynayabilecek bir takım halinde şu anda. Çünkü kenarları skor üretebilecek güçte. İşte Barış, Sane kenarları bence net olarak skor üretebilecek güçte. Bazen Osimhen'le de oynaması gerekecek bu alınan yedek santrforun. Oraya da uygun bir profil olabileceğini düşünüyorum bence. Böyle ilerlemeli buradaki süreç belki.
0: Beşiktaş gündemine geçeceğim. Beşiktaş gündeminde Önder Özen'le beraber bir aynı zamanda teknik direktör arayışı da var. Hem Önder Özen'in mevcut durumunu Beşiktaş'ı hem de teknik direktör arayışındaki Beşiktaş'ı nasıl değerlendirir, neler söylersin?
1: Şöyle, tabii bugün Beşiktaş kulübünden resmi de bir açıklama geldi. Önder Özen, dediğin gibi süreci yöneten Serdar Adalı'yla beraber isim ve medyadaki teknik direktör adayları arasındaki Oliver Glasner'le ilgili iddiaları yalanladı Beşiktaş kulübü resmi sayfasından. Çok fazla isim çıkıyor, çok fazla konu var. Önder Özen gelmeden önce de görev aslında konuşulan isimlerden bir tanesiydi. Hatta Sergen Yalçın döneminde de Önder Özen'le çalışılabileceği konuşulmuş ancak işte ikilinin beraber çalışmak istemediği yönündeki haberlerle beraber Önder Özen olmamıştı. Tabii ülkemizde, ülke futbolumuzda çok yakından tanıdığımız, yorumculuk da yapan bir isim Önder Hoca. Beşiktaş'a yararlı olabilir mi? Bence olabilecek bir futbol aklı olduğunu düşünüyorum Önder Hoca'nın. Şimdi de kritik nokta şu. Yani aslında Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den farklı bahsettik. İşte dedik ki Fenerbahçe'nin işi şöyle zor. Galatasaray 4 senedir şampiyon geliyor. Şöyle daha kolay bir durum var.

0: Beşiktaş'ta bu ikisinin de aslında içinden sıyrılabilecek zorlukta bir süreci olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok uzun süredir iyi futbol dahi izletemiyor taraftarlarına ve çok uzun süredir de belirsizlik, kara bulutlar camianın etrafında. Buradaki bence teknik adam iyi bir lider olmanın yanında bence iyi de planlamacı olması gerekiyor. İşte daha önce denedi Beşiktaş. Yani daha uzun soluklu bir hocayla anlaşalım dedi. İşte Van Bronckhorst'lar geldi, Ole geldi. Ama orada kısa hemen yollar ayrıldı. Sonrasında biz uzun soluklu bir yola Sergen Hoca ile çıkıyoruz dedi. Yaşananlar da hepimizin taze şekilde kafasında. Artık orada net bir karar verilmeli. Yani Önder Özen oradaki kararı şu şekilde vermeli. Uzun bir yola çıkacağız ve bu yolda bir de hem liderlik edebilecek hem de futbol aklı yüksek bir hoca gerekiyor. Beşiktaş'a acilen doğru teknik direktörün gelmesi gerekiyor. Bu isim kim olacak? Ben de merakla bekliyorum. Oliver Glasner konuşulan isimlerden bir tanesiydi ama dediğim gibi bugün Beşiktaş kulübü Glasner'i de yalanladı. Dünya futbolunda yeni nesil hocalara gitme durumu başladı aslında. Hani buradan bence biraz daha vizyoner, yeni nesil futbola, yeni nesil oyunculara daha yakın ve üzerine bir proje gerçekleştirebileceğiniz bir hocayla Beşiktaş belki bir belki iki sezon içerisinde daha farklı konumlanabilir diye düşünüyorum. Burada transfer süreci de kritik olacak ama dediğim gibi Fenerbahçe Galatasaray'ı koyduğumuzda bir tarafa Beşiktaş'ın işi çok daha zor, çok daha sabırsız ve gerçek de şu bence realist baktığımızda Beşiktaş'a taraftarların en az bir 2-3 sezon süre vermesi gerekiyor doğru isimlerle. 2-3 sezonda Beşiktaş tekrardan Avrupa kupalarında mücadele edebilecek, şampiyonluğa oynayacak, net güçlü oyunu bulmuş bir takım haline gelecek belki.
1: Merhabalar, koyu bir Fenerbahçeli Fenerbahçe taraftarı olan Önder Özen demiş. Maalesef istediğimiz sonuçları aldırabilecek bir teknik direktörü Beşiktaş'ın başına getiremez demiş. Böyle yorumlamış Erçin.
2: Tekrar duyabilir miyim senin sesimi gitti? Duyamadım yorumu.
1: Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Önder Özen diye girmiş konuya. Tabii bu biraz da dinleyicimizin yorumuna kalıyor haliyle ama maalesef istediğimiz sonuçları aldırabilecek bir teknik direktörü Fenerbahçe'nin başına, düzeltiyorum, Beşiktaş'ın başına getiremez demiş Erçin Bey yorumunda. Bunları konuşmaya devam ediyoruz. Yıl oldu 2026. Ömercan Özmen.
0: Evet, çok haklısın. Bunları konuşmamız gerekiyor. Şöyle bakmak lazım. Dinleyicimiz biraz empati yaparsa bence hissedecektir o duyguyu veya düşünceleri anlayacaktır. Kendisinin bir sportif direktör olduğunu, bir futbol aklı olduğunu ve çok koyu Fenerbahçeli olduğunu düşünsün. Ama Beşiktaş'tan size güvenerek profesyonel anlamda bir teklif geldiğini ve sizin bu teklifi kabul ettiğinizi düşünün. Mesleğinize ve kariyerinize veya sizin iş yapabilme gururunuza aykırı hareket eder miydiniz? Bence kimse bu durumu gerçekleştirmez diye düşünüyorum. Ve orada elinden gelen bütün profesyonellikle Beşiktaş Spor Kulübü'nde çalışıyorsa o kulüp için doğru işleri yapmaya ve kendi kariyerini yukarı taşımaya çalışacaktır. Her zaman ben profesyonel sporcular için, profesyonel çalışan insanlar için bunu düşünürüm. O yüzden bu yoruma çok fazla katılmıyorum belki.
1: Peki. Trabzonspor gündemine geçeceğim. Trabzonspor'u seninle konuşacağım. Son olarak oraya değinelim isterim. Trabzonspor kupayla kapattığı sezonda yeni bir yapılanmada olacak mı? Sanmıyorum. Biraz birkaç eklentiyle ilerlenecek bir süreç olacaktır. Olaya gelecek, teknik değerlendirilecek mi? O daha net bir soru bence. Daha öne çıkan, daha merak konusu olan bir soru bence. Trabzonspor gündemini nasıl değerlendirirsin? Yeni sezon özelinde Trabzonspor ve Fatih Tekin'i konuşurken neler söylersin?
0: Tabii onunla ilgili de konuşalım. Şunu da hemen çok özür diliyorum sana söyleyeyim. Başka bir yayına yetişmem gerektiği için biraz tabii Trabzonspor'u hızlı
1: tamam kesebilirim. Hatta burayı erteleyelim. Ben olur, teşekkür edeyim çünkü ben sürenin geçtiğini fark etmedim. Senin de dijital platformda yayının var. Konuşuruz, evet. Detaylandırırız tekrardan. Ömercan'a şimdilik teşekkür ederim.
0: Trabzonsporlular'ın sözümüz olsun. Daha uzun.
1: Peki, değerlendirelim. Biraz benim böyle konuyu uzatma sebepli durumum. Sağ ol, var ol diyeyim ben. Ömercan, ağzına sağlık.
0: İyi yayınlar diyorum. Çok teşekkürler.
1: Teşekkürler. Sağ ol.
0: Sağ ol.
1: Trabzonspor'u Ömercan'la konuşacaktık ama Ömercan Özmen tabii bir yayına yetişecekti. O yetişeceği yayını da ben unutunca iş biraz böyle sarkmış oldu. Ömercan Özmen'le değerlendirmemiz oldu. Bu arada Ertuğrul Doğan önderliğinde tabii teknik tarafta da Fatih Tekke önderliğinde Trabzonspor'da yeni bir yapılanma mutlaka olacaktır. Trabzonspor transfer gündemini konuştuğumuzda kiralık dönemlerle yollar ayrılacak

ama ne olacak ne bitecek, satıştan bir gelir elde edilmesi hedefleniyor her takımda olduğu gibi. Orta sahaya savunma gücü takviyesi geleceği konuşuluyor. Onana kararı kaleci transferini belirleyecek. Onana'nın kararı bekleniyor. Onana konusunda bir karar bekleniyor. Öyle özetleyeyim Trabzonspor tarafını. Ben konuşayım sizlerle birlikte. Savunmaya bir Türk stoper takviyesi bekleniyordu aynı şekilde. Beklere de takviyenin geleceği konuşuluyordu ki savunmaya Türk stoper takviyesi kısmında öne çıkartmamız gereken de bir nokta olduğunu, Savic tarafını konuşmamız gerektiğini düşünen taraftayım. Orada da bir hareketli yaz dönemi bizi bekliyor, onu söyleyeyim Trabzonspor söz konusu olduğunda. Yerli rotasyonunu da güçlendirecek bir stoper transferi üzerinde çalışılıyor. Savic'in geleceğine göre esasında burada da bir yabancı stoper takviyesinin gelebileceğini konuşalım. Konuşmamız gerekir. Onun Trabzonspor ya da kariyer açısından baktığımızda geleceğine, kararına, Savic kararına göre oranın da şekilleneceğini hatırlatmış olalım. Forvet hattında Onaçulu, zaman zaman Agustolu'nun da orada değerlendirilebildiği, Onaçulu Agustolu bir hattın ön plana çıktığını konuşuruz. Ama en kritik hamlelerden birinin santrafor transferi olması bekleniyor şeklinde haberleri de görüyoruz Trabzonspor tarafında. Onaçulu'nun yükünü paylaşacak, yoğun maç takviminde teknik heyete önemli bir alternatif oluşturacak ve hücum hattındaki rekabeti arttırabilecek bir golcü transfer etmek istedikleri de gelen haberler arasında Trabzonspor tarafında. Aynı şekilde Agusto'nun olası ayrılığı durumundaysa, Agusto'dan da bahsetmiştik Onaçulu'yu konuşurken, bu haberi sizlere okumadan hemen önce, kanat forvet özellikleri taşıyan ve skor katkısı yüksek bir hücum oyuncusunun da gündeme gelebileceği belirtiliyor. Vakayeme için artık vedayı konuştuğumuz, işte veda ediyorum diye yanlış hatırlamıyorsam Mehmet Batuhan Ağar'la yaptığı bir röportaj ya da Onur Nizamoğlu muydu? Maç hemen, son maçın hemen ardından Vakayeme'nin böyle bir veda etmesi, böyle açıklaması ya da bu durumu, soruya cevap vererek açıklaması bu durumu. Vişça'nın yıllardır yaşadığı o sakatlık gündemi, tabii Trabzonspor'da da katkı veren, topu ileriye taşıyan, oyunu da ileriye taşıyan, skoru da ileriye taşıyan, takımın yükünü taşıyabilen o kanat rotasyonunu zayıflatıyordu. Vakayemi'nin işte son yıllardaki performansı da bir yana, son aylardaki Vişça'nın sakatlığı vesaire, tüm bunlarla beraber oraya da bir skor katkısı verebilecek, o Agusto'yu da akla getirebilecek bir ismin neden olmayacağı, onun da bir alternatifine neden olmayacağı tabii konuşuluyor, detaylandırılıyor. Yani özetle kiralık dönenlerle yolların ayrılacağı haberleri, satıştan iyi bir gelir elde edilmesi, olay ve Agusto'nun başta olmak üzere Avrupa kulüplerini takip ettiği bazı genç oyuncuların transferlerinden ciddi bonservis geliri elde edilmesi planlanıyor. Tabii bu olay ile gelecek yıl şampiyonluksa eğer hedef Trabzonspor tarafında, ki bunlar konuşuluyor ya hani artık, bu Agusto'nun, bu olayının takımda olması başka bir seviyeye taşıyacaktır. Ama şimdi olay da sezon ortasında 50 milyon eurolar, şimdi 35 milyon eurolar bekleniyor, parantez içerisinde bekleniyor şeklinde konuşulunca, yani o paraya da gider. Trabzonspor o parayı daha hangi oyuncudan ne zaman kazanacak? Yılda bir bu transfer şansı gelir. O da bu yıl olayı geliyor, satalım artıkları konuşturur diye düşünüyorum. Uğurcan'da olduğu gibi mesela. Uğurcan yıllarca beklendi. Avrupa'dan benzer bir bonservis beklenirken, belki de biraz üstü, belki de biraz altı, bilinmez. Ligimizden, Galatasaray'dan gelmişti bu adım. Onu da hatırlatalım. Kanatlar yeniden kurulacak haberi vardı. Vişça ve Vakayeme'nin sonrası hücum hattında önemli boşluk oluştuğunu söylemiştik az önce. Zubkov'un geleceği belirsizliğini koruyor Trabzon'da, onu da aktarayım. Orta sahaya savunma gücü yüksek bir profil istediği Fatih Tekke'nin konuşuluyordu. İşte Onana kararı bekleniyor. Onana sürecine bağlı olarak bir transfer gerçekleşecek kale tarafında Trabzonspor'da. Stoper takviyesinin olacağı yine konuşuluyor. Savic'in geleceğine göre yabancı bir stoper takviyesi de gündeme gelebilir deniyor. Aynı şekilde beklere de takviye gelebileceğini söylemiştik. Özetlersek Trabzonspor'un gündemi de bu şekilde. Uzun zamandır anılan isimlerde, Trabzonspor'da transferde geri sayıma geçtiği iddia edilen bir isim o ki, Girona'da forma giyen Viktor Tsigankov, Trabzonspor tarafında sağ kanat için adı anılan isim. Yani bunu iki haftadır görüyoruz bu haberleri, onu söyleyelim. Yerli kaleci ihtimali yine üzerinde bu konuşulan isimlerden, olaylardan, durumlardan biri. Trabzonspor'un 23 yaşındaki

Beck Lopez Cabral transferi için Benfica ile anlaştığı duyuruldu haberleri yine aynı şekilde önümüze gelenler arasında. Tabi buna duyuruldu deyip kaynağını vermemek olmaz ki Portekiz basınında Record'da yer alan habere göre durum böyle. Record duyurdu bunu. Portekiz basını kaynaklı haberde 23 yaşındaki sağ bek Lopez Cabral Benfica'dan gelme ihtimali olan bir oyuncu Trabzonspor için, onu söyleyelim. Aynı şekilde Trabzonspor'da Belçika'dan yeni bir kanat ihtimali konuşuluyordu ki 2005 doğumlu bir isim Josep Opoku, ki bildiğim kadarıyla Afrika kökenli bir oyuncu ve atletik yapısıyla öne çıkan bir oyuncuydu. Zultavaregem takımından 2005 doğumlu 21 yaşındaki oyuncuyla ilgilendikleri haberi var. Artı 4 kontenjanına da uyuyor tabi bu yeni kontenjanları konuştuğumuz süreçte. Onu da aktarmış olalım, sizlerle paylaşmış olalım. Tüm bunlar Trabzon'da konuşuluyor. Tabi bir tarafta Galatasaray'la, diğer tarafta Trabzonspor'la bir yıl iki yıl içerisinde anıldığını çokça okuduğumuz, duyduğumuz ve duyurduğumuz Ahmetcan Kaplan hamlesi de ihtimal olarak güncelliğini koruyor Trabzonspor kısmına baktığımda. Trabzonspor'da 55 milyon euroluk bir tarihi gelir elde edilmesi hedefleniyor haberleri ön plana çıkıyor. Az önce konuştuğumuz Augusto ve Olay kısmında her ikisinden totalde 55 milyon euroluk bir geliri kasaya koymayı hedefliyorlar. Onu da aktarmış olalım, sizlerle paylaşmış olalım. Trabzonspor'a ilişkin, tüm takımlarımıza ilişkin mesajlarınızı sizler iletmeye devam edin. Ben reklam dönüşünde kapatırken, programın son bölümünde sizlerle birlikteyken okuyayım. 0212 273 1010 bayramı geride bıraktığımız bir pazar gününden sesleniyorum sizlere. Trafik bilgisi, yol bilgisi, aynı zamanda ne oluyor ne bitiyor trafikle beraber yolun durumu. Onun yanında sizin bilginiz, sizin nasılsınız onu sorayım ben. Yani bu bayram dönüşü olur, tatil dönüşü olur, memleket dönüşü olur, hiç fark etmez. Sizler nasılsınız onu merak ettim. Son 5-10 dakikalık bölümde mikrofonları Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışığa devretmeden önce size bunu sormuş, bunu konuşmuş, bunu sorgulamış olayım. Araya gideyim, aranın ardından KCP sponsorluğunda parantezle yeniden buluşalım. KCP beton pompalarının sunduğu parantezi sizlerle birlikteyiz ve son dakikalarındayız programımızın artık. Reklamın ardından sizlerle birlikteyiz. Cihan abi yazmış, Cihan Gönül yazmış. O da der ki dinliyoruz, şimdi yazabildik, hep beraber dinliyoruz. Babamlar da izlemiş, herkese selam olsun diyelim, şimdi müsait olabildik diye eklemiş. Yayınların olsun kardeşim demiş. Ata Gönül'ün futbolcu adayımız, futbolcumuz, wonderkid deriz, gelecek vaat edenimiz futbolda Ata Gönül'ün performansını bugün, bu hafta paylaşmış bizlerle. Böyle bir köşemiz var biliyorsunuz. Kuzularımızın o performanslarını, çocuklarımızın performanslarını böyle 10 yaşında, 11 yaşında, 7 yaşında, 9 yaşında, 14 yaşında, 15 yaşında, ne olursa olsun yaş detayı hiç fark etmeksizin konuşuyoruz, dillendiriyoruz. Bugünden konuşmaya başlıyoruz. Yarına ışık, yarına umut oluyor çünkü onlar bizler için. O sebeple onun adına Ata Gönül'ün bugünkü spor okulunda, antrenmanda, maçında, aynı zamanda performansını paylaşalım. Bir gol, 4 asist varmış Ata. Kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Ve tüm Ata ile beraber çocuklarımıza da başarılar diliyoruz. Alkış Ata Gönül'e gelsin diyelim. Ve hocası da aynı zamanda benim Iniesta'm demiş. Nice böyle Türk futbolunda da böyle güzel performansları konuştuğumuz futbolcularımızın gençliğinden, işte çocukluğundan, hatta gençliğine, gençliğinin son yıllarına doğru güzel nice performanslarını konuştuğumuz yetenekli evlatlarımıza diyelim, nicesine diyelim ve selamlarımızı iletelim. Aynı şekilde Cihan abi sağ olun, var olun hepiniz. Abi ben şu an İstanbul'da çalışıyorum, taksiciyim demiş Nurullah Bey. Mesajlar gelsin dedik ya, bak Nurullah Bey de unutmadı bizi hemen. Ve trafik yok, yollar boş demiş. Dediğiniz kadar var mı ya Nurullah Bey? Hemen bakalım şu trafiğe bir. Nedir orada durum? Evet, %27 trafik. Hakikaten öyle. Bir Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Ümraniye itibariyle FSM'de başlayan bir trafik.
Orada tam da sağ tarafta kalan barajın adını Elmalı Barajı'ydı galiba, değil mi? Doğru. Barajın adını unuttum diyecektim. Sağ tarafta kalan barajın orada biraz akıcı hale ve yine aynı şekilde trafiğin yok olduğu hale gelirken, Kavacık Köprüsü itibariyle

Orada bir trafiğin yoğunlaştığını, köprüde yeniden açıldığını görüyoruz. Sonrasında Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte bir problem görmüyoruz mesela. Nereye kadar görmüyoruz? Siz nereye gitmek isterseniz öyle söyleyeyim. Çünkü hakikaten maşallah var yolun. Boş. Nereye kadar boş? Hemen hızlıca havalimanına kadar. Hazarfen Havalimanı ya da öyle söylemeyeyim, çok az kullanılan

Büyükçekmece Gölü oralara kadar boş bir trafik. Belki Silivri'de işliyordur diye düşündüm. Yok, hayır, haliyle yazlıktan dönenlerin olduğu noktada biraz böyle şişkinlik var Silivri tarafında. Hadi çıkalım artık yola diyenler, geç kalanlar falan derken o yan yoldan ana yola girmeye çalışıp ufak ufak kırmızılıklar oluşturanlar var gördüğümüz kadarıyla. Onlardan biri bizi dinliyor mesela şu an, öyle tahmin ediyorum. Ve içinden geçiriyor, bak bizden bahsediyor diye. Yazlıkçılardan mutlaka dinleyen vardır, oralardan dönen. Tekirdağ'dan dönüp, işte Kumbağan'dan dönüp, Şarköy'den dönüp, Marmara Ereğlisi'nden dönüp, Silivri'den dönüp mutlaka dinleyenler de, oralardan bizlere ulaşanlar da vardır ya da dinlemekte kalanlar da vardır. Sessiz çoğunluğumuz çoktur radyoda dinleyip yazmayan. Ve orada işi gevezelikten çıkartıp 5. Levent bölgesi tarafından değerlendireyim. Zira Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte problem orada başlıyor. Hiçbir yerde yok. O da stada gelmeden bitiyor. Onu da söyleyeyim. Hastal tarafında başlayıp stadyuma, Galatasaray stadına gelmeden biten bir trafik var. Köprü boş. Kavacık akıcı. Göztepe akıcı. Aynı şekilde E5'e kadar indik değil mi Göztepe derken? Doğru. Yani orada E5'e bağlandığınızda E5'te de akıcı bir yol göreceksiniz. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte. Aynı şekilde TEM'e bağlandığınızda TEM'de de yine ikinci köprüden ve SM'den geliyorsanız akıcı bir yol göreceksiniz. Önemli olan Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş olduğu için oradan ilerleyeyim. Ataşehir tarafında gördüğüm kadarıyla Sultanbeyli tarafında bir yoğunluk var. Onu söyleyeyim. Nerede başlıyor o yoğunluk? Hemen şöyle sizler için kontrol ettiğimde Samandıra kavşağı, FSM'ye bağlanan TEM otoyolu diyelim. Hadi öyle söyleyelim. İşte Samandıra tarafında başlayıp Dudullu Organize Sanayi, Şerif Ali tarafı, onu da geçtim, Finans Kent'e kadar olan bölümde bir yoğunluk var ama oralarda açılıyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş noktasında ilerlediğinizde durum böyle. Bunu aktarırken aynı zamanda köprü geçişinde birinci köprüyü de, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü de aktaralım. Orada da Acıbadem tarafında, Ünalan tarafında başlayan bir trafik sizi köprü girişine kadar biraz bunaltabilir. Köprü girişinde açılan o trafik, o yol yoğunluğu nereye kadar rahat? Haliç Köprüsü'ne kadar rahat. Tabii. Hatta Haliç Köprüsü'nde de çok akıcı bir trafik olduğunu, sonrasında yine yoğun olmayan bir trafiğin sizi karşıladığını, yine bir köprü, yine bir geçiş, yine bir geçiş noktası olduğu için Küçükçekmece Gölü'nün oradan geçerken yine o göl üstünde, işte köprü de diyebilirsiniz belki oraya ama değil tabi, doldurma, orada o bölgede bir hafif trafik yoğunluğunun olduğunu hatırlatayım. Yani oralarda da rahatlık var. Özellikle problemli olan noktaları sizlere aktarıyorum. %27'lik trafikte bunlardan bahsediyorum. Bayram dönüşünde bir nebze olsun faydamız olsun çıkışta sizlerle konuştuğumuz. Örneğin İzmir'den, Antalya'dan, Bursa'dan geliyorsunuz. Köprüyü kullandınız. Osman Gazi Köprüsü'nü, ya da Körfez'den dönüyorsunuz veya Topçulardan feribotla geçiyorsunuz. Oradan gelenler için Tuzla tarafına doğru bağlanıp TEM'den dönmek istiyorum diyenler için küçük bir Gebze'de tıkanıklık var. Ama bağlantı yolunda var o tıkanıklık. Sonra akıcıya dönüyor, açılıyor. Tuzla'ya vardığınızda trafik kalmıyor. Ve ikinci köprüye dek, az önce bahsettiğim o noktada, Samandıra, Ataşehir arasında küçük bir yoğunluk yaşıyorsunuz. Sonrasında birinci köprüden gitmek isterseniz Ünalan köprü arası veya ikinci köprüyü tercih etmek isterseniz, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü tercih etmek isterseniz yine hemen hemen aynı bir yoğunluk. İşte Kavacık tarafında klasik bir şişme olduğunu söyleyeyim. Trafiğin şiştiğini söylemiş olayım. Ben E5'i tercih ederim diyenler için orası daha açık, onu da söyleyelim. Klasik o her zaman olan trafiğin Pendik Aydınlı civarında, Tuzla civarında hafif böyle bir şeridin 2'ye ya da 3'e düştüğü noktada, öyle hatırlıyorum. Orada klasik bir şişme trafikte mevcut. Sahil yolunu niye önermem? Güzel bir hava. Herkes oraya kendini atmış olabilir. Burada verdiğim bilgi 10 dakika sonra birbirini tutmayabilir. Onu da söyleyeyim. İşte sandalyesini kapanlar ya da işte eşofmanı çekenler, yürüyüşe çıkanlar, işte bisikletiyle, skuturuyla gidenler, ama bisikleti, skuturu da arabanın arkasında taşıyıp gidenler yani. O sahile park edip hemen oraya onlarla çıkanlar. Orada bir küçük trafik oluşturabilir, küçük orada farklı bir noktaya götürebilir, oluşturabilir diye söyleyelim. Sahil demişken
İstanbul'da mesela Anadolu yakasında şu an nereye girmezsin?

0: derseniz, İstanbul Anadolu yakasında Selimiye tarafından, yani Numune Hastanesi'ni akla getirelim lütfen. Oradan başlayıp haremden girip sahil yoluna Salacak'a gitmem. Oradan Üsküdar'a gitmeye çalışmam. Üsküdar'dan Beylerbeyi'ne gitmeye çalışmam. Çünkü tam da bahsettiğim o Selimiye'den, yani E5'in devamında gelen hareme doğru çıkan o yol var ya, oradan başlayıp sizi köprü ayağına dek rahatsız eden, bunaltan bir trafik var. Birinci köprüye dek bakın, siz düşünün gerisini. Beylerbeyi'nde böyle rahatladık derken, yine o yokuşu indiğinizde, sağ tarafa doğru geldiğinizde Beylerbeyi yokuşundan, denizi, Beylerbeyi Sarayı'nı görüp şöyle biraz rahatladığınızda yine size bir trafik karşılıyor ki Çengelköy'e kadar, belki de Kuleli'ye kadar. Oralara girmem mesela. Tam tersi mesela, orada Beykoz'dan Üsküdar tarafına dönüşte de akıcı, zaman zaman sıkan bir trafiğin olabileceği ihtimalini söyleyeyim. Sarı çünkü birçok nokta orada. Aynı şekilde Anadolu yakasını konuştuk. Avrupa yakasında da galiba şöyle gördüğüm kadarıyla yol mu kapalı orada? Evet, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar neticesinde kapalı olan yollar var Taksim'e çıkan noktada. Öyle hatırlıyorum, böyle bir karar açıklanmıştı gündüz saatlerinde. Metro içinde zaten aynı şekilde Taksim istasyonu kullanılmıyor. Orayı transit geçiyor, hemen hızlıca transit geçiyor. Oraya uğramadan geçiyor. Şöyle sizlerle paylaştığımda Beşiktaş tarafından oranın da kapalı olmasının verdiği bir yoğunluk var belli ki. Her iki tarafa, hem Sarıyer Bebek tarafına, Ortaköy'e, oralar biraz daha az olmakla beraber, hem de Sirkeci tarafına giderken tramvay, metroyu tercih etmeniz, oralarda o şekilde gezmeniz, ne diyeyim, önemli, rica olunur mu diyeyim, değil, öyle demeyeyim yani, öyle daha rahat olur sizin için, en azından onu söyleyeyim. Trafik yoğunluğu buralarda da böyle, biraz uzatmış olduk, Göksel'in çağrısı aracın saatinden de çalmış olduk. Yarın tekrardan görüşünceye dek hoşçakalın diyeceğim, bilgilerle, trafik bilgisiyle çıkmış olalım. Teşekkür edeyim mesajlarınız için de tüm dinleyicilerimize, sizlerin katkıları için de sizlere. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.
1: KCP beton pompalarının sunduğu parantez sona erdi.
2: Kim ne dedi?
3: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, İrfan 25 ile beraberiz. İrfan abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
3: Nasıl geçti bayram?
4: Evdeydik.
3: Evdeydin. Toplantılardaydın.
4: Toplantılardaydı. Yani takip ettik. Evdeydik kendilik.
3: Sen memlekete gidemedin bu sefer.
4: Bu sefer gidemedim, evet.
3: Artık bir sonraki bayrama inşallah gidersin.
4: İnşallah Allah uzun ömür verirse, gider bir dahaki bayrama
3: inşallah. Amin inşallah. Peki o zaman başlayalım abi istersen Fenerbahçe gündemiyle. Şimdi sonuçta seçime az bir süre kaldı. Doğal olarak da iki başkan adayın artık görüştüğü oyuncular yavaş yavaş medyaya çıkmaya başladı. Özellikle Sayın Aziz Yıldırım tarafında ön plana çıkan golcü isimleri var. Hepsi de heyecan verici isimler. Bir Vedat Muriç, iki Jurasi, bir de Mateta ismi çok fazla konuşuluyor. Bu golcülerde son durum ne?
4: Charlotte unutmayalım.
3: Bir de Charlotte var, doğru. Golcülerde son durum ne? Hangisi Aziz Yıldırım yönetime gelirse Fenerbahçe'nin birinci santraforu olur.
4: Şöyle söyleyeyim. Sayın Aziz Yıldırım kendisi defalarca ifade ettiği gibi iki santrofor alacak. Ve bu santroforlardan bir tanesi Vedat Muriç. Sayın Aziz Yıldırım ve ekibi Vedat Muriç'le her konuda anlaşmaya vardı. Vedat Muriç Fenerbahçe'ye gelmek istediğini Mallorca yönetimine iletti ve bonservisinde de indirim istedi. Barcelona'nın bir ilgisi vardı. MLS liginden iki tane MLS ligi kulübü Vedat Muriç'i transfer etmek istedi ama Vedat Muriç bu kulüplere Fenerbahçe gitmek istediğini belirterek bu gelen teklifleri geri çevirdi. Sayın Aziz Yıldırım ve ekibi pazartesi günü itibariyle Mallorca yönetimiyle bonservis konusunda pazarlığa başlayacak. 18 milyon euro istiyor Mallorca kulübü ama Aziz Yıldırım ekibi ise 10 ile 12 milyon euro civarında bir bonservis bedeline bu transferi tamamlamak istiyor. Ben bu rakamlar civarında, bu rakamlara yakın bonserviste Vedat Muriç transferinin tamamlanmasını bekliyorum. Şu aşamada belki de Fenerbahçe'nin Sayın Aziz Yıldırım'ın gelecek hafta forveti gerekirse açıklarız demişti. Açacağı isimlerden bir tanesi Vedat Muriç olacak. Pazarlıklar da olumlu yönde ilerliyor Mallorca kulübüyle. Çünkü Vedat Muriç Fenerbahçe'ye gelmek için Mallorca yönetimine yoğun bir baskı uyguluyor. Devre arasında da Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Ancak o zaman Mallorca küme düşme hattındaydı ve kümede kalma mücadelesi veriyordu.
3: Kalamadılar da.
4: Tabii kalamadılar ama diğer taraftan da takımını yalnız bırakmak istememişti. Mallorca kulübü onu bırakmak istememişti. Şimdi Vedat Muriç de bu nedenle Mallorca yönetiminden gerekli kolaylığın gösterilmesini istiyor. Pazarlıklar olumlu ilerliyor. Vedat Muriç transferi Sayın Aziz Yıldırım ekibinin ilk transferi olacak. Ama Vedat Muriç birinci forvet değil, onu söyleyeyim. İki forvet alacağı için Fenerbahçe bunlardan bir tanesi olacak. olacak. Birinci forvet olarak ise Cirasi ismi gündemde. Fenerbahçe yönetimi Cirasi ile görüştü. Cirasi ve temsilcisiyle görüştü ve oyuncuyla aslında her konuda anlaşma vardı. Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak oyuncu. Ancak kulübünün sözleşmesinde de 42 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli var. Sayın Aziz'in ve ekibi bu rakamı biraz daha aşağıya çekmek istiyor. Pazarlıklar devam ediyor. Cirasi de Fenerbahçe'nin ikinci forveti olacak. Yani Aziz'in ve ekibinin anlaşmaya varacağı ikinci forvet olacak gibi gözüküyor. Ama diğer taraftan Sayın Aziz'in ifade ettiği gibi Charlotte'la da bir görüşme Demaz. Yapıldı. Ama Charlotte orada Atletico Madrid'deki teknik heyet değişikliği olacak mı olmayacak mı ona göre karar vereceğini ifade etti. Dün Sözcü TV'de yayındaydı ve şunu söyledi. Charlotte belki olmayacak dedik ama dedi belki de yarın dedi. Charlotte'u da alabiliriz dedi. Yani Charlotte için de açık kapı bıraktı. Charlotte da Sayın Aziz'in ve ekibinin forvet transferi listesinde yer alan isimlerden bir tanesi. Diğer isim ise Crystal Palace'da forma giyen, Premier League ekibinde forma giyen
3: Mateta.
4: Yani Sayın Aziz'in ve ekibinin forvet transfer listesinde yer alan isimlerden. Ama şu aşamada ön plan çıkan iki isim var. Vedat Muriç ve Cirasi.
3: Ben Mateta'nın gelmesini isterim açıkçası. Beni heyecanlandıran bir isim. Tabii çok fazla alternatif oyuncu
4: Cirasi var. Cirasi de ama çok iyi yani. Bundesliga'da
3: kesinlikle bence de.
4: Çok o yani forvet hattına Fenerbahçe geldiği zaman katkı sağlayacak. Baktığında da her sene belli bir gol üzerinde gol atan bir isimden bahsediyoruz. Oldukça iyi. Son vuruşları da gayet iyi bir oyuncu.
3: Peki şimdi yine biz Aziz Yıldırım tarafından konuşuyoruz. Hakan Safi tarafında geleceğim. Şerif eğer bu isimlerden ikisi alınırsa şimdi Vedat Muriç alınacak dedin. Mateta, Cirasi ya da Charlotte. Diğer birinci santraforda alındıktan sonra sence Şerif'in akıbeti nasıl olur?
4: Ya Şerif'le ilgili kalma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Çünkü 10+4 kuralına uyan bir isim.
3: Evet.
4: 19 yaşında. Şerif genç potansiyelli bir isim. Fransa U21 milli takımına seçildi ama biliyorsun pasaport sıkıntı yani o vatandaşlık süreci devam ettiği için bu o kampa katılamamıştı. Dolayısıyla potansiyelli bir oyuncu. Böyle iki tane kaliteli golcünün arkasında Şerif'in olması ve kendisini geliştirmesi Şerif adına belki kariyer açısından da önemli olacaktır. Dolayısıyla kalma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söyleyebilirim. Yani 3 forvetle yola devam eder. Şerif, işte Vedat Muriç, Aziz Yıldırım seçilirse işte Cirasi gibi seçenek olur diye düşünüyorum.
3: Teknik direktör konusu gelişmeler nedir?
4: Teknik direktör konusunda yerli ve yabancı teknik adamlar konusunda görüşmeler devam ediyor. Conte bir ara yine gündeme gelmiş ama Conte'nin beklentileri çok yüksek. Yani 15 milyon euro yıllık ücret, 5 milyon euro şampiyonluk primi gibi bir rakamdan bahsediliyor. Bugün Sayın Aziz Yıldırım'ın Feder'de bir toplantısı vardı ki toplantıda aynısını söyledi. Yani bu şartları ortaya koydu, istenilen şartları. Ben Sayın Aziz Yıldırım'ın ilk adaylığını açıkladığı süreçten itibaren ben Aykut Kocaman'la çalışacağını düşünüyorum. Aykut Kocaman'a inanıyor, güveniyor. Ve tabii yerli başka adaylar da var. İşte Nuri Şahin ismi gündeme geldi. İşte Montella ismi gündeme geldi ama şimdi burada son kararı verecek olan Aziz Yıldırım. Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kuruluyla eğer seçilirse 8 Haziran'da tüm adaylar masaya yatırılacak ve orada bir karar verecek. Ama son kararı da Aziz Yıldırım verecek. Aziz Yıldırım bunu defalarca söyledi. Sosyal medyada kim ne söylerse söyle. Benim sosyal medyam yok. Sosyal medyada birisi istemiyor diye dedi. Kararımdan vazgeçecek de değilim dedi. Ya gerçekten önemli bir, bence de öyle. Önemli bir lider. Sonuçta son kararı da başkanlar vereceğine göre. Sayın Aziz Yıldırım da inandığı, güvendiği isim eğer Aykut Kocaman'sa sosyal medyada kimin ne söylediğine bakmaz. Aykut Kocaman'la sezona başlar.
3: Nuri Şahin ve Montella ismi sanıyorum benim de aldığım bazı bilgilere göre daha çok Barış Göktürk'ün istediği teknik adamlar diye duydum. Doğru mu abi?
4: Evet doğru. Yani Sayın Barış Göktürk'ün başkan adaylığını açıkladığı süreçte zaten onun planlarında Montella yabancı teknik adam olarak, yerli teknik adam olarak da Nuri Şahin vardı. Çünkü o öyle bir planlamayla yapılmıştı. Ama benim şahsi düşüncem yani bu süreçten Fenerbahçe'yi çıkarabilecek, şu anda yaşadığı süreçten Fenerbahçe'yi çıkarabilecek yerli teknik adamın ben Aykut Kocaman olduğunu düşünüyorum. Tabii İsmail Kartal ismi de gündeme geldi biliyorsun. Aziz Yıldırım'ın özellikle İsmail Kartal'la pek sıcak baktığını söyleyemem. Burada eğer bir yerli teknik adam olursa bu Aykut Kocaman olacaktır diye düşünüyorum.
3: Projeler var, üniversite meselesi var, kolej meselesi var ve tabii ki stat projeleri var. Burada son durum nedir? Gelişmeler nedir?
4: Şimdi Fenerbahçe Üniversitesi'nin kurulması için Sayın Aziz Yıldırım yönetiminde çok büyük bir çaba göstermişlerdi. Özellikle o hakkı alabilmek için devlet büyükleriyle görüşmeler yapılmış. Üniversitenin açılması sürecinde gerçekten uzun süre bunun için büyük bir çaba gösterilmişti. Daha sonra Sayın Ali Koç yönetiminde yönetiminde üniversite Medicana grubuna devredildi belli şartlarda. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım hedefi tekrar üniversiteyi Fenerbahçe bünyesine katmak. Bunun için eğer başkan seçilirse Medicana grubuyla bir görüşme gerçekleştirecek. Tekrar üniversiteyi kendi Fenerbahçe bünyesine katmayı hedefliyor. Bunun için zaten Aziz Yıldırım'ın önemli hedeflerinden bir tanesi bu. Yine Fenerbahçe Koleji'nin yeniden çünkü Fenerbahçe Koleji'nin arazisi satılmıştı biliyorsun TOKİ ile beraber. TOKİ'ye satıp orada bir proje hazırlanmıştı ve bu proje doğrusunda ilk bedelleri de Fenerbahçe şu anda mevcut yönetim kasaya kullanmak üzere almıştı. Şimdi

0: Fenerbahçe Koleji'nin de yeniden açılması söz konusu. Hedeflerden bir tanesi bu. Onun için de Ataşehir'den bir arazi bakacak Fenerbahçe ve oraya yeniden bir kolejin kurulması adında adımlar atılacak. Bunun için zaten Sayın Aziz Yıldırım'ın yönetiminde yer alan Bilfen Okulları'nın sahibi Fatih Öztürk Bey var. Fatih Öztürk Bey de bu süreçte ilgilenecek. Hatta şöyle söyleyeyim, sadece İstanbul'da kalmayacak bu Fenerbahçe Koleji. Eğer Sayın Aziz Yıldırım seçilirse bunun şubeleşme gibi, yani Türkiye'nin değişik illerinde yine Fenerbahçe Koleji'nin açılması gibi bir projede var. Diğer taraftan yerinde stadın büyütülmesi söz konusu. Bu süreçle ilgili de seçilirse Sayın Nihat Özbağ bu süreci üstlenecek. Sayın Nihat Özdemir de burada dışarıdan destek verecek. Biliyorsunuz Barcelona stadın yapımı sürecinde Sayın Nihat Özdemir'in şirketi Limak önemli bir rol üstleniyor. Yine Sayın Aziz Yıldırım yönetimi yanında Özgür Peker de bu süreçte stadın büyütülmesinde yardım olacak. Ama ana rol dediğim gibi Nihat Özbağ, Nihat Özdemir'in desteklediği bir stad projesi olacak. Yerinde büyütülmesi sürecek. Stadın taşınma gibi bir durumu söz konusu değil. Bunu özellikle vurgulayalım. Ve 64 bin kapasiteye ulaşacak. Loca sayısı artacak. VIP koltuk sayısı artacak. Ve bu süreçle beraber yaklaşık 49-50 milyon dolar civarında ek bir gelir elde etmiş olacak Fenerbahçe. Çünkü Fenerbahçe'nin stadı, evet, ilk Fenerbahçe yaptı bu stadı. Kendi imkanlarıyla yaptı. 25 yıl oldu Fenerbahçe stadını yapalı. Ama daha sonra önce Galatasaray, sonra Beşiktaş stadları yapıldı. Ve biraz da hem loca sayısı anlamında Fenerbahçe rakiplerinden, tabi onlarınki daha yeni stat olduğu için loca sayısı daha aşağıda ve daha az gelirle sahip oluyor. Dolayısıyla Fenerbahçe burada rakiplerini yakalamadığına stadın büyütülme projesi de var. Maltepe projesiyle ilgili de, o süreçle ilgili de Fenerbahçe eğer Sayın Aziz Yıldırım gelirse orada da bir değerlendirme yapılacak ve bu değerlendirme sonucunda sürece bakacaklar. Eğer işte ondan sonra da bu Maltepe'deki projenin de tamamlanması adına adımlar atılacak.
1: Peki. Sayın Aziz Yıldırım'ı konuştuk. Birazcık da diğer başkan adayı Sayın Hakan Safi konuşmak isterim. Orada da Hakan Safi'nin transfer çalışmaları devam ediyor. Özellikle verdiği demeçlere baktığımızda çok özgüvenli görüyorum ben Sayın Hakan Safi'yi. Hani çok kendinden emin, çok büyük yıldızlar getireceğini taraftara söylüyor. Herhangi bir oyuncuyla anlaştı mı?
0: Şöyle söyleyeyim, Sayın Hakan Safi'nin de salı günü itibariyle de anlaştığı isimleri yavaş yavaş kamuoyuna açıklamasını bekliyoruz. Onun gündeminde Rashford, Greenwood gibi isimler gündemde. Onunla, o isimlerle görüşmeler devam ediyor. Forvet adayı olarak ise Pavlidis, yani Benfica'nın golcüsü Pavlidis ismi gündemde. Sayın Hakan Safi de kongre öncesi 2-3 tane yıldız oyuncuyu açıklayarak biraz daha ivme yakalamak istiyor. Çünkü artık 6-7 Haziran'a çok az bir süre kaldı.
1: Bir hafta,
0: şimdi
1: 7-8
0: bu süreç içerisinde artık insanlar Sayın Hakan Safi'den bir şey bekliyorlar.
1: Atak
0: bekliyorlar. Çünkü bir de şu var aslında, biliyor musun? Yani beklentiler çok yüksek Sayın Hakan Safi'den. Çünkü tüm açıklamalarda şu ifadeler vardı. Osimhen ayarında bir golcü, evet. Ya da hatta Osimhen 80 milyon euroysa ben 80 artı 1 milyon euroluk bir golcü transfer edeceğim. Dolayısıyla beklentileri çok yüksek tutuldu. Şu aşamada bu beklentileri karşılamayan bir transfer olursa bu hayal kırıklığına neden olabilir Hakan Safi'yi destekleyen kongre üyeleri açısından. Çünkü beklentileri çok yüksek tuttuğunuzda bu beklentiler karşılanmazsa bu büyük beklentilerin karşılığı da büyük hayal kırıklığına sebep olabilir. O yüzden Sayın Hakan Safi'nin herkes şu anda bir atak bekliyor. Benim beklentimde dediğim gibi 2-3 yıldız oyuncuyu en azından bu süreç içerisinde açıklaması. Sayın Maldini, Sayın Hakan Safi'nin kulaklı olacak gibi gözüküyor. Orada da İstanbul'a geldiler. Bir basın toplantısı düzenlenecekti ama sonra dahil edildi. Şimdi o nasıl bir görev alacağı yönünde de aslında kafalarda bir soru işareti var. Çünkü net olarak açıklanmadı. Maldini futbol direktörü mü olacak? Sportif direktör mü olacak? Sayın Hakan Safi'nin futbolu aklı mı olacak? Yoksa sadece arkadaşı mı? Yani bununla ilgili bir kamuoyunda bir cevap beklediğini söyleyebiliriz. Şimdi Sayın Maldini'nin belli noktalarda futbol konusunda, yani transferler konusunda, teknik direktör konusunda Sayın Hakan Safi'ye görüş alışverişinde bulunduğu ifade ediliyor. Orada ben Sayın Hakan Safi'nin de bir yabancı teknik adamdı. Önceliği yabancı bir teknik adam. Onunla birçok teknik adamla görüşmelerde bulundu ama şu aşamada orada da bir anlaşma sağlanabilmiş değil. Orada da İME'nin tekrar yerli bir teknik adama dönebileceği, yerli teknik adama dönerse de Sayın Hakan Safi'nin yerli teknik adam adayının İsmail Kartal olacağını düşünüyorum ben.
1: Teknik direktörü soracaktım.
0: Bir de şunu söyleyeyim. Sayın Hakan Safi şeyi çok kısıtladı.
1: Neyi?
0: Türkiye'yi tanıyan bir teknik adam demişti. Ama Türkiye'yi tanıyan bir teknik adam dediğiniz zaman yabancı teknik adam anlamında herhalde onun da büyük ihtimalle ya Montella'dır Türkiye'yi tanıyan bir teknik adam.
1: Montella olabilir, Jesus olabilir.
0: Jesus olabilir. Jesus da zaten ayrıldı herhalde Al-Nassr kulübünden. Evet. Daha önce anlaşma varılmış denildi ama işte yabancı teknik adamlar onu söyleyebiliriz. Ama şöyle söyleyeyim, Jesus için çok fazla Aykut Kocaman söylediğimiz zaman insanlar çok tepki gösteriyor. Sosyal medyada özellikle

0: Grup çok fazla algı gösteriyor ama Jesus'un da mesela Fenerbahçe'de geldiği zaman oynattı. Tam çok göze hoş gelen bir futbol oynattı. Doğru, bunu kabul ediyoruz ama derbi maçlarda alınan skorları insanlar çok çabuk unutuyor. Galatasaray'a karşı iki derbide de inanılmaz skorlar aldı Fenerbahçe. 3-0 3-0 yenildi.
1: İş ama hatalar düşünülürse abi doğal olarak sana zamanında Aykut Kocaman döneminde yaşanılan ama hatalar da gösterilir.
0: Yani şöyle söyleyeyim. Ben şöyle Galatasaray mesela iç sahada oynanan Galatasaray derbisinde Jesus ve Galatasaray derbisinde Fenerbahçe tarihi bir rezimetten kurtuldu. Yani böyle bir maç oynadığını ben hatırlamıyorum. Yani Fenerbahçe uzun yıllardır takip eden birisi olarak. Galatasaray'ın 3 tane gol pozisyonu, golü offside nedeniyle iptal edildi. Çok sayıda gol pozisyonuna girdiler. Belki 6-7'li bir maç 3-0 bitti. Yani birçok taraftar 3-0 bitti diye sevinmiştir o maçtan sonra. Yani bunlar da çabuk unutuluyor, onu söyleyeyim. Herkes şunu söyleyebilir. Samet'le oynadı diyebilirsin ama Samet'i isteyen de
1: Jesus'tu.
0: Joao Pedro'yu da isteyen de Jesus'tu. Yani o gün alınan transferlere Sayın Ali Koç'a tepki gösteriyorlar. İşte istediği kadro alınmadı dedi. Hayır. Sayın Ali Koç aksine Jesus'un istediği oyuncuları transfer etti. Jesus hangi oyuncuyu istiyorsa o oyuncular transfer edildi. Stoper'deki Gustavo'yu da transfer eden Jesus'tu. Sabet'i de isteyen Jesus'tu. Joao Pedro'yu da isteyen Jesus'tu.
1: Ama yine de Jesus'a karşı bir teveccüh olduğu açık ve net ama tabii Hakan Bey'in kimle anlaşacağını zamanla yaşayıp göreceğiz.
0: Ben yine de dediğim gibi bir yerli teknik adam olma olasılığının daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu aşamada bir senelik geliyor bu göreve gelecek yönetim.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu kısa süre içerisinde takımı tanıyacak, ligi tanıyacak, buna adapte olacak ve 39 tane oyuncum var. Bu oyuncuları da tanıyacak ismin olması lazım ki Jesus yani orada bir yerli teknik adamın daha avantajlı olduğunu düşünüyorum ben bu anlamda.
1: Birazcık takım içine geçelim isterim. Ederson'un durumu ne olacak? Aziz Bey devam etmeyi düşünüyor anladığım kadarıyla. Hakan Bey devam etmek istiyor mu bilemiyorum.
0: Şimdi Aziz Yıldırım cephesi devam etmeyi düşünüyor. Çünkü Aziz Yıldırım Ederson'un kaliteli bir kaleci olduğuna inanıyor. Zaten Dünya Kupası sonrası kendisi eğer seçilirse bir kendisi oturacaklarını, konuşacaklarını dile getiriyorlar. Anladığım kadarıyla onunla devam etmek istiyor. Çünkü o Sayın Aziz Hanım'ın sözüyle beraber onun kadar kaliteli bir kaleci bu bonservisle de satın alamazsınız ifadesini kullanıyor. Diğer taraftan işte Sayın Mahmut Uslu ile röportaj yapmıştım. O da şey demişti, biz Brezilyalıları severiz.
1: Evet.
0: Onların arasında bir kopukluk olmuştu. O kopukluğu gideriz biz ifadesini kullandı ki bu anladığım gibi Ederson'da devam etmeyi düşünüyor. Ama Sayın Hakan Safi cephesi ise bir kaleci arayışı içerisinde. Bu kaleci arayışları da şu anda devam ediyor. Oblak ismi gündeme geliyor.
1: İyi transfer
0: olur sürecinde. Onunla ilgili onlar da Ederson'la yollar ayırıp oraya kaliteli bir kaleci transfer etme düşüncesindeler.
1: Peki Fenerbahçe'deki oyunculara gelen teklifler ne durumda? İsmail Yüksel'e teklifler olduğunu biliyoruz. Kimlerin ayrılığı sana sürpriz olmaz öyle sorayım.
0: Ya şöyle söyleyeyim, Osterwold'den ayrıldığı benim için sürpriz olmaz çünkü Osterwold'a ayrılmak istiyor. Gerek İtalya'dan gerek Premier Lig'den isteyen kulüpler var. Oyuncu da kariyerini Avrupa'nın 5 büyük liginde sürdürmek istiyor. Yönetim değiştiğinde menajeri İstanbul'a gelerek Fenerbahçe'yle kariyer şartlarını yani nasıl hareket edeceklerini konuşacaklar. Osterwold'un ayrılma ihtimali söz konusu. Fred'in ayrılma ihtimali söz konusu. Fred'e de Brezilya Ligi ekiplerinden hem Botafogo hem Atletico Mineiro ciddi olarak ilgileniyor. Bir yıllık sözleşmesi kaldı oyuncunun. Burada baktığımızda Nene'ye bir ilgi var. Bundesliga kulüplerinden Nene'ye ilgi söz konusu. Onun da ayrılığı sürpriz olmaz. İsmail Yüksek milli takımdan dünya şampiyonası sonrası onu da geleceğiyle ilgili kararını verecektir. Ama İsmail Yüksek kararını vermek için teknik heyeti bekliyor. Yani teknik heyeti hem yeni yönetimin oluşması ve yeni yönetimin sonucu belirlenecek teknik heyetin onunla ilgili vereceği kararı bekliyor. Çünkü İsmail'in de hedefi Avrupa'da kariyerini sürdürmek. İsmail'e birkaç sezondur Avrupa'dan teklifler geliyordu ama bu tekliflerin hepsini geri çevirmişti. O da kariyerini Avrupa'nın 5 büyük liginde sürdürmek istiyor. Gerek İtalya Ligi'nden Como gibi ya da Bundesliga'dan isteyen kulüpler var İsmail Yüksek'in ve İsmail Yüksek de bu teklifleri şu anda menajer aracı değerlendiriyor ama kesin kararını Dünya Şampiyonası sonrası verecek. Dünya Şampiyonası'nda da onun göstereceği performans İsmail'e gelecek teklifleri de bence teklif sayısını da artıracaktır diye düşünüyorum. Fenerbahçe'de kiralıktan dönecek oyuncular var. İşte Amrabat gibi,
1: Carlos
0: gibi. Amrabat'ın Real Betis istiyor. Arabistan'dan isteyen kulüpler var. Onunla yollar bir şekilde ayrılacaktır. Diğer taraftan Diego Carlos'u da şimdi stoper hattında evet takviyeler yapılacak. stoper hattına bir yerli transfer takviyesi yapılacak. O da Alanyaspor'daki Ümit Aktağ ismi gündemde. Her iki başkan adayı da bu oyuncuyla ilgileniyor. Sayın Saadettin Saran'ın yönetiminin de listesinde yer alan bir isimdi Ümit Aktağ. Orada yerli stoper anlamında Fenerbahçe'nin tercihleri arasında yer alıyor. Diego Carlos da gelecek teknik heyetin kararına göre onunla ilgili de karar verilecek. Çünkü Diego Carlos İtalya'da iyi bir performans ortaya koymuştu. Dolayısıyla onun da yeniden bir değerlendirilmesi söz konusu olabilir. Livakovic Dinamo Zagreb'de kalmak istiyor. Ama o da yeni yönetimi bekliyor. Yeni yönetimin vereceği karara göre o da kariyerini şekillendirecek. O Dinamo Zagreb'de devam etmek istiyor. Ama tabii Fenerbahçe'nin istediği bonservis bedeli, ne kadar bonservis bedeli isteyecek veya istediği bonservis bedeli Dinamo Zagreb karşılayabilecek mi? Ondan soru işareti. Livakovic de dediğim gibi gelecek yönetimi bekliyor. Bekao'yla yolların ayrılması planlanıyor. İrfan Can Kahveci'yi de ben kim olursa olsun yeni teknik heyetin değerlendireceğini düşünüyorum. Cengiz Ünder gelecek, kiralıktan dönecek. Cengiz Ünder'in durumu yeniden bir teknik heyetin kararına göre, yerli oyuncuların kararına göre verecek. Çünkü Sayın Aziz Yıldırım ekibinin yerli kadrosunu da güçlendirme gibi bir düşüncesi de var. Ama tabii kadroyu güçlendirirken bazı isimlerle de yollar ayrılabilir. Diğer taraftan Karşıyaka'dan Adem Yeşilyurt. Zaten Fenerbahçe geçen sezon onunla anlaşmaya varmıştı. O Fenerbahçe'nin yeni oyuncuların, yani yeni sezondaki ilk transferinden bir tanesi olacak. Diğer taraftan ayrılıklardan saydığımızda, yani Mimović, Ömer Fayet de zaten ayrılacak diğer isimler. 10 artı 4 kuralı ki Fenerbahçe'yi belki zorlayacak en önemli şeylerden bir tanesi. Aha. Ama Fenerbahçe şu anda kadrosunda Archie Brown, Nene ve Şerif bu kurala uyuyor. Archie Brown'un da ayrılabilir ama bu Archie Brown'un da hem Premier Lig'den isteyen kulüpler var. Çünkü oyuncu da İngiliz pasaportu olduğu için o andan avantajlı ve oyuncuya gelen teklifler var.
1: Hull City'ye falan gider mi?
0: Yani bilmiyorum, Hull City'ye gider. Neden olmasın yani? Neden olmasın ama İngiltere'den isteyen kulüpler var oyuncuyu.
1: Peki. Yavaş yavaş toparlayacağım abi. Tabii şunu da sormak istiyorum. Sen bu bayramı da yoğun geçirdin. Hem Hakan Safi tarafındaki organizasyonlara katılıyorsun, hem Aziz Yıldırım tarafındaki organizasyonlara katılıyorsun. Mesleğini layıkıyla yerine getiriyorsun. Kongre üyeleriyle de doğal olarak iletişim halindesin. Kimi daha önde görüyorsun İrfan abi?
0: Ben şu anda kafa kafaya bir seçim görüyorum. Yani son bir hafta aslında seçimi şekillendirecek bir hafta. Başkan adaylarının yapacağı konuşmalar, orada vereceği mesajlar çok önemli. Sayın Hakan Safi'nin hafta içerisinde açıklayacağı isimler çok önemli. Eğer yıldız transferi anlamında birkaç isim açıklaması lazım. Çünkü beklentiler o yönde. Çok büyük beklentiler var. O büyük beklentiler gerçekleşmezse bu sefer de hayal kırıklığı da çok büyük olacak. Dolayısıyla şu bir haftalık bir süreç var ve o bir haftalık süreç bence şekillendirecek. Yani çok arada çok fazla bir fark olduğunu düşünmüyorum ben. Yani %55'e %45, %60'a %40.
1: Kafaya
0: bir seçim ama o son bir hafta bence şekillendirecek. Sayın Hakan Safi'nin listesinden Sayın Eren Ergen Bey ayrıldı.
1: Evet, onu da sormuş olayım. Yönetim kurullarında bir değişiklik bekliyor musun? Ve ben son listede durumlar ne?
0: Ben yönetim kurulunda bir değişiklik, Sayın Aziz Hanım'ın yönetiminde de mevcut yönetimden en az 1-2 değişiklik olmasını bekliyorum. Çünkü son 48 saatte 2 değişiklik yapabiliyorlar. 2-3 değişiklik yapabiliyorlar. Dolayısıyla ben bazı değişiklikler yapmasını bekliyorum. Yine futbol AŞ'ye Sayın Azim cephesinde önemli isimler kadroya dahil edilecektir. Sayın Feridun Geçker zaten futbol AŞ'deki çok önemli bir isim. Yönetim kurulunda yer alacaktı normalde ama o 3 senelik kongre üyeliği süresini doldurmadığı için futbol AŞ'de yer aldı ve Türkiye'nin sayılı, yani ilk 4 ismi arasında yer alıyor. Yani o Hasan Ayıcılar arasında, ilk 100 isim arasında, ilk 4 isim arasında yer alıyor Sayın Feridun Geçker. Önemli bir isim. İsmini daha çok duyacağız çünkü futbol AŞ'de Sayın Aziz'in seçildiği takdirde daha ön planda olacak. Yani futbol AŞ yönetimle birlikte bu süreci yönetecek ve burada da Sayın Feridun Geçker gibi isimler ön planda olacak. Yine Mehmet İman Bey var futbol AŞ'de. Yine İsmail Balcı Bey var. Yani bu isimleri de daha fazla sık sık duyacağız. Sayın Hakan Safi de, Eren Ergen ayrıldı evet ama onun yerine de o da güçlü isimler kadroya, yani güçlü isimler ekleyerek yönetim kurulunu güçlendirecektir. O Sayın Hakan Safi'nin listesine baktığımızda da genç bir liste, oldukça genç. Orada hem tecrübeli isimler de var. Sayın Betün Doğan gibi, Sayın Ali Aytemiz, Ruşen Çetin, Süleyman Bey var. Eski kamu bankalarında biliyorsun üst düzey görev yapmış. O isimlerin yanı sıra oldukça genç isimler de var. Böyle hani Türkiye'nin sayılı iş adamlarının veliahtları olarak diyeyim, sayılı iş ilanlarının veliahtları Sayın Hakan Hakan Saf'ın listesinde yer alıyor. O da gençli ve tecrübeli bir listeye sahip. O tabii listeyi daha da güçlendirecektir diye düşünüyorum Sayın Hakan Saf'ın. Senin dediğin gibi iddialı kendisi. Bence her iki ismi de tebrik etmek lazım. Çünkü çok zor bir göreve tabi oluyorlar. Özellikle sosyal medyadaki bu kaostan beslenen zihniyet. Yani zaman zaman böyle bel altı yorumlar yapılıyor. Her iki adayı da desteklemek lazım.
1: İkisi de Fenerbahçe'nin değeri.
0: İkisi de Fenerbahçe'nin değeri. Çok zor bir göreve çok önemli bir zamanda talip olmuşlar. Dolayısıyla bu isimleri değersizleştirmek yerine

0: alkışlamak lazım. Yani bunu teknik adamlar açısından da söylüyorum. Mesela ben her zaman dile getiriyorum. Zaman zaman tabii bundan dolayı tepkiyi de görüyorum. Aytun Hocaman da, İsmail Kartal da bu kulübün önemli değerleridir. Bu değerleri değersizleştirmeyin. Fenerbahçe'nin her iki teknik adam. Yani sonra diyorlar ki Fenerbahçe'nin neden işte milli takımda bir milli takımın teknik direktör adayları içerisinde ismi neden bir Fenerbahçe teknik adam geçmiyor diyoruz. Çünkü neden geçmez? Çünkü Fenerbahçe rakip takım taraftarlarından daha çok kendi değerlerine saldıran bir özellikle sosyal medyada bir güruh var. Yani bu insanlara sevmeyebilirsin ama değersizleştirmeyeceksin. Eleştiriyi de belli düzeyde yapmak lazım.
1: Peki. Abi çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. İzleyenlerimize teşekkür edelim. Dijifutbol olarak güzel bir ivme yakaladık. Yukarıya doğru gidiyoruz. İnşallah daha da iyi olacağız.
0: Abone olalım.
1: Aynen lütfen. Beğenelim. Bizim için önemli. Kanalımıza abone olursanız İrfan abinin de söylediği gibi videoyu da beğenmeyi, yorumlarda yorumlarınızı atmayı.
0: Şöyle söyleyeyim burada.
1: Unutmayın. Tek tek cevap da veriyoruz yorumlara.
0: Ben sosyal medyada veriyorum. Bana tepki gösteren de oluyor. Ya hakaret etmeden yapılan her eleştiriye kalbimiz sonuna kadar açık.
1: Aynen öyle.
0: Yani her türlü eleştiriye açığım. Zaman zaman diyorum bunu şey yapıyorum. Ama işte hakaret edince insan dayanamıyor, cevap da veriyor. İşte hakaret etmeden her türlü eleştiriye de açığız.
1: Açığız, onu da söyleyelim. Tekrar teşekkür ederim abi. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
2: Kim ne dedi?
3: Bu bir tekrar yayındır.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.
6: Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gold'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün sizler adına çok özel bir konsept hazırladım. Açıkçası Dünya Kupası'nın birçok detayına değiniyoruz yayınlarımızda ama uzun vadeli bahis seçenekleri üzerinden esasında Dünya Kupası'ndaki grup aşamalarını ve turnuvanın enlerini birazcık şekillendirdiğimiz bir program olacak. Biraz rol çalacağız tabii ki. Buradan da Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'a da selamlarımı ve sevgilerimi yollamak istiyorum. Yani tabii ki işin şaka boyutu bir kenara, ben de naçizane kendimce tahminlerimi, görüşlerimi aktaracağım ki zaman zaman tabii sizler de, yani hem Efe abinin hem Fehmi abinin iddia yorumlarına sizlerin de tabii ki talep gösterip oynadığını biliyorum. Bugün hafif bir rol çalacağız ve tabii 10 Haziran'a kadar esasında daha oynayabileceğiniz uzun vadeli bahis seçenekleri üzerinden bir program kurguladım. Tabii biraz grup grup gideceğiz. Yani 12 farklı grup var ve çok acayip seçenekler var. Yani şöyle önümdeki akıllı ekrandan da bakıyorum. Ya turnuva boyunca toplam kaç tane kafa golü olur? Turnuva boyunca kaç tane sarı kart olur? Yani baremler var. Gerçekten çok acayip şeyler. Yani turnuva toplam sarı kart sayısı baremleri var. Mesela 369.5 alt, 380.5 üst, 370-380 arası gibi seçenekler görüyorum. Yani bir şey yok. Şu ana kadar baktım seçeneklere. Yani sahaya kuş girer kuş girmez harici herhalde birçok şey var. Yani bütün herhalde iddia oynayıcıları da haricinde ya spor severlerin de burada kendince yani çok keyif alacağı bahisler var. Grup grup gideceğiz, yani o kadar fazla seçenek var ki nereden başlasam bilemiyorum. Mesela şöyle şeyler de var, onu da söyleyelim bütün dinleyicilerimize. Mesela turnuvada hangi oyuncu daha çok gol atar seçeneği var. Eşleştirmişler işte, Mbappe Yamal'la eşleşmiş, Messi Ronaldo ile eşleşmiş. Ya bütün bunların üzerinden de geçeceğiz. Yani birazcık esasında kronolojik olarak gitmeyi planladım bu yayını yaparken, çünkü öteki türlü çok dağılacağız, aşırı fazla dağılacağız. Yani çok seçenek var gerçekten. Hani şöyle bakıyorum işte, turnuvanın en iyi kalitesi kim olur, turnuvanın en değerli oyuncusu kim olur, turnuvanın en iyi genç oyuncusu kim olur, gol kralı kim olur, yani takımların toplam toplayacağı puanlar vesaire vesaire. Şu an bakıyorum önümdeki akıllı ekranda turnuvada atacakları toplam gol sayıları, hangi aşamada elenecekleri veyahut da hangi aşamaya kadar gidebilecekleri demek daha doğru olacaktır. Yani birçok seçenek görüyorum. Hatta ve hatta mesela şu ana kadar Dünya Kupaları tarihinde 8 ülke, yani 22

tane düzenlenen Dünya Kupası'nda 8 ülkenin şu ana kadar şampiyon olduğunu biliyoruz. Mesela ilk kez herhangi bir şampiyon çıkacak mı? Bu 8 ülke haricinde gibi bir seçenek var. Veyahut da çeşitli konferanslarda mesela Afrika'dan bahsedelim. Afrika'da turnuvanın en başarılı takımı kim olur seçenekleri var. Asya Okyanusya'yı ayırmış buradaki seçeneklerde, bahislerde. Bakıyorum onun haricinde işte Kuzey Amerika, Orta Amerika ülkeleri arasında en ileriye kim gider var. Bu arada şunu söyleyelim, mesela bu tip seçenekler esasında diyelim ki iki tane takım yarı finale çıktı diyelim Avrupa'dan. İki tane takım da elendi. Yani final farazi konuşalım şu anda, öyle bir şey beklemiyorum ama Brezilya Arjantin finali oldu ve yarı finalleri iki Avrupa takımı elendi, İspanya ile Fransa diyelim mesela. Yani o zaman oran ikiye bölünecek. Yani siz misal işte Avrupa'dan şöyle bakalım, hatta oranlarda da sizler açısından bir kafa karışıklığı olmasın diye bunu söylemek istiyorum ki şöyle bakıyorum, o kadar fazla seçenek var ki bulamıyorum şu anda. Ya mesela diyelim, en azından şimdi çok da bekletmeyeyim o sahnede oranı bulmayla alakalı. Ya diyelim ki İspanya en ileriye giderin oranı 3 olsun. Fransa'nın da 4 olsun. Siz mesela Fransa'yı oynadığınız denklemde eğer İspanya ile Fransa aynı turda elenirse ve herhangi bir Avrupa takımı finale çıkmazsa, o zaman Fransa'yı oynadıysanız 4 oran yerine 2 orandan kazanmış sayılacaksınız. İspanya'yı oynadığınız denklemde de 3 oran yerine 1.5 orandan aslında kazanmış olacaksınız. Yani eşitlikte böyle bir sistem oluyor. Bu bazen kafa karışıklıklarına yol açabildiği için de, yani belli başlı şeylere başlamadan, turnuvanın genel şemasını sizlere aktarmadan da bunu söylemek istedim. Çünkü bahislerde zaman zaman kafa karışıklığı oluyor. Hatta mesela çok eskiden bir örnek hatırlıyorum. Bir Avrupa Şampiyonası'nda ben de oynamıştım uzun vadeli bahisler sırasında. Hatta Cristiano Ronaldo gol krallığında paylaşmıştı o turnuvada. Hangi turnuva olduğunu hatırlamıyorum. Yani çok zaman olmuştu ama yani şöyle söyleyeyim, 5'e falan bölünmüştü. İşte Ronaldo'nun farazi konuşuyorum, 5 oransa 5'e bölündüğü takdirde kaç oran oldu, işte ona göre değişiyordu. Yani o gol krallığı oranı ona göre 5'e bölünüyordu gibi bir sistem vardı. Yani biraz karışık bir sistem ama dediğim gibi, yani eşitlik olduğu halinde eşit olan nesne diyelim, bunun sayısına bölünen bir şema var Dünya Kupası özel bahislerinde. Bunu ilk baştan tabii ki sizlere söylemek istedim. A grubuyla başlamak istiyorum ki burada zaten birçok konsept Dünya Kupası programları yaptık. Belki o programları dinleyen kişiler benim en azından gruplardaki ilk 2 sıra, ilk 3 sıra veyahut da kaç puan, kimler kaç puan alır gibi denklemlerde ki fikirlerimi biliyorlar, ama bunları en azından bir bahis cetveline dökecek olursak da birazcık fırsatlar ortaya çıkıyor. A grubunda bu arada yer alan, tabii her grupta olduğu gibi, 4 takım var. Çek Cumhuriyeti, Güney Kore, Güney Afrika ve Meksika şeklinde grup. Ben açıkçası bütün maçların skorlarını bir simülasyonda girdim ve kendime göre bir aslında puan durumu çıkardım ortaya ki bu puan durumunda da esasında bütün skorları da sayayım. Meksika Güney Afrika'yı 2-0 kazanır dedim. Güney Kore Çekya maçında 2-1 Çekya dedim. Çekya Güney Afrika maçına 2-1 Çekya dedim. Meksika Güney Kore maçına 1-1 dedim. Çekya Meksika maçına 1-1 dedim. Güney Afrika Güney Kore maçına 1-0 Güney Kore dedim. Ki bu tabloda Çekya grup lideri, Meksika grup ikincisi, Güney Kore grup üçüncüsü ve en iyi üçüncülerden gruptan çıkan bir konumda olduğunu söyleyebilirim ve Güney Afrika'nın da puansız ayrılacağını düşünüyorum gibi burada esasen notlarımı yerleştirmişim ki mesela burada dediğimiz denklemlerde Çekya'da ben hani 7 puan toplarlar gibi hesapladım. Mesela dileyen bahis severler Çekya grupta 7 puan alır oynamak isterse 8 orandan oynayabiliyorlar. Yani çok iyi bir sürpriz fırsatı mesela. Güney Kore'ye mesela kaç demişiz? Şöyle bakıyorum. Mesela 4 puan alır diye varsaymışım. 4-30 oranı var. Ki yani kim kaç puan alır bahislerin oranı oldukça yüksek. Yani hani tek maç, ufak sürpriz, işte sallıyorum. Tabii ki çok yüksek bedelleri hiçbir zaman önermiyorum ben iddia konusunda. Ki bu konuda hem Fehmi abi hem Efe abi de biliyorum. Konuştukları vakitte herkesin hani bunun bir keyif
dozajından çıkmayacağı meblağlarla oynamasını önerdikleri sekansları da çok çok iyi biliyorum ki %100 katılırım her bahisle alakalı, iddiayla alakalı bu tarz programlarda da her zaman bunu söylemeye çalışırım. Yani Dünya Kupası gruplarında takımlar kaç puan alır bahisleri tek maç üzerinden oynamak son derece mantıklı. Mesela Meksika'ya 5 puan demişim, 8 oranı var. Yani hatta Güney Afrika puan alamazın 7 oranı var. Grup lideri kim olur konusunda mesela Meksika favori gösterilmiş 1.99'da. Benim yaptığım simülasyona göre 3.25'ten Çekya lider olur diyorum ben. Haricinde bakıyorum. Ya dilediğinizi bu arada yani çok fazla seçenek size söyleyeceğim. Muhtemelen bizi dinleyenler yolda bana birçok şeyde katılmayacak. Katıldığı birçok şeyde olacak. Belki evlerde bizi dinleyen dinleyicilerimizin not alabileceği bir programda olduğunu söyleyebilirim. Çünkü çok fazla detay var gerçekten. Yani size belki 100'den fazla bahis seçeneği aktaracağım bütün program boyunca ama not alırsanız hakikaten bence en azından dinlerken çok daha keyifli olabilir program, dinleyici açısından söylüyorum. Benim de şu anda birçok sosyal hayatımda görüştüğüm arkadaşım da şu anda dinlediğini biliyorum. O yüzden de onlara da söylemiş olayım yani. Ayrıca tabii ki bütün Radyo Gol dinleyicilerimiz, yani iddia oynamayı pek de sevmeyen dinleyicilerimizin de aslında ilgisini çekebilecek bir konsept. Çünkü Dünya Kupası yani futbol konuştuğumuz bir program ama buradaki birazcık matematik yaptığımız ve yani oradaki fırsatlardan dinleyicilerimiz nasıl fırsatları oynayabilirleri böyle iki hep beraber cımbızla çektiğimiz, cımbızla bunları belirlediğimiz bir program olduğunu söyleyelim. Mesela Çekya gruptan çıkar mı diye bir seçenek var. Banko oynamak isteyenler için 1.25 bence çok iyi bir oran burada. Yani Çekya'nın büyük bir sürprize imza atacağını düşünmüyorum. Güney Kore 1.42 vermiş gruptan çıkarına Güney Kore'nin ki ben 3. olarak en iyi 3.ler arasında çıkacağını düşünüyorum. Oynanabilir. Meksika gruptan çıkarın oranı çok düşük. 1.09 ki çıkar zaten. Güney Afrika çıkamaz 1.58. Vallahi bence çok güzel oran. Bu saydığım gruptan çıkar mı çıkamaz mı seçenekleri arasından 1.58 olmasından da mütevellit. Yani hakikaten Güney Afrika'nın gruptan çıkamazı 1.58'den çok mantıklı geliyor. Ya çok geride bir kadro. Yani ev sahibi oldukları dilimdeki kadroyu biraz hatırlıyorum. Hep akıllara Şabalala gelir ama gerçekten bu turnuvada çok büyük bir sürpriz yapabileceklerini düşünmüyorum. Yani bu 3 takıma karşı da bir galibiyet alacaklarını düşünmüyorum. O yüzden de gruptan çıkamaz 1.58 çok mantıklı geldi. Grup sonuncusu Güney Afrika olur diyerek aslında oran da yükseltebiliyorsunuz. Şu anda bakıyorum 1.79 oran var. İlk 2 sırada kimler bitirir seçenekleri biraz bu grupta oynamak konusunda biraz çekiniyorum. Yani 3 takım birbiriyle aslında güç dengesi yakın takımlar. Yani Çekya, Güney Kore ve Meksika. Yani tabii ki Meksika'nın ev sahibi avantajı var ama yani 3 takımın seviyelerinin birbirlerinden pek de uzak olduğunu düşünmüyorum. O yüzden 1 ve 2 sıralaması bahisleri bu şey için, bu grup için bence fırsat değil. İyi fırsatlar olmadıkları kanaatindeyim. Çok kısa bir mola verelim. Molanın ardından hızla geleceğiz. A grubunu geride bırakıyoruz ki bir B grubuna da geçmek istiyorum. Yani çok fazla seçenek var. O yüzden biraz belli seçenekleri de okumadan geçiyorum. Çünkü programın akışı ve programa belli başlı şeyleri sığdırabilmek açısından da belli gruplarda biraz daha çekimser düşüncelerimi açıklayacağım sizlere tabii ki. Bunu da söylemiş olayım şimdiden. A grubunu konuştuk. B grubunda 4 takım tabii ki yer alıyor. Bu takımlar İsviçre, Kanada, Bosna Hersek ve Katar. Her şeyden önce tabii ki ben yaptığım simülasyondaki yani maçların fikstürdeki sıralamasına göre maç skorlarını okuyacağım. Gruptaki oluşan tabloyu yani olası tabloyu okuyacağım. Sonrasında da esasında B grubunun seçeneklerine geçeceğiz. Birazcık akışı bu şekilde belirledim. Biraz hızlıdan da gidelim hatta. Kanada Bosna 2-2 dedim. Katar İsviçre 4-1 İsviçre dedim. İsviçre Bosna 2-1 İsviçre. Kanada Katar 2-0 Kanada. İsviçre Kanada 1-1. Bosna Katar 2-1 şeklinde simülasyonu doldurdum ki ortaya çıkan puan tablosunda da
İsviçre'nin 7 puanla lider, Kanada'nın 5 puanla ikinci, Bosna'nın 4 puanla en iyi üçüncüler kontenjanından gruptan çıkacağını iddia ettim. Katar'ın da puansız ayrılacağını düşündüğümü bu simülasyon sonucunda ortaya çıkarmış oldum. B grubunda

Tabii ki birçok bahis seçeneği de var. Hatta bakalım grup liderliği konusunda ben İsviçre'yi, yani favori İsviçre'yi esasında işaretlemişim ki 1.80 ile zaten risk yönetimi de bu noktada hemen hemen yani benimle aynı fikirdeymiş. Kanada 3.25 oranı var ki yani 1.80'den İsviçre'ye oynar mıydım? Ben oynamazdım. Her ne kadar öyle düşünsem de çok daha iyi seçenekler var. Onu söylemiş olayım. Bosna Hersek gruptan çıkar mı seçeneği var. 1.47 şu anda önümde duruyor. Ki yaptığım simülasyona göre gruptan çıkar gibi geliyor. Yani şöyle düşünelim. Katar'ın puan almayacağını düşünüyorum turnuvada. Yani Katar'a karşı 3 takım da kazanacak gibi yorumladım. Zaten 3 puan bile eğer çok kötü averaj yapılmayan denklemlerde sizi gruptan çıkaracak gibi gözüküyor. 12 grubun en iyi 8 tane 3.sü çıkacak zaten. 3 puan ve kötü averaj olmayan takımlar da gruptan çıkabilecek seviyede olacak turnuvada. O yüzden de 1.47'den Bosna gruptan çıkar bahsini oynamak mantıklı yani. Kanada veya İsviçre karşısında bu takım bir puan alırsa kesin çıkıyor zaten mantıken 4 puanla, ama 3 puanda kalırsa bile çıkabilir. O yüzden 1.47'den bence fırsat olabilir. Yani Kanada gruptan çıkar mı? Kesin çıkar. 1.23 belki yani belki bir yan bahis olarak doldurarak oran şişirmek açısından eklenebilecek bir oran, ama sade 1.23'e çok yüklü oynamak benim oyun tarzıma pek uygun değil ki birçok dinleyicimiz de zaten o kadar yüklü oynayıp yani 1.20'lere 1.25'lere çok yüklü bahisler almayı sevmiyorlar diye en azından böyle bir analizim var. Bunu söylemiş olayım. Katar gruptan çıkar mı? Çıkamaz. 1.42 bence çok çok iyi oran. Yani 1.42'den Katar gruptan çıkamaz bahsini oynamak herhalde şu ana kadar bu işte Bosna'yı konuştuk, Kanada'yı konuştuk. İsviçre zaten oran vermiyor. Yani 1.06'dan o gruptan çıkar oynanmaz. Herhalde buradaki en mantıklı seçenek Katar gruptan çıkamaz oynamak. 1.42'den bu bahis tipinde bunu mantıklı görüyorum. Sonuncu olacak ülkeyle de aslında 1.57 ile de oran da yükseltilebilir. Yani tıpkı A grubunda konuştuğumuz işte Güney Afrika gruptan çıkamaz dedik orada. Ve sonuncu olur olduğunu iddia ettik. Burada oran yükseltmek de bence mantıklı 1.57 ile değerlendirilebilir. İlk iki sıra burada bence ilginç. İlk iki sırada bitirecek ülkeler olarak Kanada ve İsviçre'yi ayırmak 1.72 ile... Yani bence güzel. Sonuçta sırasız bunu belirliyoruz. Yani şöyle bir durum yok burada, onu söyleyeyim. Kanada İsviçre seçeneği var ama İsviçre de lider bitirebilir. Kanada da lider bitirebilir. 1-2 bu şekilde olur gibi bir oynamak isteyen bir dinleyicimiz varsa, A grubunda pek önermemiştim ama B grubunda fena olmayabilir 1.72'den. Şöyle bakalım, bir de sürpriz oranları birazcık paylaşalım B grubuyla alakalı. Ben Bosna'nın 4 puan alacağını iddia ettim ki 4 puan alırın oranı 4. Güzel bence. Kanada'ya 5 puan dedim ki 5 puana iddia oynamak mantıklı değil bu arada, onu söyleyelim. Yani 5 puanda yani dediğimiz ya da bütün simülasyonlardaki tüm şeyleri gerçek olması gerekiyor. Yani hata payı olmuyor 5 puanda. Çünkü bir galibiyet 2 beraberlik zorunda oluyor. O yüzden de oranlar çok yüksek oluyor. Yani 5 puanın oranı bütün gruplardaki bütün takımlarda çok yüksek. Yani tahminim de o şekilde ortaya çıkmış. Kanada'nın 5 puan alacağı konusu, ama 8 orandan 5 puan alır herhangi bir takıma oynamayı doğru bulmuyorum. Ama simülasyonda 5 puan alır yazmışım. Katar puan alamaz, 3.60 oran. Bence değerlendirilebilir. Ama tabii ki yani herkes esasında kendi tercihleriyle oynamalı bunları. Yani simülasyonları kesinlikle doldurmanızı öneririm bütün bahis severlere. Hakikaten yani Dünya Kupası öncesi simülasyonları doldurup onun üzerinden gitmesi çok daha keyifli olacaktır bahisler açısından. Çünkü yani böyle ezberden bazı gruplarda işte şu lider olur deyince hataya düşme şansımız var. Yani fikstür avantajı da çok önemli bir şey bu turnuvadaki gruplarda ve bunu tarihte de çok fazla gözlemledik. Yani birçok turnuvada mesela Fransa gruptan lider çıkar dediğimiz turnuvalarda çıkamadığı çok senaryo gördük. Biraz da fikstürle alakalı, biraz da turnuvaya birinci ikinci viteste başlamayla alakalı durumlardı bunlar. Konu Fransa'ya nereden geldi? Bir örnekle geldi. Tabii ki geleceğiz Fransa'ya da grubuna geldiğimiz zaman, ama B grubunda noktalayalım. B grubunda İsviçre'nin de 7 puan alırı 3.25. Esasında burada
A grubu kadar yüksek oranlara gidemedik. C grubuna bir gidelim. Yani B grubunu bitirdik. C grubunda da tabii Brezilya, İskoçya, Fas ve Haiti'nin olduğu gruptan bahsediyorum ki burada da simülasyonu doldurdum. Burada tabii birçok dinleyiciyle ters düşeceğimin farkındayım bu simülasyonu doldururken ki yani birçok grupta esasında farklı çeliştiğimiz noktalar olacak bence. Brezilya Fas maçının 1-1 biteceğini öngörüyorum. En azından turnuvanın ilk maçında bu iki takımın oynayacağı ilk maçta diyelim. Tarafların yenişemeyeceğini düşünüyorum. Maçta Neymar olmayacak diyebiliyoruz son aldığımız haberlere göre. Neymar'ın ilk maçı kaçıracağı ama ikinci maçtan itibaren geleceğini biliyoruz turnuvada. Onu da söyleyelim. Haiti İskoçya maçında İskoçya 2-0 kazanır demişim. İskoçya Fas maçında Fas 1-0. Brezilya Haiti 4-0 Brezilya. Fas düzeltiyorum. İskoçya Brezilya. Brezilya 2-1. Ve Fas'ın averaja ihtiyacı olacağı karşılaşmada da Haiti karşısında 5-0 kazanıp grup lideri olacağını düşünüyorum. Yani ilk beraberlik fikstür avantajını bence Fas'tan yana burada bize gösteriyor gibi geliyor bana. Ama tabii ki bu bir turnuva. Çeşitli herkesin farklı tahminleri olabilir. Turnuvalarda sürprizlere epey de gebedir. Yani C grubunda da grup lideri olarak... Şu anda önümdeki akıllı ekrandan da kontrol ediyorum. Fas grup lideri olur 6 oran mesela. Ya gerçekten güzel. Hatta dileyen dinleyiciler eğer Brezilya Fas eşleşmesinde hani Fas kesin lider olmaz diyenler varsa ama Fas'a da güveniyorsa burada Fas'ın kaç puan alacağı bence kritik konu. Fas 7 puanlı grup ikincisi de olabilir. Yani averaja da bakabilir bu grup. O yüzden de Fas'ın 7 puan alırı bence çok mantıklı bir bahis olarak dikkatimi çekti benim. Ki diğer bahisleri de okuyayım şimdiden. Sırasıyla gidelim. Brezilya gruptan çıkar mı oranı yok zaten. Haiti çıkamaz mı oranı yok. Bunlar çok garanti. Fas gruptan çıkar mı? Evet kesin çıkar bence ama 1-10 oran değmez. İskoçya gruptan çıkar mı? 1-20 oran verilmiş ki en iyi üçüncüler kontenjanından da muhtemelen İskoçya da gruptan çıkacaktır. Yani her ne kadar iki maçta da rakiplerine kaybetseler bile farazi konuşuyoruz ama Fas'a da Brezilya'ya da kaybetseler sonuçta grupta çok zayıf bir takım var. Ve hani 3 puanla iyi bir averaja çevirebilirler durumu ve Haiti karşısında atacakları belki 3 golle 4 gollü bir maç oynamaları takdirinde zaten gruptan çıkarlar ama ben 1-20'den oynamazdım. Ben biraz düşük buldum oranı yani 1.35-1.40'lar belki ama 1.20 bence düşük. İlk 2 sırada bitirecek takımlar bahisi çok güzel bu grupta bence. Brezilya ve Fas bitirir 1.72 bence bunu kesinlikle bahis severler almalı. Ya şu anda böyle ideal oranlarda işte 1.70'ler 1.60'lar 1.80'ler gibi diyebileceğimiz oranlardan en büyük bence bankoyu bulduk şu ana kadar programın başından bu yana en büyük bankoyu bulduğumuzu düşünüyorum. Grup sonuncusu kim olur? Haiti'nin oranı yok. Brezilya kaç puan toplar? 7 puan 3-10 bence güzel oran. Yani ilk maç eğer yani bu şey demek aslında. Mesela Fas'ın da 7 puanla bitireceğini düşünüyorum grubun. 7 oranı var. Buna kesin oynayın sürprizlerden. Fas'ın 7 puanla bitireceği bence bu grupta oynanabilecek en güzel sürprizlerden bir tanesi. Yani şu bahis şu demek gibi bence. Fas'a 7 puandan 7 puan topları oynamak. Brezilya Fas maçına berabere oynadığınız vakitte oran zaten tahminen 3.5-4 falan olacak. Maç öncesinde bunu anlayacağız. Eğer 3.5-4 oran yerine 7 orandan Fas'a grupta 7 puan toplar derseniz esasında yani burada şey demiş oluyorsunuz. Fas İskoçya'yı yener, Fas Haiti'yi yener. Zaten Fas Haiti'yi yenecek ama Fas İskoçya'yı da yener bence diye düşünüyorum. Ben burada şu ana kadar en avantajlı bahisinde Fas grupta 7 puan toplar olarak aldım. Bir kısa bir mola da verelim bir sonrasında hatta D grubuna geçeriz. Evet D grubuyla milli takımımızın olduğu grupla da devam edelim. Hatta bu gruba özel bir farklılık yapalım istiyorum. Bir kulak verelim şu güzel şarkıya demek istiyorum.

Gerçekten her seferinde dinlediğimde de tüylerim diken diken olan o parça. Yani inanılmaz bir parça ve tamamen turnuva moduna hepimizi sokan parça. Yani açmadan edemedim. Bir kısa bir dinleyelim dedim. Yani çok aslında enteresan bir gruptayız. Çok enteresan bir grupta yer alıyoruz. Grubun favorilerindeniz. Yani iki tane favorisi var grubun. Tabii ev sahibi avantajlı Amerika var. Ve biz varız. Yani grubu birinci ve ikinci bitirmenin bize göre senaryolarda aslında artıları ve eksileri var. Yani grubu birinci bitirmemiz çeyrek final yoluna kadar esasında çok net bir favoriyle eşleşmememize aslında yol açıyor. Yani normal projeksiyonlara göre, normal yaptığımız simülasyonlara göre grup liderliği olması halinde çeyrekte İspanya ile eşleşiyoruz. Grup ikincisi olduğumuz senaryoda son 16'da olağanüstü bir durum olmadığı koşulda Arjantin'le eşleşiyoruz ki orada da belki Fransa ve İspanya gibi iki net favoriye yarı finale kadar aslında eşleşmemiş oluyoruz ama burada tabii ki belli başlı hesaplar, belli başlı turnuva içindeki sürprizler de yer alabilir. Yani birçok şey olabilir. O yüzden de yani lider bitirmek her zaman iyidir ama ikinci bitirilmesi durumunda da bence pek de üzülmemeliyiz de, diye düşünüyorum. Hani birçok senaryo var tabii. Ki ben Türkiye ve Amerika'nın ilk iki sırada grubu noktalayacağını düşünüyorum. Yani bu inanılmaz bir oran. 2.24 orandan bu bahis şu ana kadar belki de en iyi fırsatlardan bir tanesi. Yani Brezilya-Fas ikilisi gruptan 1-2 çıkar. Türkiye-Amerika ikilisi gruptan 1-2 çıkar bahislerinin kombinasyonu bize çok güzel bir orana götürüyor. Hatta 2.24'tü bunun oranı. Şu diğerine de bakmak istiyorum. Kombinleyince kaç oran oluyor? 3.85'ten şu ikisinin kombinasyonunu oynamak bence çok mantıklı. Yani bahis severlere hakikaten objektif olarak bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani Türkiye konusunda ne kadar objektif olabiliriz hepimiz çok tartışılır. Ki yani her zaman şunu öneririm. Tuttuğunuz takıma bahis oynamayın. Genelde tutulan takıma bahis oynandığı denklemlerde çok daha fazla duygusal düşünülüyor. O yüzden de çok fazla önermiyorum normal şartlarda ama ya çok bariz yani. Paraguay'da, Avustralya'da seviyemizin çok altında takımlar. Evet yani Vincenzo Montella'nın burada yaptığı açıklama çok normal ve çok da doğru bir açıklama. Yani sonuçta Avustralya tarihinde 7 kez katılmış orayları oynamayı bilen bir takım. Bakıyorsunuz aynı zamanda Paraguay'a bakıyorsunuz. Yani oralarda turnuvalarda ileriye gitme refleksi göstermiş bir takım. Son 20 sene içinde bile var bu. Haricinde Amerika ev sahibi ki onların da turnuvalara katılma geleneği var. Hani biz birazcık daha gittiğimizde başarılı oluyoruz gibi bir durum var. Yani 2002 kaynaklı olarak. O yüzden Montella birazcık da ayaklarımız yere sağlam bassın gibi bir açıklama yaptığını dinliyoruz. Ama yani bunlar iyi açıklamalar. En azından yani biz bazen de takımımızı her zaman göklere koyuyoruz. İster istemez belli dilimlerde bunu yaşamıştık. Ama bu takım bence başarılı olacak. Yani her şeye rağmen birçok şeye rağmen hocasıyla, oyuncu kadrosuyla hakikaten çok başarılı olmaya aday bir takım. Gurur duyuyorum ben. Hani milli takım izlemekten de çok keyif alıyorum. Bunu sağlayan kişilerin arasında da ben yani büyük payı, aslan payını diyelim, Vincenzo Montella'ya veriyorum. Çünkü ya çok izlenilebilir bir milli takım yarattığını söyleyebilirim. Yani her şeyi geçtim, saha içi sonuçlarını, başarıyı geçtim. Yani izlediğimiz şeyden keyif alıyoruz abi. Yani evet, zaman zaman kamuoyunda eleştiriyoruz. Ben de eleştiriyorum. Birçok spor yorumcusu da eleştiriyor. Veyahut da işte radyocu da, medya mensubu da herkes eleştiriyor. Ama zaten hani eleştirmediğimiz zaman sorun var. Tabii ki eleştireceğiz birçok şeyi ve eleştirmeye de devam edeceğiz ama her şeyin yanında şunu da söylemem gerekir. Yani Vincenzo Montella'yı ben bir spor sever olarak her şeyin başında çok seviyorum. Çünkü futbolu güzel oynatan bir adam ve bazı hücum metriklerine baktığımız zaman da hani milli takımımız belli işte en iyi 10-12 takım arasında gösteriliyor birçok kayda değer kaynağı binaen söylüyorum bunu ama hücum metriklerinde en iyi 6-7 takımdan bir tanesiyiz. Savunmada arızalarımız var. Kesinlikle var. Bu turnuvada da görürüz bence muhtemelen ama hücum metriklerinde çok rahat gol pozisyonuna girebilen bir takıma sahibiz. Umarız turnuvada da bunu görürüz. Onu söyleyelim. Biraz daha aslında bahis tarafına döneceğim. Avustralya gruptan çıkar mı çıkmaz mı?

oranı birbirine çok yakın. Yani 1.87'ye 1.77, bunların hepsini konuşacağız ki simülasyonu ben en azından doldurdum, onu sizlere aktarayım. Amerika Paraguay 2-1 Amerika dedim. Avustralya Türkiye 2-0 Türkiye dedim. Amerika Avustralya 3-1 Amerika dedim. Türkiye Paraguay 2-1 Türkiye dedim. Türkiye Amerika 2-2 dedim. Los Angeles'ta oynanan karşı

7'şer puanla 1-2 çıkması çok muhtemel gözüküyor. Yani Türkiye ikinci olur ya da birinci olur gibi çok radikal bir yorum yapmayayım. Ama Türkiye Amerika'nın 1-2 çıkacağı konusunda daha radikal bir yorum yapabilirim. Yani güç dengeleri, hem ev sahibi Amerika, bizim takım diğer yani rakiplerimize göre grupta bence daha iyi kadro, daha iyi hoca. Ya Pochettino da çok iyi hoca bu arada. Yani asla Amerika'nın hocasını küçümseyemem ama iyi bir kadroyla gidiyoruz ve birbiriyle oynama alışkanlığı, oyun refleksi olan bir takımla gidiyoruz. Bunu da Vontella yarattı. Yani evet, milli takım kadrolarını eleştiriyoruz, eleştirmeye de devam edeceğiz. Hatta yani şunu da söyleyelim, hoca ne karar verirse versin, hani velev ki bütün kamuoyunun söylediği oyuncuları almış olsa da başka bir eleştiri çıkacaktı. Yani milli takımdaki oyuncu havuzundaki kadro seçiminde eleştiri çıkmayıp herkesin tek bütün olabilerek düşünebileceği bir denklemin çıkması imkansızdı. En azından bunu söylemiş olayım ki lider kim olur onu bilemeyiz. Avustralya'nın ben gruptan çıkamayacağını düşünüyorum. Yani üçüncü dahi olsa hayır seçeneği daha cazip geliyor 1.77'den ama oynamazdım. Paraguay gruptan çıkamaz, 2.40 bence değerlendirilebilecek bir oran. Yani bir puanla iki takıma da birer puan yazdım burada, Paraguay ve Avustralya'ya. Ama yani sürprizle belki değerlendirilebilir Paraguay çıkamazın oranına istinaden. Amerika çıkar 1.10 zaten çok net çıkar ama oynanmaz o kadar düşük orandan. Grup sonuncusuna oynamak bence bizim grupta bayağı bir riskli diye düşünüyorum. Grup liderini oynamak da bayağı riskli. Bu arada Amerika favori 2.37 ile 2.75'te biz ikinci sıradaki favori olarak gözüküyoruz ki grup liderinden ziyade 1-2 Türkiye Amerika çıkar 2.24'ten hakikaten güzel. Türkiye gruptan çıkar 1.23 zaten ve toplanacak puanlar var. Avustralya Paraguay puanlarına oynamak çok riskli. Yani grupta her şey olabilir. Çünkü son maç olacak. Son maçta taraflardan bir tanesi belki de daha büyük riskler alacak ve o maç gerçekten hiç belli olmaz. Ama yani Türkiye grupta kaç puan alır seçeneklerinden 7 puan 5.50 bence çok güzel. Oynayabilirsiniz. Hatta Amerika 7 puan da 5 oran. Ya Türkiye Amerika maçı aslında berabere biter demek. Bu dediğimiz şey ve hani bu iki takımdan herhangi bir tanesi de Avustralya veya Paraguay'a da puan bırakmaz demek. 5-5.5 oranlardan yazılabilecek seçenekler olarak dikkatimi çekti. E grubuna geçeceğim. Yani tabii ki milli takımımızın grubunu çok daha uzun konuşabilirdik. Çok konu var ama biraz bahis programı yaptığımız için de ister istemez tüm gruplara da değinmek istiyorum. E grubundaki simülasyonu sizlere öncelikle aktarayım. 4 takım tabii ki her turnuvada olduğu gibi ve bu turnuvada da gruplar 4'er takımdan oluşuyor. Almanya, fil dişi, Ekvador ve Curaçao 4 takım olarak bu grupta. E grubunda buradaki simülasyona göre de Almanya Curaçao karşısında 5-0 kazanır dedim. Fil dişi Ekvador maçında fil dişinin 2-0 kazanacağını öngördüm. Ya tabii burada hani birçok seçenekler yazılabilir. Yani simülasyon doldururken bugünden doldurmak ne kadar doğru bilmiyorum. Ama uzun vadeli bahislerin öncesinde bu simülasyonu bir doldurarak en azından oluşan tablolara göre oynamanızı öneririm. Yani oynayacak olanlar biraz ezberden, biraz işte şu takım bundan bariz çok daha iyiden ziyade o tabloları doldurarak oradaki psikolojik faktörleri de aslında birazcık düşünerek o tabloyu doldurursa çok daha bence mantıklı senaryoları kendileri de bütün dinleyicilerimiz ortaya çıkarabilir diyorum. Almanya fil dişi 2-1 dedim. Ekvador Curaçao 4-1 Ekvador dedim. Ekvador Almanya 1-0 Almanya dedim ve Curaçao fil dişi maçına da 4-0 fil dişi dedim. Bu tabloya göre Almanya 9 puan, fil dişi 6 puan, Ekvador 3 puan, Curaçao 0 puan olarak önüme çıktı ki E grubundaki lider kim olur bahsinde de şöyle bir kez daha önündeki akıllı ekranı yenileyeceğim. Evet, Almanya'nın liderliği 1.28. Yani bence 1.28'den oynamak çok mantıklı da gelmiyor. Evet, bence lider bitirir ama Almanya fil dişi maçında maç sonucu 1 oynamanız daha mantıklı olur gibi geliyor bana. Hem bu kadar uzun süre en azından bütün grupların bitmesini beklemezsiniz 1.28 oranı. Hem de hemen hemen benzer bir oran zaten Almanya fil dişi maçında da ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. O yüzden buradan kaçın
diyeyim. Her ne kadar 1.28'in tutacağını inansam bile. Fil dişi gruptan çıkar mı 1.20? Bence çıkar ama

yazılmaz. 1.20 çok düşük. Curaçao gruptan çıkamaz bahisin oranı yok. Ekvador gruptan çıkarın oranı 1.08. Gruptan çıkamazın oranı 5.80. Yani burada Ekvador çıkar gibi gözüküyor. Ama 1.08'den sakın oynamayın. Yani 3 puan alacak diye ben öngördüm Ekvador'u. Ama yani burada Curaçao'nun olmasından dolayı Ekvador'un averajını düzeltebileceği bir durum var. Yani Haiti ve Curaçao'nun birazcık averaj takımları olacağını, hatta Katar'ı da buraya katıyorum ben. Katar'ın da iyi bir turnuva geçireceğine inanmıyorum. Şu ana kadar konuştuğumuz grupların zayıf halkalarından bahsettim. Yani Güney Afrika da bence çok kötü bir turnuva geçirir ama averaj takımı olur mu onu bilmiyorum. Bu saydıklarım gibi averaj takımı konusu biraz daha farklı olarak yorumlayabilirim. Almanya'nın zaten gruptan çıkacağı bence de kesin ama zaten açılmamış oran. Grup sonuncusu Curaçao 1.06 bence kesin ama oynanmaz. İlk iki sırada bitirilecek takımlar Almanya fil dişi 2.36 bence çok iyi oran. Yani Ekvador burada grup ikincisi olarak aslında favori gösteriliyor. Biraz hani fil dişi Ekvador eşleşmesine göre de ya burada ben fil dişinin Ekvador'un üstünde bitireceğini düşünüyorum. Eğer fil dişi Ekvador'a kaybetmezse zaten üstünde bitirir. Çünkü grubun son maçında fil dişi Curaçao ile oynuyor ve gereken averajı burada yakalayabilecek bir ortam var. Yani 1.65'ten Almanya Ekvador oynayacağımı 2.36'dan Almanya fil dişi oynardım. Ama yine de şunu da söyleyeyim. İlk iki sırada bitirecek takımlar konusunda D grubu ve C grubunda konuştuğumuz, yani Fas'la Brezilya ve Türkiye ile Amerika kadar bankoda görmüyorum. Yani Ekvador'da tabii ki fil çıkarsa kazanabilir. Sadece benim simülasyonumda ben fil dişinin kazanacağını düşündüm. Ama tabii ki birçok farklı dinleyicimiz de farklı düşünüyor olabilir. Şöyle bakılınca Curaçao grupta puan alamaz, 1.50 yazılabilir. Yani Curaçao'nun puanla tanışacağını ben de düşünmüyorum. Hani orada tabii belki bir puan alabilir Curaçao. 1.50'den ben oynamazdım ama oynayacaklara da fena bir bahis değil derim. Yani Dick Advocaat yönetiminde tamamen geçişlerle oynayan, yani çok net aslında sahada ne yapmak istediği belli olan bir takım Curaçao. Ama yani gücü ne kadar yeter, orası çok tartışma konusu. Ekvador grupta 4 puan alır oranı var 3.25'ten, ki ben 3 puan alır demişim. Burada fil dişi Ekvador maçına fil dişi yazdığım için. Yani burada dileyenler bu seçenekleri değerlendirebilirler ama benim çok belirgin bir seçeneğim yok Ekvador'a dair. Almanya 9 alır 3 oran. Yani 3'te 3 yaparsa Almanya zaten 9 alıyor. Neden olmasın yani? 3 oran bence fena değil, yazılabilir. Yani bu grupta oynanabilecek bahislerden bir tanesi Almanya 3 orandan 9 puan alır oynamak. Fil dişi de tıpkı Ekvador gibi, yani aslında birazcık fil dişi Ekvador maçına bahis alsanız uzun vadeden ziyade daha iyi olur sanki gibi, en azından burada aktif olarak sizlere baktığım bahis seçenekleri arasında daha mantıklı duruyor diyerek F grubuna geçiyorum. F grubunda da esasında karışık bir tablo söz konusu. Enteresan takımlar var ve güç dengeleri birbirlerine eşit gibi biraz yorumluyorum bazı takımların. Özellikle İsveç, Hollanda ve Japonya üçlüsü bu grupta dikkat çekiyor. Tunus biraz daha zayıf halka gibi gözüküyor ama yani Tunus da enteresan bir takım. Yani Şikiri önderliğinde orta alanda farklı bir takım Tunus. O yüzden de yani yaptığım öngörüde Tunus puan alamıyor gibi yazmışım. Ama çıkıp Tunus bir galibiyet bir beraberlik alsa da aşırı fazla şaşırmam. Yani bu gruptaki dinamikler çok belirsiz. Bahis açısından biraz uzak durulması gereken bir grup olduğunu düşünüyorum. Tabii ki seçenekleri yani belki içinden cımbızla çekeriz ama yani gerçekten her maç her skora gebe. Burada böyle çok iddialı konuşmayacağım. Tabii yani okuyacağım bütün sonuçları. Burada bir tablo yaptım ama yani diğer, mesela atıyorum bizim yer aldığımız D grubu ve Brezilya'nın yer aldığı C grubu kadar böyle kesin yargılarda bulunmak istemiyorum. Yani onlar da tabii ki kesin değil ama çok mantıklı geldi bana. O yüzden de onları biraz ayırdım. F grubundaki tabloda da Hollanda 2-0 yener demişim Japonya'ya karşı. İsveç Tunus'a 3-1. Hollanda İsveç'e 1-1. Tunus Japonya'ya 1-0 Japonya. Tunus
Hollanda'yı 2-1 Hollanda, Japonya İsveç'e de 2-1 İsveç demişim. Hatta 7 puanlı averajla, ya gol fazlasıyla İsveç'i lider yapmışım buradaki simülasyona göre. İkinci Hollanda 7 puan, üçüncü Japonya 3 puan. Tunus'a da puan vermemişim ama yani bu bence olmayacaktır. Yani böyle doldurdum simülasyonu ama ya her şey gebe burada yani. Bayağı çuvallayabilirim diye düşünüyorum F grubu nezdinde. O yüzden de F grubunun şöyle hızlıca bahislerine bakıp geçeceğim. Japonya grupta kaç puan alır? Çok riskli. Yani herhangi bir takımın grupta kaç puan alırını oynanmaz burada diye düşünüyorum. Grup lideri konusunda İsveç 5.50'den bir sürpriz denenebilir. Yani ben İsveç yazdım grup lideri konusuna. Çok iyi kadro geliyor İsveç. Yani Gyökeres, Isak, Elanga gibi üçlü var ileride. Yani Hollanda'nın hücum hattından daha iyi hücum hattı var İsveç'in şu anda. Ha tamam, bütün takım tabii ki Hollanda'nın daha iyi İsveç'e göre bence. Kale, savunma hattı, orta sahası özellikle Hollanda'nın çok daha iyi. Ama yani İsveç'in grup lideri olursa şaşırmayacağım bir denklem var. 5.50'den yazılır diyorum. Kim gruptan çıkar konusunda? İsveç gruptan çıkar 1.42. Yani çok iyi oran. Yani burada ben biraz... Birçok senaryodan da ziyade İsveç'in gruptan çıkar 1.42'sini yazılabilecek bir ideal bahis olarak en azından eklemiş olayım. Tunus gruptan çıkar mı? Çok riskli. Bence çıkamaz ama çıksa da çok büyük sürpriz olmaz bana. Sonuncuyu bilmek bence çok zor. İlk iki sırayı bilmek de çok zor. Yani burada İsveç'in gruptan çıkarı 1.42'den bence mantıklı. Sürpriz oynamak isteyenler de 5.50'den İsveç lider olur gibi bir sürpriz oynayabilirler. F grubunu da geride bıraktık. G grubuna geçeceğiz. Kısa bir soluklanalım, ardından G grubu. Evet, G grubu demiştik. G grubuna da geçelim. G grubundaki 4 takım şu şekilde. Yeni Zelanda, Belçika, İran ve Mısır şeklinde. Tabii ki İran'ın durumu biraz farklı. Yani İran katılacak Dünya Kupası'na. Onu söyleyelim. Hatta ve hatta Meksika'da kalacak takım. Tijuana kentinde, yani Amerika'nın hemen sınırında, San Diego'ya en yakın, yani Amerika sınırında San Diego ve Tijuana zaten sınırlar. Orada zaten ilk iki maçı da yakın bölgede oynayacak yani İran, ama son maçta şeye gidecek, Seattle'a gidecek. Yani çok uzun bir uçuşu var. Biraz aslında İran açısından hani belirlenen konuma istinaden birazcık daha fazla yorgunluk olacak bir turnuva olacaktır. Hani İran'ın da iyi mücadele edebileceğini söyleyebilirim bu turnuvada, onu söyleyeyim. Burada tabii bir simülasyon doldurdum. Bu simülasyona göre biraz İran geride kaldı ama genel ben yine de okuyayım sonuçları. Buradaki simülasyona göre böyle doldurdum. Belçika Mısır ilk maç olacak grubun. 2-2 yazdım. Yani bence taraflar yenişemeyecek gibi geliyor bana grubun ilk maçında. İran Yeni Zelanda maçının 1-1 biteceğini düşünüyorum ama İran kazansa da şaşırmam. Onu söyleyeyim. Belçika İran maçında artık Belçika'nın grubun ikinci maçında galibiyetle tanışacağını, yani 1-0 Belçika'nın kazanacağını burada yazmışım. Mısır'ın Yeni Zelanda karşısında 2-0 kazanacağını düşündüğüm şeklinde not almışım. Belçika'nın da Yeni Zelanda'yı 2-1 yeneceğini ve son maçta Mısır-İran maçının kader maçı olacağını burada, hatta Mısır'a da 2-1 yazmışım. Ve bu tabloya göre Mısır grup lideri olarak aslında beliriyor. Belçika 7 puanlı ikinci. Orada da gol fazlasıyla aslında Mısır'ı lider yapmışım ama burada da her şey çok belirsiz. Yani bu grubun en kötü takımının Yeni Zelanda olduğu çok açık. Biraz aslında İran'ın turnuva içinde bize gösterecekleri bu grubu daha fazla şekillendirebilir. Grubun en net bence belli başlı sürprizlere açık olan maçları İran maçları olacaktır diye düşünüyorum. Bunu epey bir vurguladım ki G grubunda Belçika'nın 7 puan alacağı bahisi güzel bence. Yani Belçika gruptan lider çıkar mı, 1-2 mi olur onu bilemem. Ama 7 puanlı Belçika 3.50'den zaten favori gösterilmiş buradaki tüm puan skalalarına göre. Belçika 3.50'den 7 puan bence güzel. Mısır 7 puan demiştim simülasyonda. 8 oranı varmış. Yani olabilir tabii ki, sürprize denenebilir ama yani İran'ın durumu burada çok belirsiz diyeyim. Yani İran'a zaten kaç puan alır oynanmaz. Yeni Zelanda'da 1 puan alır. Güzel bence. Orada da favori bu. Yani 0 puan 4 oran, 1 puan 3.50 oran. Ha, bence puan alır gibi geliyor Yeni Zelanda ama almasa da büyük yani şaşırmam diyeyim. Grup lideri konusunda bence bahis zor alınması. Belçika gruptan çıkar zaten oran yok. Mısır gruptan çıkar 1.33 bence şahane bir oran. Yani Muhammed Salah
muhtemelen son turnuvası olacaktır ama yani eğer 2030'a katılırsa Mısır, Muhammed Salah gibi bir efsane orada da o turnuvada da yer alır bir şey.

şekilde diyorum. Lokal ligde oynasa da o dönem, ki o dönem herhalde muhtemelen Suudi Arabistan'da izleriz diye düşünüyorum. 2029'larda Muhammed Salah'ı 2029-2030'larda muhtemelen, ama Muhammed Salah o turnuvada eğer yer alırsa Mısır, o turnuvada da kadroya alınır diyeyim. Ama Salah'ın artık üst seviyedeki belki de oynayabileceği son turnuvada Mısır'ın gruptan çıkacağını düşünüyorum. 1.33 bence ideal. İran gruptan çıkar çıkmaz yorumu yapmayayım. Çok belirsiz dediğim gibi. Yeni Zelanda çıkamaz bence. Hatta çıkamazın oranı 1.50, şu ana kadarki en iyi oran bu gruptaki. Kesinlikle yazılabilir. 1.50'den yani Yeni Zelanda'nın gücünün yetmeyeceğini düşünüyorum. Kadronun iyi olmadığını düşünüyorum. Ya yani tabii ki belli başlı 2-3 tane iyi isim var ama yani bilmiyorum, bu grupta işleri zor bence. Grup sonuncusu Yeni Zelanda olur, 1.40. Yani çıkamaz 1.50, grup sonuncusu 1.40. Burada değişik bir oranda bir durum var. Vallahi bence gruptan çıkamaz oynamak çok mantıklı Yeni Zelanda'ya. Yani 1.50 burada hediye gibi bir oran yani. Hakikaten hediye gibi bir oran. 1.40'tan grup sonuncusu, gruptan çıkamaz 1.50. Burada muhtemelen burada bu oranlar düzeltilecektir. Ufak bir hata yakalamış olabiliriz. 1.50'den kesinlikle oynayın derim. Burada sizlerle bakarken de vallahi bulduk fırsatı. 1.50'den Yeni Zelanda gruptan çıkamaz oynamak çok mantıklı. 1-2 Belçika Mısır bitirir diye düşünüyorum. İran'ın sağ solu belli olmayacağı için de en banko düşündüğüm, hani programın başında söylediğim gibi, hatta ilk bölümünde diyelim daha doğrusu, milli takım grubumuzda işte Amerika Türkiye 1-2 çıkar ve Fas Brezilya 1-2 çıkarı çok daha banko görüyorum. Ama burada da 2 orandan Belçika Mısır 1-2 fena oran değil, yazılabilir. Onu da söylemiş olayım. G grubunda konuştuk. H grubuna geçeceğiz. İspanya'nın olduğu gruba geçeceğiz ki İspanya, Uruguay, Cape Verde yani Yeşil Burun Adaları ve Suudi Arabistan var bu grupta. Burada da enteresan bahisler ortaya çıkıyor bence. Ben simülasyonu şu şekilde doldurdum. Muhtemelen bana katılmayacak birçok kişi vardır ama bu doldurduğum stil de esası ufak bir sürprizim var. Yani İspanya 4-0 Cape Verde'yi yener dedim. Suudi Arabistan Uruguay maçının 1-1 biteceğini öngördüm ki bu aslında grubun sürprizlerinden bir tanesi. Yani bu maçta birçok kişi Uruguay'ın kazanacağını düşünüyor ama ben Suudi Arabistan'ın belli bir aşamada artık bir futbolda değişik bir ülke olduğunu düşünüyorum. Hem çok büyük bir yatırım var zaten futbola ve milli takım havuzundaki belli başlı oyuncular son turnuvada da bence güzel oyunlar sergilediler. Yani evet, belki puan anlamında ya da ileriki turlar açısından çok bir şey göstermediler ama saha içinde oynanan oyun bence hiç fena değildi Suudi Arabistan'da, onu söyleyeyim. İspanya Suudi Arabistan maçını 3-1 yazdım. Uruguay Cape Verde maçını 2-0 Uruguay yazdım. İspanya Uruguay maçına 3-0 İspanya yazdım. Cape Verde Suudi Arabistan maçına da 2-1 Suudi Arabistan yazdım ve buradaki tabloya göre Suudi Arabistan biraz daha fazla gol atmasından da mütevellit grup ikincisi olur dedim. İspanya 9 puanla lider. Grup üçüncüsü Uruguay gruptan çıkar dedim. Cape Verde de puan alamaz dedim. Ki bu gruptaki tahminlerime bayağı bir güveniyorum. Onu da söyleyeyim. Burada yani 1-2-3-4 sıralaması için bayağı güveniyorum. Suudi Arabistan Uruguay maçında Uruguay'ın kazanamayacağını düşünüyorum. En azından buradaki en radikal sürpriz tahminimi de bir kez daha yinelemiş olayım. Göreceğiz tabii ama belli de olmaz. Yani Marcelo Bielsa da müthiş hoca. Yani futbolun gerçekten farklı bakan, inovatif bir teknik adam. Hani belki çok tecrübeli bir teknik adam olmasının yanı sıra her gün kendini yenileyebilen özel bir teknik adam olduğunu söyleyeyim. Buna rağmen Suudi Arabistan'ı ben Uruguay'ın önde bitireceğini düşünüyorum grubun. Hatta burada bir sürpriz bahis de çıkarırız. Grup lideri İspanyol'u 1.20 bence çok iyi ama oran tabii yani 1.20 çok kişiyi memnun etmeyecektir. Cape Verde gruptan, yani Yeşil Burun Adaları gruptan çıkamaz. 1.42 mantıklı bence, oynanır. Suudi Arabistan gruptan çıkar. 2.05 bence kesinlikle yazılır bu. Ben oynayacağım bunu, hatta öyle söyleyeyim. İspanya zaten çıkarın oranı yok. Uruguay 1.14 bence düşük. Yani Uruguay kesin gruptan çıkar. En kötü en iyi 3. olarak çıkar ama yine de düşük oran. İlk iki sırada bitirecek ülkelerde bir sürpriz bahis var burada. Yani İspanya, Suudi Arabistan oynamak isteyenler 3.50'den güzel bir sürpriz oynayabilirler.

bu şu demek zaten. Hani tabii ki farklı senaryolar da olabilir ama hani kabaca mantıklı senaryolar içerisinde işlediğimiz dilimde Suudi Arabistan Uruguay maçına Suudi Arabistan çifte şans oynadığınız zaman muhtemelen 1.82 oranları bulacaksınız. 3.50 orandan Suudi Arabistan çifte şans oynamış gibi bir durum olacak. O yüzden bunu tavsiye ederim. Yani İspanya Suudi Arabistan maçında ilk iki sırada İspanya ve Suudi Arabistan yer alır. Mantıklı geliyor bana. Cape Verde sonuncu olur, 1.44 yazılır. Uruguay grupta kaç puan alır çok belirsiz ama 4 alır diye öngördüm. 4 oran zaten. Suudi Arabistan grupta 4 puan alır 6 oran. Yani Suudi Arabistan İspanya gruptan 1-2 çıkar oynamak 3.50'den sanki daha iyi. Cape Verde puan alamaz 4.30 yazılabilir. İspanya 9 puan alır 2.10'dan oynamazdım. Yani belki bir tane takılırlar, o yüzden ben oynamazdım ama oynayana da saygı duyarım demiş olayım. I grubuna geçeceğim. I grubunu konuşacağız. Bu grupta esasında 3 tane çok kuvvetli takım barındırıyor. Bir tane de zayıf halkası olan gruplardan. Nitekim belki turnuvanın en kötü takımlarından bir tanesi olmadığını iddia edebilirim İran. Ama yer aldığı grupta puan alması gerçekten çok zor. 3 tane çok net futbol oynanan takımla karşılaşacaklar. Norveç, Fransa ve Senegal. Yani bu 3 takımın da, yani Fransa zaten en büyük iki favoriden bir tanesi ama yani Norveç'in de Senegal'in de yani turnuvada eğer kura şansı veya kura demeyelim ama yoldaki turnuva ağacındaki yolun biraz daha açık bir şey olursa Türkiye ile beraber biraz o plase takım rolünde gösterilebilecek takımlar. Yani Norveç, Senegal ve Türkiye'yi burada biraz ayırıyorum. Çeyrek yapabilme adayları bu üç takım olarak da söyleyebilirim. Yani umarız milli takımımız kupayı alır. Yani bu hayal tabii ki bence ama yani çok farklı bir şey olur. Sonuçta 2002 Dünya Kupası öncesinde de üçüncü olacağımızı bence çok kişi tahmin etmiyordu. Tabii benim yaşım çok küçüktü, hatta şunu da söyleyeyim. Son Dünya Kupası maçımıza da gitme şansına erişmiştim. 6 yaşındaydım 2002 Dünya Kupası'nda Japonya'da. Maçın bir kısmında uyumuşum tabii çocuk olduğum için. Ama yani en azından oradaki atmosferi yaşama fırsatım olmuştu. Dünya Kupaları çok özel işler hakikaten. Yani her şeyin yanında bir radyo programcısı, işte bir medya mensubu olmamın yanı sıra her şeyden önce çok büyük bir spor sevdalısıyım ve futbol sevdalısı bir adamım. O yüzden de ya o atmosferi hakikaten yaşamak çok başka. Umarız tabii ki bir aksilik olmazsa milli takımımızın da yanında yer almayı planlıyorum. Büyük seferberlik ilan ettim. Onu da söylemiş olayım. Neyse, konumuza dönelim. Birazcık bahis programı çekiyorduk. Kendimizden de bu kadar bahsetmek yersiz oldu programın içinde ama I grubunu konuşacağız. Simülasyonu doldurdum. Fransa-Senegal maçına birazcık akıllara tabii ki 2-2 Dünya Kupası'nı getiriyor. Ama bu eşleşmenin ben 0-0 biteceğini düşünüyorum. İlk maç yani Fransa-Senegal böyle çetin bir mücadele olur. Sanki gol çıkmaz gibi bir inancım var. Tabii her şeye gebe maç. Ya Fransa favori ama ben 0-0 yazdım. Norveç'in de Irak karşısında 4-1 kazanacağını yazdım. Fransa'nın Irak'a karşı 3-0 kazanacağını. Norveç-Senegal maçında da Norveç'in 2-1 yeneceğini iddia ettim. Norveç-Fransa maçını 1-1 yazdım. Senegal-Irak maçına da 3-1 Senegal yazdım ve bu tabloda Norveç'i grup lideri yaptım 7 puanla Haaland önderliğinde. Mbappe'li Fransa 5 puanla 2. Senegal 4 puanla 3. ki en iyi 3'ler arasında girer diye not ettim. Irak'ın da puansız ayrılacağını düşünüyorum diye buraya not etmişim. Burada değişik bir bahis çıkarır mıyız acaba? Bir I grubu bahislerine de bir gidelim. Şöyle bakıyorum. Fransa grupta kaç puan alır var? Bunu oynamak yersiz. Çünkü 5 puan alır diye doldurdum. 5 puan alır oynamak 9 oran zaten ama yani hiçbir senaryoyu başka senaryonun olmayacağını iddia etmek. O yüzden önermiyorum. 9 oran olsa da yazdığım şey bu olsa da önermiyorum. Irak grupta puan alamaz 2.20. Yani bence alamayacak ama yani Irak'ın da kötü bir takım olmadığını söyleyeyim. Yani çok şanssız grupta olduğunu bir kez daha yinelemek istiyorum. Norveç grupta benim simülasyonuma göre 7 puan alır yazmışım. 5.50. Bence sürprizde yazılabilir. Ben Norveç'in lider olacağını düşünüyorum. Biraz orada Fransa'nın Senegal'e çelme takacağını, Norveç'in de Fransa ile yenişemeyeceğini düşündüğümden de dolayı. Senegal grupta 4 puan alır seçeneği 3.60'la bence göz kırpıyor bize. Grup lideri kim olur da sürprizde Norveç 3.75 denir.

Denir mi? Denenir. Fransa gruptan zaten çıkar. Zaten burada oran yok. İran gruptan çıkamazın oranı çok düşük. 1.20'den yazılmaz. Norveç çıkar 1.18 yazılmaz. Senegal çıkar 1.47 bence yazılabilir. Yani Senegal grupta 3. olup da çıkabilecek bir takım. Ki Fransa veya Norveç'ten birinden de bence puan alıp Irak'a da yenecektir. O yüzden 1.47'den Senegal gruptan çıkar oynamak burada herhalde ideal oranlar açısından en mantıklı seçenek olarak gözüküyor. İlk iki sıra biraz belirsiz, yani Fransa Norveç 1.36 kadar banko mu tartışılır. Senegal'in her türlü sürpriz yapabileceği bir ortam da var. O yüzden de ben oynamazdım. Evet, tahminim 1.2 Norveç Fransa çıkar ama 1.36 bence düşük oran, yazılmaz oradaki riske istinaden. Irak 1.28'den sonuncu olur da bence aslında iyi bir seçenek ama yani bu grupta daha iyi seçenekler olduğunu şimdilik söyleyeyim. I grubunu konuştuk. J grubunu konuşacağız. Arjantin, Cezayir, Ürdün ve Avusturya'nın yer aldığı grup. Şöyle bakıyorum önümdeki takımlara. Hatta simülasyondan size bahsedeyim. Buradaki simülasyonu doldurdum. Arjantin, Cezayir maçına Arjantin 2-1 kazanır dedim. Avusturya, Ürdün maçına 4-0 Avusturya yazdım. Arjantin Avusturya maçına 2-1 Arjantin, Ürdün Cezayir maçına Cezayir 2-1, Ürdün Arjantin maçına 4-1 Arjantin, Cezayir Avusturya maçına da 2-0 Avusturya yazdım ve bu tabloda esasında Arjantin lider, Avusturya ikinci, Cezayir üçüncü, Ürdün dördüncü olarak karşımıza çıktı ki çok büyük bir sürpriz olacağını düşünmüyorum bu grupta. Bahislere hemen dönelim. Buradan ne çıkarabiliriz? Avantajlı şeyler olur mu J grubunda? Ki lider burada Arjantin olur 1.33. Yani banko olarak yazılabilir. Arjantin-Avusturya maçının berabere bittiği senaryoda bile Arjantin liderlik şansı olduğunu da düşününce ben Arjantin herhalde lider olur diye düşünüyorum 1.33'ten. Cezayir gruptan çıkar da 1.33. Şöyle bakayım. Yani Cezayir gruptan çıkar 1.33 bence riskli. Çıkmayabilir yani, en iyi üçüncülerde o bareme takılabilir. Yani eğer Avusturya ve Arjantin'den fark yerse, ki Avusturya eğer moda girdiği zaman hani maçlarda 1-0'dan sonra böyle skoru koruma odaklı değil, 2'ye 3'e 4'e koşan bir takım. O yüzden de bu grupta Cezayir'in ben çıkacağını o kadar da emin değilim. Onu söylemiş olayım. Belki en iyi üçüncülerden olabilir ama belli de olmaz diye notum var önümde. Arjantin gruptan çıkarın oranı yok. Avusturya gruptan çıkarın oranı değmez 1.14. Ürdün çıkamazın oranı 1.27. Bence ideal oran, yani iyi bir oran açılmış ama 1.27'den tercih o mu olur tartışılır. İlk iki sırada bitirecek takım bahsi 1.50 bence çok düşük Arjantin Avusturya için. Öyle biteceğini düşünüyorum ama düşük. Yani böyle iki küsürler olsaydı kesinlikle Türkiye Amerika gibi veyahut da Fas Brezilya gibi bu ilk iki sırada belirlediğim takımların arasına bu bahisi de alırdım ama 1.50 bence düşük. Yani aynı düşüncedeyim. Yani yine de bu iki takım bence 1-2 çıkacak ama yani Cezayir'den bir sürpriz de olabilir abi. Cezayir çıkıp Avusturya'yı yenerse aşırı büyük sürpriz olmaz benim adıma. Onu da söylemiş olayım. Yani muhtemelen olmaz ama böyle bir şey. Onu da en azından eklemiş olayım. Grup sonuncusu Ürdün olur 1.25, mantıklı. Takımlar kaç puan toplar konusuna bakıyorum. Ki bence belirsiz bu grupta ya. Yani Arjantin 9, Avusturya 6, Ürdün 0, Cezayir 3 yazmışım. Ama yani belirsiz ya, oynanmaz bu grupta diye noktalayayım bu bahisi. J grubunda konuştuk. K ve L gruplarını birazdan konuşuruz. Evet, K grubuyla da devam edelim. Cristiano Ronaldo'nun da bulunduğu grup, Messi'nin olduğu grubu noktalamıştık. Ronaldo'nun olduğu grubu konuşalım. Ki turnuva ağacını sayısız şekilde doldurdum. Yani biz bu turnuvada bir Messi Ronaldo düellosu izliyoruz. Yani onu şimdiden söyleyeyim. Yani çok farklı senaryolara göre de doldurdum. Ve Arjantin Portekiz eşleşmesi kesinlikle izleyeceğiz bu arada, onu söyleyeyim. Yani çok olağanüstü bir durum olmazsa turnuvanın belli bir noktasında bu iki takım kesişiyor. Ya son 16, ya çeyrek, ya yarı final. 3 ihtimalde de bu iki takımın kesiştiğini söyleyebilirim. Şöyle söyleyeyim.
Bu grubun

simülasyonu doldurdum ki Portekiz zaten çok favori bu grupta bence. 3-0 Kongo karşısında, Demokratik Kongo karşısında kazanır yazmışım. Özbekistan Kolombiya maçına Kolombiya 2-1 kazanır yazmışım. Portekiz Özbekistan maçında Portekiz 2-0, Kolombiya Demokratik Kongo Kolombiya 2-0, Kolombiya Portekiz 2-1 Portekiz, Demokratik Kongo Özbekistan maçına da Özbekistan 2-1 kazanır yazdım. Ya tabii belli olmaz tabii grubun son maçı ama burada yaptığım senaryoya göre en iyi üçüncülerden bir tanesi olmayacak gibi yazmışım Kongo ve Özbekistan adına. Son maç ne olur ne biter tabii ki göreceğiz. Ama biraz da aslında bahis tarafına dönmek istiyorum. K grubuyla alakalı birçok seçeneği konuştuk. Birçok şeyi de burada tartıştık. K grubu da aslında kafamda net gruplardan bir tanesi. Grup lideri Portekiz olur. 1.40 bence çok iyi oran. Yani bu grupta Kolombiya her zaman böyle bir heyecan yaratan bir takım. Hüviyeti veriyor bize. Her zaman işte Kolombiya'yı turnuvalarda böyle cıvıl cıvıl görüyoruz gibi hep yorumluyoruz ama ben Portekiz orta sahasının yani müthiş bir orta saha olduğunu düşünüyorum ki kulüp takımında da yan yana oynayan João Neves ve Vitinha ikilisini zaten metiyeler düzmek lazım. Çok daha uzun konuşmak lazım. Artık bence o takım tabii ki her zaman Ronaldo'nun takımı olsa dahi bu takımın en öne çıkan oyuncuları ne Bruno Fernandes ne Cristiano Ronaldo, bana sorarsanız Neves Vitinha ikilisi artık tabii ki Ronaldo eğer bir 5 yaş genç olsaydı bambaşka bir şey konuşurduk ama Bruno Fernandes müthiş bir sezon geçirdi Manchester United'da ama her şeye rağmen ben bu orta saha ikilisinin çok fark yaratabilecek bir orta saha ikilisi olduğunu düşünüyorum ki orada yani bayağı alternatifli bir kadro var. Kalecisinden savunmasına, orta sahadan ileri attığına yani Portekiz her şey yapabilir bu turnuvada, onu da söylemiş olayım. Grup lideri olur bence, 1.40'tan bayağı banko görünüyor. Kolombiya gruptan çıkar mı? Oranı çok düşük, 1.12 değmez. Demokratik Kongo gruptan çıkamaz, 1.69 oran, bence çok iyi oran. Çıkabileceğini düşünmüyorum Demokratik Kongo'nun. Ya son maçta Özbekistan karşısında kazansa da çıkabileceğini düşünmüyorum. Buradaki simülasyonuma göre, yaptığım skorlara göre yani Kolombiya çıkamaz, Demokratik Kongo gruptan çıkamaz, 1.69 yazılır. Portekiz zaten çıkar. Gruptan çıkamaz diye bir çıkar diye bir seçeneğin oranı yok. Özbekistan gruptan çıkamaz, 1.38. Ben bunu oynamazdım ama muhtemelen çıkamaz diye yorumlamış olayım. 1.2 Portekiz Kolombiya bitirir, 1.20. Bence oran düşük. Yani burada grup lideri Portekiz olur oynamak daha iyi 1.40'tan. İkinciyi tahmin etmek belki Kolombiya demek kolay ama 1.40 sanki bana daha cazip geliyor. Yani Kolombiya bakarsınız bir tane maçta Demokratik Kongo'ya kaybeder veyahut da Özbekistan'a kaybeder. Öyle şeyler de ortaya çıkabilir. Yani çok çok büyük sürpriz olur bu benim adıma, tartışılır. Ama yine de olağan senaryoyu ben de bekliyorum. 1-2 burada Portekiz Kolombiya olacaktır. Grup sonuncusu kim olur bahsinde Demokratik Kongo 2.37 oranı var. Yani son maç kadar aslında bu iş belli olmaz. Yani orada burada şimdi 2.37'den Demokratik Kongo oynayacağımıza grup sonuncusu yerine son maçta Özbekistan Demokratik Kongo maçına bahis oynamak çok daha mantıklı gibi geliyor bana. Kongo kaç puan alır bilmiyorum. Çok zor. Portekiz 9 alır seçeneği var. 2.75. 7 alır 3.25. Yani arasındayım. Kolombiya karşısında da kazanır bence. Ya 9'a daha yakınım. Yani burada risk yönetimiyle aslında paralel düşünüyorum. En banko olan 9 puanı zaten Portekiz'in 2.75'ten olur. Ama burada 1.40'tan sanki bu grupta en mantıklı bahis Portekiz'in gruptan lider çıkacağına oynamak K grubundaki mantıklı ideal seçeneklerden bir tanesi olarak dikkatimi çekiyor ve J grubuna geçeceğim. Sonrasında zaten genel bahislere geçeceğiz. Son grubumuzda konuşalım. Genel bahisler çok fazla. Oraya da bir yaklaşık bir 15-20 dakika ayıracağım. O yüzden J grubunda konuşalım. Sonra genel bahislere zaten geçeriz. J grubunda şöyle bakılınca
J dedim, düzeltiyorum, L grubunu konuşacağım. J'yi konuştuk, L grubunu konuşacağız. Orada harflerin azizliğine uğradık biraz ama L grubunda da İngiltere yer alıyor. Favorilerden bir tanesi. Yani 1966'dan bu yana kupa yok ama en büyük 5 favori arasında çok net bir şekilde İngiltere'de gösteriliyor bu turnuva öncesinde. İngiltere, Hırvatistan, Gana ve Panama'nın grubu. Panama'da bayağı şanssız gruba düştü. Burada Irak için konuştuğumuz şeyler burada da geçerli. Yani Gana gibi, Hırvatistan gibi, İngiltere gibi 3 tane çok kuvvetli takım var grupta. Panama normal şartlarda belki başka bir grupta olsa bir galibiyet alıp belki en iyi üçüncülüğü kovalayabilme adayı takımlardan biri olarak gözükebilirdi ama bu grupta hiç şans vermiyorum Panama'ya. 2018'de de yanlış hatırlamıyorsam Panama katılmıştı. İkinci kez katılıyor Dünya Kupalarına. Hatta Amir Murillo'nun ailesinden gelen açıklama bu konuda çok güzeldi. Yani oyuncu çok gururlandırıcı bir açıklama gelmişti. Amir Murillo'nun hikayesine istinaden orada bütün ailesine işte Panama'ya Dünya Kupası'na götüreceğiz, ben de oynayacağım şeklinde bayağı iddialı açıklamalar vardı o güne göre. Ama Panama bunu başardı. İkinci kez Dünya Kupası'na Panama, bunu da söyleyelim. Simülasyonu doldurdum. Biraz simülasyondan bahsedelim tabii ki. 6 tane maç oynanacak her grupta olduğu gibi. İngiltere'nin ilk maçta ben Hırvatistan karşısında kazanacağını düşünüyorum. Hırvatistan'ın evet, kağıt üzerinde çok iyi oyuncuları olduğunu da söyleyebilirim ama hızlı, yani topu dribling yapabilecek kenar oyuncularında bayağı bir eksiklik var takımda. Evet, orta saha karakterleri bayağı iyi karakterler var. Çok iyi oyuncular var. Hala Modric bence olağanüstü bir oyuncu orta sahada. Ki bu turnuvada da belli maçlarda bize kaliteli oyunlar izlettirebilir Luka Modric. Ama yani süratli bir kenar oyuncusu ya da dribling yapabilen bir kenar oyuncusu olmaması bence bu takımın en büyük handikapı Hırvatistan konusunda. İngiltere'nin 1-0 kazanacağını yazmışım. Gana Panama karşısında 2-0 kazanır yazmışım. Şöyle bakıyorum. İngiltere Gana maçına 1-1 yazmışım. Yani İngiltere zaman zaman turnuvaların belli maçları da sürpriz sonuçları imza atıyor. Hani Gana'dan bir sürpriz bekliyorum ben İngiltere karşısında. 1-1 yazmışım ama tabii yani çok büyük favori zaten burada İngiltere, onu da söyleyelim bir kez daha. Panama Hırvatistan maçına 2-0 Hırvatistan. Panama İngiltere maçına 4-0 İngiltere. Hırvatistan Gana maçına da 2-2 yazdım. Ve bu tabloda esasında sürpriz bir şey ortaya çıktı. Yani İngiltere'nin grup liderliğinde çok bir grup liderliğini vereceğini düşünmüyorum. Her ne kadar grup içinde belki bir puan kaybı yaşar ama grup lideri 7 puanla İngiltere'ye yazdım. Gana'ya 5 puanla grup ikinciliği verdim ve Hırvatistan'a 4 puanla grup üçüncülüğü. Yani gruptan çıkar ama en iyi üçüncüler kontenjanından çıkar gibi burada yorumladım. Panama'ya da puan vermedim. Puan alamaz diye yorumladım. Çünkü çok zor grup zaten. Başta söylediğim gibi bu grubunda belli seçeneklerini, L grubunun da belli seçeneklerini şimdi sizlere tabii ki bahis açısından da aktaracağım. Ki birçok seçenek her grupta olduğu gibi bu grupta da var. Grup lideri İngiltere olur, 1.28 bence kesin olur ama 1.28'den yerine belki yani İngiltere'nin bu serüvende belli başlı gruptaki maçlarından da 1.28 oran bir şekilde elde ederiz diye düşünüyorum. O yüzden liderliğe 1.28'den İngiltere oynamazdım. Gruptan çıkar mı oranı zaten yok. Gana gruptan çıkar oranı 1.50 bence yazılır. Çıkabilir Gana. Veyahut da Panama çıkamaz, 1.38 bence mantıklı. İlk iki sıra burada biraz belirsiz. Yani İngiltere Hırvatistan favori gösteriliyor 1.40'la ama ben 3.25'ten sürpriz kuponlarda İngiltere Gana seçeneğini değerlendirilebilecek bir seçenek olarak görüyorum. Yani 1.40'tan 1.40 kadar banko görmüyorum İngiltere Hırvatistan 1-2 bitirir. Onu da söylemiş olayım. Mevcut futbolun geldiği noktadan dolayı, yani Hırvatistan kadrosunda çok değerli isimler olsa da belli başlı mevkilerde çok ciddi eksiklikler olduğundan da kaynaklı bunu söylüyorum. Grup sonuncusu Panama 1.50'den bence çok ideal bir seçenek. Hırvatistan grupta kaç puan alır sorusunun cevabına 4 diyorum. 4 puanı bence çok mantıklı ki zaten risk yönetimi de bu şekilde belirlemiş. 4 orandan en esasında olası senaryoda Hırvatistan'ın 4 puan alacağı burada belirlenmiş. Ben de katılırım. Oynanabilir 4 puan alır Hırvatistan şeklinde bir bahis. İngiltere 7 puan 3 oran. 9 puan 2.65 oran. Yani ben 3 orandan 7 puan alır İngiltere denemek isterdim. Yani eğer
L grubuna ayrı bir bahis alacak olursam İngiltere 7 puan alır denemek isterim. Yani grupta 3'te 3 yapıp devam etmeyecek bence İngiltere. Evet, turnuvada belki çok ilerlere kadar gidebilir. Hatta kupayı bile alabilir İngiltere ama grupta bir fire vereceğini düşünüyorum sanki İngiltere'nin. Belli başlı maçlarda, gruplarda özellikle gruptan çıkma ve liderlik garanti olunca son maçlarda bazen rotasyonlar da görüyoruz. Bu tarz mertebeli takımlarda turnuvada olası senaryoda zaten İngiltere final oynarsa 8 maç oynayacak ve o 3. maçta

bir rotasyon esasında birazcık daha oyuncuları ekonomik kullanma açısından da önemli. O yüzden de İngiltere 7 puan mantıklı geliyor bana. Ghana'nın 5 puan alacağını iddia ettim. 21 oranı var ama oynanmaz yani. 5 puan konusundaki fikri de çok sabitim. Çünkü tek bir senaryoya göre oluyor 5 puan. O yüzden tavsiye etmiyorum. Buradaki simülasyonda ben 5 puan alır diye iddia ettim. Ama bunu bahis oynama açısından her ne kadar 21 gibi çok cazip bir oran olsa da mantıklı bulmuyorum. Panama'nın da grupta puan alamayacağını düşünüyorum. 3.50'den dileyenler yazabilirler diye söylemiş olayım. Şöyle çok kısa bir araya gitmem gerekiyormuş. Bir kısa bir araya gideyim. Aranın ardından zaten grup bahislerini bitirdik. Grup bahislerinin ardından şöyle güzel güzel dolu dolu çeşitli alternatifli bahisleri de konuşuruz. Tüm grupları konuştuk. Tüm gruplardaki uzun vadeli Dünya Kupası bahislerinde ele aldık. Hatta şöyle bir özet geçecek olursak da çok kısa hani grupları konuştuk ama burada şu kupon bence çok cazip. Yani 3.85 oranlı bir kupon vermek istiyorum. Bir kez daha yinelemek istiyorum ki kendim de bu kuponu oynayacağım. Açıkça onu söyleyeyim. İlk iki sırada tamamlayacak takımlar konusunda Brezilya-Fas eşleşmesi, yani Brezilya ve Fas'ın 1-2 bitireceğini ve milli takımımız ve Amerika'nın 1-2 bitireceği kombinasyonu çok çok güzel gözüküyor ki bu kombinasyonda 3.85 yapıyor oran. Yani Türkiye-Amerika 2.24, Brezilya-Fas 1.72, 3.85'ten bu kombinasyona hakikaten bütün dinleyicilerimiz eğer tabii oynamak istiyorlarsa, oynayan dinleyicilerimiz varsa uzun vadeli seçeneklerden kombinasyon oluşturabilirler. Ve bir tane sürpriz oynayacak olsam da şunu seçerdim diyeyim en azından. Fas'ın 7 puan toplayacağı bence çok çok iyi bir bahis burada. Hatta onu da bir şeyle kombinleyelim. Şöyle gidiyorum gruplarda o kuponu da oluşturalım, size oranını da paylaşmış olmak istiyorum ki Fas grupta 7 puan alırın oranı 7. 7 oranın yanına da güzel bir sürpriz olarak şöyle bakıyorum, Norveç grup lideri olur da eklemek istiyorum. Norveç grup lideri olur 3.75, yani 26 oranla da çok çılgın bir sürpriz kupon vereyim. Fas grupta 7 puan toplar, I grubunda Norveç lider olur. Fransa'nın grupta her zaman olduğu gibi bu Dünya Kupası kültüründe bu var. Yani turnuvayı alacak olsa bile Fransa, ki en büyük aday belki İspanya ile beraber. Yani birçok konuştuğum insan, birçok konuştuğum kişi turnuvanın bana göre birinci favorisi diyor Fransa. Ben İspanya'nın favori olduğunu düşünüyorum. Bir numaralı favori olduğunu düşünüyorum ama yine de yani Fransa'ya da hiçbir itirazım yok. Yani ikisi arasında kim alır turnuvayı sorusunun cevabında 51-49'um. O yüzden de hani net bir şekilde İspanya zaten ipi göğüsler demiyorum ama burada bunu söyleyeyim. Fransa'nın grupta bir şekilde lider çıkmayacağını düşünüyorum. Orada Norveç'i 3.75'te mantıklı buldum ki Fas'ın yanına da böyle bir sürpriz kuponda eklenebilir. Ya birçok seçenek var. O kadar fazla seçenek var ki zaten konuştuk, konuşmaya da devam edeceğiz. Hatta burada mesela son 16'ya çıkar diye bir seçenekler var. Gerçekten şöyle bakıyorum. Mesela son 32 turuna takımlar çıkıyor ama son 16'ya belli başlı takımlar kalır mı oranları var. Burada sürprizlere bakacağım. Olabilecek mantıklı sürprizlere. Ki mesela Türkiye son 16'ya kesin kalır bence. 2.37 çok iyi oran. Yani son 32 turunda eşleşebileceğimiz takımlara baktım. Yani en güçlü takım Hırvatistan çıkıyor. Ki bence mevcut Hırvatistan kadrosunu biz eleriz. Mısır var olası senaryolarda. Bence Mısır'ı da eleriz. Yani bunlar iyi senaryolardan bahsediyorum. Onun dışında zaten çok zayıf takımlar var. Yani acayip acayip sonuçlar olmazsa, ki Dünya Kupalarında her şey sürprizlere açık ama ya Türkiye son 16'ya kalır, 2.37'den bence kesin yazılır. Çok güzel oranmış. Ya tabii burada banko seçenekler de var. Mesela Portekiz 1.44, Almanya 1.44, Brezilya 1.40, Arjantin 1.40, İngiltere 1.30, Fransa 1.30, İspanya 1.28. Yani buradan çok inandığınız birisi varsa son 16 turuyla alakalı bunlardan birisi kalır diye oynayabilirsiniz ama ben burada Türkiye'yi hakikaten çok avantajlı görüyorum son 16 bahisinde. Çeyrek bahislerinde artık oranlar biraz daha artıyor. Çeyrek finale kalır, minimum çeyrek finale kalır demek bu arada.

arada. Son 16'daki yorum da oydu. Minimum çeyrek finale kalır bahsinde de yani şöyle bakılınca Brezilya 2 oran, Arjantin 2 oran. Yani direkt 1'e 2 şansınız var. Bence yani Brezilya'da Arjantin'de kalır. Yani yine nitekim İngiltere, Fransa, İspanya'nın oranları 1.80, 1.72 gibi. Oradan da oynanabilir. Portekiz 2.25 oynanabilir. Yani gayet güzel eşleşmeler var. Bunlara değerlendirebilir dinleyicilerimiz. Türkiye'nin oranına bakmak istiyorum burada. Ki Türkiye'nin oranı çeyrek finale kalır oranına bakacağım. Çok iyi bir oran olabilir ama açılmamış mı ya? Açılmış. 5 oran Türkiye'nin çeyrek finale kalır oranı. Yani şöyle söyleyeyim. Türkiye grup lideri olacağına inanan bütün dinleyicilerimiz çeyrek finale kalır oynayabilirler. Yani sonuç olarak son 16 turuna kalma durumumuz şöyle oluyor. İkinci veya üçüncü olursak yolda Arjantin'le eşleşiyoruz. Yani son 16'da Arjantin'le eşleşiyoruz. O yüzden eğer Türkiye grup lideri olursa o zaman 5 orandan oynamak mantıklı. Çünkü yolda gerçekten çok çok yüksek mertebeli takımla eşleşmeyeceğiz. Burada tamamen şunu söylemiş olalım. Hani Amerika gruptan lider çıkarsa 4.50 bence çeyrek final için çok net bir bahis. Türkiye gruptan lider çıkarsa 5 orandan çeyrek final bahsi çok çok ideal. Bunu da söylemiş olalım. Yarı finaller var. Yarı finallerde dileyenler Fransa'yı oynayabilirler. Ben 2.60'dan Fransa'nın minimum yarı final yapacağı bahsini bayağı beğendim. Bu oynanabilir. Hakeza İspanya'nın 2.37'den yarı final yapma olasılığını da görüyorum ki şunu da söyleyeyim. Turnuva ağacında İspanya ve Fransa'nın kesişme şansı her ne kadar Fransa'nın lider çıkmayacağını düşünsem de yine de zor. O yüzden burada biraz bankolara gidilebilir. Yani İspanya Fransa'ya gidilebilir yarı final konusunda oynanacak ülkelerde. Hangi ülke finale çıkardı da eğer çok net bir adayınız varsa ki ben ya Fransa'nın ya İspanya'nın çıkacağına inanıyorum. Yani mesela ikisinin de oranı 3'ten yüksek. O yüzden bu iki takıma da finale çıkar gibi bahis alınırsa ikisinin birlikte final oynama olasılığı da var. Ve birçok senaryoda yolları da kesişmiyor finale kadar. O yüzden ikisini ayrı ayrı oynamak bence çok mantıklı. Yani favorilerin ben finale çıkacağını düşünüyorum açıkçası. Yolda kesişmedikleri takdirde. Ama yani tabii yani birçok senaryoya da açık turnuva. Yolda kesişirlerse bunlardan bir tanesi yatacaktır elbette ki. Ama yani gruplarda çok fazla sürpriz izleyeceğimizi ama artık son 16 çeyrekten sonra biraz daha favorilerin gideceği bir tablo olabilir. Burada onu da söylemiş olayım. Hatta şu anda bakıyorum o kadar fazla seçenek var ki hangi birini konuşacağımı bilmiyorum. Belli takımlarda en çok gol atacak oyuncu var. Ya mesela Ekvador'da gördüm şu anda. Akıllara tabii Ener Valencia geliyor. Ama Ekvador'da en çok gol atan oyuncu kim olur bahislerinde? Tabii 2.75'te Ener Valencia burada favori. Ya muhtemelen yazılabilir bu arada. Yani Ekvador'a inanan dinleyicilerimiz Ener Valencia en çok gol atar seçeneğine gidebilir. Ya burada başka bir seçenek de açılmış ama bu seçenekleri pek değerlendirmeyi düşünmüyorum. Yani herhangi bir takım burada penaltı atışları ile elenirdi seçenekleri var. Vallahi bunu kestirmek çok zor şimdiden. Yani bir bakacağım şöyle oranlarına da. Ya genelde 4 oranlar var. Yani bütün takımlara burada 4.20 açılmış neredeyse. 5 oran olan var. 4.50 var. 3.95 var. Yani turnuvada ileriye gidebilme potansiyelli takımları tabii burada birazcık daha penaltılarda elenir seçeneği. Biraz daha düşük oran. Yani 3.75 ile 6'ya kadar oran skalası olduğunu söyleyelim. Penaltı atışlarıyla elenir şeklindeki bahislerde ki bayağı da bir şey var. Hatta devam etmek istiyorum. Penaltı atışları bahislerini çok değerli bulmuyorum. Mantıklı bulmuyorum en azından şu aşamada oynama konusunda. Büyük risk yani. O oranı biz grupta çok güzel şeylerle aslında bulduk buradaki oranları. O yüzden de o seçeneği ben beğenmedim. Turnuvada mesela belli takımlar turnuvayı hangi aşamada tamamlar gibi seçenekler var. Burada orada da cazip konular var. Yani mesela milli takımımız konusunda gruptan lider bitirdiğimiz senaryoda çeyrekte tamamlarız gibi ben düşünüyorum. Ona da bakacağım. Grup ikincisinde veya üçüncüsü olursak ne olacağını çok kestirmek güç ama
Yani Arjantin'i bence eleyebilecek kalibrede bir takımız. Her ne kadar çok çok iyi bir kadro olsa da Arjantin, o kalibre bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Ama yine de söyleyeyim, yani Arjantin Türkiye eşleşmesinde Arjantin'e eğer Türkiye elenirse son 16 turunda ben bunu başarısızlık olarak saymayacağım kendi adıma. İşte ya çok normal diyeceğim. Sonuç olarak son şampiyonla oynuyorsunuz. Yani Arjantin'i belki İspanya ve Fransa'nın gerisinde görüyorum. Bütün açıklamalarımda bunu söyledim ama ya sonuçta son şampiyonla oynuyorsunuz öyle bir denklemde. O yüzden de yani turnuvayı Türkiye başarılı bitirdi sayarım. Yani son 16 bence başarıdır. Çeyrek final büyük başarıdır. Yarı final, final zaten peri masalıdır bizim adımıza. Onu söyleyeyim, yani bir realistik düşünmeye çalışıyorum bu konularla alakalı, ki bayağı bir bahis seçeneği var. Şöyle biraz daha seçeneklerin dibine kadar inmeye çalışacağım. Mesela turnuvada en çok gol atacak ülke seçeneği bence çok güzel. Ya burada İspanya'yı oynamak 5 orandan aşırı mantıklı geliyor bana. Yani turnuvada zaten çok ileriye gidecek bence İspanya. Yani yarı final minimum oynar diye düşünüyorum. Yarı finalde belki elenebilir. Olabilir tabii ki. Ama böyle bir turnuvada ileriye gidecek takımlardan ve grubu da düşündüğümüz vakitte İspanya'nın çok gol bulabileceğini düşünüyorum ben 5 orandan. Çünkü 1-0'dan sonra durmayan bir takım İspanya. O yüzden de bunu söyleyebiliriz. En az gol atacak takım konusunda Haiti benim dikkatimi çekti. Yani Curaçao 5 oran ama bence Haiti 6 oran güzel. Yani en az Haiti gol atacaktır bence turnuvada. Onu da söyleyelim. Şöyle bakıyorum. Bu penaltı atışlarıyla elenir bahislerini çok beğenmediğimi söyledim. Mesela Türkiye çeyrekte elenir 8.50. Türkiye son 16'da elenir 4 oran. Şampiyon oluru 80 veriyor bu arada. Umarım oluruz. Onu da söyleyeyim. Turnuvada takımlar toplam kaç gol atar bahisleri var? Ki bunlar aslında üzerine çok uzun uzun düşünülebilecek şeyler. Ki Türkiye'ye üst demek isterim ben burada. Ona bakalım. Türkiye bence bayağı bir gol atar diye düşünüyorum. Ki 5.5 üst var. Yani turnuvada sonuçta çeyrek oynarsak 5 maç oynamış olacağız. Pardon, 6 maç oynamış olacağız. 6 maçta 6 gol atar Türkiye bence çeyrek final oynarsa. Ki zaten grupta bence minimum 4 gol atarız diye düşünüyorum. O yüzden de 1.69'dan Türkiye 5.5 üst oynamak çok mantıklı bana sorarsanız. O kadar fazla seçenek var ki biraz elemeye çalışıyorum. Onu da anlıyorsunuzdur ki burada aslında en majör bahislere de geçelim. Yani turnuvanın gol kralı kim olur bahsi var ki burada... Açıkçası ben bir tane ismi çok net burada sivrilttim. Harry Kane olacağını düşünüyorum ben turnuvanın gol kralının. Yani Kylian Mbappe favori. Fransa daha iyi takım İngiltere'ye göre. Ama Kylian Mbappe'nin belli başlı formsuzluğu, ki Fransa kadrosunda rolünün ne olacağını henüz tam kestiremiyoruz. Tabii ki lider oyuncu olacak ama zaman zaman sol kenarda da görebiliriz. Ousmane Dembele'yi tepede görebiliriz. Çok opsiyon var yani Fransa'da. O yüzden de yani ben açıkçası İngiltere'de hani gol noktasındaki tek opsiyon olmasından da kaynaklı olarak Kane'i 8 oranla avantajlı görüyorum. Turnuvanın gol kralı Kane olur. Yazılabilir. Burada turnuvanın en iyi kalecisi kim olur ödülü var ki burada herhalde şampiyonun kalecisi, şampiyon kim olur demek gibi bir şey. İspanya'da Damian Martinez, pardon düzeltiyorum, Unai Simon kalede, Emiliano Martinez Arjantin'de kalede son turnuvada tabii ki damga vurmuştu ama bence yani burada kupayı kim alır demekle aynı şey bu. Çünkü yani başka bir takımın turnuvanın kalecisi, başka bir takımın kalecisinin turnuvanın kalecisi seçileceğini çok da düşünmüyorum. Tabii ki olasılığı var bu arada. Örnekleri de var bunun ama bu bahisi çok değerli bulmuyorum diyeyim. Turnuvanın oyuncusu kim olur konusu da bence gol kralıyla aynı olmayabilir. Yani burada şampiyona gitmek gerekecek turnuvanın oyuncusu. Yani şampiyon kadronun en iyi oyuncusu kim olur? La benzer yani kaleciyle benzer ama... Burada şey çok ön plana çıkıyor. Yani İspanya şampiyon olurun oranına istinaden Yamal turnuvanın en iyi oyuncusu olur. 9 oran bence güzel. Oran yükseltmek isteyenler, yani İspanya'da muhtemelen Yamal en çok ön plana çıkacak. Yani Fransa'da bunu kestirmek zor. Çünkü Olize'dir, Doué'dir, Mbappé'dir. Çok fazla yetenekli oyuncuya bölünüyor.

İngiltere kupayı alamaz diye düşünüyorum ama yine oralarda olacaktır. Kane en çok gol atan oyuncu olmasına rağmen turnuvanın oyuncusu seçilmeyebilir. Yani Messi tabii ki burada 11 oranlı böyle bir göz kırpıyor bizlere ama hani Arjantin şampiyonluğu beklemiyorum, onu söyleyeyim. Son dünya şampiyonunun arka arkaya bir kez daha kazanacağını düşünmüyorum ama ya futbol bu. Her şeye gebe. Birçok şeyde yanılacağız zaten. Burada bahis programı sizlere bütün uzun vadeli seçeneklerin hepsini aktarmaya çalıştım ama birçok şeyde de yanılacağım. Çok açık yani, hepimiz de yanılacağız. O kadar fazla seçenek var ki hakikaten bugün de her zaman sohbet ediyoruz ama bugün de sohbetlerimizde Berks Ayar'la sohbet ederken abi sahaya kuş girer bile var gibi esprili bir yaklaşımımız olmuştu, onu da söylemiş olayım. Turnuvanın en iyi genç oyuncusu kim olur ödülü konusunda ben Yamal'ı öne çıkarabilirim. Yani turnuvanın en iyi oyuncusu Yamal olur dedim. Ama turnuvanın en iyi genç oyuncusu Yamal olur. 2.50 oran. Bilemiyorum. Yani muhtemelen Yamal, Due ve Arda Güler arasında döner bu ödül. Bu üç oyuncudan birinin olacağını düşünüyorum. Eğer turnuvada eskaza, şöyle hani eskaza demeyelim, yanlış oldu ama yani çok büyük bir sürprize imza atıp böyle bir yarı final final falan yaparsak Arda Güler tabii ki olur turnuvanın en iyi genç oyuncusu. Ama burada Due mi Yamal mı seçenekleri çok aslında öne çıkıyor. Muhtemelen Yamal olur diye düşünüyorum turnuvanın en iyi genç oyuncusu ama turnuvanın en değerli oyuncusu konusuna da Yamal dedim. Belki de İspanya'nın şampiyon olacağını düşündüğümden dolayı bu iki ödülü birden alır mı? Orası biraz soru işareti. O zaman şöyle bir durum olabilir. Şunu da söyleyeyim. O zaman şöyle bir durum oluyor. Yani muhtemelen eğer turnuvanın oyuncusu Yamal olursa turnuvanın en iyi genç oyuncusu Due olur. O yüzden de oynamak biraz riskli gibi yorumluyorum o kısımları da. Tabii ki birçok seçenek daha var. Turnuvada şöyle bakıyorum. Kim daha çok gol atar seçenekleri var. Mesela Bruno Fernandes mi Wirtz mi daha çok gol atar seçeneği var. Bence Bruno daha fazla gol atar gibi geliyor bana Wirtz'e göre. 1.82 bence ideal bu duelloda. Lautaro Martinez Lukaku eşleşmesinde iki oyuncuya da eşit oran açılmış. 1.82 valla zor karar. Yani Lautaro tabii ki daha iyi futbolcu şu anda aktif formundan da kaynaklı olarak ama sonuçta Messi'nin olduğu yerde duran topları Messi kullanacak, penaltıları Messi kullanacak. Lautaro Alvarez'le forma rotasyonunda olabilir, o yüzden de bunu oynanmaması gerektiğini düşünüyorum. Mbappe Yamal'dan hangisi daha çok gol atar seçeneğinde? Bence Mbappe daha fazla gol atacak bu arada. Her ne kadar Yamal'ın daha iyi bir turnuva geçireceğini düşünsem de, en değerli oyuncu ödülüne Yamal'ı daha yakın görsem de Mbappe bence daha fazla gol atar Yamal'a göre. Onu söyleyeyim. Tabii burada Messi mi daha çok atar, Ronaldo mu daha çok atar düellosu açılmış. Cristiano Ronaldo'yu 2.14, Messi'ye 1.58 vermiş. Burada Messi mi iyi, Ronaldo mu iyi tartışmasına girmeyeceğiz ama ya bu turnuva nezdinde bence Lionel Messi'nin daha çok gol atacağını ben düşünüyorum. Arjantin formasıyla Ronaldo'ya istinaden. Onu da söylemiş olayım. Dembele Saka eşleşmesinde Dembele'ye 1.48, Saka'ya 2.35 açılmış. Yani ben 1.48'den Dembele'yi çok favori görmüyorum. Ama yani eğer birine basacak olsaydım Dembele'ye basardım ama yine de çok fazla seçenek varken bunu mantıklı bulmuyorum. Rafinha Bellingham eşleşmesinde de Rafinha bence 1.50'den bayağı banko. Yani Jude Bellingham turnuvada bir tane atar bence ama böyle 2-3 gol falan atacağını düşünmüyorum ki Rafinha'nın en az 2 gol atacağı bir turnuva geçecektir. O yüzden Rafinha 1.50'den yazılır. Vinicius Julian Alvarez eşleşmesi biraz sıkıntı. Yani oranlar birbirine yakın. Vinicius 1.69, Alvarez 1.96. Muhtemelen Vinicius daha çok gol atacaktır. Ama yani şöyle söyleyeyim, Alvarez banko 11 olacaksa ki muhtemelen olacak. Yani oradaki şu üçlüden iki tanesi ama sahada kalabiliyor. Yani üçünün de aynı anda sahada olduğu maçlar Arjantin'in çok zayıf rakiplere karşı belki olduğu maçlar olabilir. Alvarez, Lautaro Martinez ve Messi üçlüsünün ikisi sahada bence konumlanacaktır. O yüzden de yani eğer oynayacak olsaydım Vinicius oynardım. Kane mi Haaland mı daha çok gol atar seçeneğinde? Bence Haaland bayağı bir gol atabilir az maç oynamasına rağmen ama burada bence Kane öne çıkıyor diyebilirim. Harry Kane'in 1.42 ile zaten gol kralı olacağını düşünüyorum. Kane 1.42 ile avantajlı. Takımlarda en çok gol atan oyuncu kim olur bahisleri var. Bütün oyuncuların baremleri var, böyle yıldız oyuncuların. Yani bunların o kadar fazla seçenek var ki anlatamam sizlere.

Yani burada birazcık da eleyerek gitmeye çalışıyorum. Turnuvanın asist kralı Lamine Yamal veya Bruno Fernandes olabilir bence. Olise de olabilir. Bu 3 isim bayağı öne çıkıyor. 13, 11, 11 gibi oranlar var. Şöyle bakıyorum seçeneklere. Yani hakikaten çok güzel seçenekler var. Yani herkes şöyle bir oturup derinlemesine bir simülasyon.

0: turnuvayı ama mesela turnuvada toplam kaç sarı kart olur gibi bir bahis var. Yani 369,5 alt var, 380,5 üst var, 370-380 arası var. Yani şans oyunlarını seviyorsanız deneyin derim. Ya da turnuvada kaç kırmızı olur var? 12,5 üst 1.72, 11,5 alt 2.50, tam 12 8.50. Yani şans oyunlarını sevenler bunları değerlendirebilirler. Turnuvada toplam seri penaltı atışlarına kaç maç gider? 4,5 üst 1.40, 3,5 alt 3.75, tam 4 7.60. Ya bunları okuyorum. Yani bir tahmin verecek miyim bilmiyorum. Şu ana kadar zaten hiçbirine tahmin veremeyiz. Çok zor yani bunlar. Turnuvada toplam kendi kalesine atılan gol sayısı çok enteresan bahis. 9,5 alt 1.91, 10,5 üst 2.26. Yani 104 maçta kaç tane kendi kalesine gol olur? Abi bence 9,5 alt fena değil burada 1.91'den ama hani bu tip turnuvalarda kendi kalesine goller de her zaman damga vurmuştur. Hatta aklıma şey geliyor, Mario Mandzukic için kendi kalesine atıp karşı kaleye attığı bir maç vardı, çok acayipti. Yani böyle enteresan şeyler olabiliyor turnuvalarda. Ya tabii birçok bahis seçeneği var hakikaten. Kupon şansınız yanınızda olsun demek istiyorum Fehmi Kurtuluş ve Efe Uysal'a da selam çakarak. Gerçekten çok güzel bir söz olduğunu düşünüyorum bu sözünde. Bugün biraz rol çaldım. Birazcık açıkçası uzun vadeli Dünya Kupası bahislerinin programını sizler için ele aldım. Tabii birçok konuyu konuşabiliriz. Birçok detaylara da daha fazla da inebiliriz. Eğer daha fazla vaktim olsaydı bir saat iki saat daha gidebilirdik. Yani o kadar fazla seçenek açılmış ki hakikaten şöyle oturup bir 3-4 saat iyi bir araştırmayla, iyi bir not alarak, eleyerek, yani burada filtre yapmak çok önemli, elemek çok önemli, eleyerek iyi şeyler çıkarılabilir. Herkesin kupon şansı yanında olsun demek istiyorum bir kez daha. Radyo Gol'de kalın, sağlıcakla kalın demek istiyorum ve tabii ki bugünkü özel konseptimizin de sonuna geldiğini size söylemiş olayım. O halde bir sonraki programda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.
1: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
2: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026

0: 16 Dünya Kupası'nı açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu, NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu, 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum, açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71.000 kapasitesiyle konuklarını bekliyor. Energy Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan Energy Stadyumu, NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli Energy Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum, NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80.000 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu. New York'ta yer alan MetLife Stadyumu, NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu, 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztec Stadyumu. Meksika'da yer alan Aztec Stadyumu, 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok finale ev sahipliği yapan bu stadyum, farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztec Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nı bekliyor.
1: Kim ne dedi?
2: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, İrfan 25 ile beraberiz. İrfan abi hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
2: Nasıl geçti bayram?
3: Evdeydik.
2: Evdeydin, toplantılardaydın.
3: Toplantılardaydı, yani takip ettik, evdeydik enderlikle.
2: Sen memlekete gidemedin bu sefer.
3: Bu sefer gidemedim, evet.
2: Artık bir sonraki bayrama inşallah gidersin.
3: İnşallah Allah uzun ömür verirse, gider bir dahaki bayrama işte.
2: Amin inşallah. Peki o zaman başlayalım abi istersen Fenerbahçe gündemiyle. Şimdi sonuçta seçime az bir süre kaldı. Doğal olarak da iki başkan adayın artık görüştüğü oyuncular yavaş yavaş medyaya çıkmaya başladı. Özellikle Sayın Aziz Yıldırım tarafında ön plana çıkan golcü isimleri var. Hepsi de heyecan verici isimler. Bir Vedat Muriç, iki Jurasi, bir de Mateta ismi çok fazla konuşuluyor. Bu golcülerde son durum ne?
3: Charlotte unutmayalım.
2: Bir de Charlotte var, doğru. Golcülerde son durum ne? Hangisi Aziz Yıldırım yönetime gelirse Fenerbahçe'nin birinci santraforu olur.
3: Şöyle söyleyeyim. Sayın Aziz Yıldırım kendisi defalarca ifade ettiği gibi iki santraforu alacak. Ve bu santraforlardan bir tanesi Vedat Muriç. Sayın Aziz Yıldırım ve ekibi Vedat Muriç'le her konuda anlaşmaya vardı. Vedat Muriç Fenerbahçe'ye gelmek istediğini Mallorca yönetimine iletti ve bonservisinde de indirim istedi. Barcelona'nın bir ilgisi vardı. MLS liginden iki tane MLS ligi kulübü Vedat Muriç'i transfer etmek istedi ama Vedat Muriç bu kulüplere Fenerbahçe gitmek istediğini belirterek bu gelen teklifleri geri çevirdi. Sayın Aracılım ve ekibi pazartesi günü itibariyle Mallorca yönetimiyle bonservis konusunda pazarlığa başlayacak. 18 milyon euro istiyor Mallorca kulübü ama Aziz Yıldırım ekibi ise 10 ile 12 milyon euro civarında bir bonservis bedeline bu transferi tamamlamak istiyor. Ben bu rakamlar civarında, bu rakamlara yakın bonserviste Vedat Muriç transferinin tamamlanmasını bekliyorum. Şu aşamada belki de Fenerbahçe'nin Sayın Aziz Yıldırım'ın gelecek hafta forveti gerekirse açıklarız demişti. Açıklayacağı isimlerden bir tanesi Vedat Muriç olacak. Pazarlıklar da olumlu yönde ilerliyor Mallorca kulübüyle. Çünkü Vedat Muriç Fenerbahçe'ye gelmek için Mallorca yönetimine yoğun bir baskı uyguluyor. Devre arasında da Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Ancak o zaman Mallorca küme düşme hattındaydı ve kümede kalma mücadelesi veriyordu.
2: Kalamadılar da.
3: Tabii kalamadılar ama diğer taraftan da takımını yalnız bırakmak istememişti. Mallorca kulübü onu bırakmak istememişti. Şimdi Vedat Muriç de bu nedenle Mallorca yönetiminden gerekli kolaylığın gösterilmesini istiyor. Pazarlıklar olumlu ilerliyor. Vedat Muriç transferi Sayın Aziz Yıldırım ekibinin ilk transferi olacak. Ama Vedat Muriç birinci forvet değil, onu söyleyeyim. İki forvet alacağı için Fenerbahçe bunlardan bir tanesi olacak. Birinci forvet olarak ise Cirasi ismi gündemde. Fenerbahçe yönetimi Cirasi ile görüştü. Temsilcisiyle görüştü. Ve oyuncuyla aslında her konuda anlaşma vardı. Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak oyuncu. Ancak kulübünün sözleşmesinde de 42 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli var. Sayın Aziz'in ve ekibi bu rakamı biraz daha aşağıya çekmek istiyor. Pazarlıklar devam ediyor. Cirasi de Fenerbahçe'nin ikinci forveti olacak. Yani Aziz'in ve ekibinin anlaşmaya varacağı ikinci forvet olacak gibi gözüküyor. Ama diğer taraftan Sayın Aziz'in ifade ettiği gibi Charlotte'la da bir görüşme temaz yapıldı ama Charlotte orada Atletico Madrid'deki teknik heyet değişikliği olacak mı olmayacak mı ona göre karar vereceğini ifade etti. Dün Sözcü TV'de yayındaydı ve şunu söyledi. Charlotte belki olmayacak dedik ama dedi belki de yarın dedi. Charlotte'u da alabiliriz dedi. Yani Charlotte için de açık kapı bıraktı. Charlotte da Sayın Aziz'in ve ekibinin forvet transferi listesinde yer alan isimlerden bir tanesi. Diğer isim ise Crystal Palace'da forma giyen, Premier League ekibinde forma giyen
2: Mateta.
3: Yani Sayın Aziz'in ve ekibinin forvet transfer listesinde yer alan isimlerden. Ama şu aşamada ön plan çıkan iki isim var. Vedat Muriç ve Cirasi.
2: Ben Mateta'nın gelmesini isterim açıkçası. Beni heyecanlandıran bir isim. Tabii çok fazla alternatif oyuncu
3: Cirasi
2: var.
3: Cirasi de ama çok iyi yani. Bundesliga'da
2: kesinlikle bence de.
3: Çok o yani forvet hattına Fenerbahçe geldiği zaman katkı sağlayacak. Baktığında da her sene belli bir gol üzerinde gol atan bir isimden bahsediyoruz. Oldukça iyi. Son vuruşları da gayet iyi bir oyuncu.
2: Peki şimdi yine biz Aziz Yıldırım tarafından konuşuyoruz. Hakan Safi tarafında geleceğim. Şerif eğer bu isimlerden ikisi alınırsa şimdi Vedat Muriç alınacak dedin. Mateta, Cirasi ya da Charlotte. Diğer birinci santrafor da alındıktan sonra sence Şerif'in akıbeti nasıl olur?
3: Ya Şerif'le ilgili kalma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Çünkü 10+4 kuralına uyan bir isim.
2: Evet.
3: 19 yaşında. Şerif genç potansiyelli bir isim. Fransa U21 milli takımına seçildi ama biliyorsun pasaport sıkıntı yani o vatandaşlık süreci devam ettiği için bu o kampa katılamamıştı. Dolayısıyla potansiyelli bir oyuncu. Böyle iki tane kaliteli golcünün arkasında Şerif'in olması ve kendisini geliştirmesi Şerif adına belki kariyer arasından da önemli olacaktır. Dolayısıyla kalma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söyleyebilirim. Yani 3 forvetle yola devam eder. Şerif, işte Vedat Muriç, Aziz Yıldırım seçilirse işte Cirasi gibi seçenek olur diye düşünüyorum.
2: Teknik direktör konusu gelişmeler nedir?
3: Teknik direktör konusunda yerli ve yabancı teknik adamlar konusunda görüşmeler devam ediyor. Conte bir ara yine gündeme gelmiş ama Conte'nin beklentileri çok yüksek. Yani 15 milyon euro yıllık ücret, 5 milyon euro şampiyonluk primi gibi bir rakamdan bahsediliyor. Bugün Sayın Aziz Yıldırım'ın Feder'de bir toplantısı vardı ki toplantıda aynısını söyledi. Yani bu şartları ortaya koydu, istenilen şartları. Ben Sayın Aziz Yıldırım'ın ilk adaylığını açıkladığı süreçten itibaren ben Aykut Kocaman'la çalışacağını düşünüyorum. Aykut Kocaman'a inanıyor, güveniyor. Ve tabii yerli başka adaylar da var. İşte Nuri Şahin ismi gündeme geldi. İşte Montella ismi gündeme geldi ama şimdi burada son kararı verecek olan Aziz Yıldırım. Yönetim kurulu üyeleri yönetim kuruluyla eğer seçilirse 8 Haziran'da tüm adaylar masaya yatırılacak ve orada bir karar verecek. Ama son kararı da Aziz Yıldırım verecek. Aziz Yıldırım bunu defalarca söyledi. Sosyal medyada kim ne söylerse söyle. Benim sosyal medyam yok. Sosyal medyada birisi istemiyor diye dedi. Kararımdan vazgeçecek de değilim dedi. Ya gerçekten önemli bir, bence de öyle. Önemli bir lider. Sonuçta son kararı da başkanlar vereceğine göre. Sayın Aziz Yıldırım'da inandığı, güvendiği isim eğer Aykut Kocaman'sa sosyal medyada kimin ne söylediğine bakmaz. Aykut Kocaman'la sezona başlar.
2: Nuri Şahin ve Montella ismi sanıyorum düşünüyorum. Benim de aldığım bazı bilgilere göre daha çok Barış Göktürk'ün istediği teknik adamlar diye duydum. Doğru mu abi?
3: Evet, doğru. Yani Sayın Barış Göktürk'ün başkan adaylığını açıkladığı süreçte zaten onun planlarında Montella yabancı teknik adam olarak

0: Yerli teknik adam olarak da Nuri Şahin vardı. Çünkü o öyle bir planlamayla yapılmıştı. Ama benim şahsi düşüncem, yani bu süreçten Fenerbahçe'yi çıkarabilecek, şu anda yaşadığı süreçten Fenerbahçe'yi çıkarabilecek yerli teknik adamın ben Aykut Kocaman olduğunu düşünüyorum. Tabii İsmail Kartal ismi de gündeme geldi biliyorsun. Aziz Yıldırım'ın özellikle İsmail Kartal'la pek sıcak baktığını söyleyemem. Burada eğer bir yerli teknik adam olursa bu Aykut Kocaman olacaktır diye düşünüyorum.
1: Projeler var, üniversite meselesi var, kolej meselesi var ve tabii ki stat projeleri var. Burada son durum nedir, gelişmeler nedir?
0: Şimdi Fenerbahçe Üniversitesi'nin kurulması için Sayın Aziz Yıldırım yönetiminde çok büyük bir çaba göstermişlerdi. Özellikle o hakkı alabilmek için devlet büyükleriyle görüşmeler yapılmış. Üniversitenin açılması sürecinde gerçekten uzun süre bunun için büyük bir çaba gösterilmişti. Daha sonra Sayın Ali Koç yönetiminde üniversite Medicana grubuna devredildi belli şartlarda. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım'ın hedefi tekrar üniversiteyi Fenerbahçe bünyesine katmak. Bunun için eğer başkan seçilirse Medicana grubuyla bir görüşme gerçekleştirecek. Tekrar üniversiteyi kendi Fenerbahçe'nin bünyesine katmayı hedefliyor. Bunun için zaten Aziz Yıldırım'ın önemli hedeflerinden bir tanesi bu. Yine Fenerbahçe Koleji'nin yeniden çünkü Fenerbahçe Koleji'nin arazisi satılmıştı biliyorsun TOKİ ile beraber. TOKİ'ye satıp orada bir proje hazırlanmıştı ve bu proje doğrusunda ilk bedelleri de Fenerbahçe şu anda mevcut yönetim kasaya kullanmak üzere almıştı. Şimdi Fenerbahçe Koleji'nin de yeniden açılması söz konusu. Hedeflerden bir tanesi bu. Onun için de Ataşehir'den bir arazi bakacak Fenerbahçe ve oraya yeniden bir kolejin kurulması adında adımlar atılacak. Bunun için zaten Sayın Aziz Yıldırım'ın yönetiminde yer alan Bilfen Okulları'nın sahibi Fatih Öztürk Bey var. Fatih Öztürk Bey de bu süreçte ilgilenecek. Hatta şöyle söyleyeyim, sadece İstanbul'da kalmayacak bu Fenerbahçe Koleji. Eğer Sayın Aziz Yıldırım seçilirse bunun şubeleşme gibi, yani Türkiye'nin değişik illerinde yine Fenerbahçe Koleji'nin açılması gibi bir projede var. Diğer taraftan yerinde stadın büyütülmesi söz konusu. Bu süreçle ilgili de seçilirse Sayın Nihat Özbağ bu süreci üstlenecek. Sayın Nihat Özdemir de burada dışarıdan destek verecek. Biliyorsunuz Barcelona stadın yapımı sürecinde Sayın Nihat Özdemir'in şirketi Limak önemli bir rol üstleniyor. Ve yine Sayın Aziz Yıldırım yönetimi yanında Özgür Peker de bu süreçte stadın büyütülmesinde yardım olacak. Ama ana rol dediğim gibi Nihat Özbağ, Nihat Özdemir'in desteklediği bir stad projesi olacak. Yerinde büyütülecek. Stadın taşınma gibi bir durumu söz konusu değil. Bunu özellikle vurgulayalım. Ve 64 bin kapasiteye ulaşacak. Loca sayısı artacak. VIP koltuk sayısı artacak. Ve bu süreçle beraber yaklaşık 49-50 milyon dolar civarında ek bir gelir elde etmiş olacak Fenerbahçe. Çünkü Fenerbahçe'nin stadı, evet, ilk Fenerbahçe yaptı bu stadı. Kendi imkanlarıyla yaptı. 25 yıl oldu Fenerbahçe stadını yapalı. Ama daha sonra önce Galatasaray, sonra Beşiktaş stadları yapıldı. Ve biraz da hem loca sayısı anlamında Fenerbahçe rakiplerinden, tabii onlarınki daha yeni stad olduğu için loca sayısı daha aşağıda ve daha az gelirlere sahip oluyor. Dolayısıyla Fenerbahçe burada rakiplerini yakalamadığında stadın büyütülme projesi de var. Maltepe projesiyle ilgili de, o süreçle ilgili de Fenerbahçe eğer Sayın Aziz Hanım gelirse orada da bir değerlendirme yapılacak. Ve bu değerlendirme sonucunda sürece bakacaklar. Eğer işte ondan sonra da bu Maltepe'deki projenin de tamamlanması adına adımlar atılacak.
1: Peki. Sayın Aziz Yıldırım'ı konuştuk. Birazcık da diğer başkan adayı Sayın Hakan Safi'yi konuşmak isterim. Orada da Hakan Safi'nin transfer çalışmaları devam ediyor. Özellikle verdiği demeçlere baktığımızda çok özgüvenli görüyorum ben Sayın Hakan Safi'yi. Hani çok kendinden emin, çok büyük yıldızlar getireceğini taraftara söylüyor. Herhangi bir oyuncuyla anlaştı mı?
0: Şöyle söyleyeyim, Sayın Hakan Safi'nin de salı günü itibariyle de anlaştığı isimleri yavaş yavaş kamuoyuna açıklamasını bekliyoruz. Onun gündeminde Rashford, Greenwood gibi isimler gündemde. Onunla, o isimlerle görüşmeler devam ediyor. Forvet adayı olarak ise Pavlidis, yani Benfica'nın golcüsü Pavlidis ismi gündemde. Sayın Hakan Safi de kongre öncesi 2-3 tane yıldız oyuncuyu açıklayarak biraz daha ivme yakalamak istiyor. Çünkü artık 6-7 Haziran'a çok az bir süre kaldı.
1: Bir hafta,
0: şimdi
1: 7-8
0: bu süreç içerisinde artık insanlar Sayın Hakan Safi'den bir şey bekliyorlar.
1: Atak
0: bekliyorlar. Çünkü bir de şu var aslında, biliyor musun? Yani beklentiler çok yüksek Sayın Hakan Safi'den. Çünkü tüm açıklamalarda şu ifadeler vardı. Osimhen ayarında bir golcü, evet. Ya da hatta Osimhen 80 milyon euroysa ben 80 artı 1 milyon euroluk bir golcü transfer edeceğim. Dolayısıyla beklentiler çok yüksek tutuldu. Şu aşamada bu beklentileri karşılamayan bir transfer olursa bu hayal kırıklığına da olabilir Hakan Safi'yi destekleyen kongre üyeleri açısından. Çünkü beklentileri çok yüksek tuttuğunuzda bu beklentiler karşılanmazsa bu büyük beklentilerin karşılığı büyük hayal kırıklığına sebep olabilir. O yüzden Sayın Hakan Safi'nin herkes şu anda bir atak bekliyor. Benim beklentimde dediğim gibi 2-3 yıldız oyuncuyu en azından bu süreç içerisinde açıklaması. Sayın Maldini, Sayın Hakan Safi'nin kulaklı olacak gibi gözüküyor. Orada da İstanbul'a geldiler. Bir basın toplantısı düzenlenecekti ama sonra iptal edildi. Şimdi nasıl bir görev alacağı yönünde de aslında kafalarda bir soru işareti var. Çünkü net olarak açıklanmadı. Maldini futbol direktörü mü olacak? Sportif direktör mü olacak? Sayın Hakan Safi'nin futbolu aklı mı olacak? Yoksa sadece arkadaşı mı? Yani bununla ilgili bir kamuoyunda bir cevap beklediğini söyleyebiliriz. Şimdi Sayın Maldini'nin belli noktalarda futbol konusunda, yani transferler konusunda, teknik direktör konusunda Sayın Hakan Safi'ye görüş alışverişinde bulunduğu ifade ediliyor. Orada ben Sayın Hakan Safi'nin de bir yabancı teknik adamdı. Önceliği yabancı bir teknik adam. Onunla birçok teknik adamla görüşmelerde bulundu ama şu aşamada orada da bir anlaşma sağlanabilmiş değil. Orada da İYİME'nin tekrar yerli bir teknik adama dönebileceği, yerli teknik adama dönerse de Sayın Hakan Safi'nin yerli teknik adam adayının İsmail Kartal olacağını düşünüyorum ben.
1: Teknik direktörü soracaktım.
0: Bir de şunu söyleyeyim. Sayın Hakan Safi şeyi çok kısıtladı.
1: Neyi?
0: Türkiye'yi tanıyan bir teknik adam demişti. Ama Türkiye'yi tanıyan bir teknik adam dediğiniz zaman yabancı teknik adam anlamında herhalde onun da büyük ihtimalle ya Montella'dır Türkiye'yi tanıyan bir teknik adam.
1: Montella olabilir, Jesus olabilir.
0: Jesus da zaten ayrıldı herhalde Anlasu Kulübü'nden. Evet. Daha önce anlaşma varılmış denildi ama işte yabancı teknik adamlar onu söyleyebiliriz ama şöyle söyleyeyim, Jesus için çok fazla Aykut Kocaman söylediğimiz zaman insanlar çok tepki gösteriyor. Sosyal medyada özellikle bir grup çok fazla algı gösteriyor ama Jesus'un da mesela Fenerbahçe'de geldiği zaman oynattı. Tam çok göze hoş gelen bir futbol oynattı. Doğru, bunu kabul ediyoruz ama derbi maçlarda alınan skorları insanlar çok çabuk unutuyor. Galatasaray'a karşı iki derbide de inanılmaz skorlar aldı Fenerbahçe. 3-0 3-0 yenildi.
1: Ama hatalar düşünülürse abi doğal olarak sana zamanında Aykut Kocaman döneminde yaşanılan ama hatalar da gösterilir.
0: Şöyle söyleyeyim. Galatasaray mesela iç sahada oynanan Galatasaray derbisinde, Jesus'un Galatasaray derbisinde Fenerbahçe tarihi bir rezimetten kurtuldu. Yani böyle bir maç oynadığını ben hatırlamıyorum. Yani Fenerbahçe uzun yıllardır takip eden birisi olarak. Galatasaray'ın 2-3 tane golü offside nedeniyle iptal edildi. Çok sayıda gol pozisyonuna girdiler. Belki 6-7'li bir maç 3-0 bitti. Yani birçok taraftar 3-0 bitti diye sevinmiştir o maçtan sonra. Yani bunlar da çabuk unutuluyor, onu söyleyeyim. Herkes şunu söyleyebilir. Samet'le oynadı diyebilirsin. Ama Samet'i isteyen de
1: Jesus'tu.
0: Joao Pedro'yu da isteyen de Jesus'tu. Yani o gün alınan transferlere Sayın Ali Koç'a tepki gösteriyorlar. İşte istediği kadro alınmadı dedi. Hayır. Sayın Ali Koç aksine Jesus'un istediği oyuncuları transfer etti. Jesus hangi oyuncu istiyorsa o oyuncular transfer edildi. Stoper'deki Gustavo'yu da transfer eden Jesus'tu. Sabet'i de isteyen Jesus'tu. Joao Pedro'yu da isteyen Jesus'tu.
1: Ama yine de Jesus'a karşı bir teveccüh olduğu açık ve net ama tabii Hakan Bey'in kimle anlaşacağını zamanla yaşayıp göreceğiz.
0: Ben yine de dediğim gibi bir yerli teknik adam olma olasılığının daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu aşamada bir senelik geliyor bu göreve gelecek yönetim.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu kısa süre içerisinde takımı tanıyacak, ligi tanıyacak, buna adapte olacak ve 39 tane oyuncum var, bu oyuncuları da tanıyacak ismin olması lazım ki Jesus, yani orada bir yerli teknik adamın daha avantajlı olduğunu düşünüyorum ben bu anlamda.
1: Birazcık takım içine geçelim isterim. Ederson'un durumu ne olacak? Aziz Bey devam etmeyi düşünüyor anladığım kadarıyla. Hakan Bey devam etmek istiyor mu bilemiyorum.
0: Şimdi Aziz Yıldırım cephesi devam etmeyi düşünüyor. Çünkü Aziz Yıldırım Ederson'un kaliteli bir kaleci olduğuna inanıyor. Zaten Dünya Kupası sonrası kendisi eğer seçilirse bir kendisi oturacaklarını, konuşacaklarını dile getiriyorlar. Anladığım kadarıyla onunla devam etmek istiyor. Çünkü o Sayın Aziz Hanım'ın sözüyle beraber onun kadar kaliteli bir kaleci bu bonservise de satın alamazsınız ifadesini kullanıyor. Diğer taraftan işte Sayın Mahmut Uslu ile röportaj yapmıştım. O da şey demişti, biz Brezilyalıları severiz.
1: Evet.
0: Onların arasında bir kopukluk olmuştu. O kopukluğu gideriz biz ifadesini kullandı ki bu anladığım gibi de Ederson da devam etmeyi düşünüyor. Ama Sayın Hakan Safi cephesi ise bir kaleci arayışı içerisinde. Bu kaleci arayışları da şu anda devam ediyor. Oblak ismi gündeme geliyor.
1: İyi transfer olur bu arada.
0: Transfer sürecinde. Onunla ilgili onlar da Ederson'la yollar ayırıp oraya kaliteli bir kaleci transfer etme düşüncesindeler.
1: Peki Fenerbahçe'deki oyunculara gelen teklifler ne durumda? İsmail Yüksel'e teklifler olduğunu biliyoruz. Kimlerin ayrılığı sana sürpriz olmaz öyle sorayım.
0: Ya şöyle söyleyeyim, Osterwold'den ayrıldığı benim için sürpriz olmaz çünkü Osterwold'a ayrılmak istiyor. Gerek İtalya'dan gerek Premier Lig'den isteyen kulüpler var. Oyuncu da kariyerini Avrupa'nın 5 büyük liginde sürdürmek istiyor. Yönetim değiştiğinde menajeri İstanbul'a gelerek Fenerbahçe'yle kariyer şartlarını, yani nasıl hareket edeceklerini konuşacaklar. Osterwold'un ayrılma ihtimali söz konusu. Fred'in ayrılma ihtimali söz konusu. Fred'e de Brezilya Ligi ekiplerinden hem Botafogo hem Atletico Mineiro ciddi olarak ilgileniyor. Bir yıllık sözleşmesi kaldı oyuncunun. Burada baktığımızda Nene'ye bir ilgi var. Bundesliga kulüplerinden Nene'ye ilgi söz konusu. Onun da ayrılığı sürpriz

0: olmaz. İsmail Yüksek milli takımdan dünya şampiyonası sonrası onu da geleceğiyle ilgili kararını verecektir ama İsmail Yüksek kararını vermek için teknik heyeti bekliyor. Yani teknik heyeti hem yeni yönetimin oluşması ve yeni yönetimin sonucu belirlenecek teknik heyetin onunla ilgili vereceği kararı bekliyor. Çünkü İsmail'in de hedefi Avrupa'da kariyerini sürdürmek. İsmail'e birkaç sezondur Avrupa'dan teklifler geliyordu ama bu tekliflerin hepsini geri çevirmişti. O da kariyerini Avrupa'nın 5 büyük liginde sürdürmek istiyor. Gerek İtalya liginden Como gibi ya da Bundesliga'dan isteyen kulüpler var İsmail Yüksek'i ve İsmail Yüksek de bu teklifleri şu anda menajer aracı değerlendiriyor ama kesin kararını dünya şampiyonası sonrası verecek. Dünya şampiyonasında da onun göstereceği performans İsmail'e gelecek teklifleri de bence teklif sayısını da artıracaktır diye düşünüyorum. Fenerbahçe'de kiralıktan dönecek oyuncular var. İşte Amrabat gibi, Carlos gibi. Amrabat'ın Real Betis istiyor. Arabistan'dan isteyen kulüpler var. Onunla yollar bir şekilde ayrılacaktır. Diğer taraftan Diego Carlos'u da şimdi stoper hattında evet takviyeler yapılacak. Stoper hattına bir yerli transfer takviyesi yapılacak. O da Alanya Spor'daki Ümit Aktağ ismi gündemde. Her iki başkan adayı da bu oyuncuyla ilgileniyor. Sayın Saadettin Saran'ın yönetiminde listesinde yer alan bir isimdi Ümit Aktağ. Orada yerli stoper anlamında Fenerbahçe'nin tercihleri arasında yer alıyor. Diego Carlos da gelecek teknik heyetin kararına göre onunla ilgili de karar verilecek. Çünkü Diego Carlos İtalya'da iyi bir performans ortaya koymuştu. Dolayısıyla onun da yeniden bir değerlendirilmesi söz konusu olabilir. Livakovic Dinamo Zagreb'de kalmak istiyor. Ama o da yeni yönetimi bekliyor. Yeni yönetimin vereceği karara göre o da kariyerini şekillendirecek. O Dinamo Zagreb'de devam etmek istiyor. Ama tabii Fenerbahçe'nin istediği bonservis bedeli ne kadar bonservis bedeli isteyecek veya istediği bonservis bedeli Dinamo Zagreb karşılayabilecek mi? Ondan soru işareti. Livakovic de dediğim gibi gelecek yönetimi bekliyor. Bekao'yla yolların ayrılması planlanıyor. İrfan Can Kahveci'yi de ben kim olursa olsun yeni teknik heyetin değerlendireceğini düşünüyorum. Cengiz Ünder gelecek, kiralıktan dönecek. Cengiz Ünder'in durumu yeniden bir teknik heyetin kararına göre, yerli oyuncuların kararına göre verecek. Çünkü Sayın Aziz Yıldırım ekibinin yerli kadrosunu da güçlendirme gibi bir düşüncesi de var. Ama tabii bu kadroyu güçlendirirken bazı isimlerle de yollar ayrılabilir. Diğer taraftan karşıya kadar Adem Yeşilyurt. Zaten Fenerbahçe geçen sezon onunla anlaşmaya varmıştı. O Fenerbahçe'nin yeni oyuncuların yani yeni sezondaki ilk transferinden bir tanesi olacak. Diğer taraftan ayrılıklardan saydığımızda yani Mimović Ömer Fayet de zaten ayrılacak diğer isimler. 10+4 kuralı ki Fenerbahçe'yi belki zorlayacak en önemli şeylerden bir tanesi. Aha. Ama Fenerbahçe şu anda kadrosunda Archie Brown, Nene ve Şerif bu kurala uyuyor. Archie Brown'un da ayrılabilir ama bu Archie Brown'un da hem Premier Lig'den isteyen kulüpler var çünkü oyuncu da İngiliz pasaportu olduğu için o andan avantajlı ve oyuncuya gelen teklifler var.
1: Hull City'ye falan gider mi?
0: Yani bilmiyorum Hull City'ye gider. Neden olmasın yani? Neden olmasın ama İngiltere'den isteyen kulüpler var oyuncuyu.
1: Peki. Yavaş yavaş toparlayacağım abi. Tabii şunu da sormak istiyorum. Sen bu bayramı da yoğun geçirdin. Hem Hakan Safi tarafındaki organizasyonlara katılıyorsun ama Aziz Yıldırım tarafındaki organizasyonlara katılıyorsun. Mesleğini layıkıyla yerine getiriyorsun. Kongre üyeleriyle de doğal olarak iletişim halindesin. Kimi daha önde görüyorsun İrfan abi?
0: Ben şu anda kafa kafaya bir seçim görüyorum. Yani son bir hafta aslında seçimi şekillendirecek bir hafta. Başkan adaylarının yapacağı konuşmalar, orada vereceği mesajlar çok önemli. Sayın Hakan Safi'nin hafta içerisinde açıklayacağı isimler çok önemli. Eğer yıldız transferi anlamında birkaç isim açıklaması lazım. Çünkü beklentiler o yönde. Çok büyük beklentiler var. O büyük beklentiler gerçekleşmezse bu sefer de hayal kırıklığı da çok büyük olacak. Dolayısıyla şu bir haftalık bir süreç var ve o bir haftalık süreç bence şekillendirecek. Yani çok arada çok fazla bir fark olduğunu düşünmüyorum ben. Yani %55'e %45, %60'a %40.
1: Kafa yani kafaya bir seçim.
0: Kafa
1: yani.
0: Kafaya bir seçim ama o son bir hafta bence şekillendirecek. Sayın Hakan Safi'nin listesinden Sayın Eren Ergen Bey ayrıldı.
1: Evet onu da sormuş olayım. Yönetim kurullarında bir değişiklik bekliyor musun? Ve ben son listede durumlar ne?
0: Ben yönetim kurulunda bir değişiklik. Sayın Aziz Yıldırım'ın yönetiminde de mevcut yönetimden en az 1-2 değişiklik olmasını bekliyorum. Çünkü son 48 saatte 2 değişiklik yapabiliyorlar. 2-3 değişiklik yapabiliyorlar. Dolayısıyla ben bazı değişiklikler yapmasını bekliyorum. Yine futbol AŞ'ye Sayın Aziz Yıldırım cephesinde önemli isimler kadroya dahil edilecektir. Sayın Feridun Geçker zaten futbol AŞ'deki çok önemli bir isim. Yönetim kurulunda yer alacaktı normalde ama o 3 senelik kongre üyeliği süresini doldurmadığı için futbol AŞ'de yer aldı ve Türkiye'nin sayılı yani ilk 4 ismi arasında yer alıyor. Yani o sanayiciler arasında, ilk 100 isim arasında, ilk 4 isim arasında yer alıyor Sayın Feridun Gençkel. Önemli bir isim. İsmini daha çok duyacağız çünkü futbol AŞ'de Sayın Aziz'in seçildiği takdirde daha ön planda olacak.

0: olacak. Yani Futbol AŞ yönetimle birlikte bu süreci yürütecek ve burada da Sayın Feridun Gençgel gibi isimler ön planda olacak. Yine Mehmet İman Bey var Futbol AŞ'de. Yine İsmail Balcı Bey var. Yani bu isimleri de daha fazla sık sık duyacağız. Sayın Hakan Safi de Erin Ergen ayrıldı, evet, ama onun yerine de o da güçlü isimler kadroya, yani güçlü isimler ekleyerek yönetim kurulunu güçlendirecektir. O Sayın Hakan Safi'nin listesine de baktığımızda da genç bir liste, oldukça genç. Orada hem tecrübeli isimler de var. Sayın Betün Doğan gibi, Sayın Ali Aytemiz, Ruşen Çetin, Süleyman Bey var. Eski kamu bankalarında biliyorsun üst düzey görev yapmış. O isimlerin yanı sıra oldukça genç isimler de var. Böyle hani Türkiye'nin sayılı iş adamlarının veliahtları olarak, diyeyim, sayılı iş ilanlarının veliahtları Sayın Hakan Safi'nin listesinde yer alıyor. O da gençli ve tecrübeli bir listeye sahip. O tabii listeyi daha da güçlendirecektir diye düşünüyorum Sayın Hakan Safi'nin. Senin dediğin gibi iddialı kendisi. Bence her iki ismi de tebrik etmek lazım. Çünkü çok zor bir göreve tabi oluyorlar. Özellikle sosyal medyadaki bu kaostan beslenen zihniyet. Yani zaman zaman böyle bel altı yorumlar yapılıyor. Her iki adayı da desteklemek lazım.
1: İkisi de Fenerbahçe'nin değeri.
0: İkincisi de Fenerbahçe'nin değeri. Ve çok zor bir göreve çok önemli bir zamanda talip olmuşlar. Dolayısıyla bu isimleri değersizleştirmek yerine alkışlamak lazım. Yani bunu teknik adamlar açısından da söylüyorum. Mesela ben her zaman dile getiriyorum. Zaman zaman tabii bundan dolayı tepkiyi de görüyorum. Aytun Hocaman da, İsmail Kartal da bu kulübün önemli değerleridir. Bu değerleri değersizleştirmeyin. Fenerbahçe'nin her iki teknik adam. Yani sonra diyorlar ki Fenerbahçe'nin neden işte milli takımda bir milli takımın teknik direktör adayları içerisinde ismi neden bir Fenerbahçe teknik adam geçmiyor diyoruz. Çünkü neden geçmez? Çünkü Fenerbahçe rakip takım taraftarlarından daha çok kendi değerlerine saldıran bir özellikle sosyal medyada bir güruh var. Yani bu insanlara sevmeyebilirsin ama değersizleştirmeyeceksin. Eleştiriyi de belli düzeyde yapmak lazım.
1: Peki. Abi çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. İzleyenlerimize teşekkür edelim. Dijifutbol olarak güzel bir ivme yakaladık. Yukarıya doğru gidiyoruz. İnşallah daha da iyi olacağız.
0: Abone olalım.
1: Aynen, lütfen. Beğenelim. Bizim için önemli. Kanalımıza abone olursanız İrfan abinin de söylediği gibi videoyu da beğenmeyi, yorumlarda yorumlarınızı atmayı.
0: Şöyle söyleyeyim. Burada,
1: unutmayın. Tek tek cevapla veriyoruz yorumlara.
0: Ya ben sosyal medyada veriyorum. Bana tepki gösteren de oluyor. Ya hakaret etmeden yapılan her eleştiriye kalbimiz sonuna kadar açık.
1: Aynen öyle.
0: Yani her türlü eleştiriye açığım. Zaman zaman diyorum bunu şey yapıyorum. Ama işte hakaret edince insan dayanamıyor, cevap da veriyor. İşte hakaret etmeden her türlü eleştiriye de açığız.
1: Açığız, onu da söyleyelim. Tekrar teşekkür ederim abi. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
2: Kim ne dedi? Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: KCP beton pompalarının sunduğu parantez başlıyor.
4: KCP sponsorluğunda parantezde buluştuk. Bayramı geride bıraktığımız bir gündeyiz. Dönüş trafiği var mı diye bakıp bazı noktalarda şaşırdığımız, bazı noktalarda da bak işte o trafik burada, görüyor musun? Yavaş yavaş şuralara da gelir diye eşimizle, dostumuzla, kardeşimizle, eniştemizle, abimizle, ablamızla böyle bu konuları konuştuğumuz bir gündeyiz, öyle mi? Doğru mu tahmin ettim? 0212 273 1010 0212 273 1010'dan mesajlarınızı iletin lütfen. Yayındayız. KCP sponsorluğunda, KCP beton pompaları sponsorluğunda sizlerle birlikteyiz. Sponsorumuz Kürpom İş Makineleri ailesi ve KCP ailesine selamımız olsun. Rıfat Songür'e selamlarımızı iletelim. Bayramın sonundayız. Bayramı bitirdik ama tabii ya bugün de bayram değil miydi ya? Bitti mi bayram diyenler? Bugün de bayram tatili değil mi? Neden şurada şu uygulamada devam etmiyor diye bayramı hatırlayanlar, bugün de böyle birçok soru soranlar, bugünü bayram gibi görenler, kimine bayramını kutlamak için aradığında bayram da bitti artık cümlesini duyduğunda şaşıranlar, kimine de ya evet biraz geç kaldık diye böyle işin içinden sıvışmaya çalışıp geç de olsa bayramı kutlamasının üzerine çok da gidilmesini istemeden bayram kutlayanlar, hepimiz bugün artık böyle yavaş yavaş bir pazartesiye mi hazırlanıyoruz? Öyle oluyor galiba. Ömercan'a soralım bir de. Ömercan hoş geldin.
5: Hoş bulduk Berk. Yayınlar, selamlar.
4: Ömercan Özmen'le birlikteyiz ve o da dijital yayınlarından, aynı zamanda farklı yazılarından, zamanından böyle biraz zaman ayırıp, oralarda harcadığı zaman ayırıp bizlerle birlikte, sağ olsun, onunla birlikte bağlantımızı yapacağız ve biraz milli takım gündemiyle başlayacağız ama söylediklerimin neresindesin Ömer, onu sorayım önce.
5: aslında aynı taraftayız. Yani tabii bayram yoğunluğu, üst üste tatil günlerimiz, evet, bayram yoğunluğu geçirdik hepimiz. Bir kısmımız hem bayramda hem bayram sonrasında bugünlerde de çalışmaya devam ediyor. Tabii karışık bir haldeyiz biraz. Bayramın kaçıncı günündeydik sorularını biz de birbirimize çok sorduk. Senin de dediğin gibi son günlerde biraz kafa karışıklığımız oldu. Uzun bir süreç oldu tabii. Ama biraz kendimizi adapte ediyoruz artık iş hayatına. Pazartesi günü yarın tekrardan hayat devam edecek hepimiz için. Dediğim gibi bazılarımız için zaten bayramda da bu çalışma temposu devam ediyordu. Ama artık alıştık. Umarım herkes keyifli, güzel, sevdikleriyle iyi bir bayram geçirmiştir diyeyim belki.
4: Ömercan Özmen hangisini fazla kaçırdığını düşünüyordur? A. Yiyecek, yemek. B. Şeker, tatlı, karbonhidrat. Oradan bağlayayım. Karbonhidratı da yine yemeğin içinde de sayılabiliriz belki ama C. Gezme, tozma. Diyeyim. Sizler tahmin edin. Ömercan'ı böyle tanıdığınız kadarıyla, yaptığımız yayınlar kadarıyla bu üç şıktan böyle A diyen, B diyen, C diyen hangisini seçiyorsanız artık yemek şeker biraz birbirine yakın ama hani biraz da bu Kurban Bayramı'nın şeker kısmı biraz daha ayrı bir noktadadır ya. O yüzden ikisini böyle ayırarak sormak istedim. Gezmek, tozmak, yemek, işte belki kavurma, belki diğer tarafta şeker, tatlı. Ömercan Özmen hangisini fazla kaçırmıştır bu bayram? D hiçbiri de diyebiliriz. Öyle diyelim hadi. Dördüncü seçeneği de ekleyelim. Böyle biraz dört seçenekli testler ya da sorular genellikle ilkokul, ortaokulda kalıyor değil mi? Liseden sonra beşe geçiyorduk biz. Beş seçeneği geçiyorduk. Bir de iki şıkkın arasında kalmaların arasına üç şıkkın arasında kalma gibi şeyler ekleniyordu. Zorlaşıyordu. Bu arada kuzularımıza da bak test demişken, bu tarz bu noktalara girmişken, bir 10-15 gün sonra liseye geçiş sınavına girecek öğrencilerimize de başarılar dileyelim.
5: Hepsine başarılar. Evet. Hepsine çok büyük güzel hayallerini gerçekleştireceği güzel gelecekler dileyelim tabii onlara.
4: C diyen var mesela bak, gezme tozma. D diyen var. Hiçbiri diyor bak mesela, hiçbirini kaçırmamıştır diyor. Ömercan bildiğin kadarıyla sporcuydu. Ömercan hiçbirini kaçırmamıştır diye ekleyen var. D şıkkı benim tercihim demiş. Yani demiş. Noktalı virgül koymuş. Benim tercihim D şıkkı demiş. Peki.
5: Bir cevap vermem gerekiyor mu? Biraz daha bekleyelim.
4: Bekleyelim. Milli takım tabii gündemiyle meşgul olalım biz o sırada. Gelen mesajları tekrardan okuruz. Şerif Bey'in mesajını da gördüm. Berk selamları yayınlar. Antalya'dan çıkış istikameti kilit demiş. Antalya'dan çıkamıyoruz demiş. Antalya'ya giderken düşünecektiniz. Şerif Bey mi diyelim, demeyelim. Ayıp olur değil mi Ömercan?
5: Demeyelim ya. Bir insanlar tatil yapmak isteyebilir.
4: Şerif abiye iyi yolculuklar. Daimi
5: iyi yolculuklar.
4: Selamlar, saygılar. Ama böyle 0212 273 10'dan trafik bilgilerini, detayları aktarın lütfen. Trafik demişken aman yollara dikkat. Yani Allah vermesin, Allah göstermesin ama son 6 günde ben belki ömrüm boyunca rast gelmediğim, bu gözlerimle görmediğim, kulaklarımla duymadığım, hani kulağınla bir yerden bir ses duyarsın dönersin ya, ya kulağımla duymadığım ya da gözümle görmediğim kadar kazaya denk geldim. O yüzden dikkat edelim, lütfen dikkat edelim. Belli ki var bir burada bir ekstra durum, var burada bir dikkat edilecek durum. Bunu bir dikkat ederek yine biraz törpülemeye ya da azaltmaya ya da en azından çok minimum kaza bela kısmında zarar vermeyecek dereceyi düşürmeye çalışalım. Madem oluyor, madem böyle kaçınılmaz oluyor bu kadar araba trafiğe çıkınca, Allah beterinden saklasın, hiç olmasın, hiç kimsenin başına böyle şeyler gelmesin. Bambaşka bir konu. Dikkat edelim lütfen. Bunu söyleme gerekliliği duydum. Ömrüm boyunca görmediğim ya da duymadığım kazayı, yani örneğin işte Arife günü ya da birinci günü eve doğru dönerken arka taraftan kulağımla bir şey duydum. Bir çarpışma sesiydi, çok farklı bir sesti. Yani orada çok böyle desibeli yüksek bir sesti, öyle söyleyeyim. Döndüm baktım, kamyon ve işte minibüs karşı karşıya, yan yana daha doğrusu, öyle söyleyeyim. Birbirine yol verme vermeme durumu galiba ya da işte çok hızlı gelme durumu. Onun haricinde gözümle gördüğüm motor kazaları, farklı kazalar, Allah korusun diyelim. Çok fazla da anmamak gerekir aktarırken, uyarırken bile. O yüzden Allah korusun diyelim. Kazasız belasız güzel yolculuklar dileyelim her birinize. Şu an bu cümleleri ben kurduğumda içinden amin diyen ya da dışına amini yansıtan birçok insan vardır. Onların da duaları kabul olsun diyelim. O aminleri kabul olsun diyelim. Öyle diyelim. Ömercan Özmen'le birlikteyiz. Tekrar benim gevezeliğim tuttu ama güzel bir gevezelik bu. En azından iyi bir şeye vesile olduk birçok insan için. O güzel, o benim için kıymetli. Ömercan, milli takım dedim. Yarın milli takımımız antrenman maçı oynayacak, hazırlık maçı oynayacak. Öncesinde detayları senden alalım mı? Seninle konuşalım mı?
5: Tabii bizim için çok değerli, çok önemli bir turnuvaya gidiyoruz artık. Sayılı günler kaldı, uzun zaman.

zamandır beklediğimiz bir turnuvaydı. Burada yayınlarda da turnuvanın öncesinde neredeyse bir yıl varken de hep konuştuğumuz, bu jenerasyonu çok hak ettiği, ülkemizin çok hak ettiği ile ilgili konuştuğumuz durumlar vardı. Artık o heyecan yavaş yavaş kapımıza dayandı belki. Tabii ilk maçımızı ayın 14'ünde 14 Haziran'da Avustralya'ya, sonrasında 20 Haziran'da Paraguay'a, son maçımızda 26 Haziran'da ABD'ye karşı oynayacağız. Biraz artık son günlerde yaklaştıkça rakiplere mercek tutmak, rakipleri daha yakından tanımak için hepimiz biraz daha fazla o taraflarla ilgilenmeye başladık. Bizim de tabii yarın bir hazırlık karşılaşmamız olacak Kuzey Makedonya'yla. Bu da çok kritik çünkü artık son kez takımımızı göreceğiz. Son kez o provaları yapacağız. O son nihai kadroya doğru giderken neler olacak, neler bitecek, izlediklerimizden bir şeyler çıkartacağız ve zaten yarın da aslında 1 Haziran günü bizim nihai kadromuzda belli olmuş olacak. Kuzey Makedonya tabii bence iyi bir rakip test için. Orada göreceğimiz şeyler turnuvayla ilgili bize ipuçları verecek, en azından kurgularla ilgili, Montoya'nın kafasındakilerle ilgili. Tabii kendisini artık yakından tanıyoruz. Bir turnuva öncesinde Euro'da yine bir turnuva geçirmiştik hocayla beraber. Tanıyoruz ama işte tabii Dünya Kupası farklı bir turnuva. Çok farklı bir atmosfer ve maç maç düşünmeniz gereken çok da bence stresi yüksek bir turnuva olacak. Umuyorum ki biz gidebildiğimiz en yüksek yere kadar gideriz. Ama tabii rakiplerimiz de burada, gruptaki rakiplerimiz öncelik olarak önemli. Genel anlamda Dünya Kupası'ndaki gruplara baktığımızda bizim grubumuz, belki böyle söylediğim zaman tepkiler de olacak ama diğer grupların birçoğundan daha da zorlu bir grup. Evet, biz takım olarak bu gruptaki ülkelerin çoğundan hem bireysel olarak hem oyun olarak daha güçlüyüz. Bunun ben de farkındayım ama işte futbol çok farklı bir atmosfer. O planlar çok farklı. O yüzden dikkat etmemiz gereken rakiplerimiz var. Onlardan bir tanesi Avustralya. İlk maçımızı onlarla oynayacağız ve onlar da bu sabah bir hazırlık maçı oynadılar Meksika'yla. Orada da 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldılar. Ama tabii ilkler ve Avustralya için uzun zamandır forma giymeyen oyuncuların da dönmesi gündemdeydi. Genel anlamıyla Avustralya kadrosuna baktığımız zaman şunu görüyoruz. Mesela Shutar uzun süre sonra formasına kavuştu sakatlıklarının ardından. Onun yanında Lechki, o da tecrübeli oyuncu, uzun süreli sakatlıklarından dolayı milli formadan uzak kalmıştı. 557 gün ve 718 gün gibi sürelerden bahsediyoruz, uzun süreler. Bu oyuncular formalarına kavuştu. Genel anlamda bu Avustralya nasıl oynardı, ne yaptı, bu maç nasıl geçti diye düşünen dinleyicilerimiz olacaktır. Şunu gözlemledim, Avustralya genel anlamda iyi savunmaya çalışan, kalabalık savunmaya çalışan ve delici kontra ataklarla, iyi geçiş hücumlarıyla rakiplerini bozmaya çalışan bir takım görüntüsü verdi. Bence turnuvada da böyle olacaktır. Tabii daha tam onlar da net kadrosuyla sahada değildi. Önemli oyuncuları, birkaç önemli oyuncusu henüz takıma yeni katıldığı için forma şansı bulamadı. Bunlardan bir tanesi Christian Volpato. Volpato Sassuolo'da forma giyen bir oyuncu ve 22 yaşında. Önemli bir hücum oyuncusu aslına bakarsan. Mesela o yoktu. Yani konuştuğumuzda oradaki meslektaşlarımızla maçı takip ederken sosyal medyadan gördüğüm en önemli isimlerden bir tanesi o. Ama ön tarafta mesela bir forvetleri var. Bizim çok dikkat etmemiz gereken bir oyuncu. Mohamed Traore, Norwich takımından. O da forma giydi bu karşılaşmada. Hatta boş kaleye %100'lük bir golü kaçırdı ama dikkatimi çeken durum şu. Yani biz bu Avustralya, Paraguay, onları da katabiliriz. Üçüncü bölgede oynayacağız maçın çoğunluğunu. Ve genellikle biz bu geçiş hücumlarından, kontralardan tehditler göreceğiz kalemizde. Görünen o şu anda. Ve Mohamed Traore de bizim çok dikkat etmemiz gereken hızlı, genç, golle yakın ve bence çok da düzeyi aşağıda olmayan bir forvet oyuncusu. Dikkat etmek gerekiyor. Yine aynı şekilde arkada Harrington var. Genç bir oyuncu, henüz 18 yaşında. Parlama yapabileceği bir turnuva bu. Kendisini Colorado'da, ABD'de forma giyiyor. Çok atletik özellikleri de iyi, uzun boylu bir stoper. Arkada 3 tane stoperle oynuyorlar. İki kenar beki, ki burada solda oynayan Jordan Boss, Feyenoord'un oyuncusu. O da takımın en iyi ayaklarından, en iyi oyuncularından bir tanesi. Soldan gidilecek pozisyonlarda, soldan çıkılacak pozisyonlarda çok dikkat edilmesi gereken profillerden bir tanesi. Kalede de çok tecrübeli Matthew Ryan var. Zaten takım kaptanı. Yani genel anlamıyla Avustralya'ya baktığımızda hem his ve atmosfer olarak yüksekler. Bunu sosyal medyada da, işte oradaki gazeteci meslektaşlarımızla da konuştuk.

0: maçımızda görebiliyoruz. Bu maça da büyük ilgi vardı. Yani hazırlık maçında hem oyunu izleyen hem de oradaki coşkuyu merak eden birçok Avustralyalı vardı. Genel anlamda baktığımızda ben daha üstün olduğumuzu net olarak düşünüyorum Avustralya'dan. Sonrasında oyun hakkında görüşümü sorduğunda dediğim gibi genellikle 3. bölgelerde olduğumuz, yani rakip yarı sahada olduğumuz, o kilidi açmaya çalıştığımız bir maç oynayacağımızı düşünüyorum. İlk maç çok kritik. Avustralya için de çok kritik bir karşılaşma olacak. Çünkü ilk maçta alınacak sonuç biraz turnuvanın geri kalan kısmını da tetikleyecek bir sonuç olacak. Bizim genellikle rakip yarı sahada gol aradığımız, o duvarı geçmeye çalıştığımız sekanslar olacaktır. Burada tabii yetenekli ayaklarımıza, biraz beklenmeyeni yapacak ayaklarımıza çok ihtiyacımız olacak. Dediğim gibi uzun süredir forma giymeyen takım liderleri var stoperde. İyi bir genç stoperleri var. İşte kenarlarda oynayabilecek fena olmayan oyuncuları var. Ve en önde de Toure'leri var. Yani bu bizim geçiş kontra anlamında çok dikkat etmedik gerektiğimizi gösteren durumlardan bir tanesi. Ama çok hazır mı dersen Avustralya görüntü olarak bence çok hazır değiller. Öyle bir görüntü vermediler. Yani Meksika tabii onlara göre daha ofansif, biraz daha kaliteli bir takım baktığımız zaman. Stoper'de de mesela Alvarez oynuyordu, Fenerbahçe'den tanıdığımız. Ki bir pozisyonda da Toure'yi çok net şekilde yere düşürdü. Bence bir kırmızı kartı da hak etmişti. Yani seviyeyi anlamak adına söylüyorum. Toure buralarda işte Alvarez kalitesinde bizim ligimizde de oynayan bir futbolcu, kariyeri de önemli bir futbolcu. Oraları da zorlayabilecek bir oyuncu. O yüzden Avustralya ilk maç anlamında bizim kesinlikle 3 puan almamız gereken, çok dikkatli olmamız gereken bir takım görüntüsü veriyor belki. Varsa dinleyicilerimizin soruları, senin soruların Avustralya ile ilgili hızlıca cevaplayabilirim tabii.
1: Dinleyicilerimiz bizim muhtemelimize soruyor ama onun için herhalde bir hazırlık maçı öncesinde konuşmak ne kadar mümkün? Hazırlık maçı özelinde bazı şeyleri deneyeceği için net bir şeyden konuşamayız. Bugünden bunu göremediğimiz noktada grubu göremeyiz diye düşünüyorum. Bir 10 gün sonrasını, 15 gün sonrasını, belki de yaklaşık 20 gün sonrasını göremeyiz ama Ömercan sen ne dersin?
0: Kesinlikle katılıyorum. Tabii bu turnuva öncesi bence biraz daha turnuvada kullanmayı düşündüğü 11'lere yakın 11'ler tercih edebilir hoca. Ama şu da var, merak etti oyuncuları, merak etti pozisyonlarda da izlemek isteyecektir diye düşünüyorum. Sana hak veriyorum. Yani bazı kaynaklarda tabii farklı muhtemel 11'ler var. Ama oyun içerisinde de çok değişiklik göstereceğini düşünüyorum açıkçası ben bu 11'in. Ve oyun anlamında da farklı bir durum olabilir sahanın içerisinde. Her zaman görmeye alışık olmadığımız şeyler de denenebilir. Hazırlık maçlarında bunları kestirmek zordur. İzleyene kadar, o 11 açıklanana kadar pek bir şey açıkçası ben de söyleyemeyeceğim bu konuda. Ama dediğim gibi biz oraya net şekilde, net düşüncelerle, kafamızdaki net oyunla gittiğimiz zaman gruptan çıkmamız işten bile değil bence. Ama dediğim gibi konsantrasyon, rehavet, rehavete kapılmadan konsantrasyon, bunlar çok değerli. Çünkü bu takımlar da aynı bizim gibi Dünya Kupası'na hem çok yüksekler hem de o bireysel oyuncular olarak hiç de kötü olmayan oyuncuları var açıkçası.
1: Peki aynı zamanda milli takımımızın kadrosu için neler söylersin? Daha geniş açıdan baktığında son milli takım haftalarını da hatırladığımızda bazı şeyler dikkat çekiyor. Şimdi ben ona da değineyim hatta bunu sormadan önce. Son 3 milli takım aday kadrosunun birbiriyle aynı ya da son 2 miydi? Yanlış hatırlıyorsam belki de öyledir. Son 2 milli takım aday kadrosunun, milli takım, milli arada milli takımın kadrosunun birbiriyle aynı olduğunu görmüştük. Ben yine benzer bir şey göreceğimizi düşünüyorum. Yani oralarda altyapısını oluşturdu, oralarda bir takımın altyapısını yaptı Montella. Ve benzer bir şey göreceğiz. Belki bir, belki iki isim. Zorunluluktan o da bir ihtimal değişebilir ama buna benzer bir durum göreceğiz gibi düşünüyorum. Ki yıllardır değişmeyen bir Samet Akaydın varsa, yıllardır değişmeyen, aylardır değişmeyen de bir milli takım aday kadrosuna ben inanırım. Son iki aday kadrosunu aynı gördüysek. Bunun dışında zaten kadro da açıklandı diğer tarafta ama tabii orada ufak ufak değişiklikler de olacaktır. Ondan bahsediyorum ben biraz da.
0: Tabii ben de yani Monterrey'i artık tanıdık belki. Yani orada bir kulüp kültürü oluşturma çabası da var. Orada bir içerideki oyuncu grubuyla bir aile durumu oluşturma düşüncesi de var. Turnuvalar için bunlar çok da kötü düşünceler değil. Yani evet, bazı oyuncuların, ben de seninle aynı fikirdeyim, performans olarak çok da hani daha iyisi vardı, seçilebilirdi. Kesinlikle buna ben de katılıyorum. Ama bir yandan da Montella'nın istediği şey o turnuva atmosferini yakalarken kulübede, soyunma odasında antrenman kalitesini artırmak adına antrenmanda bazı oyuncular tercih ettiğini görüyoruz. Yani senin de dediğin gibi bunlardan bir tanesi Samba. Samet Akaydın. Bunlardan bir tanesi bence İrfan Can Kahveci. Yani evet, bunlar kötü oyuncular değil ama daha oyuncular var mıydı performans gösteren? Evet, seçilebilirdi. Ancak burada şu durum da önemli. Orada turnuvaya gittiğinizde oynamadığı zaman da problem çıkartmayacak. Orada futbolcuları bir arada tutacak. O turnuva atmosferini yaşarken herkese destek olacak. Evet. Oyuncular da lazım bence.
1: Bu arada bir araya gitmem gerekiyor Ömer. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve devam ettiğimiz noktada Ömercan Özmen'le birlikteyiz. Antalya'da bir kilit haberi daha geldi bize. Normalde sezon içerisinde Antalya'yı böyle futbol için çok konuşuruz. Antalya'da şöyle bir durum oldu, Antalya'da şöyle bir sonuç geldi. Galatasaray Antalya deplasmanına nasıl gidecek? Fenerbahçe Antalya deplasmanından kayıpla mı çıkacak? Gibi gibi birçok şeyi böyle abartır konuşuruz ama bugün de Antalya'yı konuşmak, iki dinleyicimiz sağ olsun, onlar sayesinde trafikli olmuş oldu. Onu söyleyelim. Tabii böyle bir günde Allah kolaylık versin diyelim. Sizler de 0212-273-10-10'dan mesajlarınızı gönderin lütfen. Abi bence Ömer şekeri kaçırmıştır yazmış dinleyicimiz. Bak oraları da giriyorlar Ömercan Özmen. C diyorum gezmeyi kaçırmıştır demiş. Ama şekerde bir ağırlık gördüm. Ama şunu diyeni de tebrik etmek lazım. Ömercan sporcuydu gibi bir yazı yazmış dinleyicimiz. Kim şimdi? Mesajı altta kaldı. Bulamıyorum. Hatta detaylarına girip yanesi de vardı mesajında. Yani diyordu. Hiçbiri diyordu. Gezme konusunu niye hiçbiri kısmına giderek işaretledi? Gezme konusunu niye öne çıkarmadı? O da ayrı konu tabii ama ona da selam olsun. Farklı bir dinleyicimiz der ki: sevgili Berk, yorumcunuz sana ve sana güzel bir yayın diliyorum. İyi pazarlar demiş. İstanbul'dan Tolga Sertkaya demiş. Teşekkür ediyoruz Tolga Sertkaya. Sağ olun. Bugün 31 Mayıs Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilen Dünya Tütünsüz Günü'ymüş. Dünya Sigarasız Günü. Sigarasız Günü olarak geçiyormuş. Günün anlam ve önemi bu. Bunu da söylemek gerekiyor demiş. Selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. Parantez Berksayar kardeşim, hoş geldin. Sevgiler saygılar. Derfin Yunus ben demiş. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ne güzel mesajlar, ne mesajlar geliyor. Hepinize sağ olun, var olun diyoruz. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Tabii bu günü de böyle öne çıkaralım değil mi? Zaten hiçbir günün bir anlamının olmadığı bir 365 günlük takvimde yaşıyoruz artık yıllarımızı. Yarın ne günü mesela? 1 Haziran ne günü? Bakalım mı?
0: Tamam, bakalım.
1: Merak ettim şimdi. Hiçbir günün bir anlamının olmadığı bir takvimde yaşıyoruz dedim ya. 1 Haziran Dünya Çocuk Günü diyor mesela. Bak, başka biri de diyor ki hayır, 1 Haziran Dünya Bankacılar Günü'dür diyor. Böyle detayları var. Dünya Süt Günü diyor Tarım Orman Müdürlüğü. Peki 1 Haziran Bankacılar Günü mü? Dünya Süt Günü mü? Çocuk, biz çocuk günü diyelim, çocuklarımızı konuşalım ama gerçi çocuklar armağan edilen en güzel gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de katkısıyla Türkiye Cumhuriyeti topraklarında gerçekleşmiş ve ne olmuştur? Cumhuriyetle beraber 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olmuştur. Bunun ötesinde çok da böyle Dünya Çocuk Günü, Dünya işte şöyle Çocuk Günü, böyle Çocuk Günü diye oralarda bir şeyler aramaya gerek yok. En güzelini zaten hatırladığımız bizler şöyle bir gündeme getirmiş ve yıllardır kutluyoruz diyeyim. Oraya da güzel bir nokta koyalım Ömerciğim.
0: Evet. Tam olarak öyle.
1: Öyle diyelim. Peki, yaptık şovumuzu. Çok da şova gelmez. Hemen tekrar konumuza dönelim Ömercan Özmen'le, konuyu dağıtmadan. Teşekkür edeyim tekrar mesajlarınıza, sizlerin mesajlarına.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Dünya Çocuk Günü dedin kardeşim. Instagram'a attığın fotoğrafta yeğenin aynı sen. O dikkatimden kaçmadı bak demiş. Aslandan bahsediyor, aslana kırmaktan. Evet, yani çok alıyoruz bu mesajı. Aslan da radyomuzu ziyaret etti. Radyoda böyle biraz şeker bayramı, kurban bayramı karışımında bayramları şöyle bir konuştuk. Küçük yeğenimle, Asela Kırmak'la henüz 8 yaşında, 7 yaşında, 7'yi dolduruyor.
0: Maşallah.
1: Onunla böyle biraz bayram harçlıkları üzerinden, Aslan'la biraz bayram tatilleri üzerinden tabii konuştuk, ilerledik. O gün de böyle güzel bir fotoğrafla, ablam sağ olsun, ona da selamlar, enişteme, ablama. Onlar da böyle bir fotoğrafla ölümsüzleştirdiler o anı. O günden kalan bir fotoğraftan bahsediyor bak dinleyicimize. Sağ olsun, var olsun. Teşekkürlerimizi iletelim. Dedik ve Ömercan, bu sefer uzatmadan bir mesaj daha var. O da beni çünkü yine Gevezeli'ye götürecek. Gevezeli'ye gitmeden, gevezelik yapmadığım tek konu Dünya Çocuk Günü 23 Nisan konusu. Haricinde Gevezeli'ye çok da girmeden sözü sana bırakmış olayım tekrardan kaldığımız yerden.
0: Tabii aslında milli takımı konuşuyorduk. Seçimlerden bahsediyorduk. Şundan bahsediyorduk. Yani o

0: takımın içerisindeki turnuva atmosferinden, orada oynamasa da problem çıkartmayacak ve antrenman kalitesini yükseltecek oyunculardan bahsediyorduk. Bazı tepki verdiğimiz oyuncular tabii ki bu kategoriye giriyorlar. Liderlik de yapabilen oyuncular çünkü bu bahsettiğimiz birkaç oyuncu. Ve bunların da gerekli olduğunu düşünüyorum açıkçası ben. Evet, çünkü bir de çok geniş bir kadro olmayacak. Yani turnuvada sonuç olarak 3 maç grupta oynayacaksınız. Sonrasında devam ederseniz devamı. Ama burada önemli olan o kamp atmosferi ve motivasyon bence bu turnuva maçlarında, maç maç gittiğiniz turnuvalarda çok daha değerli oluyor ki işte mesela hani İrfan Can'dan örnek verdiğimiz için söylüyorum. Daha demin de bahsettik. Mesela Avustralya kapanan bir takım. Burada ihtiyacımız olabilecek yeteneklerden bir tanesi aslına bakarsan. Yani 20 dakika, 30 dakika, 15 dakika artık neyse onun sol ayağına ihtiyacımız olabilir. Onun duran toplarına, onun uzaktan vuruşlarına ve oradaki kilit paslarına ihtiyacımız olabilir. Bunların hepsi aslında o denkleme koyduğunuzda çok da uzak şeyler gibi görünmüyor. O yüzden ben çok Montella'ya bu konuda kızmıyorum. Tabii ki bir de şöyle de düşünüyorum ben açıkçası ben. Bazı futbolcular için aslında o kurguda son turnuva olabilir belki de. Performanslarını çok yukarı çıkartmazlarsa. Oradaki iskelet bu turnuva sonrasında değişebilir. Yani işte bahsediyoruz, Samet sürekli seçilen, içerideki lider olarak görülen oyunculardan bir tanesi. Belki de bu turnuva sonrası performansını yükseltmezse orada bir kemik kadro değişimi yaşanabilir. Bu konuyla ilgili başka bir oyuncudan bahsedebiliriz. O yüzden burada turnuvaya giderken Montella çok da o taşların yerini oynatmıyor. Yani bazı içerikler görüyoruz turnuvadan önce, işte mesela İrfan Can Kahveci bazı oyuncuların aradığını, aralarındaki muhabbeti, işte hani ne zaman buluşuyoruz şöyle böyle. Bunlar değerli şeyler. Bunlara da ihtiyaç var bence. Mental anlamda ve kaliteyi yükseltmek anlamında. O yüzden çok da uzak değilim Montella'nın bu yaptığı kurguya ve planlamaya diyeyim.
1: Bu kurguyu ve planlamayı konuşurken Montella'nın ben tam bir turnuva hocası olduğunu düşünüyorum. Bunu 2 yıl önce de söylüyordum, bugün de söylüyorum. Ama 2 yıl önce mesela bu hala Santfor kısmını eleştiren taraftaydım. Ya bir hocayı da öyle kabullenmek gerekiyor. Mesela şöyle söyleyeyim. Bir cheesecake yiyip, biraz da böyle tatlı kültürümüzden uzak bir durumu vardır değil mi cheesecake'in? Ya bu da böyle miymiş demek gibi bir şey. Ya bu da işte böyle mi olurmuş? Nasıl tatlıymış? Ya da künefe yiyip ya tatlının içinde peynir mi olur demek gibi bir şey bu ya. Yeme o zaman. Künefe o. Onun tarzı o. Onun yapılışı o. Onun kültüründe o var. Onun özünde o var. Bayramdan tatlılardan ilerlersem, cheesecake haliyle bayram kültürümüzde olan bir şey değildir pek ama künefedir, kadayıftır, oralardan biraz yürürsek en azından herkesi bir yerden tutup yakalamaya çalışırsak verdiğimiz örnekte. Hani onu yiyip bu böyle mi oluyormuş? Ya da işte ne bileyim Americano değil de espresso içip bu kadar küçük mü geliyordu bu demek gibi bir şey mesela Ömercan Özmen. Yani onun
0: çok
1: tam olarak
0: bence.
1: Ya da tam olarak yani, öz kısmı, özünü içmek kısmından yaklaştığında yani biraz ya kabullenmeden ya da bilmeden konuşmak gibi bir duruma götürüyor bizleri toplum olarak. Bizleri diyorum çünkü zaman zaman ben de o hataya düşüyorum.
0: Evet, hepimiz için aynısı geçerli. Özellikle bu santfor konusunda. Ama dediğin gibi yani herkesin tarzı, özellikle hocaların, farklı ve aslına bakarsan Montella'nın bu oyunu, bu kurgusu bence bizde de çok da uyuştuğunu düşünüyorum. Ki hoca zaten önceden de mesela Adana Demirspor günlerini hatırla, Belhanda'yla bir kurgu oluşturup ön tarafta oynuyordu ve hocanın işte bu forvet sorularına cevabı genelde şöyle: yani ben 6 tane forvetle oynuyorum zaten diyor. Hani evet, ne santfora ihtiyacınız olduğu zamanlar olacak ki bu turnuvada bunu hissedebileceğimiz gruptaki rakiplerimize karşı oynuyoruz. Yani ceza sahası içinde bir bitirici oyuncu isteğimiz olabilir. Belki, umuyorum olmayacak ama golü bulamadığımızda, golün dakikaları geciktiğinde, ilerleyen dakikalarda belki de orada bir santfora ihtiyacımız olacak. Buna uygun bir rakip portföyü var önümüzde ama Montella'nın oturttuğu oyun ve oynamaya çalıştığı kurgu çok da bize uymayan, işte çok da bizden uzak bir kurgu değil oyuncu profillerine baktığımızda. Ön tarafta işte Barış Alper, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, 4 tane oyuncu sayıyoruz ve bu 4 oyuncu da aslına bakarsan gole çok yakın oyuncular. Dediğim gibi evet, bazen ceza sahası içinde o pivotu arıyorsunuz. Yani belki Deniz Gül olacak bu. Bilemiyoruz. Bunu yaşayıp göreceğiz ama genel anlamda baktığımızda, Euro'yu da düşündüğümüzde hiç fena bir takım kurgumuz yok. İçeride bazı taşların birbirini tamamladığını net olarak görebiliyoruz. Yani o yüzden burada Montella'yı forvetsizlikten eleştirmek veya işte ya Türk keşke elimizde net bir santfor olsaydı

gitseydik diye karalar bağlamak çok da mantıklı gelmiyor. Tabii ki elimizde bir Burak Yılmaz olsaydı, o tip bir forvet olsaydı çok daha farklı şeyler konuşabilirdik. Belki Monte o zaman işte o çizgiyi yapmayacaktı. Başka bir

0: düşünmüyorum. Göreceğiz tabii ki Montoya anları nasıl oynayacak, o maç içerisindeki dengeleri nasıl değiştirecek veya o değişiklikleri nasıl yapacak, bunları da göreceğiz. Hocayı eleştirmemiz gerektiği zamanlar da olacak ve eleştireceğiz ama böyle bir turnuva giderken, böyle bir Euro geçirmişken, Montoya ile böyle bir birlikteliğimiz varken çok da bence negatif olmaya gerek yok. Pozitif düşünmemiz gerekiyor. Bunu hayatın her yerinde ben kendime amaç edindim. Pozitif bakmak, elimizdeki doğruları nasıl kullanacağımızı düşünmek ve oraya giderken, böyle büyük günlere doğru giderken çok da kötü niyetlemeyeyim, çok özür dilerim, çok da kötü planlamaları, çok da kötü belki senaryoları düşünmemek gerektiğini düşünüyorum ben. Bilmiyorum, sen ne diyorsun?
1: Ben de öyle düşünüyorum. Tabii kötü senaryoları düşünmemek gerektiğini düşünüyorum derken, geçtiğimiz yıllar demek de daha doğru değil ama geçtiğimiz turnuvalardan örnek vermek gerekirse hep o kötü senaryonun ucundan dönen bir milli takım. Hep o şekilde hikaye yazan bir milli takım örneği gördük. Bizim için biraz da hikaye sanki o demek. Ne dersin? İşin hikayeleşmesi kısmı, son maça kalıp son maçta 2-0'dan 3-2'ye gelen bir maç demek gibi görüldü. Ama tabii son Montella ile turnuvayı biraz daha garantiye aldığımız süreç haricinde orada farklı bir şey yaşattı bize. Hatta ya keyifsiz gibi bakanlar dahi oldu yani artık orada. Garanti oldu diye.
0: Evet, önceki yıllarda tabii ki böyle bir durum vardı ama bence şunu unutuyoruz biz bazen düşünürken. Milli takımımız bence bir eşik atladı, bir basamak atladı. Bu oyuncu kalitemizin artmasıyla oradaki oyuncu portföyümüzün genişleyip daha fazla potansiyelli, daha fazla Avrupa'da net süre alan oyuncularımızın artmasıyla da ilgili. Montoya'nın getirdiği kurguyla da ilgili. Ama burada bu eşik atlandığı zaman şimdi şunları konuşuyor oluyoruz. Yani tam ortasını bir türlü bulamıyoruz. İşte bu gruptan da çıkamıyorsak hangi gruptan çıkacağız diyor. Kursuna. Arkadaşlar 24 sene mi oldu? 22 sene mi oldu? Yani en son 2002'de turnuvaya gittik. Bizler, ben 97 doğumluyum, çocuktum. Yani o zamanları çok net hatırlıyorum. Yüzümü boyayıp işte etrafta maçı beklediğim zamanlar, o Tarkan şarkıları. Bu, ben bir ömür uzak kalmışım bu tutkudan. Ve takım da uzak kalmış. Yani burada tam ortasını bir türlü denk getiremiyoruz. Bizim milli takımımız Euro ile de beraber bence net olarak bir eşik atladı. Evet, artık işte çok da kötü düşünmekten, negatiflikten uzak olmamız gereken, ayaklarımız yere basarak kalitemizi göstermemiz gereken bir turnuvaya gidiyoruz. Burada da tamam. Ama diğer taraftan da o anılar, o hatıralar bir yerden bize tabii ki baskılıyor. Ama bence o günler biraz geride kaldı. Umuyorum ki öyle olmuştur. Bu turnuvayı daha yaşamadık ama görünen kağıt üzerinde oyuna baktığımızda, realist düşündüğümüzde oradan biraz uzaklaştık. Artık biraz daha net olarak farklı, daha yukarılara hedefleyeceğimiz zamanlar geldi. Ama bu futbol, bunu yaparken o günleri unutmadan, o negatif günleri unutmadan, ayaklarımız yere basarak ve gücümüzü bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Umuyorum ki bu turnuvada çok güzel hatıralar biriktireceğiz. Birçoğumuzun çocukluğundan beri uzak kaldı bu turnuvada. Yeni hatıralarla beraber yeni turnuvalara yelken atacağız diyebilirim belki.
1: Umarım. Can Genç bugün çok güzel konulara değindi turnuva özelinde. Yani turnuvada bahis kısmını da ele alarak özellikle o programın tekrarı da Dünya Kupası'nda maçlarımız başlayıncaya dek, Dünya Kupası başlayıncaya dek tekrar tekrar dinlenesi bir program oldu, onu söyleyeyim, güncelliğini koruyan. O kadar çok bahis açılıyor ki bir tarafta oradan da çekmeye çalışıyorlar haliyle bu turnuvaya bu heyecanı. Çok keyifli, işte o oyuncu oyuncunun performansını geçer, şu oyuncu şu oyuncuya şu alanda işte şöyle bir üstünlük gösterir ya da şöyle gerisinde kalır diye. Bunlarla da tabii milli takımımızı konuşmak, bunlarla da milli takımımıza bakmak ayrı farklı bir heyecana da götürür hepimizi. Yani neresinden bakarsan bak her kısmında özellikle futbolun sektörel hale geldiği bu noktada da bu bahisi konuşurken onu da dile getirmek gerekir samimi olmak adına. Ki öyle düşünürüm genelde ama şimdi oradan da baktığında farklı bir heyecan var, onu da söylemek lazım dürüst olup.
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani Dünya Kupası demek bütün dünyanın aynı anda bir heyecanı yaşaması demek. Bu futbolda çok büyük bir organizasyon. Bence Şampiyonlar Ligi'nden de büyük bir organizasyon. Çünkü dünyanın her yerinden takip edilen ve hangi statüde takım olursa olsun bir umutla, bir beklentiyle gelinen bir turnuva. Dediğin gibi yani orada bahis konusunda da insanları cezbedecek, insanları belki işte keyiflendirecek. Hani evet, bunları belki çok dengeli söylememiz gerekiyor bazı şeyler ama oradan da çekilmeye çalışılan bir durum var. İşte kadroların açıklanırken ülkelerin yaptığı organizasyonlar, videolar, o kamplardan gelen görüntüler, oradaki gazetecilerin aktardıkları, televizyonların yaptığı programlar, biz gibi radyoların yaptıkları özel programlar, bunların hepsi bu turnuvanın rengarenk görüntüleri arasında

0: bizi içine çeken durumlardan. Ve dediğimiz gibi bir de hatıralar, anılar var. Yani bizim gibi uzun süredir katılmayan Türk ülkeler de bu turnuvanın içerisinde sürekli gelip bir başarı sergilemiş ülkelerin de beklentileri farklı. Bu tamamen bir futbol şöleni. Yani şimdi maçlarımızın saatlerine bakıyorum. Sabah 7, sabah 6 ve sabah 5. Şimdi seninle daha önceki bağlantılarda da konuşmuştuk. Aynı şeyi söylemiştim. Belki de işte hafta içine denk gelecek maçımız da var. Yanılmıyorsam evet. Belki de orada ülke genelinde en çok yıllık izin veya izin kullanılan zamanlardan bir tanesi olacak. Şimdi bazen arkadaşlarımla konuşuyorum. Biliyorsun dev ekranlar yapılıyor birçok şehirde. Maçlar takip ediliyor. Euro'da böyle olmuştu. Yine Ankara'da bunların olacağını düşünerek bunların bilgisini alarak ben arkadaşlarım diyor işte sabah 5'te gider maçı izleriz. Bir parkta mesela buradaki. Ya sabah 5'te kimse olmaz. Ben inanıyorum ki olacak. Yani evet uzak kaldık bu turnuvaya. Çok uzun süre oldu ama ben o coşkunun olacağını düşünüyorum açıkçası. Yine meydanlarda maçların takip edileceğini. Umuyorum ki milli takımımız başarılı olup turlara atladıkça çok farklı anılar, çok farklı keyifler yaşayacağımızı düşünüyorum. Bunların hepsinin içinde bunu tüm dünyayla aynı anda yaşamak da çok farklı bir etkileşim oluyor. Yani bir gazeteci gözüyle de baktığımda seninle yayından önce konuştuk. Grubumuzdaki rakiplerimizle ilgili birçok gazeteciyle de temasa geçiyorsun. Birçok insanla tanışıyorsun. Oranın futbol kültürüyle ilgili yeni şeyler öğreniyorsun. Oradaki belki de bizim dikkatimizden kaçacak birçok futbolcuyu tanıyorsun. Sana önceden oradan bilgi veriyor ve buradan da aynı şekilde Türkiye'den de bizler o arkadaşlarımıza, oradaki futbol severlere bilgiler veriyoruz ve tüm dünya bir futbol paylaşımı içine girmiş oluyor. O yüzden benim açıkçası futbolu çok seven bir insan olarak temelde en sevdiğim turnuvalardan en başında geliyor Dünya Kupası. Evet Euro'lar da çok güzel. Evet Şampiyonlar Ligi de çok güzel ama Dünya Kupası yani Haiti'sinden Türkiye'si her yerden takip edilecek bir turnuva ve paylaşım içinde olacağımız bir turnuva olduğu için bambaşka bir yere götürüyor. İşte senin yeğeninden yola çıkalım. Bir turnuva izleyecek Dünya Kupası ve muhtemelen yıllar sonra da umuyorum ki daha çok katılırız. Benim gibi bir kadro olmaz. Bundan bahsedecek ya diyecek sana dayı böyle bir turnuva vardı hatırlıyor musun? Evet. Üstüne konuşacaksınız. Yani bunlar her insanın hayatına dokunan durumlar. Futbol seven herkes bu turnuvanın içinde olmaktan çok mutlu olacaktır diye düşünüyorum. Ve umuyorum ki iyi anılar biriktireceğimiz bu turnuva olacak.
1: Şimdi az önce sistemden de konuştuk ya biraz milli takımımız özelinde Ömercan Özmen'le değerlendirmemiz sürüyor. Hafif bir uzattık da orayı. Rakipleri konuştuk. Rakipleri değerlendirdik. Yarınki maçı konuşacağız. Konuşuyoruz da daha doğrusu. Konuştuk da diyebiliriz. Dinleyicimiz demiş ki Nevzat Bey, ki Nevzat Bey genellikle bu konularda özü sözü birdir dinleyicilerimiz arasında. Yurt dışından yazar ve onu bilirim yurt dışından yazdığını. Özü sözü bir insandır. Bu konularda ne düşünüyorsa yazar. Burada da şunu demiş. Önümüzdeki hafta sonu hazırlık maçında olacağım. Elimizdekiyle mutlu olma zamanı burada olmak çok önemli diyor Nevzat Bey.
0: Kesinlikle. Ya burada olmanın önemini zaten daha demin aslında söylediklerinden de sesindeki heyecandan da anlamıştır dinleyicilerimiz. Evet. Çok uzun bir süre oldu 2002'den bu yana buraya gelmek. Bu turnuvalarda sürekli olmak bizim futbol kültürümüz için de çok önemli bir durum. Yani nerede olursanız olun, hangi kalitede olursanız olun bu turnuvalarda olmak, orada bulunmak en başlıca gelen sırasında en yukarıda gelen durum bence. Başarılı olursunuz, kötü turnuva geçirirsiniz. Bunu süreklilik haline getirdiğinizde kesinlikle başarının da daha fazla olacağını düşünüyorum. O yüzden aynı fikirdeyim, katılıyorum. Burada olmak, orayı solumak, o heyecanı duymak, o milli takımın bayrağını tüm dünyanın yapıştığı bir platformda göstermek, İstiklal Marşı'nı okumak o zaten bambaşka bir duygu bence.
1: Dünya Bacanaklar Günü bile var diyor dinleyicimiz. Bak biz konuştuk ya. Biliyorum ya bilmez miyim 2 Mayıs hatta değil mi? Bilemiyorum öyle bir bilgim yok tabii siz söyleyince baktım 2 Mayıs'ta olduğunu gördüm ama 6 Mart'ta kutlayanlar da varmış. Neden mesela burada da ikiye bölündünüz değil mi Ömercan?
0: Evet yani niye burada bir bacanaklar gününde ikiye bölünme var onu anlamadım. Peki, bir gün tamam. Yetmiyor sanırım.
1: İki gün yaptık. Yazmış dinleyicimiz değindik geçtik. Ben şu anda Akıcı Antalya yolu problem yok demiş. Siz tam da çıkışa denk gelmişsiniz o zaman Şerif Bey. Şerif Bey Antalya'da kilitli bir trafikten bahsetmişti. Fotoğrafıyla da desteklemişti bu yorumunu. Onu aktaralım. Milli takımımız özelinde konuşmaya, takımlarımız özelinde konuşmaya değerlendirmelere devam edeceğiz. Ama dört büyüklerin gündemine de şöyle bir ufak geçelim isterim. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım, Vedat Muriç, diyor. 2 santiforu açıklayacağız, gerekirse bu hafta açıklarız diyor ki, Aziz Başkan söylüyorsa genellikle öyle oluyor, açıklıyor. Ya da en azından işte açıklayacağız demek yerine gerekirse bakarsınız bu hafta açıklarız gibi şeylerle daha böyle soft, daha böyle iddiasız bir tarih ya da bir ön bilgi verme şeklini tercih ediyor iletişim tarzında. Tıpkı geçmişte gerekirse aday olurum dediği gibi ve aday olduğu gibi, oradan yorumlayın lütfen. Demek ki böyle bir şey var ve açıklayacaklar. Aziz Başkan burada ama biraz yani garanti almayı tercih ediyor. İletişim tarzı son dönemde oraya evrildi diye düşünüyorum. 2 santfor bekleniyor. Fenerbahçe'de bir de stoper alacağız diyor Aziz Başkan. Aziz Yıldırım başkan adaylarından. Hakan Safi tarafında ne gerekiyorsa yapacağız deniyor. Biraz daha somut adımlar bekleniyor. Maldini ile bir dirsek teması var. Dirsek temasından da öte birlikte çalışma durumu var. Futbol aklı durumu var. Ve orada da adı anılan oyuncular var ama yani bir Vedat Muriç Fenerbahçe Aziz Yıldırım üçlüsü. Bir Charlotte ihtimali Fenerbahçe Aziz Yıldırım üçlüsü diyeyim. Aynı şekilde yine bir isim daha anılıyor. Guirassy, nasıl bakarsın bilmiyorum ama onu da konuşalım, detaylandıralım isterim ama önce bir araya gidelim Ömercan. Aranın ardından tüm bir gündemle, Fenerbahçe gündemiyle, Galatasaray'da Torreira Icardi gündemiyle, Galatasaray'da diğer gündem başlıklarıyla, Beşiktaş'ta teknik direktör gündemiyle, Felipe Luis analıyordu, gelmedi, olmadı. Bir futbol hakkı Önder Özen var, ona güveniliyor ve bekleniyor. Trabzonspor'da kupayla kapatılan bir sezon ama Süper Lig olan bir hedef. Onların hepsini kısa kısa değerlendirelim isterim. Aranın ardından burada olacağız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ömercan Özmen'le birlikteyiz ve KCP beton pompalarının sunduğu parantezde birlikteyiz. Sizlerle birlikteyiz. Sponsorumuza ve aynı zamanda Gürpom İş Makineleri ailesine de selam olsun diyelim. Ömercan Özmen, son olarak şöyle bir dört büyüklere doğru yelken açmıştık. Orada gelen de birçok soru var. Vedat Muriç birinci forvet mi demişti dinleyicimiz mesela, bunu soruyor. Gördüğüm ama Vedat Muriç özelinde birinci forvet. Bunu mesela eniştemle Feyyaz Akırmak'ta da çok tartıştık, konuştuk. Yani o da birinci forvet mi diye sorguluyor. Hatta sorgulamaktan öte öyle düşünüyor bir yerde. Çok da öyle olduğunu düşünmüyorum ben. Çok da öyle bakmamak gerektiğini düşünüyorum ben. Ne dersin? Fenerbahçe gündemini konuşalım. Fenerbahçe gündemini değerlendirelim. Tabii ki bu Aziz Yıldırım'ın seçilmesi halinde Fenerbahçe'ye gelecek, geleceği konuşulan bir isim oldu.
0: Ya aslında şöyle, tabii başkan adaylarının söylediği isimler, görüştüğü isimler, belirsizlik var senin de dediğin gibi. Hani hangi başkan seçilecek ve hangi oyuncular, hangi hoca gelecek, daha hiçbir şey belli değil. Fenerbahçe'deki o belirsizlik sezon öncesinde zaten devam ediyor ki sezon içerisinde de birçok belirsizlik vardı. Bu artık bir son bulmalı. Vedat Muriç konusunda şunu düşünüyorum. Çok iyi bir sezon geçirdi hepimizin gözünün önünde ve zaten Türkiye'de çok yakından tanıyan bir oyuncu ve çok tecrübeli bir oyuncu. Vedat Muriç'le ilgili geçen sezonun başında İspanya basınında şöyle haberler de vardı. Real Madrid bir yedek forvet arıyor. Yedek kaldığında sorun çıkartmayacak ve şans bulduğunda goller atabilecek bir oyuncu. Profesyonel bir oyuncu arıyor. Yani Vedat Muriç orada da ismi geçen oyunculardan bir tanesiydi. Benim beğendiğim bir forvet. Direkt birinci forvet olabilir mi? Bence Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor veya yukarı şampiyonluk hedefi olan takımların hepsi için. Tek tip bir santrafor olmamalı sadece kadroda. Çünkü bazen kapalı savunmaları aşamazsınız. Bazen de baskı yersiniz. Daha çabuk, daha topla iyi ilişkiler, daha bağlantı kalitesi yüksek oyuncular ararsınız. O yüzden ben sadece direkt olarak Vedat Muriç'in birinci forvet olacağını düşünmüyorum. Yanına kesinlikle hangi başkan adayı başkan olursa olsun farklı profiller de göreceğimizi düşünüyorum. Ama Vedat Muriç'le ilgili ligimizde gol atmasıyla ilgili bir sorun olacağını düşünmüyorum açıkçası. Evet, yaşı biraz ilerliyor ama çok iyi bir sezon geçirmiş. En formda döneminde gelecek. Türkiye'de performansını zaten öncesinde de vermiş. Bence iyi bir bitirici, iyi bir oyuncu. Bir yandan da iyi bir profesyonel. O da bence çok kritik bir durum. Çünkü öncesinde şöyle bir durum vardı, hatırlıyorsun, Dzeko Fenerbahçe kadrosunda müthiş bir profesyonel, müthiş bir kariyer ve bence çok iyi hem bağlantı hem bitiriciliği yapabilen bir oyuncuydu. Böyle bir oyuncuyla Fenerbahçe bence kötü de olmayan performanslar vermişti. Benzer bir durumu bu birliktelikte Fenerbahçe yaşayabilir. Tabii ki seviye olarak Dzeko kadar yüksek seviyede bir kaliteye mi sahip Muriç? Tabii ki değil ama onun da farklı bir özellikleri var. Ancak profesyonellik, belki işte o bağlantı oyununa biraz yardım edebilme kapasitesi, ceza sahası içindeki bitiricilik derken Fenerbahçe'ye ben olumlu yansıyacağını düşünüyorum bu transferin. tabii zaman gösterecek. Adayların kimin başkan olacağı bize bunu gösterecek ve hoca nasıl bir hoca seçilecek bize bir de o gösterecek, yani nasıl bir oyun oynayacak Fenerbahçe. Bu da bize

0: durumu açıklayacak süreçlerden bir tanesi.
1: Peki. Ömercan Özmen'le değerlendirmemiz sürüyor ve Vedat Muriç ihtimalini konuştuk. Onun üzerinde durduk ama bir de bir diğer isim Charlotte ve Guirassy. Charlotte'a çok ihtimal vermiyorum açıkçası. Neden vermiyorum bilmiyorum ama herhalde çok konuşuldu ve olmadı ya. Yine olmayacak gibi bir hissiyat. Hissiyat tabii bu. Bilgi ağırlıklı bir durum değil. Özür dilerim öksürdüğüm için. Diğer tarafta Fenerbahçe'de konuşulan bir isim Guirassy ve aynı zamanda Charlotte. O gündeme ne dersin Fenerbahçe'de? Az yıldırım üzerinden ilerliyoruz çünkü Hakan Safi de şu oyuncu gelecek, o şu oyuncuyla anlaşmış gibi elle tutulur. En azından benim gördüğüm, okuduğum, bildiğim, duyduğum, aldığım bir haber yok. Bunu böyle söyleyeyim.
0: Evet, yani o tarafta da baktığımızda ben de Charlotte'un gelmeyeceğini düşünüyorum ligimize. Öncesinde de çok uğraşılmış bir oyuncu. Onun yanında Guirassy iyi olabilecek bir transfer bence. Öyle düşünüyorum ben. Yani bu sezon Bundesliga'da hemen kontrol ediyorum. 33 maç, 17 gol, 2 asist. Golle atabilen bir oyuncu. Önemli bir bitirici bence Guirassy. Ki yaşı 30. Aslında en olgun dönemlerinden bir tanesi. Fiziksel olarak da çok şey katabilir Fenerbahçe'ye. Zaten oyuncuyla ilgili izlediğinizde o hissiyatı siz de alıyorsunuz. Ve işte Onana, çok özür dilerim pardon, Onaçu, Osimhen gibi forvet profillerine baktığınızda da Süper Lig'de zaten bu tip hem güçlü hem vurucu gücü yüksek, yani bitiricilik gücü de yüksek oyuncuların her zaman iş yaptığını görüyoruz. Bu bence çok değerli bir transfer olur Fenerbahçe için. Hem Guirassy hem işte Vedat Muriç, bu ikilinin orada oluşturacağı rotasyon da gerçekten farklı ve heyecan verici olabilir. Ama o kadar büyük belirsizlikler var ki sen de söylüyorsun. Yani Hakan Safi'nin tam olarak daha belli değil, daha net isimler yok. Yani bunun üzerinden yorum yapmak çok zor olacak. Çünkü bir de bir daha gidecekler de olacak Fenerbahçe'den. Bir yeni bir yeniden bir oluşum oluşmuş olacak. O kadro iskeleti belki de değişecek. Bunlar çok zor durumlar bence yine Fenerbahçe için. Biraz bence istikrar da gerekiyor Fenerbahçe'ye. Ama Guirassy, Charlotte'u kenara ayırdığımızda ben de geleceğini düşünmüyorum ligimize. Gerçekten önemli bir transfer olur ve önemli bir etki de bırakır ligimizde.
1: Tabii bu iki ismi de konuştuk. Burada da bir fikir ayrılığı durumu var. Özellikle verebileceğim çok da örnek var ama burayı uzatmamak adına, diğer gündem başlıklarına da dönebilmek adına, Hakan Safi tarafında Maldini ile ilerlenmesini, futbol aklının Maldini olmasını ve orada Leao adının da ön plana çıkmasını bununla beraber, hatta öyle ki Maldini de bir fotoğrafının altına bir yorum atıyor ve o yorum da çokça tartışılıyor biliyorsun, sosyal medyada bazı noktalarda bazı yerlere çekiliyor iddia olsa da, işte o yorum nasıl atıldı, ne oldu, ne bitti, Leao onu isteyerek mi attı gibi gibi birçok şey var. Ama tüm bunlar konuşulurken Maldini gibi bir futbol aklıyla konuşması da haliyle ön plana çıkarıyor Hakan Safi tarafını. Bunu olumlu gören çok büyük bir kitle olduğu gibi aynı zamanda olumsuz anlamda yaklaşıp projeyi, kurtuluşu buralarda aramamak gerekir. Bu tarz durumları çok denedik tarafıyla bakanlar da var. Bu sportif direktörlük ya da futbol aklı kısmında genellikle bunları konuşmuşuzdur. Özellikle yurt dışından bizim evladımız olarak görülen isimler olmadığında bunu çok konuşur oluruz. Hatırlarız, hatırlatırız hep bu dönemlerde. Neler söylersin Hakan Safi ve bugünden maddeler için?
0: Tabii şöyle, yani futbol aklı konusu bizim ülkemizde bir türlü tam oturtulamıyor. Ya senin dediğin gibi işte camianın çok içerisinde olan, tırnak içerisinde camia evladı olarak göreve getirilenler veya Fenerbahçe'nin önceki dönemlerindeki gibi işte transferi yapsın, orada bir sportif direktörlük göstersin, kadroyu kurgulasın gibi yabancı isimler de geldi ülkemize. Bunlardan çok verim alınamadı ama biz çok süre de vermiyoruz. Bir de öyle bir durum var. Yani bir iskeletin, bir takımın oluşması hemen bir sezonda olacak bir şey değil. Şunu anlıyorum. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor gibi takımlar şampiyonluğa oynamalı. Evet, oynamalı ama bunu bu kadar sabırsız, sürekli bir şeyleri değiştirerek bir anda olmasını beklemek bence hayal gibi oluyor. Bunu yakalarsanız da devamlılığı biraz sıkıntılı oluyor. O yüzden o futbol aklı konusunda Maldini tabii ki gündem oldu. İşte Leao'nun yorumu. Futbol dünyası içerisinde bunları çok yaşıyoruz. Yani bir PR durumu, bir reklam durumu. Ya sonuç olarak burası da bir iş kolu. Buradan insanlar para kazanıyor. Bir network üzerine yapılan işler. Ama burada yöneticilerin, başkanların çok titiz davranması gerekiyor. Kulüp kültürüne ve kulübe uygun futbol adamlarını bulması, bunları sezmesi ve dolayısıyla kendisinin de futbol bilgisinin olması gerekiyor. Bu olmadan çünkü bir iş

0: adamı gibi düşünerek bunları başaramazsınız. Bence kilit nokta bu. Yani evet, Maldini kariyer olarak, dünya futbolundaki yeri olarak çok büyük bir isim. Ama projesini doğru dinlemek lazım. Ama işte o Leao'nun yorumunu çok kale almamak lazım. Belki de Maldini kadar dünya futboluna nüfuz etmemiş başka bir futbol aklı, başka bir sportif direktör Fenerbahçe'ye çok daha yararlı bir proje sunabilir. Bunları da dikkat etmek gerekiyor. Çok zor diye hep bahsediyorum Fenerbahçe'nin işi. İşte tam da bunlardan çok zor. Yani zaten başkanı olmayan bir kulüp şu anda, belirsiz. Ve
1: doğru, bak orada tam da dinleyicimizin de söylediği gibi. Neye göre, kime göre yapıyorsun bunu? Aziz Yıldırım tarafından değerlendirirsek bence Aykut Kocaman'a göre yapılıyor tüm bu çalışmalar. Ama henüz açıklanmıyor. Yavaş yavaş altyapısı oluşturuluyor ki son dönemde Aykut Kocaman adının Aziz Yıldırım tarafında savunulduğu açıklamaları da düşünürsek bunu çıkarabiliriz, böyle bir varsayım yapabiliriz. Ama Hakan Safi tarafı da merak ettiriyor kendini. Burada nasıl bir adım atacaklar, bu kısmı özellikle merak ettiriyor. Söz tekrar sende, bölmüş oldum.
2: Aynı fikirdeyim. Yani takımda bir başkan yok, takımda hoca yok ama transferler konuşuluyor. Tabii ki transferde hareket etmek, oyuncularla önceden planlama yapmak, bazılarıyla anlaşmak tabii ki kritik, zamanlama anlamında. Bu önemli bir durum ama bunun bu kadar yüksek metrajlı konuşulması, daha takımda hoca yokken, daha takımda işte futbol aklı yokken ve başkan yokken, bütün bunların bir reklam anlamında hep ortada olması da bana da garip geliyor. Yani bence futbolun doğasına ters. Yani hep konuşuyoruz, işte aldığın oyuncu, getirdiğin teknik direktör belki de beğenmeyecek. Tamam, Aykut Kocaman özelinde bu planlama yapıyorsun ama tam anlamıyla da benim teknik direktörüm Aykut Kocaman diyemiyorsun. Bu da daha başlamamış bir ilişkide sence bir güvensizlik vermiyor mu insana? Bence veriyor. Ya buradaki süreç bence medyanın da değişen durumuyla beraber çok farklı yerlere gitmeye başladı. Yani çok fazla başkanlık seçimi görüyoruz birçok kulüpte ama işte Fenerbahçe'de şu an son yaşadığımız dönemde biraz da transfere göre oy verecek bence. O durumda ve taraftarın desteğini de o transferlere göre alacak. Tamam, bunu anlayabiliyorum. Gelecek oyuncunun büyüklüğü, işte kalitesi, belki de oyunu yukarı çıkaracağı düşüncesi olabilir ama ya o sistem, o iskelet doğru şekilde yapılmazsa ve tüm ortada hiçbir şey yokken bunları üst üste koymak bir şey anlam ifade etmezse ne olacak? Ya bunlar çok bence denge anlamında problemli işler. Belki biraz daha farklı başkan adayları sürecini yönetse Fenerbahçeliler daha doğru tercih yapacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii ki işte o Leo'nun yorumuna geliyor durum. Biraz da öyle bir süreç var. Biraz da o kitleleri desteğini almak, işte oradaki o anki konjektüre uymak demek ki bunu gerektiriyor. Ama futbol için, futbol anlamında baktığınızda çok da doğru süreçler olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
1: Peki. Diğer tarafa döneceğim. Galatasaray'da Torreira, Icardi merak ediliyor. Diğer tarafta Galatasaray'da bir Şampiyonlar Ligi hazırlığı içerisinde olunan süreçte Bruno gelecek mi gelmeyecek mi konuşuluyor. Şampiyonlar Ligi'nde farklı bir imaj çizelim denilen bu süreçte ki yani finalin oynandığı gün, finalin oynandığı statta yanlış hatırlamıyorsam son 16'ya kalan o Galatasaray'ın da bayrağı mesela dalgalandı. Galatasaray arması da dalgalandı. Böyle hatırlıyorum. Bu tarz finallerde bu olur. Ki bu güzel bir gurur. Bunu daha da ileriye taşımak isteyen bir Galatasaray taraftarı olacak. Galatasaray camiası olacak. Daha da gururlanmak isteyen. Bununla beraber Fenerbahçe'de de bu tarz. Yani ön elemeleri artık geçelim. Şuralarda bir takılmayalım kısmı var. Bence ön elemeler Türkiye'de zor olsa da Şampiyonlar Ligi özelinde. Ki ben bence değil, bu artık biraz da istatistiklerce diyebiliriz belki buna. Onu da gösterebiliriz. Yaşanmışlıklarca diyebiliriz. Öyle düzeltebiliriz. Galatasaray'da da böyle bir Şampiyonlar Ligi gündemi öncesi hazırlık var. Okan Buruk'la yola devam durumu var. Ama merak edilen kalacak mı, gidecek mi, kim gelecek, gelecek mi diye sorulan, az önce söylediğim isimler özelinde dönen bir gündem var Ömercan.
2: Evet, şundan başlayacağım önce. İşte bu ön elemelerle ilgili söylediğine destek vermek adına biraz önce konuştuk. Başkan belli değil, hoca belli değil, futbol aklı belli değil, geç kalınıyor, işte kulüpler sürekli değişime gidiyor falan falan. Tam da bu ön elemeleri etkileyen en büyük konulardan bir tanesi. Takımlar hiçbir zaman tam anlamıyla hazır, tam anlamıyla transferlerini tamamlamış, tam anlamıyla önceki seneden belli bir oyun kültürü oturtmuş veya senelerden bir şekilde o elemelere gitmiyor. O yüzden de Şampiyonlar Ligi ön elemeleri hem de zorlu olduğu için genelde Fenerbahçe'de işte ya da Türk takımlarımızda gördüğümüz problemlerden birisi bu. Galatasaray'a gelecek olursak yaklaşık 30 dakika önce Nijerya teknik direktörü Erik Kelle bir açıklama yapmış Osimhen'le ilgili. Onu aktarabiliriz dinleyicilerimize, 40 dakika yanılmıyorsam. Osimhen'in kulüp değiştirme ihtimali var. Bu nedenle hazırlık maçlarına forma giyemeyecek diye bir açıklaması var. Galatasaray'ın yeni gündemi de böylelikle hayırlı olsun diyebiliriz açıkçası. Çok da şaşırdığım bir durum değil. Çünkü Victor Osimhen bir dünya çapında bir futbolcu. İyi performanslar gösteriyor. Galatasaray'ı ya da Osimhen'le ilgili ilgi olması bilmiyorum, bana çok şaşırtıcı gelmedi ama sezon planlamasını konuşurken neler olacak neler bitecek derken Osimhen'in ayrılma ihtimalini de o sepetin içine koyabiliriz diye düşünüyorum belki. Çünkü çok farklı yerlere götürebilir Galatasaray'ın transfer planlaması. Muhtemelen çok yüksek bonservislere gidebilir oyuncu, gidecektir eğer gitmek durumu olursa ve orada da planlama çok farklı şekilde ilerleyebilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum, sen ne diyorsun?
1: Ben de öyle düşünüyorum tabii ama Fenerbahçe tarafında bunları konuştuğumuzda Galatasaray tarafını konuşmak biraz daha farklı noktada bırakıyor bizi. Yani şöyle söyleyeyim, daha kolay oluyor Galatasaray'da bazı şeyleri konuşmak. Halihazırda işlerin yolunda gittiği bir süreç var. Ki Galatasaray'da da şunu düşünüyorum ve şuna ihtimal vermek gerekir mi ya da bu açıdan da bakmak gerekir mi diye düşünüyorum tüm bunları değerlendirirken. Galatasaray tarafında da bir şampiyonluğun kaçmasına bakar Fenerbahçe'nin mevcut durumuna düşmek gibi duruyor. O zaman bunları bu kadar senin söylediğin gibi rahat konuşabilecek miyiz, onu sorguluyorum. Ne dersin?
2: Haklısın tabii ki, başarı
1: çünkü
2: bazı
1: gelir gider dengesinde çok büyük bir problem var. Şampiyonlar Ligi'ne katılıp orada ilerlemeyen bir Galatasaray bize farklı şeyleri konuştururdu. Öyle bir temsilcimiz bize farklı noktaları gündem başlığı haline getirtirdi.
2: Aynı fikirdeyim. Yani başarı olmadığı zaman hem maddi olarak hem de tepki olarak farklı bir duruma geliyor kulüplerimiz. Bu da çok doğaldır. Dediğin gibi yani Fenerbahçe'nin şampiyon olup Galatasaray'ın olamadığı ve işte Avrupa Kupalarına, Şampiyonlar Ligi'ne gidemediği senaryoda çok farklı bir şey konuşacağız. Ama işler iyi giderken oradaki eksikleri görüp tamamlamak bence asıl yöneticilik ve ustalık, her zaman odur. Galatasaray'ın bunu titizlikle yapması gerekiyor. Çünkü senin de dediğin gibi bir anda her şey tersine dönebilir. Futbol bu kadar hareketli ve farklı denklemleri olan bir oyun. Orada da yöneticilik becerileri devreye girmelidir. İki farklı camia ve iki farklı durumdan bahsediyoruz. Yani Fenerbahçe için tekrardan yeniden bir şeyler yapılanmaya çalışıyor sürekli. Galatasaray'da da üst üste gelen şampiyonluklar, oturmuş bir kadro ama o kadronun artık yavaş yavaş değişmesi gereken bazı parçaları ve işte gördüğün gibi takımın en değerli, en iyi oyuncusunun üzerinde de ilgi var. Şimdi burayı Galatasaray'ın nasıl yöneteceği çok önemli. Aslına bakarsan evet farklı durumlar ama Galatasaray'ın süreci de çok büyük profesyonellik ve doğru yöneticilik gösterilmesi gereken bir sürece doğru gidiyor. Bizim kulüplerimizin hepsi için hangi Avrupa Kupası olursa olsun katılmak çok değerli. Hani Dünya Kupası'nda süreklilikten bahsetmiştik. Aynı şekilde kulüplerimizin Avrupa Liglerine sürekli gitmesi de bizim için aynı yararı sağlayacaktır. Aynı artıyı verecektir. Çünkü buradan gelen paradan da ziyade, tabii ki bu çok önemli bir durum ekonomik şartlar anlamında ama kulübün çehresinin değişmesi, işte kulüpteki sürekliliğin artması ve kulübün global anlamda bir üst kademeye geçmesi için bu gerekiyor. Şimdi Galatasaray'ın elinde çok güçlü bir geçmiş var. Üst üste gelmiş şampiyonluklar, son 16 oynanmış Şampiyonlar Ligi'nde ve artık burada önceki senelere nazaran daha farklı, belki de çok tecrübesi olmadığı bir kadro planlaması yapmak zorunda kalacak. İşte Torreira ile yolların ayrılması konuşuluyor. Şampiyonluklarda en büyük etken. İşte bir sene önce Muslera ile yollar ayrıldı ki kulübün en büyük temsilcilerinden bir tanesiydi. Yine işte belki de Barış Alper'e turnuva sonrası çok önemli bir teklif gelecek. Osimhen'e gelecek teklif derken buradaki dengeyi Galatasaray'ın iyi bulması gerekiyor. Vedalaşması gereken oyuncuları iyi seçmesi gerekiyor. Ve planlamasını, aynı Fenerbahçe için söylediğim şey Galatasaray için de gerekli, çok çok önceden doğru adımlarla yapması gerekiyor. gerekiyor. Çünkü bu gidecek oyuncuların yeri dolması çok zor oyuncular. Nasıl bir oyun oynayacaksın? Aynı oyuna devam mı edeceksin? Nasıl bir ekleme? Bunlar her zaman hızlı halledilmesi gereken veya son güne bırakılmaması gereken ödevler diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum tabii ki. Çok farklı iki durum karşılaştırıyoruz Fenerbahçe ve Galatasaray anlamında. Ama Galatasaray özelinde Osimhen takımdan ayrılırsa şu ana kadar bence yapılan planlamalar içerisinde eğer Osimhen'in takımdan ayrılma ihtimali düşünülmediyse çok farklı bir bütçeyle ve çok farklı bir durumla karşı karşıya kalacak Galatasaray.

0: Tabii Osimhen tarafında da bunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe'de de bu arada dinleyicilerimizin mesajı var. Osimhen gibi bir oyuncunun gelmesi Fenerbahçe için işleri daha da kötüye götürür demiş. Maddi anlamda bu açıdan bakmak gerekiyor deriz hep Ömercan. Dinleyicimiz de işi buradan ele alarak yorumlamış. Dinleyicimize bakıyorum hemen. Levent Bey'in mesajı. Selam Berk, Fenerbahçe yine düğmeyi yanlış iliklemiyor mu sizce demiş. Galatasaray'a döndük, Fenerbahçe'yi konuştuk. Biraz da Fenerbahçe'ye ilişkin yorumlar var ama Galatasaray tarafından daha da net devam edelim. Oradan şöyle bir devam edelim yayınımıza. Ömercan Özmen'le değerlendirmeye, konuşmaya. Galatasaray kısmında biraz da Şampiyonlar Ligi'ni ve transferleri konuştuk ama gidecek oyuncular, gitmesi beklenen oyuncular da ön planda. Mesela bildiğim kadarıyla Halil Dervişoğlu kampa katılıyor. Doğru mu hatırlıyorum?
1: Evet, kiralıktan dönecek.
0: Mesela Fenerbahçe'de Carlos mu katılacak?
1: Sanıyorum. Ya orada kiralıktan dönecek o kadar fazla oyuncu var ki iki takım içinde. Evet. Hemen onları
0: Galatasaray'da özellikle ön plana çıkıyor. Orayı konuştuğumuz noktada Galatasaray tarafından ilerleyelim.
1: İşte tam anlamıyla söylemek istediğim durum oydu bak. Yani kiralıktan dönecek bir oyuncu grubum var. Mevcut kadronun içerisinde yıllardır performans vermiş ama artık yolların ayrılması gereken, teklif olabilecek, para kazanabileceğin de durumlar var. Buradaki planlama çok kritik. Yani Halil Dervişoğlu kaç sezondur Galatasaray'da, inan hatırlayamıyorum bile. Sürekli kiralanıp sonradan tekrar dönen oyunculardan bir tanesi Halil Dervişoğlu. Buradaki kabuk değişimini bence olabildiğince hızlı ve doğru şekilde yapması gerekiyor. Çünkü Galatasaray'ın bu sezon yaşadığı problemlerden bir tanesi rotasyonda oyuncu bulamama problemiydi. Kaliteli oyuncu bulamama problemiydi. Ana kadron belli bir kalitenin üzerinde. Şampiyonlar Ligi'nde son 6'ya kadar gidebiliyorsun. Üst üste şampiyonluklar alabiliyorsun. Ama süreç devam ettikçe o yedek kulüben ve rotasyonu seni yarı yolda bırakabiliyor. Bunu yaşadı Galatasaray. Şimdi orada da kiralıktan dönecekler. Takımın mevcut kadrosunda olan oyuncuların gideceği düşünüldüğünde Galatasaray'da hiç de kolay bir transfer sezonu beklemiyor bence. Ki Okan Buruk'un burada kararları bence önemli olacak. Şunları da konuşmuştuk, hatırlayacaksın. Yani Okan Buruk önceki transfer dönemlerinde hem sportif direktörlük yapıyor, hem oyuncularla işte transfer döneminde onları ikna etmek için oyunu anlatıyor, arıyor, soruyor. Hem bir yandan teknik taktik programlamayı yapıyor, bir yandan kampı programlıyor. Yani birçok görevi vardı Okan Buruk'un ve bunun ona zarar verdiğini söylemiştim. Hala aynı fikirdeyim. Galatasaray'ın da orada net anlamda bir futbol aklına, en azından takımı kurulurken transfer sürecinde orada iskelet oluşturacak, orada fikir alışverişi yapılacak, orada kararları verebilecek bir isme ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Okan Buruk 5 parçaya bölündüğünde asıl performans almanız gereken parçada problemler yaşıyorsunuz. Yani hoca hocalık mı yapacak, sportif direktörlük mü yapacak? Hoca transferle ilgili sabah akşam kararlar mı alacak, yoksa önüne gelen seçenekleri değerlendirip doğru oyunu mu kurgulayacak? Bu da çok kritik. Yani aslına bakarsan en sorunsuz görünen takım Galatasaray belki de yaşadığı şampiyonluktan sonrası. Ama işin içine girdiğimiz zaman bence tam olarak da öyle bir süreç söz konusu değil. Buradaki hem görev dağılımının, hem transfer planlamasının, hem de doğru işleri yapmanın çok zor olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'da belirleyici olacak süreçte bu Okan Buruk'un transferdeki ve takımın içerisindeki aslına bakarsan görevlerinin net şekilde belli olup asli görevinden asla kopmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu hem Galatasaray hem Okan Hoca'ya zarar veren süreçlerden bir tanesi. Kesinlikle başarılıdır Okan Buruk. Yani geride bıraktığımız yıllara baktığımızda, ama eleştirdiğimiz birçok konu olmuştur. Bence odağının ve konsantrasyonunun kayması, onun hem açıklamalarına hem saha içerisindeki gösterdiklerine ve reaksiyonlarına da yansıyor. Yani birçok basın toplantısını burada seninle beraber de eleştirdik. Burada birçok kez konuştuk. Yani bu kadar baskıyı, bu kadar görevi üstüne alan bir bence teknik adamın biraz da tabiri caizse şirazesi zaman zaman kayabiliyor. Bundan çok önemli detaylar olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın da futbol aklının, transferle ilgilenen veya oradaki kurguyu yapan kişilerin, profesyonellerin kesinlikle Okan Buruk'un üstündeki yükü alması taraftarıyım. Ha, Okan Buruk bundan memnun olabilir. Bunu iyi yaptığını da düşünüyor olabilir ve bütün iplerin elinde olması onun için İyi de hissettiriyor olabilir ama bence kendisi için doğru olan.
0: Bu arada bir problem yaşadık. Tabii orada Ömercan Özmen'le bağlantımızı sürdürürken küçük bir problem yaşadım. O problem de

0: Ege'nin klavyenin açıkçası bulunduğu yerden böyle hemen yere düşmesiydi. O problemi çözüp hemen sizlerle tekrardan bağlantımıza devam edeceğiz. Ömercan Özmen'le konuşmaya devam edeceğiz ki bunun yanında Galatasaray'ı konuşuyorken Beşiktaş'a doğru da geçeceğiz. Ama tabii tüm bunları konuşuyorken biraz da gündem başlıklarında sizlerin mesajlarıyla da ilerleyeceğimizi hatırlatayım. Şöyle klavyenin de yerini tekrardan düzelteyim. Ömercan Özmen'le değerlendirmemize tekrar devam edeceğiz. Ömercan, evet bir problem yaşadık. Bir küçük stüdyo kazası yaşadık. Geçmiş olsun diyelim. Onun yanında senin de o sırada tabii hemen bağlantıda sesin gitti. Diğer tarafta ben de mikrofondan uzaklaşınca mikrofonu şöyle bir ses yayına yansımasın diye kapatınca mikrofonları biraz sesini kısınca dinleyicilerimiz genellikle Dünya Kupası özelinde sorular soruyor. Dünya Kupası üzerinden ilerliyor. Onu görüyorum ama Galatasaray tarafında Okan Buruk'la devam etmek doğru muydu diyen var. Okan Buruk haksız yere eleştiriliyor diyeni görüyorum. Onun yanında gördüğüm kadarıyla mesaj adını yazmamış ama yurt dışından yazan bir dinleyicimiz. Şöyle bir Yaşar Bey mi diye baktım, Hollanda'dan mı yazıyor diye baktım ama değilmiş. Dinleyicimiz der ki Galatasaray'da Osimhen'in arkası kim olacak der. Yani Icardi gidiyor, Icardi kalıyor kısmını konuşurken bir de orayı merak edenler var. Ben Icardi'nin kalması taraftarıyım mesela Galatasaray tarafında ama Galatasaray camiasında da bu tarz durumlarda çok da net bir görüş var. Yani Icardi de olsa, Osimhen de olsa, kim olursa olsun gitmesi gereken gitmesi gerektiği zaman da gitmeli şeklinde bir bakış açısı var. Onu da konuşmak, sorgulamak, değerlendirmek gerekir ki sen Galatasaray gündemiyle ilgili bu söylediklerimle alakalı son olarak ne söylersin ve aynı zamanda sözünü de bölmüş oldum. Lütfen kaldığın yerden de devam et Ömercan Özmen.
1: Aslında şöyle, yani tabii ki Okan Buruk'un oradaki sorumluluğundan bahsediyordum. Özetle şunu söylemek gerekirse, orada transfer anlamında, medya ile ilişkiler anlamında ve birçok konuda bence görev tanımının net olması gerekiyor. Hoca bundan belki memnun olabilir, başkan da memnun olabilir ama bu sezon, geçtiğimiz sezonda gördüğümüz gibi birçok şeye bölünmesi hocanın kendisi için negatif yansıyor. Oyuna da negatif yansıdığı anlar oldu. O yüzden transfer sürecinde de bence önemli bir futbol aklıyla beraber Okan Buruk'un oradaki iş yükünün azaltılması gerektiğini düşünüyorum. Icardi konusuna gelince de bence artık beraberliği tamamlandı Galatasaray'ın Icardi ile. Şu anlamda belki de devam edecek, bilmiyoruz. Tabii görüşmeler sürüyor menajeriyle beraber. Orada Galatasaray yönetimi görüşmeleri yapıyor ama Icardi'nin bu sezonu da tamamladıktan sonra Galatasaray'ın yapılanması için de vedalaşılması gereken oyunculardan biri olduğunu düşünüyorum. Her ilerleyen yaşı, hem yaşadığı sakatlıklar, evet çok golcü bir oyuncu, evet istatistiklere baktığımızda geçtiğimiz sezonda çok çok önemli bir iş yapmış. Büyük saygı duyulması gereken golcülerden biri ama dediğim gibi artık eşik atlarken ve planlamayı ileriye doğru yaparken vedalaşmaktan da korkmamak gerekiyor. İnsanları, futbolcuları çok seviyor olabilir camialar. Kattıklarından dolayı minnettar da olabilir ama bu oyuncular da Galatasaray'a minnettar. Onu da unutmamak lazım. Yani bu forma altında yapıyorlar ve doğru zamanda profesyonelce vedalaşılıp yerine doğru planlamayla oyuncular geldiğinde Galatasaray'ın bir adım, bir merdiven daha yukarı çıkabileceğini hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. O yüzden ben Icardi'nin burada misyonunu tamamladığını, ülkemize çok önemli izler bıraktığını, çok usta bir golcü olarak kendisini bize izlettiğini düşünüyorum. Tabii Osimhen'in kalması durumunda yedek bir forvet nasıl bir profil olmalı? Bunu hepimiz konuşuyoruz. Uzun zamandır da konuşulan konulardan bir tanesi. Bence Galatasaray Osimhen'in arkasına, daha demin de Fenerbahçe için söylediğim gibi, Osimhen'den daha da farklı bir profil bulup o şekilde bir oyuncu alabilir. Yani Osimhen çok sprinter, pres gücü yüksek, bitiricilik konusunda iyi bir oyuncu ama mesela bağlantı kalitesi o kadar kaliteli bir oyuncu değil. Özelliklerine baktığımızda belki Galatasaray burayı, bu kısmı, işte yedek bir santfor alırken burayı da düşünerek hareket etmeli. Yani zaman zaman o bağlantıyı yapabilecek, zaman zaman pas oyununa katılabilecek, ayakları, pas anlamında teknik kapasitesi biraz daha iyi bir oyuncu da bulabilir. Belki size olarak da farklı bir oyuncu tercihi olabilir Galatasaray'ın oynamak istediği oyuna bağlı olarak ama şu anda 4 senedir gelen güçlü bir pres oyunu var. Bu boyun üzerine nasıl koyabiliriz de düşünmek gerekiyor. Çünkü hatırlayacaksın, Osimhen olmadığında Icardi o pres gücünü çok düşürüyordu. Bunu başka bir şekilde de yamamak gerekiyor bazen kadronun içinde. Ama bir yedek forvet alınacak Galatasaray'a o Icardi giderse, bence o isim biraz daha bağlantı oyununu iyi yapabilecek bir isim olmalı. Bilmiyorum, hatırlayacaksın, Adem Büyük mesela benim çok sevdiğim profillerden bir tanesiydi. Galatasaray öyle forvetlerle de bence oynayabilecek bir takım halinde şu anda. Çünkü kenarları skor üretebilecek güçte. İşte Barış Sane kenarları bence net olarak skor üretebilecek güçte. Bazen Osimhen'le de oynaması gerekecek bu alınan yedek santrforun. Oraya da uygun bir profil olabileceğini düşünüyorum bence. Böyle ilerlemeli buradaki süreç belki.
0: Beşiktaş gündemine geçeceğim. Beşiktaş gündeminde Önder Özen'le beraber bir aynı zamanda teknik direktör arayışı da var. Hem Önder Özen'in mevcut durumunu Beşiktaş'ı hem de teknik direktör arayışındaki Beşiktaş'ı nasıl değerlendirir, neler söylersin?
1: Şöyle, tabii bugün Beşiktaş kulübünden resmi de bir açıklama geldi. Önder Özen dediğin gibi süreci yöneten Serdar Adalı'yla beraber isim ve medyadaki teknik direktör adayları arasındaki Oliver Glasner'le ilgili iddiaları yalanladı Beşiktaş kulübü resmi sayfasından. Çok fazla isim çıkıyor, çok fazla konu var. Önder Özen gelmeden önce de görev aslında konuşulan isimlerden bir tanesiydi. Hatta Sergen Yalçın döneminde de Önder Özen'le çalışılabileceği konuşulmuş, ancak işte ikilinin beraber çalışmak istemediği yönündeki haberlerle beraber Önder Özen olmamıştı. Tabii ülkemizde, ülke futbolumuzda çok yakından tanıdığımız, yorumculuk da yapan bir isim Önder Hoca. Beşiktaş'a yararlı olabilir mi? Bence olabilecek bir futbol aklı olduğunu düşünüyorum Önder Hoca'nın. Şimdi de kritik nokta şu. Yani aslında Galatasaray'dan, Fenerbahçe'den farklı bahsettik. İşte dedik ki Fenerbahçe'nin işi şöyle zor. Galatasaray 4 senede şampiyon geliyor. Şöyle daha kolay bir durum var. Beşiktaş'ta bu ikisinin de aslında içinden sıyrılabilecek zorlukta bir süreci olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok uzun süredir iyi futbol dahi izletemiyor taraftarlarına ve çok uzun süredir de belirsizlik, kara bulutlar camianın etrafında. Buradaki bence teknik adam iyi bir lider olmanın yanında bence iyi de planlamacı olması gerekiyor. İşte daha önce denedi Beşiktaş, yani daha uzun soluklu bir hocayla anlaşalım dedi. İşte Van Bronckhorst'lar geldi, Ole geldi ama orada kısa hemen yollar ayrıldı. Sonrasında biz uzun soluklu bir yola Sergen Hoca ile çıkıyoruz dedi. Yaşananlar da hepimizin taze şekilde kafasında. Artık orada net bir karar verilmeli. Yani Önder Özen oradaki kararı şu şekilde vermeli. Uzun bir yola çıkacağız ve bu yolda bir de hem liderlik edebilecek hem de futbol aklı yüksek bir hoca gerekiyor. Beşiktaş'a acilen doğru teknik direktörün gelmesi gerekiyor. Bu isim kim olacak? Ben de merakla bekliyorum. Oliver Glasner konuşulan isimlerden bir tanesiydi ama dediğim gibi bugün Beşiktaş kulübü Glasner'i de yalanladı. Dünya futbolunda yeni nesil hocalara gitme durumu başladı aslında. Hani buradan bence biraz daha vizyoner, yeni nesil futbola, yeni nesil oyunculara daha yakın ve üzerine bir proje gerçekleştirebileceğiniz bir hocayla Beşiktaş belki bir belki iki sezon içerisinde daha farklı konumlanabilir diye düşünüyorum. Burada transfer süreci de kritik olacak ama dediğim gibi Fenerbahçe Galatasaray'ı koyduğumuzda bir tarafa, Beşiktaş'ın işi çok daha zor, çok daha sabırsız ve gerçek de şu bence, realist baktığımızda Beşiktaş'a taraftarların en az bir 2-3 sezon süre vermesi gerekiyor doğru isimlerle. 2-3 sezonda Beşiktaş tekrardan Avrupa kupalarında mücadele edebilecek, şampiyonluğa oynayacak, net güçlü oyunu bulmuş bir takım haline gelecek belki.
0: Merhabalar, koyu bir Fenerbahçeli Fenerbahçe taraftarı olan Önder Özen demiş. Maalesef istediğimiz sonuçları aldırabilecek bir teknik direktörü Beşiktaş'ın başına getiremez demiş. Böyle yorumlamış Erçin.
2: Tekrar duyabilir miyim senin sesimi, gitti. Duyamadım yorumu.
0: Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Önder Özen diye girmiş konuya. Tabii bu biraz da dinleyicimizin yorumuna kalıyor haliyle ama maalesef istediğimiz sonuçları aldırabilecek bir teknik direktörü Fenerbahçe'nin başına, düzeltiyorum, Beşiktaş'ın başına getiremez demiş Erçin Bey yorumunda. Bunları konuşmaya devam ediyoruz. Yıl oldu 2026. Ömercan Özmen.
1: Evet, çok haklısın. Bunları konuşmamamız gerekiyor. Şöyle evet. bakmak lazım. Dinleyicimiz biraz empati yaparsa bence hissedecektir o duyguyu veya düşünceleri anlayacaktır. Kendisinin bir sportif direktör olduğunu, bir futbol aklı olduğunu ve çok koyu Fenerbahçeli olduğunu düşünsün. Ama Beşiktaş'tan size güvenerek profesyonel anlamda bir teklif geldiğini ve sizin bu teklifi kabul ettiğinizi düşünün. Mesleğinize ve kariyerinize veya sizin iş yapabilme gururunuza aykırı hareket eder miydiniz? Bence kimse bu durumu gerçekleştirmez diye düşünüyorum. Ve orada

0: elinden gelen bütün profesyonellikle Beşiktaş Spor Kulübü'nde çalışıyorsa o kulüp için doğru işleri yapmaya ve kendi kariyerini yukarı taşımaya çalışacaktır. Her zaman ben profesyonel sporcular için, profesyonel çalışan insanlar için bunu düşünürüm. O yüzden bu yoruma çok fazla katılmıyorum belki.
1: Peki. Trabzonspor gündemine geçeceğim. Trabzonspor'u seninle konuşacağım. Son olarak oraya değinelim isterim. Trabzonspor kupayla kapattığı sezonda yeni bir yapılanmada olacak mı? Sanmıyorum. Biraz birkaç eklentiyle ilerlenecek bir süreç olacaktır. Olay ya gelecek, değerlendirilecek mi? O daha net bir soru bence. Daha öne çıkan, daha merak konusu olan bir soru bence. Trabzonspor gündemini nasıl değerlendirirsin? Yeni sezon özelinde Trabzonspor ve Fatih Tekin'i konuşurken neler söylersin?
0: Tabii onunla ilgili de konuşalım. Şunu da hemen çok özür diliyorum sana söyleyeyim. Başka bir yayına yetişmem gerektiği için biraz tabii. Trabzonspor'u hızlı
1: tamam. Kesebilirim. Hatta burayı erteleyelim. Ben olur, teşekkür edeyim çünkü ben sürenin geçtiğini fark etmedim. Senin de dijital platformda yayının var. Konuşuruz, evet. Detaylandırırız tekrardan Ömercan'a şimdilik teşekkür edelim.
0: Çok teşekkür ederim. Trabzonsporlular'ın sözümüz olsun. Daha uzun.
1: Peki, değerlendirelim. Biraz benim böyle konuyu uzatma sebepli durumum. Sağ ol, var ol diyeyim ben. Ömercan, ağzına
0: İyi
1: sağlık.
0: Teşekkürler.
1: Teşekkürler.
0: Sağ ol.
1: Trabzonspor'u Ömercan'la konuşacaktık ama Ömercan Özmen tabii bir yayına yetişecekti. O yetişeceği yayını da ben unutunca iş biraz böyle sarkmış oldu. Ömercan Özmen'le değerlendirmemiz oldu. Bu arada Ertuğrul Doğan önderliğinde tabii teknik tarafta da Fatih Tekke önderliğinde Trabzonspor'da yeni bir yapılanma mutlaka olacaktır. Trabzonspor transfer gündemini konuştuğumuzda kiralık dönenlerle yollar ayrılacak ama ne olacak, ne bitecek? Satıştan bir gelir elde edilmesi hedefleniyor her takımda olduğu gibi. Orta sahaya savunma gücü takviyesi geleceği konuşuluyor. Onana kararı kaleci transferini belirleyecek. Onana'nın kararı bekleniyor. Onana konusunda bir karar bekleniyor. Öyle özetleyeyim Trabzonspor tarafını. Ben konuşayım sizlerle birlikte. Savunmaya bir Türk stoper takviyesi bekleniyordu aynı şekilde. Beklere de takviyenin geleceği konuşuluyordu ki savunmaya Türk stoper takviyesi kısmında öne çıkartmamız gereken de bir nokta olduğunu Savic tarafını konuşmamız gerektiğini düşünen taraftayım. Orada da bir hareketli yaz dönemi bizi bekliyor. Onu söyleyeyim Trabzonspor söz konusu olduğunda. Yerli rotasyonunu da güçlendirecek bir stoper transferi üzerinde çalışılıyor. Savic'in geleceğine göre esasında burada da bir yabancı stoper takviyesinin gelebileceğini konuşalım. Konuşmamız gerekir. Onun Trabzonspor ya da kariyer açısından baktığımızda geleceğine kararına, Savic kararına göre oranın da şekilleneceğini hatırlatmış olalım. Forvet hattında Onaçulu, zaman zaman Agustolu'nun da orada değerlendirilebildiği, Onaçulu Agustolu bir hattın ön plana çıktığını konuşuruz ama en kritik hamlelerden birinin santrafor transferi olması bekleniyor şeklinde haberleri de görüyoruz. Trabzonspor tarafında Onaçulu'nun yükünü paylaşacak, yoğun maç takviminde teknik heyete önemli bir alternatif oluşturacak ve hücum hattındaki rekabeti arttırabilecek bir golcü transfer etmek istedikleri de gelen haberler arasında Trabzonspor tarafında. Aynı şekilde Agusto'nun olası ayrılığı durumundaysa Agusto'dan da bahsetmiştik Onaçulu'yu konuşurken, bu haberi sizlere okumadan hemen önce, kanat forvet özellikleri taşıyan ve skor katkısı yüksek bir hücum oyuncusunun da gündeme gelebileceği belirtiliyor. Vakayeme için artık vedayı konuştuğumuz, işte veda ediyorum diye yanlış hatırlamıyorsam Mehmet Batuhan Ağar'la yaptığı bir röportaj ya da Onur Nizamoğlu muydu? Son maçın hemen ardından Vakayeme'nin böyle bir veda etmesi, böyle açıklaması ya da bu durumu, soruya cevap vererek açıklaması bu durumu. Vişça'nın yıllardır yaşadığı o sakatlık gündemi tabii Trabzonspor'da da katkı veren, topu ileriye taşıyan, oyunu da ileriye taşıyan, skoru da ileriye taşıyan, takımın yükünü taşıyabilen o kanat rotasyonunu zayıflatıyordu. Vakayemi'nin işte son yıllardaki performansı da bir yana, son aylardaki Vişça'nın sakatlığı vesaire, tüm bunlarla beraber oraya da bir skor katkısı verebilecek, o Agusto'yu da akla getirebilecek bir ismin neden olmayacağı, onun da bir alternatifinin neden olmayacağı tabii konuşuluyor, detaylandırılıyor. Yani özetle kiralık dönenlerle yolların ayrılacağı haberleri, satıştan iyi bir gelir elde edilmesi olayı ve Agusto'nun başta olmak üzere Avrupa kulüplerini takip ettiği bazı genç oyuncuların transferlerinden ciddi bonservis geliri elde edilmesi planlanıyor. Tabii bu olay ile gelecek yıl şampiyonluksa eğer hedef Trabzonspor.

tarafında ki bunlar konuşuluyor yani artık. Bu Agusto'nun, bu olayının takımda olması başka bir seviyeye taşıyacaktır. Ama şimdi olay da sezon ortasında 50 milyon eurolar, şimdi 35 milyon eurolar bekleniyor, parantez içerisinde bekleniyor şeklinde konuşulunca, yani o paraya da gider. Trabzonspor o parayı daha hangi oyuncudan ne zaman kazanacak? Yılda bir bu transfer şansı gelir. O da bu yıl olayı geliyor. Satalım artıkları konuşturur diye düşünüyorum. Uğurcan'da olduğu gibi mesela. Uğurcan yıllarca beklendi. Avrupa'dan benzer bir bonservis beklenirken, belki de biraz üstü, belki de biraz altı bilinmez. Ligimizden, Galatasaray'dan gelmişti bu adım. Onu da hatırlatalım. Kanatlar yeniden kurulacak haberi vardı. Vişça ve Vakayeme'nin sonrası hücum hattında önemli boşluk oluştuğunu söylemiştik az önce. Zubkov'un geleceği belirsizliğini koruyor Trabzon'da, onu da aktarayım. Orta sahaya savunma gücü yüksek bir profil istediği Fatih Tekke'nin konuşuluyordu. İşte Onana kararı bekleniyor. Onana sürecine bağlı olarak bir transfer gerçekleşecek kale tarafında Trabzonspor'da. Savunmaya stoper takviyesinin olacağı yine konuşuluyor. Savic'in geleceğine göre yabancı bir stoper takviyesi de gündeme gelebilir deniyor. Aynı şekilde beklere de takviye gelebileceğini söylemiştik. Özetlersek Trabzonspor'un gündemi de bu şekilde. Uzun zamandır anılan isimlerde, Trabzonspor'da transferde geri sayıma geçtiği iddia edilen bir isim o ki, Girona'da forma giyen Viktor Tsigankov, Trabzonspor tarafında sağ kanat için adı anılan isim. Yani bunu iki haftadır görüyoruz bu haberleri, onu söyleyelim. Yerli kaleci ihtimali yine üzerinde bu konuşulan isimlerden, olaylardan, durumlardan biri. Trabzonspor'un 23 yaşındaki sağ bek Lopez Cabral transferi için Benfica ile anlaştığı duyuruldu haberleri. Yine aynı şekilde önümüze gelenler arasında. Buna duyuruldu deyip kaynağını vermemek olmaz ki Portekiz basınında Record'da yer alan habere göre durum böyle. Record duyurdu bunu. Portekiz basını kaynaklı haberde 23 yaşındaki sağ bek Lopez Cabral, Benfica'dan gelme ihtimali olan bir oyuncu Trabzonspor için, onu söyleyelim. Aynı şekilde Trabzonspor'da Belçika'dan yeni bir kanat ihtimali konuşuluyordu ki 2005 doğumlu bir isim Josep Opoku. Ki bildiğim kadarıyla Afrika kökenli bir oyuncu ve atletik yapısıyla döne çıkan bir oyuncuydu. Zultevaregem takımından 2005 doğumlu 21 yaşındaki oyuncuyla ilgilendikleri haberi var. Artı 4 kontenjanına da uyuyor tabii bu yeni kontenjanları konuştuğumuz süreçte. Onu da aktarmış olalım, sizlerle paylaşmış olalım. Tüm bunlar Trabzon'da konuşuluyor. Tabii bir tarafta Galatasaray'la, diğer tarafta Trabzonspor'la bir yıl, iki yıl içerisinde anıldığını çokça okuduğumuz, duyduğumuz ve duyurduğumuz Ahmetcan Kaplan hamlesi de ihtimal olarak güncelliğini koruyor Trabzonspor kısmına baktığımda. Trabzonspor'da 55 milyon euroluk bir tarihi gelir elde edilmesi hedefleniyor haberleri ön plana çıkıyor. Az önce konuştuğumuz Agusto ve olay kısmında her ikisinden totalde 50-55 milyon euroluk bir geliri kasaya koymayı hedefliyorlar. Onu da aktarmış olalım, sizlerle paylaşmış olalım. Trabzonspor'a ilişkin, tüm takımlarımıza ilişkin mesajlarınızı sizler iletmeye devam edin. Ben reklam dönüşünde kapatırken, programın son bölümünde sizlerle birlikteyken okuyayım. 0212 273 1010 bayramı geride bıraktığımız bir pazar gününden sesleniyorum sizlere. Trafik bilgisi, yol bilgisi, aynı zamanda ne oluyor ne bitiyor trafikle beraber, yolun durumu. Onun yanında sizin bilginiz, sizin nasılsınız onu sorayım ben. Yani bu bayram dönüşü olur, tatil dönüşü olur, memleket dönüşü olur, hiç fark etmez. Sizler nasılsınız onu merak ettim. Son 5-10 dakikalık bölümde mikrofonları Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışığa devretmeden önce size bunu sormuş, bunu konuşmuş, bunu sorgulamış olayım. Araya gideyim, aranın ardından KCP sponsorluğunda parantezle yeniden buluşalım. KCP beton pompalarının sunduğu parantezi sizlerle birlikteyiz ve son dakikalarındayız programımızın artık. Reklamın ardından sizlerle birlikteyiz. Cihan abi yazmış, Cihan Gönül yazmış. O da der ki dinliyoruz, şimdi yazabildik, hep beraber dinliyoruz. Babamlar da izlemiş, herkese selam olsun diyelim, şimdi müsait olabildik diye eklemiş. Yayınların olsun kardeşim demiş. Ata Gönül'ün
futbolcu adayımız, futbolcumuz, wonderkid deriz, gelecek vadedenimiz futbolda. Ata Gönül'ün performansını bugün, bu hafta paylaşmış bizlerle. Böyle bir köşemiz var biliyorsunuz. Kuzularımızın o performanslarını, çocuklarımızın performanslarını böyle 10 yaşında, 11 yaşında, 7 yaşında, 9 yaşında, 14 yaşında, 15 yaşında ne olursa olsun yaş detayı hiç fark etmeksizin konuşuyoruz, dillendiriyoruz. Bugünden konuşmaya başlıyoruz. Yarına ışık, yarına umut oluyor çünkü onlar bizler için. O sebeple onun adına Ata Gönül'ün bugünkü spor okulunda antrenmanda, maçında aynı zamanda performansını paylaşalım. 1 gol 4 asist varmış Ata. Kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Ve tüm Ata ile beraber çocuklarımıza da başarılar diliyoruz. Alkış Ata Gönül'e gelsin diyelim ve hocası da aynı zamanda benim Iniesta'm demiş. Nice böyle Türk futbolunda da böyle güzel performansları konuştuğumuz futbolcularımızın gençliğinden, işte çocukluğundan, hatta gençliğinin son yıllarına doğru güzel nice performanslarını konuştuğumuz yetenekli evlatlarımıza diyelim, nicesine diyelim ve selamlarımızı iletelim. Aynı şekilde Cihan abi, sağ olun, var olun hepiniz. Abi ben şu an İstanbul'da çalışıyorum, taksiciyim demiş Nurullah Bey. Mesajlar gelsin dedik ya, bak Nurullah Bey de unutmadı bize hemen. Ve trafik yok, yollar boş demiş. Dediğiniz kadar var mı ya Nurullah Bey? Hemen bakalım şu trafiğe bir. Nedir orada durum? Evet, %27 trafik. Hakikaten öyle. Bir Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Ümraniye itibariyle FSM'de başlayan bir trafik. Orada tam da sağ tarafta kalan barajın adını, Elmalı Barajı'ydı galiba değil mi? Doğru. Barajın adını unuttum diyecektim. Sağ tarafta kalan barajın orada biraz akıcı hale ve yine aynı şekilde trafiğin yok olduğu hale gelirken Kavacık Köprüsü itibariyle orada bir trafiğin yoğunlaştığını, köprüde yeniden açıldığını görüyoruz. Sonrasında Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte bir problem görmüyoruz mesela. Nereye kadar görmüyoruz? Siz nereye gitmek isterseniz öyle söyleyeyim. Çünkü hakikaten maşallah var yolun. Boş. Nereye kadar boş? Hemen hızlıca havalimanına kadar. Hazarfen Havalimanı, ya da öyle söylemeyeyim, çok az kullanılan, nadir uçuşlar için kullanılan özel bir havalimanı, Küçükçekmece Gölü, Büyükçekmece Gölü, oralara kadar boş bir trafik. Belki Silivri'de şişiyordur diye düşündüm. Yok, hayır, haliyle yazlıktan dönenlerin olduğu noktada biraz böyle şişkinlik var Silivri tarafında. Hadi çıkalım artık yola diyenler, geç kalanlar falan derken o yan yoldan ana yola girmeye çalışıp ufak ufak kırmızılıklar oluşturanlar var gördüğümüz kadarıyla. Onlardan biri bizi dinliyor mesela şu an, öyle tahmin ediyorum. Ve içinden geçiriyor, bak bizden bahsediyor diye. Yazlıkçılardan mutlaka dinleyen vardır, oralardan dönen. Tekirdağ'dan dönüp, işte Kumbağan'dan dönüp, Şarköy'den dönüp, Marmara Ereğlisi'nden dönüp, Silivri'den dönüp mutlaka dinleyenler de, oralardan bizlere ulaşanlar da vardır. Ya da dinlemekte kalanlar da vardır. Sessiz çoğunluğumuz çoktur radyoda dinleyip yazmayan. Ve orada işi gevezelikten çıkartıp 5. Levent bölgesi tarafından değerlendireyim. Zira Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte problem orada başlıyor. Hiçbir yerde yok. O da stada gelmeden bitiyor. Onu da söyleyeyim. Hastal tarafında başlayıp stadyuma, Galatasaray stadına gelmeden biten bir trafik var. Köprü boş. Kavacık akıcı. Göztepe akıcı. Aynı şekilde E5'e kadar indik değil mi Göztepe derken? Doğru. Yani orada E5'e bağlandığınızda E5'te de akıcı bir yol göreceksiniz. Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte. Aynı şekilde TEM'e bağlandığınızda, TEM'de de yine ikinci köprüden, FSM'den geliyorsanız akıcı bir yol göreceksiniz. Önemli olan Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş olduğu için oradan ilerleyeyim. Ataşehir tarafında gördüğüm kadarıyla Sultanbeyli tarafında bir yoğunluk var. Onu söyleyeyim. Nerede başlıyor o yoğunluk? Hemen şöyle sizler için kontrol ettiğimde Samandıra kavşağı, FSM'ye bağlanan tam otoyolu diyelim. Hadi öyle söyleyelim. İşte Samandıra tarafında başlayıp Dudullu Organize Sanayi, Şerif Ali tarafı, onu da geçtim, Finans Kent'e kadar olan bölümde bir yoğunluk var ama oralarda açılıyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş noktasında ilerlediğinizde durum böyle. Bunu aktarırken aynı zamanda köprü geçişinde birinci köprüyü de
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü de aktaralım. Orada da Acıbadem tarafında, Ünalan tarafında başlayan bir trafik sizi köprü girişine kadar biraz bunaltabilir. Köprü girişinde açılan o trafik, o yol yoğunluğu nereye kadar rahat? Haliç Köprüsü'ne kadar rahat. Tabii. Hatta Haliç Köprüsü'nde de çok akıcı bir trafik.

olduğunu, sonrasında yine yoğun olmayan bir trafiğin sizi karşıladığını, yine bir köprü, yine bir geçiş, yine bir geçiş noktası olduğu için Küçükçekmece Gölü'nün oradan geçerken yine o göl üstünde, işte köprü de diyebilirsiniz belki oraya ama değil tabi, doldurma, orada o bölgede bir hafif trafik yoğunluğunun olduğunu hatırlatayım. Yani oralarda da rahatlık var. Özellikle problemli olan

0: bayram dönüşünde bir nebze olsun faydamız olsun çıkışta sizlerle konuştuğumuz. Örneğin İzmir'den, Antalya'dan, Bursa'dan geliyorsunuz. Köprüyü kullandınız, Osman Gazi Köprüsü'nü, ya da Körfez'den dönüyorsunuz veya Topçulardan feribotla geçiyorsunuz. Oradan gelenler için Tuzla tarafına doğru bağlanıp Tem'den dönmek istiyorum diyenler için küçük bir Gebze'de tıkanıklık var. Ama bağlantı yolunda var o tıkanıklık. Sonra akıcıya dönüyor, açılıyor. Tuzla'ya vardığınızda trafik kalmıyor ve ikinci köprüye dek, az önce bahsettiğim o noktada, Samandıra Ataşehir arasında küçük bir yoğunluk yaşıyorsunuz. Sonrasında birinci köprüden gitmek isterseniz Ünalan köprü arası veya ikinci köprüyü tercih etmek isterseniz, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü tercih etmek isterseniz yine hemen hemen aynı bir yoğunluk. İşte Kavacık tarafında klasik bir şişme olduğunu söyleyeyim. Trafiğin şiştiğini söylemiş olayım. Ben E5'i tercih ederim diyenler için orası daha açık, onu da söyleyelim. Klasik o her zaman olan trafiğin Pendik Aydınlı civarında, Tuzla civarında hafif böyle bir şeridin 2'ye ya da 3'e düştüğü noktada, öyle hatırlıyorum. Orada klasik bir şişme trafikte mevcut. Sahil yolunu niye önermem? Güzel bir hava. Herkes oraya kendini atmış olabilir. Burada verdiğim bilgi 10 dakika sonra birbirini tutmayabilir. Onu da söyleyeyim. İşte sandalyesini kapanlar ya da işte eşofmanı çekenler, yürüyüşe çıkanlar, işte bisikletiyle, skuturuyla gidenler, ama bisikleti, skuturu da arabanın arkasında taşıyıp gidenler yani. O sahile park edip hemen oraya onlarla çıkanlar. Orada bir küçük trafik oluşturabilir, küçük orada farklı bir noktaya götürebilir, oluşturabilir diye söyleyelim. Sahil demişken, İstanbul'da mesela Anadolu yakasında şu an nereye girmezsin derseniz, İstanbul Anadolu yakasında Selimiye tarafından, yani Numune Hastanesi'ni akla getirelim lütfen. Oradan başlayıp Harem'den girip sahil yoluna Salacak'a gitmem. Oradan Üsküdar'a gitmeye çalışmam. Üsküdar'dan Beylerbeyi'ne gitmeye çalışmam. Çünkü tam da bahsettiğim o Selimiye'den, yani E5'in devamında gelen Harem'e doğru çıkan o yol var ya, oradan başlayıp sizi köprü ayağına dek rahatsız eden, bunaltan bir trafik var. Birinci köprüye dek bakın, siz düşünün gerisini. Beylerbeyi'nde böyle rahatladık derken, yine o yokuşu indiğinizde, sağ tarafa doğru geldiğinizde Beylerbeyi yokuşundan, denize Beylerbeyi Sarayı'nı görüp şöyle biraz rahatladığınızda yine size bir trafik karşılıyor ki Çengelköy'e kadar, belki de Kuleli'ye kadar. Oralara girmem mesela. Tam tersi mesela, orada Beykoz'dan Üsküdar tarafına dönüşte de akıcı, zaman zaman sıkan bir trafiğin olabileceği ihtimalini söyleyeyim. Sarı çünkü birçok nokta orada. Aynı şekilde Anadolu yakasını konuştuk. Avrupa yakasında da galiba şöyle gördüğüm kadarıyla yol mu kapalı orada? Evet, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar neticesinde kapalı olan yollar var Taksim'e çıkan noktada. Öyle hatırlıyorum, böyle bir karar açıklanmıştı gündüz saatlerinde. Metro içinde zaten aynı şekilde Taksim istasyonu kullanılmıyor. Orayı transit geçiyor, hemen hızlıca transit geçiyor. Oraya uğramadan geçiyor. Şöyle sizlerle paylaştığımda Beşiktaş tarafından oranın da kapalı olmasının verdiği bir yoğunluk var belli ki. Her iki tarafa, hem Sarıyer Bebek tarafına, Ortaköy'e, oralar biraz daha az olmakla beraber, hem de Sirkeci tarafına giderken tramvay, metroyu tercih etmeniz, oralarda o şekilde gezmeniz, ne diyeyim, önemli, rica olunur mu diyeyim, değil, öyle demeyeyim yani, öyle daha rahat olur sizin için, en azından onu söyleyeyim. Trafik yoğunluğu buralarda da böyle biraz uzatmış olduk, Göksel'in çağrısı aracın saatinden de çalmış olduk. Yarın tekrardan görüşünceye dek hoşça kalın diyeceğim, bilgilerle, trafik bilgisiyle çıkmış olalım. Teşekkür edeyim mesajlarınız için de tüm dinleyicilerimize, sizlerin katkıları için de sizlere. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın.
1: KCP beton pompalarının sunduğu parantez sona erdi.
2: Kim ne dedi?
3: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, İrfan 25 ile beraberiz. İrfan abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk.
3: Nasıl geçti bayram?
4: Evdeydik.
3: Evdeydin. Toplantılardaydın.
4: Toplantılardaydı. Yani takip ettik. Evdeydik kendilik.
3: Sen memlekete gidemedin bu sefer.
4: Bu sefer gidemedim, evet.
3: Artık bir sonraki bayrama inşallah gidersin.
4: İnşallah Allah uzun ömür verirse, gider bir dahaki bayrama
3: inşallah. Amin inşallah. Peki o zaman başlayalım abi istersen Fenerbahçe gündemiyle. Şimdi sonuçta seçime az bir süre kaldı. Doğal olarak da iki başkan adayın artık görüştüğü oyuncular yavaş yavaş medyaya çıkmaya başladı. Özellikle Sayın Aziz Yıldırım tarafında ön plana çıkan golcü isimleri var. Hepsi de heyecan verici isimler. Bir Vedat Muriç, iki Cürasi, bir de Mateta

0: ismi çok fazla konuşuluyor. Bu golcülerde son durum
1: Charlotte
0: ne?
1: Charlotte unutmayalım.
0: Bir de Charlotte var, doğru. Golcülerde son durum ne? Hangisi Aziz Yıldırım yönetime gelirse Fenerbahçe'nin birinci santraforu olur.
1: Şöyle söyleyeyim. Sayın Aziz Yıldırım kendisi defalarca ifade ettiği gibi iki santraforu olacak. Ve bu santraforlardan bir tanesi Vedat Muriç. Sayın Aziz Yıldırım ve ekibi Vedat Muriç'le her konuda anlaşmaya vardı. Vedat Muriç Fenerbahçe'ye gelmek istediğini Mallorca yönetimine iletti ve bonservisinde de indirim istedi. Barcelona'nın bir ilgisi vardı. MLS liginden iki tane MLS ligi kulübü Vedat Muriç'i transfer etmek istedi ama Vedat Muriç bu kulüplere Fenerbahçe gitmek istediğini belirterek bu gelen teklifleri geri çevirdi. Sayın Aziz Yıldırım ve ekibi pazartesi günü itibariyle Mallorca yönetimiyle bonservis konusunda pazarlığa başlayacak. 18 milyon euro istiyor Mallorca kulübü ama Aziz Yıldırım ekibi ise 10 ile 12 milyon euro civarında bir bonservis bedeline bu transferi tamamlamak istiyor. Ben bu rakamlar civarında, bu rakamlara yakın bonserviste Vedat Muriç transferinin tamamlanmasını bekliyorum. Şu aşamada belki de Fenerbahçe'nin Sayın Aziz Yıldırım'ın gelecek hafta forveti gerekirse açıklarız demişti. Açıklayacağı isimlerden bir tanesi Vedat Muriç olacak. Pazarlıklar da olumlu yönde ilerliyor Mallorca kulübüyle. Çünkü Vedat Muriç Fenerbahçe'ye gelmek için Mallorca yönetimine yoğun bir baskı uyguluyor. Devre arasında da Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Ancak o zaman Mallorca küme düşme hattındaydı ve kümede kalma mücadelesi veriyordum.
0: Kalamadılar da.
1: Tabii kalamadılar ama diğer taraftan da takımını yalnız bırakmak istememişti. Mallorca kulübü onu bırakmak istememişti. Şimdi Vedat Muriç de bu nedenle Mallorca yönetiminden gerekli kolaylığın gösterilmesini istiyor. Pazarlıklar olumlu ilerliyor. Vedat Muriç transferi Sayın Aziz Yıldırım ekibinin ilk transferi olacak. Ama Vedat Muriç birinci forvet değil, onu söyleyeyim. İki forvet alacağı için Fenerbahçe bunlardan bir tanesi olacak. Birinci forvet olarak ise Cirasi ismi gündemde. Fenerbahçe yönetimi Cirasi ile görüştü. Cirasi ve temsilcisiyle görüştü. Ve oyuncuyla aslında her konuda anlaşma vardı. Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak oyuncu. Ancak kulübünün sözleşmesinde de 42 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli var. Sayın Aziz Yıldırım ve ekibi bu rakamı biraz daha aşağıya çekmek istiyor. Pazarlıklar devam ediyor. Cirasi de Fenerbahçe'nin ikinci forveti olacak. Yani Aziz Yıldırım ve ekibinin anlaşmaya varacağı ikinci forvet olacak gibi gözüküyor. Ama diğer taraftan Sayın Aziz Yıldırım'ın ifade ettiği gibi Charlotte'la da bir görüşme temaz yapıldı ama Charlotte orada Atletico Madrid'deki teknik heyet değişikliği olacak mı olmayacak mı ona göre karar vereceğini ifade etti. Dün Sözcü TV'de yayındaydı ve şunu söyledi. Charlotte belki olmayacak dedik ama dedi belki de yarın dedi. Charlotte'u da alabiliriz dedi. Yani Charlotte için de açık kapı bıraktı. Charlotte da Sayın Aziz Yıldırım ve ekibinin forvet transferi listesinde yer alan isimlerden bir tanesi. Diğer isim ise Crystal Palace'da forma giyen, Premier League ekibinde forma giyen
0: Mateta.
1: Yani Sayın Aziz Yıldırım ve ekibinin forvet transfer listesinde yer alan isimlerden. Ama şu aşamada ön plan çıkan iki isim var. Vedat Muriç ve Cirasi.
0: Ben Mateta'nın gelmesini isterim açıkçası. Beni heyecanlandıran bir isim. Tabii çok fazla alternatif oyuncu
1: Cirasi
0: var.
1: Cirasi de ama çok iyi yani. Bundesliga
0: kesinlikle bence de.
1: Çok o yani forvet hattına Fenerbahçe geldiği zaman katkı sağlayacak. Baktığında da her sene belli bir gol üzerinde gol atan bir isimden bahsediyoruz. Oldukça iyi. Son vuruşları da gayet iyi bir oyuncu.
0: Peki şimdi yine biz Aziz Yıldırım tarafından konuşuyoruz. Hakan Safi tarafında geleceğim. Şerif, eğer bu isimlerden ikisi alınırsa, şimdi Vedat Muriç alınacak dedin, Mateta, Cirasi ya da Charlotte, diğer birinci santraforda alındıktan sonra sence Şerif'in akıbeti nasıl olur?
1: Ya Şerif'le ilgili kalma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Çünkü 10+4 kuralına uyan bir isim.
0: Evet.
1: 19 yaşında. Şerif genç, potansiyelli bir isim. Fransa U21 milli takımına seçildi ama biliyorsun pasaport sıkıntı, yani o vatandaşlık süreci devam ettiği için bu o kampa katılamamıştı. Dolayısıyla potansiyelli bir oyuncu. Böyle iki tane kaliteli golcünün arkasında Şerif'in olması ve kendisini geliştirmesi Şerif adına belki kariyer açısından da önemli olacaktır. Dolayısıyla kalma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söyleyebilirim. Yani 3 forvetle yola devam eder. Şerif, işte Vedat Muriç, Aziz Yıldırım seçilirse işte Cirasi gibi seçenek olur diye düşünüyorum.
0: Teknik direktör konusu, gelişmeler nedir?
1: Teknik direktör konusunda yerli ve yabancı teknik adamlar konusunda görüşmeler devam ediyor. Conte bir ara yine gündeme gelmiş ama Conte'nin beklentileri çok yüksek. Yani 15 milyon euro yıllık ücret, 5 milyon euro şampiyonluk primi gibi bir rakamdan bahsediliyor. Bugün Sayın Aziz Yıldırım'ın Feder'de bir toplantısı vardı ki toplantıda aynısını söyledi. Yani bu şartları ortaya koydu, istenilen şartları. Ben Sayın Aziz Yıldırım'ın ilk adaylığını açıkladığı süreçten itibaren ben Aykut Kocaman'la çalışacağını düşünüyorum. Aykut Kocaman'a inanıyor, güveniyor. Ve tabii yerli başka adaylar da var. İşte Nuri Şahin ismi gündeme geldi. İşte Montella ismi gündeme geldi ama şimdi burada son kararı verecek olan Aziz Yıldırım. Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kuruluyla eğer seçilirse 8 Haziran'da tüm adaylar masaya yatırılacak ve orada bir karar verecek. Ama son kararı da Aziz Yıldırım verecek. Aziz Yıldırım bunu defalarca söyledi. Sosyal medyada kim ne söylerse söylüyor. Benim sosyal medyam yok. Sosyal medyada birisi istemiyor diye dedi. Kararımdan vazgeçecek verecek de değilim dedi. Ya gerçekten önemli bir, bence de öyle, önemli bir lider. Sonuçta son kararı da başkanlar vereceğine göre, Sayın Hazretleri'nin de inandığı, güvendiği isim eğer Aykut Kocaman'sa, sosyal medyada kimin ne söylediğine bakmaz, Aykut Kocaman'la sezona başlar.
0: Nuri Şahin ve Montella ismi sanıyorum, benim de aldığım bazı bilgilere göre, daha çok Barış Göktürk'ün istediği teknik adamlar diye duydum. Doğru mu abi?
1: Evet, doğru. Yani Sayın Barış Göktürk'ün başkan adaylığını açıkladığı süreçte zaten onun planlarında Montella yabancı teknik adam olarak, yerli teknik adam olarak da Nuri Şahin vardı. Çünkü o öyle bir planlamayla yapılmıştı. Ama benim şahsi düşüncem, yani bu süreçten Fenerbahçe'yi çıkarabilecek, şu anda yaşadığı süreçten Fenerbahçe'yi çıkarabilecek yerli teknik adamın ben Aykut Kocaman olduğunu düşünüyorum. Tabii İsmail Kartal ismi de gündeme geldi, biliyorsun. Aziz Yıldırım'ın özellikle İsmail Kartal'la pek sıcak baktığını söyleyemem. Burada eğer bir yerli teknik adam olursa bu Aykut Kocaman olacaktır diye düşünüyorum.
0: Projeler var, üniversite meselesi var, kolej meselesi var ve tabii ki stat projeleri var. Burada son durum nedir? Gelişmeler nedir?
1: Şimdi Fenerbahçe Üniversitesi'nin kurulması için Sayın Aziz Yıldırım yönetiminde çok büyük bir çaba göstermişlerdi. Özellikle o hakkı alabilmek için devlet büyükleriyle görüşmeler yapılmış. Üniversitenin açılması sürecinde gerçekten uzun süre bunun için büyük bir çaba gösterilmişti. Daha sonra Sayın Ali Koç yönetiminde üniversite Medicana grubuna devredildi belli şartlarda. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım'ın hedefi tekrar üniversiteyi Fenerbahçe bünyesine katmak. Bunun için eğer başkan seçilirse Medicana grubuyla bir görüşme gerçekleştirecek. Tekrar üniversiteyi kendi Fenerbahçe'nin bünyesine katmayı hedefliyor. Bunun için zaten Aziz Yıldırım'ın önemli hedeflerinden bir tanesi bu. Yine Fenerbahçe Koleji'nin yeniden çünkü Fenerbahçe Koleji'nin arazisi satılmıştı biliyorsun TOKİ ile beraber. TOKİ'ye satıp orada bir proje hazırlanmıştı ve bu proje doğrusu ilk bedelleri de Fenerbahçe şu anda mevcut yönetim kasaya kullanmak üzere almıştı. Şimdi Fenerbahçe Koleji'nin de yeniden açılması söz konusu. Hedeflerden bir tanesi bu. Onun için de Ataşehir'den bir arazi bakacak Fenerbahçe ve oraya yeniden bir kolejin kurulması adında adımlar atılacak. Bunun için zaten Sayın Aziz Yıldırım'ın yönetiminde yer alan Bilfen Okulları'nın sahibi Fatih Öztürk Bey var. Fatih Öztürk Bey de bu süreçte ilgilenecek. Hatta şöyle söyleyeyim, sadece İstanbul'da kalmayacak bu Fenerbahçe Koleji. Eğer Sayın Aziz Yıldırım seçilirse bunun şubeleşme gibi, yani Türkiye'nin değişik illerinde yine Fenerbahçe Koleji'nin açılması gibi bir projede var. Diğer taraftan yerinde stadın büyütülmesi söz konusu. Bu süreçle ilgili de seçilirse Sayın Nihat Özbağ bu süreci üstlenecek. Sayın Nihat Özdemir de burada dışarıdan destek verecek. Biliyorsunuz Barcelona stadın yapımı sürecinde Sayın Nihat Özdemir'in şirketi Limak önemli bir rol üstleniyor. Ve yine Sayın Aziz Yıldırım yönetimi yanında Özgür Peker de bu süreçte stadın büyütülmesinde yardım olacak ama ana rol dediğim gibi Nihat Özbağ, Nihat Özdemir'in desteklediği bir stat projesi olacak. Yerinde büyütülecek. Stadın taşınma gibi bir durumu söz konusu değil. Bunu özellikle vurgulayalım. Ve 64 bin kapasiteye ulaşacak. Loca sayısı artacak. VIP koltuk sayısı artacak. Ve bu süreçle beraber yaklaşık 49-50 milyon dolar civarında ek bir gelir elde etmiş olacak Fenerbahçe. Çünkü Fenerbahçe'nin stadı, evet ilk Fenerbahçe yaptı bu stadı. Kendi imkanlarıyla yaptı. 25 yıl oldu Fenerbahçe stadını yapalı. Ama daha sonra önce Galatasaray sonra Beşiktaş statları yapıldı ve biraz da hem loca sayısı anlamında Fenerbahçe rakiplerinden, tabi onlarınki daha yeni stat olduğu için loca sayısı daha aşağıda ve daha az gelirlere sahip oluyor. Dolayısıyla Fenerbahçe burada rakiplerini yakalamadığına stadın büyütülme projesi de var. Maltepe projesiyle ilgili de, o süreçle ilgili de Fenerbahçe eğer Sayın Aziz Yıldırım gelirse orada da bir değerlendirme yapılacak ve bu değerlendirme sonucunda sürece bakacaklar. Eğer işte ondan sonra da bu Maltepe'deki projenin de tamamlanması adına adımlar atılacak.
0: Peki. Sayın Aziz Yıldırım'ı konuştuk. Birazcık da diğer başkan adayı Sayın Hakan Safi'yi konuşmak isterim. Orada da Hakan Safi'nin transfer çalışmaları devam ediyor. Özellikle verdiği demeçlere baktığımızda çok özgüvenli görüyorum ben Sayın Hakan Safi'yi. Hani çok kendinden emin, çok büyük yıldızlar getireceğini taraftara söylüyor. Herhangi bir oyuncuyla anlaştı mı?
1: Şöyle söyleyeyim, Sayın Hakan Safi'nin de salı günü itibariyle de anlaştığı isimleri yavaş yavaş kamuoyuna açıklamasını bekliyoruz. Onun gündeminde Rashford, Greenwood gibi isimler gündemde. Onunla, o isimlerle görüşmeler devam ediyor. Forvet adayı olarak ise Pavlidis, yani Benfica'nın golcüsü Pavlidis ismi gündemde. Sayın Hakan Safi de kongre öncesi 2-3 tane yıldız oyuncuyu açıklayarak biraz daha ivme yakalamak istiyor. Çünkü artık 6-7 Haziran'a çok az bir süre kaldı.
0: Bir hafta,
1: şimdi
0: 7-8
1: bu süreç içerisinde artık insanlar Hakan, Sayın Hakan Safi'den bir şey bekliyorlar.
0: Atak
1: bekliyorlar. Çünkü bir de şu var aslında, biliyor musun? Yani beklentiler çok yüksek Sayın Hakan Safi'den. Çünkü tüm açıklamalarda şu ifadeler vardı. Osimhen ayarında bir golcü, evet. Ya da hatta Osimhen 80 milyon euroysa ben 80 artı 1 milyon euroluk bir golcü transfer edeceğim. Dolayısıyla beklentiler çok yüksek tutuldu. Şu aşamada bu beklentileri karşılamayan bir transfer olursa bu hayal kırıklığına denir olabilir. Hakan Safi'yi destekleyen kongre üyeleri açısından. Çünkü beklentileri çok yüksek tuttuğunuzda bu beklentiler karşılanmazsa bu büyük beklentilerin karşılığı büyük hayal kırıklığına sebep olabilir. O yüzden Sayın Hakan Safi'nin herkes şu anda bir atak bekliyor. Benim beklentim de dediğim gibi 2-3 yıldız oyuncuyu en azından bu süreç içerisinde açıklaması. Sayın Maldini, Sayın Hakan Safi'nin kulaklı olacak gibi gözüküyor. Orada da İstanbul'a geldiler. Bir basın toplantısı düzenlenecekti ama sonra dahil edildi. Şimdi nasıl bir görev alacağı yönünde de aslında kafalarda bir soru işareti var. Çünkü net olarak açıklanmadı. Maldini futbol direktörü mü olacak? Sportif direktör mü olacak? Sayın Hakan Safi'nin futbolu aklı mı olacak? Yoksa sadece arkadaşı mı? Yani bununla ilgili bir kamuoyunda bir cevap beklediğini söyleyebiliriz. Şimdi Sayın Maldini'nin belli noktalarda futbol konusunda, yani transferler konusunda, teknik direktör konusunda Sayın Hakan Safi'ye görüş alışverişinde bulunduğu ifade ediliyor. Orada ben Sayın Hakan Safi'nin de bir yabancı teknik adamdı. Önceliği yabancı bir teknik adam. Onunla birçok teknik adamla görüşmelerde bulundu ama şu aşamada orada da bir anlaşma sağlanabilmiş değil. Orada da İğmen'in tekrar yerli bir teknik adama dönebileceği, yerli teknik adama dönerse de Sayın Hakan Safi'nin yerli teknik adam adayının İsmail Kartal olacağını düşünüyorum ben.
0: Teknik direktörü soracaktım.
1: Bir de şunu söyleyeyim. Sayın Hakan Safi şeyi çok kısıtladı.
0: Neyi?
1: Türkiye'yi tanıyan bir teknik adam demişti. Ama Türkiye'yi tanıyan bir teknik adam dediğiniz zaman yabancı teknik adam anlamında herhalde onun da büyük ihtimalle ya Montella'dır Türkiye'yi tanıyan bir teknik adam.
0: Montella olabilir, Jesus olabilir.
1: Jesus da zaten ayrıldı herhalde Al-Nassr kulübünden. Evet. Daha önce anlaşma varılmış denildi ama işte yabancı teknik adamlar onu söyleyebiliriz ama şöyle söyleyeyim, Jesus için çok fazla Aykut Kocaman söylediğimiz zaman insanlar çok tepki gösteriyor. Sosyal medyada özellikle bir grup çok fazla algı gösteriyor ama Jesus'un da mesela Fenerbahçe'de geldiği zaman oynattı. Tam çok göze hoş gelen bir futbol oynattı. Doğru, bunu kabul ediyoruz ama derbi maçlarda alınan skorları insanlar çok çabuk unutuyor. Galatasaray'a karşı iki derbide de inanılmaz skorlar aldı Fenerbahçe. 3-0 3-0 yenildi.
0: Ama hatalar düşünülürse abi doğal olarak sana zamanında Aykut Kocaman döneminde yaşanılan ama hatalar da gösterilir.
1: Şöyle söyleyeyim, yani şöyle söyleyeyim. Ben şöyle Galatasaray mesela iç sahada oynanan Galatasaray derbisinde, Jesus Sönük Galatasaray derbisinde Fenerbahçe tarihi bir rezimetten kurtuldu. Yani böyle bir maç oynadığını ben hatırlamıyorum. Yani Fenerbahçe uzun yıllardır takip eden birisi olarak. Galatasaray'ın 2-3 tane golü offside nedeniyle iptal edildi. Çok sayıda gol pozisyonuna girdiler. Belki 6-7'li bir maç 3-0 bitti. Yani birçok taraftar 3-0 bitti diye sevinmiştir o maçtan sonra. Yani bunlar da çabuk unutuluyor, onu söyleyeyim. Herkes şunu söyleyebilir. Samet'le oynadı diyebilirsin ama Samet'i isteyen de
0: Jesus'tu.
1: Joao Pedro'yu da isteyen de Jesus'tu. Yani o gün alınan transferlere Sayın Ali Koç'a tepki gösteriyorlar. İşte istediği kadro alınmadı dedi. Hayır. Sayın Ali Koç aksine Jesus'un istediği oyuncuları transfer etti. Jesus hangi oyuncuyu istiyorsa o oyuncular transfer edildi. Stoper'deki Gustavo'yu da transfer eden Jesus'tu. Sabet'i de isteyen Jesus'tu. Joao Pedro'yu da isteyen Jesus'tu.
0: Ama yine de Jesus'a karşı bir teveccüh olduğu açık ve net ama tabii Hakan Bey'in kimle anlaşacağını zamanla yaşayıp göreceğiz.
1: Ben yine de dediğim gibi bir yerli teknik adam olma olasılığının daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu aşamada bir senelik geliyor bu göreve gelecek yönetim.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bu kısa süre içerisinde takımı tanıyacak, ligi tanıyacak, buna adapte olacak ve 39 tane oyuncum var. Bu oyuncuları da tanıyacak ismin olması lazım ki Jesus, yani orada bir yerli teknik adamın daha avantajlı olduğunu düşünüyorum ben bu anlamda.
0: Birazcık takım içine geçelim isterim. Ederson'un durumu ne olacak? Aziz Bey devam etmeyi düşünüyor anladığım kadarıyla. Hakan Bey devam etmek istiyor mu bilemiyorum.
1: Şimdi Aziz Yıldırım cephesi devam etmeyi düşünüyor. Çünkü Aziz Yıldırım Ederson'un kaliteli bir kaleci olduğuna inanıyor. Zaten Dünya Kupası sonrası kendisi eğer seçilirse bir kendisi oturacaklarını, konuşacaklarını dile getiriyorlar. Anladığım kadarıyla onunla devam etmek istiyor. Çünkü o Sayın Aziz Hanım'ın sözüyle beraber onun kadar kaliteli bir kaleci bu bonservisle de satın alamazsınız ifadesini kullanıyor. Diğer taraftan işte Sayın Mahmut Uslu ile röportaj yapmıştım. O da şey demişti, biz Brezilyalıları severiz.
0: Evet.
1: Onların arasında bir kopukluk olmuştu. O kopukluğu gideriz biz ifadesini kullandı ki bu anladığım gibi Ederson da devam etmeyi düşünüyor. Ama Sayın Hakan Safi cephesi ise bir kaleci arayışı içerisinde. Bu kaleci arayışları da şu anda devam ediyor. Oblak ismi gündeme geliyor.
0: İyi transfer olur bu arada.
1: Safi transfer sürecinde. Onunla ilgili onlar da Ederson'la yollar ayırıp oraya kaliteli bir kaleci transfer etme düşüncesindeler.
0: Peki Fenerbahçe'deki oyunculara gelen teklifler ne durumda? İsmail Yüksel'e teklifler olduğunu biliyoruz. Kimlerin ayrılığı sana sürpriz olmaz, öyle sorayım.
1: Ya şöyle söyleyeyim, Osterwold'den ayrıldığı benim için sürpriz olmaz, çünkü Osterwold'a ayrılmak istiyor. Gerek İtalya'dan gerek Premier Lig'den isteyen kulüpler var. Oyuncu da kariyerini Avrupa'nın 5 büyük liginde sürdürmek istiyor. Yönetim değiştiğinde menajeri İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ile kariyer şartlarını, yani nasıl hareket edeceklerini konuşacaklar. Osterwold'un ayrılma ihtimali söz konusu. Fred'in ayrılma ihtimali söz konusu. Fred'e de Brezilya Ligi ekiplerinden hem Botafogo hem Atletico Mineiro ciddi olarak ilgileniyor. Bir yıllık sözleşmesi kaldı oyuncunun. Burada baktığımızda Nene'ye bir ilgi var. Bundesliga kulüplerinden Nene'ye ilgi söz konusu. Onun da ayrılığı sürpriz olmaz. İsmail Yüksek milli takımdan dünya şampiyonası sonrası, onu da geleceğiyle ilgili kararını verecektir. Ama İsmail Yüksek kararını vermek için teknik heyeti bekliyor. Yani teknik heyeti hem yeni yönetimin oluşması ve yeni yönetimin sonucu belirlenecek teknik heyetin onunla ilgili vereceği kararı bekliyor. Çünkü İsmail'in de hedefi Avrupa'da kariyerini sürdürmek. İsmail'e birkaç sezondur Avrupa'dan teklifler geliyordu ama bu tekliflerin hepsini geri çevirmişti. O da kariyerini Avrupa'nın 5 büyük liginde sürdürmek istiyor. Gerek İtalya Ligi'nden Como gibi ya da Bundesliga'dan isteyen kulüpler var İsmail Yüksek'i. Ve İsmail Yüksek de bu teklifleri şu anda menajer aracı değerlendiriyor ama kesin kararını Dünya Şampiyonası sonrası verecek. Dünya Şampiyonası'nda da onun göstereceği performans İsmail'e gelecek teklifleri de bence teklif sayısını da artıracaktır diye düşünüyorum. Fenerbahçe'de kiralıktan dönecek oyuncular var. İşte Amrabat gibi,
0: Carlos
1: gibi. Amrabat'ın Real Betis istiyor. Arabistan'dan isteyen kulüpler var. Onunla yollar bir şekilde ayrılacaktır. Diğer taraftan Diego Carlos'u da şimdi stoper hattında evet takviyeler yapılacak. Stoper hattına bir yerli transfer takviyesi yapılacak. O da Alanya Spor'daki Mütakta ismi gündemde. Her iki başkan adayı da bu oyuncuyla ilgileniyor. Sayın Saadettin Saran'ın yönetiminde listesinde yer alan bir isimdi Ümit Ak'ta. Orada yerli stoper anlamında Fenerbahçe'nin tercihleri arasında yer alıyor. Diego Carlos da gelecek teknik heyetin kararına göre onunla ilgili de karar verilecek. Çünkü Diego Carlos İtalya'da iyi bir performans ortaya koymuştu. Dolayısıyla onun da yeniden bir değerlendirilmesi söz konusu olabilir. Livakovic Dinamo Zagreb'de kalmak istiyor. Ama o da yeni yönetimi bekliyor. Yeni yönetimin vereceği karara göre o da kariyerini şekillendirecek. O Dinamo Zagreb'de devam etmek istiyor. Ama tabii Fenerbahçe'nin istediği bonservis bedeli, ne kadar bonservis bedeli isteyecek veya istediği bonservis bedeli Dinamo Zagreb karşılayabilecek mi? Ondan soru işareti. Livakovic de dediğim gibi gelecek yönetimi bekliyor. Bekao'yla yolların ayrılması planlanıyor. İrfan Can Kahveci'yi de ben kim olursa olsun yeni teknik heyetin değerlendireceğini düşünüyorum. Cengiz Ünder gelecek, kiralıktan dönecek. Cengiz Ünder'in durumu yeniden bir teknik heyetin kararına göre, yerli oyuncuların kararına göre verecek. Çünkü Sayın Aziz Yıldırım ekibinin yerli kadrosunu da güçlendirme gibi bir düşüncesi de var. Ama tabii bu kadroyu güçlendirirken bazı isimlerle de yollar ayrılabilir. Diğer taraftan karşıya kadar Adem Yeşilyurt. Zaten Fenerbahçe geçen sezon onunla anlaşmaya varmıştı. O Fenerbahçe'nin yeni oyuncuların, yani yeni sezondaki ilk transferinden bir tanesi olacak. Diğer taraftan ayrılıklardan saydığımızda yani Mimović, Ömer Fayet de zaten ayrılacak diğer isimler. 10 artı 4 kuralı ki Fenerbahçe'yi belki zorlayacak en önemli şeylerden bir tanesi. Aha. Ama Fenerbahçe şu anda kadrosunda Archie Brown, Nene ve Şerif bu kurala uyuyor. Archie Brown'un da ayrılabilir ama bu Archie Brown'un da hem Premier Lig'den isteyen kulüpler var. Çünkü oyuncu da İngiliz pasaportu olduğu için o andan avantajlı ve oyuncuya gelen teklifler var.
0: Hull City'ye falan gider mi?
1: Yani bilmiyorum, Hull City'ye gider. Neden olmasın yani? Neden olmasın ama İngiltere'den isteyen kulüpler var oyuncuyu.
0: Peki. Yavaş yavaş toparlayacağım abi. Tabii şunu da sormak istiyorum. Sen bu bayramı da yoğun geçirdin. Hem Hakan Safi tarafındaki organizasyonlara katılıyorsun, hem Aziz Yıldırım tarafındaki organizasyonlara katılıyorsun. Mesleğini layıkıyla yerine getiriyorsun. Kongre üyeleriyle de doğal olarak iletişim halindesin. Kimi daha önde görüyorsun İrfan abi?
1: Ben şu anda kafa kafaya bir seçim görüyorum. Yani son bir hafta aslında seçimi şekillendirecek bir hafta. Başkan adaylarının yapacağı konuşmalar, orada vereceği mesajlar çok önemli. Sayın Hakan Safi'nin hafta içerisinde açıklayacağı isimler çok önemli. Eğer yıldız transferi anlamında birkaç isim açıklaması lazım. Çünkü beklentiler o yönde. Çok büyük beklentiler var. O büyük beklentiler gerçekleşmezse bu sefer de hayal kırıklığı da çok büyük olacak. Dolayısıyla şu bir haftalık bir süreç var ve o bir haftalık süreç bence şekillendirecek. Yani çok arada çok fazla bir fark olduğunu düşünmüyorum ben. Yani %55'e %45, %60'a %40.
0: Kafa
1: yani
0: kafaya bir seçim.
1: Kafa
0: yani.
1: Kafaya bir seçim ama son bir hafta bence şekillendirecek. Sayın Hakan Safi'nin listesinden Sayın Eren Ergen Bey ayrıldı.
0: Evet, onu da sormuş olayım. Yönetim kurullarında bir değişiklik bekliyor musun? Ve ben son listede durumlar ne?
1: Ben yönetim kurulunda bir değişiklik, Sayın Aziz Hanım'ın yönetiminde de mevcut yönetimden en az 1-2 değişiklik olmasını bekliyorum. Çünkü son 48 saatte 2 değişiklik yapabiliyorlar. 2-3 değişiklik yapabiliyorlar. Dolayısıyla ben bazı değişiklikler yapmasını bekliyorum. Yine futbol AŞ'ye Sayın Azim cephesinde önemli isimler kadroya dahil edilecektir. Sayın Feridun Geçker zaten futbol AŞ'deki çok önemli bir isim. Yönetim kurulunda yer alacaktı normalde ama o 3 senelik kongre üyeliği süresini doldurmadığı için futbol AŞ'de yer aldı ve Türkiye'nin sayılı yani ilk 4 ismi arasında yer alıyor. Yani o Hasan Ayıcılar arasında, ilk 100 isim arasında, ilk 4 isim arasında yer alıyor Sayın Feridun Geçker. Önemli bir isim. İsmini daha çok duyacağız çünkü futbol AŞ'de Sayın Aziz'in seçildiği takdirde daha ön planda olacak. Yani futbol AŞ yönetimle birlikte bu süreci yönetecek ve burada da Sayın Feridun Geçker gibi isimler ön planda olacak. Yine Mehmet İman Bey var futbol AŞ'de. Yine İsmail Balcı Bey var. Yani bu isimleri de daha fazla sık sık duyacağız. Sayın Hakan Safi de Eren Ergen ayrıldı evet ama onun yerine de o da güçlü isimler kadroya yani güçlü isimler ekleyerek yönetim kurulunu güçlendirecektir. O Sayın Hakan Safi'nin listesine baktığımızda da genç bir liste, oldukça genç. Orada hem tecrübeli isimler de var. Sayın Betün Doğan gibi, Sayın Ali Aytemiz, Ruşen Çetin, Süleyman Bey var. Eski kamu bankalarında biliyorsun görevi, üst düzey görevi yapmış. O isimlerin yanı sıra oldukça genç isimler de var. Böyle hani Türkiye'nin sayılı iş adamlarının veliahtları olabilirim. Sayılı iş ilanlarının veliahtları Sayın Hakan Safi'nin listesinde yer alıyor. O da gençli ve tecrübeli bir listeye sahip. O tabii listeyi daha da güçlendirecektir diye düşünüyorum Sayın Hakan Safi'nin. Senin dediğin gibi iddialı kendisi. Bence her iki ismi de tebrik etmek lazım. Çünkü çok zor bir göreve tabi oluyorlar. Özellikle sosyal medyadaki bu kaostan beslenen zihniyet. Yani zaman zaman böyle belaltı yorumlar yapılıyor. Her iki adayı da desteklemek lazım.
0: İkisi de Fenerbahçe'nin değeri.
1: İkincisi de Fenerbahçe'nin değeri. Çok zor bir göreve çok önemli bir zamanda talip olmuşlar. Dolayısıyla bu isimleri değersizleştirmek yerine alkışlamak lazım. Yani bunu teknik adamlar açısından da söylüyorum. Mesela ben her zaman dile getiriyorum. Zaman zaman tabii bundan dolayı tepkiyi de görüyorum. Aytun Hocaman da İsmail Kartal da bu kulübün önemli değerleridir. Bu değerleri değersizleştirmeyin. Fenerbahçe'nin her iki teknik adam. Yani sonra diyorlar ki Fenerbahçe'nin neden işte milli takımda bir milli takımın teknik direktör adayları içerisinde ismi neden bir Fenerbahçe teknik adam geçmiyor diyoruz. Çünkü neden geçmez? Çünkü Fenerbahçe rakip takım taraftarlarından daha çok kendi değerlerine saldıran bir özellikle sosyal medyada bir güruh var. Yani bu insanlara sevmeyebilirsin ama değersizleştirmeyeceksin. Eleştiriyi de belli düzeyde yapmak lazım.
0: Peki. Abi çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. İzleyenlerimize teşekkür edelim. Dijital futbol olarak güzel bir ivme yakaladık. Yukarıya doğru gidiyoruz. İnşallah daha da iyi olacağız.
1: Abone olalım.
0: Aynen lütfen. Beğenelim. Bizim için önemli. Kanalımıza abone olursanız İrfan abinin de söylediği gibi videoyu da beğenmeyi, yorumlarda yorumlarınızı atmayı.
1: Şöyle söyleyeyim burada.
0: Unutmayın. Tek tek cevap da veriyoruz yorumlara.
1: Ben sosyal medyada veriyorum. Bana tepki gösteren de oluyor. Ya hakaret etmeden yapılan her eleştiriye kalbimiz sonuna kadar açık.
0: Aynen öyle.
1: Yani her türlü eleştiriye açığım. Zaman zaman diyorum bunu şey yapıyorum. Ama işte hakaret edince insan dayanamıyor, cevap da veriyor. İşte hakaret etmeden her türlü eleştiriye de açığız.
0: Açığız onu da söyleyelim. Tekrar teşekkür ederim abi. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
2: Kim ne dedi?
3: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum, açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71.000 kapasitesiyle konuklarını bekliyor. Energy Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan Energy Stadyumu NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli Energy Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80.000 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu. New York'ta yer alan MetLife Stadyumu NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztek Stadyumu. Meksika'da yer alan Aztek Stadyumu 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok finale ev sahipliği yapan bu stadyum farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztek Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nı bekliyor.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.

hem Efe abinden Fehmi abinin iddia yorumlarına sizlerin de tabii ki talep gösterip oynadığını biliyorum. Bugün hafif bir rol çalacağız ve tabii 10 Haziran'a kadar esasında daha oynayabileceğiniz uzun vadeli bahis seçenekleri üzerinden bir program kurguladım. Tabii biraz grup grup gideceğiz. Yani 12 farklı grup var ve çok acayip seçenekler var. Yani şöyle önümdeki akıllı ekrandan da bakıyorum. Ya turnuva boyunca toplam kaç tane kafa golü olur? Turnuva boyunca kaç tane sarı kart olur? Yani baremler var. Gerçekten çok acayip şeyler. Yani turnuva toplam sarı kart sayısı baremleri var. Mesela 369.5 alt, 380.5 üst, 370-380 arası gibi seçenekler görüyorum. Yani bir şey yok. Şu ana kadar baktım seçeneklere. Ya sahaya kuş girer kuş girmez harici herhalde birçok şey var. Yani bütün herhalde iddia oynayıcıları da haricinde ya spor severlerin de burada kendince yani çok keyif alacağı bahisler var. Grup grup gideceğiz yani o kadar fazla seçenek var ki nereden başlasam bilemiyorum. Mesela şöyle şeyler de var, onu da söyleyelim bütün dinleyicilerimize. Mesela turnuvada hangi oyuncu daha çok gol atar seçeneği var. Eşleştirmişler işte Mbappe Yamal'la eşleşmiş. Messi Ronaldo ile eşleşmiş. Ya yani bütün bunların üzerinden de geçeceğiz. Yani birazcık esasında kronolojik olarak gitmeyi planladım bu yayını yaparken, çünkü öteki türlü çok dağılacağız, aşırı fazla dağılacağız yani çok seçenek var gerçekten. Hani şöyle bakıyorum işte, turnuvanın en iyi kalitesi kim olur, turnuvanın en değerli oyuncusu kim olur, turnuvanın en iyi genç oyuncusu kim olur, gol kralı kim olur, yani takımların toplam toplayacağı puanlar vesaire vesaire. Şu an bakıyorum önümdeki akıllı ekranda turnuvada atacakları toplam gol sayıları, hangi aşamada elenecekleri veyahut da hangi aşamaya kadar gidebilecekleri demek daha doğru olacaktır. Yani birçok seçenek görüyorum. Hatta ve hatta mesela şu ana kadar Dünya Kupaları tarihinde 8 ülke, yani 22 tane düzenlenen Dünya Kupası'nda 8 ülkenin şu ana kadar şampiyon olduğunu biliyoruz. Mesela ilk kez herhangi bir şampiyon çıkacak mı bu 8 ülke haricinde gibi bir seçenek var. Veyahut da çeşitli konferanslarda mesela Afrika'dan bahsedelim. Afrika'da turnuvanın en başarılı takımı kim olur seçenekleri var. Asya Okyanusya'yı ayırmış buradaki seçeneklerde, bahislerde. Bakıyorum onun haricinde işte Kuzey Amerika, Orta Amerika ülkeleri arasında en ileriye kim gider var. Bu arada şunu söyleyelim, mesela bu tip seçenekler esasında, diyelim ki iki tane takım yarı finale çıktı diyelim Avrupa'dan, iki tane takım da elendi. Yani final farazi konuşalım şu anda, öyle bir şey beklemiyorum ama Brezilya Arjantin finali oldu ve yarı finalleri iki Avrupa takımı elendi, İspanya ile Fransa diyelim mesela. Yani o zaman oran ikiye bölünecek. Yani siz misal işte Avrupa'dan şöyle bakalım, hatta oranlarda da sizler açısından bir kafa karışıklığı olmasın diye bunu söylemek istiyorum ki şöyle bakıyorum, o kadar fazla seçenek var ki bulamıyorum şu anda. Ya mesela diyelim, en azından şimdi çok da bekletmeyeyim o saniyede oranı bulmayla alakalı. Ya diyelim ki İspanya en ileriye giderin oranı 3 olsun. Fransa'nın da 4 olsun. Siz mesela Fransa'yı oynadığınız denklemde eğer İspanya ile Fransa aynı turda elenirse ve herhangi bir Avrupa takımı finale çıkmazsa, o zaman Fransa'yı oynadıysanız 4 oran yerine 2 orandan kazanmış sayılacaksınız. İspanya'yı oynadığınız denklemde de 3 oran yerine 1.5 orandan aslında kazanmış olacaksınız. Yani eşitlikte böyle bir sistem oluyor. Bu bazen kafa karışıklıklarına yol açabildiği için de ben belli başlı şeylere başlamadan, turnuvanın genel şemasını sizlere aktarmadan da bunu söylemek istedim. Çünkü bahislerde zaman zaman kafa karışıklığı oluyor. Hatta ve hatta mesela çok eskiden bir örnek hatırlıyorum. Bir Avrupa Şampiyonası'nda ben de oynamıştım uzun vadeli bahisler sırasında. Hatta Cristiano Ronaldo gol krallığında paylaşmıştı o turnuvada. Hangi turnuva olduğunu hatırlamıyorum. Yani çok zaman olmuştu ama ya şöyle söyleyeyim, 5'e falan bölünmüştü. İşte Ronaldo'nun farazi konuşuyorum, 5 oransa 5'e bölündüğü takdirde kaç oran oldu, işte ona göre değişiyordu. Yani o gol krallığı oranı ona göre 5'e bölünüyordu gibi bir sistem vardı. Yani biraz karışık bir sistem ama dediğim gibi, yani eşitlik olduğu halinde eşit olan nesne diyelim, bunun sayısı

aslında bölünen bir şema var Dünya Kupası özel bahislerinde. Bunu ilk baştan tabii ki sizlere söylemek istedim. A grubuyla başlamak istiyorum ki burada zaten birçok konsept Dünya Kupası programları yaptık. Belki o programları dinleyen kişiler benim en azından gruplardaki ilk 2 sıra, ilk 3 sıra veyahut da kaç puan, kimler kaç puan alır gibi denklemlerde ki fikirlerimi biliyorlar, ama bunları en azından bir bahis cetveline dökecek olursak da birazcık fırsatlar ortaya çıkıyor. A grubunda bu arada yer alan, tabii her grupta olduğu gibi, 4 takım var. Çek Cumhuriyeti, Güney Kore, Güney Afrika ve Meksika şeklinde grup. Ben açıkçası bütün maçların skorlarını bir simülasyonda girdim ve kendime göre bir aslında puan durumu çıkardım ortaya ki bu puan durumunda da esasında bütün skorları da sayayım. Meksika Güney Afrika'yı 2-0 kazanır dedim. Güney Kore Çekya maçında 2-1 Çekya dedim. Çekya Güney Afrika maçına 2-1 Çekya dedim. Meksika Güney Kore maçına 1-1 dedim. Çekya Meksika maçına 1-1 dedim. Güney Afrika Güney Kore maçına 1-0 Güney Kore dedim. Ki bu tabloda Çekya grup lideri, Meksika grup ikincisi, Güney Kore grup üçüncüsü ve en iyi üçüncülerden gruptan çıkan bir konumda olduğunu söyleyebilirim ve Güney Afrika'nın da puansız ayrılacağını düşünüyorum gibi burada esasen notlarımı yerleştirmişim ki mesela burada dediğimiz denklemlerde Çekya'da ben hani 7 puan toplarlar gibi hesapladım. Mesela dileyen bahis severler Çekya grupta 7 puan alır oynamayı, oynamak isterse 8 orandan oynayabiliyorlar. Yani çok iyi bir sürpriz fırsatı mesela. Güney Kore'ye mesela kaç demişiz? Şöyle bakıyorum. Mesela 4 puan alır diye varsaymışım. 4-30 oranı var. Ki yani kim kaç puan alır bahislerin oranı oldukça yüksek. Böyle hani tek maç, ufak sürpriz, işte sallıyorum. Tabii ki çok yüksek bedelleri hiçbir zaman önermiyorum ben iddia konusunda. Ki bu konuda hem Fehmi abi hem Efe abi de biliyorum. Konuştukları vakitte herkesin hani bunun bir keyif dozajından çıkmayacağı meblağlarla oynamasını önerdikleri sekansları da çok çok iyi biliyorum ki %100 katılırım her bahisle alakalı, iddiayla alakalı bu tarz programlarda da her zaman bunu söylemeye çalışırım. Yani Dünya Kupası gruplarında takımlar kaç puan alır bahisleri tek maç üzerinden oynamak son derece mantıklı. Mesela Meksika'ya 5 puan demişim, 8 oranı var. Yani hatta Güney Afrika puan alamazın 7 oranı var. Grup lideri kim olur konusunda mesela Meksika favori gösterilmiş 1.99'da. Benim yaptığım simülasyona göre 3.25'ten Çekya lider olur diyorum ben. Haricinde bakıyorum. Ya dilediğinizi bu arada yani çok fazla seçenek size söyleyeceğim. Muhtemelen bizi dinleyenler yolda bana birçok şeyde katılmayacak. Katıldığı birçok şeyde olacak. Belki evlerde bizi dinleyen dinleyicilerimizin not alabileceği bir programda olduğunu söyleyebilirim. Çünkü çok fazla detay var gerçekten. Yani size belki 100'den fazla bahis seçeneği aktaracağım bütün program boyunca, ama not alırsanız hakikaten bence en azından dinlerken çok daha keyifli olabilir program, dinleyici açısından söylüyorum. Benim de şu anda birçok sosyal hayatımda görüştüğüm arkadaşım da şu anda dinlediğini biliyorum. O yüzden de onlara da söylemiş olayım yani. Ayrıca tabii ki bütün Radyo Gol dinleyicilerimiz, yani iddia oynamayı pek de sevmeyen dinleyicilerimizin de aslında ilgisini çekebilecek bir konsept. Çünkü Dünya Kupası yani futbol konuştuğumuz bir program, ama buradaki birazcık matematik yaptığımız ve yani oradaki fırsatlardan dinleyicilerimiz nasıl fırsatları oynayabilirleri böyle iki hep beraber cımbızla çektiğimiz, cımbızla bunları belirlediğimiz bir program olduğunu söyleyelim. Mesela Çekya gruptan çıkar mı diye bir seçenek var. Banko oynamak isteyenler için 1.25 bence çok iyi bir oran burada. Yani Çekya'nın büyük bir sürprize imza atacağını düşünmüyorum. Güney Kore 1.42 vermiş gruptan çıkarına Güney Kore'nin, ki ben üçüncü olarak en iyi üçüncüler arasında çıkacağını düşünüyorum. Oynanabilir. Meksika gruptan çıkarın oranı çok düşük. 1.09 ki çıkar zaten. Güney Afrika çıkamaz 1.58. Vallahi bence çok güzel oran. Bu saydığım gruptan çıkar mı çıkamaz mı seçenekleri arasından 1.58 olmasından da mütevellit. Yani hakikaten Güney Afrika'nın gruptan çıkamazı 1.58'den çok mantıklı geliyor. Ya çok geride bir kadro. Yani ev sahibi oldukları dilimdeki kadroyu biraz hatırlıyorum. Hep akıllara Şabalala gelir, ama gerçekten bu turnuvada
çok büyük

sürpriz yapabileceklerini düşünmüyorum. Yani bu 3 takıma karşı da bir galibiyet alacaklarını düşünmüyorum. O yüzden de gruptan çıkamaz. 1.58 çok mantıklı geldi. Grup sonuncusu Güney Afrika olur diyerek aslında oran da yükseltebiliyorsunuz. Şu anda bakıyorum 1.79 oran var. İlk 2 sırada kimler bitirir seçenekleri biraz bu grupta oynamak konusunda biraz çekiniyorum. Yani 3 takım birbiriyle aslında güç dengesi yakın takımlar. Yani Çekya, Güney Kore ve Meksika. Yani tabii ki Meksika'nın ev sahibi avantajı var ama yani 3 takımın seviyelerinin birbirlerinden pek de uzak olduğunu düşünmüyorum. O yüzden 1 ve 2 sıralaması bahisleri bu şey için, bu grup için bence fırsat değil. İyi fırsatlar olmadıkları kanaatindeyim. Çok kısa bir mola verelim. Molanın ardından hızla geleceğiz. A grubunu geride bırakıyoruz ki bir B grubuna da geçmek istiyorum. Yani çok fazla seçenek var. O yüzden biraz biraz belli seçenekleri de okumadan geçiyorum. Çünkü programın akışı ve programa belli başlı şeyler sığdırabilmek açısından da belli gruplarda biraz daha çekimser düşüncelerimi açıklayacağım sizlere tabii ki. Bunu da söylemiş olayım şimdiden. A grubunu konuştuk. B grubunda 4 takım tabii ki yer alıyor. Bu takımlar İsviçre, Kanada, Bosna Hersek ve Katar. Her şeyden önce tabii ki ben yaptığım simülasyondaki yani maçların fikstürdeki sıralamasına göre maç skorlarını okuyacağım. Gruptaki oluşan tabloyu, yani olası tabloyu okuyacağım. Sonrasında da esasında B grubunun seçeneklerine geçeceğiz. Birazcık akışı bu şekilde belirledim. Biraz hızlıdan da gidelim hatta. Kanada Bosna 2-2 dedim. Katar İsviçre 4-1 İsviçre dedim. İsviçre Bosna 2-1 İsviçre. Kanada Katar 2-0 Kanada. İsviçre Kanada 1-1. Bosna Katar 2-1 şeklinde simülasyonu doldurdum ki ortaya çıkan puan tablosunda da İsviçre'nin 7 puanla lider, Kanada'nın 5 puanla ikinci, Bosna'nın 4 puanla en iyi üçüncüler kontenjanından gruptan çıkacağını iddia ettim. Katar'ın da puansız ayrılacağını düşündüğümü bu simülasyon sonucunda ortaya çıkarmış oldum. B grubunda tabii ki birçok bahis seçeneği de var. Hatta bakalım grup liderliği konusunda ben İsviçre'yi, yani favori İsviçre'yi esasında işaretlemişim ki 1.80 ile zaten risk yönetimi de bu noktada hemen hemen yani benimle aynı fikirdeymiş. Kanada 3.25 oranı var ki yani 1.80'den İsviçre'ye oynar mıydım? Ben oynamazdım. Her ne kadar öyle düşünsem de çok daha iyi seçenekler var. Onu söylemiş olayım. Bosna Hersek gruptan çıkar mı seçeneği var. 1.47 şu anda önümde duruyor ki yaptığım simülasyona göre gruptan çıkar gibi geliyor. Yani şöyle düşünelim. Katar'ın puan almayacağını düşünüyorum turnuvada. Yani Katar'a karşı 3 takım da kazanacak gibi yorumladım. Zaten 3 puan bile eğer çok kötü averaj yapılmayan denklemlerde sizi gruptan çıkaracak gibi gözüküyor. 12 grubun en iyi 8 tane üçüncüsü çıkacak zaten. 3 puan ve kötü averaj olmayan takımlar da gruptan çıkabilecek seviyede olacak turnuvada. O yüzden de 1.47'den Bosna gruptan çıkar bahsini oynamak mantıklı yani. Kanada veya İsviçre karşısında bu takım bir puan alırsa kesin çıkıyor zaten mantıken 4 puanla, ama 3 puanda kalırsa bile çıkabilir. O yüzden 1.47'den bence fırsat olabilir. Yani Kanada gruptan çıkar mı? Kesin çıkar. 1.23 belki yani belki bir yan bahis olarak doldurarak oran şişirmek açısından eklenebilecek bir oran, ama sade 1.23'e çok yüklü oynamak benim oyun tarzıma pek uygun değil ki birçok dinleyicimiz de zaten o kadar yüklü oynayıp yani 1.20'lere 1.25'lere çok yüklü bahisler almayı sevmiyorlar diye en azından böyle bir analizim var. Bunu söylemiş olayım. Katar gruptan çıkar mı? Çıkamaz. 1.42 bence çok çok iyi oran. Yani 1.42'den Katar gruptan çıkamaz bahsini oynamak herhalde şu ana kadar bu işte Bosna'yı konuştuk, Kanada'yı konuştuk, İsviçre'ye zaten oran vermiyor. Yani 1.06'dan gruptan çıkar oynanmaz. Herhalde buradaki en mantıklı seçenek Katar gruptan çıkamaz oynamak. 1.42'den bu bahis tipinde bunu mantıklı görüyorum. Sonuncu olacak ülkeyle de aslında 1.57 ile de oran da yükseltilebilir. Yani tıpkı A grubunda konuştuğumuz işte Güney Afrika gruptan çıkamaz dedik orada ve sonuncu olur olduğunu iddia ettik. Burada oran yükseltmek de bence mantıklı 1.57 ile değerlendirilebilir. İlk iki sıra burada bence ilginç. İlk iki sırada bitirecek ülkeler olarak Kanada ve İsviçre'yi ayırmak 1.72 ile
Yani bence güzel. Sonuçta sırasız bunu belirliyoruz. Yani şöyle bir durum yok burada, onu söyleyeyim. Kanada, İsviçre seçeneği var ama İsviçre de lider bitirebilir, Kanada da lider bitirebilir. 1-2 bu şekilde olur gibi bir oynamak isteyen bir dinleyicimiz varsa, A grubunda pek önermemiştim ama B grubunda fena olmayabilir 1.72'den. Şöyle bakalım, bir de sürpriz oranları birazcık paylaşalım B grubuyla alakalı. Ben Bosna'nın 4 puan alacağını iddia ettim ki 4 puan alırın oranı 4. Güzel bence. Kanada'ya 5 puan dedim ki 5 puana iddia oynamak mantıklı değil bu arada, onu söyleyelim. Yani 5 puanda yani dediğimiz ya da bütün simülasyonlardaki tüm şeyleri gerçek olması gerekiyor. Yani hata payı olmuyor 5 puanda. Çünkü bir galibiyet 2 beraberlik zorunda oluyor. O yüzden de oranlar çok yüksek oluyor. Yani 5 puanın oranı bütün gruplardaki bütün takımlarda çok yüksek. Yani tahminim de o şekilde ortaya çıkmış, Kanada'nın 5 puan alacağı konusu. Ama 8 orandan 5 puan alır herhangi bir takıma oynamayı doğru bulmuyorum. Ama simülasyonda 5 puan alır yazmışım. Katar puan alamaz, 3.60 oran. Bence değerlendirilebilir ama tabii ki yani herkes esasında kendi tercihleriyle oynamalı bunları. Yani simülasyonları kesinlikle doldurmanızı öneririm bütün bahis severlere. Hakikaten yani Dünya Kupası öncesi simülasyonları doldurup onun üzerinden gitmesi çok daha keyifli olacaktır bahisler açısından. Çünkü yani böyle ezberden bazı gruplarda işte şu lider olur deyince hataya düşme şansımız var. Yani fikstür avantajı da çok önemli bir şey bu turnuvadaki gruplarda ve bunu tarihte de çok fazla gözlemledik. Yani birçok turnuvada mesela Fransa gruptan lider çıkar dediğimiz turnuvalarda çıkamadığı çok senaryo gördük. Biraz da fikstürle alakalı, biraz da turnuvaya birinci ikinci viteste başlamayla alakalı durumlardı bunlar. Konu Fransa'ya nereden geldi? Bir örnekle geldi. Tabii ki geleceğiz Fransa'ya da grubuna geldiğimiz zaman ama B grubunda noktalayalım. B grubunda İsviçre'nin de 7 puan alırı 3.25. Esasında burada A grubu kadar yüksek oranlara gidemedik. C grubuna bir gidelim. Yani B grubunu bitirdik. C grubunda da tabii Brezilya, İskoçya, Fas ve Haiti'nin olduğu gruptan bahsediyorum ki burada da simülasyonu doldurdum. Burada tabii birçok dinleyiciyle ters düşeceğimin farkındayım bu simülasyonu doldururken ki yani birçok grupta esasında farklı çeliştiğimiz noktalar olacak bence. Brezilya Fas maçının 1-1 biteceğini öngörüyorum. En azından turnuvanın ilk maçında bu iki takımın oynayacağı ilk maçta diyelim. Tarafların yenişemeyeceğini düşünüyorum. Maçta Neymar olmayacak diyebiliyoruz son aldığımız haberlere göre. Neymar'ın ilk maçı kaçıracağı ama ikinci maçtan itibaren geleceğini biliyoruz turnuvada. Onu da söyleyelim. Haiti İskoçya maçında İskoçya 2-0 kazanır demişim. İskoçya Fas maçında Fas 1-0. Brezilya Haiti 4-0 Brezilya. Fas düzeltiyorum. İskoçya Brezilya. Brezilya 2-1. Ve Fas'ın averaja ihtiyacı olacağı karşılaşmada da Haiti karşısında 5-0 kazanıp grup lideri olacağını düşünüyorum. Yani ilk beraberlik fikstür avantajını bence Fas'tan yana burada bize gösteriyor gibi geliyor bana. Ama tabii ki bu bir turnuva. Çeşitli herkesin farklı tahminleri olabilir. Turnuvalarda sürprizlere epey de gebedir. Yani C grubunda da grup lideri olarak şu anda önümdeki akıllı ekrandan da kontrol ediyorum. Fas grup lideri olur 6 oran mesela. Ha, gerçekten güzel. Hatta dileyen dinleyiciler eğer Brezilya Fas eşleşmesinde hani Fas kesin lider olmaz diyenler varsa ama Fas'a da güveniyorsa burada Fas'ın kaç puan alacağı bence kritik konu. Fas 7 puanlı grup ikincisi de olabilir. Yani averaja da bakabilir bu grup. O yüzden de Fas'ın 7 puan alırı bence çok mantıklı bir bahis olarak dikkatimi çekti benim. Ki diğer bahisleri de okuyayım şimdiden. Sırasıyla gidelim. Brezilya gruptan çıkar mı oranı yok zaten. Haiti çıkamaz mı oranı yok. Bunlar çok garanti. Fas gruptan çıkar mı? Evet, kesin çıkar bence ama 1.10 oran değmez. İskoçya gruptan çıkar mı? 1.20 oran verilmiş ki en iyi üçüncüler kontenjanından da muhtemelen İskoçya'da gruptan çıkacaktır. Yani her ne kadar iki maçta da rakiplerine kaybetseler bile, farazi konuşuyoruz ama Fas'a da Brezilya'ya da kaybetseler sonuçta grupta çok zayıf bir takım var. Ve hani 3 puanla
iyi bir averaja çevirebilirler durumu ve Haiti karşısında atacakları belki 3 golle 4 gollü bir maç oynamaları takdirinde zaten gruptan çıkarlar, ama ben 1-20'den oynamazdım. Ben biraz düşük buldum orada.

Yani 1.35 1.40'lar belki ama 1.20 bence düşük. İlk iki sırada bitirecek takımlar bahisi çok güzel bu grupta bence. Brezilya ve Fas bitirir 1.72. Bence bunu kesinlikle bahis severler almalı. Ya şu anda böyle ideal oranlarda işte 1.70'ler, 1.60'lar, 1.80'ler gibi diyebileceğimiz oranlardan en büyük bence bankoyu bulduk şu ana kadar. Programın başından bu yana en büyük bankoyu bulduğumuzu düşünüyorum. Grup sonuncusu kim olur? Haiti'nin oranı yok. Brezilya kaç puan toplar? 7 puan 3-10. Bence güzel oran. Yani ilk maç eğer yani bu şey demek aslında. Mesela Fas'ın da 7 puanla bitireceğini düşünüyorum grubun. 7 oranı var. Buna kesin oynayın sürprizlerden. Fas'ın 7 puanla bitireceği bence bu grupta oynanabilecek en güzel sürprizlerden bir tanesi. Yani şu bahis şu demek gibi bence. Fas'a 7 puandan 7 puan toplar oynamak, Brezilya Fas maçına berabere oynadığınız vakitte oran zaten tahminen 3.5-4 falan olacak. Maç öncesinde bunu anlayacağız. Eğer 3.5-4 oran yerine 7 orandan Fas'a grupta 7 puan toplar derseniz esasında yani burada şey demiş oluyorsunuz. Fas İskoçya'yı yener, Fas Haiti'yi yener. Zaten Fas Haiti'yi yenecek ama Fas İskoçya'yı da yener bence diye düşünüyorum. Ben burada şu ana kadar en avantajlı bahisinde Fas grupta 7 puan toplar olarak aldım. Bir kısa bir mola da verelim, bir sonrasında hatta D grubuna geçeriz. Evet, D grubuyla milli takımımızın olduğu grupla da devam edelim. Hatta bu gruba özel bir farklılık yapalım istiyorum. Bir kulak verelim şu güzel şarkıya demek istiyorum.

Gerçekten her seferinde dinlediğimde de tüylerim diken diken olan o parça. Yani inanılmaz bir parça ve tamamen turnuva moduna hepimizi sokan parça. Yani açmadan edemedim. Bir kısa bir dinleyelim dedim. Yani çok aslında enteresan bir gruptayız. Çok enteresan bir grupta yer alıyoruz. Grubun favorilerindeniz. Yani iki tane favorisi var grubun. Tabii ev sahibi avantajlı Amerika var. Ve biz varız. Yani grubu birinci ve ikinci bitirmenin bize göre senaryolarda aslında artıları ve eksileri var. Yani grubu birinci bitirmemiz çeyrek final yoluna kadar esasında çok net bir favoriyle eşleşmememize aslında yol açıyor. Yani normal projeksiyonlara göre, normal yaptığımız simülasyonlara göre grup liderliği olması halinde çeyrekte İspanya ile eşleşiyoruz. Grup ikincisi olduğumuz senaryoda son 16'da olağanüstü bir durum olmadığı koşulda Arjantin'le eşleşiyoruz ki orada da belki Fransa ve İspanya gibi iki net favoriye yarı finale kadar aslında eşleşmemiş oluyoruz ama burada tabii ki belli başlı hesaplar, belli başlı turnuva içindeki sürprizler de yer alabilir. Yani birçok şey olabilir. O yüzden de yani lider bitirmek her zaman iyidir ama ikinci bitirilmesi durumunda da bence pek de üzülmemeliyiz de, diye düşünüyorum. Hani birçok senaryo var tabii. Ki ben Türkiye ve Amerika'nın ilk sırada grubu noktalayacağını düşünüyorum. Yani bu inanılmaz bir oran. 2.24 orandan bu bahis şu ana kadar belki de en iyi fırsatlardan bir tanesi. Yani Brezilya-Fas ikilisi gruptan 1-2 çıkar. Türkiye-Amerika ikilisi gruptan 1-2 çıkar bahislerinin kombinasyonu bize çok güzel bir orana götürüyor. Hatta 2.24'tü bunun oranı. Şu diğerine de bakmak istiyorum. Kombinleyince kaç oran oluyor? 3.85'ten şu ikisinin kombinasyonunu oynamak bence çok mantıklı. Yani bahis severlere hakikaten objektif olarak bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani Türkiye konusunda ne kadar objektif olabiliriz hepimiz çok tartışılır. Ki

Rus takıma bahis oynamayın. Genelde tutulan takıma bahis oynandığı denklemlerde çok daha fazla duygusal düşünülüyor. O yüzden de çok fazla önermiyorum normal şartlarda, ama ya çok bariz yani. Paraguay'da, Avustralya'da seviyemizin çok altında takımlar. Evet yani Vincenzo Montella'nın burada yaptığı açıklama çok normal ve çok da doğru bir açıklama. Yani sonuçta Avustralya tarihinde 7 kez katılmış, orayları oynamayı bilen bir takım. Bakıyorsunuz aynı zamanda Paraguay'a bakıyorsunuz. Yani oralarda, turnuvalarda ileriye gitme refleksi göstermiş bir takım. Son 20 sene içinde bile var bu. Haricinde Amerika ev sahibi, ki onların da turnuvalara katılma geleneği var. Hani biz birazcık daha gittiğimizde başarılı oluyoruz gibi bir durum var. Yani 2002 kaynaklı olarak. O yüzden Montella birazcık da ayaklarımız yere sağlam bassın gibi bir açıklama yaptığını dinliyoruz. Ama yani bunlar iyi açıklamalar. En azından yani biz bazen de takımımızı her zaman göklere koyuyoruz. İster istemez belli dilimlerde bunu yaşamıştık. Ama bu takım bence başarılı olacak. Yani her şeye rağmen, birçok şeye rağmen, hocasıyla, oyuncu kadrosuyla hakikaten çok başarılı olmaya aday bir takım. Gurur duyuyorum ben. Hani milli takım izlemekten de çok keyif alıyorum. Bunu sağlayan kişilerin arasında da ben yani büyük payı, aslan payını diyelim, Vincenzo Montella'ya veriyorum. Çünkü ya çok izlenilebilir bir milli takım yarattığını söyleyebilirim. Yani her şeyi geçtim, sahiç sonuçlarını, başarıyı geçtim. Yani izlediğimiz şeyden keyif alıyoruz abi. Yani evet, zaman zaman kamuoyunda eleştiriyoruz. Ben de eleştiriyorum. Birçok spor yorumcusu da eleştiriyor. Veyahut da işte radyocu da, medya mensubu da, herkes eleştiriyor. Ama zaten hani eleştirmediğimiz zaman sorun var. Tabii ki eleştireceğiz birçok şeyi ve eleştirmeye de devam edeceğiz, ama her şeyin yanında şunu da söylemem gerekir. Yani Vincenzo Montella'yı ben bir spor sever olarak her şeyin başında çok seviyorum. Çünkü futbolu güzel oynatan bir adam. Ve bazı hücum metriklerine baktığımız zaman da hani milli takımımız belli işte en iyi 10-12 takım arasında gösteriliyor. Birçok kayda değer kaynağı binaen söylüyorum bunu, ama hücum metriklerinde en iyi 6-7 takımdan bir tanesiyiz. Savunmada arızalarımız var. Kesinlikle var. Bu turnuvada da görürüz bence muhtemelen, ama hücum metriklerinde çok rahat gol pozisyonuna girebilen bir takıma sahibiz. Umarız turnuvada da bunu görürüz. Onu söyleyelim. Biraz daha aslında bahis tarafına döneceğim. Avustralya gruptan çıkar mı çıkmaz mı oranı birbirine çok yakın. Yani 1.87'ye 1.77, bunların hepsini konuşacağız ki simülasyonu ben en azından doldurdum, onu sizlere aktarayım. Amerika Paraguay 2-1 Amerika dedim. Avustralya Türkiye 2-0 Türkiye dedim. Amerika Avustralya 3-1 Amerika dedim. Türkiye Paraguay 2-1 Türkiye dedim. Türkiye Amerika 2-2 dedim. Los Angeles'ta oynanan karşılaşma, oynanacak karşılaşmada 2-2 bekliyorum. Yani bir beraberlik çok kuvvetli ihtimal gözüküyor. Paraguay Avustralya'da 1-1 gözüküyor. Burada yani iş biraz averaja kalacak gibi. Kim gruptan lider çıkar onu göreceğiz, ama 2 puan, 2 takımın da 7'şer puanla 1-2 çıkması çok muhtemel gözüküyor. Yani Türkiye ikinci olur ya da birinci olur gibi çok radikal bir yorum yapmayayım. Ama Türkiye Amerika'nın 1-2 çıkacağı konusunda daha radikal bir yorum yapabilirim. Yani güç dengeleri, hem ev sahibi Amerika, bizim takım diğer yani rakiplerimize göre grupta bence daha iyi kadro, daha iyi hoca. Ya Pochettino da çok iyi hoca bu arada. Yani asla Amerika'nın hocasını küçümseyemem, ama iyi bir kadroyla gidiyoruz ve birbiriyle oynama alışkanlığı, oyun refleksi olan bir takımla gidiyoruz. Bunu da Montella yarattı. Yani evet, milli takım kadrolarını eleştiriyoruz, eleştirmeye de devam edeceğiz. Hatta ya şunu da söyleyelim, hoca ne karar verirse versin, hani velev ki bütün kamuoyunun söylediği oyuncuları almış olsa da başka bir eleştiri çıkacaktı. Yani milli takımdaki oyuncu havuzundaki kadro seçiminde eleştiri çıkmayıp herkesin tek bütün olabilerek düşünebileceği bir denklemin çıkması imkansızdı. En azından bunu söylemiş olayım ki lider kim olur onu bilemeyiz. Avustralya'nın ben gruptan çıkamayacağını düşünüyorum. Yani üçüncü dahi olsa hayır seçeneği daha cazip geliyor 1.77'den, ama oynamazdım. Paraguay gruptan çıkamaz, 2.40 bence değerlendirilebilecek bir oran. Yani bir puanla iki takıma da birer puan yazdım burada, Paraguay ve Avustralya'ya. Ama yani sürprizle belki değerlendirilebilir Paraguay çıkamazın oranına istinaden. Amerika çıkar 1.10 zaten çok net çıkar, ama oynanmaz o kadar düşük orandan. Grup sonuncusuna oynamak bence bizim grupta bayağı bir riskli diye düşünüyorum.
grup liderini oynamak.

da bayağı riskli. Bu arada Amerika favori 2.37 ile 2.75'te biz ikinci sıradaki favori olarak gözüküyoruz ki grup liderinden ziyade 1-2 Türkiye Amerika çıkar 2.24'ten hakikaten güzel. Türkiye gruptan çıkar 1.23 zaten ve toplanacak puanlar var. Avustralya Paraguay puanlarına oynamak çok riskli. Yani grupta her şey olabilir. Çünkü son maç olacak. Son maçta taraflardan bir tanesi belki de daha büyük riskler alacak ve o maç gerçekten hiç belli olmaz. Ama yani Türkiye grupta kaç puan alır seçeneklerinden 7 puan 5.50 bence çok güzel. Oynayabilirsiniz. Hatta Amerika 7 puan da 5 oran. Ya Türkiye Amerika maçı aslında berabere biter demek. Bu dediğimiz şey ve hani bu iki takımdan herhangi bir tanesi de Avustralya veya Paraguay'a da puan bırakmaz demek. 5-5.5 oranlardan yazılabilecek seçenekler olarak dikkatimi çekti. E grubuna geçeceğim. Yani tabii ki milli takımımızın grubunu çok daha uzun konuşabilirdik. Çok konu var ama biraz bahis programı yaptığımız için de ister istemez tüm gruplara da değinmek istiyorum. E grubundaki simülasyonu sizlere öncelikle aktarayım. 4 takım tabii ki her turnuvada olduğu gibi ve bu turnuvada da gruplar 4'er takımdan oluşuyor. Almanya, fil dişi, Ekvador ve Curaçao 4 takım olarak bu grupta. E grubunda buradaki simülasyona göre de Almanya Curaçao karşısında 5-0 kazanır dedim. Fil dişi Ekvador maçında fil dişinin 2-0 kazanacağını öngördüm. Ya tabii burada hani birçok seçenekler yazılabilir. Yani simülasyon doldururken bugünden doldurmak ne kadar doğru bilmiyorum. Ama uzun vadeli bahislerin öncesinde bu simülasyonu bir doldurarak en azından oluşan tablolara göre oynamanızı öneririm. Yani oynayacak olanlar biraz ezberden, biraz işte şu takım bundan bariz çok daha iyiden ziyade o tabloları doldurarak oradaki psikolojik faktörleri de aslında birazcık düşünerek o tabloyu doldurursa çok daha bence mantıklı senaryoları kendileri de bütün dinleyicilerimiz ortaya çıkarabilir diyorum. Almanya fil dişi 2-1 dedim. Ekvador Curaçao 4-1 Ekvador dedim. Ekvador Almanya 1-0 Almanya dedim ve Curaçao fil dişi maçına da 4-0 fil dişi dedim. Bu tabloya göre Almanya 9 puan, fil dişi 6 puan, Ekvador 3 puan, Curaçao 0 puan olarak önüme çıktı ki E grubundaki lider kim olur bahsinde de şöyle bir kez daha önündeki akıllı ekranı yenileyeceğim. Evet, Almanya'nın liderliği 1.28. Yani bence 1.28'den oynamak çok mantıklı da gelmiyor. Evet, bence lider bitirir ama Almanya fil dişi maçında maç sonucu 1 oynamanız daha mantıklı olur gibi geliyor bana. Hem bu kadar uzun süre en azından bütün grupların bitmesini beklemezsiniz 1.28 oranı. Hem de hemen hemen benzer bir oran zaten Almanya fil dişi maçında da ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. O yüzden buradan kaçın diyeyim. Her ne kadar 1.28'in tutacağını inansam bile. Fil dişi gruptan çıkar mı 1.20? Bence çıkar ama yazılmaz. 1.20 çok düşük. Curaçao gruptan çıkamaz bahisin oranı yok. Ekvador gruptan çıkarın oranı 1.08. Gruptan çıkamazın oranı 5.80. Yani burada Ekvador çıkar gibi gözüküyor. Ama 1.08'den sakın oynamayın. Yani 3 puan alacak diye ben öngördüm Ekvador'u. Ama yani burada Curaçao'nun olmasından dolayı Ekvador'un averajını düzeltebileceği bir durum var. Yani Haiti ve Curaçao'nun birazcık averaj takımları olacağını, hatta Katar'ı da buraya katıyorum ben. Katar'ın da iyi bir turnuva geçireceğine inanmıyorum. Şu ana kadar konuştuğumuz grupların zayıf halkalarından bahsettim. Yani Güney Afrika da bence çok kötü bir turnuva geçirir ama averaj takımı olur mu onu bilmiyorum. Bu saydıklarım gibi averaj takımı konusu biraz daha farklı olarak yorumlayabilirim. Almanya'nın zaten gruptan çıkacağı bence de kesin ama zaten açılmamış oran. Grup sonuncusu Curaçao 1.06 bence kesin ama oynanmaz. İlk iki sırada bitirilecek takımlar Almanya fil dişi 2.36 bence çok iyi oran. Yani Ekvador burada grup ikincisi olarak aslında favori gösteriliyor. Biraz hani fil dişi Ekvador eşleşmesine göre de ya burada ben fil dişinin Ekvador'un üstünde bitireceğini düşünüyorum. Eğer fil dişi Ekvador'a kaybetmezse zaten üstünde bitirir. Çünkü grubun son maçında fil dişi Curaçao ile oynuyor ve gereken averajı burada yakalayabilecek bir ortam var. Yani 1.65'ten Almanya Ekvador oynayacağımı 2.36'dan Almanya fil dişi oynardım. Ama yine de şunu da söyleyeyim. İlk iki sırada bitirecek takımlar konusunda
D grubu ve C grubunda konuştuğumuz, yani Fas'la Brezilya ve Türkiye ile Amerika kadar bankoda görmüyorum. Yani Ekvador'da tabii ki fil çıkarsa kazanabilir. Sadece benim simülasyonumda ben fil dişinin kazanacağını düşündüm. Ama tabii ki birçok farklı dinleyicimiz de farklı düşünüyor olabilir. Şöyle bakılınca Kurasa grupta puan alamaz 1.50. Yazılabilir yani. Yani Kurasa'nın puanla tanışacağını ben de düşünmüyorum. Hani orada tabii belki bir puan alabilir Kurasa. Bir elden ben oynamazdım ama oynayacaklara da fena bir bahis değil derim. Yani Dik Advokat yönetiminde tamamen geçişlerle oynayan, yani çok net aslında sahada ne yapmak istediği belli olan bir takım Kurasa. Ama yani gücü ne kadar yeter, orası çok tartışma konusu. Ekvador grupta 4 puan alır oranı var 3.25'ten, ki ben 3 puan alır demişim burada fil dişi, Ekvador maçına fil dişi yazdığım için. Yani burada dileyenler bu seçenekleri değerlendirebilirler ama benim çok belirgin bir seçeneğim yok Ekvador'a dair. Almanya 9 alır 3 oran. Yani 3'te 3 yaparsa Almanya zaten 9 alıyor. Neden olmasın yani, 3 oran bence fena değil, yazılabilir. Yani bu grupta oynanabilecek bahislerden bir tanesi Almanya 3 orandan 9 puan alır oynamak. Fil dişi de tıpkı Ekvador gibi, yani aslında birazcık fil dişi Ekvador maçına bahis alsanız uzun vadeden ziyade daha iyi olur sanki gibi, en azından burada aktif olarak sizlere baktığım bahis seçenekleri arasında daha mantıklı duruyor diyerek F grubuna geçiyorum. F grubunda da esasında karışık bir tablo söz konusu. Enteresan takımlar var ve güç dengeleri birbirlerine eşit gibi biraz yorumluyorum bazı takımların. Özellikle İsveç, Hollanda ve Japonya üçlüsü bu grupta dikkat çekiyor. Tunus biraz daha zayıf halka gibi gözüküyor ama yani Tunus da enteresan bir takım. Yani Şikiri önderliğinde orta alanda farklı bir takım Tunus. O yüzden de yani yaptığım öngörüde Tunus puan alamıyor gibi yazmışım. Ama çıkıp Tunus bir galibiyet bir beraberlik alsa da aşırı fazla şaşırmam. Yani bu gruptaki dinamikler çok belirsiz. Bahis açısından biraz uzak durulması gereken bir grup olduğunu düşünüyorum. Tabii ki seçenekleri yani belki içinden cımbızla çekeriz ama yani gerçekten her maç her skora gebe. Burada böyle çok iddialı konuşmayacağım. Tabii yani okuyacağım bütün sonuçları. Burada bir tablo yaptım. Ama yani diğer, mesela atıyorum bizim yer aldığımız D grubu ve Brezilya'nın yer aldığı C grubu kadar böyle kesin yargılarda bulunmak istemiyorum. Yani onlar da tabii ki kesin değil ama çok mantıklı geldi bana. O yüzden de onları biraz ayırdım. F grubundaki tabloda da Hollanda 2-0 yener demişim Japonya'ya karşı. İsveç Tunus'a 3-1. Hollanda İsveç'e 1-1. Tunus Japonya'ya 1-0. Japonya Tunus Hollanda'yı 2-1. Hollanda Japonya İsveç'e de 2-1 İsveç demişim. Hatta 7 puanlı averajla, yani gol fazlasıyla İsveç'i lider yapmışım buradaki simülasyona göre. İkinci Hollanda 7 puan, üçüncü Japonya 3 puan. Tunus'a da puan vermemişim ama yani bu bence olmayacaktır. Yani böyle doldurdum simülasyonu ama ya her şey gebe burada. Yani bayağı çuvallayabilirim diye düşünüyorum F grubu nezdinde. O yüzden de F grubunun şöyle hızlıca bahislerine bakıp geçeceğim. Japonya grupta kaç puan alır? Çok riskli. Yani herhangi bir takımın grupta kaç puan alırını oynanmaz burada diye düşünüyorum. Grup lideri konusunda İsveç 5.50'den bir sürpriz denenebilir. Yani ben İsveç yazdım grup lideri konusuna. Çok iyi kadro geliyor İsveç. Yani Gyökeres, Isak, Elanga gibi üçlü var ileride. Yani Hollanda'nın hücum hattından daha iyi hücum hattı var İsveç'in şu anda. Ha tamam, bütün takım tabii ki Hollanda'nın daha iyi İsveç'e göre bence. Kale, savunma hattı, orta sahası özellikle Hollanda'nın çok daha iyi. Ama yani İsveç'in grup lideri olursa şaşırmayacağım bir denklem var. 5.50'den yazılır diyorum. Kim gruptan çıkar konusunda? İsveç gruptan çıkar 1.42. Yani çok iyi oran. Yani burada ben biraz birçok senaryodan da ziyade İsveç'in gruptan çıkar 1.42'sini yazılabilecek bir ideal bahis olarak en azından eklemiş olayım. Tunus gruptan çıkar mı? Çok riskli. Bence çıkamaz ama çıksa da çok büyük sürpriz olmaz bana. Sonuncuyu bilmek bence çok zor. İlk iki sırayı bilmek de çok zor. Yani burada İsveç'in gruptan çıkarı 1.42'den bence mantıklı. Sürpriz oynamak isteyenler de 5.50'den
İsveç lider olur gibi bir sürpriz oynayabilirler. F grubunu da geride bıraktık. G grubuna geçeceğiz. Kısa bir soluklanalım, ardından G grubu. Evet, G grubu demiştik. G grubuna da geçelim. G grubundaki 4 takım şu şekilde. Yeni Zelanda, Belçika, İran ve

Mısır şeklinde. Tabii ki İran'ın durumu biraz farklı. Yani İran katılacak Dünya Kupası'na, onu söyleyelim. Hatta ve hatta Meksika'da kalacak takım. Tijuana kentinde, yani Amerika'nın hemen sınırında, San Diego'ya en yakın, yani Amerika sınırında San Diego ve Tijuana zaten sınırlar. Orada zaten ilk iki maçı da yakın bölgede oynayacak yani İran, ama son maçta şeye gidecek, Seattle'a gidecek. Yani çok uzun bir uçuşu var. Biraz aslında İran açısından hani belirlenen konuma istinaden birazcık daha fazla yorgunluk olacak bir turnuva olacaktır. Hani İran'ın da iyi mücadele edebileceğini söyleyebilirim bu turnuvada, onu söyleyeyim. Burada tabii bir simülasyon doldurdum. Bu simülasyona göre biraz İran geride kaldı ama genel ben yine de okuyayım sonuçları. Buradaki simülasyona göre böyle doldurdum. Belçika-Mısır ilk maç olacak grubun. 2-2 yazdım. Yani bence taraflar yenişemeyecek gibi geliyor bana grubun ilk maçında. İran Yeni Zelanda maçının 1-1 biteceğini düşünüyorum ama İran kazansa da şaşırmam. Onu söyleyeyim. Belçika İran maçında artık Belçika'nın grubun ikinci maçında galibiyetle tanışacağını, yani 1-0 Belçika'nın kazanacağını burada yazmışım. Mısır'ın Yeni Zelanda karşısında 2-0 kazanacağını düşündüğüm şeklinde not almışım. Belçika'nın da Yeni Zelanda'yı 2-1 yeneceğini ve son maçta Mısır-İran maçının kader maçı olacağını burada, hatta Mısır'a da 2-1 yazmışım. Ve bu tabloya göre Mısır grup lideri olarak aslında beliriyor. Belçika 7 puanlı ikinci. Orada da gol fazlasıyla aslında Mısır'ı lider yapmışım ama burada da her şey çok belirsiz. Yani bu grubun en kötü takımının Yeni Zelanda olduğu çok açık. Biraz aslında İran'ın turnuva içinde bize gösterecekleri bu grubu daha fazla şekillendirebilir. Grubun en net, bence belli başlı sürprizlere açık olan maçları İran maçları olacaktır diye düşünüyorum. Bunu epey bir vurguladım ki G grubunda Belçika'nın 7 puan alacağı bahisi güzel bence. Yani Belçika gruptan lider çıkar mı, 1-2 mi olur onu bilemem. Ama 7 puanlı Belçika 3.50'den zaten favori gösterilmiş buradaki tüm puan skalalarına göre. Belçika 3.50'den 7 puan bence güzel. Mısır 7 puan demiştim simülasyonda. 8 oranı varmış. Yani olabilir tabii ki, sürprize denenebilir ama yani İran'ın durumu burada çok belirsiz diyeyim. Yani İran'a zaten kaç puan alır oynanmaz. Yeni Zelanda'da 1 puan alır. Güzel bence. Orada da favori bu. Yani 0 puan 4 oran, 1 puan 3.50 oran. Ha, bence puan alır gibi geliyor Yeni Zelanda ama almasa da büyük, yani şaşırmam diyeyim. Grup lideri konusunda bence bahis zor alınması. Belçika gruptan çıkar zaten oran yok. Mısır gruptan çıkar 1.33 bence şahane bir oran. Yani Muhammed Salah muhtemelen son turnuvası olacaktır ama yani eğer 2030'a katılırsa Mısır, Muhammed Salah gibi bir efsane orada da o turnuvada da yer alır bir şekilde diyorum. Lokal ligde oynasa da o dönem, ki o dönem herhalde muhtemelen Suudi Arabistan'da izleriz diye düşünüyorum 2029'larda Muhammed Salah'ı, 2029-2030'larda muhtemelen, ama Muhammed Salah o turnuvada eğer yer alırsa Mısır, o turnuvada da kadroya alınır diyeyim. Ama Salah'ın artık üst seviyedeki belki de oynayabileceği son turnuvada Mısır'ın gruptan çıkacağını düşünüyorum. 1.33 bence ideal. İran gruptan çıkar çıkmaz yorumu yapmayayım. Çok belirsiz dediğim gibi. Yeni Zelanda çıkamaz bence. Hatta çıkamazın oranı 1.50. Şu ana kadarki en iyi oran bu gruptaki. Kesinlikle yazılabilir. 1.50'den yani Yeni Zelanda'nın gücünün yetmeyeceğini düşünüyorum. Kadronun iyi olmadığını düşünüyorum. Ya yani tabii ki belli başlı 2-3 tane iyi isim var ama yani bilmiyorum, bu grupta işleri zor bence. Grup sonuncusu Yeni Zelanda olur 1.40. Yani çıkamaz 1.50, grup sonuncusu 1.40. Burada değişik bir oranda bir durum var. Vallahi bence gruptan çıkamaz oynamak çok mantıklı Yeni Zelanda'ya. Yani 1.50 burada hediye gibi bir oran yani. Hakikaten hediye gibi bir oran. 1.40'tan grup sonuncusu, gruptan çıkamaz 1.50. Burada muhtemelen burada bu oranlar düzeltilecektir. Ufak bir hata yakalamış olabiliriz. 1.50'den kesinlikle oynayın derim. Burada sizlerle bakarken de vallahi bulduk fırsatı. 1.50'den Yeni Zelanda gruptan çıkamaz oynamak çok mantıklı. 1-2 Belçika Mısır bitirir diye düşünüyorum. İran
Trump'ın sağ solu belli olmayacağı için de en bank

Marco düşündüğüm hani programın başında söylediğim gibi, hatta ilk bölümünde diyelim daha doğrusu, milli takım grubumuzda işte Amerika Türkiye 1-2 çıkar ve Fas Brezilya 1-2 çıkarı çok daha banko görüyorum. Ama burada da 2 orandan Belçika Mısır 1-2 fena oran değil, yazılabilir. Onu da söylemiş olayım. G grubunda konuştuk. H grubuna geçeceğiz. İspanya'nın olduğu gruba geçeceğiz ki İspanya, Uruguay, Cape Verde yani Yeşil Burun Adaları ve Suudi Arabistan var bu grupta. Burada da enteresan bahisler ortaya çıkıyor bence. Ben simülasyonu şu şekilde doldurdum. Muhtemelen bana katılmayacak birçok kişi vardır ama bu doldurduğum stil de esası ufak bir sürprizim var. Yani İspanya 4-0 Cape Verde'yi yener dedim. Suudi Arabistan Uruguay maçının 1-1 biteceğini öngördüm ki bu aslında grubun sürprizlerinden bir tanesi. Yani bu maçta birçok kişi Uruguay'ın kazanacağını düşünüyor ama ben Suudi Arabistan'ın belli bir aşamada artık bir futbolda değişik bir ülke olduğunu düşünüyorum. Hem çok büyük bir yatırım var zaten futbola ve milli takım havuzundaki belli başlı oyuncular son turnuvada da bence güzel oyunlar sergilediler. Yani evet, belki puan anlamında ya da ileriki turlar açısından çok bir şey göstermediler ama saha içinde oynanan oyun bence hiç fena değildi Suudi Arabistan'da, onu söyleyeyim. İspanya Suudi Arabistan maçını 3-1 yazdım. Uruguay Cape Verde maçını 2-0 Uruguay yazdım. İspanya Uruguay maçına 3-0 İspanya yazdım. Cape Verde Suudi Arabistan maçına da 2-1 Suudi Arabistan yazdım ve buradaki tabloya göre Suudi Arabistan biraz daha fazla gol atmasından da mütevellit grup ikincisi olur dedim. İspanya 9 puanla lider. Grup üçüncüsü Uruguay gruptan çıkar dedim. Cape Verde de puan alamaz dedim. Ki bu gruptaki tahminlerime bayağı bir güveniyorum. Onu da söyleyeyim. Burada yani 1-2-3-4 sıralaması için bayağı güveniyorum. Suudi Arabistan Uruguay maçında Uruguay'ın kazanamayacağını düşünüyorum. En azından buradaki en radikal sürpriz tahminimi de bir kez daha yinelemiş olayım. Göreceğiz tabii ama belli de olmaz. Yani Marcelo Bielsa da müthiş hoca. Yani futbolun gerçekten farklı bakan, inovatif bir teknik adam. Hani belki çok tecrübeli bir teknik adam olmasının yanı sıra her gün kendini yenileyebilen özel bir teknik adam olduğunu söyleyeyim. Buna rağmen Suudi Arabistan'ı ben Uruguay'ın önde bitireceğini düşünüyorum grubun. Hatta burada bir sürpriz bahis de çıkarırız. Grup lideri İspanyolu 1-20 bence çok iyi ama oran tabii yani 1-20 çok kişiyi memnun etmeyecektir. Cape Verde gruptan yani Yeşil Burun Adaları gruptan çıkamaz. 1.42 mantıklı bence, oynanır. Suudi Arabistan gruptan çıkar. 2.05 bence kesinlikle yazılır bu. Ben oynayacağım bunu, hatta öyle söyleyeyim. İspanya zaten çıkarın oranı yok. Uruguay 1.14 bence düşük. Yani Uruguay kesin gruptan çıkar. En kötü en iyi 3. olarak çıkar ama yine de düşük oran. İlk iki sırada bitirecek ülkelerde bir sürpriz bahis var burada. Yani İspanya, Suudi Arabistan oynamak isteyenler 3.50'den güzel bir sürpriz oynayabilirler. Bu şu demek zaten. Hani tabii ki farklı senaryolar da olabilir ama hani kabaca mantıklı senaryolar içerisinde işlediğimiz dilimde Suudi Arabistan Uruguay maçına Suudi Arabistan çifte şans oynadığınız zaman muhtemelen 1.82 oranları bulacaksınız. 3.50 orandan Suudi Arabistan çifte şans oynamış gibi bir durum olacak. O yüzden bunu tavsiye ederim. Yani İspanya Suudi Arabistan maçında ilk iki sırada İspanya ve Suudi Arabistan yer alır. Mantıklı geliyor bana. Cape Verde sonuncu olur, 1.44 yazılır. Uruguay grupta kaç puan alır çok belirsiz ama 4 alır diye öngördüm. 4 oran zaten. Suudi Arabistan grupta 4 puan alır, 6 oran. Yani Suudi Arabistan İspanya gruptan 1-2 çıkar oynamak 3.50'den sanki daha iyi. Cape Verde puan alamaz, 4.30 yazılabilir. İspanya 9 puan alır, 2.10'dan oynamazdım. Yani belki bir tane takılırlar, o yüzden ben oynamazdım ama oynayana da saygı duyarım demiş olayım. I grubuna geçeceğim. I grubunu konuşacağız. Bu grupta esasında 3 tane çok kuvvetli takım barındırıyor. Bir tane de zayıf halkası olan gruplardan. Nitekim belki turnuvanın en kötü takımlarından bir tanesi olmadığını iddia edebilirim Irak'ın. Ama yer aldığı grupta puan alması gerçekten çok zor. 3 tane çok net futbol oynanan takımla karşılaşacaklar. Norveç, Fransa ve Senegal. Yani bu 3 takımın da, yani Fransa zaten en büyük iki favoriden bir tanesi ama yani Norveç'in de Senegal'in de yani turnuvada eğer
kura şansı veyahut kura demeyelim ama yoldaki turnuva ağacındaki yolun biraz daha açık bir şey olursa Türkiye ile beraber biraz o plase takım rolünde gösterilebilecek takımlar. Yani Norveç, Senegal ve Türkiye'yi burada biraz ayırıyorum. Çeyrek yapabilme adayları bu üç takım olarak da söyleyebilirim. Yani umarız milli takımımız kupayı alır. Yani bu hayal tabii ki bence ama yani çok farklı bir şey olur. Sonuçta 2002 Dünya Kupası öncesinde de üçüncü olacağımızı bence çok kişi tahmin etmiyordu. Tabii benim yaşım çok küçüktü, hatta şunu da söyleyeyim. Son Dünya Kupası maçımıza da gitme şansına erişmiştim. 6 yaşındaydım 2002 Dünya Kupası'nda Japonya'da. Maçın bir kısmını uyumuşum tabii çocuk olduğum için. Ama yani en azından oradaki atmosferi yaşama fırsatım olmuştu. Dünya Kupaları çok özel işler hakikaten. Yani her şeyin yanında bir radyo programcısı, işte bir medya mensubu olmamın yanı sıra her şeyden önce çok büyük bir spor sevdalısıyım ve futbol sevdalısı bir adamım. O yüzden de ya o atmosferi hakikaten yaşamak çok başka. Umarız tabii ki bir aksilik olmazsa milli takımımızın da yanında yer almayı planlıyorum. Büyük seferberlik ilan ettim. Onu da söylemiş olayım. Neyse, konumuza dönelim. Birazcık bahis programı çekiyorduk. Kendimizden de bu kadar bahsetmek yersiz oldu programın içinde ama I grubunu konuşacağız. Simülasyonu doldurdum. Fransa-Senegal maçına birazcık akıllara tabii ki 2-2 Dünya Kupası'nı getiriyor. Ama bu eşleşmenin ben 0-0 biteceğini düşünüyorum. İlk maç yani Fransa-Senegal böyle çetin bir mücadele olur. Sanki gol çıkmaz gibi bir inancım var. Tabii her şeye gebe maç. Ya Fransa favori ama ben 0-0 yazdım. Norveç'in de Irak karşısında 4-1 kazanacağını yazdım. Fransa'nın Irak'a karşı 3-0 kazanacağını, Norveç-Senegal maçında da Norveç'in 2-1 yeneceğini iddia ettim. Norveç-Fransa maçını 1-1 yazdım. Senegal-Irak maçına da 3-1 Senegal yazdım ve bu tabloda Norveç'i grup lideri yaptım 7 puanla Haaland önderliğinde. Mbappe'li Fransa 5 puanla 2. Senegal 4 puanla 3. ki en iyi 3'ler arasında girer diye not ettim. Irak'ın da puansız ayrılacağını düşünüyorum diye buraya not etmişim. Burada değişik bir bahis çıkarır mıyız acaba? Bir I grubu bahislerine de bir gidelim. Şöyle bakıyorum. Fransa grupta kaç puan alır var? Bunu oynamak yersiz çünkü 5 puan alır diye doldurdum. 5 puan alır oynamak 9 oran zaten ama yani hiçbir senaryoyu başka senaryonun olmayacağını iddia etmek. O yüzden önermiyorum. 9 oran olsa da yazdığım şey bu olsa da önermiyorum. Irak grupta puan alamaz 2-20. Yani bence alamayacak ama yani Irak'ın da kötü bir takım olmadığını söyleyeyim. Yani çok şanssız grupta olduğunu bir kez daha yinelemek istiyorum. Norveç grupta benim simülasyonuma göre 7 puan alır yazmışım. 5-50. Bence sürprizde yazılabilir. Ben Norveç'in lider olacağını düşünüyorum. Biraz orada Fransa'nın Senegal'e çelme takacağını, Norveç'in de Fransa ile yenişemeyeceğini düşündüğümden de dolayı. Senegal grupta 4 puan alır seçeneği 3-60 ile bence göz kırpıyor bize. Grup lideri kim olur da sürprizde Norveç 3.75 denenir mi? Denenir. Fransa gruptan zaten çıkar. Zaten burada oran yok. İran gruptan çıkamazın oranı çok düşük. 1.20'den yazılmaz. Norveç çıkar 1.18 yazılmaz. Senegal çıkar 1.47 bence yazılabilir. Yani Senegal grupta 3. olup da çıkabilecek bir takım. Ki Fransa veya Norveç'ten birinden de bence puan alıp Irak'a da yenecektir. O yüzden 1.47'den Senegal gruptan çıkar oynamak burada herhalde ideal oranlar açısından en mantıklı seçenek olarak gözüküyor. İlk iki sıra biraz belirsiz. Yani Fransa Norveç 1.36 kadar banko mu tartışılır. Senegal'in her türlü sürpriz yapabileceği bir ortam da var. O yüzden de ben oynamazdım. Evet, tahminim 1-2 Norveç Fransa çıkar ama 1.36 bence düşük oran. Yazılmaz oradaki riske istinaden. Irak 1.28'den sonuncu olur da bence aslında iyi bir seçenek ama yani bu grupta daha iyi seçenekler olduğunu şimdilik söyleyeyim. I grubunu konuştuk, J grubunu konuşacağız. Arjantin, Cezayir, Ürdün ve Avusturya'nın yer aldığı grup. Şöyle bakıyorum önümdeki takımlara, hatta simülasyondan size bahsedeyim. Buradaki simülasyonu doldurdum. Arjantin Cezayir maçına Arjantin 2-1 kazanır dedim. Avusturya Ürdün maçına 4-0 Avusturya yazdım. Arjantin-Avusturya maçına 2-1 Arjantin, Ürdün-Cezayir maçına Cezayir 2-1, Ürdün-Arjantin maçına 4-1 Arjantin,
Cezayir Avusturya maçına da 2-0 Avusturya yazdım ve bu tabloda esasında Arjantin lider, Avusturya ikinci, Cezayir üçüncü, Ürdün dördüncü olarak karşımıza çıktı.

ki çok büyük bir sürpriz olacağını düşünmüyorum bu grupta. Bahislere hemen dönelim. Buradan ne çıkarabiliriz? Avantajlı şeyler olur mu J grubunda? Ki lider burada Arjantin olur 1.33. Yani banko olarak yazılabilir. Arjantin-Avusturya maçının berabere bittiği senaryoda bile Arjantin liderlik şansı olduğunu da düşününce ben Arjantin herhalde lider olur diye düşünüyorum 1.33'ten. Cezayir gruptan çıkar da 1.33. Şöyle bakayım. Yani Cezayir gruptan çıkar 1.33 bence riskli. Çıkmayabilir yani en iyi üçüncülerde o bareme takılabilir. Yani eğer Avusturya ve Arjantin'den fark yerse ki Avusturya eğer moda girdiği zaman hani maçlarda 1-0'dan sonra böyle skoru koruma odaklı değil 2'ye 3'e 4'e koşan bir takım. O yüzden de bu grupta Cezayir'in ben çıkacağını o kadar da emin değilim. Onu söylemiş olayım. Belki en iyi üçüncülerden olabilir ama belli de olmaz diye notum var önümde. Arjantin gruptan çıkarın oranı yok. Avusturya gruptan çıkarın oranı değmez 1.14. Ürdün çıkamazın oranı 1.27. Bence ideal oran yani iyi bir oran açılmış ama 1.27'den tercih o mu olur tartışılır. İlk iki sırada bitirecek takım bahsi 1.50 bence çok düşük Arjantin Avusturya için. Öyle biteceğini düşünüyorum ama düşük. Yani böyle iki küsürler olsaydı kesinlikle Türkiye Amerika gibi veyahut da Fas Brezilya gibi bu ilk iki sırada belirlediğim takımların arasına bu bahisi de alırdım ama 1.50 bence düşük. Yani aynı düşüncedeyim. Yani yine de bu iki takım bence 1-2 çıkacak ama yani Cezayir'den bir sürpriz de olabilir abi. Cezayir çıkıp Avusturya'yı yenerse aşırı büyük sürpriz olmaz benim adıma. Onu da söylemiş olayım. Yani muhtemelen olmaz ama böyle bir şey. Onu da en azından eklemiş olayım. Grup sonuncusu Ürdün olur 1.25. Mantıklı. Takımlar kaç puan toplar konusuna bakıyorum. Ki bence belirsiz bu grupta ya. Yani Arjantin 9, Avusturya 6, Ürdün 0, Cezayir 3 yazmışım. Ama yani belirsiz ya. Oynanmaz bu grupta diye noktalayayım bu bahisi. J grubunda konuştuk. K ve L gruplarını birazdan konuşuruz. Evet, K grubuyla da devam edelim. Cristiano Ronaldo'nun da bulunduğu grup, Messi'nin olduğu grubu noktalamıştık. Ronaldo'nun olduğu grubu konuşalım. Ki turnuva ağacını sayısız şekilde doldurdum. Yani biz bu turnuvada bir Messi Ronaldo düellosu izliyoruz. Yani onu şimdiden söyleyeyim. Yani çok farklı senaryolara göre de doldurdum. Ve Arjantin Portekiz eşleşmesi kesinlikle izleyeceğiz bu arada, onu söyleyeyim. Yani çok olağanüstü bir durum olmazsa turnuvanın belli bir noktasında bu iki takım kesişiyor. Ya son 16 ya çeyrek ya yarı final. 3 ihtimalde de bu iki takımın kesiştiğini söyleyebilirim. Şöyle söyleyeyim. Bu grubun simülasyonunu doldurdum ki Portekiz zaten çok favori bu grupta bence. 3-0 Kongo karşısında, Demokratik Kongo karşısında kazanır yazmışım. Özbekistan Kolombiya maçına Kolombiya 2-1 kazanır yazmışım. Portekiz Özbekistan maçında Portekiz 2-0. Kolombiya Demokratik Kongo Kolombiya 2-0. Kolombiya Portekiz 2-1 Portekiz. Demokratik Kongo Özbekistan maçına da Özbekistan 2-1 kazanır yazdım. Ya tabii belli olmaz tabii grubun son maçı. Ama burada yaptığım senaryoya göre en iyi üçüncülerden bir tanesi olmayacak gibi yazmışım Kongo ve Özbekistan adına. Son maç ne olur ne biter tabii ki göreceğiz. Ama biraz da aslında bahis tarafına dönmek istiyorum. K grubuyla alakalı birçok seçeneği konuştuk. Birçok şeyi de burada tartıştık. K grubu da aslında kafamda net gruplardan bir tanesi. Grup lideri Portekiz olur 1.40. Bence çok iyi oran. Yani bu grupta Kolombiya her zaman böyle bir heyecan yaratan bir takım. Hüviyeti veriyor bize. Her zaman işte Kolombiya'yı turnuvalarda böyle cıvıl cıvıl görüyoruz gibi hep yorumluyoruz ama ben Portekiz orta sahasının yani müthiş bir orta saha olduğunu düşünüyorum ki kulüp takımında da yan yana oynayan João Neves ve Vitinha ikilisini zaten metiyeler düzmek lazım. Çok daha uzun konuşmak lazım. Artık bence o takım tabii ki her zaman Ronaldo'nun takımı olsa dahi bu takımın en öne çıkan oyuncuları ne Bruno Fernandes ne Cristiano Ronaldo. Bana sorarsanız Neves Vitinha ikilisi artık tabii ki Ronaldo eğer bir 5 yaş genç olsaydı bambaşka bir şey konuşurduk ama Bruno Fernandes müthiş bir sezon geçirdi Manchester United'ta.

Ama her şeye rağmen ben bu orta saha ikilisinin çok fark yaratabilecek bir orta saha ikilisi olduğunu düşünüyorum. Ki orada yani bayağı alternatifli bir kadro var. Kalecisinden savunmasına, orta sahadan ileri attığına, yani Portekiz her şey yapabilir bu turnuvada, onu da söylemiş olayım. Grup lideri olur bence, 1.40'tan bayağı banko görünüyor. Kolombiya gruptan çıkar mı? Oranı çok düşük, 1.12 değmez. Demokratik Kongo gruptan çıkamaz, 1.69 oran, bence çok iyi oran. Çıkabileceğini düşünmüyorum Demokratik Kongo'nun. Ya son maçta Özbekistan karşısında kazansa da çıkabileceğini düşünmüyorum. Buradaki simülasyonuma göre, yaptığım skorlara göre, yani Kolombiya çıkamaz, Demokratik Kongo gruptan çıkamaz, 1.69 yazılır. Portekiz zaten çıkar, gruptan çıkamaz diye bir çıkar diye bir seçeneğin oranı yok. Özbekistan gruptan çıkamaz, 1.38. Ben bunu oynamazdım ama muhtemelen çıkamaz diye yorumlamış olayım. 1.2 Portekiz Kolombiya bitirir, 1.20. Bence oran düşük. Yani burada grup lideri Portekiz olur oynamak daha iyi 1.40'tan. İkinciyi tahmin etmek belki Kolombiya demek kolay ama 1.40 sanki bana daha cazip geliyor. Yani Kolombiya bakarsınız bir tane maçta Demokratik Kongo'ya kaybeder veyahut da Özbekistan'a kaybeder. Öyle şeyler de ortaya çıkabilir. Yani çok çok büyük sürpriz olur bu benim adıma, tartışılır. Ama yine de olağan senaryoyu ben de bekliyorum. 1-2 burada Portekiz Kolombiya olacaktır. Grup sonuncusu kim olur bahsinde Demokratik Kongo 2.37 oranı var. Yani son maç kadar aslında bu iş belli olmaz. Yani orada burada şimdi 2.37'den Demokratik Kongo oynayacağımıza grup sonuncusu yerine son maçta Özbekistan Demokratik Kongo maçına bahis oynamak çok daha mantıklı gibi geliyor bana. Kongo kaç puan alır bilmiyorum, çok zor. Portekiz 9 alır seçeneği var, 2.75, 7 alır 3.25. Yani arasındayım. Kolombiya karşısında da kazanır bence. Ya 9'a daha yakınım. Yani burada risk yönetimiyle esasında paralel düşünüyorum. En banko olan 9 puanı zaten Portekiz'in, 2.75'ten olur. Ama burada 1.40'tan sanki bu grupta en mantıklı bahis Portekiz'in gruptan lider çıkacağına oynamak K grubundaki mantıklı ideal seçeneklerden bir tanesi olarak dikkatimi çekiyor ve J grubuna geçeceğim. Sonrasında zaten genel bahislere geçeceğiz. Son grubumuzda konuşalım. Genel bahisler çok fazla. Oraya da bir yaklaşık bir 15-20 dakika ayıracağım. O yüzden J grubunda konuşalım. Sonra genel bahislere zaten geçeriz. J grubunda şöyle bakılınca J dedim, düzeltiyorum, L grubunu konuşacağım. J'yi konuştuk, L grubunu konuşacağız. Orada harflerin azizliğine uğradık biraz ama L grubunda da İngiltere yer alıyor. Favorilerden bir tanesi. Yani 1966'dan bu yana kupa yok ama en büyük 5 favori arasında çok net bir şekilde İngiltere'de gösteriliyor bu turnuva öncesinde. İngiltere, Hırvatistan, Gana ve Panama'nın grubu. Panama da bayağı şanssız gruba düştü. Burada Irak için konuştuğumuz şeyler burada da geçerli. Yani Gana gibi, Hırvatistan gibi, İngiltere gibi 3 tane çok kuvvetli takım var grupta. Panama normal şartlarda belki başka bir grupta olsa bir galibiyet alıp belki en iyi üçüncülüğü kovalayabilme adayı takımlardan biri olarak gözükebilirdi ama bu grupta hiç şans vermiyorum Panama'ya. 2018'de de yanlış hatırlamıyorsam Panama katılmıştı. İkinci kez katılıyor Dünya Kupalarına. Hatta Amir Murillo'nun ailesinden gelen açıklama bu konuda çok güzeldi. Yani oyuncu çok gururlandırıcı bir açıklama gelmişti. Amir Murillo'nun hikayesine istinaden orada bütün ailesine işte Panama'ya Dünya Kupası'na götüreceğiz, ben de oynayacağım şeklinde bayağı iddialı açıklamalar vardı o güne göre. Ama Panama bunu başardı. İkinci kez Dünya Kupası'na Panama, bunu da söyleyelim. Simülasyonu doldurdum. Biraz simülasyondan bahsedelim tabii ki. 6 tane maç oynanacak her grupta olduğu gibi. İngiltere'nin ilk maçta ben Hırvatistan karşısında kazanacağını düşünüyorum. Hırvatistan'ın evet kağıt üzerinde çok iyi oyuncuları olduğunu da söyleyebilirim ama hızlı, yani topu dribling yapabilecek kenar oyuncularında bayağı bir eksiklik var takımda. Evet, orta saha karakterleri bayağı iyi karakterler var, çok iyi oyuncular var. Hala Modric bence olağanüstü bir oyuncu orta sahada, ki bu turnuvada da belli maçlarda bize kaliteli oyunlar izlettirebilir Luka Modric. Ama yani süratli bir kenar oyuncusu ya da dribling yapabilen bir kenar oyuncusu olmaması bence bu takımın en büyük handikapı Hırvatistan konusunda. İngiltere'nin 1-0 kazanacağını yazmışım. Gana Panama karşısında
2-0 kazanır yazmışım. Şöyle bakıyorum. İngiltere Gana maçına 1-1 yazmışım. Yani İngiltere zaman zaman turnuvaların belli maçlarında sürpriz sonuçları imza atıyor. Hani Gana'dan bir sürpriz bekliyorum ben İngiltere karşısında. 1-1 yazmışım ama tabii yani çok büyük favori zaten burada İngiltere, onu da söyleyelim bir kez daha. Panama Hırvatistan maçına 2-0 Hırvatistan. Panama İngiltere maçına 4-0 İngiltere. Hırvatistan Gana maçına da 2-2 yazdım. Ve bu tabloda esasında sürpriz bir şey ortaya çıktı. Yani İngiltere'nin grup liderliğinde çok bir grup liderliğini vereceğini düşünmüyorum. Her ne kadar grup içinde belki bir puan kaybı yaşar ama grup lideri 7 puanla İngiltere'ye yazdım. Gana'ya 5 puanla grup ikinciliği verdim ve Hırvatistan'a 4 puanla grup üçüncülüğü. Yani gruptan çıkar ama en iyi üçüncüler kontenjanından çıkar gibi burada yorumladım. Panama'ya da puan vermedim. Puan alamaz diye yorumladım. Çünkü çok zor grup zaten, başta söylediğim gibi. Bu grubun da belli seçeneklerini, L grubunun da belli seçeneklerini şimdi sizlere tabii ki bahis açısından da aktaracağım. Ki birçok seçenek her grupta olduğu gibi bu grupta da var. Grup lideri İngiltere olur, 1.28 bence kesin olur ama 1.28'den yerine belki yani İngiltere'nin bu serüvende belli başlı gruptaki maçlarından da 1.28 oran bir şekilde elde ederiz diye düşünüyorum. O yüzden liderliğe 1.28'den İngiltere oynamazdım. Gruptan çıkar mı oranı zaten yok. Gana gruptan çıkar oranı 1.50 bence yazılır. Çıkabilir Gana. Veyahut da Panama çıkamaz, 1.38 bence mantıklı. İlk iki sıra burada biraz belirsiz. Yani İngiltere Hırvatistan favori gösteriliyor 1.40'lı ama ben 3.25'ten sürpriz kuponlarda İngiltere Gana seçeneğini değerlendirilebilecek bir seçenek olarak görüyorum. Yani 1.40'tan 1.40 kadar banko görmüyorum İngiltere Hırvatistan 1-2 bitirir. Onu da söylemiş olayım. Mevcut futbolun geldiği noktadan dolayı, yani Hırvatistan kadrosunda çok değerli isimler olsa da belli başlı mevkilerde çok ciddi eksiklikler olduğundan da kaynaklı bunu söylüyorum. Grup sonuncusu Panama 1.50'den bence çok iyi ideal bir seçenek. Hırvatistan grupta kaç puan alır sorusunun cevabına 4 diyorum. 4 puanı bence çok mantıklı ki zaten risk yönetimi de bu şekilde belirlemiş. 4 orandan en esasında olası senaryoda Hırvatistan'ın 4 puan alacağı burada belirlenmiş. Ben de katılırım. Oynanabilir 4 puan alır Hırvatistan şeklinde bir bahis. İngiltere 7 puan 3 oran. 9 puan 2.65 oran. Yani ben 3 orandan 7 puan alır İngiltere denemek isterdim. Yani eğer L grubuna ayrı bir bahis alacak olursam İngiltere 7 puan alır denemek isterim. Yani grupta 3'te 3 yapıp devam etmeyecek bence İngiltere. Evet, turnuvada belki çok ilerlere kadar gidebilir, hatta kupayı bile alabilir İngiltere ama yani grupta bir fire vereceğini düşünüyorum sanki İngiltere'nin. Belli başlı maçlarda, gruplarda özellikle gruptan çıkma ve liderlik garanti olunca son maçlarda bazen rotasyonlar da görüyoruz. Bu tarz mertebeli takımlarda turnuvada olası senaryoda zaten İngiltere final oynarsa 8 maç oynayacak ve o 3. maçta bir rotasyon esasında birazcık daha oyuncuları ekonomik kullanma açısından da önemli. O yüzden de İngiltere 7 puan mantıklı geliyor bana. Gana'nın 5 puan alacağını iddia ettim. 21 oranı var ama oynanmaz yani. 5 puan konusundaki fikri de çok sabitim. Çünkü tek bir senaryoya göre oluyor 5 puan. O yüzden tavsiye etmiyorum. Buradaki simülasyonda ben 5 puan alır diye iddia ettim. Ama bunu bahis oynama açısından her ne kadar 21 gibi çok cazip bir oran olsa da mantıklı bulmuyorum. Panama'nın da grupta puan alamayacağını düşünüyorum. 3.50'den dileyenler yazabilirler diye söylemiş olayım. Şöyle çok kısa bir araya gitmem gerekiyormuş. Bir kısa bir araya gideyim. Aranın ardından zaten grup bahislerini bitirdik. Grup bahislerinin ardından şöyle güzel güzel dolu dolu çeşitli alternatifli bahisleri de konuşuruz. Tüm grupları konuştuk. Tüm gruplardaki uzun vadeli Dünya Kupası bahislerini de ele aldık. Hatta şöyle bir özet geçecek olursak da çok kısa, hani grupları konuştuk ama burada şu kupon bence çok cazip. Yani 3.85 oranlı bir kupon vermek istiyorum. Bir kez daha yinelemek istiyorum ki kendim de bu kuponu oynayacağım. Açıkça onu söyleyeyim. İlk iki sırada tamamlayacak takımlar konusunda Brezilya-Fas eşleşmesi, yani Brezilya ve Fas'ın 1-2 bitireceğini ve milli takımımız ve Amerika'nın 1-2 bitireceği kombinasyonu çok çok güzel gözüküyor ki bu kombinasyonda 3.85 yapıyor oran. Yani Türkiye-Amerika 2.24, Brezilya-Fas 1.72, 3.85'ten bu kombinasyona hakikaten

bütün dinleyicilerimiz eğer tabii oynamak istiyorlarsa, oynayan dinleyicilerimiz varsa uzun vadeli seçeneklerden kombinasyon oluşturabilirler. Ve bir tane sürpriz oyuncak olsam da şunu seçerdim diyeyim en azından. Fas'ın 7 puan toplayacağı bence çok çok iyi bir bahis burada. Hatta onu da bir şeyle kombinleyelim. Şöyle gidiyorum gruplarda o kuponu da oluşturalım, size oranını da paylaşmış olmak istiyorum ki Fas grupta 7 puan alırın oranı 7. 7 oranın yanına da güzel bir sürpriz olarak şöyle bakıyorum, Norveç grup lideri olur da eklemek istiyorum. Norveç grup lideri olur 3.75, yani 26 oranla da çok çılgın bir sürpriz kupon vereyim. Fas grupta 7 puan toplar, I grubunda Norveç lider olur. Fransa'nın grupta her zaman olduğu gibi, bu Dünya Kupası kültüründe bu var. Yani turnuvayı alacak olsa bile Fransa, ki en büyük aday belki İspanya ile beraber. Yani birçok konuştuğum insan, birçok konuştuğum kişi turnuvanın bana göre birinci favorisi diyor Fransa. Ben İspanya'nın favori olduğunu düşünüyorum. Bir numaralı favori olduğunu düşünüyorum ama yine de yani Fransa'ya da hiçbir itirazım yok. Yani ikisi arasında kim alır turnuvayı sorusunun cevabında 51-49'um. O yüzden de hani net bir şekilde İspanya zaten ipi göster demiyorum ama burada bunu söyleyeyim. Fransa'nın grupta bir şekilde lider çıkmayacağını düşünüyorum. Orada Norveç'i 3.75'te mantıklı buldum ki Fas'ın yanına da böyle bir sürpriz kuponda eklenebilir. Ya birçok seçenek var. O kadar fazla seçenek var ki zaten konuştuk, konuşmaya da devam edeceğiz. Hatta burada mesela son 16'ya çıkar diye bir seçenekler var. Gerçekten şöyle bakıyorum. Mesela son 32 turuna takımlar çıkıyor ama son 16'ya belli başlı takımlar kalır mı oranları var. Burada sürprizlere bakacağım. Olabilecek mantıklı sürprizlere. Ki mesela Türkiye son 16'ya kesin kalır bence. 2.37 çok iyi oran. Yani son 32 turunda eşleşebileceğimiz takımlara baktım. Yani en güçlü takım Hırvatistan çıkıyor. Ki bence mevcut Hırvatistan kadrosunu biz eleriz. Mısır var olası senaryolarda. Bence Mısır'ı da eleriz. Yani bunlar iyi senaryolardan bahsediyorum. Onun dışında zaten çok zayıf takımlar var. Yani acayip acayip sonuçlar olmazsa, ki Dünya Kupalarında her şey sürprizlere açık ama ya Türkiye son 16'ya kalır, 2.37'den bence kesin yazılır. Çok güzel oranmış. Ya tabii burada banko seçenekler de var. Mesela Portekiz 1.44, Almanya 1.44, Brezilya 1.40, Arjantin 1.40, İngiltere 1.30, Fransa 1.30, İspanya 1.28. Yani buradan çok inandığınız birisi varsa son 16 turuyla alakalı bunlardan birisi kalır diye oynayabilirsiniz ama ben burada Türkiye'yi hakikaten çok avantajlı görüyorum son 16 bahisinde. Çeyrek bahislerinde artık oranlar biraz daha artıyor. Çeyrek finale kalır, minimum çeyrek finale kalır demek bu arada. Son 16'daki yorum da oydu. Minimum çeyrek finale kalır bahsinde de yani şöyle bakılınca Brezilya 2 oran, Arjantin 2 oran. Yani direkt 1'e 2 şansınız var. Bence yani Brezilya'da Arjantin'de kalır. Yani yine nitekim İngiltere, Fransa, İspanya'nın oranları 1.80-1.72 gibi. Oradan da oynanabilir. Portekiz 2.25 oynanabilir. Yani gayet güzel eşleşmeler var. Bunlara değerlendirebilir dinleyicilerimiz. Türkiye'nin oranına bakmak istiyorum burada. Ki Türkiye'nin oranı çeyrek finale kalır oranına bakacağım. Çok iyi bir oran olabilir ama açılmamış mı ya? Açılmış. 5 oran Türkiye'nin çeyrek finale kalır oranı. Yani şöyle söyleyeyim. Türkiye grup lideri olacağına inanan bütün dinleyicilerimiz çeyrek finale kalır oynayabilirler. Yani sonuç olarak son 16 turuna kalma durumumuz şöyle oluyor. İkinci veya üçüncü olursak yolda Arjantin'le eşleşiyoruz. Yani son 16'da Arjantin'le eşleşiyoruz. O yüzden eğer Türkiye grup lideri olursa o zaman 5 orandan oynamak mantıklı. Çünkü yolda gerçekten çok çok yüksek mertebeli takımla eşleşmeyeceğiz. Burada tamamen şunu söylemiş olalım. Hani Amerika gruptan lider çıkarsa 4.50 bence çeyrek final için çok net bir bahis. Türkiye gruptan lider çıkarsa 5 orandan çeyrek final bahsi çok çok ideal. Bunu da söylemiş olalım. Yarı finaller var. Yarı finallerde
dileyenler Fransa'yı oynayabilirler. Ben 2.60'dan Fransa'nın minimum yarı final yapacağı bahsini bayağı beğendim. Bu

oynanabilir. Hakeza İspanya'nın 2.37'den yarı final yapma olasılığını da görüyorum ki şunu da söyleyeyim, turnuva ağacında İspanya ve Fransa'nın kesişme şansı, her ne kadar Fransa'nın lider çıkmayacağını düşünsem de yine de zor. O yüzden burada biraz bankolara gidilebilir, yani İspanya Fransa'ya gidilebilir yarı final konusunda oynanacak ülkelerde. Hangi ülke finale çıkardı da eğer çok net bir adayınız varsa ki ben ya Fransa'nın ya İspanya'nın çıkacağına inanıyorum. Yani mesela ikisinin de oranı 3'ten yüksek. O yüzden bu iki takıma da finale çıkar gibi bahis alınırsa ikisinin birlikte final oynama olasılığı da var. Ve birçok senaryoda yolları da kesişmiyor finale kadar. O yüzden ikisini ayrı ayrı oynamak bence çok mantıklı. Yani favorilerin ben finale çıkacağını düşünüyorum açıkçası. Yolda kesişmedikleri takdirde. Ama yani tabii yani birçok senaryoya da açık turnuva. Yolda kesişirlerse bunlardan bir tanesi yatacaktır elbette ki. Ama yani gruplarda çok fazla sürpriz izleyeceğimizi, ama artık son 16 çeyrekten sonra biraz daha favorilerin gideceği bir tablo olabilir. Burada onu da söylemiş olayım. Hatta şu anda bakıyorum, o kadar fazla seçenek var ki hangi birini konuşacağımı bilmiyorum. Belli takımlarda en çok gol atacak oyuncu var. Ya mesela Ekvador'da gördüm şu anda. Akıllara tabii Ener Valencia geliyor. Ama Ekvador'da en çok gol atan oyuncu kim olur bahislerinde? Tabii 2.75'te Ener Valencia burada favori. Ya muhtemelen yazılabilir bu arada. Yani Ekvador'a inanan dinleyicilerimiz Ener Valencia en çok gol atar seçeneğine gidebilir. Ya burada başka bir seçenek de açılmış ama bu seçenekleri pek değerlendirmeyi düşünmüyorum. Yani herhangi bir takım burada penaltı atışları ile elenirdi seçenekleri var. Vallahi bunu kestirmek çok zor şimdiden. Yani bir bakacağım şöyle oranlarına da. Ya genelde 4 oranlar var. Yani bütün takımlara burada 4.20 açılmış neredeyse. 5 oran olan var. 4.50 var. 3.95 var. Yani turnuvada ileriye gidebilme potansiyelli takımları tabii burada birazcık daha penaltılarda elenir seçeneği. Biraz daha düşük oran. Yani 3.75 ile 6'ya kadar oran skalası olduğunu söyleyelim. Penaltı atışlarıyla elenir şeklindeki bahislerde, ki bayağı da bir şey var, hatta devam etmek istiyorum. Penaltı atışları bahislerini çok değerli bulmuyorum, mantıklı bulmuyorum en azından şu aşamada oynama konusunda. Büyük risk yani. O oranı biz grupta çok güzel şeylerle aslında bulduk buradaki oranları. O yüzden de o seçeneği ben beğenmedim. Turnuvada mesela belli takımlar turnuvayı hangi aşamada tamamlar gibi seçenekler var. Burada orada da cazip konular var. Yani mesela milli takımımız konusunda gruptan lider bitirdiğimiz senaryoda çeyrekte tamamlarız gibi ben düşünüyorum. Ona da bakacağım. Grup ikincisinde veya üçüncüsü olursak ne olacağını çok kestirmek güç, ama yani Arjantin'i bence eleyebilecek kalibrede bir takımız. Her ne kadar çok çok iyi bir kadro olsa da Arjantin, o kalibre bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Ama yine de söyleyeyim, yani Arjantin Türkiye eşleşmesinde Arjantin'e eğer Türkiye elenirse son 16 turunda, ben bunu başarısızlık olarak saymayacağım kendi adıma. İşte ya çok normal diyeceğim. Sonuç olarak son şampiyonla oynuyorsunuz. Yani Arjantin'i belki İspanya ve Fransa'nın gerisinde görüyorum. Bütün açıklamalarımda bunu söyledim ama ya sonuçta son şampiyonla oynuyorsunuz öyle bir denklemde. O yüzden de yani turnuvayı Türkiye başarılı bitirdi sayarım. Yani son 16 bence başarıdır. Çeyrek final büyük başarıdır. Yarı final, final zaten peri masalıdır bizim adımıza. Onu söyleyeyim, yani realistik düşünmeye çalışıyorum bu konularla alakalı, ki bayağı bir bahis seçeneği var. Şöyle biraz daha seçeneklerin dibine kadar inmeye çalışacağım. Mesela turnuvada en çok gol atacak ülke seçeneği bence çok güzel. Ya burada İspanya'yı oynamak 5 orandan aşırı mantıklı geliyor bana. Yani turnuvada zaten çok ileriye gidecek bence İspanya. Yani yarı final minimum oynar diye düşünüyorum. Yarı finalde belki elenebilir. Olabilir tabii ki. Ama böyle bir turnuvada ileriye gidecek takımlardan ve grubu da düşündüğümüz vakitte İspanya'nın çok gol bulabileceğini düşünüyorum ben 5 orandan. Çünkü 1-0'dan sonra durmayan bir takım İspanya. O yüzden de bunu söyleyebiliriz. En az gol atacak takım konusunda Haiti benim dikkatimi çekti. Yani Curaçao 5 oran ama bence Haiti 6 oran güzel. Yani en az Haiti gol atacaktır bence turnuvada. Onu da söyleyelim. Şöyle bakıyorum.
Bu penaltı atışlarıyla elenir bahislerini çok beğenmediğimi söyledim. Mesela Türkiye çeyrekte elenir 8.50, Türkiye son 16'da elenir 4 oran. Şampiyon oluru 80 veriyor bu arada. Umarım oluruz. Onu da söyleyeyim. Turnuvada takımlar toplam kaç gol atar bahisleri var? Ki bunlar aslında üzerine çok uzun uzun düşünülebilecek şeyler. Ki Türkiye'ye üst demek isterim ben burada. Ona bakalım. Türkiye bence bayağı bir gol atar diye düşünüyorum. Ki 5.5 üst var. Yani turnuvada sonuçta çeyrek oynarsak 5 maç oynamış olacağız. Pardon, 6 maç oynamış olacağız. 6 maçta 6 gol atar Türkiye bence çeyrek final oynarsa. Ki zaten grupta bence minimum 4 gol atarız diye düşünüyorum. O yüzden de 1.69'dan Türkiye 5.5 üst oynamak çok mantıklı bana sorarsanız. O kadar fazla seçenek var ki biraz elemeye çalışıyorum. Onu da anlıyorsunuzdur ki burada aslında en majör bahislere de geçelim. Yani turnuvanın gol kralı kim olur bahsi var ki burada... Açıkçası ben bir tane ismi çok net burada sivrilttim. Harry Kane olacağını düşünüyorum ben turnuvanın gol kralının. Yani Kylian Mbappe favori. Fransa daha iyi takım İngiltere'ye göre. Ama Kylian Mbappe'nin belli başlı formsuzluğu, ki Fransa kadrosunda rolünün ne olacağını henüz tam kestiremiyoruz. Tabii ki lider oyuncu olacak ama zaman zaman sol kenarda da görebiliriz. Ousmane Dembele'yi tepede görebiliriz. Çok opsiyon var yani Fransa'da. O yüzden de yani ben açıkçası İngiltere'de hani gol noktasındaki tek opsiyon olmasından da kaynaklı olarak Kane'i 8 oranla avantajlı görüyorum. Turnuvanın gol kralı Kane olur. Yazılabilir. Burada turnuvanın en iyi kalecisi kim olur ödülü var ki burada herhalde şampiyonun kalecisi, şampiyon kim olur demek gibi bir şey. İspanya'da Damian Martinez, pardon düzeltiyorum, Unai Simon kalede, Emiliano Martinez Arjantin'de kalede, son turnuvada tabii ki damga vurmuştu ama bence yani burada kupayı kim alır demekle aynı şey bu. Çünkü yani başka bir takımın turnuvanın kalecisi, başka bir takımın kalecisinin turnuvanın kalecisi seçileceğini çok da düşünmüyorum. Tabii ki olasılığı var bu arada. Örnekleri de var bunun ama bu bahisi çok değerli bulmuyorum diyeyim. Turnuvanın oyuncusu kim olur konusu da bence gol kralıyla aynı olmayabilir. Yani burada şampiyona gitmek gerekecek turnuvanın oyuncusu. Yani şampiyon kadronun en iyi oyuncusu kim olur? La benzer yani kaleciyle benzer ama... Burada şey çok ön plana çıkıyor. Yani İspanya şampiyon olurun oranına istinaden Yamal turnuvanın en iyi oyuncusu olur. 9 oran bence güzel. Oran yükseltmek isteyenler, yani İspanya'da muhtemelen Yamal en çok ön plana çıkacak. Yani Fransa'da bunu kestirmek zor. Çünkü Olize'dir, Doué'dir, Mbappé'dir. Çok fazla yetenekli oyuncuya bölünüyor. İngiltere kupayı alamaz diye düşünüyorum ama yine oralarda olacaktır. Kane en çok gol atan oyuncu olmasına rağmen turnuvanın oyuncusu seçilmeyebilir. Yani Messi tabii ki burada 11 oranlı böyle bir göz kırpıyor bizlere ama hani ben Arjantin şampiyonluğu beklemiyorum, onu söyleyeyim. Son dünya şampiyonunun arka arkaya bir kez daha kazanacağını düşünmüyorum ama ya futbol bu. Her şeye gebe. Birçok şeyde yanılacağız zaten. Burada bahis programı sizlere bütün uzun vadeli seçeneklerin hepsini aktarmaya çalıştım ama birçok şeyde de yanılacağım. Çok açık yani, hepimiz de yanılacağız. O kadar fazla seçenek var ki hakikaten bugün de her zaman sohbet ediyoruz ama bugün de sohbetlerimizde Berksayar'la sohbet ederken abi sahaya kuş girer bile var gibi esprili bir yaklaşımımız olmuştu, onu da söylemiş olayım. Turnuvanın en iyi genç oyuncusu kim olur ödülü konusunda ben Yamal'ı öne çıkarabilirim. Yani turnuvanın en iyi oyuncusu Yamal olur dedim. Ama turnuvanın en iyi genç oyuncusu Yamal olur. 2.50 oran. Bilemiyorum. Yani muhtemelen Yamal, Doué ve Arda Güler arasında döner bu ödül. Bu üç oyuncudan birinin olacağını düşünüyorum. Eğer turnuvada eskaza, şöyle hani eskaza demeyelim, yanlış oldu ama yani çok büyük bir sürprize imza atıp böyle bir yarı final, final falan yaparsak Arda Güler tabii ki olur. Turnuvanın en iyi genç oyuncusu. Ama burada Doué mi Yamal mı seçenekleri çok aslında öne çıkıyor. Muhtemelen Yamal olur diye düşünüyorum turnuvanın en iyi genç oyuncusu ama turnuvanın en değerli oyuncusu konusuna da Yamal dedim. Belki de İspanya'nın şampiyon olacağını düşündüğümden dolayı bu iki ödülü birden alır mı? Orası biraz soru işareti. O zaman şöyle bir durum olabilir. Şunu da söyleyeyim. O zaman şöyle bir durum oluyor.

Yani muhtemelen eğer turnuvanın oyuncusu Yaman olursa turnuvanın en iyi genç oyuncusu Due olur. O yüzden de oynamak biraz riskli gibi yorumluyorum o kısımları da. Tabii ki birçok seçenek daha var. Turnuvada şöyle bakıyorum. Kim daha çok gol atar seçenekleri var? Mesela Bruno Fernandes mi, Wirtz mi daha çok gol atar seçeneği var? Bence Bruno daha fazla gol atar gibi görünüyor.

tabii ki daha iyi futbolcu şu anda. Aktif formundan da kaynaklı olarak ama sonuçta Messi'nin olduğu yerde duran topları Messi kullanacak. Penaltıları Messi kullanacak. Lautaro Alvarez'le forma rotasyonunda olabilir. O yüzden de bunu oynanmaması gerektiğini düşünüyorum. Mbappe Yamal'dan hangisi daha çok gol atar seçeneğinde? Bence Mbappe daha fazla gol atacak bu arada. Her ne kadar Yamal'ın daha iyi bir turnuva geçireceğini düşünsem de, en değerli oyuncu ödülüne Yamal'ı daha yakın görsem de, Mbappe bence daha fazla gol atar Yamal'a göre. Onu söyleyeyim. Tabii burada Messi mi daha çok atar, Ronaldo mu daha çok atar düellosu açılmış. Cristiano Ronaldo'ya 2.14, Messi'ye 1.58 vermiş. Burada Messi mi iyi, Ronaldo mu iyi tartışmasına girmeyeceğiz ama ya bu turnuva nezdinde bence Lionel Messi'nin daha çok gol atacağını ben düşünüyorum. Arjantin formasıyla Ronaldo'ya istinaden. Onu da söylemiş olayım. Dembele Saka eşleşmesinde Dembele'ye 1.48, Saka'ya 2.35 açılmış. Yani ben 1.48'den Dembele'yi çok favori görmüyorum. Ama yani eğer birine basacak olsaydım Dembele'ye basardım. Ama yine de çok fazla seçenek varken bunu mantıklı bulmuyorum. Rafinha Bellingham eşleşmesinde de Rafinha bence 1.50'den bayağı banko. Yani Jude Bellingham turnuvada bir tane atar bence ama böyle 2-3 gol falan atacağını düşünmüyorum ki Rafinha'nın en az 2 gol atacağı bir turnuva geçecektir. O yüzden Rafinha 1.50'den yazılır. Vinicius Julian Alvarez eşleşmesi biraz sıkıntı. Yani oranlar birbirine yakın. Vinicius 1.69, Alvarez 1.96. Muhtemelen Vinicius daha çok gol atacaktır. Ama yani şöyle söyleyeyim, Alvarez banko 11 olacaksa ki muhtemelen olacak. Yani oradaki şu üçlüden iki tanesi ama sahada kalabiliyor. Yani üçünün de aynı anda sahada olduğu maçlar Arjantin'in çok zayıf rakiplere karşı belki olduğu maçlar olabilir. Alvarez, Lautaro Martinez ve Messi üçlüsünün ikisi sahada bence konumlanacaktır. O yüzden de yani eğer oynayacak olsaydım Vinicius oynardım. Kane mi Haaland mı daha çok gol atar seçeneğinde? Bence Haaland bayağı bir gol atabilir az maç oynamasına rağmen ama burada bence Kane öne çıkıyor diyebilirim. Harry Kane'in 1.42 ile zaten gol kralı olacağını düşünüyorum. Kane 1.42 ile avantajlı. Takımlarda en çok gol atan oyuncu kim olur bahisleri var. Bütün oyuncuların baremleri var, böyle yıldız oyuncuların. Yani bunların o kadar fazla seçenek var ki anlatamam sizlere. Yani burada birazcık da eleyerek gitmeye çalışıyorum. Turnuvanın asist kralı Lamine Yamal veya Bruno Fernandes olabilir bence. Olise de olabilir. Bu 3 isim bayağı öne çıkıyor. 13, 11, 11 gibi oranlar var. Şöyle bakıyorum seçeneklere. Yani hakikaten çok güzel seçenekler var. Yani herkes şöyle bir oturup derinlemesine bir simülasyonu doldurup bir şeyler çıkarabilir diye söyleyebilirim. Kısıtlı vaktim var. Burada ilginç bahislere de değineceğim. Yani tahmin vermeyeceğim tabii ki. Bunun tahminini verebilecek kadar öngöremiyorum turnuvayı ama mesela turnuvada toplam kaç sarı kart olur gibi bir bahis var. Yani 369.5 alt var, 380.5 üst var, 370-380 arası var. Yani şans oyunlarını seviyorsanız deneyin derim. Ya da turnuvada kaç kırmızı olur var. 12.5 üst 1.72, 11.5 alt 2.50, tam 12 8.50. Yani şans oyunlarını sevenler bunları değerlendirebilirler. Turnuvada toplam seri penaltı atışlarına kaç maç gider? 4.5 üst 1.40, 3.5 alt 3.75, tam 4 7.60. Ya bunları okuyorum. Yani bir tahmin verecek miyim bilmiyorum. Şu ana kadar zaten hiçbirine tahmin veremeyiz. Çok zor yani bunlar. Turnuvada toplam kendi kalesine atılan gol sayısı çok enteresan bahis. 9.5 alt 1.91, 10.5 üst 2.26. Yani 104 maçta kaç tane kendi kalesine gol olur? Abi bence 9.5 alt fena değil burada 1.91'den ama hani bu tip turnuvalarda kendi kalesine gollerde her zaman damga vurmuştur. Hatta aklıma şey geliyor, Mario Mandzukic için kendi kalesine atıp karşı kaleye attığı bir maç vardı, çok acayipti. Yani böyle enteresan şeyler olabiliyor turnuvalarda. Ya tabii birçok bahis seçeneği var hakikaten. Kupon şansınız yanınızda olsun demek istiyorum Fehmi Kurtuluş ve Efe Uysal'a da selam çakarak. Gerçekten çok güzel bir söz olduğunu düşünüyorum bu sözünde. Bugün biraz rol çaldım. Birazcık açıkçası uzun vadeli Dünya Kupası bahislerinin programını sizler için ele aldım. Tabii birçok konuyu konuşabiliriz. Birçok detaylara da daha fazla da inebiliriz.

0: daha fazla vaktim olsaydı bir saat iki saat daha gidebilirdik yani. O kadar fazla seçenek açılmış ki hakikaten şöyle oturup bir 3-4 saat iyi bir araştırmayla, iyi bir not alarak, eleyerek, yani burada filtre yapmak çok önemli, elemek çok önemli, eleyerek iyi şeyler çıkarılabilir. Herkesin kupon şansı yanında olsun demek istiyorum bir kez daha. Radyo Gol'de kalın, sağlıcakla kalın demek istiyorum ve tabii ki bugünkü özel konseptimizin de sonuna geldiğini size söylemiş olayım. O halde bir sonraki programda görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.
1: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: KCP beton pompalarının sunduğu parantez başlıyor.
4: KCP sponsorluğunda parantezde buluştuk. Bayramı geride bıraktığımız bir gündeyiz. Dönüş trafiği var mı diye bakıp bazı noktalarda şaşırdığımız, bazı noktalarda da bak işte o trafik burada görüyor musun? Yavaş yavaş şuralara da gelir diye eşimizle, dostumuzla, kardeşimizle, eniştemizle, abimizle, ablamızla böyle bu konuları konuştuğumuz bir gündeyiz, öyle mi? Doğru mu tahmin ettim? 0212 273 10 0212 273 10'dan mesajlarınızı iletin lütfen. Yayındayız. KCP sponsorluğunda, KCP beton pompaları sponsorluğunda sizlerle birlikteyiz. Sponsorumuz Kürpom İş Makineleri ailesi ve KCP ailesine selamımız olsun. Rıfat Songür'e selamlarımızı iletelim. Bayramın sonundayız. Bayramı bitirdik ama tabii ya bugün de bayram değil miydi ya? Bitti mi bayram diyenler? Bugün de bayram tatili değil mi? Neden şurada şu uygulama devam etmiyor diye bayramı hatırlayanlar, bugün de böyle birçok soru soranlar, bugünü bayram gibi görenler, kimine bayramını kutlamak için aradığında bayram da bitti artık cümlesini duyduğunda şaşıranlar, kimine de ya evet biraz geç kaldık diye böyle işin içinden sıvışmaya çalışıp geç de olsa bayramı kutlamasının üzerine çok da gidilmesini istemeden bayram kutlayanlar, hepimiz bugün artık böyle yavaş yavaş bir pazartesiye mi hazırlanıyoruz? Öyle oluyor galiba. Ömercan'a soralım bir de. Ömercan hoş geldin.
5: Hoş bulduk. Belki yayınlar, selamlar.
4: Ömercan Özmen'le birlikteyiz ve o da dijital yayınlarından, aynı zamanda farklı farklı yazılarından, zamanından böyle biraz zaman ayırıp, oralarda harcadığı zamandan zaman ayırıp bizlerle birlikte, sağ olsun, onunla birlikte bağlantımızı yapacağız ve biraz milli takım gündemiyle başlayacağız ama söylediklerimin neresindesin Ömer, onu sorayım önce.
5: Aslında aynı taraftayız yani, tabii bayram yoğunluğu, üst üste tatil günlerimiz, evet. Bayram yoğunluğu geçirdik hepimiz. Bir kısmımız hem bayramda hem bayram sonrasında bugünlerde de çalışmaya devam ediyor. Tabii karışık bir haldeyiz biraz. Bayramın kaçıncı günündeydik sorularını biz de birbirimize çok sorduk. Senin de dediğin gibi son günlerde biraz kafa karışıklığımız oldu. Uzun bir süreç oldu tabii. Ama biraz kendimizi adapte ediyoruz artık iş hayatına. Pazartesi günü yarın tekrardan hayat devam edecek hepimiz için. Dediğim gibi bazılarımız için zaten bayramda da bu çalışma temposu devam ediyordu. Ama artık alıştık. Umarım herkes keyifli, güzel, sevdikleriyle iyi bir bayram geçirmiştir diyeyim belki.
4: Ömercan Özmen hangisini fazla kaçırdığını düşünüyordur? A. Yiyecek, yemek. B. Şeker, tatlı, karbonhidrat. Oradan bağlayayım. Karbonhidratı da yine yemeğin içinde de sayılabiliriz belki ama C. Gezme, tozma. Diyeyim. Sizler tahmin edin. Ömercan'ı böyle tanıdığınız kadarıyla, yaptığımız yayınlar kadarıyla bu üç şıktan böyle A diyen, B diyen, C diyen hangisini seçiyorsanız artık, yemek, şeker biraz birbirine yakın ama hani biraz da bu Kurban Bayramı'nın şeker kısmı biraz daha ayrı bir noktadadır ya. O yüzden ikisini böyle ayırarak sormak istedim. Gezmek, tozmak, yemek, işte belki kavurma, belki diğer tarafta şeker, tatlı. Ömercan Özmen hangisini fazla kaçırmıştır bu bayram? D hiçbiri de diyebiliriz. Öyle diyelim hadi. Dördüncü seçeneği de ekleyelim. Böyle biraz dört seçenekli testler ya da sorular genellikle ilkokul, ortaokulda kalıyor değil mi? Liseden sonra 5'e geçiyorduk biz. 5 seçeneği geçiyorduk. Bir de 2 şıkkın arasında kalmaların arasına 3 şıkkın arasında kalma gibi şeyler ekleniyordu. Zorlaşıyordu. Bu arada kuzularımıza da bak test demişken, bu tarz bu noktalara girmişken, bir 10-15 gün sonra liseye geçiş sınavına girecek öğrencilerimize de başarılar dileyelim.
5: Hepsine başarılar, evet. Hepsine çok büyük güzel hayallerini gerçekleştireceği güzel gelecekler dileyelim tabii onlara.
4: C diyen var mesela, bak gezme tozma. D diyen var, hiçbiri diyor bak mesela, hiçbirini kaçırmamıştır diyor. Ömercan bildiğin kadarıyla sporcuydu. Ömercan hiçbirini kaçırmamıştır diye ekleyen var. D şıkkı benim tercihim demiş. Yani demiş. Noktalı virgül koymuş. Benim tercihim D şıkkı demiş. Peki.
5: Bir cevap vermem gerekiyor mu? Biraz daha bekleyelim.
4: Bekleyelim, bekleyelim. Milli takım gündemiyle meşgul olalım biz o sırada. Gelen mesajları tekrardan okuruz. Şerif Bey'in mesajını da gördüm. Berk selamları yayınlar. Antalya'dan çıkış istikameti kilit demiş. Antalya'dan çıkamıyoruz demiş. Antalya'ya giderken düşünecektiniz. Şerif Bey mi diyelim, demeyelim. Ayıp olur değil mi Ömercan?
5: Ya demeyelim ya. İnsanlar tatil yapmak isteyebilir.
4: Şerif abiye iyi yolculuklar. Daimi
5: iyi yolculuklar.
4: Selamlar, saygılar. Ama böyle 0212-273-10-10'dan trafik bilgilerini, detayları aktarın lütfen. Trafik demişken aman yollara dikkat. Yani Allah vermesin, Allah göstermesin ama son 6 günde ben belki ömrüm boyunca rast gelmediğim, bu gözlerimle görmediğim, kulaklarımla duymadığım, hani kulağınla bir yerden bir ses duyarsın dönersin ya, ya kulağımla duymadığım ya da gözümle görmediğim kadar kazaya denk geldim. O yüzden dikkat edelim, lütfen dikkat edelim. Belli ki var bir burada bir ekstra durum, var burada bir dikkat edilecek durum. Bunu bir dikkat ederek yine biraz törpülemeye ya da azaltmaya ya da en azından çok minimum kaza bela kısmında zarar vermeyecek dereceye düşürmeye çalışalım. Madem oluyor, madem böyle kaçınılmaz oluyor bu kadar araba trafiğe çıkınca, Allah beterinden saklasın, hiç olmasın, hiç kimsenin başına böyle şeyler gelmesin. Bambaşka bir konu. Dikkat edelim lütfen. Bunu söyleme gerekliliği duydum. Ömrüm boyunca görmediğim ya da duymadığım kazayı, yani örneğin işte Arife günü ya da birinci günü eve doğru dönerken arka taraftan kulağımla bir şey duydum. Bir çarpışma sesiydi, çok farklı bir sesti. Yani orada çok böyle desibeli yüksek bir sesti, öyle söyleyeyim. Döndüm baktım, kamyon ve işte minibüs karşı karşıya, yan yana daha doğrusu, öyle söyleyeyim. Birbirine yol verme vermeme durumu galiba, ya da işte çok hızlı gelme durumu. Onun haricinde gözümle gördüğüm motor kazaları, farklı kazalar, Allah korusun diyelim. Çok fazla da anmamak gerekir aktarırken, uyarırken bile. O yüzden Allah korusun diyelim. Kazasız belasız güzel yolculuklar dileyelim her birinize. Şu an bu cümleleri ben kurduğumda içinden amin diyen ya da dışına amini yansıtan birçok insan vardır. Onların da duaları kabul olsun diyelim. O aminleri kabul olsun diyelim. Öyle diyelim. Ömercan Özmen'le birlikteyiz. Tekrar tekrar benim gevezeliğim tuttu ama güzel bir gevezelik bu. En azından iyi bir şeye vesile olduk birçok insan için. O güzel, o benim için kıymetli. Ömercan milli takım dedim. Yarın milli takımımız antrenman maçı oynayacak. Hazırlık maçı oynayacak. Öncesinde detayları senden alalım mı? Seninle konuşalım mı?
5: Tabii, bizim için çok değerli, çok önemli bir turnuvaya gidiyoruz artık. Sayılı günler kaldı. Uzun zamandır beklediğimiz bir turnuvaydı. Burada yayınlarda da turnuvanın öncesinde neredeyse bir yıl varken de hep konuştuğumuz, bu jenerasyonun çok hak ettiği, ülkemizin çok hak ettiği ile ilgili konuştuğumuz durumlar vardı. Artık o heyecan yavaş yavaş kapımıza dayandı Berk. Tabii ilk maçımızı ayın 14'ünde 14 Haziran'da Avustralya'ya, sonrasında 20 Haziran'da Paraguay'a, son maçımızda 26 Haziran'da ABD'ye karşı oynayacağız. Biraz artık son günlerde yaklaştıkça rakiplere mercek tutmak, rakipleri daha yakından tanımak için hepimiz biraz daha fazla o taraflarla ilgilenmeye başladık. Bizim de tabii yarın bir hazırlık karşılaşmamız olacak Kuzey Makedonya'yla. Bu da çok kritik çünkü artık son kez takımımızı göreceğiz. Son kez o provaları yapacağız. O son nihai kadroya doğru giderken neler olacak, neler bitecek, izlediklerimizden bir şeyler çıkartacağız ve zaten yarın da aslında 1 Haziran günü bizim nihai kadromuzda belli olmuş olacak. Kuzey Makedonya tabii bence iyi bir rakip test için. Orada göreceğimiz şeyler turnuvayla ilgili bize ipuçları verecek, en azından kurgularla ilgili, Montoya'nın kafasındakilerle ilgili. Tabii kendisini artık yakından tanıyoruz. Bir turnuva öncesinde Euro'da yine bir turnuva geçirmiştik hocayla beraber. Tanıyoruz ama işte tabii Dünya Kupası farklı bir turnuva. Çok farklı bir atmosfer ve maç maç düşünmeniz gereken çok da bence stresi yüksek bir turnuva olacak. Umuyorum ki biz gidebildiğimiz en yüksek yere kadar gideriz. Ama tabii rakiplerimiz de burada, gruptaki rakiplerimiz öncelik olarak önemli. Genel anlamda Dünya Kupası'ndaki gruplara baktığımızda bizim grubumuz, belki böyle söylediğim zaman tepkiler de olacak ama diğer grupların birçoğundan daha da zorlu bir grup. Evet, biz takım olarak bu gruptaki ülkelerin çoğundan hem bireysel olarak hem oyun olarak daha güçlüyüz. Bunun ben de farkındayım ama işte futbol çok farklı bir atmosfer. O planlar çok farklı. O yüzden dikkat etmemiz gereken rakiplerimiz var. Onlardan bir tanesi Avustralya. ilk maçımızı onlarla oynayacağız ve onlar da bu sabah bir hazırlık maçı oynadılar Meksika'yla.

0: Orada da 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldılar. Ama tabii ilkler ve Avustralya için uzun zamandır forma giymeyen oyuncuların da dönmesi gündemdeydi. Genel anlamıyla Avustralya kadrosuna baktığımız zaman şunu görüyoruz. Mesela Shutar uzun süre sonra formasına kavuştu sakatlıklarının ardından. Onun yanında Lechki, o da tecrübeli oyuncu, uzun süreli sakatlıklarından dolayı milli formadan uzak kalmıştı. 557 gün ve 718 gün gibi sürelerden bahsediyoruz, uzun süreler. Bu oyuncular formalarına kavuştu. Genel anlamda bu Avustralya nasıl oynadı, ne yaptı, bu maç nasıl geçti diye düşünen dinleyicilerimiz olacaktır. Şunu gözlemledim, Avustralya genel anlamda iyi savunmaya çalışan, kalabalık savunmaya çalışan ve delici kontra ataklarla, iyi geçiş hücumlarıyla rakiplerini bozmaya çalışan bir takım görüntüsü verdi. Bence turnuvada da böyle olacaktır. Tabii daha tam onlar da net kadrosuyla sahada değildi. Önemli oyuncuları, birkaç önemli oyuncusu henüz takıma yeni katıldığı için forma şansı bulamadı. Bunlardan bir tanesi Christian Volpato. Volpato Sassuolo'da forma giyen bir oyuncu ve 22 yaşında. Önemli bir hücum oyuncusu aslına bakarsan. Mesela o yoktu. Yani konuştuğumuzda oradaki meslektaşlarımızla maçı takip ederken sosyal medyadan gördüğüm en önemli isimlerden bir tanesi o. Ama ön tarafta mesela bir forvetleri var. Bizim çok dikkat etmemiz gereken bir oyuncu. Mohamed Traore, Norwich takımından. O da forma giydi bu karşılaşma. Hatta boş kaleye %100'lük bir golü kaçırdı ama dikkatimi çeken durum şu. Yani biz bu Avustralya, Paraguay, onları da katabiliriz. Üçüncü bölgede oynayacağız maçın çoğunluğunu. Ve genellikle biz bu geçiş hücumlarından, kontralardan tehditler göreceğiz kalemizde. Görünen o şu anda. Ve Mohamed Traore de bizim çok dikkat etmemiz gereken hızlı, genç, golle yakın ve bence çok da düzeyi aşağıda olmayan bir forvet oyuncusu. Dikkat etmek gerekiyor. Yine aynı şekilde arkada Harrington var. Genç bir oyuncu, henüz 18 yaşında. Parlama yapabileceği bir turnuva bu. Kendisini Colorado'da, ABD'de forma giyiyor. Çok atletik özellikleri de iyi, uzun boylu bir stoper. Arkada 3 tane stoperle oynuyorlar. İki kenar beki, ki burada solda oynayan Jordan Boss, Feyenoord'un oyuncusu. O da takımın en iyi ayaklarından, en iyi oyuncularından bir tanesi. Soldan gidilecek pozisyonlarda, soldan çıkılacak pozisyonlarda çok dikkat edilmesi gereken profillerden bir tanesi. Kalede de çok tecrübeli Matthew Ryan var. Zaten takım kaptanı. Yani genel anlamıyla Avustralya'ya baktığımızda hem his ve atmosfer olarak yüksekler. Bunu sosyal medyada da, işte oradaki gazeteci meslektaşlarımızla da konuştuğumuzda görebiliyoruz. Bu maça da büyük ilgi vardı. Yani hazırlık maçında hem oyunu izleyen hem de oradaki coşkuyu merak eden birçok Avustralyalı vardı. Genel anlamda baktığımızda ben daha üstün olduğumuzu net olarak düşünüyorum Avustralya'dan. Sonrasında oyun hakkında görüşümü sorduğunda, dediğim gibi genellikle 3. bölgelerde olduğumuz, yani rakip yarı sahada olduğumuz, o kilidi açmaya çalıştığımız bir maç oynayacağımızı düşünüyorum. İlk maç çok kritik. Avustralya için de çok kritik bir karşılaşma olacak. Çünkü ilk maçta alınacak sonuç biraz turnuvanın geri kalan kısmını da tetikleyecek bir sonuç olacak. Bizim genellikle rakip yarı sahada gol aradığımız, o duvarı geçmeye çalıştığımız sekanslar olacaktır. Burada tabii yetenekli ayaklarımıza, biraz beklenmeyeni yapacak ayaklarımıza çok ihtiyacımız olacak. Dediğim gibi uzun süredir forma giymeyen takım liderleri var stoperde. İyi bir genç stoperleri var. İşte kenarlarda oynayabilecek fena olmayan oyuncuları var. Ve en önde de Toure'leri var. Yani bu bizim geçiş kontra anlamında çok dikkat etmedik gerektiğimizi gösteren durumlardan bir tanesi. Ama çok hazır mı dersen, Avustralya görüntü olarak bence çok hazır değiller. Öyle bir görüntü vermediler. Yani Meksika tabii onlara göre daha ofansif, biraz daha kaliteli bir takım baktığımız zaman. Stoper'de de mesela Alvarez oynuyordu, Fenerbahçe'den tanıdığımız. Ki bir pozisyonda da Toure'yi çok net şekilde yere düşürdü. Bence bir kırmızı kartı da hak etmişti. Yani seviyeyi anlamak adına söylüyorum. Toure buralarda işte Alvarez kalitesinde bizim ligimizde de oynayan bir futbolcu, kariyeri de önemli bir futbolcu, oraları da zorlayabilecek bir oyuncu. O yüzden Avustralya ilk maç anlamında bizim kesinlikle 3 puan almamız gereken, çok dikkatli olmamız gereken bir takım görüntüsü veriyor belki. Varsa dinleyicilerimizin soruları, senin soruların Avustralya ile ilgili, hızlıca cevaplayabilirim tabii.
1: Dinleyicilerimiz bizim muhtemelimize soruyor ama onun için herhalde bir hazırlık maçı öncesinde konuşmak ne kadar mümkün? Hazırlık maçı özelinde bazı şeyleri deneyeceği için net bir şeyden konuşamayız. Bugünden bunu göremediğimiz noktada grubu göremeyiz diye düşünüyorum. Bir 10 gün sonrasını, 15 gün sonrasını, belki de yaklaşık 20 gün sonrasını.

0: göremeyiz ama Ömercan sen ne dersin?
1: Kesinlikle katılıyorum. Tabii bu turnuva öncesi bence biraz daha turnuvada kullanmayı düşündüğü 11'lere yakın 11'ler tercih edebilir hoca. Ama şu da var, merak etti oyuncuları, merak etti pozisyonlarda da izlemek isteyecektir diye düşünüyorum. Sana hak veriyorum. Yani bazı kaynaklarda tabii farklı muhtemel 11'ler var. Ama oyun içerisinde de çok değişiklik göstereceğini düşünüyorum açıkçası ben bu 11'in. Ve oyun anlamında da farklı bir durum olabilir sahanın içerisinde. Her zaman görmeye alışık olmadığımız şeyler de denenebilir. Hazırlık maçlarında bunları kestirmek zordur. İzleyene kadar, o 11 açıklanana kadar pek bir şey açıkçası ben de söyleyemeyeceğim bu konuda. Ama dediğim gibi biz oraya net şekilde, net düşüncelerle, kafamızdaki net oyunla gittiğimiz zaman gruptan çıkmamız işten bile değil bence. Ama dediğim gibi konsantrasyon, rehavet, rehavete kapılmadan konsantrasyon, bunlar çok değerli. Çünkü bu takımlar da aynı bizim gibi Dünya Kupası'na hem çok yüksekler hem de o bireysel oyuncular olarak hiç de kötü olmayan oyuncuları var açıkçası.
0: Peki aynı zamanda milli takımımızın kadrosu için neler söylersin? Daha geniş açıdan baktığında son milli takım haftalarını da hatırladığımızda bazı şeyler dikkat çekiyor. Şimdi ben ona da değineyim hatta bunu sormadan önce. Son 3 milli takım aday kadrosunun birbiriyle aynı ya da son 2 miydi? Yanlış hatırlıyorsam belki de öyledir. Son 2 milli takım aday kadrosunun, milli takım, milli arada milli takımın kadrosunun birbiriyle aynı olduğunu görmüştük. Ben yine benzer bir şey göreceğimizi düşünüyorum. Yani oralarda altyapısını oluşturdu, oralarda bir takımın altyapısını yaptı Montella ve benzer bir şey göreceğiz. Belki bir, belki iki isim zorunluluktan, o da bir ihtimal. Değişebilir ama buna benzer bir durum göreceğiz gibi düşünüyorum ki yıllardır değişmeyen bir Samet Akaydın varsa, yıllardır değişmeyen, aylardır değişmeyen de bir milli takım aday kadrosuna ben inanırım. Son iki aday kadrosunu aynı gördüysek, bunun dışında zaten kadro da açıklandı diğer tarafta ama tabii orada ufak ufak değişiklikler de olacaktır, ondan bahsediyorum ben biraz da.
1: Tabii ben de yani Monterrey'i artık tanıdık belki. Yani orada bir kulüp kültürü oluşturma çabası da var. Orada bir içerideki oyuncu grubuyla bir aile durumu oluşturma düşüncesi de var. Turnuvalar için bunlar çok da kötü düşünceler değil. Yani evet, bazı oyuncuların, ben de seninle aynı fikirdeyim, performans olarak çok da hani daha iyisi vardı, seçilebilirdi. Kesinlikle buna ben de katılıyorum. Ama bir yandan da Montella'nın istediği şey o turnuva atmosferini yakalarken kulübede, soyunma odasında antrenman kalitesini artırmak adına antrenmanda bazı oyuncular tercih ettiğini görüyoruz. Yani senin de dediğin gibi bunlardan bir tanesi Samet Akaydın. Bunlardan bir tanesi bence İrfan Can Kahveci. Yani evet, bunlar kötü oyuncular değil ama daha oyuncular var mıydı performans gösteren? Evet, seçilebilirdi. Ancak burada şu durum da önemli. Orada turnuvaya gittiğinizde oynamadığı zaman da problem çıkartmayacak. Orada futbolcuları bir arada tutacak. O turnuva atmosferini yaşarken herkese destek olacak. Evet. Oyuncular da lazım bence.
0: Bu arada bir araya gitmem gerekiyor Ömer. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve devam ettiğimiz noktada Ömercan Özmen'le birlikteyiz. Antalya'da bir kilit haberi daha geldi bize. Normalde sezon içerisinde Antalya'yı böyle futbol için çok konuşuruz. Antalya'da şöyle bir durum oldu, Antalya'da şöyle bir sonuç geldi. Galatasaray Antalya deplasmanına nasıl gidecek? Fenerbahçe Antalya deplasmanından kayıpla mı çıkacak? Gibi gibi birçok şeyi böyle abartır konuşuruz ama bugün de Antalya'yı konuşmak, iki dinleyicimiz sağ olsun, onlar sayesinde trafikli olmuş oldu. Onu söyleyelim. Tabii böyle bir günde Allah kolaylık versin diyelim. Sizler de 0212-273-10-10'dan mesajlarınızı gönderin lütfen. Abi bence Ömer şekeri kaçırmıştır yazmış dinleyicimiz. Bak oraları da giriyorlar Ömercan Özmen. C diyorum gezmeyi kaçırmıştır demiş. Ama şekerde bir ağırlık gördüm. Ama şunu da yeni de tebrik etmek lazım. Ömercan sporcuydu gibi bir yazı yazmıştı dinleyicimiz. Kim şimdi? Mesajlar altta kaldı. Onu bulamıyorum. Hatta detaylarına girip yanesi de vardı mesajında. Yani diyordu. Hiçbiri diyordu. Gezme konusunu niye hiçbiri kısmına giderek işaretledi? Gezme konusunu niye öne çıkarmadı? O da ayrı konu tabii ama ona da selam olsun. Farklı bir dinleyicimiz der ki, sevgili Berk, yorumcunuz sana ve sana güzel bir yayın diliyorum. İyi pazarlar demiş. İstanbul'dan Tolga Sertkaya demiş. Teşekkür ediyoruz Tolga Sertkaya. Sağ olun. Bugün 31 Mayıs Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilen Dünya Tütünsüz Günü'ymüş. Dünya sigarasız günü. Sigarasız günü olarak geçiyormuş. Günün anlam ve önemi bu. Bunu da söylemek gerekiyor demiş. Selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam. Parantez Berksayar kardeşim hoş geldin. Sevgiler saygılar. Derfin Yunus ben demiş. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ne güzel mesajlar, ne mesajlar geliyor. Hepinize sağ olun, var olun diyoruz. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Tabii bu günü de böyle öne çıkaralım değil mi? Zaten hiçbir günün bir anlamının olmadığı bir 365 günlük takvimde yaşıyoruz artık yıllarımızı. Yarın ne günü mesela? 1 Haziran ne günü? Bakalım mı?
1: Hemen bakalım.
0: Merak ettim şimdi. Hiçbir günün bir anlamının olmadığı bir takvimde yaşıyoruz dedim ya. 1 Haziran Dünya Çocuk Günü diyor mesela. Bak başka biri de diyor ki hayır 1 Haziran Dünya Bankacılar Günü'dür diyor. Böyle detayları var. Dünya Süt Günü diyor. Tarım aynen, Orman aynen. Müdürlüğü. Peki 1 Haziran Bankacılar Günü mü? Dünya Süt Günü mü? Çocuk, biz çocuk günü diyelim. Çocuklarımızı konuşalım ama gerçi çocuklar armağan edilen en güzel gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de katkısıyla Türkiye Cumhuriyeti topraklarında gerçekleşmiş ve ne olmuştur? Cumhuriyetle beraber 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olmuştur. Bunun ötesinde çok da böyle dünya çocuk günü, dünya işte şöyle çocuk günü, böyle çocuk günü diye oralarda bir şeyler aramaya gerek yok. En güzelini zaten hatırladığımız bizler şöyle bir gündeme getirmiş ve yıllardır kutluyoruz diyeyim. Oraya da güzel bir nokta koyalım Ömerciğim.
1: Evet. Tam olarak öyle.
0: Öyle diyelim. Peki yaptık şovumuzu. Çok da şova gelmez. Hemen tekrar konumuza dönelim. Ömercan Özmen'le konuyu dağıtmadan. Teşekkür edeyim tekrar mesajlarınıza, sizlerin mesajlarına.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Dünya Çocuk Günü dedin kardeşim. Instagram'a attığın fotoğrafta yeğenin aynı sen. O dikkatimden kaçmadı bak demiş. Aslandan bahsediyor, aslana kırmaktan. Evet yani çok alıyoruz bu mesajı. Aslan da radyomuzu ziyaret etti. Radyoda böyle biraz şeker bayramı, kurban bayramı karışımında bayramları şöyle bir konuştuk. Küçük yeğenimle asela kırmakla henüz 8 yaşında 7 yaşında 7'yi dolduruyor.
1: Maşallah.
0: Onunla böyle biraz bayram harçlıkları üzerinden, aslan da biraz bayram tatilleri üzerinden tabii konuştuk, ilerledik. O gün de böyle güzel bir fotoğrafla ablam sağ olsun. Ona da selamlar. Enişteme, ablama. Onlar da böyle bir fotoğrafla ölümsüzleştirdiler o anı. O günden kalan bir fotoğraftan bahsediyor bak dinleyicimize. Sağ olsun, var olsun. Teşekkürlerimizi iletelim. Dedik ve Ömercan, bu sefer uzatmadan bir mesaj daha var. O da beni çünkü yine gevezeliğe götürecek. Gevezeliğe gitmeden. Gevezelik yapmadığım tek konu Dünya Çocuk Günü 23 Nisan konusu. Haricinde gevezeliğe çok da girmeden sözü sana bırakmış olayım tekrardan kaldığımız yerden.
1: Tabii aslında milli takımı konuşuyorduk. Seçimlerden bahsediyorduk. Şundan bahsediyorduk. Yani o takımın içerisindeki turnuva atmosferinden... orada oynamasa da problem çıkartmayacak ve antrenman kalitesini yükseltecek oyunculardan bahsediyorduk. Bazı tepki verdiğimiz oyuncular tabii ki bu kategoriye giriyorlar. Liderlik de yapabilen oyuncular çünkü bu bahsettiğimiz birkaç oyuncu. Ve bunların da gerekli olduğunu düşünüyorum açıkçası ben. Evet çünkü bir de çok geniş bir kadro olmayacak. Yani turnuvada sonuç olarak 3 maç grupta oynayacaksınız. Sonrasında devam ederseniz devamı. Ama burada önemli olan o kamp atmosferi ve motivasyon bence bu turnuva maçlarında, maç gittiğiniz turnuvalarda çok daha değerli oluyor ki işte mesela hani İrfan Can'dan örnek verdiğimiz için söylüyorum. Daha demin de bahsettik. Mesela Avustralya kapanan bir takım. Burada ihtiyacımız olabilecek yeteneklerden bir tanesi aslına bakarsan. Yani 20 dakika, 30 dakika, 15 dakika artık neyse onun sol ayağına ihtiyacımız olabilir. Onun duran toplarına, onun uzaktan vuruşlarına ve oradaki kilit paslarına ihtiyacımız olabilir. Bunların hepsi aslında o denkleme koyduğunuzda çok da uzak şeyler gibi görünmüyor. O yüzden ben çok Montella'ya bu konuda kızmıyorum. Tabii ki bir de şöyle de düşünüyorum ben açıkçası ben. Bazı futbolcular için aslında o kurguda son turnuva olabilir belki de performanslarını çok yukarı çıkartmazlarsa. Oradaki iskelet bu turnuva sonrasında değişebilir. Yani işte bahsediyoruz Samet sürekli seçilen içerideki lider olarak görülen oyunculardan bir tanesi. Belki de bu turnuva sonrası performansını yükseltmezse orada bir kemik kadro değişimi yaşanabilir. Bu konuyla ilgili başka bir oyuncudan bahsedebiliriz. O yüzden burada turnuvaya giderken Montella çok da o taşların yerini oynatmıyor. Yani bazı içerikler görüyoruz turnuvadan önce, işte mesela İrfan Can Kahveci'yi bazı oyuncuların aradığını, aralarındaki muhabbeti, işte hani ne zaman buluşuyoruz şöyle böyle. Bunlar değerli şeyler. Bunlara da ihtiyaç var bence mental anlamda ve kaliteyi yükseltmek anlamında. O yüzden çok da uzak değilim Montella'nın bu yaptığı kurguya ve planlamaya diyeyim.
0: Bu kurguyu ve planlamayı konuşurken Montella'nın ben tam bir turnuva hocası olduğunu düşünüyorum. Bunu 2 yıl önce de söylüyordum, bugün de söylüyorum. Ama

0: 2 yıl önce mesela bu hala santrafor kısmını eleştiren taraftaydım. Ya bir hocayı da öyle kabullenmek gerekiyor. Mesela şöyle söyleyeyim. Bir cheesecake yiyip biraz da böyle tatlı kültürümüzden uzak bir durumu vardır değil mi cheesecake'in? Ya bu da böyle miymiş demek gibi bir şey. Ya bu da işte böyle mi olurmuş? Nasıl tatlıymış? Ya da künefe yiyip ya tatlının içinde peynir mi olur demek gibi bir şey bu ya. Yeme o zaman künefe, onun o tarzı, onun yapılışı o. Onun kültüründe o var, onun özünde o var. Bayramdan tatlılardan ilerlersem cheesecake haliyle bayram kültürümüzde olan bir şey değildir pek ama künefedir, kadayıftır, oralardan biraz yürürsek en azından herkesi bir yerden tutup yakalamaya çalışırsak verdiğimiz örnekte hani onu yiyip bu böyle mi oluyormuş ya da işte ne bileyim Americano değil de espresso içip bu kadar küçük mü geliyordu bu demek gibi bir şey mesela Ömercan Özmen. Yani onun
1: çok
0: tam olarak ya da tam olarak yani, öz kısmı, özünü içmek kısmından yaklaştığında yani biraz ya kabullenmeden ya da bilmeden konuşmak gibi bir duruma götürüyor bizleri toplum olarak. Bizleri diyorum çünkü zaman zaman ben de o hataya düşüyorum.
1: Evet, hepimiz için aynısı geçerli, özellikle bu santfor konusunda. Ama dediğin gibi yani herkesin tarzı, özellikle hocaların, farklı ve aslına bakarsan Montelia'nın bu oyunu, bu kurgusu bence bizde de çok da uyuştuğunu düşünüyorum. Ki hoca zaten önceden de mesela Adana Demirspor günlerini hatırla, Belhanda'yla bir kurgu oluşturup ön tarafta oynuyordu ve hocanın işte bu forvet sorularına cevabı genelde şöyle: yani ben 6 tane forvetle oynuyorum zaten diyor. Hani evet, ne santfora ihtiyacınız olduğu zamanlar olacak ki bu turnuvada bunu hissedebileceğimi biz gruptaki rakiplerimize karşı oynuyoruz. Yani ceza sahası içinde bir bitirici oyuncu isteğimiz olabilir belki. Umuyorum olmayacak ama golü bulamadığımızda, golün dakikaları geciktiğinde, ilerleyen dakikalarda belki de orada bir santrfora ihtiyacımız olacak. Buna uygun bir rakip portföyü var önümüzde ama Montoya'nın oturttuğu oyun ve oynamaya çalıştığı kurgu çok da bize uymayan, işte çok da bizden uzak bir kurgu değil oyuncu profillerine baktığımızda. Ön tarafta işte Barış Alper, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, 4 tane oyuncu sayıyoruz ve bu 4 oyuncu da aslına bakarsan gole çok yakın oyuncular. Dediğim gibi evet, bazen ceza sahası içinde o pivotu arıyorsunuz. Yani belki Deniz Gül olacak bu. Bilemiyoruz. Bunu yaşayıp göreceğiz ama genel anlamda baktığımızda, Euro'yu da düşündüğümüzde hiç fena bir takım kurgumuz yok. İçeride bazı taşların birbirini tamamladığını net olarak görebiliyoruz. Yani o yüzden burada Montella'yı forvetsizlikten eleştirmek veya işte ya tüh keşke elimizde net bir santfor olsaydı da gitseydik diye karalar bağlamak çok da mantıklı gelmiyor. Tabii ki elimizde bir Burak Yılmaz olsaydı, o tip bir forvet olsaydı çok daha farklı şeyler konuşabilirdik. Belki Montoya o zaman işte o cheesecake'i yapmayacaktı, başka bir tatlı önümüze getirecekti. Öyle de bir durum vardı ama bütün bu olanları düşündüğümüzde, bütün bu şartları düşündüğümüzde ve grubumuza da baktığımızda bence oyun olarak en güçlü takımız şu anda grupta. O yüzden burada çok da ahlanıp vahlanıp eleştirmeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Göreceğiz tabii ki Montoya anları nasıl oynayacak, o maç içerisindeki dengeleri nasıl değiştirecek veya o değişiklikleri nasıl yapacak, bunları da göreceğiz. Hocayı eleştirmemiz gerektiği zamanlar da olacak ve eleştireceğiz ama böyle bir turnuvaya giderken, böyle bir Euro geçirmişken, Montoya ile böyle bir birlikteliğimiz varken çok da bence negatif olmaya gerek yok, pozitif düşünmemiz gerekiyor. Bunu hayatın her yerinde ben kendime amaç edindim. Pozitif bakmak, elimizdeki doğruları nasıl kullanacağımızı düşünmek ve oraya giderken, böyle büyük günlere doğru giderken çok da kötü niyetlemeyeyim, çok özür dilerim, çok da kötü planlamaları, çok da kötü belki senaryoları düşünmemek gerektiğini düşünüyorum ben. Bilmiyorum, sen ne diyorsun?
0: Ben de öyle düşünüyorum. Tabii kötü senaryoları düşünmemek gerektiğini düşünüyorum derken, geçtiğimiz yıllar demek de daha doğru değil ama geçtiğimiz turnuvalardan örnek vermek gerekirse hep o kötü senaryonun ucundan dönen bir milli takım. Hep o şekilde hikaye yazan bir milli takım örneği gördük. Bizim için biraz da hikaye sanki o demek. Ne dersin? İşin hikayeleşmesi kısmı, son maça kalıp son maçta 2-0'dan 3-2'ye gelen bir maç demek gibi görüldü. Ama tabii son Montella ile turnuvayı biraz daha garantiye aldığımız süreç haricinde orada farklı bir şey yaşattı bize. Hatta ya keyifsiz gibi bakanlar dahi oldu yani artık orada. Garanti oldu diye.
1: Evet, önceki yıllarda tabii ki böyle bir durum vardı ama bence şunu unutuyoruz biz bazen düşünürken. Milli takımımız bence bir eşik atladı, bir basamak atladı. Bu oyuncu kalitemizin artmasıyla oradaki oyuncu portföyümüzün genişleyip daha fazla